0: Güney Kore bizim gibi olmuş ya. Güney Kore televizyonları teknik adamı ve futbolcusu basın toplantısı yaparken sadece sesini vermiş, blurlamış. Yüzlerini gözsüz, yüzsüz. İşte, bak öyle bir tepki göstermiş
1: ama
0: ki.
1: Ama çok güzel. Bizde bu olsa ne olur biliyor musun? Bunu yapan gazeteciyi hainlikle suçlarlar. Halbuki bu bir tepki şeklidir.
0: Vatan hain olur.
1: Tabii bu bir tepki şeklidir. Bu bir tepki şeklidir, yüzünü blurlamak. Bizi utanç yaşattınız diye. Biz mesela, ne yapıyoruz abi? İlk iki maçta Türkiye'nin yenilgisinin baş sorumlusu Uğurcan Çakır'ı iddiamızın olmadığı üçüncü maçına
0: çıkarıyoruz. Uğurcan Çakır üzerinden niye
1: gelmiyorsun? Ben okuyorum abi.
0: Gelme abi Uğurcan Çakır üzerinden.
1: Birinci sebep her gelen ilk top gol oldu. Oyuncuların morali bozuldu abi. Üçüncü maça çıkarma. Uğurcan'ı da korumak bu. Abi Uğurcan da zaten biliyorsun bir kere yedek bırakıldı. Röportaj verdi ya maçtan önce. Asıl şimdi bir şey söyleyeceğim. Asıl yanlış diyeyim, hadi bir şey söylemek istemiyorum ağır. Beni nasıl oynatmazsınız falan dedi. Sen kimsin ya? Hocanın şey biliyorsun değil mi, bir röportaj vermedim abi, beni oynatmıyorlar, ne demek beni oynatmamak falan dedi. Hangi şey, takıma mı, milli takım performansına mı bakıyorsunuz dedi. Bu nasıl bir şey, dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazım ya. Ben bu sisteme, ben bu düzene karşıyım kardeşim, böyle forma adaleti mi olur ya. Uğurcan Çakır sezonu da kötü geçirdi kardeşim.
0: O zaman şöyle dersin, Uğurcan Çakır Trabzon'da olsaydı yedek kalırdı.
1: Trabzon'da olsa yedek kalırdı. Trabzon'dayken yedek kaldı zaten. Ama o yedek kalışına da isyan etti. Baba bu nedir ya? Bari son maçta diğer bir kaleciyi oynat. Bu nasıl bir güçmüş ya? O ondan oynar, bu bundan oynar. Böyle milli takım mı olur abi? Böyle forma adaletsizliği mi olur ya? Kerem'in üstünden gidiyorlar. Ya Kerem'i 2 metrelik adamların önüne koyuyorsun. Bir de sürekli orta yaptırtıyorsun 2 metrelik adamların içinde. Kerem ne yaptı? Baba Kerem'in oyun profili bu mu? Ya da mesela şöyle bir sıkıntı da var medya tarafında. Barış Alper'i saçına takmışlar. Ya çocuğun saçı da öyle çok böyle aşırı şey bir spektaküler bir saç değil yani. Hani o kadar yapılır. Ya çocuk, futbolcular Dünya Kupası vitrindir. Yapar. Bu bir adettir. Ümit Davala da yaptı Dünya Kupası'nda. Adamı saçından bitirdiler mesela. Eleştireceksen benim gibi oyununu eleştirir. Barış Alper'in saçı bilmem ne yapmış. Tavus kuşu yapmış. Yapsın. Hoşuna gidiyor demek ki. Tam tersi, o çocuğu sen motive edeceksin. Güzel olmuş Barış, hadi Barış diye. Bunlara takılıyoruz abi.
0: 90'lar pop gibisin ya.
1: Hep 90'ları çok seviyorum.
0: Hep o eskiler var ya.
1: Abi ne varsa eskiler de var ya. Bir şey söyleyeyim abi ya. Ben gömlekle başka bir... Daha bir yakışıklı oluyorum galiba. Bundan sonra gömlek giyeceğim abi. Ha? Vallahi bana gömlek yakışıyor. Yayınlara gömlekle gideceğim abi.
0: Ateşten mi gömlek?
1: Şimdi bazı arkadaşlar var. Bak şimdi. Neyse bir şey söylemeyeceğim, vazgeçtim.
0: Bazı arkadaşlar var.
1: Şimdi yayınlara çıkıyorlar abi. Tanıyoruz arkadaş. Aa bir kasılıyorlar, bir kasılıyorlar böyle. Şöyle hareketler falan, şöyle şunu. Ya baba ne yapıyorsunuz ya? Ya inanılmaz.
0: Sen dünyaya muhalif mi olarak mı geldin?
1: Baba böyle bak, bir kasılıyorlar, bir hareketler yapıyorlar, şöyle falan. Lan biliyor, her şeyinizi biliyoruz ya. Bir kasılarak böyle bazıları.
0: Göbek adım muhalif mi?
1: Mimikler falan. Ya var ya, mimik konusunda özellikle mimik programı yapanlar var. Mimikler böyle şu. Şöyle şu. Ya falan. Ne gerek var böyle şeylere? Akın gidin ya. Akın gidin ya. Hayat akıp gidiyor ya.
0: Ahmet Konaj radyoyu işgal ediyorsun. Ataşehir'den Fatih yayını alırsan sevinirim abi beni demiş. Uğurcan yediği gollerde hatası vardı. Montella ile beraber bizi perişan etti diyebilirim. Konaj çok haddi aşıyorsun. Sabrımızı tüketmeye başlıyorsun demiş. Doğan Bey yeter yahu. Buna neden izin veriyorsun diyor.
1: Tamam ben gideyim abi.
0: Konaj şimdiden kabul et, rahat et. Aykut Kocaman'ın ahı şimdiden çıkmaya
1: ya
0: başladı.
1: Ya ne ahı abi diyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi.
0: Bu sene Fenerbahçe şampiyon olamayınca bahane olarak Aykut Kocaman ahını ön plana çıkartacaklar, parmak kaldırsın. Ahmet Konaj kaldırdın mı diye sormuş.
1: Parmak kaldırsın.
0: Ahmet Bey seçim dönemi Galatasaray şampiyonluğuna rağmen Fenerbahçe çok konuşulduğu için en büyük Fenerbahçe diyordu. Kendisi Galatasaray konuşmadan 5 dakika duramıyor. Buna göre en büyük Galatasaray mı demek istiyor acaba?
1: Ben Galatasaray konuşmadım abi. Saygımız var bizim bütün büyük kulüplerin. Ben ama Galatasaray konuşmadım. Konuşabilirim ayrıca.
0: Kendini kovdurmak için mi çaba harcıyorsun ya da provoke etmek için mi? Tam olarak çözemedim seni diye yazmışlar.
1: Ne dedim ben ya? Ben ne dedim abi?
0: Dodo iyi yayınlar. Konaca söyler misin? Fazla bağırmasın. Araçta yolcu koktu. Ben bir taksici İrfan demiş. Ali İhsan Gezbeli abi Fenerbahçe futbolcusu Beşiktaş'ta Emirhan'ın boğazını sıkarken neredeydi Ahmet Konaj, onu hatırlıyor mu acaba?
1: Ya hakim ya, kim sıkmış?
0: Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum Ahmet abi, Sane Fenerbahçe'de oynayamaz ama Nene Musabba Şerif oynar, sonra yapı kapı diye ağlarsın işte demiş.
1: Abi Nene'yi Musabba'yı koy Galatasaray'a, orada da yıldızlaştırırlar. Çünkü kart görmezler, kolay penaltı. Mesela Nene çok penaltı alırdı Galatasaray'da olsa. Tabii.

0: Çok penaltı alırdı. Abi burası hakikaten çok sıcak ya.
1: Beni hiç şaşırtmadın Ahmet. Seni eğlenmek için dinliyorum ve gerçekten beni eğlendiriyorsun demiş. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum diye de eklemiş.
0: Bence o senin içindeki dansözle alakalı.
1: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deyip başlanılan, sonrasında birlikte şampiyon olmamız gerektiğini söyleyen İsmail Hoca'nın sohbet toplantısından edindiğim bilgilerle bize neler aktarabilirsin? Boş ver şimdi rakiplerini, kendi camianın içerisindeki sorunlara bak. Sorun bitmiyor diyorsun. Hala daha oncular, buncular, şuncular var diyorsun. Bunlardan arınmamız gerekiyor diyorsun. Bunu yapabilecek kişinin Aziz Yıldırım olacağını düşünüyor diyorsun. Aziz Yıldırım'ı bu şekilde seçen ve bunun için seçen insanların Aykut Kocaman gelmedi diye Aziz Yıldırım'a karşı cephe aldığını söylüyorsun.
0: Evet, var öyle.
1: Karışıyor da karışıyor da karışıyor da karışıyor. Sonrasında İsmail Hoca da zamanında bana bunları söyleyenler elbet bir gün bunun karşılığını alacaklar diyerek bir tavır sergiliyor. Ne oluyor?
0: Abi
1: şimdi
0: çok
1: de
0: çok fazla mesaj geliyor, mail de geliyor. Benim burnum estetik değil. Sence estetik gibi duruyor mu abi? Tamam, burnum güzel, önü kalkık. Benim burnum kalkık doğmuş. Hakikaten bak, ince, kafa büyük sadece. Ama burun bence altın oranda tam oturmuş mesela. Nasıl abi profilden?
1: Çok iyi, çok
0: şöyle,
1: iyi.
0: Şöyle, çok iyi. Normalde burunlarını ne yaptırıyorlar? Küçülttürüyorlar. Ki ben Karadeniz olmama rağmen büyük bir burnum yok. Bir de yukarı kaldırtıyorlar. Bak benimkisi otomatik kalkık, görüyor musun? Otomatik kalkık. Bak bak bak.
1: Hidrolik burun.
0: Bak. Evet.
1: İndirebiliyor musun?
0: Bak şöyle yapınca iniyor. Bak şunu şunu yapınca iniyor. Bak şunu yapınca iniyor.
1: Bir de diyor ki sosyal medya hesaplarından bugün günlerden salı ömür törpüm Doğan Öncel'le birlikteyim diye.
0: Hakikaten bana soruyorlar burnun estetik mi diye. Yok baba, bende estetik yok ya. Bende bir estetik yok.
1: Saç?
0: Saçımda ufak bir 12 sene önce bir ekme var. O da tutmadı. Sonra Allah vergisi kendi çıktı.
1: Yerini sevmemiştir. Bizim çiçeklerden.
0: Çok güzel oldu. Yerini sevmemiştir diye.
1: Orayı ben de ekiyorum bazen. Koyuyorum bir köşeye. Çiçek diyor ki olmadı. Yerini sevmedi.
0: Sakallarım çok sert. Saç tellerim çok ince.
1: Çok ince.
0: Ya.
1: Olabilir.
0: Bende bir dengesizlik var ya. Benim bedenimde de bir dengesizlik var. Sadece zihnimde değil
1: Allah'ım
0: yani.
1: Allah'ım bunu söylettiği için bugünü bir kenara yazıyorum. Bende bir dengesizlik var.
0: Abi şu
1: var
0: sakallarımdaki ya. Sertliğim biraz da saçımda olsa mesela. Biraz daha imaj yapardım mesela.
1: Ben neden sınanıyorum bu kadar? İşte Ahmet Ercanlar, Konanç, Bülent Uslu falan ne böyle. Ben neden sınanıyorum
0: ya, ben
1: bu
0: Ahmet'in
1: kadar? Ali Naci
0: ben Ahmet Ercanların yanında pamuk gibi adamım ya. Ahmet seni daha fazla yıpratıyordur.
1: Ben yıpranacak adam değilim de neden sınanıyorum diyorum.
0: Bu arada son
1: mücadele
0: günlerde
1: edemiyorum demedim.
0: Bir şey söyleyeceğim, ben Ahmet Ercanları severim. Son günlerde biraz fazla haksızlık ediliyor Ahmet'e. Ahmet Ercanlar iyi gazetecidir, iyi yorumcudur, iyi Fenerbahçelidir. Ahmet Ercanlara son günlerde haksızlık edildiğini görüyorum.
1: Kim tarafından?
0: Mesela şimdi, hadi ben şimdi yanında olan biriyim. Önceden böyle diyordun falan diyorlar. Çocuk önceden de öyle derken de yıpratıyordunuz. Şimdi belki bazı şeylerde kendini geri çekmiş olabilir. Bu da bir kendini gösterme şeklidir. Bu sefer niye kendini geri çektin? Dün her şeye Ahmet Ercanlar saldırırken yanında olmayanlar şimdi niye kendini geri çektin dememeli. Bunu zaten bazen ben de yaşıyorum. Biz biliyorsun bir kulüpte biz davalık olduk. Biz de karşı davalar açtık falan. Suç durumlarında bulunduk. Haksızlık yapıldığı için falan filan. Bana o zamanlar mesela kendinden anlatayım. Destek olmayanlar başka şeylerde vuruyorlar mesela. Bizim haklı olduğumuz yerde yanımızda değilsiniz. Haksızlığımızda da en son sizi eleştireceksiniz. Böyle Ahmet Ercanlar kardeşime de selam olsun. Sosyal medyada farkındayım. Biraz fazla üstüne gidiyorlar Ahmet'in. Ahmet iyi Fenerbahçelidir. Her taşın altına da elini sokar. Alaşıma selamlar. Sen de yayın arkadaşın. Nasıl gidiyor yayın?
1: Ara verdik artık, tatile girdik. Ağustos'ta inşallah başlayacağız.
0: Maaşlar devam edecek mi?
1: Yok, biz şey olarak alıyoruz yani. Market yardımı alıyoruz biz orada. Un, şeker deyip Ramazan kolisi şeklinde veriyorlar.
0: Ya abi de yıllık izin olarak sayılması lazım. Emekçi insanlarsınız abi, normal yani. Alması lazım.
1: Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Dön Topuk Yaylası'na.
0: Döneyim
1: hemen
0: sor
1: topuklama
0: abi, sor
1: konulardan. Topuk Yaylası'nda ortaya çıkan sonuçlardan bir bilgi edin. Niye gitmedin?
0: Abi o kadar
1: sohbet
0: söyledim, tweet attım.
1: Etmek istemedim.
0: Dedim ki İsmail Hocam, sevgili Fenerbahçe, arkadaşlarımız emekçi, bunlara kıymayın. Verin, başkasına kızıp onlara üzmeyin. Verin bu röportajı.
1: Buradan hallettin mi olayı ya?
0: Veya kamuoyuna katkım oldu. Bir ikili görüşme yaptım. Abi toplantı koymuşum.
1: Alo. Ya şu çocukları üzme.
0: Öyle değil.
1: Alo. Yok. Yapmazsak.
0: Kamuoyu oluşturma adına kendi fikrimizi beyan ettik.
1: Değerli İsmail Kartal Hocam.
0: Dear.
1: Diye hani öyle öyle yazın.
0: Abi neyse, katkımız oldu herhalde. Vermişler basın toplantısı, sohbet toplantısı. Öyle sadece elle not alıyorsun falan. Ya da ajans yazıyor sadece falan. Beni çağırmadılar. Ama sordum. Dediler ki abi çok hızlı gelişti.
1: Ben de çağırmıyorum ama geliyorsun.
0: Onu dedim, bu kadar şey yaptık. Günleri. Destek olduk, hani röportaj verin şu falan filan. Bizi niye, tavır mı var dedim. Yok abi dediler, bir anda gelişti. Yarım saatte sen, 3,5 saatte Bolu'ya nasıl geleceksin dediler. Öyle verdiler sohbet.
1: Sen 2,5 saatte gitmezsen adımı değiştiririm, oraya seni çağırsınlar da.
0: Gidecektim Bolu'ya. Abi bir şey söyleyeyim sana. Pazar günü 10 bin kişi varmış biliyor musun Bolu'da, şeyde, yukarıda tepede. O yollar var ya, bir de tek gidiş tek geliş hani biliyorsun düzce. Kapanmış. Bana mailler geldi ben bundan bahsedince. Mesajlar yayında. Bursa'dan geldik, oradan geldik, gidemedik. Ya da bıraktık arabayı, çocukla 2 saat yürüdük. Baba bu nasıl bir aşktır ya? Antrenmana 10 bin kişi gelmiş. Galatasaray.
1: Ben şeyleri seyrettim geçen gün. Öğrencilere kombine satışları yapılmış. Hı hı. İlk defa kombine alanlarla 3 senedir alanlar, sürekli deplasmana da gidenler, Üni Fenerbahçeliler, evet, işte Liseli Fenerbahçeliler falan diye 3 gün boyunca, 2 gün boyunca stat çevresinde yaşamışlar.
0: Öğrenci fiyatıyla almak için. Abi Topuk Yaylası'nı anlattım sana, 10 bin kişi.
1: Sonra Beşiktaş'ın kombine fiyatlarına geleceğim birazdan. Tamam. İnanılmaz bir artış var. 10 bin kişi
0: Topuk Yaylası'na çıkamadı. Bak dağın başında 10 bin kişi, bir de çıkamayan 10 bin kişi. Abi Galatasaray yeni bir çağı başlattık dediği, geçiş yaptığı Kemerburgaz'da ilk antrenmanında 1200 kişi vardı ya. İstanbul'un göbeğinde. Çok bu nasıl bir sevdadır ya?
1: Çok erken daha.
0: 1200 kişi vardı antrenmanda ya, Galatasaray'ın Kemerburgaz'da.
1: Öyle diyorlar.
0: Orada 10 bin kişi dağın başında Bolu'da. Kemerburgaz İstanbul'un merkezi. Stadın 10 dakika yanında. 1200 kişi vardı. O yüzden bakıyorum Galatasaray yorumcuların hepsi Fenerbahçe'yi konuşuyor programlarında özellikle. Ben nerede Galatasaray'ı konuşuyorum? Ben örnekleme de yanına koyuyorum.
1: Şu an bir haber yok diye. Galatasaray'da şu an tadilat dolayısıyla kapalıyız diye bir yazı var kapıda yani.
0: Olması lazım. Haber yağması lazım. Büyük kulüp. Niye yok?
1: Sana ne?
0: Ne demek sana ne?
1: Mesela öyle yazıyorlar mesela.
0: Ben sorgularım abi. Hani niye yok abi? Galatasaray'ı
1: niye sorguluyorsun?
0: Niye abi Galatasaray muhabir arkadaşlar Galatasaray'daki olaylara çok yakın değiller. İşlerine gelenler, işlerine gelmeyenleri konuşuyorlar bir kısmı en azından. Ondan sonra sezon içinde bizi eleştiriyorlar değil mi? Siz Fenerbahçe eleştirmediğiniz için böyle oldu. Biz incik cinciklik yapıyoruz zaten Fenerbahçe'ye. Siz yapmıyorsunuz ama yine konuşan sizsiniz. Yüksel Yıldırım gibi abi. Yüksel Yıldırım her şeyi söyledi. En son yine televizyon gezdi. Sizin TGRT, Lider Haber'e falan. Lider Haber'de dedi ki beni dövemezler. O dedi küçücük boyuyla ben de ağzını burnunu kırarım dedi. Laflara bak.
1: Ya, ondan sonra her şeyi... Hani sen, öyle sevmem tamam, öyle şeyleri ilk benle söyledi.
0: Tamam ha. Söyledi ben onu yaparım falan filan. Yok küçük boyu Barış Göktürk'ü falan. Ondan sonra ben ne dedim ki deyip her şeyi yapıp ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum deyip elini uzatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Bu sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Paraguay, öptüm seni çok özledim.
1: Ne alakası bu şarkıyla Paraguay'da? Hani Paraguay.
0: Baktım yanıtsız kaldın. Evet, yanıt veremeyeceksin. Vay. Yine işine gelmeyen yerlere giremeyeceksin. Araya jenerik girdim
1: skora
0: abi.
1: Skora bak. Skor ben, olay.
0: Sen de işine geleni konuşuyorsun.
1: Paraguay. Şöhret. İrfancan Kahveci ve Osterwold'e geri dönüyor. Takımda ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları olma yolunda ilerliyor deniliyor.
0: İrfancan Kahveci zaten iyi bir yerli milli futbolcu olarak kadro genişliğinde yabancı kontenjanının darlığı da tartışılırken zaten kalır. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bence ilk 11 olmayacak çünkü oraya Fenerbahçe adam alacak. Tam bir kara propaganda. Jadon'a gelelim. Eğer Malangsar'ı alacaksan Malangsar'ın artılarının yanında eksilerini sol bekere ikna edildiği için Jadon Osterwold kapatabilecek bir hamledir. Jadon Osterwold. Burada sıkıntı yok. Ama sen sağ Greenwood alıp merkezde Fred'den çıkıp Corinthians'tan Andre'yi alıp öne Gressi'yi alıp işte sol beke nasıl olsa Jadon'u tuttun. Semedo'nun yerine daha net, daha genç, sakatlık yaşamamış Semedo'yu sakatlık bitirdi. Fred'deki iki sakatlık gibi. Sağ bek alıp yola girersen İrfan'la Jadon'un takımda kalmasının bir problemi yok. Ama olayı tamamen bak İsmail Kartal İrfan'la Jadon bizimle kalacak dedi. Eyvah aynen devam ediyoruz. Diye okumayacaksın. Ha bu okumayı ne zaman yaparsın? Transfer dönemi biter. Bu adamları alamaz. O zaman bunlarla devam ediliyor olmasını eleştirirsin ama bu adamlar alınacak. O zaman bunlarla devam edilmesi bir değer arz edecek. Daha şu anda takım mühendisliği kağıt üstünde yapıldı. Sahaya yansımadı. Daha bugün ayın kaçı abi? Bugün ayın kaçı ya? 29'u ya da 30'u galiba bugün. 30'u. Hmm. Bu ay 30 mi çekiyor?
1: 30.
0: Bu ay 31 çekmiyor. Her ay 31 çekmiyor. Değil mi? Duruma göre çekiyor. Şimdi ayın birinde çarşamba günü. Bugün pardon. Bugün Fenerbahçe'de toplantı var abi.
1: Ne için?
0: Gressi ve Greenwood için gelecek yanıtlar üzerine yeni teklif geliştirecekler.
1: Nereden gelecek yanıtlar? Kulüplerinden.
0: Ya nereden gelecek abi? Senin astroloğun Venüs'ünden gelmeyecek herhalde.
1: Hayır, cevap olarak oyuncudan isterlerse oyuncu gelmek.

0: isterse,
1: serbest kalışlarını bitirirlerse, hani kulüplerle ilgili hiçbir sıkıntı kalmaz. Orada serbest kalış maddesi diye bir madde var zaten. Onu verirsin, alırsın paran varsa.
0: Oyuncularla anlaştılar abi.
1: Sadece indirim üzerinden anlaşma var. Bir pürüz var dediği para. Başka bir şey değil yani. Çapak.
0: Oyuncularla anlaştılar. Gressi ile de Greenwood'la da anlaştılar. Kulüpleriyle ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları teklifler yaptılar. Yeni teklifler yapacaklar. Ben günün sonunda 2G'nin Gressi ile Greenwood'un geleceğini düşünüyorum. Gerçi 3G, 4G, 5G'ye geçtik ama Fenerbahçe'de 2G dönemi bu hafta için muhtemelen başlar. İkisini birden ben bu hafta bekliyorum. Ne yapacaksın o zaman Doğan Öncel? Senin yayınlarını dizerim TGRT Haber'de. Alttan alta veriyorsun gazı Ali Naci'ye. Fenerbahçe yine transfer yapamadı. Fenerbahçe Ocak ayında olağanüstü genel kurula gider mi mesajları veriyorsun. Yakıyorsun, yıkıyorsun ortalığı.
1: Ocak ayında.
0: Tabii,
1: ben diyorum bile.
0: Ben onu söylemedim.
1: Yeni seçime, yani alışkanlık yapmış bir Fenerbahçe yeniden seçime gider mi diye Ocak ayında demem de. Zaten sezon sonunda zaten seçime gidecek. Senin Ocak'ta bir de ara seçim, ne istersin? Ne seçim meraklısı bir şey oldun? Neye öyle diyorsun o zaman derim ben yani.
0: Senin başını çektiğin Beşiktaş medyasının.
1: Benim başımı çektiğin. Hani Fatih Doğanları, İsmail Erleri falan yedim ben, bitirdim. Ben başını çeker hali mi gelmeyeceğim? Kartallar, martallar. Sercanlar, Mercanlar, Ertanlar falanlar, Fırat Güneyerler falan geldi. Onları mı yedim ben? Vay be.
0: Senin başını,
1: Ekmen gibi adamım yemin ederim. Ben
0: senin dedik. Başını çektiğin, kuyruğunu da bizim düz Murat'ın, Murat Özen'in düz Murat'ın çektiği Beşiktaş medyasının şu Galatasaray'la ilgili konuşması gereken bir dünya mevzu varken sırf reyting yapıyor diye Fenerbahçe'yi konuşup Fenerbahçe'yi harcamasını anlamıyorum abi.
1: Ben Galatasaray'la ilgili konuşmam ki, sen yeterince konuşuyorsun zaten. Ne konuşayım ki Galatasaray'la ilgili? Adamlar sezonu zaten Eylül'de açacaklar neredeyse, lig başladıktan 10 gün sonra. Öyle devam ediyor. Ve beraberinde şöyle bir şey var. Az önce sana diyor ki bir dinleyici yazmış. Ya kalabalık diyorsun. Topuk yaylasının orası insan kaynadı bilmem ne diyorsun. Keşke Karagümrük başına da gelselerdi diye yazmış.
0: Orada başka bir problem vardı. Ne olduğunu çözemedik.
1: Ya. Olimpiyatı da hatırla diyorlar mesela.
0: Hatırlıyorum Galatasaraylı arkadaşım. Hatırlıyor musun o şey derbisini, poşetli derbiyi? Orada da Fenerbahçeliler vardı yani. Sen bırak Karagümrük'ü. Süper Kupa'yı hatırla. İyi bilir Fenerbahçeliler Galatasaraylılar Olimpiyat stadını. Değil mi?
1: Yağmurluk. Ahmet Kütük senin Demokratik Kongo mu diye sormuş.
0: Niye Demokratik Kongo?
1: Ne bileyim, hoşuma gidiyor böyle yakıştırmalı.
0: Kütük Giresun'da Allah'a çok şükür. Mesela bana soruyorlar mesela İstanbul'u. Yok baba, ben İstanbul'da doğdum diye İstanbul'u dedim ki, ben Giresunluyum abi.
1: Ama oradan da nasıl kaçacağını bilmiyor. Bir gidiyor. Bu ne be? Bilmem ne diye. Ben toplayamam fındık mındık. Ben böyle bir hayat yaşayamam diye koşuyor.
0: Ben de fındık toplama mevsim bitti abi. Zamanında çok topladım ama. Çok yardım ettim anama babama. Rahmetli babama. Artık olmuyor abi. Fındığı artık çelik.
1: Benlik iş değil diyorsun.
0: Benlik
1: yani.
0: İş değil abi. Topladım ama hakkını verdim. 5-6 sene bil fiil bir ay bahçeden çıkmadığım oldu. Topladım. Ama bitti artık fındık işi yani. Ben artık fındık toplanıyor. Ben gidiyorum. Kırmaya, fındığı kırmaya gidiyorum. Yemeye gidiyorum. Sizin fındık bahçesi yok mu Kocaeli'de?
1: Var. Değirmendere'nin de çok meşhurudur.
0: Var değil mi?
1: Değirmendere fındığı uzun
0: sivri,
1: fındıktır.
0: Uzun fındık. Sütlü fındıktır. Onun da bir güzel tadı var. Tabii Giresun fındığı gibi değil. Tombul yağlı fındık başka.
1: Değil. Bizimkisi daha sütlü fındıktır ve
0: ama Giresun'unki daha
1: ince kabuktur. Sizin gibi kalındır. Değil.
0: Kalındır. Evet. Kalındır. Ama Giresun'unki daha güzel.
1: Yani o değişir. Güzellik göreceli bir kavram.
0: Yok, Giresun'un tombul.
1: Yani mesela oraya devlet şey gibi olur. Hani sen güzel dediğin herkes onu kabul etmek zorunda değil. Yani.
0: Hayır. Mesela devlet fiyat verirken Ordu'ya bile Giresun fındığı olarak Levante fındık diye ayrı bir fiyat verir. Giresun'un Ordu'nun fındığı nerede değişir biliyor musun? Bana bunu bir tane büyüğüm gösterdi. Hakikaten baktık abi. Giresun'un Ordu'nun arasında
1: Hint oksiyonusuyla Atlas oksiyonusu arasında böyle bak, bir tatlısı bir şey vardır yani.
0: O hava olsun var ya.
1: Kristof şey geçer.
0: Vallahi gibi. Gördüm ya ayrımını. İki fındık bahçesi, aradan bir tane dere akıyor Gülyalı taraflarında. Bir taraf Ordu'da kalıyor, bir taraf Giresun'da kalıyor. İki bahçenin fındığı farklı biliyor musun? Ve orada ayrılıyor mesela fındık. O su, o hava.
1: Hala mı inanmıyorsunuz?
0: Hala mı inanmıyorsunuz ya?
1: Ya Rabbim burada nasip etmiş. Hacı Osmanoğlu gibi konuştum burada.
0: Bak Mısır
1: İki fındık bahçesi Mısır bu çarşısı, ağaçla bu ağaç arasındaki.
0: Sen de git bugün Mısır çarşısında Develi var. Develi dükkanı. Fenerbahçe Kongresi arkadaşımız. Abi diyor en kalitelisi Giresun'dur diyor. Doğan abi de bekliyorum diyor. Burada ben de satıyorum diyor. Bir gün bana uğrasın diyor. Mısır çarşısında Develi'ye git. Tam o hani hutbe verilen yer var ya, eskiden halen yapılıyor onu. Yaşatıyorlar onu köşede. Tam böyle şeye çıkarken.

0: ezmesi niye tutmadı? Fıstık ezmesinin önüne geçemedi.
1: Fıstık ezmesi de tutmadı ki.
0: Nasıl tutmadı ya? Türkiye üzerinden bahsetmiyorum, dünya genelinde bahsediyorum.
1: Çok garip değil mi, fındık ezmesinin reklamı yapılmadı.
0: İyi pazarlanamadı belki.
1: Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela.
0: Bence bir Türk çocuğu olarak hani.
1: Bravo, pazarlaması yapılamadı.
0: Güzel mesela sabah kahvaltısında o tabii, çikolatalar bilmem neler olacağına. Bravo. Yağ üzerine veya ne bileyim kendi yağı da var zaten fındığın, o fıstık fındık ezmeli ekmekler bilmem neler yapılabilir.
1: Kültür haline
0: diye
1: getirilemedi. Evet. Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Americano kahvesi var ya.
0: Hı hı.
1: Bak Americano kahvesi ben de nadir hani ağız tadım ayda bir değişsin diye alıyorum. Çok içmem.
0: Fındık esanslı şeylerden
1: yok, çok Americano. Americano nedir? Biliyorsun hikayesi. İtalyanlar, askerler orada İtalya'da işte buna su katlıyorlar, çok koyuyorlar. İtalyanlar dalga geçiyor. Bu Americano, Americano diyor. Su koyuyor, veriyor.
0: Espresso'ya biraz daha su katılmış bilmem nesi falan.
1: Mesela berbat bir şey Americano mesela. Ama öyle bir reklamı yapıldı da adında da Amerikan, Americano, Amerika var ya mesela. Reklam çok önemli abi. Mesela fındık ezmesi. Eğer mesela Amerika'nın ürünü olsaydı, ana ürünü, dünyada bu ürün ana ürün bizim, yapılan yerler var ekilmeye çalışan, İtalya'da falan var da bizim gibi değil.
0: Dünyanın reklamını en sevilen mesela. Dünyanın en sevilen ekmek üzerine sürülen çikolatası biliyorsun Giresun fındığı ile yapılır.
1: Tabii. Onlar alıyor borsaları, onlarda İtalya'da, Avrupa'da, ya da Amerika'da falan. Işte, yani mesela reklam PR çok önemli bir şey abi.
0: Kesinlikle.
1: O mesela fındık başka
0: bizde
1: bir ülke
0: o eksiklik
1: olsaydı
0: var.
1: O fındık ezmesini bütün şöyle yapıyorlar abi çocuk.
0: Mesela limonata yani dünyada ünlü bir şey olabilirdi, satılabilirdi. Mesela
1: inanılmaz bir şey.
0: Ayran tanıtılabilirdi. Tabii, örnek tabii, veriyorum sana. Daha bilmeyen var mesela ayranı.
1: Filmlere sokuyorlar. Çocuklara ilkokuldan itibaren bir süre bedava dağıtıyorlar belli ürünleri. Filmlere sokuyorlar. Her çizgi filmde o ürün var. Değil mi mesela?
0: Hı hı.
1: Ha adamın hamburgeri var, o su var, bu su var. Bir kültür haline getiriyor. Sen onu almadan, yemeden, içmeden duramıyorsun. Ama fındık ezmesi öyle bir duruma getirilemedi. Öyle bir gücümüz yok.
0: Bir rüzgar da esirdi. Mesela Dubai çikolatası diye bir şey mi vardı mesela? Örnek veriyorum. Bir pazarlama kültürüdür. O yapıldı mesela. Ama ne oldu? Bitti. Mesela has maddesi neydi? Kadayıf.
1: Kadayıf.
0: Arasında Antep fıstığı.
1: Yeşilleşmiş kadayıf. Üstü çikolata.
0: Yeşilleşmiş kadayıf da değil. Üzeri çikolata kaplı. Kadayıf içinde.
1: Yok, o fıstığı koyunca,
0: onun sonrasında arasında fıstık yapıyordun
1: renk
0: zaten.
1: Renk veriyordu kadayıfa.
0: Yani o da gerçek yeşil fıstıksa
1: bir şey,
0: biraz renk verir zaten.
1: Berbat
0: bitti, ne
1: şey
0: oldu
1: mesela? Bitti.
0: Ondan sonra dünya neden künefeye dönmedi?
1: Künefeyi bilmiyorlar.
0: Künefe mesela, çünkü hala yaşayan bir kültür mesela. Künefeyi evet, bitirir misin?
1: Bitirebilirsin.
0: Dubai çikolatası künefeyi bitti mesela.
1: Bitti abi yani.
0: Anladın mı?
1: Ya bazı şeylerin reklamı uzun sürüyor, bazıların sürmüyor. Reklam çok önemli. Ya bizim hayatımızda da reklam çok önemli bir şey abi. Mesela ben eskiden bu YouTube falan yokken, bak bir medya okuması yapalım mı? Şimdi YouTube falan ne yaptı? Hepimize özgürlük verdi değil mi? Sen bir YouTube kanalı kurup eğer gerçekten bu işi yapabiliyorsan, karşılığın varsa kendi bedeninde, zihninde, insanlara ulaşabiliyorsun. Kimse seni engelleyemiyor. Özgürlük var değil mi? Ama eskiden YouTube yokken neydi? Biz televizyonlara mahkumduk değil mi? Televizyon kanallarına, patronlara, oradaki müdürlere. Abi bazı programlar, bazı yorumcular vardı eskiden. Böyle izliyorduk. Çünkü başka seçenek yoktu. Adamın ne dediğini anlamıyorduk, anlamış gibi yapıyorduk. Değil mi? Mesela onların birçoğu YouTube'la beraber sahneden silindi, farkında mısın?
0: Hı hı.
1: Farkında mısın? Çünkü karşılıkları yoktu. Geçti. Sırf o değil. O zaman da son kullanma tarihi. Mesela şimdi isim vermek istemiyorum, ayıp olur. Meslektaş. Adamı böyle dinliyorduk. Adam bir de böyle hareketler yapıyor, yüzükler takıyor falan. Çünkü başka kanal yok, YouTube yok, bir şey yok. O adam orada müdürü tanıyor, bilmem ne. Yorumculuk yapıyor abi, böyleleri var bizim meslekte. Ne oldu? YouTube çıktı. Bizler çıktık. Arkadaşlarımız çıktı. Er meydanı YouTube. İzlenen izleniyor. Onlar kayboldu. Onlar YouTube'a da bir ara aynı kanalların YouTube'larına sokulmaya çalışıldı. Tutulmayınca televizyonlardan da çekildi. Şimdi ne yapıyorlar böyle abilerimizi? Tek başlarına, eskiden tek başlarına karşımıza koyuyorlardı, hatırlıyor musun? Mecburen izliyoruz diye. Şimdi onların yanına bir iki kişi daha koyup YouTube'a falan koyuyorlar. Ama yanlarına bir iki kişi daha koyuyorlar. Niye? Lobileri güçlü. Onlar da medyanın Uğurcan Çakır'ı. Ya.
0: Bırak fındığı mındığı da. Reklamın kralı Aganigi Naganigi'dir Doğancığım.
1: Ya yapıldı da abi, öyle reklam mı olur abi ya? Çoluğa çocuğa Aganigi Naganigi ile fındık yedirebilir
0: misin? Bırakın fındığı da, Osimhen'e karşılık rekabet olsun diye aldıkları John Duran, Osimhen'in yediği olduğu fikirlerin nedir Sayın Konanç diye.
1: Büyük skandal, Tedesco'nun zararı. John Duran kalsa, Tedesco gitse Fenerbahçe şampiyondu. John Duran burnu sürtüldü. Ve göreceksin Galatasaray'da ihtiyaç olduğunda çok önemli işler yapacak. Bana Beşiktaş maçını John Duran kazandırdı. Bana Galatasaray'da yenilmeyi John Duran önledi. Evet, sıkıntılı topçu. Mesele sıkıntılı topçuyu zaten idare edebilmek. Büyük takım.
0: Icardi'nin sıkıntısı yok muydu?
1: Icardi'nin

0: neler yaşadı Galatasaray'da?
1: Ya da bak, Torreira'nın sıkıntısı yok muydu yerlere falan gibi?
0: Söylüyorum ben. Galatasaray daha kulüpçü.
1: Osimhen sıkıntılı bak, değil mi sence?
0: Bak Galatasaray akılla yönetiliyor. Galatasaray daha kulüpçü. Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Fenerbahçe'de kulüpçülük ölmüş. Bunları söylemek zorundayız. Yapmayın. Yani kulüp zaten bölünmüş. Bir de Aziz Yıldırımcılar Aykut Kocaman gelmedi diye kendi içinde bölündü. Ya böyle başarı gelir mi? Başkanı belli kulübün. Hocası belli. Destekleyeceksin. Eleştiri başka. Şu gelmedi, bu gelmedi. Ama bak bunlar şimdi yapamayacak belli. Şimdiden yapamayacakları belli oldu deyip kötü niyetle şimdiden yangın çıkarmak başka bir şey. Ama Galatasaray'da bunlar yok. Osimhen'i yönettiler. Icardi'yi yönettiler. Ya soyunma odasında kapıyı kilitledi Melo. O İspanyol çocuğu dövdü. Fatih Terim kapıyı açtı. Dövdün mü evladım sen bunu dedi. Dövdüm hocam dedi. Tamam çocuğum dedi. Sen dedi çık dışarı. Dayak yiyenle konuştu. Ama Melo da orada karakterini sevmem ama bir etki yaratan bir oyuncuydu. Onu da bozmadı. Dayak yiyeni de aldı. Bunlarla şampiyon oldu. Fenerbahçe'de böyle bir olay olsa ikisi birden kadro dışı bırakılır, şampiyonluk gider. Ya baba futbol takımlarında bunlar olur. Tedesco ne yaptı? Samsun'da harika pası gol atamayan Arşi'ye, o pası veren İrfan kızdı diye ikisini madem raporla 4 sayfa sadece İrfan'la ona destek veren Cenk Tosun'u raporladı. Üstüne bir de gitti o raporu okurken böyle başkanın yanına kulüpte Devin Özek'le gazı verdi Saadettin Saran'a. Şifayen Saadettin Saran'a kadro dışı bıraktırdı adamları. Ne oldu biz sezon boyu? Önde tutamadık topu. İrfan aradık. Golcüsüz kaldık. Cenk Tosun aradık. Cenk Tosun kadar son 15 dakikada karambol yaratan yerli kaç tane topçu var bu ülkede? Hazır tutsaydın belki Cenk Tosun'la bile şampiyondun.
1: Belki milli takıma bile gönderirdin.
0: Gönderebilirdin. O kadar kötü topçu değil Cenk Tosun. Adamı şimdi tabii psikolojik yıprattın falan, daha toplanması çok zor. Tutsana. Adam orada birbirini dövüyor. Takımda tutuyor. Şampiyon oluyor. Bizimkiler golü atamadık diye birbiriyle tartışırken o da adamcılık yapıp Arşi'yi ayırıp İrfan'ı gönderiyor. Niye? Nene'yi oynatacak çünkü Devin Özek'le birlikte. Nene'yi oynatacak. Ya bunları göremeyen yönetimler olduğu sürece, bunları göremeyen camia olduğu sürece, Galatasaray'dan 3-7 günün ertesi gün kovulan adamı törenle gönderen bir camia olduğu sürece, Fenerbahçe'de kulüpçülük tartışması bitmedikçe biz nasıl Galatasaray'la mücadele edeceğiz? Sahada iyi kadro kuracaksın. Sağ dışının hakkını koruyacaksın. Camianla kulüpçülük yapacaksın. Fenerbahçe eskiden böyleydi. Bunların hepsi Galatasaray'da var. Ve sen tüm bunlara rağmen geçen sene Tedesco'yu zamanında yollasan, Jondra'nı kovmasan şampiyondun ya. Galatasaray sana tam 3 kere fırsat verdi. Neden? Hep söylüyorum, Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Gitmedi aslında, Galatasaray'ın da gitmedi. Liverpool mücadeleleri, Osimhen'in sakatlanması, toplam 12 maçta olmaması sezon boyu. Sen değerlendiremedin. Galatasaray maçında Ali Sami Yen'de ilk 10 dakikaya bakın, Galatasaray tir tir titriyor. Baskı altında. Ama hoca maçı yönetemedi, penaltı kaçabilir. Bu hocayı kovamıyorsun abi. Ondan sonra ben niye şampiyon olamadım? Sebepler belli.
1: Peki bunlar serzenişlerdi. Bunlar kulübün içerisinde yanlış olarak görülen şeylerin Ahmet Konanç gözüyle aktarımıydı. Dile getirdi. Tabii biraz birlik beraberlik mesajlarıyla başladı bu sezonda. Gidişat, rota oluşturuldu. Ama bunu Aziz Bey de başaramayacaksa vay haline derim. Ama Aziz Bey'in artık ben fırtınadan önceki sessizliğe büründüğünü, dur şu transferleri de bir yapayım. Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bir çözeyim. Bunlarla sonra bir ilgileneceğim ama öyle böyle ilgilenmeyeceğim diyerek tamamen temizliğe girecek. Öyle yaz temizliği, bahar temizliği gibi falan öyle bir şey olması lazım yani.
0: Bir şey anlatayım sana abi. Ta Ünal Aysal dönemine gideceğim. Çok yakından ben Galatasaray'ı çok yakından takip ederim. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray. Ve Galatasaray'ın son dönemdeki işleyişi şu açıdan başarılı. Ünal Aysal göreve geldi, ne dedi biliyor musun? Bak, iki şey söyledi. Bir dedi, ben dedi o Drogba ile Snyder'i getiririm. Çünkü futbol önce sahada. Onları oynatacak hocayı da getiririm dedi. Hani Fatih Terim bunları istemiyor muhabbet oldu ya. Ben dedi bunları getiririm. Yani hoca sonra gelir dedi. Doğru. Türk futbolunda özellikle hoca sonra gelir. Önce kadro kalitesi. O yüzden diyorum yabancıya falan gerek yok. Ben dedi bu Drogba ile Snyder'i getiririm. Onları oynatacak adamı da getiririm dedi. Ünal Aysal'ın birinci lafı bu. İkinci lafı ne biliyor musun? O dönemdeki başarının özeti. Bu borçlanmadan korkmayın dedi. Büyük yapılar dedi borcu yönetir dedi. Galatasaray borçlandı iyi adamları aldı. Şampiyonluklar geldi. Dursun Özbek bu kültürü devam ettirdi. Ama ne yapıyor? Bir yandan o projeyi alıyor, bunu alıyor, onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'de ne yapıyorlar? Şöyle, aman abi ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Aman şöyle yapalım. Tamam buraya çok iyi bir adam aldık, çok para verdik. Orta sahamız eksik. Burası da olmasın. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Baba, ayağını yorganına göre uzatarak büyüyemezsin. Sen bakkal dükkanı değilsin. Sen kasap dükkanı değilsin. Sen koca bir AVM'sin.

Sen bir holdingsin. Yapı benzetmesi yapacaksan. O ayağın bazen o yorganın altından çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. O ayağın başka yerlere girecek. Biraz strese girecek. Fenerbahçe küçülerek büyüyebileceğini zannetti. Yani kabuğunun içinde kalarak. Borcu yöneteceksin, borçlanacaksın. Borçlanmaktan korkma. Ama yanında kupaları koy. Yani saçma borçlanmalar yapma. Takım en zayıf olduğun yer kadar güçlüsün futbolda.

0: küçük olsun bizim olsun kafasıyla. Ya Fenerbahçe'nin kuruluş donelerini reddettiler ya. Fenerbahçe'yi, şimdi çok girmek istemiyorum detaya, belli yerlere çekmek isteyenler Fenerbahçe'nin kuruluş donelerine baksınlar. Onların dünyasıyla Fenerbahçe'nin alakası yok. Fenerbahçe başka bir kulüp, onların söylediklerinin dışında bir kulüp Fenerbahçe. Yani böyle çok böyle siyasi motifler yapmak istemiyorum. Baksınlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'dir ya. Fenerbahçe memlekettir ya. Memleketin kuruluşudur ya. Sen Fenerbahçe, Fenerbahçe hep devletle beraberdir ya. Fenerbahçe aldın başka bir yere çektin. Ona isyan, buna isyan, kime isyan, ne yapıyorsunuz ya? Onlar öyle bir yere çekti Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe işte ayağımızı yorganımıza göre uzatalım kültürüne girdi. Galatasaray ne yaptı? Pragmatist oldu. İşine gelen ve kulübün çıkarını olan yollara girdi. Borçlandı ama güçlü kadro kurdu. Kulüpçülüğü bırakmadı. Bu motiflerden sen uzaklaşınca bunları yaşıyorsun. Halen bunları yaşıyor. Ben yayının başında ne dedim abi? Fenerbahçe'de sandıksız bir seçim süreci devam ediyor. Halen şimdiden bu yönetim başaramayacak. Bak bunlar bunları alamayacak. Sezonun başlamasına daha olmasına rağmen, transfer dönemi 4 gün 5 gün önce başlamasına rağmen bu yangını yapanlar var. Nasıl başarı gelsin abi? Ben Aziz Bey'e de buradan naçizane tavsiyem. Hani sen dedin ya fırtına öncesi sessizlik falan. Sakın böyle haykırıp kükreyip bir basın toplantısı yapmasın. Bunu bekleyenler de var. Provoke etmek için. Ben olsam 3'e 5'e bakmam. Çünkü Fenerbahçe'de çok değerli oyuncular var abi. Sadece fiyatın artmasını bekliyorlar. Ama öyle büyük baskı var ki. Mesela Marsilya bize tok satıcılık yapıyor. Halbuki ihtiyacı var. Tok satıcı değil. Aç Marsilya, aç. Dortmund tok satıcılık yapıyor. Hayır, aç. Niye aç? Çünkü bir an önce fistik hastaneye almak istiyor şeyden. Abi konuşurken gazetene tükürdüm, affedersin. Biraz gaza geldim. Hoffenheim'den fistik hastaneye almak istiyor çünkü. Ama adamlarda böyle bir baskı yok. Camia, sosyal medya baskısı. Tamam mı? Adamlar malını değerliyor. Tamam, Fenerbahçe'de bu baskı var. Fenerbahçe'de yerinde olsam abi, Diego Carlos'a 5 mi verdiler? Hemen vereyim abi. Zaten gelmiyor. Gıcıklık yapıyor. Nottingham 15 mi verdi? 15 verdi. Archie Brown'la. Doğan abi. Hemen satayım. En azından böyle satış yaparım. Tamam mı? 3 futbolcu satar, 1 futbolcu alırım. Ne yapayım? Hakan Safi de öyle diyormuş zaten. Ben diyormuş 3 topçu satacaktım, 1 topçu alacaktım. Hani gidenlerden hiç kâra zarara bakmayacaktım. Elden çıkaracaktım. Topladığımla ekleyecektim, alacaktım. Bunu yapmanız lazım. Bir an önce satışları 3'e 5'e bakmadan yapmanız lazım. Bir hareketlilik olması lazım. Çünkü bak, Fenerbahçe'nin 118 milyon euro, 6 milyar küsür lira var ya Doğan abi. Hı hı. 118 milyon euroya tekabül ediyor. Harcama limiti var ya. Bu Sıdıkı'nın, Midikı'nın bonservisi de bunun içinde. Ekliyorsun.
1: Ne neyi meneyi bilmem.
0: Ekliyorsun şu anki ödemeleri. Eksi 20 milyon eurolardasın, biliyor musun şu anda?
1: Bu arada...
0: Eksi, yani şu anda eksisin. Bu harcama limitini oyuncu satarak, sponsor sokarak arttırman lazım.
1: Kante'yi de unutma. Yani fiyat anlamında gerçekten görüldüğü gibi olmayan bazı futbolcular var. Hani bu konuda hep böyle suçlandı. Beşiktaş'ta da vay paralar nerede dendi. Galatasaray'da da o kadara mı alındı? Hani 3'e almıştınız deyip satarken 5'miş bu aslında, gönderirken bunu gördük diye söyleniyor da. Her kulübün içerisinde var. Yüksel Yıldırım'ın da aslında söylediği konu, bu kadar büyük harcamaların aynı zamanda bir güvence üzerinden gittiğinde biraz onu sadece söyleyiş biçiminin ve örneklendirmesiyle aynı taraftan yapılması biraz algı operasyonu operasyonuna dönüyor. Ben bunu Yüksel Bey'in suratına söylemiş bir olarak söylüyorum.
0: Ne yapıyor biliyor musun Yüksel
1: Yıldırım abi? Dedim ki örneği belki de başka bir camia üzerinden verseniz bu kadar tepki almayacaksınız ve hep aynı yere oynadığınızda maalesef sıkıntı yaratıyorsunuz. Sürekli manşet veriyorsunuz. Bunu bilerek yapmadığınızı bilerek söylüyorsunuz. Bence bilerek yapıyorsunuz.
0: Zaten bir gün itiraf etti. Fenerbahçe üzerinden Samsun'u konuşturuyorum dedi. Bir gün buna yakın bir şey söyledi. Bak ne yapıyor biliyor musun? Masumlaştırma Yüksel Yıldırım bak. Şimdi diyor ki Dursun Özbek çıktı diyor. Bak orada Kulüpler Birliği Başkanı var. Onun üzerinden söylemiyor Trabzon Başkanı. Ertuğrul Bey üzerinden söylemiyor. Dursun Özbek diyor. Bak Galatasaray'ı güzelliği. Çıktı dedi ki diyor maliyeye gidelim. Kamuoyunda baskı var. Kulüpler vergi veriyor vermiyor muhabbeti. Maliyeye gidelim söyleyelim. Bizim ne kadar vergi verdiğimizi açıklasın. Dedi diyor. Ama diyor Barış Göktürk diyor. Biz Fenerbahçe olarak vergilerimizi açıklamak istemiyoruz dedi diyor. Bak Galatasaray güzellemesi var. Artı şu anda Fenerbahçe'nin, ama borç belli, bak Allah korusun vergi kaçırmak başka bir şey. Borcun borç dersin değil mi? Şu anda ödemesi gereken vergiler var. Bugün yarın ödeyecek zaten. Demek ki onları da biliyorlar. Oradan öyle bir laf. Babacığım bu ülkede tartışmalar oldu. Onun vergi borcu silindi, o kulübün yardımcı olundu, bunu silinmedi, bu ödedi muhabbetleri. Bunlar Fenerbahçe'nin lehine değil aleyhine tartışmalardı. Oralara girmeyelim. Ama şimdi ilk fırsatta demek ki orada bir vergi borcu ödemesi zamanı geliyor Fenerbahçe'nin. Ya da atıyorum bir hafta geçmiş, onu yakalayıp Dursun Özbek üzerinden

0: Böyle onu güzelleyip Fenerbahçe açıklama yaptı. Biz dedi borsaya kota bir anonim şirketiz. Bizim ne ödediğimizi açıklamamıza gerek yok. Zaten 3 haftada bir kapta görüyorsun dedi. Yani altı dolu olmayan bir tartışma. Bunu masumlaştırma. Mesela Yüksel Yıldırım dün demiş ki mesela lider haberde. Onu size söylemediği için söylüyorum. Hı hı. Beni demiş nasıl dövecek demiş küçücük boyuyla. Ben ağzını burnunu kırarım demiş mesela.
1: Yok, onu söyledi onu da.
0: Sizden de söyledi.
1: Böyle bir iddia var.
0: Küçücük boyuyla işte bunu söyledi mi?
1: Hatta gömerim diye bir söz kullanılmış. Hiç yakışmıyor. Gerçi dedim böyle bir ortamda sizin gibi iş insanlarının, kulüp yöneticilerinin bulunduğu bir ortamda böyle hitaplar hiç hoş değil. Ama bunları yaptıkça tribünlerde de taraftar arasında da hani imam yaparsa cemaat aileyle durumuna düşer. Ben de dedim yani öyle bir şey duymadım ben dedi. Öyle bir şey konuşulmadı zaten dedi.
0: Hayır
1: yani.
0: Devamında da öbür kanalda söylemiş. Demiş ki nasıl beni dövüyor ya demiş.
1: Zaten öyle bir şey yapamaz da dedi. Hani onu da söyledi zaten arkasına da.
0: Devamında şunu da söylemiş.
1: Biz de boşansın diye dize döndü yani.
0: Şunu söylemiş ben duydum. Küçücük boyla Barış Göktürk'ü kastediyor. Bak Fenerbahçe Başkan Vekili'nin üsluba bak. Bana öyle demedi deyip daha ağırını söylüyor. Adam söylememiş işte sana onu ama sen söylüyorsun. Küçücük boyuyla nasıl dövüyor? Ben ağzını burnunu kırarım gibi bir lafı var. Küçücük boyuyla ben baktım abi.
1: Buradaki sıkıntı Yağız'dan kaynaklanır ama bu kadar parlatmak ve aynı zamanda bunları varmış gibi yazmak bir anda teyit etmeden, onaylamadan ya yani mesela neden Barış Bey'den veya çevresinden duyduğunu yazıp da acaba Yüksel Bey'le de telefonla görüşüp bak ben arayıp ulaşabiliyorum mesela. Böyle bir şey oldu mu Sayın Başkan diye
0: yani
1: habercilik
0: dediğin
1: konu değil mi? Sen
0: Yüksel Yıldırım'ın söylediklerini mi doğru kabul ediyorsun?
1: Ben bak
0: ya her şeyi yapıp hiçbir şey yapmamış gibi elini uzatan bir adam abi. Ben o, ne yaptım diye.
1: Olay nereden çıktı? Yağız'ın yazdıklarından dolayı gelişmedi mi?
0: Abi Yağız'ın yazdıkları ya doğruysa tamamı. Kipi kısmını doğruladı zaten. Yağız'ın yazdıklarının tamamı yanlış dediler. Sonra doğruladı. Bir tek o bana seni döverim demedi lafı var. E belki de demiştir duymamıştır. Daha Barış Göktürk o konuda bir şey demedi. Benim anlatmak istediğim başka bir şey var.
1: Ya bol ben meselesi. De sen de habercisin sen de gazetecisin ya. Bir teyit olayına girmeden sadece bir ya taraftan duyduğunu.
0: Belki.
1: Kimden?
0: Belki Barış Göktürk tarafından teyit etmiştir.
1: İşte Barış Göktürk tarafından tek teyitle haber yapılabiliyorsa
0: tamam, o zaman sen şunu söylüyorsun. Barış Göktürk'ün söylediklerini kabul etme, Yüksel Yıldırım'ı kabul et.
1: Ona da sor. İkisini de konuştum. Tamam, böyle bir iddia var deyip onu yaz. Tamam, şöyle, Yüksel Bey'le de konuştum. Bak, böyle de bir iddia var. Yağız'ı
0: koruma anlamında söylemiyorum. Oradan gelen bilgiyi verirsin çünkü kaynağı belli. Buradan gelen bilgiyi de verdi gazeteci arkadaşlar. Ben başka bir şey konuşacağım abi. Yine dağıttın beni. Boy konusu. Bak şimdi hiç yakışmıyor. Doğan abi. Senin de bu konuda yorumunu merak ediyorum. Bakalım yapabilecek misin?
1: Benim hangi boylardan geldiğim belli. Benim anladım ben Hun Türklerindenim. Bana anlatma boy
0: konusunu. Ben de çepliyim. Şimdi abi diyor ki orada Yüksel Yıldırım diğer kanalda. Nasıl dövüyormuş beni ya diyor o küçücük boyuyla.
1: Bak, buna mı takıldın yani?
0: Bir dakika abi. Şimdi madem ben baktım abi Samsun Spor'un kadrosunda bir 70 boyunda bir 71 boyunda futbolcular var. O zaman madem küçük boylu sevmiyor bütün küçük boyları göndersin kulüpten.
1: Çok yüzüm.
0: Artı yüzüm. Barış evet. Göktürk 1.77 1.78 boyunda adam. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Yani adamın boyuna takılıyorsun ki adamın öyle küçük bir boyu yok. Küçücük diyorsun. Mesela Yüksel Yıldırım Kulüpler Birliği'nde kaç santimin üstünde yönetici görmek istiyor? Yüksel Yıldırım eline bir mezur alsın.
1: Mezur.
0: Kulüpler Birliği'nin ya da cetvel alsın. Kumaşçı cetveli var ya şöyle katlayarak yapar şöyle ikiye çevirerek. Kulüpler Birliği toplansın önünde dursun. Odasının önünde. Mezur ile ölçsün. Sen küçüksün girme sen uzunsun gir desin. Yani İnsanların boyu üzerinden konuşmak. Ondan sonra ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum demek. Hiçbir şey yapmamış, söylememiş gibi elini uzatmak. Her şeyi yapıp sonra elini uzatmak.
1: Reklama gidiyorum.
0: Bu ne demek abi ya?
1: Ben de
0: alsın eline bir cetvel.
1: Bundan sonra ben de elime bir cetvel alıyorum.
0: Tam alsın eline bir cetvel Yüksel
1: Konuyu
0: Yıldırım.
1: Konuyu ne kadar uzatıp uzatmadığını ölçmek için.
0: İçeri girenlerin boyunu ölçsün abi. Bakalım Yüksel Yıldırım hangi boyda daha çok istiyor orada yönetici görmek? Hangi boyda istemiyor? Küçücük adam demek ne demek ya Fenerbahçe Başkan Vekili'ne? Ya sen Fenerbahçe'yle bak aynı şeyi Galatasaray için, Beşiktaş için, Trabzon için de söyle. Bak bunlar başka kulüpler. Böyle kulüpler için özel bak bütün kulüplere saygım var da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon daha başka kulüpler. Bunların başkanları, başkan vekilleri. Bunlar çok yanlış. Yok küçücük boy bilmem ne. Böyle şeyler söylemeyin. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada sabah Fas Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Sürpriz bir sonuç muydu? Belki de Hollanda bu turnuvanın en sürpriz favorilerinden bir tanesiydi. iyi kapandı ama olmadı. Fas çilingir gibi açmasını da bildi. Bir birlik bir beraberlikle maçı tamamladı. Tabii ikinci yarının ilk dakikalarında Hakimi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas'ı da durdurmak o kadar kolay olmadı. Ardından gelen penaltı golleri dün tıpkı Almanya-Paraguay maçında olduğu gibi belki de futbolun en güzel yanlarından bir tanesi, hele hele maç penaltılara kaldıysa, o seri penaltı atışlarının heyecanını, tahminini yürütmek, yapmak insana ayrı bir keyif veriyor. Topa gelişlerinden kalecinin duruşlarına kadar. Zaten Paraguay'ın işte Almanya karşısında penaltılara kaldığında bu işi bitirebileceğini düşünenlerin sayısı herhalde benim gibi çok fazlaydı. Almanya yine Almanya olabilir, 90 artılarda işte bir gol atabilir, uzatmalarda bulacağı bir golle yine bir turnuva takımı olduğunu ispatlayabilir gibi yorumlar yapabilirdik ama olmadı. Bu sefer olmuyor, farklı şeyler konuşulabiliyor. Bundan sonrası için neler yapılacak, nelerle karşı karşıya kalınacak, hangi sürprizler yaşanacak, biraz bunlara bakmak gerekiyor. Tahmin yürütmek çok zor. Bugün Fil Dişi sahili Norveç'i saat 20'de ağırlayacak. Fransa İsveç maçı gece 12'de başlıyor. Meksika Ekvador maçı da saat 04'te oynanacak. Bunlar gerçekten özel maçlar. Buradan Norveç'in, Fransa'nın ya da Meksika Ekvador maçı bence uzatmalara kalabilecek bir maç gibi gözüküyor ama erken de kopabilme ihtimali olabilir. Tabii 3 ihtimalli futbol her defasında tahminleri karşılıklı bırakmıyor. O yüzden kupanın yıldızının Afrika takımları olduğunu düşünürsek, biraz sürprizler üzerinden ilerlersek, Norveç'in, Fransa'nın, Meksika'nın bile bazen sıkıntı yaşayabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama bakalım karşı karşıya kalacağımız sonuçlar nedir? Neleri konuşacağız? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde bugün bir şey dikkatimi çekti. Erman Toroğlu Sayın Hacı Osmanoğlu'yla görüşmüş. Ve bazı detayları öyle gündeme getirmiş ki nelere cevap vereceğini, nelerle ilgili ortaya atılan iddiaları cevapladığını okudukça hayretler içerisinde kalabiliyorsunuz. Özel bir röportaj, hakkını vermek lazım. Benim hakkımı yiyorlar diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Biraz konu başlıklarıyla ilerleyeyim, detaylarını konuşuruz. Biliyorsunuz villa olayı çok fazla konuşuldu. Tıpkı başarısızlık olduğunda daha önceki jenerasyonlarda olduğu gibi primler ve ortaya atılan işte araçlardı, jiplerdi, villalardı. Bu konular hep gündeme geliyor. Şimdi burada da yalan söylüyorlar diyor. Yani villaları verecek misin? Orası bir sit alanına giriyormuş. Bu sit alanı ile ilgili izinlerin alınmadığı söyleniyor. Sırf izinler alınabilsin diye oyuncuları ön plana attığın söyleniyor denildiğinde Sayın Hacı Osmanoğlu bu bir yalandır diyor. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi de futbolculara o villaları vereceğim diyor. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik ve elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük bu paraları. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ştafta para dağıttılar. Biz bu konuşmaları Ali Ağoğlu'nun evinde yaptık. O da şahit ama ben futboldan anlamam kardeşim, ben dinliyorum sadece dedi. Güldü geçti yorumunu yapmış. Ardından Fatih Terim'le ilgili yaşadığı o kriz ortamı biraz bakmak lazım. Söylenen sözlerle alakalı olarak özel yayın yapmasının çok yanlış olduğunu dile getiriyor Hacı Osmanoğlu. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar söylerim diyor. Karşı karşıya geldiğimde ben bazı şeyleri Fatih Hoca'nın suratına söyleyeceğim diye bir cevap veriyor Erman Toroğlu'na İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak hoca, benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım. Ah hocam ah, bu da yalan. Ben Metin Korkmaz'dan bir tane futbolcu aldım şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi Orkun'la Hakan olayıyla ilgili bir soru yöneltildiğinde final oynarız dedim. Çıtayı yükselttim ama elenip dönünce kamuoyunda hem büyük infial hem de büyük üzüntü oldu. Ben gruptan kesin çıkarız.

0: diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika ile oynasaydık diye ekliyor. Bu elenmenin bedelini Montella ödeyecek mi diye bir soru soruluyor. Montella görevine devam edecek cevabı geliyor. Montella Hakan'ın etkisinde kalıyor mu diye bir soru soruluyor. Bunu da kabul etmiyorum. Orkun'la Hakan'ı ilk maçta birlikte oynattı. Niye kalsın ki deniyor. Peki Orkun'un babasının otelde benim oğlumu Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Bu konuda bir haberim yok şeklinde bir cevap veriyor. Kısa cevaplarla ilgili olarak söyleyeyim. Ardından bundan sonrası için federasyonun harcamalarıyla alakalı bak hoca diyor ben para konusunda çok titiz bir adamımdır. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyonla görüşmelerimi federasyona giderken bütün harcamalarımı kendi cebimden yaparım. Hatta her gün kendi arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını bile cebimden ödüyorum diyor. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler. Biz neden değiştirmedik diye bir soru soruluyor. Hep konuştuğumuz konuların cevapları aslında bunlar. Hayır öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş. Onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü diyor. 11 kişi araştırmaya gitmişler ve business'la uçmuşlar. Sonra business'la dönüş bu kadar kişi fazla değil mi demiş. Değil. Hepsinin görevi vardı. Mecburduk onları yollamaya. Bak hoca ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmem derken. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radara girdik. Neden hızlı araba kullanıyorsun dediğimde şoföre. Başkan hepimiz kullanıyoruz. Mühim olan yolcuyu yetiştirmek deyince. Hayır kardeşim yaptığın yanlış dedim. Federasyona gitti. Radardan kaç kişine kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım bütün radara yakalanan şoförler cezalarını cebinden ödediler TFF'ye ödettirmedim epey de yüklü bir miktardı oradan bile kıstım şeklinde açıklama yapıyor benim hakkımı yediklerini düşünüyorum bunlarla ilgili açıklamaları da yapacağım peki o zaman sakın aile ilgili bir açıklama yapacak mısın diye sorulduğunda işin en sonuna geldim bu sakın hane önce sanık oldum sonra tanık sonra da beraat ettim Erman Hoca olay bu dedi bana anlattı peki bunu yazacağım mı dedim rica ediyorum yazma zamanı gelince zaten ben açıklayacağım diyerek de olayı bitirmiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Bir de merak edilen başka bir konu lig başlamadan Dünya Kupası bittikten sonra Bayisten ve Şike ile ilgili konulardan ceza alabilecek olan kişilerle alakalı bir ayrıntı var mı diye soruluyor. Şimdi Bayisten ceza alan Serkan Damla var Montella'nın yardımcısı bu konuda yorumun nedir diye sorulduğunda doğru değil ama oldu hocanın istediği bir isimdi diyor. Ne demek onu anlayamadım. 12 yılla yargılanan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğlu İmamoğulları için ne diyorsun demiş. Daha yargılanma döneminde karar verilmedi derim bitiririm konuyu demiş. Bahis konusunda Cumhuriyet Savcısı Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğini söyledi ama sen yok dedin bize gelen bir şey yok. Devletin bize gönderdikleri hepsi kayıtlı biz onları olanları da yaptık zaten dedin. Hep alt kattakiler vardı üst kattakiler temiz mi dedim bir şey demedi şeklinde Erman Toroğlu da bu detayları aktarmış durumda. Merak edilen ne varsa söylüyor. Yalnız işin aslı bir de bir konu var. Hacı Osmanoğlu'na FIFA Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak kurallarla ilgili olarak eğitim için birini göndereceğiz diyor FIFA. O da diyor ki kimi göndereceksiniz diyor. Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır'ı yollayacağız size diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yapma o işe girme sakın Cüneyt Çakır'ı istemiyoruz diye bir cevap vermiş Hacı Osmanoğlu.
1: Cüneyt Çakır önce 2012'deki Fenerbahçe Galatasaray süper final maçının hesabını versin. Cüneyt Çakır önce Fenerbahçe'nin golünü Sami Yen'de Yansen'in tertemiz golünü Serdar Aziz kendini yere attı diye iptal ettiği günün hesabını versin. Cüneyt Çakır önce bunların bir hesabını kamuoyuna versin bir konuşsun bir televizyon programında da sonra gelsin bu ülkenin federasyon başkanına kuralları anlatmaya karar anlatsın. Cüneyt Çakır için bir kurallar var bir de herhalde başka kurallar var çünkü her maçta başka kurallar uyguladı. Cüneyt Çakır'ın bu gücü de çok ilginç ya. Cüneyt Çakır 1, Uğurcan Çakır 2 ya. Hep bu Ç harfinden çıkıyor zaten büyük lobicilik. Yeterli mi abi cevap?

0: Doğan, parayla aldığın metinleri okuyarak program mı yaptığını sanıyorsun demiş.
1: Bak lafa bak ya. Abi insanlar nasıl algılıyor mesela?
0: Parayla aldığım
1: sana diyor bunu ha.
0: Metinler belli. Kaç liraya almışım bu metinleri?
1: Var mı liste, var mı orada defter var mı?
0: Yok. Kaç liraya aldığımı söyleyeyim bu metinleri. Kaç lira olmuş? 25 liraya almışım.
1: Ya yapmayın arkadaşlar.
0: Sözcü gazetesinde yazıyor ya bunlar. Yani hani bu metinler.
1: Abi bir şey söyleyeyim abi. Sana da kızıyorum. Okumak zorunda değilsin bunu.
0: Yok hayır. Bu şeyleri yazan insanlara bir cevap vermek gerekiyor
1: bak, da. Hakka giriyorsunuz. Parayla aldığım metinleri falan. Hani orada elinizde telefon yazmak kolay geliyor ama günah yani. Bilmediğiniz, görmediğiniz, emin olmadığınız şeyleri böyle yapmayın. Hele Doğan Önceli hiç günah, yapmayın yani.
0: Bu arada günah kısmı kimseyi artık etkilemiyor.
1: Etkilemiyor.
0: Ya.
1: Ben etkiliyorum.
0: Ben onu abi. Şey yaptım. Hukuk daha etkiliyor olabilir.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ben sana söyleyeyim yani.
1: Yapmayın yani. Bunu yazan arkadaş bilmiyorum Fenerbahçeli de olabilir ama bu doğru bir ifade değil. Ya yani parayla aldığım metinleri hoş bir şey mi bu? Neye göre söylüyorsun bunu? Okuma abi sen de.
0: Yok bir şey değil ya, ben çok şükür kimseden ne çekindim ne şey yaptım.
1: Çekindiğin
0: ben hani
1: değil de,
0: şey de söylemiyorum. Hani o mesajı okuyamamaktan çekinmiyorum yani, onu da söyleyeyim.
1: Anladım
0: da söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim, bu kadar detay verildi. İşte Fatih Terim'le birebir görüşeceğim, her şeyi suratına da söyleyeceğim diyen bir Hacı Osmanoğlu var. Federasyonun parasını harcamıyorum, köprünün parasını, benzinimin parasını, hatta radara giriyorsak onların paralarını ben kendi cebimden ya da şoförlere ödetiyorum diyor. Sakın A kısmına geleceğim, ben bunun açıklamasını yakında yapacağım diyor. İnanıyor musun? Bir açıklama gelir mi? Bu zamana kadar yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde konuşacağım diyenlerin konuşmamasını örnek göstererek söylüyorum. Bu da olacak mı böyle?
1: Özellikle şey? Galatasaray tarafında oluyor bu, biliyorsun değil mi? Konuşacağız, edeceğiz. Var kayıtları var, şu var, bu var, sezon bitiyor yok. Bu ligi bitirtmeyiz falan filan. Biz öyle demek istemedik, özür dileriz. Elimizi uzattık, elimizi sıkın. Dolayısıyla ben yine bir açıklama geleceğini düşünmüyorum abi.
0: Ben de bir açıklama gider. Geleceğini, hangi camia üzerinden değil de bir açıklama geleceğini düşünmüyorum ben de. Bu konularla alakalı olarak. Gene havada kalacak. Bunun peşine de düşme durumu olmayacak. Hani ben yeterince düşmeye çalışayım televizyonda, radyoda, hatırlatmalarını yapayım. Hatta bu konuda araştırmalarını yapması için de Ömer Faruk Ünal'a ya da Sayın Hacı şeye...
1: Ömer abi ne yapıyor, iyi mi ya?
0: İyi, çok şükür.
1: Ömer Faruk Ünal.
0: Sağlığı da yerinde. Ha? Maşallah var yani Ömer abin.
1: Vay be Ömer abi be.
0: Yalnız bu Cüneyt Çakır'a verdiğin cevapla ilgili olarak seni bir gün Ömer abiyle karşı karşıya getirmek isterim.
1: Ben de o yüzden sordum. Ömer abi büyük Cüneyt Çakırcı, biliyorsun. İnanıyor ona.
0: Sever.
1: Ben ama onu yüzüne eleştirdim. O programı biz beraber yaparken her programda biz tartışıyorduk onunla. Ama seviyorum ben Ömer abi. Ben Tahir abi de severim. Meslek büyüklerim benim. Ama katılmadığım yönleri vardır. Mesela Ömer abideki Cüneyt Çakırcılığı anlamıyorum ben.
0: Kimsenin kimseye katılma gibi bir zorunluluğu yok, yok zaten, öyle bir şey yok.
1: Çok seviyor Cüneyt Çakır'ı ama Cüneyt Çakır yanlış bir hakem, yanlış bir model. Fenerbahçe'nin çok hakkını yedi. Yani mesela Gökhan Gönül'e çıkardığı sarı kart. Yüzüne top atıyorlar. O da yerdeki topa eğilmiş. Hatta ben Gökhan Gönül'le geçen bir şeye gittik ya, forma lansmanına. Kulübe. Eski futbolcuları da çağırmışlardı. Gökhan da oradaydı. Gazetecilerin olduğu odada bizleri gördü. Yanımıza geldi. Futbolcuların yanından kalkıp sohbet ettik. Onu sordum. Ya dedi Ahmet, ben dedi topa eğildim zaten. Yerdeki topu alırken dedi çocuk yüzüme doğru top attı dedi. Mecburen kafama eğdim dedi. Ve ben dedi o anda topu zaten almıştım dedi. Hoca bana geldi, sarıdan kırmızı gösterdi dedi. Kim? Cüneyt Çakır. İsyardiyan'ın atıldığı pozisyon. Hiçbir şey yok. Selçuk İnan kendini yere atıyor. Çocuk da ona kızıyor. Topa vuruyor. Öncesinde de basit bir sarı kartla göstermiş zaten Diya'ya sınırı. Tak atıyor. Kim? Cüneyt Çakır. Fenerbahçe Samiyen'de gol atıyor. Serdar Aziz kendini yere atıyor. O gol Fenerbahçe şampiyon yapacak. Ama golü iptal ediyor hoca. Kim? Cüneyt Çakır. Bunu Cüneyt Çakır'ı babam mezardan kalksa savunsa ben eleştiririm. Ömer abi, Ömer Faruk Ünal kusura bakmasın yani. Cüneyt Çakır, yani bir şey söyleyeceğim. Cüneyt Çakır çok muhteşem bir adamdı da Türkiye'de neden MHK başkanı olamadı, Gürcistan'a gitti? Demek ki Türkiye'de bir tepki var ona karşı. Nedir ya bu Cüneyt Çakır güzellemeleri? Cüneyt Çakır önce çıkacak bir televizyon programında hesap verecek. Diyecek ki ben şu maçta şu hataları yaptım. Özür dilerim diyecek Fenerbahçe'den. Kolay mı ya? Bir nesil gitti ya.
0: Okumadığım bir taraf
1: bir varmış. Bir nesil gitti.
0: Bu konularla
1: Bülent Yıldırım olarak. Bülent Yıldırım Beşiktaş'a az mı işler yaptı sahada haksızlıklar anlamında? Kaç tane ve hepsi bak. Beşiktaş'ın Bülent Yıldırım'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları, Fenerbahçe'nin Cüneyt Çakır'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları. Lütfen rica ediyorum ya.
0: Bu şikayetler ve sıkıntılar devam ediyor. Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi. Ne yapacaksınız diye bir soru soruyor Erman Toroğlu Hacı Osmanoğlu'na. O da diyor ki Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmalarımız bitmedi. Temizlik devam edecek diyor. Bazı pozisyonlar var. 10 saatte karar veriyorlar. Buna ne diyeceksin diyor. Bak hocam, yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kısıtlı olarak

0: veriyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü gönderiyorlar. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun biraz alevlensin diye cevap verdiklerini söylemiş. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. Yayıncı kuruluş görüntüsü ve yorumcularından ben de %100 şikayetçiyim diyor bu arada. Trio'dan da bahsediyor. Ve Merkez Hakem Kurulu gitsin, gelin siz alın dedim. Bir tane bile gelmedi. Var odalarında neler dönüyor diye neler söylendi. Gelin sizi misafir edecekleri yerler var dedim. Gelen de olmadı diye cevap veriyor aynı zamanda bu konuyla alakalı. Yayıncı bilerek bize görüntü vermiyor. Dur biraz ortalık karışsın diye bir cevap verdiği söyleniyor. Onlar enteresan. Tabii nasip kısmet işleri bazı şeyler, bunlarla ilgili de söyleniyor ama bu cümleleri birçok yerden fazlasıyla duyabiliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi de İsmail Hoca, işte basın mensuplarıyla zoraki olarak bir söyleşi tertiplendi, düzenlendi. 2-3 gün hiç onlarla konuşmayan hoca. Aykut Kocaman'la ilgili olarak Kocaman olayı da nasip kısmet işi diyerek bir cevap verdi. Bu nasip kısmet işidir. Aykut Hoca bundan önceki dönemlerde de hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam etmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Bunun muhatabı ben değilim. Bu soruları bana sormayın. Bunlar nasip kısmet işi diyerek devam ediyor. Bazı şeylerin nasip kısmetle alakası olmadığını da söylemek gerekiyor. Aykut Kocaman işte nasip kısmet işi değildi.
1: Ya şöyle, hayatta ben şansa inanmam. Nasibe kısmete inanıyorum. O ayrı bir şey. Ulvi bir şey.
0: Tabii.
1: Ama şans ya da şanssızlığa inanmıyorum. Bu inancımı da, inanmama inancımı da bana geçen gün izlediğim bir deney ya da gösterdi. Şimdi bir adam tepede. Sen tepeden bir şeyi aşağı yuvarlamak istiyorsun. Bunun gereği nedir? Yuvarlak bir şeyle yuvarlarsın değil mi? Hı-hı. Atarsın, yuvarlanır.
0: Aşağı ne kadar hızlı inmesine bağlı.
1: Sonuçta yuvarlanır. Ne kadar hızlı inip inmeyeceğini de yine kendin belirlersin.
0: Şekil belirler.
1: Şekil belirler. İtme hızın belirler. Hava durumu belirler. Ters rüzgar, düz rüzgar.
0: Coğrafi konum belirler.
1: Düzlük, evet. Ya da işte çakıl taşı. Sen şimdi yukarı çıkıp bir tane küpü alırsan, yuvarlarsan, iki döner, üç döner, beş döner bir yerde durur yani. Değil mi? Ya da aynı hızla inmez.
0: Şimdi şeye bu takılabilme ihtimali daha yüksek.
1: Şimdi burada şans ya da şanssızlık var mı, yoksa gereğini yapıp yapmamak mı var? Aykut Kocaman olayına dönelim. Aslında buradan şeye gitmek lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasıyla alakalı gereğini yapmadığı yerleri buradan çok iyi anlatabiliriz ama Aykut Kocaman'ı sordu. Şimdi Aykut Hoca, Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyorsun. Nedir? Müdahale etmeyi sever. Böyle başarılar elde etmiştir. Yıllardır beraber yürüyorsun. Kongre sürecinde sana olan tepkilere rağmen seni savunurken bu tepkileri azaltmak için şöyle bir söylem de geliştirdi. İşte ekibi güçlü olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani direkt Aykut Hoca'nın ekibi demedi ama çok güçlü bir ekibimiz olacak dedi. Hani o yüzden mesela kayıtlar mayıtlar, işte Volkan Demirler falan filan işte. Değil mi? Bunları söylediğinde biliyorsun. Ne diye mesela kendisi açıklamış ya, 11.58'de salı gecesi görüştük, yardımcılar konusunda anlaşamadık ama anlaşmak üzere ayrıldık gibi bir şey söylemiş. Neden orada kabul etmiyorsun o yardımcıları? Madem kabul etmeyeceğim, bu sürecin içinde neden yer aldın? Burada kısmet ya da kısmetsizlik ya da şans ya da şanssızlık yok ki. Sen olayı oraya taşımışsın abi. Adam zaten Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım, bir yıllığını ateşten gömleği giyerek geldi. Nasıl bir başkanlık modeli yapacağını kongre sürecindeki konuşmalarında ortaya koydu, propagandasında. Karışacağım dedi. Neymiş efendim? Oğuz Çetin'in Samandıra'da odası olacakmış. Aziz Yıldırım da oraya gelip gidecekmiş. Bundan rahatsızmış. Ya bu adamı tanıyorsun sen. Tarzını biliyorsun. Beraber yürüyorsun. Bir an önce seni açıklamak istiyorlar. Sen itiraz ettiğin için yardımcılara ve bazı oyunculara açıklayamıyorlar. Sana tepki olmasına rağmen seni savunuyor. Yönetimde bir tane Aziz Yıldırım dışında Aykut Kocaman diyen yok. Sen süreci buraya getirdin Aykut Hocam. Yani neden o zaman burada şans ya da şanssızlık, kısmet, kısmetsizlik arayacağız? Aykut Hoca, Aykut Kocaman'ın çıkışları ve süreci uzatması olayı buraya getirdi. Aziz Yıldırım çoktan açıklamak istiyordu Aykut Kocaman'ı ama Aykut Kocaman bütün ikna olmadı ki, mesela kayıt istemiyormuş. Kendi ekibim, kendi ekibim. Ya hocam sen 6 yıldır çalışmıyorsun. Hangi ekip ya? Bırak Aziz Yıldırım kursun ekibini, sen yönet. Bu kadar da teknik direktör üzerinden okumamak lazım. Ya bak az önce örnek verdim. Drogba ile Snyder'ı Fatih Terim istemiyor diye manşetler atmıyor muydu Galatasaraylılar? Ne dedi Ünal Aysal? Drogba'yı, Snyder'ı getiririm, oynatacak hocayı da getiririm. Verdi ayarı, şampiyonluk geldi.
0: Avusturya'da
1: bu kadar hocaları büyütmeyin ya. Kendinizi bu kadar büyütmeyin ya. Önce kadro, önce yönetim ya.
0: Bir arkadaşım var, Adnan Sezer diye. Adnan iyi bir iş insanı. Aynı zamanda orada hakemlik de yapıyor Avusturya'da. Hatta Türkiye'den

0: oraya kamp yapmaya giden takımların hazırlık maçlarında da görev alıyor ağırlıklı olarak Adnan. Geçen gün diyor Salzburg'da bir hakem seminerine katıldım. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye'de yüzlerce hakemin şike yaptığı basın açıklamasının haberi paylaşıldı. Bir anda yerin dibine girdim diyor. Türk hakemlerinin Avrupa'daki durumu, onların o şekilde bilinmesi, hani neden görev vermiyorlar kısmı ile ilgili olarak bunların nedeni aslında çok net bir şekilde ortada diyor. Onu zaten anlatıyor.
1: Benim anlamadım.
0: Ben de şu örneği verirken hep böyle programda da söylüyordum. Malta, Curaçao, Somali bile hakem gönderiyor. Biz niye göndermiyoruz? Dedim ki siz zaten sürekli küçük düşünüyorsunuz. Ya İspanya gönderiyor, Fransa göndermiyor. Biz niye göndermiyoruz demeniz gerekirken neden Curaçao'lar, Somalileri örnek veriyorsunuz? Yani siz sürekli olarak hep böyle kötüye doğru, eksiye doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Bizim örnek aldığımız takımlar ve ülkeler bunlar mı? Yoksa İspanya, Hollanda, Almanya bilmem ne gönderirken biz niye göndermiyor muyuz dememiz gerekiyor diye ben de hatırlatma yapmak istedim. Anladın mı? Örneklerimiz bile aslında küçük zihniyetler. Anladın mı? Hep onlarla kıyaslıyoruz kendimizi. Sıkıntı orada. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Konuyu da hani hemen bağlayalım diye. Vedat'ın 4-6 hafta olmayacak olması, ön eleme maçlarında oynayamayacak olması anlamına gelir. Bununla ilgili olarak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde nasıl bir kadro planlaması yapacak biliyor musun?
1: Ya çok da umurumda benim Şampiyonlar Ligi ön elemesi.
0: Gelelim.
1: Çok da tın yani, affedersin, bıktım ya. Vedat Muri Şampiyonlar Ligi ön elemesi
0: olacak. Oradan 35 milyon euro gelse ya, hiç iyi olmayacak değil mi?
1: Hazır beni bekliyor 35 milyon euro. Ben kaçıncı ön elemeden giriyorum abi? Ben ne zaman geçtim ya bu ön elemeleri? İkinci ön eleme. İki demek geçersen üç demek. Üç demek geçersen dört, onun adı playoff demek. Üç tane playoffla beraber ön eleme demek, altı tane
0: üç
1: maç
0: tane
1: demek.
0: Maç yapacaksın ya.
1: Ne üçü? Altı maç yapacaksın. Rövanşları yok mu bunların abi? Tamam. Rövanşları iptal mi ettin? Ya, sen Yüksel Yıldırım'da çok programa çıktın galiba.
0: Ben müsaade istesem mi? Gerçekten müsaade istesem
1: mi? Altı maç. Çok da umurumda ya. Ben girebileceğime inansam, ben inanmıyorum ki Fenerbahçe'nin 3 önelmeyle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gireceğine. Ya abicim, böyle bir kadro şekli, böyle bir sezon erken açma şekli yok. Her sene aynı muhabbet ya. Ben bu sene lige odaklıyım, şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireyim abi. Bir kere de bir şeye odaklanayım ya. Ne yapalım, sakatlandı adam abi. Ne yapalım abi?
0: Bir şey demedim canım.
1: Yani ne yapalım ya, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, eyvah.
0: Onda, onun yerine oynayabilecek oyuncu
1: abi
0: hazır
1: işte
0: mı?
1: İşte bu baskı.
0: Yani Kirasi gelecek mi? Ya da Aston Villa'dan Watkins'in transferi olacak mı?
1: Yönetim düşünmüyor. Yönetim Watkins, Gressi, buralarda Söylot, buralarda var. Özellikle Gressi var. Ben kendi düşüncemi söylüyorum.
0: Yani Gornik maçında büyük bir ihtimalle Şerif sahaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Çıksın abi, hayırlısı olsun. Öte yandan oynayalım. Ana kadroyu lige saklayalım. Ben şampiyonluk istiyorum. İkisi bir arada gitmiyor. Yıllardır görüyorum. Aksini savunanları da anlamıyorum abi.
0: Sen yalnız işte ön elemeleri, bundan sonra oradaki maçlar beni ilgilendirmiyor diye diye, sen şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyip ön eleme oynayarak gitmek mi istiyorsun?
1: Hayır, bu sene şampiyon olan yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor.
0: Hayır, işte bu sene şampiyon olamazsan, zamanında oynayamadığın ve ön elemelerde puan alamadığın,
1: bravo,
0: zamanlara gelmeyecek misin peki?
1: Fenerbahçe yıllarca
0: oynaya gitti de Galatasaray
1: hayır, bunu ekmeğini şey
0: yedi mi?
1: Doğan
0: yedi
1: abi, bak ayrı şimdi, bir bak konu. Şimdi, radyodayız, canlı yayındayız. Fenerbahçe yıllarca bu puanları topladı da Doğan Öncel. Galatasaray gitti Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olup. Ben niye aynı zamanda hem Avrupa hem lig yapıyorum abi? Bir senede ben şampiyon olayım. Bu sene de şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Tamam mı? Bir senede ben gideyim, Galatasaray biraz Avrupa'da ilerlesin, bana ülke puanı toplasın abi.
0: Tamam, doğru söylüyorsun.
1: Galatasaray bunu biraz bana ülke puanı toplasın abi. Neden hep Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz ya? Ben Şampiyonlar Ligi'ne, bu ülkenin şampiyonu direkt gitsin puanı diye ülke puanını yükselttim. Ama ülkede doğrandım. Hala diyorsun ki sen ön elemeleri geç. UEFA'da puan topla ama şampiyon olama. Çünkü ikisinde birden yıpran, bir de hakemler var karşında senin. Tamam mı? Başkası şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitsin. İtiraz ediyorum ben bu düzene ya. İsyan ediyorum ya. Benim hedefim Süper Lig kardeşim. Biraz da başkası ülke puanı toplasın. Yeter ya.
0: İsmail Kartal'ın oğluyla ilgili olarak bir sıkıntının olduğunu düşünüyor musun camia içerisinde?
1: Yok abi, böyle bir sıkıntı.
0: Bir arkadaşını da göreve getirmesiyle alakalı.
1: O arkadaşı daha önceden de çalışıyordu. Saadettin Saran yönetim onu yetersiz buldu, gönderdi. Çocuk üniversitede hocaymış, Kutay Hoca.
0: Dün de İsmail
1: getirmiş
0: Hoca
1: yani.
0: Şey dedi galiba.
1: Ben Emre'de
0: işte
1: sıkıntı
0: oğlum,
1: görmüyorum. Ekibine başka takviyeler yapması gerektiğini
0: işte
1: söylüyorum.
0: Gitti burada okulda okudu, orada eğitim aldı, bunu yaptı şunu yaptı falan diye konuşuyor da. Onu söylüyor sürekli.

0: sürekli olarak gündeme getiriyor. Hoca da elbette daha güvendiği, daha inandığı, daha bilgili olduğu düşündüğü bir ekiple çalışmak isteyecektir. Ama burada bu ekiple çalışmak var. Aykut Hoca da bir ekip istiyordu ve o ekip istenmediği için olmadı ya. O yüzden söylüyorum yani tamam. Gerçekten Aykut Hoca'nın istediği ekibin üzerinde mi Emre Kartal değil. Ve arkadaşı
1: abi,
0: gibi?
1: Aykut Hoca'nın istediği ekipte de Ömer Oviç vardı abi. O değil. Ben bir Aykut Hoca kayta sıcak değildi mesela, sorun orada çıktı. Kayta sıcak değildi. Bir de birine daha mesela Volkan Demirel'e de sıcak değildi diye biliyorum. Kayıt asıl mevzu.
0: O şaşırtır beni. Yani Volkan Demirel, ben sadece Aykut Hoca gelirse yardımcı teknik adamlığa tekrar geri dönerim şeklinde bir açıklama yapmıştı diye hatırlıyorum.
1: Abi bak şöyle. Emre Kartal üzerinden eleştiri yapılmasını anlamıyorum ben. Emre Kartal yardımcı oluyor. Ancelotti'nin oğlu da yanında çalışıyor. Tedesco'nun kardeşi yanındaydı. Tedesco'nun yanına antrenör olarak koyduğu kardeşi neydi biliyor musun? Scout'tu. Scout'un ne işi var ekipte? Bunlara sesini çıkarmayanlar Emre Kartal üzerinden okuyor. Ben şuradan eleştirimi yapıyorum İsmail Kartal'a. Ya hocam sen halen kendine yabancı, özellikle yabancı, çünkü iyi takımlarda çalışmış olur, daha iyi etiket olur. Psikolojik olarak da. Bir kaleci antrenörü bulamadın mı halen Haluk Hoca ile devam ediyorsun ya? Haluk Hoca, Livakovic kötü goller yediğinde tartışıldı. Yerine Sandro Zufić getirildi biliyorsun. Yani kaleci antrenörü ve birkaç antrenörle alakalı eleştiriyorum ben onu. Niye bu ekibini güçlendirmedin diye. Yoksa Emre Kartal'da sıkıntı yok ya.
0: Dünyanın en çok kazanan kalecilerinden bir tanesi olan Ederson'un Brezilya'da hiç oynamadığını biliyorsun değil mi? Dünya Kupası maçlarında.
1: Evet, oynamadı.
0: Ve Tarık çok iyiyken performansıyla eleştirilen Ederson dönüp 3 hafta oynamayacak derken bir anda Alanya maçında kaleye geçmişti. Evet. Yani orada Tarık'ın da ne kadar hakkını yendiği ve sonrasında 3 yıllık bir sözleşmeyle tekrar takımda kaldığını da hatırlatırım. Yani burada transfer politikası ve oyuncu seçimleriyle alakalı yapılan hataların devamlılığı geliyor. İşte 12'ye gönderdiğini 16'ya tekrar alıyorsun, dönüyor, bilmem neye dönüyor. Sadece insanlar şey bekliyor. Bir yenilik bekliyor ve biraz mevkisinin yıldızını bekliyor. Tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi Greenwood transferi mesela örnek olarak hep akla geliyor. Bununla ilgili olarak bu işin biteceğini söyleyebilir misin? Greenwood. Mesela bak, basketbolda ne güzel yaptın. Shane Larkin'i aldım Efes'ten. Arkasından ne yaptın? Gittin bir de dedin ki Panathinaikos'tan da şeyi istiyorum dedin. Cedi Osman'ı. Onu da istiyorsun şimdi. Cedi Osman da Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani Fenerbahçe'nin başka branşlarında bu kadar güzel işler yapılabilirken, transfer harekatı, takım oluşturma, istikrar, bunlar sağlanabilirken, futbolda herkesin işe karışmasından mı kaynaklanıyor bu başarısızlığın sebebi?
1: Anlattım abi. Herkes birbirinin ayağından çekiyor Fenerbahçe'de. Daha sezon başı, sezon başlamamış, transfer sezonu yeni başlamış, yok yapamayacaklar muhabbeti bilmem ne. Yani Fenerbahçe'de devam eden sandıksız bir seçim süreci var ya. Fenerbahçe'de seçim hiç bitmiyor abi. Seçim psikolojisi, seçim atmosferi. Bu anlamda söylüyorum. Başarısızlığın birinci sebebi bu. İkinci sebebi de iyi kadrolar kurulmaması. Bu yönetimin iyi kadro kuramayacağını şimdiden söylemek haksızlık. Bunu anlatıyorum. Bir görelim abi. Daha çalışmalar devam ediyor. Bir görelim. İyi kadro kuramayanları bile yıllarca savunanlar, iyi kadro kurup kurmayacağı daha belli olmayan, halen zamanı olan, kredisi olan insanları eleştiriyor ya, yerden yere vuruyor eleştirmekten öte. Ben burada sıkıntı görüyorum. Bu hafta mesela diyelim Gressi'yi getirdiler. Haftaya da Greenwood'u getirdiler. Var mı bir ihtimal? Çok rahat var. Ne yapacaksın o zaman?
0: Bitirebilirsin tabii ki.
1: Var çünkü çalışıyorlar.
0: Beşiktaş da aynı şeyleri söylüyor. O da diyor ki yaptım anlaşmaları, Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz.
1: Getirmezse o zaman konuşuruz.
0: Getirmezse zaten eleştiriye zaten açıklar. Daha da fazla koz vermiş olacaklar. Bu arada şu konuyu da hemen söyleyebilirim. 2026-27 sezonu öncesinde forma sponsorluğu için Nike'la anlaşmaya vardı Beşiktaş ve yeni formaları dün lansmanla görücüye çıktı. 2011-2012 sezonu ya da 2012-2013 sezonunda Barcelona'nın formasının aynısı, siyah beyaz şekilde tasarlanmış, çok çalışılmış yani formaya. Yeni bir tasarım olarak, yani daha önce bundan
1: bir şey söyleyeyim, 15 güzel,
0: yıl önce
1: güzel ama Barcelona'nın 15 yıl önce giydiği formanın aynısını vermek olmamış. Normalde güzel ama evet. 15 yıl önceki forma muhabbeti.
0: Ya elinde siyah beyaz renkler ve aynı zamanda kartal gibi bir figür varken senin forma tasarımını yapay zekaya 3 tane örnek çıkart desem ben.
1: Daha güzel çıkart.
0: Çıkartabilecek örnekleri.
1: Ama şöyle oluyor abi, benim anladığım. Şimdi Adidas çok büyük, ya da Adidas ya da Nike, Puma, bunlar çok büyük firmalar ya ve birçok kulüple çalışıyorlar ya. Katalogları var. Buradan veriyor. Bir de sen çok ses çıkaramıyorsun. Niye? Çok ciddi para alıyorsun ya. O paraları almak için de o sözleşme imza atıyorsun. Ben ne verirsem onu giyeceksin muhabbeti.
0: Yani kulüp de bunu satmak istiyor ya. Ha. Hatta bu satışlardan da firma daha fazla para kazanıyor ya.
1: Ama kulübe
0: daha fazla. O zaman hiç olmazsa daha böyle cezbedici bir şey yap ki hiç olmazsa satışınından garantiye al.
1: Ya şöyle abi, ben de o konuda ben de senin gibi düşünüyorum taraftar tarafında, ama bunlar çok para veriyorlar kulüplere. Adidas, Nike falan. Katalogları var. Bir tek seninle benimle çalışmıyor. Katalogdan veriyor. Bir de mesela kendi mağazalarında da satıyor ya, mesela sen atıyorum ben Feneryum'da, sen Kartal Yuvası mı? Kartal Yuvası satıyorsun. Adam mesela Adidas'larda da satıyor. Diğer AVM'lerde Adidas'ı soktuğu standlarda da satıyor. Sana para veriyor, bu ekstra satış ortamları yaratıyor falan. Bu para, sözleşme imza atıyorsun. Sözleşmede de şu yazıyor. Katalogdan seçeceğim sana diyor mesela. Ya da sana diyor 5 tane göndereceğim, sen seçeceksin diyor. Ama diyor böyle benimkilerden seçeceksin diyor. Şartlı seçim. Dolayısıyla benimkini şöyle yap, çubuk buradan insin, çizgi buradan insin diyemiyorsun abi.
0: Bir de kültür vardır. Fenerbahçe, çubuklu kültürü vardır.
1: Fenerbahçe,
0: ne bileyim, parçalı kültürü vardır. Hani bunların da ölmemesi gerekir ya.
1: Ya o zaman ekstra pazarlıklar koyacaksın ortaya. Bir sene Fenerbahçe kendi üretti formalarını. Feneryum üretti. Kafasına göre yaptı. Ama bunun üretimi, bunun satışı, çünkü kendin ürettiğin zaman kendi standına, kendi mağazana koyuyorsun. Adidas ya da Puma olduğunda kendi mağazasına ve kendi standlarının olduğu ekstra geniş mağazaların içine de koyuyor. Çeşitli mağazaları var ya, hani boynar moynar gibi mesela, sallıyorum hani. Bu avantajlar olmadığı için tekrar Fenerbahçe otomatik bir sponsorla anlaşma kolaylığına girdi. O kolay
0: şimdi,
1: değil yani.
0: Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda bulunan koltuklarda 3'er santimetre küçülmeye gideceği iddia edildi. Mevcut kapasitesi 42.684 olan stadın düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46.000 seyirci kapasitesine ulaşması beklendiği söyleniyor. Ve bununla ilgili olarak da yeni bir kombine fiyatlandırması yapıldı. Birinci kategoriden 8. kategoriye kadar olan kısımlarda en düşük 20 bin liradan başlıyor 8. kategori. 20-21 bin, sonra birden 70 bine çıkıyor. 70-75 bin, 80, 81 bin, 87 bin, 100 bin, 112 bin. Birinci kategoride 143 bin 750 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu artışlarla ilgili Sayın Serdal Adalı daha öncesinde katıldığı dijital platformlardaki programlarda ben şöyle diyor, işte 1000 lira verip 3000 kişi geleceğine 300 lira verip 1000 kişi, yani daha fazla insan gelsin yorumu yapıyor. İşte bunlar kombineler dahil mi diye Hasan soru soruyor. Tabii tabii, o ben fiyat, para her şey demek değildir diyor Sayın Serdar Adalı. Sonrasında da hem fiyatlamalar, borçlar, kombineler, fiyatlar falan derken biraz sıkıntılı bir durum var Beşiktaş'ta kombine fiyatlarıyla alakalı. İnanılmaz bir isyan var. Bir geri dönüş olur mu?
1: Bir şey söyleyeceğim,
0: bir geri
1: abi.
0: Vites olur mu? Bilmiyorum.
1: Kapalı üst kaç para?
0: Ya 70-80 bin lira civarında.
1: Buna isyan ediyorsunuz.
0: Buna isyan değil.
1: Tepki
0: kaçtan
1: var.
0: Kaçtan 80'e çıktı? Yani
1: tamam, 25'ten 80'e çıkmış galiba.
0: Evet.
1: Baba bir şey söyleyeyim mi?
0: Doğal diyebilirsin.
1: Kapalı dediğin yer neresi? Sen... Kapalı üst. Ortası demeyiz, stadın ortası. Ya 80 bin lira stadın ortası normal. Ha, ben orada tribün kültürünü yaşatayım. Bu bir tercihtir. Ama yani şimdi 80 bin lira bütün sezon abi ya. Kapalının ortasında maç izliyorsun. Yani normal abi, bu kulüplerde nasıl yaşayacak abi?
0: Yani sen Fenerbahçe olarak taraftarın kale arkasını aldın mı?
1: Ben mi?
0: Hı hı. Mesela Galatasaray Ultra Aslan kale arkalarında. Kocaeli, evet, tribünlerinin işte kale arkasında şeyler artık.
1: Beşiktaş'ta kale
0: biraz
1: arkasında
0: Dortmund,
1: değil mi?
0: Sarı duvar mantığıyla Real Madrid'in, Barcelona'nın taraftarları da hep böyle fanatizmin ya da şeyin orada daha coşkulu taraftarın kale arkalarında konuşlanması artık doğal olarak karşılanıyor. Hı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hani parayı kazanmak istiyorsan numaralı ve sosyete dediğimiz kısım zaten hep vardı. Hani
1: VIP yapmayacağım bizdeki gibi. Eski, ama
0: normal, ama orada normal bir tabii şey yapacaksın mesela. Yani, ben de o kültürdenim.
1: Şimdi abi 80 bin lira kapalı üst için çok değil. Beşiktaşlı kardeşlerim kızmasın. Bu kulübün de para kazanması lazım.
0: Bana göre de çok fazla yani, değil, çok de fazla birden yani artışın %28'ler civarında olması işte.
1: Kendine
0: şey
1: göre değiştirmiş yanlış. Normal abi o fiyatlar. Fenerbahçe'de de aşağı yukarı öyle. Feneryum üst mesela tam ortası, mesela maraton üst tam ortası yine 80-90 bin lira yani. Yani normal yani bu fiyatlar.
0: Ha, bu paraları alıp da verip de aynı zamanda Kasım'da Aralık'ta havlu atma olayı yaşanırsa geri dönüşü çok fazla olur.
1: Tabii oradan vurur taraftar.
0: Anladın mı? Biraz başarı elde tabii edersin canım ki fiyatı yükseltirsin. Başka. Hani o biraz satış pazarlama psikolojisidir, anladın mı?
1: Evet evet.
0: Yani sen bir anda Fenerbahçe gibi sürekli ikincilik, bu sene gene

0: şampiyon olacak mı olmayacak mı gene tartışmasını yaşarsan kombinini satarsın zaten. Anladın mı? Hı. Ama Beşiktaş gibi sen yarışta dördüncü olup da bu sene acaba üçüncü olur muyum gibi bir hedef belirlersen bu fiyat politikasını uygulayamazsın diye sinirleniyor taraftar haklı olarak. Biraz bana hak verdin mi şimdi bu düşünceyle?
1: Verdim abi. Sen de haklısın, taraftar da haklı, kulüp de haklı.
0: Kulüp de haklı tabii ki. Sen de istiyorsan, ben de 3 tane tabii yıldız istiyorum, bir tane bilmem ne istiyorum diyorsan ya forma satışlarındaki artışı yapacaksın, kombinin ucu olacak ama diyeceksin ki yönetime bana kombinemi alabileceğim fiyata makul bir seviyeye çek, ben sana şu sözü vereyim gibi bir şey olması lazım ya da o sponsorlukları sen yarat. Yönetimsel
1: mesela bizim Murat Özen'e, düz Murat'a bunu sorsan
0: burada ne demek abi deyip orada burada Serdal Başkan'a söz verdim burada konuşamayabilirim diye.
1: Burada taraftar haklı der. Serdar Bey'in yanında siz haklısınız, zammı iyi ki yaptınız der. Bizim Murat Özen, düz Murat.
0: Önder Özen'le konuştum, söz verdim bu konuyu açmayacağım diye.
1: Öyle dedim, başkanla konuştum bu konuyu açmayacağım. Önder Özen'le konuştum bu konuyu açmayacağım. Niye program yapıyorsun abi o zaman? Düz Murat deyince de bana kızıyor.
0: Murat Özen'le söz verdim. Kızmıyor bu arada, biliyor beni. Tamam, Murat Özen'le söz verdim.
1: Murat Özen'le söz verdim, evet, konuşmuyorum programı. Murat, seviyorum Murat'ı.
0: Hattımızda Murat Özen var, konuşmamak adına bağlandı. Kardeşim hoş benim geldiniz diye devam ediyoruz.
1: Murat'a kolaylar, kolaylıklar
0: sevgiler,
1: gelsin.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Bitirelim canım abi. Bitirelim. Ben bir telefon görüşmesi teşekkür yapacağım. Ediyoruz. Saat 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Bir telefon geldi müsaadenizle.
0: Güzel bilgiler mi var?
1: İşte telefona bağlı. Artık
0: o telefon geldi, konuşmadan kapattım. Murat
1: artık
0: mı aradı?
1: Fırça mı yiyeceğiz yoksa ha, transfer haberi mi alacağız, bakacağız abi. Şimdi hadi bir döneyim ben abi. 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar umarız siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii hemen bir sıcak gelişme var. 0212 273 10.10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Federasyon dedi ki yabancı kuralında bir değişiklik yok dedi. Yazıyı da paylaştı. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 veya sonrası doğumlu olacak dedi. 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır dedi Futbol Federasyonu. 10+4 değişmiyor Yakup abi.
6: İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa. İstifa abi. İstifa. Yani Türk futbolunu geriye götürmeye çalışan hamleler bunlar. Milli takımı götürdünüz, orada rezil ettiniz. Bugün Sözcü'ye verdiği bir röportaj var Erman Toroğlu'na. Hani Erman Toroğlu'nun da onu yıkayıp yağlamasının sebebi bu işte. Yani aralarında aslında böyle hani iyi bir dostluk var, arkadaşlık var olabilir.
5: Ama Erman abi çok sert konuşuyordu.
6: Ya konuşuyor tabii.
5: Fatih Terim kimdi? Fatih Terim seni ezer. Fatih Terim'le dalaşma tarzı. Tabii.
6: Ya ama bir şey diyeceğim. Vardı. Röportajı gördün mü? Manşette yine Fatih Terim var.
5: Evet, röportajı
6: Erman Toroğlu'na verdi. Gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Abi büyük skandal ya. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 ve sonrası doğumlu olacak. Herkes şunu merak ediyor. Yani bundan sonra Galatasaray'daki transfer süreçleri nasıl gelişecek? Mesela düne kadar hani haberi verenler vardı zaten de ilk günden beri ben söylüyorum. John Duran Galatasaray'a hayırlı olsun mesela. Bu saatten sonra değişmez. Galatasaray John Duran'ı Icardi gelse de gelmese de kadrosuna katar abi. Çünkü bu kontenjana uyan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray'ın transfer politikası da böyleydi.

0: Can, şöyle söyleyeyim sana, yaklaşık işte 4-5 gün önce yine Dursun Başkan ve Transfer Komitesi, Okan Hoca'nın yer aldığı bir ekip transfer toplantısı yaptı. 5 bölge için 25 oyunculuk bir liste vardı ve bu listede yabancı kuralı değişirse şunu alırız, değişmezse şunu alırız şeklinde zaten sıralama yapılmıştı ve buna göre resmi başvurular ve resmi teklifler yavaş yavaş kulüplere yapılmaya başlanmıştı ama bence Türk futbolu adına çok inanılmaz kötü bir karar. Ama abi oyuncunun bak yerlisi yabancısı yok abi, iyisi kötüsü var. Ve sen Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Atletico Madrid'le, Liverpool'la, Manchester City, bak diğerlerini saymıyorum bir şekilde, evet Galatasaray. Bu arada en avantajlı kulüp yine Galatasaray.
1: Tabii en sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe, bayağı sıkıntı tabii yaşayacak.
0: Mesela şu anda Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan önce hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen gider şeyi alırım. Salih Özcan'ı alırım. Hemen anında. Anında. Milli takımdaki performansını gördük.
1: Ya bu yaş sınırı var diye peki John Duran mantıklı transfermiş. Bir senede 4 takım gezmiş. El Nasır, Fenerbahçe, Zenit ve şimdi Galatasaray. Yani Evliya Çelebi bu kadar gezmemişti.
0: Bir şey diyeceğim, bu şartlarda alabileceğin, yapabileceğin en iyi transfer.
1: Mecburiyet yani.
0: Yok, mecburiyet değil abi. Yani o profilde bir oyuncuyu almak istesen şu anda en az 25-30 milyon euro bonservis ödersin. Kariyeri düşüşe geçmiş olsa da bu adam için 100 milyon euro bonservis ödendi öyle ya da böyle. Ve bizim ligimizi de biliyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü attı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kafayla beraberlik golünü attı. Gayet de yedekte oturtabileceğin, evet problemli bir adam ama ben burada şunu söyledim. Saadettin Saran'ın en büyük hatası bu forvetleri göndermekti. Yani Fenerbahçe'ye ne kadar büyük kötülük yapabilirsin diye düşünsen, en büyük kötülük elindeki mevcut forvetleri göndermek olurdu. El Nesri, John Duran Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Fenerbahçe geçen sezonun belki de şampiyonuydu. Yani bir şampiyonluğu Fenerbahçe kaybetti. Kimse kalkıp konuşmasın boşuna. Kante'ye çok mu ihtiyacı vardı ya da Kante geldi Fenerbahçe'de ne yaptı? Sen elindeki forvetleri gönderdin. Talisca'ya güvendin. Kerem Aktürkoğlu'na güvendin. Kerem Aktürkoğlu'nun işte milli takımdaki performansı ortada. Forvet oynarken Fenerbahçe'deki performansı ortada.
1: Aslında doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe'nin 20 milyon verip aldığı oyuncuyu sen aynı Fenerbahçe senin içinde 4 milyon alıyorsun.
0: Fenerbahçe bir yıllık maliyeti için Cihan 25 milyon euro para ödedi. Sırf bunun 5-6 milyon eurosu menajerlere gitti. Ve sen bu adamı
1: Osimhen'in yedeği olarak alıyorsun.
0: Hayır, Osimhen'in yedeği olarak, evet Osimhen'in yedeği. Sen Osimhen'e karşılık, anladın mı? Transfer ettiğin oyuncuyu Galatasaray şu an Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna 1/4 maliyetine katıyor. Abi böyle riskler denenir. Bir de düşünsene, John Duran Galatasaray tribünleri, Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi ambiyansı, gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Zaniolo Galatasaray'dan gittiği için Galatasaray taraftarı hala üzülüyor. Niye? Çünkü gerçekten bir kalitesi var bu adamın. Gittiği her yerde öyle ya da böyle, Premier Lig'de de, Atalanta'da da, en son Udinese'de de iyi performans gösterdi. Ama arıza bir adam, oynaması gerekiyor. Şimdi geçen sezon ligde sadece 16-17 maçta oynayabilen Osimhen'den bahsediyoruz. Tamam, Osimhen Galatasaray'ın en önemli oyuncusu ama 50 maç oynayacağının garantisi var mı? Galatasaray John Duran'ı alsa bile bir forvet transferi daha yapacak ama bu yabancı kararı gerçekten skandal bir karar. Galatasaray için söylemiyorum, Türk futbolu için söylüyorum. Zaten şu anda maddi olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig'den her kulüp, Galatasaray da buna dahil, dünya kadar borcu var. Mali olarak darboğazda. Şimdi hani bu kuralla mı kurtulacak? Hayır tabii ki. Ama ellerindeki oyuncuları gönderemiyorsun, feshediyorsun, milyonlarca euro para harcıyorsun. Babacığım bir şey diyeceğim. Yerli oyuncu yok bu ligde. Sen zaten alt liglere neşteri vurdun. Oradaki bütün düzeni bozdun. Sırf kulüp başkanlarını arkana alacaksın diye böyle bir oluşumun içerisinde yer alıyorsun. Ama bugün işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın istediği yabancı kuralında değişiklik yapmıyorsun abi.
1: Şu Villa işine ne diyorsun abi? Biliyorsun ben hani ablam dolayısıyla bazen gayrimenkul işiyle de uğraşıyorum. Bodrum'da da sordum oradaki işte emlakçılara.
0: Oo, emlakçılık var.
1: Dediler ki bana Türkiye'nin en güzel 10 doğal oluşumundan bir tanesi orası dediler.
0: Onu bozmaya mı çalışıyor?
1: Evet yani buraya villa yapıp doğayı katletmek, buradan da villa almak dedi. Yani başka bir cümle kurdu, onu söylemeyeceğim.
0: Peki bir şey diyeceğim.
1: Mandalya Körfezi'nin kıyısındaymış orada, orayı bilenler biliyor mu?
0: Ben hiç Bodrum'a gitmedim abi, bilmiyorum. Yani çok şöyle söyleyeyim sana. Bunun için imar çıktı mı? Ben çıktığını sanmıyorum.
1: Öyle
0: çıktı
1: diyor, diyor. Hacı Osmanoğlu var diyor.
0: Hacı Osmanoğlu öyle diyor. Ya bu konuyu araştırmak lazım aslında. Ya bu işin üzerinde durmak lazım. Yani imar alabildi mi, alamadı mı? Ya babacığım yani kimsenin, oradaki hiçbir futbolcunun...
1: Timur Soykan yalan söylüyor diyor, sit alanı diyor, almadı imar diyor.
0: Ne düşün yani.
1: İlginç.
0: Ha, doğru mu değil mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyorum tabii. Ya sana araştırılması gereken bir konu. Çok zor değil yani. Bugün yayından sonra Bodrum Belediye Başkanı'nı arasak oranın imarı olup olmadığını çok rahat öğrenebiliriz abi. Anladın mı? Öğrenebiliriz.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Ama
1: çok iyi bir haber olur yani.
0: Evet abi, şöyle söyleyeyim sana. Baba konu villa değil ki. Konu şu anda Fatih Terim de değil. Bir sayfa işte Sözcü yanımızda. Sözcü'de röportajı var. Bu yeni gazete mi?
1: Yeni. Yenidir.
0: Evet abi, yeni gazete, aynen öyle. Al. Tam sayfa röportajı var. Şimdi bu PR işi. Niye PR işi biliyor musun? Şimdi röportajı kime veriyor?
1: Erman Toroğlu.
0: Erman Toroğlu'na veriyor. Erman Toroğlu TFF'ye girip çıkan bir adam. Manşette ne var? Bak düşün. Türkiye Futbol Federasyonu A milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş gelmiş. Tam sayfa röportaj veriyor. Röportajın ana manşeti ne biliyor musun? Bak bu sayfanın PDF'i dün akşam zaten şeye gitmiştir. Hacı Osmanoğlu'na gitmiştir. Güzel. Fatih Terim'in fotoğrafını küçük yapmışsınız.
1: Kocaman.
0: Benim yakışıklı Osmanlı. Bir fotoğrafımı koymuşsunuz. Hatta gözlerim ela çıkmış. Anladın mı?
1: Terim'in suratına söyleyeceğim.
0: Aynen, aynen.
1: Ne söyleyeceğim?
0: Bunu
1: mesela
0: koymuş. Ve başlıkta ne var? Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba nerede Dünya Kupası'ndan elendik? Herkes patır patır istifa ediyor. Teknik direktörler istifa ediyor. TFF başkanları istifa ediyor. Meclislerde kurullar kuruluyor. Neden başarısız olduk diye. Geçen yayında söylemiştim ya, Fransa'da 2010 Dünya Kupası'nda elenince meclis bir komisyon kuruyor. Teknik direktör ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nı dinliyor. Neden başarısız olduk? Çünkü milli bir mesele. Milli takım. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Trabzonspor değil. Konyaspor değil. Milli mesele. Bizim çok iyi kadromuz var. Arda Güler'imiz var. Bak Dünya Kupası yorumcuları Pedri'den daha iyi diyorlar Arda için. Ben de katılıyorum. Daha kreatif bir oyuncu. Bak Almanya'yı izliyoruz. Wirtz 100 küsür milyon euroya transfer yaptı. Arda'nın sağ ayağı olur sadece. Net söylüyorum. Kenan Yıldız gibi bir figürümüz var. Hem popstar hem de geleceğin en önemli süperstarlarından bir tanesi. Kadro inanılmaz iyi. Bugün eleştiriyorlar. Geçiniz abi, Merih Demiral. Son İtalya'da Serie A'da 200 tane maça çıkmış. Arabistan deyip sallıyorlar. 2 tane orada Asya Şampiyonlar Ligi kazandı. Hakan Şalhanoğlu İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamladı. Uğurcan Çakır Galatasaray'la performansıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesiydi. İnanılmaz iyi bir kadro var. Biz Dünya Kupası'nda niye başarısız olduk abi? Niye? Neymiş? Köprü parasını cebimden ödüyorum. Baba sen zengin adamsın, bir zahmet öde yani, anladın mı? Onu da TFF ödemesin ya.
1: Şey de kötü.
0: Ya da ne var, bunu niye söylüyorsun? Radarda girmişler, onların parasını ödetmişler.
1: Şoförleri ödetmiş bir de. Şoförler ya, de bilerek gaza basmamıştır.
0: Şey
1: yetiştirmeye çalışmıştır.
0: Bak bile. Türkiye'de torpil çok dönüyor kardeşim. Her kurumda var. Ama son dönemde torpilin en fazla döndüğü kurum Türkiye Futbol Federasyonu abi. Alt yaş gruplarında niye başarı gelmiyor abi? Milli takımlara niye böyle yetenekli oyuncuları çağırmıyorlar? Kendi bildikleri adamları çağırıyorlar. Neyden bahsediyorsunuz ya? ve İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakkımı yiyorlar. O villaları vereceğim.

Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba sen Fatih Terim'in suratına söyleyemezsin, kusura bakma ya. Senin danışacağın ya da işte savaşacağın adam Fatih Terim değil. Sen bu millete hesap vermek zorundasın. Fatih Hoca konuşulabilecek en böyle duyarlı şekilde, incitmeden, kırmadan diyor ki bize özel yayın yaptı. Sana özel niye yayın yaptı?

0: bahsediyorsunuz ya? Hakemleri kitleyen kulüp başkanından bahsediyoruz ya.
1: Ya ben cebimden para harcayacak kadar fedakarım mı demek istiyor? Yani ya insanlar abi, onu mu deklar etmeye
0: çalışıyor? Babacığım, yani cebinden para harcayabilecek bu ülkede bir sürü iş adamı var. Onlar da gelsin. Ya bu Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığına en büyük katkı sağlayan isim Galatasaray ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek abi. O yüzden eleştiriyorum kendilerini. Bak bugün senin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanı engel oluyor. Sayın İbrahim Hatipoğlu o dönemde 7 tane Galatasaray'ın genel kurul üyesi var. Yani TFF'de oy verecek isimleri var. Tek karşı çıkan Sayın İbrahim Hatipoğlu. Ya bu adama oy vermeyelim diyorlar. Ama Yusuf Günay Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer almadı diye Galatasaray Mehmet Büyükekşi başkan olmasında kim olursa olsun deyip gidip oyunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na veriyor. Ve kaç 3 oy farkla kazanmadı mı? 7 oyun tamamı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gitti. Ve bu adam, hani adam derken hani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, asla saygısızlık yapmayız. Ama abi futbolu yönetemiyorsunuz ya. Yönetemiyorsunuz. Galatasaray başkanını tehdit ettiniz. Okan Hoca'yı hedefe koydunuz. Kendi hesabınızdan Galatasaray'a cevap verdiniz. Amerika'dayken söz konusu Galatasaray'ken Yıldırım hızıyla açıklamalar yaptınız. Neyden bahsediyorsunuz ya? Dünya Kupası'nda ya, Dünya Kupası'nda. Üzülüyorum abi, üzülüyorum. Üzülüyorum. Bak Paraguay Almanya'yı eledi. Biz bu Almanya'yı da yenerdik. Hollanda'yı da yenerdik. Japonya'yı da yenerdik ya.
1: Ulusal tatil ilan edildi bugün Paraguay'da.
0: Evet abi.
1: Öyle bir şey yaptılar yani.
0: Enciso diye bir tane oyuncuları var. Ya 2004 doğumlu. Bak yabancı kuralı da var. Hemen gider çözerim biliyor musun?
1: Bu saatten sonra çözemezsin.
0: Çözemezsin abi. Kolay değil. Adamlar dediğin gibi. Strasbourg'da geçen sezon kiralık olarak oynamış. 2004 doğumlu.
1: 25 milyon olmuş bile.
0: Ve dün abi öyle zaten. Bir de Brighton almış zaten. Brighton Avrupa'daki bu tarz adamların hepsini alıyor. Brighton şimdi bu adam için 50 ister, 60 ister.
1: Tabii. Şu an Dünya Kupası'ndan sonra
0: sen şimdi can uzun. Hadi alın bakalım can uzunu. Nasıl alacaksın? Senin hocan zaten can uzunu oynatmıyor. Nasıl alacaksın can uzunu? 50 milyon euro istiyorlar Cihan. 50 milyon euro. 60 istiyorlardı. Serbest kalma bedeli 60. Galatasaray ısrar ediyor. 30 milyon euro sonraki satıştan pay teklif ediyor. Adamlar 50 istiyor abi can uzuna. Ve biz can uzunun et mi balık mı olduğunu daha bilmiyoruz. Niye? Göremedik çünkü abi. Dünya Kupası'nda izleyemedik. Montella efendi gitti orada. En oynanması, bak Can Uzun çok değerli bir oyuncu. Niye biliyor musun? Bir örnek vereyim. Şimdi sana soruyorum. Arda Güler ya da Kenan Yıldız'ı transfer edebilir misin?
1: Şu şartlarda kimse
0: edemezsin
1: edemez.
0: Abi. Alamaz. Bunu Avrupa'da kimse alamaz kolay kolay. Yani bugün
1: Kenan daha yeni imza.
0: 100 milyon euro abi ikisi de. 100. Can Uzun 50. Niye 50? Çünkü o seviyeye çıkabilecek potansiyel var. Frankfurt da bunu biliyor ki 60 milyon euro serbest kalma bedeli koydu.
1: Evet, istifa etmeyi de düşünmüyor Hacı Osmanoğlu. Mesela
0: abi,
1: Dünya Kupası'ndan
0: bir şey diyeceğim.
1: İstifalara baktım. Çekya, Güney Kore, İskoçya ve Tunus zaten ilk maçta gitmişti hocası. İstifalar daha da gelecek. Şimdi Bielsa falan da istifa.
0: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan telefonla arayacak, diyecek kardeşim istifa et.
1: Anca öyle mi olur?
0: Aynen öyle abi. Başka hiçbir şekilde istifa etme ihtimali söz konusu değil abi.
1: Çünkü suçlu
0: görmüyor. Altlikleri bağlamış bir kere. Tabii. Şimdi bahis operasyonunu da yapmıyor. Diğer kulüpler ses çıkarmasın, yöneticiler ses çıkarmasın. Şimdi 10 TL bahis oynayan adam şu bahis operasyonu yüzünden bir sene futboldan men edildi mesela. Ama bahis oynayan yöneticiye hiçbir şey yok. Niye? Çünkü onlar ona oy veriyor. Oyu veren futbolcu olsaydı operasyonu o zaman yöneticiye çekerdi. Ya siyasetiniz batsın ya. Alt ligler kan ağlıyor abi. Kan ağlıyor. Bir kontenjan getirdiler. Binlerce adam eşinden ailesinden boşandı etti ya. Aileleri bozduğunu

0: Düzen. Şuraya bir tane o kontenjana takılmış bir tane oyuncuyu bağlasak hepimiz hüngür hüngür ağlarız ya. Abi yani tamam babacığım, yani bu ülkede liyakat yok, liyakat yok da babacığım biz futbolun içerisindeyiz ya. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar kötü bir yönetici olamaz ya. Kulüp başkanları da gördük. Ya başarılı olsaydı milli takım alkışlardık. Ama sen milli takımın kamp yapabileceği en kötü yere götürdün. İletişim sürecini en kötü şekilde yönettin. Milli takım oyuncusu niye Hakan Safi ile görüşüyor abi? Niye buna izin veriyorsun? Galatasaray, Fenerbahçe kulüpçülüğü geçiyorum ya, milli takımdan bahsediyorum. Ama zaten bu adamın ciddi bir Galatasaray kompleksi var. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun ciddi bir Galatasaray kompleksi var. E federasyona bakıyorsun. Abi akrabalar yönetiyor. Beni Dünya Kupası'na akredite etmediler abi. Araya adam sokanların hepsi akredite oldu.
1: Sen de sokabilirdin.
0: Ben de sokabilirdim. Kralını sokardım hem de, giderdim de. Kimse de sesini çıkartamazdı.
1: Bu Sakın'a sezonu ile ilgili Erman Toroğlu sormuş İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Ben sana burada anlatacağım ama bunu lütfen yazma. Zamanı gelince kendim açıklayacağım.
0: Oradan demiş. Da oradan da Galatasaray'a aba altından sopa gösteriyor. Aba altından sopa gösteriyor.
1: Ya ne diyor, uslu durum bir şey mi anlatırım?
0: Tabii
1: diyor.
0: Aynen öyle.
1: Ne olabilir ki mesela?
0: Ya ne olabilir abi? Ne olabilir ya? Çık anlat abi.
1: Ya bunu Erman Toroğlu bir yerde bence el altından söyleyecek. Yazmadı ama bir programda falan ağzından kaçıracak.
0: Ya yani. Ne zaman söyleyecekler bunu biliyor musun? Galatasaray'ın TFF'ye karşı ilk böyle açıklama yaptığı, karşı çıktığı dönemde söyleyecekler. Ya kafayı mı yediniz kardeşim ya? Bu ülkede futbolun içinden gelen binlerce yönetici var ya. Futbolu bilen bir sürü yönetici var ya. Ya kendi bak, adaletli bir insan olabilir. Ondan sonra iyi niyetli bir insan da olabilir. Bunlara lafım yok abi. Ama başarısız oldunuz abi. Başka açıklaması yok bunun. Ve Türk futbolu daha geriye gitsin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Ve bunların hiçbiri konuşulmuyor. Televizyonlarda da konuşulmuyor, medyada da konuşulmuyor. Biz neyi konuşuyoruz abi? Fatih Terim'in yüzüne karşı da söyleyeceğim. Söyle abi. Söyle. Fatih Terim'in arkasında 40 milyon Galatasaraylı var. 40 milyon.
1: Ne söyleyecek yani yüzüne?
0: Ayıp ettin diyecek.
1: Fatih Terim.
0: Fatih Hoca da diyecek ki hadi oradan. Ya bunu söylemez tabii ki saygıya binaen. Ya Fatih Hoca röportaj yani verdiği yaptığı YouTube yayınlarında bak tonu bir tık üstelik yukarıya çıkarsaydı o YouTube'daki videolar 5'er milyon izlenirdi. Ama abi Fatih Hoca Türk futbolunun Ombudsman mı denir? Nasıl oldu?
1: Ombudsman.
0: Ombudsman abi. Gerçekten doğruyu görebilecek, yanlışı görebilecek ve bunu gerçekten böyle derviş misali anlatabilecek insanlardan bir tanesi. Hani herkes ne bagajı varmış, şöyle varmış, böyle varmış. Nesi var abi Fatih Hoca'nın? Fatih Hoca'nın UEFA Kupası şampiyonluğu var. Fatih Hoca bu ülkenin en iyi teknik direktörü. Hacı Osmanoğlu'nun titri ne abi? Hacı Osmanoğlu'nu nereden tanıyoruz abi?
1: Trabzonspor başkanlığı.
0: Ya hakemleri kitleyen kulüp başkanı olarak tanıyoruz.
1: Daha farklı tanıyanlar da var. Onun öncesinde de tanınan bir isimdi tabii.
0: Fenerbahçe tribünlerinde takılıyordu. Bunu söyleyenler var. Ben bilmiyorum. Ya baba sen, benim en büyük hayalim 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un müzesine götürmek var diyordun. Kulüp başkanlarına ceza vermeyeceğiz diyordun. Yabancı hakem getirmeyeceğiz diyordun. Fenerbahçe istediği için getirdin. E kulüplerin gelirleri ortada. Limitler tıkanmış durumda. Ha Türkiye'de kulüpler çok mu iyi yönetiliyor?

0: diyor. Hayır ama abi, yani Türkiye futbol, şimdi seni kim kurtarır? Liderin kurtarır. Türk futbolunun lideri kim abi? İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Kurtarıcı olamaz diyorsun.
0: Abi yani diyorum ya sana, Dünya Kupası'nda milli takım başarılı olsaydı devam ederdi.
1: Şu 14, şu 14 milyon olayı da benim biraz aklıma takıldı. Hani FIFA katılınca 14 milyonu veriyor ya. 2 milyon da biz ekledik. Oyunculara 16 milyon dağıttık diyor. Yani şu 16 milyonu gerçekten inanılmaz bir para. Böyle söylerken basit gibi. Şu altyapı tesisleri için harcasak, ben sana bir şey diyeyim
0: ya, bir
1: inanılmaz
0: şey
1: işler
0: Cihan,
1: yaparız ya.
0: Cihan, altyapı tesisleri için para mı yok abi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsoru mu yok sanki? Geçmişten beri ben ona kızmıyorum abi. Bir şey diyeceğim. Senin oğlun ya da işte Abdülkerim Bardakçı seviyesinde bu ülkede kaç tane stoper var? Ben prime karşı değilim abi. Değilim. Bunu Almanya'da veriyor. Belirli zaten. Limitler belirli. 200 bin euro, 300 bin euro bilmem ne veriyorlar. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Merit Demiral. Özel adamlar abi bunlar. Ve başarılı oldular. Dünya Kupası'na gittiler. Prim sonuçta bu para FIFA'dan Türkiye'ye veriliyor. Anladın mı? Sen bunu oyunculara ver. Bir baba bizde para motivasyon kaynağı. Bize de prim versinler. Bizim buradaki yayınlar böyle kalitesi iki kat daha artar. Bu işler böyle.
1: Uzar biraz.
0: Tabii canım, buraya gelen yabancılar da öyle alışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük nedenlerinden biri. Fenerbahçe bir maçı kazanıyor. Maçtan sonra prim açıklanması gerekiyor. Ama yok yani, Saadettin Saran'da yok. Veremiyorlar primi. Baba yabancılar alışmış bizde. Dursun Özbek soyunma odasına giriyor. 5 milyon euro prim. Oo, büyük başkan. Bizde bu var abi. Yani şey gibi düşünme, bizim vergilerimizi prim olarak. Hayır abi, senin oğlun da gitsin oynasın orada. Özel adamlar bunlar. O kadar küçümsenecek olaylar değil abi. Arda Güler gibi bir yıldız Türk futbol tarihinde kaç kere geliyor abi? Bak, benim hatırladığım en yetenekli oyuncular Sergen, Emre Belezoğlu, Arda Turan. Şimdi de Arda Güler abi.
1: Yıldıray Başutürk de fena değildi.
0: Onu, ya tamam, o çok Almanlar yetiştirdi onu da. Tamam, Türk milli takımı. Evet, inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Ama milli takım primi FIFA'nın verdiği parayla ödeyebilirsin. Onda sıkıntı yok da. Yani senin villalarından kime ne abi? Vermeyecek bir de. Vermeyecek.
1: Bir de senin programın girişinde söylediğin bir konu var. O da İyi. İşte Dünya Kupası'ndan elenmişsin, Türk futbolunda kriz var, şu yabancı problemini halledemiyorsun. Olay Fatih Terim ve villalar.
0: Evet abi, yani
1: bundan çıkmamız
0: lazım.
1: Senin
0: verdiğin
1: yani
0: ilk gazete röportajı, anladın mı? Ya diyorum ya, bu röportaj PR. PR'ı da yapamıyorlar. Zaten doğru düzgün basın danışmanı olsaydı bu kadar kötü yürütülmezdi oradaki iletişim süreci. Ben sana söyleyeyim, Euro 2024'te inanılmaz güzel bir iletişim süreci vardı. Öyle ya da böyle.
1: Bak, dinleyenimiz köprü paralarının fiyatını atmış bize. Bunları ben ödeyeyim ama business'la uçayım, 5 yıldızlı otellerde kalayım, millete bilet dağıtayım. Ben kabul ederim bunu.
0: Yani aynen öyle abi. Evet abi.
1: Bakacağım mesajlara sonra, hepsini merak etmeyin.
0: Dünya Kupası'na gittik, uçakla gittik. Muhtemelen sponsordur o.
1: Sponsor onlar.
0: Ya aynen öyle. Ama onun dışında kaç kişi götürüldü ben merak ediyorum abi. Türkiye Futbol Federasyonu kaç tane influencer'ı, tamam mı? Kaç kişiyi federasyon bütçesinden Dünya Kupası'na götürdü? Ve bak ya, siz Hakan Çalhanoğlu'nun lafını yedirdiniz be kardeşim ya. Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndan önce önemli bir maçtan sonra çıktı, dedi ki biz, dedi, Dünya Kupası'na, dedi, 2002'deki abilerimizle beraber gideceğiz, dedi. Niye abi? Erman Toroğlu, niye sormadın bunu? Niye sormadın abi? Bana bunun açıklamasını yap ya. Tribünlere bir bakıyorsun, Fransa'nın eski futbolcusu Henry. Brezilya maçında bakıyorsun, Ronaldo. Bilmem hangi maçta bakıyorsun. Türkiye maçında bakıyorsun, influencer'lar, şarkıcılar, yancılar. Anladın mı? Kaç kişi gitti? Bunun açıklamasını yapın abi. 20 tane milli futbolcuyu götürecek bütçeniz yok muydu sizin? Ama abi, koltuk korkusu var. Herkes tırsıyor. Aman o milli futbolcu gelirse şunu yapar. Ama

0: an şu bunu söyler, bu bunu söyler. Yok çünkü yok, anladın mı? Bir önceki federasyonda tamam, Mehmet Büyükekşi, ben de eleştiriyordum. En ağır şekilde eleştiriyordum.
1: 600 kişi ama, var mıdır mesela? O 600 kişiyle gitmişti Mehmet Büyükekşi, hatırla, Almanya'ya.
0: Doğrudur.
1: Amerika var mıdır o kadar?
0: He, sanmam abi.
1: O belli oldu canım. Mehmet Büyükekşi'nin hatırla kaos çıkmıştı.
0: Amerika'ya 600 kişi götüremezsin abi. TFF'nin bütçesi buna yetmez. Vardır yine bir 200-300 kişi vardır. Afaki konuşmak istemiyorum. Açıklasınlar abi.
1: Yok, Mehmet Büyükekşi o dönem 600 değil biz 197 götürdük demişti işte. Tahir Kum hatta bu 600'ün haberini yapmıştı.
0: Doğrudur, 400'ün de sponsorlar götürmüştür. Sponsorlar da götürdü. 600, muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nı o dönemde cebinden takip edebilen nadir gazetecilerden bir tanesiydim ben. İki arkadaş gitmiştik. Abi işte diyorum ya sana. He, o zaman ne diyor? Hamit Altıntop vardı. Futbolu bilen bir adam. Kim ne kadar eleştirirse eleştirsin. Dün benim bir tane haberimi yalanlamış mesela. Ben Deniz Ünlü'm. Mil takımda oynamak istiyordu ama işte sportif açıdan yetersiz diye Hamit Altıntop söylemiş. Bu arada Hamit Altıntop görüşmeleri doğrulamış Ali Naci'ye. 5 kere falan görüştük demiş ama kendisi istemedi demiş. Ama benim kaynaklarım Deniz Zündav'a yakın isimlerde diyor ki kardeşim bu adam o dönemde kariyerinde çıkış yakalamıştı. Almanya milli takımının o zaman bir görüşmesi yoktu. Ondan sonra Türk milli takımı o dönemde konuştu etti ama sonra da olumsuz döndüler dedi. Şimdi onunla ilgili olumsuz haber de yaptım yani Hamit'e, ama abi futbolun içinden gelen bir insan, futbolu bilen bir adam, inanılmaz bir kariyer var. Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray. Futbolun gerçeklerini biliyordu. Mesela Almanya'daki süreci çok iyi yönettiler. Almanya'da bu krizin 3 katı vardı. Montella Arda'yı itti. Yeleği vermedi, hatırla. Hı hı. Hatırla. Mustafa Eröğüt gibi bir isim vardı. Bugün ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçiyor. Yani en azından hani Mehmet Büyükekşi'yi asiste edebilecek insanlar vardı. Ya da bak bunu yanlış yapıyorsunuz diyebilecek insanlar vardı. Hacı Osmanoğlu'na sence bunu söyleyebilecek insanlar var mı?
1: Vardır bence, yok mu?
0: Yok abi işte. Nasıl yok. Ya Mecnun Ot Yakmaz, bak ben mesela saygı duyarım. Niye biliyor musun? Sivas Spor Başkanı iken abi hep Sivas Spor'la ilgili...
1: Bir kuruş borcu yoktu Sivas.
0: Bir kuruş borcu yok ve kulüp hani şey düşünüyorlardı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi mi? Mecnun Ot Yakmaz eski Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyonluklardan etti.
1: Yok, kaç kez hem de yani.
0: Anladın mı? Ya Mecnun Bey bile Hacı Osmanoğlu'ndan daha iyi yönetirdi bu federasyonu, ben sana söyleyeyim. Bence çok fazla söz hakkı yok. Ya çünkü milli takımdan sorumlu yönetici Mecnun Bey. Bir tane cümlesini duyabildiniz mi abi? Bir yerde konuşabildi mi? Mesela Avrupa Şampiyonası'nda Mustafa Eröğüt konuşuyordu, Hamit Altıntop konuşuyordu, diğer yöneticiler vardı. Abi yok, böyle federasyon yönetilmez abi. Yönetilmez. Siz şampiyonluk kupasını veremiyorsunuz abi. Ve bunun için kural değişikliğine gidiyorsunuz. Şimdi asıl hedef, amaç ne? Aynı yere geliyorum. Kapatalım. Galatasaray transfer gündemine geçelim. Dünya Kupası'nda bu milli, hep şunu söylüyordum zaten yani bugün hala İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu Türk futbolunu yönetebiliyorsa, o koltuktaysa milli takım başarısı nedeniyle kimse sesini çıkarmıyor. Ama milli takım da başarısız oldu ve başarısız olanlar bir şekilde kendinde suç buldu. Sıfır öz eleştiri, sıfır. Ben burada dedim ki mesela yayında söyledim. 14 dakikalık röportajında bir kere ağzına geliyor yani özür dileme konusu, özür dilemiyor. Bir gün sonra özür dilettiler abi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na.
1: Belki 3 kez diledi.
0: Evet abi. Ama böyle bir iletişim yok ki. Yok yani.
1: Biz özür dilemeyi böyle bir eziklik gibi mi düşünüyoruz? Yani normalde abi hata yaptıysan özür dilersin yani.
0: Benim de 2 tane çocuğum var, ellerinden öper, kızıma da söylerim, oğluma da söylerim.
1: Allah uzun ömürler
0: versin. Aynen, okula gittiklerinde de hani hocalarınız, öğretmenleriniz size sorduğunda ne olmak istiyorsunuz diye, önce iyi insan olmak istiyoruz. İkincisi de özür dilemeyi bileceksin abi. Bir hata yapıyorsan, bir yanlış yapıyorsan, abi hata, yanlış insana mahsus ya. Anladın mı? Herkes hata yapabilir. Ama özrünü dilersin, yanlış yaptığını kabul edersin. Sen bunda hala ısrar ediyorsun. Geçmiş olsun abi. Yani bu kuralla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde başarılı olmasını, gelirlerini arttırabilmesini kimse beklemesin.
1: Şimdi, ama ben bu kuralın değişeceğini düşünüyordum. Hacı Osmanoğlu bütün kulüpleri res çekti. Hem Aziz Yıldırım'a, hem Serdal Adalı'ya, hem Dursun Özbey'e. Ya Ertuğrul Doğan herhalde çok o tarafta değil. Zaten onlar planlamayı güzel yapmıştı ama Anadolu kulüpleri de, hatta onlar da istemiyordu. Sonra işte çok böyle makas açılır diye farklı, hani bunu biraz daha düzenleyebiliriz dedi. Yani herhalde bu sezon başında böyle bayağı bir çekişme izleyeceğiz. Ben Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle beraber bu iş bitti dedim, yani herhalde değişir dedim. Ama Hacı Osmanoğlu demek ki kendine çok güveniyor. Yani ben diyor görevim sağlam, yerim sağlam, ben ne dersem o.
0: O güven bir telefona bakıyor işte, anladın mı?
1: Yani önceki dönemlerde söylediği sözleri yediği dönemler olmuştu ama artık yapmıyor yani. Ben kardeşim diyor bunu söyledim.
0: Abi söyledim değil ya, bir şey diyeceğim.
1: 2 yıl önce söyledik diyor, planlasaydınız.
0: Söyledim değil, 2 yıl önceki olay da değil. Yani senin bunu yapabilmen için bir hazırlık yapman lazım. Tamam, bana Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer edebileceği 5 tane yerli oyuncu sayacaksın ya. Sen de 15 yıldır bu işi yapıyorsun, futbolun içindesin. 5 tane yerli oyuncu say ya. Kimi alacaksın abi? Kimi alacaksın?
1: Adil'i alırım Konya'dan.
0: Tamam. Adil. İki.
1: Mustafa'yı alırım. Kim? Bilit Mustafa'yı da verirseler eski illaç.
0: Niye versin abi? Trabzonspor'un.
1: Vermezsin işte, onu diyorum.
0: Niye versin? Ben sana söyleyeyim. Bertu Yıldırım'ın ismi geçiyor. Arda Okan Kurtulan konuşuluyor. Berkan Kutlu inanılmaz değerli şu anda. Trabzonspor 1 milyon euro teklif yaptı, kabul etmedi. Yani ben bekleyeceğim dedi. Gitmedi Trabzonspor'a. 1 milyon euro teklif. Şimdi alabiliyorsan Berkan'ı, Galatasaray'a geri dönebilir. Şaşırmam yani bu saatten sonra. Yok çünkü, yok. Diyorum ya sana, bak Salih Özcan'ın telefonları şu an çalıyordur. Çalmaya başlamıştır.
1: Ama herhalde Beşiktaş bitirdi ya Salih Özcan işini. Başka bitirmedi takımlar da mı devre? Bitirmedi. Bitiremedi abi. Mi?
0: Hayır, bitiremedi değil yani. Bir ilgisi oldu, sonrasında devamı gelmedi. Abi
1: şimdi 20-30 bonservis istiyor. 7-8 de maaş istiyor şimdi.
0: Kim?
1: Salih, öyle deniliyor.
0: Nasıl ya?
1: 7-8 maaş isteniyor.
0: Salih abi, Can Uzun'dan bahsediyoruz.
1: Salih Özcan'a özür diliyorum. Ha.
0: Şu anda bonservisi özür elinde. Tamam. 2,5-3 milyon euro maaşa bitirebileceğim bir oyuncu.
1: Niye ilgilenmiyor Beşiktaş?
0: Yani Beşiktaş'ın ilgisi var, devamı gelmiyor. Beşiktaş ısrarcı değil yani. Muhtemelen yabancı kuralını bekliyorlardı.
1: İstersen biraz Galatasaray gündemine de geçebiliriz. Tekrar döneriz böyle zaman zaman.
0: Bu konularla ilgili mesajlar varsa onları okuyalım. Var. Zaten, TFF ile ilgili kapatmayalım konuyu.
1: Evet, zaten onları bir eritelim. Çünkü Galatasaray'a geçtiğimiz zaman bu mesajlar zaman aşımına uğrayabilir. Hoş geldiniz demiş Derfin Yunus. Hani, müteahhitten, sanayiciden bıktık demiş Fatih Aydemir. Mustafa Eriüt, Mehmet Ali Aydınlar'ın damadıymış abi diyor. Mirza mesajını atmış. Hamit Altıntop Madrid'de ne kadar oynadı? Adam sadece antrenman futbolcusuydu demiş. Hakkını yemiş ya biraz Hamit Altıntop'un. Bu işin bayanı falan da var yani, sadece Madrid'i yok. Dün senin adamını da gördük. Deniz'le ilgili bahsetmiş. Berbat oynadı Alman milli takımında diyor.
0: Benim onun adamım adamı niye değil oluyor abicim ya?
1: Yanlış düşünceye sevk edilmiş. İyi yayınlar. Ben de sevmem federasyon başkanını. Ama peki eski futbolcular milyon dolarlar kazandılar zamanında. Kendileri gidemiyor mu acaba? İlla bedava mı gidecekler demiş. Neden diyor federasyon bu eski futbolcuları götürsün? Ceplerinden para versinler, kendileri gitsinler demiş. İlginç bir bakış açısı, böyle bir mesaj atmış.
0: O zaman söylemeyeceksin abi, ben söylemedim ki götürsün diye. Sen kaptanına açıklama yaptırdın, villa vereceğine götür abi. Bir villa bugün Bodrum'da 10 milyon dolar.
1: Dolar.
0: Anladın mı? Nerede? Sen ne kadar dolar vergi ödüyorsun mesela, anladın mı? 22 tane villa vereceksin, 220 milyon dolar. Ne demek 220 milyon dolar? Anladım. Ya sen diyor emlakçısın işte, biliyorsun abi. Bodrum'da bir villanın fiyatı ne kadar?
1: Yalnız 10 milyona satsam %2 komisyon, güzel para.
0: Vermezler 10 milyon dolarda %2 komisyon.

0: komisyon vermez.
1: Nasıl vermezler? Yasal hakkı.
0: Hacı Osmanoğlu'nun şey ismi nedir? Emlakçılığını yapar bir zaman.
1: 3-4 tane satsak yeter ya. Yani. Şey değilim ya. Bırakırız, komple çekiliriz piyasadan. Neyi tartışıyoruz ki demiş. O liyakatsiz başkanı, orayı seçen kulüp başkanlarını sorgulayamıyoruz. Onu seçen başkanlara sormak lazım. Holdingleri ve şirketlerini Hacı Osmanoğlu gibi birini alabilirler mi? Yetkin ben diyor. Federasyonun başına getirdin ama kendi holdingini alır mısın demiş. Kolay gelsin yorumcu arkadaş, ancak federasyonu eleştiriyor. Hedefleri başkanı yemek. Tüm Galatasaraylı yorumcular ağız birliği etmişler. Hacı Osmanoğlu'na sallıyorlar diyor.
0: Bir şey diyeceğim işte, muhtemelen yayının tamamını izlemedi beyefendi.
1: Mutlu bey.
0: Ve burada ben Dursun Özbek, Galatasaray yönetiminin yaptığı yanlıştan da bahsettim. Vallahi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın İbrahim Hacı Osmanoğlu olmasından memnunsa ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ya Fenerbahçe niye başkan değiştiriyor abi? Beşiktaş niye başkan değiştiriyor? Niye? Çünkü sportif başarı yok. Hacı Osmanoğlu da milli takım Dünya Kupası'na gitti. Bizim beklentilerimiz yarı final, çeyrek final, belki de final. Gördük abi, Brezilya dökülüyor. Almanya'nın halini gördük. Wirtz kim ya? Arda Güler 3 kat daha iyi oyuncu. Kenan Yıldız, Vinicius Junior'dan daha iyi oyuncu abi. Görüyoruz işte. Ama sen bunları oynatamadın. Hem o teknik direktörün hem bu federasyon başkanı istifa etmesi lazım. Ama beyefendi memnunsa devam etsin abi. Ne diyelim?
1: Ya bir de bu artı 4 kuralı ile ilgili çok güzel yazmış mesela. El alemin yabancısını yetiştirmesini istiyor federasyon demiş. Daha biz Türk futbolcularımızı yetiştiremiyoruz. Yabancı gençleri nasıl yetiştireceğiz demiş. Bu kuralın değişmesi Aziz Yıldırım'ın bir telefonuna bakar diyor. Oo, sert gelmiş.
0: Bakmıyor demek ki abi. Anladım, Fenerbahçe istiyordu. Ben sana söyleyeyim, bu kural Süper Lig'de en çok Galatasaray'a yarar. Şu anda yerli kadrosu en geniş olan Galatasaray yine. Net bir şekilde.
1: Ahmet Konanç az önce Galatasaray'ımız hakkında ters konuştu dedi. Demiş, cevap verir misiniz? Dinlemedim.
0: Ciddiye
1: ben.
0: Ciddiye almayın abi.
1: Dinlemedim. Hiç boşuna Hacı Osmanoğlu'nu suçlamayın demiş. Hacı Osmanoğlu bu işi yapamıyor. Gitsin, niye ısrar ediyorsunuz? Kulüpler Birliği'ni resmen bağlamış kendisine diyor Eyüp Kaya.
0: Hocam burayı biz mi açtık?
1: Otomatik değişmiştir. Ne oldu, beğenmedin mi? Ceren Dalkılçı izliyorum ben, dalgıcı.
0: Yok.
1: Beğenmediysen değiştir hani, istersen.
0: Haber Spor kanalı açıktı, o yüzden sonra.
1: Bakarız şimdi.
0: Yok canım, sevdiğim arkadaşım Emre Kaplan da var.
1: Emre de var, evet. Fatih Terim'in ne başarısı vardı milli takımda tartışılmayacak diyor.
0: UEFA kupasını siz aldınız. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktör sizdiniz. 8 Galatasaray'la 8 şampiyonluğu siz yaşadınız.
1: Yakup Çınar'a söyleyin, demek ki yeterli görünmediği için akredite edilmemiş. Mehmet Büyükekşi varken çok iyiydi değil mi Yakup diyor. Akredite oluyordun demiş.
0: Yok, orada UEFA yapıyordu. Burada FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu müdahale etti. Yeterli görülmemekle ne alakası var abi?
1: Yıllardır bu işin içindeyim diyorsun.
0: Yani ben istesem zaten yine akredite olurdum, anladın mı? Araya ben de birini sokabilirdim.
1: Can'a o paraları vermesinler, ben de karşıyım demiş.
0: Valla 50 ya. Milyon euro abi, 50 istiyorlar ve şimdi duydu. Bu habere en çok Frankfurt sevindi. Yabancı kuralı değişmedi. Yerli oyuncu almak zorundalar, 50 milyon euro.
1: Tabii,
0: yok abi. Yerli oyuncu yok ya, diyorum ya sana, yok yani Cihan.
1: Can Uzun işini herhalde rafa kaldıracak Galatasaray'a, öyle gözüküyor.
0: Ya bence de öyle. Galatasaray scout ekibi bu sezona gerçekten çok iyi hazırlanmış. Zaman zaman yerin dibine sokuyorlar, eleştiriyorlar. Emre Utkucan ve ekibi gerçekten iyi bir hazırlık yapmış. Son Okan Hoca'nın verdiği röportajda da scout ekibine ekibinden övgüyle bahsetmişti. Gerçekten iyi bir liste çıkardılar. Premier Lig'den bu kontenjana uyan, Galatasaray'ın takip ettiği bir iki tane oyuncu var. İsimleri daha çıkmadı medyaya. Ben de öğrenemedim. Öğrensem zaten paylaşırdım ama hani o seviyede görüştükleri isimler var.
1: Federasyon başkanı başkanlık görevi için ne kadar maaş alıyor? Bilen var mı demiş.
0: Yok, maaş aldığını sanmıyorum.
1: Almaz mı diyorsun?

0: Abi bir maaş alıyordur.
1: Trabzonspor başkanlığından sonra unutulmuş gitmiş bir isimden bahsediyoruz. Hacı Osmanoğlu.
0: Ben 180 bin falan diye biliyorum da bak
1: maaşı
0: lazım.
1: Var mı?
0: Var diye biliyorum. Büyük ekşinin vardı, 140 bin liraydı. Dur bakalım abi, soralım ya. TFF başkanı maaşı. Büyük ekşi geçen sene 140 bin lira alıyordu. Soralım. Genel sekreterin maaşı var. 90 diyor. Yani şu an bilmiyorum, burada farklı farklı şeyler yazıyor ama yani büyük ekşinin 140 bin aldığını ben biliyordum. İşte enflasyonu falan düşündüğünde 200 bin falandır diye düşünüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Yakup Şınar'ın Duran Fenerbahçe'de oynarken söylediklerini ve Galatasaray'a transfer olunca söylediklerini hatırlatmak isterim.
1: Ne demişim abi?
0: Ferdi Tayfur'dan Döndüm Durdum şarkısını hediye etmek istiyorum diyor.
1: Tam ne söylemişim onu da söylesin, anladın mı?
0: John Duran'ın iyi futbolcu olduğunu söyledin ama Osimhen'e karşı kalınacak bir oyuncu olmadığını söylemiştim, hatırlıyorum. Kötülemedin John Duran'ı.
1: Ya yok abi, John Duran'ı kötüleyebilir misin ya? Ha, saha içinde oynamadığı zaman problem yaratabilecek bir oyuncu. Ama transfer ederken bunları göz önüne almanız lazım. Ben sana Galatasaray'ın ilk transferi olur, yakında açıklarlar.
0: İkinci?
1: He?
0: İkincisi kim olur? En yakın isim.
1: İkincisi kim olur? 10 numara transferi için ciddi görüşmeler var. Bruno Fernandes listedeki isimlerden bir tanesi, Can Uzun'la beraber, ama olma ihtimalleri bence düşük. Julian Brandt Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona erdi. Potansiyel isimlerden bir tanesi. Ya şöyle bana çok mantıklı geldi. Arsenal sanırım Aston Villa ya da West Ham'dan bir 10 numara transferi yapacak. Bu durumda Odegaard'ın Arsenal'den ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Ama Galatasaray'ın da bu transferi yapabilmesi için elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Şimdi Davinson diyorlardı. Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi performans gösteriyor. Davinson'u kolay kolay gönderemezsin. En az 30 milyon euro bonservis vermeleri lazım. Davinson gibi oyuncuyu şu anda 30'a anca alırsın. Bir de gelecek uyum sağlayacak. Ne oynayacağını bilmiyorsun. En azından Davinson'u biliyorsun. Gabriel Sara diyorlar. Şu ana kadar resmi teklif yok. Tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. İtalya Ligi'nden istiyorlar. Giderse o gider. Onun dışında oyuncu alabilmen için oyuncu göndermen lazım. O da şu an için kolay gözükmüyor.
0: Evet, baktım ben de şimdi Arsenal'ın istediği ismi Matheus Fernandes'i istiyormuş. Ama burada fiyat tuzağına düşmek istemiyor. Ödegaard falan.
1: Kimde oynuyor? West
0: Ham'da.
1: West Ham'da oynuyor. Evet, evet. Matheus Fernandes aynı.
0: Matheus artık.
1: Matheus.
0: Daha da alabilirler mi? Ama onlar nereli? Alsa bile Odegaard'ı verirler mi yani? Bir de öyle düşün yani.
1: Matheus Fernandes nereli?
0: Portekiz.
1: Bon servisi?
0: 50 gözüküyor.
1: 50 şeyde gözüküyor.
0: O meşhur sitede. Merkez orta saha.
1: Yani 10 numara...
0: Southampton'dan almış 10 milyona
1: vesaire. Evet, 10 numara için ismi geçen oyuncular bunlar ve daha önce ismini hiç duymadığımız bazı isimler de listede var. Dediğim gibi ana plan 5 transfer, 25 kişilik liste var. Yabancı kuralı ve kuralsız şekilde o listede oyuncular vardı. Şimdi mecburen yabancı kuralının değişmediği senaryodaki isimlerle görüşmeler başlayacak. Bugün yarın dediğim gibi John Duran transferi açıklanırsa şaşırmam. Galatasaray'da da mutlaka ben faydalı olacağını düşünüyorum John Duran isminin.
0: İyi günler diyor. Galatasaray bütün federasyon başkanlarını destekliyor ama ondan sonra memnun değiliz, gitsin diyor. Bu nasıl iş demiş. Böyle bir mesaj atmış. Hemen şöyle devam edelim. Konuşmamız gereken bir olay daha var. Bir belediyeden çıkarılan tüm işçiler federasyonda işe alınmış. Bununla ilgili bilginiz var mı diyor. Evet, o haberi ben de gördüm.
1: Ben net bir şey duymadım.
0: Yok,
1: abi.
0: Gördüm yani.
1: Yani haber yapılmış ama. Hı hı. Abi liyakat bekleyemezsin bu federasyondan, onu söylüyorum. Şimdi ben de doğrulatamıyorum. Ama işte kaç tane, 3 tane 4 tane yeğeni federasyonda işe başlamış. Böyle bir şey varsa bu skandal abi. Ya sen zaten zengin bir adamsın. Kendi şirketlerin var, holdingin var. Hani para kazandırmak istiyorsan git kendi şirketlerin üzerinden para kazandır bu adamlara.
0: Ben de size bir soru sorayım. Hacı Osmanoğlu villaları babasının hayrına mı veriyor? Satış yaparken PR yapacak. Milli futbol takımı futbolcuların hepsi burada diye. 10 milyonsa 15 milyona satacak demiş.
1: Evet
0: o
1: abi, bir de
0: parası çıkar diyor.
1: Bir de 4000 tane villadan bahsediliyor ya. Ve bu projeyi daha önce işte sonu yine ağaoğlu olan başka biri yapamıyor. İzin çıkartamıyor. Muhtemelen Hacı Osmanoğlu ben o izinleri alırım diye düşünüyor.
0: Biraz piyasadan çekildi ağaoğlu. Çok göremiyoruz.
1: Evet.
0: Eskiden daha fazla ön plandaydı. Rahmetli Lucescu'nun söylediği bir Rumen atasözü vardı. Köpekler istedi diye atlar ölmez demişti. Aynen. Ayhan Sağlam yazmış. Neden bunu hatırlattı bilmiyorum. Galatasaray bir Mertens alacak mı yeni sezonda? Bu sezon onun olmamasını, sıkıntısını çok çektik demiş.
1: Valla ana planda Şükrü. Okan Hoca işte Can Uzun'u orası için düşünüyor. En çok istediği oyuncu Can Uzun ama bu bonservis bedellerinin olma ihtimali söz konusu değil. Bruno Fernandes düşünülen, istenilen oyunculardan bir tanesi. Az önce de söyledim. Kadrodan mutlaka oyuncu gitmesi gerekiyor ki böyle bir transfer yapabilesin. Ama listede o tarzda oyuncular var. Julian Brandt da bunlardan bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray 10 numara mevkisine bir transfer yapacak. Onun dışında bir 6 numara transferi yapacak. Davinson Sanchez kalsa bile mutlaka bir stoper transferi de gerçekleştirecek.
0: Milli takımın elenmesine tabii ki çok üzüldüm ama Can Uzun için bu olaya sevindim. Bu çocuk daha fazla göze batmadan acilen ucuz yollu Galatasaray'a alınmalı.
1: Abi 50 milyon euro Cihan. Yani bu
0: ama
1: bilgi yani. Direkt şeyden, Galatasaray yönetiminden aldığım bilgi. 60 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. 50'ye düşmüşler. Daha da altına inmeyiz diyorlar. Galatasaray'ın teklifi de 30 milyon euro. Az önce de söyledim işte. Yani Arda Güler seviyesine, Kenan Yıldız seviyesine geldiği zaman zaten alamıyorsun.
0: Ya Hikmet de öyle bir söylemiş ki Can sanki 3. ligde bir yerde oynuyor yani. Eintracht Frankfurt'ta zaten göze battı batacağı kadar Hikmetçi.
1: Dünya Kupası kadrosuna gitti.
0: Şey demek istiyor yani, Dünya Kupası'nda daha da fiyatı şişer, hiç alamayız demeye getiriyor da.
1: 60
0: yani.
1: Milyon euro serbest kalma bedeli var yani. Onu öder yine alırdın.
0: Ben sayamıyorum yani, kendim yapmaya çalışıyorum olmuyor demiş. Neyi sayamıyorsun? Ha, gidecek oyuncuları sayar mısınız diyor. İlk önce Galatasaray bu oyuncuları göndermesi lazım.
1: Kimi gönderecek abi? Bir tane var. Icardi ile sözleşme imzalamayacak. Onun dışında başka yok. 4 tane oyuncuyu mecburen 2000.
0: Yeler ne olacak? Yeler var.
1: Onları sayma abi.
0: Onları soruyor herhalde.
1: Yok, onları mecburen gönderecek Galatasaray.
0: İşte bulamıyor kulüp.
1: Mecburen gönderecek.
0: Bir de böyle elde kalanlar var. Ne demiş? Ataşehir'den Fatih. Kadıköy'de maçta ceza alsın diye günlerce konuştuğumuz Duran size mi geliyor diyor.
1: Evet abi, o hareketi Galatasaray'da da yaparsa ceza alması gerektiğini burada söyleriz.
0: Federasyon başkanı maaş almıyor. Genel sekreteri iyi maaş alıyor. Oynayacaksanız genel sekreterliği oynayın demiş. Öyle bir mesaj. Aykut. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza inanmıyorum. Tek hedef lig şampiyonluğu dedi Ahmet Bey. Misafirine sorar mısın? Galatasaray 12 yıldır şampiyon olmasa acaba Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zaten gitmesin, lig şampiyonu olsun ister mi demiş.
1: İsterim abi. Lig şampiyonluğu her şeyden daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için zaten lig şampiyon, direkt katılabiliyorsun şampiyon olursan.
0: Ya şey diyor herhalde.
1: Baba bu sene
0: limitleri aşıyorsun ya.
1: Aşıyorsun.
0: Ceza yiyeceksem iyiyim diyor yani.
1: Ya, şey ha.
0: Gitmesem de olur şampiyon.
1: O ayrı. Yani şöyle söyleyeyim sana, zaten bu transfer döneminde şimdi Vedat Muriç transfer etti Fenerbahçe. Onun dışında yine böyle yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeye devam ederse devre arasında en az 2 yıl transfer yasağı yer Fener. En az 2 sene.
0: Ya Vedat Muriç dedin de az önce de televizyonda Abdullah Ercan vardı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş bir isim. Dedi ki Vedat Muriç'ten 6 hafta yararlanamaz Fenerbahçe. İyi bir santrafor bulması lazım dedi. Ama 2 hafta diyorlar sakatlık.
1: Şanssız sakatlık maalesef. Üzücü bir durum Fenerbahçe için. Elini kolunu

0: bağladı abi yönetimi.
1: Zemzemle falan bir yıkamak lazım herhalde oralarda.
0: Abi olabiliyor, futbolun içinde bunlar var. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi seviyesinde o kadar iyi giderken bir anda Osimhen sakatlandı. Icardi en iyi döneminde çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Futbolun içinde bunlar var. O yüzden kadronuzun mutlaka ve mutlaka geniş olması gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunları şimdi diyorum ya sana, Galatasaray Icardi ile devam etmeyecek. John Duran'ı alacak. Osimhen var. Bir tane daha yerli forvet alması lazım. Altyapıdan zaten var. Yeni sezonda Arda Tagay'ı konuşacağız. İsmini kimse şu anda bilmiyor. Ama ben o 19 maçlarında izledim, yeni sezona iyi hazır. Ada Yüzgeç'i konuşacağız. Tabii Okan Hoca şans verirse, mesela Okan Hoca'yı da eleştiriyorum. Hangi konuda? Dün mesela 30'u itibariyle Galatasaray'da sözleşmesi biten iki tane oyuncudan bir tanesi. Bir tanesi Icardi, sözleşmesi bitti, şu anda serbest statüde. Bir tanesi de Gökdeniz Gürpüz. Borussia Dortmund altyapısından almışsın. 220 bin euro ödemişsin. Süper Lig'de şans verdiğin süre ne kadar biliyor musun? Tahmin et be Cihan.
1: Yoktur Süper Lig'de bence.
0: Bir dakika.
1: Yoktur, o da 90'da.
0: Bir dakika sormuş abi, bir dakika.
1: Hatırlamıyorum.
0: Ha, Türkiye Kupası'nda oynamış ayrı. Süper Lig'de 3 sezonda 1 dakika oynamış. Yani zor, zor. Şu kuralla bizim takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyorsun. 40-50, Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. Senin verdiğin saçma sapan, ya tamam diyor ki bu kural daha önce uygulamaya sokuldu, biz devam et. Değiştir abi. Saçma sapan kural yüzünden sen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacaksın. Ligden kazandığın gelir ortada. 10 milyon euro kazanıyorsun. Bak Galatasaray, Sayın Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve stattan sorumlu yöneticisi. Bu sezon Galatasaray tribünlerinde lojalardaki koltuk sayısını 1000 arttırıyor. 250 tane şey var, loja var. 4'er tane ekstra koltuk koyuyorlar. 1000 arttırıyor. Geliri ne kadar artıyor biliyor musun? 10 milyon dolar artıyor. Senin Süper Lig'deki yayın gelirinden daha fazla. Hem sana para kazandırmayan federasyon, hem de seni böyle yabancı kuralıyla önünü kesmeye çalışıyor. Başka açıklaması yok bunun.
1: Bizim üstümüzde çok baskı var diye serzenişte bulunan spor yöneticilerimiz ve topçularımız dünkü maçı açıp izlesin. Gakpo golden sonra ağladı. İki maçta da penaltı kullanan oyuncuların ayakları titredi. Saçma sapan vuruşlar yaptılar. Yani herkesin üstünde baskı var. Bu seviyede bu baskıyı öngörebilmek ve bununla mücadele edebilmek.
0: Evet, önemli. Ben o maçı izleyemedim mesela, gerçekten tarihin en kötü penaltılarıymış.
1: Sabaha kadar sosyal medyadan çıkmazsan, spor psikoloğuyla çalışmazsan bununla başa çıkamazsın demiş.
0: Evet abi.
1: Uzman spor psikoloğu yazmış bize. Selam olsun, teşekkürler. Ömer Atış Yıldırım'ı tanıyor mu acaba? O da uzman spor psikoloğu, zaman zaman bağlanırdı.
0: Hollanda-Fas maçından bahsediyorlar.
1: Evet Hollanda-Fas. Brezilya Japonya vardı. Benim Tsubasa'nın torunları dün Japonya öne geçince benim Instagram'a mesajlar yağmur gibi geldi. Ben Japonya'yı desteklediğimi söyledim.
0: Evet, söylemiştin sen burada.
1: 90+6 da olacak iş değil yani. 2-1.
0: Ben ne demiştim? Fas demiştim.
1: Sen de Fas'ın tehlikeli. Senin sürpriz takımı Fas.
0: Fas'tı. Almanya'yı söylemiştim. Almanya elendi. Sané'den dolayı Almanya'yı destekliyorum demiştim. Almanya elendi. Bir de Hollanda'yı demiştim. Hollanda da elendi. İşte. Fas devam ediyor.
1: Evet, Japonlar da giderdi bence Brezilya ile karşılaşmasaydı.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya mesela son 3 Dünya Kupası'nı tahmin eden bir tane kahin varmış. Bu adam aynı zamanda ekonomi profesörü mü ne, öyle bir adam. Son 3 Dünya Kupası şampiyonu tahmin etmiş. Bu Dünya Kupası'nda da şampiyonun Hollanda olacağını söylemişti. O da patladı abi. Yani
1: evet.
0: Baktığın zaman ezip geçen bir takım var, o da Fransa.
1: Onlar da inatçı, Hollanda'nın hocası falan hiç pişman değilim taktiğimden falan dedi, arkasında durdum falan dedi, rekor son şansımdı falan dedi. Üzülüyorlar tabi normal olarak. Yakup Çınar çok güzel anlatıyor da demiş, Okan Buruk hoca genç oyuncuları hiç sevmiyor bu zamana
0: kadar. Onu da söyledik. Hangi bak, onu da Gökdeniz Gürpiz dedik, 3 sezondur dedik, 1 dakika oynattı dedik. Oynatacak abi, kaçarı yok yani. Bak bu sezon Yaz kampında orada olacağım. Israrla hep genç oyuncuları soracağım hocaya. Israrla niye oynatmıyorsunuz? Neden 4 yıllık süreçte

0: Oynatmadınız. Tamam, 4 şampiyonluk başımızın üstüne ama genç oyuncular, genç oyuncular, genç oyuncular. Bunu en iyi analiz edip hayata geçirecek isim Okan Buruk. Çünkü 17 yaşında ona formayı verdiler bu takımda. Diyorum ya sana, bak, milli takım forveti yok. Ada Yüzgeç ya. Adamın her yerinden yetenek fışkırıyor ama oynaması lazım. Oynaması lazım.
1: Evet, bir saat başına gidelim istersen abi.
0: Evet.
1: Saat başının ardından kaldığımız yerden devam.
0: Aynen, Galatasaray'daki transfer gündemini özellikle konuşalım. Daha böyle spesifik, bu karardan sonra ne olacak, ne bitecek, onları konuşmamız lazım.
1: Bugün Drogba'nın müritlerini destekleyecek misin? Fildişi Norveç maçı var.
0: Evet abi, her türlü.
1: Norveç aldı.
0: Singo var o tarafta. Yo, Fildişi'de Diomandi diye bir oyuncu var abi.
1: Sağlam diyorsun ha?
0: Evet.
1: Gerçi alır denilen.
0: Kolay değil abi, şu anda Dünya Kupası'nın Paraguay'ın Almanya'ya eleyeceğini kim söyleyebilirdi? Evet. Anladın mı? Enciso. İyi oyuncu, çok iyi oyuncu.
1: Yazdın sen onu kafaya.
0: Evet. Dün maçtan önce yayında söyledim. 15 dakika sonra maç başladı, adam gol attı. Ve iyi de oynadı. Bizim maçta da iyi oynamıştı Cihan. Ama bizimkiler abi, Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo dışında Türkiye Ligi'nde hatırlıyor musun mesela? Yok abi, bizim scoutlar bir ara Kuzey Avrupa konuşuldu.
1: Cardozo da Benfica'dan geldi yani. Evet. Scout dediğin.
0: Değil değil değil. Aynen öyle. Necati Ateş mesela, işte 10 sene önce Haaland'ı izlemişler. 100 kere onu anlatıyor abi. Başka bir sürü oyuncu var abi, şu an ismini duymadığımız, etmediğimiz. Anladın mı?
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92.2 Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli, Akup Çınar'la birlikte mikrofonun başındayız. Sizler de eşlik ediyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi bu Lemina ve Icardi olayında abi, 10+4 kuralını bekleniyordu. Değişiyor mu, değişmiyor mu diye. Az önce yaklaşık işte biz programa girerken federasyonda açıklama yaptı. Değişmediğini söyledi. Artık şu Icardi sarmalı ne alemde, son durum nedir? Bitti mi işte tamamen?
0: Bir kere şunu söyleyelim. Bu kural, hani yayının ilk bölümünde de söyledik, Galatasaray'a çok sıkıntı çıkarabilecek bir kural değil. Şampiyonlar Ligi dışında. Çünkü Galatasaray bu sezon en az 3 tane böyle baba yabancı oyuncu almak istiyordu. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun Cihan. Icardi'yi sayarsan 10, Icardi'yi saymazsan 9 tane oyuncu var. Lemina'nın sözleşmesi bekletiliyordu. Bence Lemina'yla da devam edilmez bu saatten sonra. Ben o düşüncedeyim. Çünkü orta sahaya iyi bir oyuncu alman lazım. Bu saatten sonra 2 tane iyi oyuncu alman lazım. Ya işin içinden çıkamıyorsun işte, anladın mı? Şimdi Kaan Ayhan'ın 2028'e kadar sözleşmesi var. İlkay'ın sözleşmesi var. Hani evet, bunları görmezden gelemezsin. Sonuçta her biri baktığın zaman İlkay 6-7 milyon euro para kazanıyor. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euro para kazanıyor Galatasaray'da. Ahmet Kutucu'yu gör. Şu an Süper Lig'in en çok istenen oyuncusu olacak.
1: Rize falan istiyor, bayağı bir talip.
0: Herkes var. İsteyecek abi. Konya da istiyor, o da istiyor. Icardi mevzusu şöyle Cihan. Galatasaray Icardi'ye yaklaşık 20-25 gün önce Başkan Dursun Özbek, direkt menajeri Elio Pino, aynı zamanda avukatı, onunla görüşüyor. Bir yıllık teklif yapıyor Galatasaray. 4+1 milyon euro, toplam 5 milyon euroluk bir teklif yapıyorlar. Icardi'nin menajeri de Elio Pino da diyor ki Icardi bu teklifi kabul etmez. Bizim beklentimiz en azından 2 yıllık sözleşme artı 7 milyon euro. Artı Icardi oynamak istiyor. Başkan da teklifini yineliyor. Diyor ki bizim teklifimiz bu kardeşim. Düşünüp bize geri dönün. Icardi bizim önemli oyuncumuz. Hani biz bir yıl daha Icardi ile devam etmek istiyoruz. Ama işte nokta nokta devam ediyor. Hani forma garantisi olmaz. Bu sözleşme şartlarımız bu.
1: Arjantin'de mahsur kaldığı iddiaları doğru mu?
0: Yok abi.
1: Van'dan davası.
0: Onlar doğru değil abi. Yalan doğru değil. Evet, kızlarıyla beraber, o yüzden Arjantin'de. Galatasaray sezonda 7'sinde açacak. Şu an Galatasaray'ın futbolcusu değil zaten. Dün itibariyle bitti. Icardi'nin beklentisi Galatasaray'ın yeni bir sözleşme teklifi daha yapması. Ama Galatasaray yeni bir sözleşme teklifi yapmayacak Cihan. Yapmayacak. O yüzden Icardi mevzusu Galatasaray'da kapanacak. bu saatten sonra. Evet, Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu ama Galatasaray forvet bölgesine Osimhen dışında iki tane transfer yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle John Duran olacak. John Duran'a da Icardi'ye yapılan teklif yapıldı. 4 milyon euro artı işte bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euroluk teklif ve sözleşmesine serbest kalma bedeli de koyduracak Galatasaray, zorunlu olmayan. Ki Galatasaray'da iyi performans gösterirse sonuçta 23 yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz. Bonservisini rahatlıkla alabilsin diye 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis, zorunlu olmayan serbest kalma bedeli koydurmak istiyor Galatasaray. Bir de muhtemelen bir yerli forvet olur. Üçüncü forvet, onu düşünüyor. Forvet bölgesindeki öncelik bu şekilde. Yani Lemina konusu da şimdi bıçak sırtı. Geçen sezon çok çok üst düzey performans gösterdi mi? Hayır. Ama fiyat performans anlamında ciddi anlamda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında katkı verdi. Aynı zamanda Okan Hoca kendisini stoperde de oynatabiliyor. Böyle bir şansı var. Bir de bizim artık ligimizi bilen Galatasaray taraftarının da kabullendiği oyunculardan bir tanesi. Şimdi onu gönderirsen çok daha üst düzey bir oyuncu alman lazım. Okan Hoca hem orta sahaya hem stopere oyuncu istiyor. O zaman kafalarda büyük soru işareti oluşuyor. Dediğim gibi bu karar gerçekten kulüplerin elini kolunu bağladı. Bu saatten sonra bir de Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterememişsin. Oyuncularına çok iyi teklifler gelemeyecek. İşin o tarafı var. Diyorum ya, Davinson Sanchez bu transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın çıkabilecek dediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Bu saatten sonra Galatasaray Davinson Sanchez'i gönderdi. İki tane stoper alması gerekiyor. Birini Van Dijk aldı, diğerini, diğer bütçeyi nereden bulacak, kime harcayacak? Vallahi elindeki kadrolarla burada dediğim gibi Galatasaray'ın eli rahat, kiralıktan dönen oyuncular olacak ama hepsine talipler var, bir şekilde kiralanır. Yelert var. Onun dışında Zaniolo'yla zaten Udinese bonservisini aldı. Nelson var, geri dönecek. Onu isteyen kulüpler var. Resmi teklifler var Galatasaray için. Galatasaray'ın kafası çok ağrımayacak bu anlamda. Eli daha rahat. Evet, kadroyu daha güçlendirmek istiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına. Bu karar, bu yabancı kuralı bunu engellemiş olacak.
1: Evet, Uğurcan Çakır'ın voleybol oynamasına takılmış bir dostumuz. Yani plajda voleybol niye oynuyorlar? Biraz utanmaları gerekmiyor mu demiş.
0: Tatil yapmasınlar, plajda voleybol oynamasınlar. Neyden bahsediyorsun abi? Türkiye Ligi'nde sezonun kalecisi seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde en az 2-3 kez haftanın oyuncusu seçildi. İnanılmaz performans gösteren birinden bahsediyoruz ki onun da bir ailesi var, çoluğu çocuğu var. Sezon içerisi o kadar yoğun geçti ki tatil yapmak da onların en büyük hakkı abi. Ben evet, Dünya Kupası'ndan elenmemizde milli takım oyuncularının kötü performansı da etkili oldu. Uğurcan Çakır mesela lig ve Şampiyonlar Ligi ile alakasız bir performans gösterdi. Hani kötü oynadı. Gelen şutların hepsi neredeyse gol oldu abi. Evet, kurtarış yaptığı maçlar da var ama kötü performans gösterdi. Ama bu tatil yapmasın mı abi bu adamlar?
1: Çok talihsiz şutlar, bir de hep köşelere gitti.
0: Evet abi. Ama işte yemeyeceksin.
1: Biz şey istiyoruz, hani insan içine çıkmasınlar, tatil yapsınlar ama gözümüze sokmasınlar istiyoruz. Ama dediğin gibi yani bunlar da sonuçta insan, federasyon başkanı ve teknik direktör sorumluluğu kendinde görmemişler.
0: Yani
1: Uğurcan da tatilini yapacak yani, dediğin
0: ki
1: gibi.
0: Ki en çok sorumluluğu görenler onlar. Her biri özür dileme mahiyetinde uzun uzun açıklamalar yaptılar. Türk halkından özür dilediler. Bu milli takımın buraları hak etmediğini söylediler. Bunu söylemeyip öz eleştiri yapmayanlar Montella ve Hacı Osmanoğlu'ydu.
1: Evet. Biraz böyle harekiri falan yapmalarını bekliyoruz kaybettikleri için.
0: Olmaz abi, öyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil Cihan. Yapamazsın bunu abi. Ama hani bir sorumluluğunun da olması gerekiyor. Her yerde istifa var, her yerde görev bırakma var. Bizde maalesef o olmuyor. Biraz şey üzerinden gidelim istersen. Yani Galatasaray'ın kadro planlaması üzerinden. Şimdi evet, oraya oyuncu alamayacak, işte buraya oyuncu alamayacak diyoruz ama şimdi Galatasaray'ın elinde

0: bu kontenjanı karşılayan bir tane oyuncu var. Renato Niyaga. Bu kontenjana dahil olan oyunculardan bir tanesi. Hmm. Orada Galatasaray'ın 3 transfer daha yapma hakkı bulunuyor.
1: Can Armando da oluyor da o kadroyu düşünülmüyor.
0: Yok, Can Armando'yu saymıyoruz abi. Anladım. Can Armando genç oyuncu.
1: Şey, kadroyu dahil etmediği için.
0: Evet tamam. Evet. Orada bir de John Duran'ı transfer ediyorsun. 2 oluyor. Artı 23. Kalıyor 2 tane oyuncu. Şimdi bu 2 hakkı nereden kullanacaksın? Büyük ihtimalle orta sahadaki oyuncuyu Galatasaray bu U23 kontenjanından kullanacak. Yani Premier Lig'den takip edilen, görüşülen isimlerden bir tanesi, bu profile uyan oyunculardan bir tanesi. Ayrıca benim tahminim yine stoper bölgesi içinde yine genç bir oyuncu transfer edecek Galatasaray. Kontenjana uyan bir oyuncu transfer edecek. Asıl Icardi'nin yerine transfer edilecek isim 10 numara bölgesine gelecek. Yani asıl harcamayı da Galatasaray oraya yapacak. 10 numara bölgesine yapacak. Oraya tartışılmayacak bir isim almak istiyor. Ya öyle ya da böyle Galatasaray bu orta sahayla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Bu stoper rotasyonuyla, bu bek rotasyonuyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Galatasaray'ın başının ağrıdığı yerler neresiydi? 1 forvet, 2 10 numara, 3 bir nebze olsun orta saha. Orada istenilen performanslar gelmemişti. O yüzden Galatasaray dediğim gibi iyi bir 10 numara transferi yapacak. Icardi'nin yerine orada 10 kişilik kontenjan dolacak zaten. Eğer Lemina ile devam edilmezse, ki hani bence şu anda bu karardan sonra %50-50 oldu. Lemina'daki konu şöyle: Osimhen kendisine çok güveniyor. Yani Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını istiyor. O yüzden artı 4 kuralına uyabilecek transferler yapacak Galatasaray. Az önce de saydım. Renato Niyaga zaten bunlardan bir tanesi. John Duran'ı transfer edecek Galatasaray ve ayrıca 2 tane daha oyuncu alacak. Genç oyuncu. Biri stoper de oynayabilen. Biri de defansif, aynı zamanda işte çift yönlü orta saha oynayabilecek, dünkü bahsettiğimiz Enciso tarzında bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katacak. Planlamayı mecburen böyle yapacaksın. Onun dışında Salah'a çok iyi teklif geldi, ya da işte Singo'ya çok iyi teklif geldi. Onun dışında konuşulan isimlerden bahsediyorum. Saray'a çok iyi teklif geldi. O zaman bu oyunculardan çıkabilir Galatasaray. Davinson Sanchez'i söyledik. Como'nun ciddi anlamda bir ilgisi var. Hatta işte 15-20 milyon euroları gözden çıkarmış durumdalar ama Galatasaray bu oyuncu için 25 ve üstü bir bonservis beklentisi var. Satarsak yerine aynı oyuncuyu aynı paralara alamayız diye düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu.
1: Bir para sıkıntısı var mı Yakup abi? Mesela cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında başkan yönetim kurulundan izin aldı. Dedi ki ben, dedi, mağazıcılık, işte perakendecilik sektöründe bu hissenin çoğunu muhafaza etmek şartıyla halka arz edeceğim dedi. Bir ara Fenerbahçe'de yapmıştı. Hatta birçoğunu sattı, sonra geri aldı falan. Beşiktaş da yaptı. Trabzonspor ilk yapanlardandı ki onu yaparak Bankalar Birliği'nden çıktı. Ya bu halka arz işlerine girilince genelde kulüpte bir para sıkıntısı olduğunu düşünüyorsun.
0: Ama şöyle söyleyeyim sana.
1: Oradan da 150 milyonluk bir gelir hedefliyormuş.
0: Galatasaray mağazacılık AŞ'nin halka arzı ve o işin kulübe dönüşü en az bir yıl can.
1: Kredi çekmek hemen, yerine hisse satıyor.
0: Hemen, borçlanmak ama yerine. Sen daha o hisseyi halka arz etmedin.
1: Hemen.
0: Halka gidelim. Arz edilmesi en az bir sene sürüyor. Kolay bir şey değil. Ben bugün hemen bu şirketi kurdum, ben bunu halka arz edeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Ki Galatasaray kulübünden bahsediyor. Evet, Galatasaray'ın mevcut hisseleri şeyde, borsada işlem görüyor. Orada sermaye artışına gidiyorlar, bir şekilde kulüplerin kasasına para koyuyorlar. Ama artık son noktaya geldiğinde, yani artık sermaye artışına gitme ihtimalin çok kalmadı. Galatasaray mağazacılık AŞ'de ciddi anlamda para kazanan bir yer. Evet, buranın halka arzı söz konusu ama dediğim gibi buranın bir yıldan önce halka arz edilme ihtimali söz konusu değil. Genel kuruldaydım. Yetki genel kurulundaydım. Bu olağan bir şey. Olağan, yani yapılması gereken rutin genel kurullardan bir tanesi. Çünkü yeni bir yönetim seçiliyor. Yönetimdeki isimler değişiyor ve bu isimlerin yetki alması gerekiyor genel kuruldan.

0: Yani Galatasaray'da kafana göre gidip kredi çekemiyorsun. Galatasaray'da kafana göre araziyi Galatasaray'ın üzerine alamıyorsun.
1: Yetkiyi de aldı.
0: Ha, yetkiyi aldı. Yetkiyi alırken ki o maddelerde mesela dikkat çeken konular var. Hiç konuşulmuyor. Fenerbahçe tarafı bunu gündeme getiriyor. Hani rahatsızlığını dile getiriyorlar ama onlar da alıyorlar. Mesela Dursun Özbek'in en önemli adımlarından bir tanesi Riva'da 20

0: Heh, diğer kulüpler arsa almıyor. Alıyor tabii ki abi. Trabzonspor geldi İstanbul'dan arsa aldı. Kim verdi bunu? Devlet verdi, hükümet verdi. Ha, diyorlar ya kulüplere işte devlet hükümet desteği. Daha ne yapsın abi? Arsa istiyorsun veriyor, proje istiyorsun veriyor, onay istiyorsun veriyor. Ama siz kötü yönetiyorsunuz abi kulüpleri. Genel kuruldaki en önemli maddelerden bir tanesi buydu Cihan. 28 dönümlük yeni bir arazi Dursun Özbek Galatasaray'a kazandırdı. Bir taraftan bakıyorsun 4 yıl üst üste şampiyon yapan başkan. Bir taraftan tarihi projelere imza atıyor. Bir taraftan da hani Florya elden çıktı. Ciddi bir gelir Galatasaray'ın kasasına girecek ama... Bir taraftan da dediğim gibi Kemerburgaz'da 28 dönümlük yeni bir araziyi Galatasaray'a kazandırıyorsun. Bir de benim genel kurulda ilk defa öğrendiğim ve Dursun Başkan'ın ilk kez açıkladığı o maddelerden bir tanesi. Şimdi Galatasaray Florya'dan çıkıyor ya, orada 60 dönümlük bir arazi var. 40 dönümü konuta uygun, 20 dönümü de spor alanı inşa edebiliyorsun. Yani Galatasaray bir tesiste Florya'da yapacak. 20 dönümlük arazi Galatasaray spor tesisine dönüştürecek. Bunu atıyorum gelir getirecek bir proje hazırlıyor Galatasaray yine. Yani önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın işi projeye çevirip ciddi anlamda paralar kazanabileceği bir sürü projesi var. Onların en başında Aslantepe Vadisi geliyor zaten. Ki Yetki Genel Kurulu'nda alınan en önemli yetkilerden bir tanesi de basketbol AŞ'nin kurulması. Ben burada daha önce de söylemiştim. Bunu ben söylemiyorum. Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri söylüyor. Bu yönetimin yıldızlarından bir tanesi Mert Mecit Çetinkaya olur. Niye? Basketbol şubesinin başına geldi. Daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda yaklaşık iki dönem görev yapmış bir isimden bahsediyoruz ve ciddi anlamda basketbola yatırımlar bulup basketbol takımını güçlendirebilecek bir profil. Buna göre de adımlar atacaktır önümüzdeki günlerde basketbolla alakalı. Hani Aslantepe Vadisi'nin içerisinde yer alan en önemli projelerden bir tanesi yeni basketbol sahasının yapılması ki Mert Mecit Çetinkaya önderliğinde bu adımların atılacağını düşünüyorum.
1: Sen Haziran'ın başında bir haber yapmıştın işte 3-4 yok Haziran 7 gibi 3 hafta sonra Okan Buruk'la sözleşme imzalanacak diye. Bugün de işte bu mutabakatın oluştuğu söyleniyor. Yakın zamanda da bir basın toplantısı olacağı söyleniyor. Tarihini biliyor musun?
0: Ya ne şöyle, zaman duyuru olacak? Yedisinde sezon açılacak. Yedisinden önce olur. Yani bu hafta içerisinde olabilir. Mesela yarın Galatasaray açıklayıp cuma günü. Çünkü Okan Hoca'nın sözleşmesinde bir yıl daha devam eder opsiyon maddesi vardı. Opsiyon vardı. Ama Dursun Özbek Okan Hoca'ya ki %100 bunu hak ediyor. Okan Hoca
1: mı yaptı?
0: Ya zaten 200 milyona yakın bir para kazanıyor Galatasaray'dan. Zam da hakkıdır. Ona da bir şey demem. Çünkü 4 yıl üst üste başarılı olmuş teknik direktörden bahsediyorsunuz. Gelip Türkiye'de 500 milyon euro kazanıp ikinci olup giden teknik direktörler oldu. Okan Hoca sonuna kadar bunu hak ediyor. 2 yıllık bir basın önünde bir sözle imza töreni düzenlenmesi tabii ki bekleniyor. Dediğim gibi yeni sezon 7'sinde açılacak. 7'sinden önce muhtemelen karar verirler. Can, yeni sezonla da ilgili bilgi verelim. Galatasaray az önce de söyledim. 7'sinde sezonu Kemerburgaz tesislerinde açıyor. Dünya Kupası'nda hala devam eden oyuncular var. Singo, Jakobs, Davinson Sanchez. Almanya elendi. Sané dönecek zaten ama bu oyuncular bir tatil yapacak. Amil takım oyuncuları yine aynı zamanda tatillerini yapıyorlar. Onun dışındaki isimler uzun bir süre tatil yaptılar. Hani hiç alışık olmadığımız kadar rahatlar. Osimhen bu anlamda mesela yeni sezona çok iyi girmesini bekliyorum. İyi bir kamp döneminin ardından. 7'sinde Kemerburgaz'da sezonu açacak. Sonra 20'sinde de Avusturya'ya gidecek. Orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Avusturya'da olacak. Ben de büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa Galatasaray'ı kamp döneminde yakinen takip edeceğim. Sonrasında İstanbul'a döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da Rams Park'ta yapacak Galatasaray. Bu arada Galatasaray'da Rams Park'ın çimleri yenileniyor. Onu da söyleyelim. Ki bir hazırlık vardı. O yüzden şampiyonluk kutlaması çimlerin üzerinde yapıldı. Yeni sezona hazır hale getirilecek şekilde çalışmalar şu anda son sürat devam ediyor.

0: bir sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyorum. Çünkü o ışıklandırma sistemi teknolojik anlamda en iyileriyle değiştirilmişti. Galatasaray oraya 2 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı. Yeni sezonla alakalı bilgiler de bu şekilde. Yine altyapıdan ve Galatasaray'ın genç olarak kiralık gitmiş 7-8 tane oyuncusu da kamp döneminde Galatasaray'la beraber olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Singo'nun sakatlığı ile alakalı bilgi var mı?
0: Vallahi Cihan kadroya aldılar ama süre alamadı. Bendeki bilgi hani Dünya Kupası'nda süre alamayacağı yönünde Singo'nun. Bendeki bilgi o yönde. Ama hani Fildiş Sahili Federasyonu oyuncunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söylemişti. Hatta Singo da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Umarız öyledir. Çünkü hani bir sonraki maçta Fildiş Sahili'nin de Singo'ya mutlaka ihtiyacı olacaktır. Galatasaray için de yeni sezonun değişilmez oyuncularından bir tanesi olması gerekiyor Cihan. 35 milyon euroluk yatırım yaptın. 6 milyon euro maaş alan bir oyuncudan bahsediyorsun. Geçen sezon sakatlıklar yaşadı, şanssız sakatlıklar yaşadı. O verimi veremedi. Ben şöyle düşünüyorum. İyi bir Osimhen ve Singo bu ligi çok rahat sürklase eder.
1: 10 numara pozisyonuna Batrakov olmaz mı 23 yaşında demiş.
0: Ya Bakratov uzun süre benim de yakından takip ettiğim oyunculardan bir tanesiydi
1: zaten
0: transfer sürecini. Evet. Geçen sezon Galatasaray'a önerilmişti ama Cihan işte 23 yaş altı oyuncuların en büyük sıkıntısı o. Gelmek istemiyorlar abi. Mesela dün aldığım bilgilerden bir tanesi yine Kepren Turan da aynı şekilde. Yani Galatasaray'ın aslında orta sahaya en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Eski efsane futbolcu Lian Thuram'ın oğlu. Ama 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyor adam. 23 yaş altı oyuncular da aynı şekilde. Bakratov'un sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Aynı zamanda işte 4 milyon euro maaş beklentisi var. Galatasaray bunların hepsini karşılamak istiyor ama yok, gelmek istemiyor. İsviçre'de mesela geçen Manzambi 2 tane gol attı. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği oyunculardan bir tanesi.
1: İşi zor o zaman.
0: Gana'da Irenki var, yine 23 yaş altı. 30-40'ı vereyim diyor Galatasaray ama bu oyuncular bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemiyor.
1: Ahmet Bey'in, Ahmet Konan'ın sesi de geliyor.
0: Abi bir insan bu kadar mı kötü güler ya?
1: Konanç Bey, burada yayın var, biraz sessiz olursanız çok sevineceğiz. Evet işte. Bir saniye şu fonu attıralım.

0: Evet, rütük açısından problem olacak. Şimdi neler konuşuyorlar içeride, o yüzden biraz fonda kaldım.
1: Yok yok, bizi dinliyor şu anda kapıdan.
0: Ahmet Bey
1: izliyor.
0: Evet, gitti. Bırak abi gitsin. Çok sesli konuşuyor.
1: Yok yok, aman abi.
0: Evet, şu Manzambi diyordun o.
1: Manzambi mesela, yine diyorum ya, İsviçre'nin önemli oyuncularından bir tanesi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg formasıyla final oynadı. Galatasaray scout ekibinin radarına girmiş, takip ettiği oyunculardan bir tanesi ama ikna edemiyorsun Cihan. Adamın hayali Premier Lig'de oynamak. City'ye gitmek istiyor. Manchester United'a gitmek istiyor. Yani parayı ödesen de ikna edemiyorsun. Gelmek istemiyor. İşte Niagara'yı buluyorsun, sonra Niagara'yı getirebiliyorsun.
0: Peki şu Greenwood kancası doğru mu? Yani
1: yok
0: Fenerbahçe'nin
1: abi,
0: ilgilendiği ismi.
1: Yok, 50 milyon euro istiyorlar Greenwood için. Marsilya.
0: Normalde 70 şeyde yani.
1: 10 milyon euro da Greenwood maaş istiyor. Galatasaray'ın gündeminde değil. Galatasaray'ın o bölgede zaten Sané'si var. Araplar Sané'yi istiyor. Sané gidecek de onun yerine transfer yapacak ki bu isim Greenwood olmaz.
0: Evet, 0212-273 onuna gelen mesajlar var. Onları okuyalım. Kamp başladı, bir haftası da bitti. Hala yaptığı tek transfer Saran yönetiminin anlaştığı Vedat Muriç. Ben Fenerbahçeli dostlarımı uyarmıştım. Aziz Yıldırım transfer yapmaz. Seçimden sonra 3-4 oyuncu açıklayacaktı. Seçildi kampa kadar. Hani nerede bu isimler? Şimdi de ilk resmi maça kadar açıklanacak deniliyor. Merak etmeyin, ilk resmi maçtan sonra da lige kadar diyecekler. Lig başlayınca da transferin son haftası kelebir oyunculara düşecekler. Hakan Safi'yi seçmedikleri için çok pişman olacaklar demiş. Yani ben de Aziz Bey'e oy atardım ya Fenerbahçe.

0: tehlikeli olsam. Hakan Bey yani evet güzel şeyler söyledi.
1: Ben de söyledim abi, bir öyle ya da
2: İnandırıcı gelmedi bana.
1: Bir şey yani. Diyeceğim, o transferleri yapacaktı, ben sana söyleyeyim.
0: Yapar mıydı?
1: Yapardı abi.
0: Yapmasa yanardı zaten.
1: Yapardı abi. Çözmüştü yani. Bugün Hakan Çağlan oldum. Merih Demiral. Bak yabancı kuralı da var. İki tane yerliyi de bağlamışsın.
0: Farioli ya da Conte Hoca.
1: Farioli Hoca. Net Farioli Hoca.
0: 15 milyonu verecekti.
1: 15 milyon yani. Euro serbest kalma bedeli vardı. Ödeyeceklerdi. Farioli Hoca'ydı. Greenwood'u alacaktı. Luis Suarez'i alacaktı. Geçmiş olsun abi. Demek senin Galatasaray'a geçebilmen için daha iyi bir kadronun olması lazım. Osimhen seviyesinde oyuncu alman lazım. Bak senin Osimhen seviyesinde aldığın oyuncuyu Galatasaray yedek oyuncu diye kadrosuna katıyor.
0: Sané'yi hemen satsınlar. Hem de hemen demiş.
1: Valla ben de Almanya'daki performansını çok beğenmedim.
0: Yani burada da zaman zaman öyle performans sergiliyordu.
1: Evet.
0: Hani bazen inişli.
1: Hani şey diyorlardı, Almanya'da uçup kaçıyor, Türkiye'de pas verebilecek arkadaş bulunuyor. Gördük abi, Almanya'da da gördük.
0: Artık eski sen.
1: Abi elindekilerin kıymetini bileceksin. Şimdi tamam Sané'yi beğenmiyorsun ama sen bu Sané'yi bonservissiz aldın abi. Tamam maliyeti yüksek ama bu adam da Almanya milli takımı. Şimdi Barış Alper Yılmaz çok çok değerli bir oyuncu. Davinson Sanchez, hani bizim Galatasaray göndersin dediğimiz oyuncular. Salahi'den çıksın diyoruz. Salahi işte son dönemin en iyi sağ bek performansını gösteriyor. Bulamadın yani sen. Sasha Boy'u gönderdin 35 milyon euroya, yerine 60 milyon euro transfer yaptın ama Salahi diye bir adam çıkıyor ve çok iyi performans gösteriyor. Sen göndereceğim dediğin adam Salahi olmamalı ya da işte Davinson Sanchez olmamalı. Gabriel Sara kötü oyuncu mu?
0: Mesela az önce Wirtz dedin. Mesela Liverpool'lar Wirtz'i, Bayern Leverkusen Musiala'yı acaba bizim Sané'yi eleştirdiğimiz kadar eleştiriyor mudur? Onlar da büyük topçular yani baktığında ki Leroy Sané artık her şeyi ispatlamış ama inanılmaz eleştirileri odağında oluyor. Bir de Almanlar at Sané'ye topu, hani geçebilirse 2-3 kişiyi geçer, geçemezse de geride kalır. Oyun anlayışıyla oynadılar. Hani böyle Messi gibi sanki Sané orada, sürekli onu oynamaya çalıştılar. Vedat Muriç'e geçmiş olsun ama sıkıntı bence Fenerbahçe'de demiş. Böyle bir mesaj var. Mesele bu sene 23 yaşında bir oyuncu aldık demiş mesela. Oyuncuyu seneye 24 yaşında oluyor. O zaman bu 10+4 kuralından çıkmış mı oluyor, yoksa devam mı ediyor artı 4'ün içinde olmaya demiş. 23 yaşında oyuncuyu aldık, seneye 24 oldu demiş. Kuralın içinde kalmaya devam mı edecek diyor. İlginç bir soru gelmiş.
1: Evet abi, bence çıkıyordur.
0: Yok canım, bir yıllığına mı yetişiyor? Bence onun bir olayı vardır ya, çıkmıyordur. Hani sonuçta bu olay yetiştirilmesi için var ya, hani biz de yetiştiriyoruz ya. Baga soktuyunuz bizi.
1: Yani çok güzel bir soru.
0: Ya bence transfer ettiği tarihteki, tescillediği tarihteki ile alakalıdır. Bence çıkmaz yani, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O zaman kimse o 23 yaşa
1: abi
0: gitmez.
1: Kural diyor ki 23 yaş ve 6 diyor abi. 24'e girdi. Tabii ki sayılmayacak Cihan. Neyi tartışıyoruz abi burada?
0: O da doğru. Kontenjan yani, dışına çıkıyor.
1: O zaman git diyor. 22 yaşın 19 yaşında al, 20 yaşında al. Kural açık abi, 23 yaş ve 6.
0: Bu çok kötü bir şey. Oyuncuyu aldın, parlattın, oynatamayacaksın ya. Ya da ona yer açacaksın.
1: Aynen.
0: Ona yer açarsın yani diğer futbolculardan.
1: Ya buradaki amaç milli takımın daha değerli olmasını, yerli oyuncuların daha fazla süre almasını sağlamak ama öyle bir yerli oyuncu yok ki abi. Yok yani, yetişmiyor. Şans verilmiyor.
0: Yani iyi bir transfermiş gibi burada bir de Singo'yu övüyorsun demiş.
1: Baba Singo çok iyi oyuncu.
0: Bence de.
1: Ama şanssız sakatlık yaşadı. Singo'nun aç Şampiyonlar Ligi maçlarını izle, Ajax maçını izle. Ben Ajax maçını tribünde izlediğim zaman bu adam Real Madrid dahil dünyanın bütün takımlarında oynar dedi.
0: O çocuk vücudunu tanımıyor bence. Hani bazı insanlar vücudunu tanımaz ya.
1: Ya ben onu da sordum Cihan. Yani ona yakın isimlere sordum. Diyorum ya abi, uzaktan atıyor insanlar. Ya ben tek telefonda Dursun Özbek dahil Galatasaray camiasının içindeki herkesle her şeyi çok rahat konuşabiliyorum. Her şeyi. Ya ben 7/24 Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkıyorum. Benim 90+ dijital diye bir YouTube kanalım var. Her gün orada 2 günde bir en kötü Galatasaray yayını yapıyorum. Ve bu yayınlar işte 20 binin altında izlenmiyor. Anlık 2000

0: 13.000 kişi izliyor. Kimse babasının ayrına gelip izlemiyor. Her verdiğim bilginin arkasında mutlaka hani bir dayanak var yani. Sallamıyorum. Şimdi Singo ile ilgili bilgi de şu şekilde. Bu adamın %100 futbol hayatı boyunca profesyonel yaşaması gerekiyor. Sana %100 katılıyorum. Çok güzel bir konuya parmak bastın. Dediğin gibi tanımıyor değil, tanıyor. Vücudunu tanıyor ama ona göre hareket etmiyor. Sürekli profesyonel bir ekiple çalışması gerekiyor. Sakatlık önleyici çalışmalar. Artık bilim gelişti abi. Adamlar bir MR çekiyorlar ya da işte bir röntgen çekiyorlar ya da bir test yapıyorlar. Senin nerenin zayıf, nerenin güçlü olduğunu, nerede durman gerektiğini, nerede... Abi Şampiyonlar Ligi döneminde işte Galatasaray antrenmandan çok dinlenme yaptı. Niye? Çünkü üst üste bir sürü maç oynuyordu zaten.
1: İşte o patlayıcı koşuları sürekli yapınca sakatlığa davetiye çıkarıyordu, evet, ki çıkardı abi. Da yani ben ya, sakatlanacak dedim zaten.
0: Evet abi, Galatasaray'da da öyle yani. Abi bu adam, ben sana söyleyeyim yani, sağ bek performansı çok iyi ama sağ bek oynaması çok sağlıklı değil, onu gördük ve bunu ben kulağımla duydum ya. Yener İnce bu ülkenin en iyi spor hekimi Cihan, daha ötesi yok.
1: Bence orada Yener hocam yani sağ bek oynayamazdan kasıtı
0: oynayamaz
1: sprint atamaz diyor yani.
0: Bak oynayamaz demedi zaten.
1: Öyle deklar.
0: Sağ bek oynamasının onun açısından sağlıklı olmadığını söyledi.
1: Çok sprint atıyor.
0: Ama bu ne demek abi? Ya atar tabii ki. Maçtasın. İşte en son hangi maçtı? Dünya Kupası'nın 90. dakikada sprinti attı. Golü attırdı abi. Geçemeyeceği adam yok. Adam bildiğin tren gibi ya.
1: Bir de o maçta şey vardı. Bilmiyorum izledim mi tam. Böyle köşe gönderinin oraya giderken bacağını bir kaldırdı. Dedim bunun kesin attı dedim. Adeli attı. Bence o pozisyonda gitti
0: yani
1: de.
0: Yani boyla da dediğin gibi yani. 1.90 küsur boya sahip bir adamdan bahsediyoruz. Ekstra şeyler yapınca maalesef sakatlık geçiyor ama işte Monaco'da bunları çok fazla yaşamamış. Şimdi daha önce mesela İsmail Jakobs'u da şeyden aldı Galatasaray. Monaco'dan aldı. Kronik sakat diyorlardı. Ben bu soruyu bu sezon röportaj yaptığımda kendisine sordum. Bu beni üzdü dedi Yakup. Futbolun içinde bunlar var. Şanslı sakatlıklar yaşayabilirsin. İlk sezonunda bunu yaşadım ve sosyal medyada benimle alakalı paylaşımlardan etkilendim dedi. Ama bu sezon yaşamadı abi, bak milli takıma yine gitti. Demek ki bu adam kronik değil. Singo da kronik değil. Ama yani 30 milyon euroluk yatırım yapılmış. 6 milyon euro. Yani sen bunu oyuncuya gerekirse abi profesyonel değiller demek, dikte edeceksin. Gerekirse o yardımcıyı almaya ikna edeceksin. Bu adamın sürekli ekstra sakatlık önleyici çalışmalar yapması gerekiyor. Şimdi Torreira da öyle bir oyuncu mesela. Torreira'nın futbol hayatı devam ettiği sürece ekstra çalışması gerekiyor. Ekstra çalışması gerekiyor. Bakıyorum Uruguay'a gidiyor, ekstra çalışıyor. Amerika'ya gidiyor, ekstra çalışıyor. Bizimkiler nerede? Bizimkiler tatilde. Milli oyuncuları kastetmiyorum.
1: Halil Dervişoğlu'nu sormuş. Rize'de iyi bir performans geçirdi diyor Metin Kabataş.
0: Ya benim en büyük hayal kırıklığı yaşadığım oyunculardan bir tanesi. Ben çok beğeniyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'dan iki adım daha öndeydi. Ümit milli takım dönemlerinde. İnanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. Ama tabii ki yaşı daha var. Yani o sıçramayı yine yapabilir ama... Dediğim gibi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar yetenekli bir adam. Rize'de falan değil abi. O performansla yine Galatasaray'da oynamaya devam ediyor. Üçüncü forvet olarak Galatasaray'da kalamıyorsan başını taşlara vurman lazım. Bak bu saydığım üç oyuncu Dünya Kupası'na gitti. Ve Halil Dervişoğlu bunların önündeydi. İşte abi profesyonellik, ekstra çalışma, bunları yapman lazım. Yapman lazım. Zaten 35, maksimum 35. Bizde 33'e düştü. Bizde 32-33 yaşında bırakıyorlar abi. Arda Turan oynayamaz mıydı? Emre Çolak mesela son dönemin en yetenekli adamlarından bir tane. Çok erken yaşta bırakıyorlar. Abi mesela Galatasaray'ın kadrosundaki iki tane oyuncu. Biri İlkay Gündoğan, ikincisi Kaan Ayhan. Toplamda 10 milyon euroya yakın maaş ödüyorsun bu iki oyuncu için. Ve kim şu anda Galatasaray taraftarına anket aç, herkes gitsin der. Gitsin der.
1: Der.
0: Ya burada bu sezon hani Okan Hoca'nın işi gerçekten zor. Yani gerçekten teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç var bu yabancı kuralından sonra.
1: Sparta Rotterdam dönemi muazzamdı Halil'in demiş. Ondan sonra yükselemedi diyor. Büyük takım, Avrupa'nın büyük takımlarına Malatyaspor'dan bir oyuncu koysan iyi oynar gözükür. Senin takımına gelince kötü gözüküyor. Bizde planlama yanlış demiş Taner Ültanır.
0: Abi planlama yanlış değil Cihan. Bizimkiler oyuna atmıyor. Hatırla, bir dönem Beşiktaş'tan bir sürü genç oyuncu çıktı. Niye? İşte o Menemen sezonu. Hı. Anladın mı? Para yoktu, pul yoktu. Genç oyuncuları oynatmak zorunda kaldılar. Bir sürü genç oyuncu çıktı. Trabzonspor'da şimdi ya biz şampiyon olacağız demiyorlar. Ama iyi kadrolar kuruyorlar ve Olay'a şans verdi abi Fatih Tekke. Şimdi Renato Niega Olay'dan kötü futbolcu mu?
1: Değil bence.
0: Bence de değil. Olay çok iyi oyuncu. Çok çok iyi oyuncu. Ama Niaga'da o seviyelere gelebilecek potansiyel var. Gelebilmesi için oynaması lazım abi. Ama bizim ligde buna müsaade edilmiyor. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yeni sezon başladı. Allah korusun Galatasaray ilk 3-4 hafta kötü gitti. 5 hafta kötü gitti. 6 hafta kötü gitti. Okan Buruk istifa sesleri. İlk bileti kesilen isim Okan Buruk olur. Şimdi bu stres, bu baskı varken genç oyuncuyu nasıl oynatacaksın? Oynatamazsın abi. Ya Galatasaray'da özellikle kimse Okan Hoca'nın 4 yıl üst üste şampiyon olmasına bakmaz. Bakmaz abi.
1: Evet, yollarlar. Dediğin gibi mesela Niyaga'yı bir Olay'ı yapabilirsin.
0: Yapabilirsin abi.
1: Çocuk Dünya Kupası'nda neler yapıyor. 60 milyon satarsın ha onu. Yani Trabzonspor olmasaydı, bu arada Trabzon için söylemiyorum, yani Süper Lig'de olmasaydı çok rahat 60'a 70'e satarlardı. Tabii, yani.
0: Aynen öyle.
1: Belki yine satabilirler.
0: Ben yine hani 40'lar 50'lere gidebileceğini düşünüyorum. Bak bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bayağı ısrarcı oldu biliyor musun Olay'ı almak için. Yani Dursun Özbek 25'leri gözden çıkarmıştı. O yüzden hep söylüyorum yani Galatasaray'da bir numaralı transferden sorumlu yönetici Dursun Özbek abi.
1: Evet, yani Almanya'nın
0: Galatasaray'ın futbol aklı Dursun Özbek abi.
1: Almanya'nın orta sahasını hallaç pamuğuna çevirmişti ya, var ya gerçekten. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş, sağ ol Hüseyin'cim. John Duran'la anlaşmaya varıldı mı diyor.
0: Evet abi, John Duran'la Galatasaray anlaştı. Prensip'te menajeri tarafından zaten Galatasaray'a önerilmişti. Davinson Sanchez'e menajerleri aynı. Hatta şunu söylüyor. Ben dünkü yayınımda söyledim bunu. Bu arada John Duran'a çok yakın kaynaklarım da var. Fenerbahçe'ye ilk transferini de ben vermiştim. Fenerbahçe pişman olacak diyor beni gönderdiğine. Galatasaray'daki performansımı gördükten sonra. Yani o kafayla geliyor. Umarız öyle olur.
1: Abi seni çok seviyorum, bayılıyorum sana demiş. Algoritman gizlide falan gibi takılıyorsun. Ama senin gibi bir yorumcumuz olmadığı için üzülüyorum Beşiktaşlı olarak diyor.
0: Murat Özen var.
1: Bülent Ustu var. Var yani.
0: Murat Özen var abi, Murat Özen. Bir şey diyeceğim.
1: En aklı başında kim? Şafak Malatya olabilir bak. Şafak abi iyidir. Bilgi
0: bir şey diyeceğim. Murat Özen ne bu hafta tamam abi yeter futbol ya. Transfer. Aynen. Gazi'yi konuşalım ya.
1: Gittiniz mi?
0: Gittik. Gazi keşke sen de gelseydin. Bir dahakine geçen beraber gidelim.
1: Geçen sene gitmiştik.
0: Sen gitmiş miydin?
1: Tabii tabii, canlı yayın aracıyla gitmiştik. Bize çok güzel bir yerde ayarlamışlardı sağ olsunlar.
0: Bir şey diyeceğim, bir sonraki sezon denk getirip mutlaka biz yine gidelim. Ben hayatımda ilk defa gittim.
1: Ben de ilk defa gitmiştim o zaman.
0: Bir şey diyeceğim, bu ülkede düzenlenen en iyi spor organizasyonlarından bir tanesi. Yani Serdar Adalı'yı eleştirirsin eleştirmezsin. Bu arada hani ben yarışçılık camiasını da çok yakından bilirim, takip ederim. İnanılmaz zor durumdalar. Yani Beşiktaş nasıl kötü gidiyorsa yarışçılık camiası da o anlamda kötü gidiyor. Buna rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. Yani kendimi Veli Yiğit'in videosunu gördüm. Wimbledon'da gibi hissettim demiş. Gerçekten öyle.

0: Yani
1: herkes çok şık.
0: Abi herkes çok şık.
1: Murat Özen Dağlı gibi gitmiştir oraya.
0: Ya bir şey diyeceğim. Ben de tahmin edemedim. Ben pişman oldum. Ben de beyaz gömlekle gittim mesela. Ama bir dahaki seneye böyle kafamdaki kombinimi bile kurdum. Anladın mı? Yani giyeceğim ceket, gömlek, gözlükler, ayakkabılar falan. Nihat Kahveci'yi gördüm orada.
1: Abi o ceketle yanmadım Nihat abi ya.
0: Evet abi, Nihat abi de kışlık ceketle
1: kışlık
0: gelmiş.
1: Kışlık ceket giymiş, kravatı açmış.
0: Aynen öyle. Süperstar gibiydi. Onun lehine de tezahüratlar yaptılar ki Nihat abi dedi ki bak orada Karataş var dedi. Ya Karataş Türk sporunu geçtim. Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli sporcularından bir tanesi. Ama biz kıymetini bilmiyoruz abi. Ben ulusal televizyonda neredeyse hiç görmedim röportajını. Ya o kadar YouTube kanalı var, şey var. Abi bir yayına çıkarın, bir bu adamın hikayesini dinleyin.
1: Filmi yapıldı ama ya aynı zamanda.
0: Filmi yapıldı, ben filmini de izledim. Çok da güzel bir filmdi bu arada.
1: Bizim için şampiyon.
0: Benim favorim Upamecano'ydu. Beşinci oldu. Daha böyle kısacı bir atmış ki kısada çok iyi yarışlar kazandı ama Baynal Çakan Gazi Halis Karataş'la birlikte kazandı ki 100. Gazi koçusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 100 yıl düşünsene 100 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardan bir tanesi. Vallahi hipodromda inanılmaz güzel bir hava vardı. Bu anlamda Türkiye Jokey Kulübü'nü ben tebrik ediyorum. Dediğim gibi yarışçılık camiası içerisinde çok ciddi sıkıntılar var. Şu an herkes atlarını satıyor ve hediye ediyorlar. Artık bakamıyor insanlar. O seviyeye gelmiş durumda. Orada ciddi an. Mesela şunu söyleyeyim. Serdar Adalı Galatasaray'ın başkanı olsaydı TJK'daki görevini bırakmak zorunda kalırdı. Galatasaray iki görevi birden yaptırmazdı kendisine.
1: Doğru.
0: Ya çünkü ikisi çok farklı mesai abi. Anladın mı?
1: Tabii orası çok, da çok kıymetli, çok farklı bir yer. Mesai. Yani Türkiye Jokey Kulübü'nün de ilgilenmek zorunda.
0: Zorundasın abi çünkü.
1: Beşiktaş'ın sadece ya, futbol alanı yok.
0: Bunun diyorum ya sana, insanlar artık o atları besleyecek paraları bulamıyorlar. İzmir'de çim pist kaldırıldı, orada ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Yani bir sürü sıkıntıları var ama o sıkıntılara rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. 50 binin üzerinde insan Veli Efendi Hipodromu'na geldi. Gazi koşusu için ve Halis Karataş Türk spor kamuoyunun en büyük efsanelerinden bir tanesi Baynal Çakan'la kazandı. Tebrik ederiz kendisini. Dediğim gibi bu anlamda TJK'yı, Başkan Serdar Adalı'yı, orada emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Gerçekten güzel bir organizasyondu. Ben de hayatımda ilk defa gittim ve onun eksikliğini hissettim. Önümüzdeki sezon çok daha hazırlıklı bir şekilde 101. Gazi koşusunda orada olmak istiyorum.
1: Evet, 2001 yılında Burgas'la kazandığı yarışta
0: 21.
1: İşte onun da videoları falan yayınlandı. Çok duygusal anlar, Burgas'ın işte ölmesi vesaire. Onları da paylaşmışlardı. Ahmet Çelik'in bir videosu da düşmüş.
0: Ahmet Çelik de efsane mesela. Efsane derken bir Gazi koşusunu son 10 yılda 8 kere kazanan bir isimden bahsediyoruz.
1: 8 yaptı mı?
0: Tabii 8 tane var ki Sayın Karataş'ın 7 oldu. Ahmet Çelik bu arada indiği at Baynal Çakan Gazi'yi kazandı. Bindiği at Rabovo Gazi ikincisi oldu. Bizim favorimiz Upamecano 5. oldu. Yine sarı kırmızılı bir forma kazandı. Aziz Yıldırım oradaydı. Barış Göktürk oradaydı. Hani spor camiasından isimler de gelmişti.
1: Yavaş yavaş veda edeceğiz abi. Bütün iyi handikaplı atlar koştu ama böyle yine benim beklediğim tempoda geçmedi ya. Konancı da götürün, terlik şort takılsın demiş.
0: Almazlar onu içeri koş abi. Gerçi Barış Göktürk kontenjanından torpilli girer abi.
1: Yapar mı diyorsun öyle şeyler?
0: Girer.
1: Felipe Augusto Galatasaray olmaz mıydı ya Duran yerine? Zenit'e gitmiş diyor.
0: Abi işte bak, scout transferlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. 5 milyon euroya aldıkları adamı 20 milyon euroya sattılar. İşte yarın öbür gün olaydan ciddi bir para kazanacaklar. Ya en son Göztepe'nin işte Tuluza verdiği oyuncu, forvet oyuncusu, Brezilyalı forvet Anderson muydu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. 3,5-4 milyon euroya sattılar. Acun Ilıcalı'nın takımı 20 milyon euroya kadrosuna katmak istiyor. Yani son dönemde ülkemizde bunu yani yap

0: olabiliyormuş. Geçmişte en çok Alanyaspor yapıyordu bunu. Hala yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Trabzonspor, Göztepe. Yani bunu Süper Lig'deki kulüpler yapsın ama işte yerli oyuncu yetiştirmeleri lazım. Kuralı değiştiriyorsan yerli oyuncu oynatman lazım. Bu Süper Lig'deki kulüpleri çok etkilemeyecek. Zaten 10 tane yabancı Süper Lig kulübü için yeterli abi. 11 tane oyuncu oynuyor. 10 tane yabancı alır, 2 tane yerliyi yerleştirir yanına. Onlar sıkıntı yaşamayacak. Asıl sıkıntıyı Galatasaray yaşayacak Şampiyonlar Ligi için.
1: Yakup Çınar'a sorsana, bu kural bu saatten sonra tekrar güncellenir mi, iş bitti mi?
0: Yok abi, bu saatten sonra bitti. Yani federasyon gitmeden değişmez.
1: Net diyebiliyor musun? Ben onu diyemiyorum mesela.
0: Yok,
1: değişmez
0: yok.
1: Diyemiyorum bir daha.
0: Değişmez abi. Değişmez. Ya ben şöyle düşünüyordum. Dünkü yayınında da söyledim. Çünkü Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Daha ötesi var mı? Dedi ki hani 10 artı 2 ya da 10 artı 5 şeklinde değişilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. İşte federasyon başkanının röportajı yayınlanıyor. Yabancı kuralıyla ilgili tek kelime yok. Ve bugün kuralın değişmeyeceği şeklinde federasyon resmi açıklama yapıyor.
1: Yüksel Yıldırım Barış Göktürk kavgasını da
0: haftaya
1: mı işleyelim?
0: Direkt Yüksel Bey'i bağlayalım.
1: Olur ya, Yüksel Bey de sert konuştu. Bana öyle bir şey dese ağzını burnunu kırardım gibi bir cümle
0: yanlış
1: kurdu.
0: Abi,
1: yanlış yani. Ya şey, o da çok ayıp yani.
0: Barış Göktürk bir düğünde galiba söylüyor. Başka bir yerde söylüyor. Biz savaşa gireceğiz bilmem ne. Abi ne gerek var bunlara ya? Abi, yani çok... abi baksan adam dünyanın en iyi üniversitelerinden, liselerinden birini bitirmiştir. Ondan sonra holding sahibi ama ağızdan burundan kırmadan bahsediyorlar. Ve Galatasaray, bir şey daha söyleyeceğim. Geçen mesela genel kurulda oradaydım. Cihan 10'da başladı, 3'te bitti. 5 saat 300 dakika Fenerbahçe'nin F'sinden bile bir kişi bahsetmedi. Ya bir tane Kulüpler Birliği toplantısı yapılıyor ve Galatasaray Başkanı Abdullah Kavukçu'nun müdahil olmadığı yerde yine gündem Galatasaray abi. Yine gündem Galatasaray. Maalesef. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz.
1: Dinleyenlere
0: aynen öyle. Bizi dinleyenlere.
1: 90 artı dijital YouTube kanalında
0: teşekkür ederiz.
1: Dillere pelesenk olmuş.
0: Aynen öyle. Dediğim gibi her seferinde üstüne basa basa söylüyorum. Radyo benim için önemli. Cihan'la bu programı yapmamız önemli.
1: Eyvallah.
0: Bu programı dinleyen, onun dışında yorumlarıyla, mesajlarıyla katkı gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Galatasaray transfer gündemini de yine bugün Digi Futbol'da 15-20 dakikalık bir videomuz olacak. Orada detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun dışında yine 90 Artı Dijital YouTube kanalında her akşam mutlaka canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine canlı yayınımız olacak. Orada da merak ettiklerinizi gelip bizlere sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
1: Sağ olasın Yakup abi. Tekrar hatırlatalım. 90 Artı Dijital YouTube kanalı, Yakup Çınar'ı oradan takip edebilirsiniz. Biz az sonra tekrar yayında olacağız, bir 10 dakika sonra. Buradayım ama Genduzi'nin basın toplantısı olacakmış herhalde.
0: Evet.
1: Yakup abi, onu da yayınlayacağız. Yakup Çınar da az sonra Digi Futbol'da.
0: Evet.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz az sonra.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında 15-17 arasında sizlerle birlikte olacağız. Ve 2 saat boyunca yaklaşık programımız sürecek demiştik ki orada Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız konuşmaya. Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız değerlendirmelere. Hemen ardından Ferhat Kızıltaş'la konuştuktan sonra 4 büyük gündemi konuşacağımız, 3 büyük gündemi konuşacağımız birçok konu başlığı ve konuklarımız olacak. İrfan 25, Şafak Malatya ki diğer tarafa döndüğümde Abdullah Yiğit'ten şöyle bir Sivas Spor'da başkan bulunamıyor haberleri, Sivas Spor'a kayyum mu atanacak haberleri, soru işaretleri vardı. Oralara da döneceğiz elbet. Ve tabii hafta başında pazartesi olur, salı olur fark etmeksizin. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle oluyor. O günlerden birini yaşayacağız bugün. Bu hafta başında yani salı gününe denk gelen bugün de bu saatlerde 16-10 civarında da oraya gideceğiz. Ferhat Kızıltaş'a hoş geldin diyeyim, onunla başlayayım. Ferhat selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür diyelim. Umarım sen de iyisindir.
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ ol. Ben diğer tarafta Galatasaray'la konuya girmeden önce şu yabancı kuralı değişmeyecek açıklamasını senin nasıl yorumladığını, camia tarafında neler gördüğünü, neler analiz ettiğini merak ediyorum açıkçası.
1: Yani açıkçası biz uzun zamandır bu konuyla ilgili değişim olmasını bekliyorduk. Çünkü kulüplerle görüştüğümüzde hani Galatasaray tarafıyla özellikle sonra kulüpler birliği toplantısının olduğu gün tüm kulüpler ortak karar almıştı. Bunun da çok önünde durulmasını beklemiyordum federasyon tarafından. Tabii bunun bence bir itiraz süreci olacaktır. Çünkü çok büyük bir değişiklik yok yani. Hani artı 2'den 2 tanesini değiştirsen ne olur, değiştirmesen ne olur. Yani aynı şey. Onun haricinde Galatasaray tarafı aslında buradaki itirazı şuna yönelik. Zaten Galatasaray'ın iyi bir yerli havuzu var. Icardi zaten devam etmeyecek, öyle görünüyor. Oradan bir kontenjan boşalacak. Onun haricinde Galatasaray'ın zaten diğer takımlara nazaran çok büyük sorunları da yok bu alanda yabancı sınırı olarak. Çünkü bugün Icardi'den çıktığınızda veya işte Gabriel'e satıldığında, Roland Salah'a satıldığında ki teklifler var. Lemine'le sözleşme bitti, bugün bitiyor. %80 olarak anlaşıldı ama bu yabancı sınırı bekliyordu. Orada çok küçük de olsa bir bekleme durumu olabilir. Ama Galatasaray hani doğrudan rakiplerine karşı bu konuda çok da zorluk yaşamıyor. Temel itiraz şuna yönelikti. Şampiyonlar Ligi başarısı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray iyi bir kadro kurmak istiyor ama 10 yabancının ötesinde 4 yabancının en az 23 yaşında olması isteniyor. Yeni kurala göre de bu yaş grubunda çok kaliteli isimler bulamıyorsunuz. Bulsanız da maliyetleri çok ciddi derecede yüksek. Ya bu isimler sürekli üst düzey takımlar anılıyor. Mesela Lille'de forma giyen Mukau devralısı Galatasaray'ın listesindeydi. Herkes bilir. Şu an Kongo'da Dünya Kupası oynuyor. Kongo ile beraber. Mesela oyuncu artı 4 kotasına uyuyor ama devralısında 18 milyon eurolar konuşulurken şu an 40 milyon euro bile az deniliyor mesela oyuncu tarafında. Ben menajere de görüştüm. Ya 40 milyon euroyu vermez diyor yani Lille mesela. Çünkü Türkiye pazarında durum böyle. Şimdi yerli oyuncular burada piyasasını yükseltecek. Biraz çıkış yapan yerli oyuncu kuraldan dolayı talebini artırabiliyor. Düşünülmeyen yabancı oyuncuların menajerleri bunu fırsata çevirip ekstra fesih bedelleri kovalayabiliyor. Burada kulüplere biraz zarar verebilir. Ama Galatasaray cephesinde bununla ilgili çok ciddi sorunlar yok. Tek sıkıntı Şampiyonlar Ligi rekabeti. Yani biz Şampiyonlar Ligi'ne uyumlu oyuncu arıyoruz söyleniyor. Bu tarz bir beyanat veriliyor. Ama ben de bence 23 yaşındaki oyuncu bile Avrupa'da artık genç demiyorlar. Kendi ekonomik yapınıza göre Trabzonspor bunu yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Yani diğer Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için söylüyorum. Yani illa 26-27 yaşında 4 tane kota için yabancı oyuncu alacaksınız diye bir kural yok. Yani bulabilirsiniz, var. Hani Trabzonspor buldu getirdi. Siz de getirin. Felipe Augusto mesela 5 milyon euroya geldi. Bugün toplamda 20 milyon euroya satıldı Zenit'e. Hani Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu alanda artı 4 için de o kadar izleme ekibiniz var. O kadar scout çalıştırıyorsunuz. Bir zahmet bulun yani artı 4 için de hani Dediğim gibi peki, 23 yaşında oyuncuya evet. genç demiyorlar.
0: Peki, ya bugün... peki bu konudan geri dönüş olur mu? Değişme olmayacaktır denildi ama hatırlarsın Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok da geriye gitmeye de gerek yok. Bu dönemde Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yabancı hakeme ilişkin tavrını biliyorduk ve sonrasından evet. olduğunu da biliyorduk. Bu öyle okunabilir mi? Yani oraya gidecek bir süreç mi sence yoksa çok net mi olacak? Bu tepkilere, tepkilere çok da böyle kulak asmayacak mı?
1: Aynı federasyon biz yabancı hakem getirmeyiz dedi ama

0: Demişti, evet.
1: Getirdi yani. Şimdi o yüzden
0: nasıl okumak gerekiyor diye bir sormak istedim.
1: Yani
0: seninle
1: ben %100 bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Bugün açıklanan yapılan paylaşımın. Çünkü kulüpler gerçekten zor durumda. Mesela ben az önce Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun açıklamasına denk geldim. Skandal bir karar olarak değerlendiriyor. İtiraz edeceklerini, yakın zamanda geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını söylüyorlar. Ya şimdi bu kuralda mesela en çok Fenerbahçe zorlanıyor mesela. Şimdi diğer tarafta Beşiktaş'ın elini bağlayan oyuncular var. Trabzonspor Galatasaray'la beraber bu kuralda çok da zorluk yaşamayacak ama yani mesela Trabzonspor Malinovski gibi 33 yaşında bir oyuncu aldı. Yani sürekli genç oyuncu alacaksınız diye bir durum da yok. Hani serbest olsa belki 29 yaşında sana uygun bir oyuncu bulacaksın. Sana maksimum katkı verecek. Şimdi ama kulüpler zaten bu alanda zorlanıyorlar. Ama ben nedense hala beklenti olduğunu düşünüyorum kulüpler tarafında. Bu yabancı sınırında yani 10+4 değil de 12+2. Yani en azından veya 12+4 yapabilirsiniz tarzında bir değişiklik. Hala nedense bekliyorum, küçük bir ihtimal olsa da.
0: Peki. Galatasaray gündemine döneceğim. Icardi ile başlayalım mı?
1: Ferhat Olur. Beşiktaş.
0: Icardi yani, son durum.
1: Dün konuştum ben menajeriyle bu süreçle ilgili. Çünkü bugün sözleşmesi bitiyor artık. Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi süreci resmi olarak artık tamamlanıyor. Saatler kaldı. Kendisiyle ilgili yakın zamanda Türkiye'ye gelecek mi dedim. Gelmeyecek dedi şu an için. Bir plan yok. Zaten Arjantin'de. Ancak giderse İtalya'ya gider. Orada bir evi var. Eşyaların çoğunluğunu İtalya'ya gönderdi. Ama Galatasaray'la ilgili hala ortak bir çalışma yapıldığını, henüz çözüme ulaşılmadığını, henüz Icardi döneminin bittiğini söylemek şu an yine de erken diyebilirim. Ama ben yaptığım gözlemlerden şunu söyleyeyim. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini teknik heyette yöneticilerin çoğunluğu da istemiyor. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek istiyor. Bir de kendisine inanan %50 bir taraftar topluluğu söylüyor.
0: Ben Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyorum diyen bir Dursun Özbek. En başından bu yana bu iddia ediliyor. Böyle söylediği konuşuluyor.
1: Yani şimdi şöyle, Mauro Icardi'nin son 2 yılı yok Galatasaray'da. Yani çünkü diğer sene sakattı. Galatasaray için pres yaparken sakatlandı. Yani mate çayı içerken sakatlanmadı. Bunu herkes biliyor. Ama geçen senesi kayıp. Yani geçen sene evet ligde katkılar verdi. Goller de attı. Bazı maçları da çözdü. Onu söyleyeyim yani. Bak şampiyonluk maçında yaptığı asist Kaan Ayhan'a. Muazzam. Eyüp Spor deplasmanı. Galatasaray sıkışıyor. Gol bulamıyor. Mauro Icardi'nin tek golüyle. Alanya Spor deplasmanı 1-0 kazandın. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde sen rekabet istiyorsan Mauro Icardi olmuyor yani Galatasaray'a. Çünkü sürekli oynaması lazım. Form tutması lazım. Yani yedek kaldığında ısınmaya çıkmak istemiyor. Sevmiyor o tarz durumları. Değerli görünmek istiyor. Yani kolay değil. Bugün Osimhen'in 3 yıl sonra bu duruma düştüğünü hesap edin. Yani aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Mauro Icardi 2 sene önce dokunulmazdı yani bugün. İnanılmaz bir karizması vardı. Onu söyleyeyim. Bugün bu şartlarda zaten artık devam etmesi beklenmiyor. Galatasaray zaten John Duran'ı bir aydır, ben hatta sürekli yayınlarda söylüyordum. Hani John Duran'ı Galatasaray bir aydır zaten cebinde tutuyordu. Oyuncu tarafı toplamda 5 milyon euro maliyete yakın Galatasaray gelmeyi kabul ediyordu kiralık olarak. Galatasaray o süreci biraz daha hızlandırabilir. Çünkü kamp yaklaşıyor. 7 Temmuz'da sezon açılacak salı günü. Sonra bir Avusturya kampı olacak. O yüzden o süreç biraz daha hızlanacak ama mutlaka Icardi ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın ben bir santrafor da almasını bekliyorum. Çünkü John Duran ve Osimhen'le sezon geçmez Galatasaray için, onu söyleyeyim ben. Çünkü Osimhen çok maç kaçırabilecek bir oyuncu. John Duran da öyle. İkili bu iki senaryoda Barış Alper Yılmaz'ın da ben hala kalma ihtimali %50 görüyorum. Çünkü Barış Alper evet kimine göre çok etkisiz bir Dünya Kupası geçirse de Barış Alper'le ilgili hala yurt dışında talipler var. Ama tabii bu rakam çok yüksek olur mu tartışılır. Ben 30 milyon euroya geçen teklifler olduğunu öğrenmedim henüz. Yani 30'un altında teklifler olduğunu öğrendim. Ya bu da tabii Galatasaray'ı biraz zorda bırakabilir.
0: Evet. Peki Galatasaray'da sadece bu da değil söz konusu ki Can uzun uzun süredir konuşulan bir isim. Onun yanında tabii Turam, Kamavinga gibi heyecanlandıran isimleri duyuyorduk ama sanki John Duran daha ön planda. Evet.
1: Ya ben Kamavinga'nın da Kepran Turam'ın da Galatasaray'ın
0: ayrı konu. Can Uzun ve John Duran üzerinde durarak ben sorumu sorayım. Oralarda bir Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme var mı? Ferhat Kızıltaş.
1: Ben Can Uzun'un ben John Duran'ın menajerini Galatasaray şampiyon kutlamasını görmüşüm. Çünkü Yasir Asfiril'in menajeriydi hani.

0: zamanda. Hı hı. Sürekli Türkiye'ye geliyordu. Sorduğumda böyle bir şey yok demişti ama tabii biliyorsun yani bir haber yalanlanıyorsa doğrudur yani esasında %80 olarak. En son yine sorduğumda bir gelişme yok denmişti ama bugün Galatasaray cephesine sorduğumuzda en azından bu durum yalanlanmıyor artık. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Ben de artık kısa süre içerisinde Icardi'nin ayrılığı resmileştikten sonra John Duran'la resmi imzaların atılması yüksek görüyorum. Diğer tarafta Can Uzun'la ilgili geçen gün TV Spor yayınında da söylemiştim. Yani Can Uzun evet Frankfurt 60 milyon eurolar istiyordu doğru ama siz Can Uzun'u alabileceğiniz şu an en iyi dönemi yaşıyorsunuz. Çünkü Can Uzun'u bir yıl sonra artık bu rakamları da alamazsınız bence. Çünkü Musiala'nın menajeriyle çalışıyor. Bayern Münih'i takip ediyor. Kendisiyle ilgili yüksek beklentiler var ama ailesi ve kendisi yüksek bir ligde biraz daha kalma düşüncesini baskın hissetse de Galatasaray'ın yaklaşımından çok memnunlar. Yani Galatasaray'da zaten Okan Hoca gelirse ben direkt ilk 11'e oynatacağım diyor. Hani bu tavırdan dolayı bir de Şampiyonlar Ligi'nde olduğunuz için doğal olarak Can'ın bir düşüncesi var Galatasaray tarafında ama buradaki en büyük sıkıntı şu, Frankfurt Galatasaray'la şu an hiç ortak bir alanda oturamıyor. Çünkü aradaki farklar inanılmaz derece yükselmiş. Yani Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde bir olağanüstü divanı vardı biliyorsunuz. Sayın Başkan yetki alacaktı. Biz de oradaydık. Biraz kulis yapıldığında benim anladığım Can Uzun'la ilgili yani 50 milyon eurolar 45 milyon euro imkanı yok yani şu an. Zor. Hani en fazla Galatasaray kasasından 35 milyon euro 40 arası bir rakam öder. Sonraki satıştan pay ekler Frankfurt'a. Şu an için Frankfurt'un 50 milyon euroluk işte 45 milyon euro talepleri Galatasaray tarafında şu an kabul görmüyor. O yüzden ben bu transferi açıkçası biraz zor görüyorum. Ama Galatasaray fiyat arttırırsa transferi bitirebilir. Ama oyuncu tarafında çok sorun olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar Bundesliga'da kalma istekleri biraz daha yoğun olsa da.
1: Peki. Diğer tarafta Bruno Fernandes kısmı dediğimiz konuştuğumuz gibi günlerdir esasında az önce de yine çok, bir ön plana çıkıyor ama çok ihtimal vermiyorum diyorsun.
0: Ben Bruno'yu zor görüyorum.
1: Evet öyle dediğin gibi. Lemina da aynı şekilde Icardi gibi belirsizliğini koruyor gibi.
0: Ferhat. Yani Lemina'da sorun yok aslında. Biz sorduğumuzda Lemina'yla zaten hani anlaştık bekliyoruz. Hı-hı. Ama henüz imzalar atılmadı. Bugün bitiyor. Şimdi kamp başlayacak az kaldı. Yani Lemina'da mesela yabancı sınırı biraz düşündürüyor Galatasaray'ı. Hani en azından acaba 10+10 yabancı kotasına Lemina'yı almasak mı düşünceleri var ama şimdi şöyle bir durum da var. Lemina bu maaşları da bence artık çoğu Avrupa takımında yarısını bile alamaz. Şimdi geçen sene 2.5 kazanıyordu. Bu sene zamla beraber 3 primlerle beraber 3.5 arası kazanacak. Bunlar bence çok ciddi rakamlar yani. O yüzden Lemina Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bu rakamları hiçbir yerde bulamaz. Belki Suudi Arabistan tarafında bir pazarı olur. Oradan sağlar. Ama bu rakamlara bir yıl daha yaşlanacak olan Lemina Galatasaray'a ne verir? Bu biraz soru işareti. Ben orada biraz %50 ihtimal görüyorum. Özellikle bugün açıklanan yabancı sınırla ilgili orada biraz Galatasaray'ın eli zorlanacak.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben
0: yani
1: o zaman.
0: Yani şu an son bölümü. Yönetim tarafından teyitlidir. Galatasaray'ın transfer çalışmaları bu hafta başladı yani onu söyleyeyim ben. Pazartesinden itibaren başladı. Dün başladı resmi adımlar. Görüşülen 4-5 oyuncu var. Bu isimler zaten şu an medyada çıkan isimler genelde. Biri de Can Uzun, John Duran bunlar. O yüzden Galatasaray için artık çalışmalar bu hafta itibaren hızlanacak.
1: Peki. Ferhat teşekkür ediyorum aktardıkların için. Gündeme ilişkin Galatasaray ilişkin. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Sağ ol var ol.
0: Sağ ol.
1: Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. Değerlendirmemiz oldu. Hızlıca İrfan 25'e döneceğiz. İrfan 25'le Fenerbahçe özür diliyorum. İrfan 25'le Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Birlikte değerlendireceğiz. Hızlıca onunla da Fenerbahçe'de özellikle Vedat Muriç gündeminde ne var ne yok. Vedat Muriç yokken forvet transferi bir hız kazanacak mı? Bunlar merak ediliyor. Bunlar sorgulanıyor. Bunlar konuşuluyor. Tam da bu noktada İrfan 25 ile buraları masaya yatırdığımız bir bölümümüz olacak ki Jirassi, Charlotte gibi isimler, Adeyemi gibi isimler ki Greenwood yine kanat anlamında ön plana çıkan bir isimdi. Tüm bu isimler önemli. Öne çıkıyor ve bu noktada Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı konuştuğumuz gibi İrfan 25 ile Fenerbahçe tarafında neler diyor? Önemli. İrfan 25 selamlar. Hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
1: Fenerbahçe'de Vedat Muriç

0: gündemi var abi ve bu Vedat Buruç gündemiyle alakalı biraz forvette de elini hızlandırması gereken bir döneme giriyor Fenerbahçe ama ya bundan önce herhalde şunu da biraz konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe'de nedir bu kamp dönemi talihsizliği mi dersin yoksa artık bir klişeye mi döndü bu süreç bilmiyorum ama son bir 10 yıldır benzer durumları yaşar oldu Fenerbahçe tarafı ki en önemli zamanda en önemli yerde en de umutlanan hani ya Vedat'la zaten çıkartırız o maçı diyor mesela sokaktaki Fenerbahçelilerin birçoğu en de böyle zamanlarda oluyor bu iş sözü sana bırakıyorum İrfan 25.
1: Yani kadroda hangi futbolcu sakatlanmasın derseniz yani Vedat Muş söylerdim. Çünkü diğer mevkilerin hepsinin bir alternatifi var. Ama Vedat Muriç için yani sakatlanmayacak olan bir oyuncu sakatlandı. O da Fenerbahçe talihsizliği mi diyelim artık Fenerbahçe şanssızlığı mı diyelim. Vedat Muriç'in sakatlığı tabii bütün planları alt üst etti. Vedat Muriç yaklaşık 3 hafta en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ve büyük ihtimalle de Polonya ekibiyle oynanacak maçta takımı yalnız bırakacak. Takımı yalnız bırakacak. Bu da tabii Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası tabii transfer çalışmalarında özellikle forvet transfer çalışmalarında daha da hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü o mevkide sadece Şerif var ve genç forvet oyuncusunu yine belki de bu maça forvet oyuncusuyla çıkmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ama diğer taraftan bir Cirasi'yi sürüyor. Fenerbahçe oyuncunun bonservisli patarlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan Aston Villa'dan Watkins ismi gündemde. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Aslında Fenerbahçe'nin yönetiminin planı ilk maça Vedat Muriç'te çıkmak. Ardından ise bu kulüpleriyle, bu oyuncuların kulüpleri yapılan patarlıklarda en uygun bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmaktı. Ama süreç biraz daha Fenerbahçe'nin aleyhine işlemiş oluyor. Çünkü Vedat Muriç'in oynamayacak olması teknik heyetinde, yönetiminde tüm planlarını alt üst etti. Tabii şanssız bir sakatlık diyelim ama önce Talisca'nın bir sakatlık yaşaması ardından Talisca'nınki ciddi değil. Arada bugün yapılacak antrenmanda takıma dahil olması bekliyoruz. Diğer taraftan tabii Vedat Muriç'in de bir adale yırtığın olması biraz şanssızlık olarak değerlendirebiliriz ama tabii burada teknik heyetin de eleştiriler de olduğunu görüyoruz özellikle sezon başı kampında daha 5-6 gün yani 10 gün geçmeden bir adale yırtığının olması acaba futbolculara fazla mı yükleme yapıldı eleştirilerinde beraberinde getiriyor. Tabii dediğim gibi transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi en azından bir stoper bir de forvet transferini Avusturya kampını yetiştirmek belki.
0: Peki Fenerbahçe'de sadece bu forvet konusunu biraz daha ağırlık vererek ilerledik ama İrfan 25 yönetim ne düşünüyor? Yönetim tarafı ne yapıyor? Daha çok hani biraz da şu açıdan değerlendirdin çünkü ya olması gerekiyor. Olmaması gereken bir nokta Fenerbahçe'de eksildi. Yani bir mevki eksilmesi oldu. Mevkide bir oyuncu eksilmesi oldu dedin. Diğer tarafta yani şuna artık gidiyorlar ve bitiriyorlar. Benim aldığım haber bu şeklinde verebileceğin henüz şu anlık bir şey yok herhalde anladım.
1: Öyle söyleyeyim. Şimdi, çalışmalar sürüyor. Yani tamam. Önce ifade ettik isimleri söyledik. Cirasi, Watkins isimleri gündemde.
0: Çok yakın diyebileceğimiz bir gündem henüz oluşmadı ama.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Cirasi ile ilgili aslında şu anda Fenerbahçe Borussia Dortmund'un istediği rakamı verirse bu transferi gerçekleştirir. Orada bir sıkıntı yok.
0: Halihazırda masadalar diyorsun.
1: Cirasi evet. için Borussia Dortmund önce de 40 milyon euro istiyordu ama 35 milyon euroya kadar çıktı. Çünkü oyuncuyu satmak istiyor Cirasi'de. Borussia Dortmund'a Cirasi'yi satmak istiyor. O bölgede forvet hattına Aslani kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda Fenerbahçe de aslında bunu kullanarak mümkün olduğunca en uygun bonservisi bedeliyle kadroya katmayı planlıyordu. Diğer bir isim ise Watkins. Aston Villa'da forma giyen Watkins de dünya şampiyonası sonrası kararını vermek istiyor. Oyuncu için tabii yine bir 30-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor kulübünün. Fenerbahçe bu iki oyuncudan bir tanesini forvet hattına katacak. Tabii forvet hattının aslında planlama da o şekildeydi zaten. Vedat Muriç, Cirasi ya da

0: Watkins Sheriff güçlüsü şeklinde planlanıyordu. Ama diğer taraftan baktığımızda yani şu aşamada görüşmeden devam ettiğini birkaç güne doğru yani bir önümüzdeki hafta içerisinde çok daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Burada Fenerbahçe yönetiminin Vedat'ın sakatlanması biraz daha hızlanması anlamına gelecektir. Diğer taraftan stoper transferi için Malangsar ismi gündemde. Malangsar'la da Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Orada da Malangsar'ın bir istediği yıllık ücret var. 8 milyon euro gibi net yıllık ücret istiyor Fenerbahçe'den. Fenerbahçe ise 5-6 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor. Burada görüşmeler, oyuncunun menajeri ve kendisiyle görüşmeler devam ediyor. Tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın da sohbet toplantısında Osterwolde'nin kalacağını söylemesi burada ayrı bir denklem açtı. Çünkü aslında Fenerbahçe yönetimi şu şekilde bir transfer politikası yürütüyor. Şu anda Fenerbahçe'nin 40 tane oyuncusu var sözleşmesi devam eden. Bazı oyunculara transfer teklifleri de var. Bunların başında işte Osterwolde de geliyor. Ama Fenerbahçe yönetimi o oyuncuların yerine başka bir oyuncu transfer etmediği sürece bu oyuncuların yani gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmüyor. Orada eksiklik yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında aslında baktığımızda geçen sezon kadronun çok fazla bir değişiklik olmayacak. Mevcut kadroyla çıkacak diyebiliriz ki o maça. Belki 1-2 tane yeni transfer eklenebilir. Vedat Muriç'in oynamayacağını söylediğimizde yani stoper hattı, işte savunma hattı, orta saha ve forvet hattında yine benzer bildiğimiz isimleri göreceğiz Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında. O nedenle de İsmail Kartal da topu gelmesinde bu çalışmalara önem veriyor. Oyuncularını yakından takip ediyor. Mesela Arşi Buran daha ayrı bir parantez açmak lazım. Kampta yapılan testlerde en dayanıklı, en kuvvetli isim çıktı. Arşi Brown'un teknik yet performansından da oldukça memnun. Ve oyuncunun bu performansı İsmail Kartal'ın bir sol bek transferi de planlanıyordu aslında Arşi Brown'un ayrıldığı takdirde. Burada da Arşi Brown'un kalma ihtimali doğdu. Çünkü yeni yabancı kuralında o +4 kuralında Arşi Brown, Nene, Şerif, Rahman'ı Diyof gibi isimler uyuyor Fenerbahçe'de. Mimoviç, Ömer Fayet de uyuyorlar ama onları gönderilmesi planlanıyor. Diğer 4 isim de işte Arşi Buran'ın da takımda kalması yönünde bir plan var. İsmail Kartal da oyuncu için olumlu rapor verdi.
1: Peki. İrfan 25 eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır Fenerbahçe gündemine? Yoksa şöyle bir son birkaç soru cevap var dinleyicilerden. Oraya geçeceğim.
0: Akşam antrenman var. Basın açık bir antrenman gerçekleştirecek. Tabii bu antrenmanda Talisca dün yenilendirilmişti. Bugünkü antrenmana çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Çünkü yani şunu söyleyebilir miyim? Şampiyonlar Ligi ödeneme maçında, Gornik maçında Talisca'yı biz forvet olarak görebiliriz. Eğer yeni transfer, forvet transferi yetişmezse. Dolayısıyla Talisca'nın da o sakatlığının durumu teknik heyette yakından takip ediyor.
1: Yani diyorsun ki böyle bir durumda işte farklı alternatifin, Şerif'in vesaire gibi isimlerinde çok adı geçmiyor diyorsun. Esasında bu süreç onun için de kötü bir süreç. Oyuncu için.
0: Şerif için, Şerif genç, gelecek vadeden bir oyuncu
1: gibi görünüyor.
0: Yani onun tabii tüm yükün ona bırakılması bence hataydı geçen sene.
1: Evet. Arasında. Doğru.
0: Yani 3 tane forvet oyuncusunu gönderip sadece Şerif'le yola devam etmek hataydı. Oyuncunun üzerinde çok büyük bir baskı oluşmuştu o bedende. Ama sonuçta Fransa'nın O21 milli takımına seçilen ancak da oradaki vatandaşlık işlemine devam ettiği için bu milli takıma katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Kendisini geliştirmeye devam edecektir. Ve Fenerbahçe'nin de bu +4 kuralında elini rahatlatacak bir oyuncu olacak Şerif.
1: Peki. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Dinleyicilerimizden fikstür başvurusuna ilişkin bir soru var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru olmuştu. Ne oldu, haberi var mı İrfan 25'in diyor.
0: Ya şimdi onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Sayın Barış Göktürk de Mustafa Çağlar Bey gitmişti Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bu fikstür konusundaki şikayetlerini de getirmişti. Daha fikstür çekimine var. Fenerbahçe bu olayın takipçisi. Ve bu fikstür konusundaki rahatsızlıklarını birinci yerden TFF yönetimine iletti ve bunu da takip ediyor şu anda.
1: Peki aynı zamanda kale mevkii için bir elden çıkarma olacak mı diye sormuş dinleyicim.
0: Mecbur olacak. Kalecide şu anda Fenerbahçe'nin 5 tane sözleşmeli kalecisi var. Mert Günok, Tarık Çetin, Ederson, Livakovic, İrfan Can, Eribayat. Şimdi bu 5 isimden 2 tanesini yollar ayıracak. Yani bundan bir tanesi yabancı olacak, bir tanesi yerli olacak. Livakovic Dinamo Zagreb istiyor oyuncuyu.

O Zagreb'de Livakovic'i kadroda tutmak istiyor. Dünya Kupası sonrası Livakovic'le Dinamo Zagreb arasında, hani ben Dinamo Zagreb'e geleceğini düşünüyorum. Orada bonservis beklentisi var Fenerbahçe'nin. Dinamo Zagreb

0: Yani şöyle söyleyeyim, tabii Fidat orta sahadan Fidat'a ayrılması durumunda, Fidat'ta da Kante'nin ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin Korintiyans forması giyen Andre'yle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Evet, yani orada Fidat ayrılırsa
1: bir de Fidat şartı var yani.
0: Tabii Andre'yle gider ama Fidat'ın kalma ihtimali var. Ama diğer taraftan da tabii teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyu tanıyor, yakından biliyor ve onun da takımda kalmasını istiyor. Şu aşamada takımda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kampta da oldukça ısrarlı, istekli olduğunu da görüyoruz. Diğer taraftan geçen sezonun son haftalarında Tedesco ayrıldıktan sonra Zeki Murat Gören'in ona son maçlarda şans vermişti ve orada da bize eski Filet'ten resitaller sunmuştu. Dolayısıyla Filet kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye kaldığında yarar sağlar mı? Bir yıllık sözleşmesi var zaten kalan. Dolayısıyla ben eğer kalırsa yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Filet 8 numara oynuyor aslında baktığımızda. Fenerbahçe'de Filet'in alternatifi halen yok. Yani orta saha kalabalık bir kadro olarak gözüküyor. Ama Kante 6 numara, Gendüz'e 6 numara, İsmail Yüksek 6 numara. Yani zaman zaman bu isimler 8'de oynuyor ama gerçek mevkilerinin 6 numara olduğunu düştüğümüzde halen kadroda Fred'in alternatifinin olmadığını söyleyebilirim.
1: Peki İrfan 25, sağ ol, ağzına sağlık diyeceğim, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa?
0: Şu anda farklı bir detay yok. Çalışmalar devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi tabii herkes Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Bunları söyleyince de insanlar tepki gösteriyor. Yani bunu yayınlarda, radyo yayınlarında hep dile getirdim. Sansürsüz yayınında da YouTube yayınında da dile getirdim. Fenerbahçe'nin bildiğimiz sorunu var belki. Şu anda açıklanan rakam 118.3 milyon euro. TFF'nin açıkladığı harcama limiti. Fenerbahçe bu rakamı zaten aşmış durumda şu anki mevcut kadrosuyla beraber. Yani zaten burada ekside. Yani onu limit, bir harcama limitinde yer açmak zorunda. Bunun için oyuncu göndermek zorunda. UEFA'da limit sorunu var. UEFA'dan yani bonservis bedeliyle oyuncu alman için UEFA limitini aşman gerekiyor. Bu konuda sıkıntı var. Limitin çok az çünkü Şerif'in satın alma opsiyonu devreye girdi ve bu sezona dahil edildi. Dolayısıyla oradan limitin daha da azaldığını söyleyebilirim. Ve bu limiti açmakla nasıl açabilirsin limiti? Yeni sponsorluk anlaşmalarıyla, futbolcu satışı, bonservis satışıyla, Avrupa Kupası'ndaki elde edeceğin gelirlerle açabilirsin. Ve burada da futbolcu satışlar olacak Fenerbahçe'de. Kadro düşünmeyen, çünkü Fenerbahçe'nin şu an 21 tane yabancı oyuncusu var. En az 10 tanesi de yollara ayrılacak. Oradan iyi bir gelir beklentisi bulunuyor Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan yönetim yeni sponsorluk anlaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günler içerisinde iki ciddi sponsorluk anlaşması imzalanacağı ve böylece de limitte biraz olsun yer açacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'ya 15 Temmuz'a kadar bir denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunun için de 35 milyon euroluk bir kaynak gerekiyor. Yani Fenerbahçe yönetimi, biz transferlerden bahsediyoruz ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Yani limit sorunu var. Elinde kalabalık bir kadro var. Bu kalabalık kadroyu azaltman gerekiyor. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Çok da iyi yıllık ücret alıyorlar. Dolayısıyla takımdan ayrılmak istemiyorlar teklif gelse dahi. Çünkü adam diyelim ki 2 yıllık sözleşmesi var. O 2 yıllık alacağından feragat etmek istemiyor veya o alacağının karşılanmasını istiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin önündeki en büyük engellerden bir tanesi kalabalık kadroyu yani 28 kişiye indirmek olacak ki bu Fenerbahçe yönetimi oldukça zorlayacak bir isim, bir işlem olacak. Yine yabancı dediğim gibi 10-4 kuralı var. Fenerbahçe'nin 21 yabancı oyuncusu var ve bu oyunculardan Nene, Arşi, Burak'ın Diouf ve Şerif 4 isimli R4 kuralına uyuyor. Diğer isimlerde uyanlardan da işte Mimovic, Ömer Fayatlar onlarla yollara ayrılacak. Diğer yabancı oyuncularla yollara ayrılacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi çok ama çok zorlu bir Temmuz ayı bekliyor. Diğer bir taraftan da işte Polonya ekibiyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi önleme maçına hazırlanıyor Fenerbahçe. O maç da çok önemli. Neden önemli? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, gruplara kalmak Fenerbahçe'den çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak demek ekstra gelir demek. 35 milyon euro gibi en az 35 milyon euro bir geliri kasaya koymak demek. Öyle bir geliri elde ettiğinde de otomatikman zaten limitinde artıyor. Harcama limitinde artıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir etken. Yine Fenerbahçe'de bir ceza geldi biliyorsunuz, UEFA'dan para cezası geldi 7,5 milyon euroluk. Bu

0: Yani bu ceza bir uyarı niteliğinde bir cezadır aslında. Bu direkt Fenerbahçe'nin işte bu para, yani 7,5 milyon euro Fenerbahçe UEFA ödeyecek diye değil. Bu belli bir paranın belli bir miktarı kas şeyde tutuluyor. Eğer mali şartları sağlarsa Fenerbahçe bir sonraki denetimde o para serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bir de mali kriteri de uymak zorunda Fenerbahçe. Bunun için yönetim yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebilirim belki.
1: Peki. İrfan 25, teşekkür ediyorum aktardıkların için Fenerbahçe'ye ilişkin.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler. İrfan 25'le konuştuk. Hızlıca bir araya gideceğim. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından Beşiktaş gündemini konuşacağız. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Şafak Malatya gelmeden ona sorular gelmiş. Vlahovic ve kaleci Nübel transferleri ne aşamada acaba? Sorar mısın Şafak Malatya'ya demiş. Adını duyan dinleyicimiz. Peki sorarız. Beşiktaş'a ilişkin ne merak ediyorsanız hepsini sorun lütfen. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Şafak Malatya ile devam edeceğiz. Beşiktaş'a ilişkin detayları Şafak Malatya'dan öğreneceğiz. Şafak Malatya, hoş geldin. Selamlar.
2: Merhaba, hoş bulduk Berk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Yani işte milli takım elendikten sonraki şoku atlattık. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Havalar güzel. Ben yaz insanıyım. Zaten Temmuz doğumluyum. Yazı çok seviyorum. O yüzden keyfim şahsen yerimde yani.
1: Nalan mı dinliyorsun abi bu havalarda? Ne yapıyorsun?
2: Ya Nalan deme. Şu an var ya. İşte neydi o, ciğerim yanıyor.
1: Ama Instagram'da dün onu paylaşmıştın. Ben de hatta bana umarım yenge dinlemiyordur ama hatta bana dedin ki ya bir yayında bahsetsene, belki Nalan dinliyordur.
2: Bak sana şöyle vesaire söyleyeyim. Yenge dinlemiyordur dedin ya, biz Kazak erkeğiz. Yani bizde öyle yengeden korkma falan yok.
1: Abi işin esprisi yani, bu arada. Yanlış anlaşılmasın.
2: Peki. Ondan sonra biz yolda mesela arabayla bir yere giderken, evet, yolda arabayla bir yere giderken Nalan çıkınca aa sevgilim çıktı falan derim yani, o derece.
1: Ya bir hayranlık ben. Tabii yani, öyle de demeyelim de şimdi.
2: Tabii ki canım, benimki çocukluk aşkım. Evet. İlk platonik, evet, aşkım Ofaman Nalan'ıydı benim.
1: Peki. Ya ilginç abi, yazmışsın koca koca harflerle bir de puntolarla Instagram'da.
2: Bak benim sana çok kısa şöyle anlatayım. Instagram'da sonra, bir de bak evet, yıllar sonra Avrupa yakasında Nalan'a denk geldim Nişantaşı'nda bir yerde. Hı hı. Dedim ki ben size dedim aşıktım çocukken dedim. Yani platonik aşıktım dedim. Sizi dinliyordum. İşte odamda böyle bildiğin şey gibi. Genç kızlar yeni işte tam ergenliği sağında sevdiği sanatçıların posterlerini asar ya. Erkekler futbolcuları asardı. Bende Nalan posterleri falan vardı. Ya dedi, tabii o zaman genç Yağız delikanlı şimdiki gibi de. Ya diyor, yıllar önce niye tanışmadık falan demişti. Bir havaya girmiştim yani.
1: Vay be. Şafak
2: keşke bakıyor, daha önce tanışsaydık demişti.
1: Peki abi, eyvallah. Beşiktaş tarafına geçiyorum Şafak Malatya.
2: Geçelim hadi.
1: Beşiktaş'ta başlayalım. Önder Özen dün transferi 3'e böldü. Öncelik, işte daha sonraki öncelik gibi sen daha yakından takip
2: ediyorsun. Yani edersin. Acil öncelik ve yatırım gibi bir başlığa bölebilirsin aslında. Diyorsun, bu arada Beşiktaş'ın dün yeni sezon formaları tanıtıldı. Formalarla alakalı bayağı bir tepki oldu belki Beşiktaş'ta, özellikle sosyal medyada. Çünkü çıkan çubuklu forma bundan 11 sene önce Barcelona'nın, sanırım 4 sene önce de Trabzonspor'a çıkan forma aslında baktığında. Hani işte Beşiktaş elit kategoride olacaktı, Beşiktaş'a özel tasarım yapılacaktı gibi söylemler var. Haklı da taraftan, ama orada bir bilgi vermek lazım. Dün çünkü formalarla alakalı lansmanda yöneticilerle konuştuk. Şimdi bütün kulüpler için geçerli bu söylediğim. Bu vesileyle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Trabzon taraftarları da bilmiş olsun. Formalar, kulüplerde futbol takımlarının giyeceği formalar, bir sonraki senenin formaları bir sene önceden hazırlanıyor. Yani şöyle örnek vereyim. Beşiktaş'ın 2027-2028 sezonunda giyeceği formalar 2 ay içerisinde hazır olacak. 3-4 tane tasarım kulübe sunulacak. Tahminen Ocak, Şubat, o aylarda yeni sezon formalarının artık üretimine geçilecek. Beşiktaş Nike anlaşması eğer geçen sene olsaydı bu zamanlar, o zaman Beşiktaş'ta bu sezon Nike özel bir forma üretecekti. Anlaşma böyleydi. Katalog forma üretmeyecekti. Biraz önce versin. Çubuklu katalog forma baktığında. Barcelona'nın ve Trabzon'un gidiyor. Ama anlaşma 3-4 ay önce olduğu için mecburen bu formalarla Beşiktaş devam ediyor. Nike Beşiktaş'a aslında önümüzdeki sene sınavını verecek. Nasıl bir tasarım yapacak, özel bir tasarım mı olacak vesaire gibi. Forma lansmanında da En azından bu bilgiyi de verelim. Yani şey zannetmesin.

0: taraftarlar. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Trabzonlar, Beşiktaşlar. Ya formalar çıktıktan 2 ay önce falan karar verilmiyor. 1 sene önceden formalar belli. Hatta çok ilginç bir şekilde bazen oldu çünkü Beşiktaş'ta bu. 2 sezon sonranın formaları 2 sezon önce belli oluyor. O yüzden orada bir durum var formayla alakalı. Hazır oraya gitmişken Önder Hoca da oradaydı. Önder Özen oradaydı. Sayın Serdar Adalı oradaydı. Birçok yönetici oradaydı. Onlarla görüştük. Özkan Arslan oradaydı. Biliyorsunuz Beşiktaş basketbol Euroleague'e çıktı. Bu vesileyle özellikle Fenerbahçe başta olmak üzere Anadolu Efes'e de teşekkür etmek lazım. Çünkü Avrupa arenasında futbol mecrasında özlediğimiz bir birliktelik gösterdiler biliyorsun. Fenerbahçe'de olsun, Anadolu Efes olsun, Beşiktaş'ın Euroleague arenasında oy hakkı esnasında 13 kulüpten ikisi olarak kesinlikle desteklediler, önerdiler. Önümüzdeki sene ne büyük gurur ki bize basketbolun Şampiyonlar Ligi'nde 3 takımımız olacak. İşte Özkan, Sayın Özkan Arseven de bununla alakalı bu bilgiyi de verelim. Yaklaşık 10 gün içerisinde basketbol kombinelerinde çıkmasını bekliyoruz dedi. Stadla, daha doğrusu salonla alakalı bir karar aşamasındalar. Akatlarda mı oynansın ya da hangi maçlar akatlarda oynansın, Sinan Erdem'de mi oynansın diye. Çünkü Euroleague sahnesi biliyorsun büyük bir arena. Yıllardır Efes ve Fenerbahçeliler bunu deneyimliyor. O karar verildiği an ki büyük bir ihtimalle Sinan Erdem olur diye düşünüyorum. Çünkü Real Madrid olsun, Panathinaikos'u, Barcelona'sı, Bayern Münih'i bir sürü takım gelecek buraya. Ve bu adamlar 3 kere gelecek. Çok güzel olacak yani. Her 3 takımımız için gelecek. Onu da, onunla da görüşüp buradan bir kere daha tebrik edelim. Basketbol şubeyi de. Önder Hoca ile görüşme imkanımız oldu. Konuya gelecek olursak. Zaten bunu kendisi de basın toplantılarında her mikrofon uzatımında dile getiriyor. Şu an Beşiktaş öncelikli olarak kaleci, sol açık bir tane ve orta sahaya transfer için uğraşıyor. Burada belirlenen isimler var. Bir tanesi artık zaten hatırlıyorsan bir önceki konuşmamızda da söylemiştik Alexander Nübel ismini. Alexander Nübel burada Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi görünüyor. Beşiktaş'ın anlaştığı oyunculardan bir tanesi hatta öyle diyebiliriz. Çünkü Bayern Münih'te biliyorsun aynı Vlahovic'te olduğu gibi biraz sonra onu da değineceğiz. Kampa gelme, yeni sezonda seni düşünmüyoruz dedi. Burada Beşiktaş'ın tabii ki şansı Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi oldu. Bu şu anlama gelir. Eğer Nübel'le alakalı son dakika bir pürüz çıkmaz ise, malum klasiktir bilirsin, ıslak imzalar atılmadan hiçbir transfer %100 bitti diyemeyiz. Çünkü çok ufak bir haber de olsa İngiltere kaynaklı haberler Hull City'nin de Nübel'e talip olduğunu yazmaya başladı dün itibariyle. Şimdi Nübel burada bir ben Premier Lig kozunu oynayacağım derse Beşiktaş ne yapar bilmiyorum. Ama bilmediğimiz başka bir konu, oyuncuyla ön protokol yapılmıştır belki ve bu noktada bir çıkış maddesi tazminat vardır. O zaman Premier Lig tarafı boşa düşebilir. Ama gerçek olan şu ki İngiltere kaynaklı haberler düşmeye başladı Nübel'le alakalı. Aksi halde Beşiktaş Midland maçına ben de Midland'a alışamadım. Yıllardır Midland diyorduk. Şimdi yeni nesil Midland diyor ya.
1: Genelde Midland diyen de çoktur ama yani.
0: Ya biz bildiğimizden gidelim eski toprak. Midland maçına Nübel'le çıkma ihtimali Beşiktaş'ın şu an yüksek görünüyor. Bir diğer önemli isim Trossard. Biliyorsun Trossard da Beşiktaş'ın gündeminde, Dünya Kupası'nda da iyi işler yapıyor. Trossard'la alakalı bazı haberler vardı. İşte Vincenzo Italiano'nun Trossard'ı beğenmediği, daha çok içe kat eden değil de çizgide kalan bir kanat oyuncusu istediği yönünde bunu sorduk. Trossard'la alakalı tabii ki bize bitti alıyoruz gel demediler. Ama şu bilgiyi en azından aldık. Vincenzo Italiano'nun Trossard'la alakalı olumsuz bir raporu yok. Sadece artık Beşiktaş oyuncuyla anlaştı, anlaşacak, hangi şartlarda anlaşacak bu noktada uğraşıyorlar. Bir diğer önemli konu da biliyorsun Beşiktaş'ta bir sol bekle alakalı da bir durum var. Sol bek konusunda da Monaco'da Kasım Ottara ismiyle ilgili daha önceki konuşmamızda, bağlantımızda da söylemiştik. Ciddi yol kat etti Beşiktaş. Oyuncunun yaşından dolayı onu kontenjan oyuncusu olarak düşünüyor. Biliyorsun bu 3 tane ilave edilen yabancı kontenjanı var ya yaş sınırından.
1: Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz. Sorularınızı da alalım bu arada. Şafak Malatya söz tekrar sende.
0: Bundan dolayı Beşiktaş'ta Kasım Ottara ismi de şu an sol bekte gündemde. Şimdi Vlahovic'e geçmeden önce bir plase...
1: En merak edilen isim de o. Onu da söyleyeyim. Çok
0: ama cool ondan önce bir bilgi daha verelim. Çok taze, çok yeni. Beşiktaş uğraşıyor. Oyuncuyu kiralık olarak çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaş Barcelona'nın 22 yaşındaki ön liberosu Marc Casado için de girişimlerini hızlandırmış durumda. Yani Casado ile alakalı da ilerleyen günlerde dediğim gibi Barcelona'da oynuyorsunuz. ön liberosunuz, 22 yaşındasınız ve

0: 20 milyon euroya yakında bir çıkış maddeniz var. Bu biraz öyle bugünden yarına aldık geldik denilebilecek bir isim değil. Ama Beşiktaş bu konuyla alakalı uğraşıyor. Onun da bilgisini vermiş olalım.
1: Ve bir bilgi daha, yine 20'lerden geleyim. 22 yaşındasın. İşte ne kadar bonservisten bahsettin bilmiyorum. Oraya
0: 20... Yani piyasa değeri şu an 20 milyonlara yakın.
1: Peki, 20
0: yani, milyon
1: yine 20 dedin. Bir 20 de ben ekleyeyim. 20 küsür. 24 maçı var geçtiğimiz sezon. Bilgi olarak yani, bunu aktaralım.
0: Ben biraz açıkçası Barcelona maçlarından hatırladığım kadarıyla Merih Demiral'ın böyle bir kendine has topa kayma stili var. Hatırlar mısın?
1: Evet evet.
0: Buna benzer riskli stillerde oynayan, Türkiye'de çok kart görmeye yakın olacak bir oyuncu ama çok iyi bir oyuncu bence. Beşiktaş'ın orta sahasına ciddi anlamda hem dinamizm hem de sertlik katacaktır. Çünkü Ndidi ile alakalı dediğim gibi hoca kamptan, Slovakya kampından sonra bunlara çok net karar verecek. Zaten Midland maçından önce işte örnek olsun diye söylüyorum. Rashica oynamasın, işte sallıyorum Ndidi oynamasın, oralara götürmeyelim gibi bir durum şu an söz konusu. Çünkü Beşiktaş'ta biliyorsun sezonu açtılar İstanbul'da. Doğru düzgün antrenman yapacak kadro bile yok şu an. Yani dün komik bir durum oldu tabii, bu işin esprisi. Forma lansmanına birkaç futbolcu getirmişler. Orkun'un biraderi geldi.
1: Evet.
0: Yani Orkun'un dublörü gelmiş gibi oldu. Düşün yani.
1: Benziyorlardı değil mi onlara? Evet, doğru hatırlıyorum. Doğru.
0: Yani Orkun'un dublörü vardı gibi, çok da benziyor. Hatta küçük bir Beşiktaş taraftarı Orkun zannedip yanına geldi. Orada bir gülüşmeler oldu. Çok da benziyor biliyorsun Orkun Kökçe'ye.
1: Evet.
0: O yüzden Beşiktaş da şu an bugün itibariyle ya şu kadroda kesin olmayacak diyeceğimiz bir oyuncu. Çünkü yeri dolmayan oyuncular çok. Ama Ndidi'nin yerine oraya Casado veya Casado gibi bir oyuncu düşünüyor Beşiktaş. Onu çok net söyleyelim. Büyük bir ihtimalle Ndidi çok ekstra bir iş yapmazsa kampta ya da şu an şu aralar antrenmanlarda hoca yeni sezonu Ndidi ile en azından 11 olarak başlamaz gibi görünüyor. Aldığımız edindiğimiz bilgiler bu yönde. Gelelim Dušan Vlahović'e. Evet. Oyuncu biliyorsun tatili için Bodrum'a geldi. Bakma biz çok millet olarak yurt dışına çıkıyoruz tatillere ama Lewandowski'de, İstanbul'da, şeyde, Türkiye'de, gerçi o Amerika'yla anlaştı ama bir takımla. Sonuçta Türkiye'yi tatil için tercih ediyor bu oyuncular. Cennet gibi bir ülkemiz var. Allah da ülkemize birlik versin. Oyuncu şu an Bodrum'da. Tatilde Vlahović'le alakalı Beşiktaş şu an Avrupa anakarasında. Yani dünya çapında bir durum değil çünkü oyuncu daha genç ama Avrupa anakarasında en yüksek teklifi yapmış takım konumunda. Nedir bu teklif? Bonus paketlerle beraber yıllık 15 milyon euroyu bulan bir tekliften bahsediyoruz. Ha bunun işte atıyorum şu kadarı yıllık ücrettir, bu kadarı şöyle gol atarsa, bu kadar oynarsa, Avrupa'da buraya gelirse gibi paketler halindedir. Şimdi burada ben size İşte 10 milyon maaş, 3 milyon gol atarsa, 5 milyon bilmem ne dersem çok doğru bir ifade olmaz. Ama paketin totali 10 milyon. Bunun ne kadarı garanti ücret derseniz benim tahminim 8 ile 10 milyon euro arası bir maaş, geriye kalanı şarta bağlı bonuslar şeklinde olduğunu biliyorum. Ve bu bonuslarla, bonus tekliflerin dışında aynı zamanda Beşiktaş camianın bildiği bir oyuncu, bir nasıl söyleyeyim, Türkiye'yi, camiayı bilen bir isim üzerinden, bu ismi veremiyorum çünkü vermememiz gerekiyor, oyuncuya ısrarla yaklaşık 3-4 gündür Türkiye hakkında, Beşiktaş hakkında çok olumlu şeyler anlatıyor. Ya bu ne kadar etkiler profesyonel bir futbolcuyu, bildiğim kadarıyla 26 yaşında Vlahović, orası muamma. Ama oyuncu cephesinden Beşiktaş'a en azından sevindirici haber şu belki. Hayır kardeşim ben gelmiyorum, kariyerimde Türkiye yok bilgisi gitmiyor. Mesela Davidashvili geçen sene bunu yapmıştı. Beşiktaş Davidashvili'yi çok istemişti. Davidashvili dedi ki kardeşim ben, Türkiye şu an benim kariyer planımda yok. Bitti. Yani o saatten sonra oyuncuya yapabileceğiniz bir şey yok. Ama Vlahović cephesinden böyle net, keskin bir ifade yok Beşiktaş'a karşı. Ne var? Diyor ki ben şu an tatildeyim. Teklifiniz çok güzel. Juventus da biliyorsun açıklama yaptı. Gelecek sezon planlarımız yok diye. Ancak ve ancak oyuncu diyor ki ben 5 büyük ligden gelecek teklifi görmek istiyorum. Nedir bu? İşte Premier Lig, işte Bundesliga, yine Juventus olmasa bile Serie A, işte La Liga gibi. Fransa Lig 1 gibi. Yani buraları ben bir göreyim abi diyor. Bakalım belki diyor beni Paris Saint-Germain isteyecek. Belki Barcelona isteyecek. Lewandowski gitti biliyorsun şu an. Yani benim bunları gördükten sonra size net bir cevap vermem daha doğru olur diyor. Bu süreç Beşiktaş'ın bekleyebileceği bir süreç mi? Ben olsam Vlahovic için beklerim. Ama risk mi? Risk. Önünde bir Midland maçı var işte mesela. Kimle çıkacaksın Midland maçına baktığında? O yüzden Güney Kore'de gerçi belki orada işte oh dönecek vesaire ama yeterli olur mu olmaz mı? Bu tabii biraz iki ucu keskin bir durum. Taraftarın burada yorumları pozitif ya da negatif haklı olur. Vlahovic gündemi bu. Biz Vlahovic'i muhtemelen transfer sezonunun sonlarına doğru hala tartışıyor olabiliriz. Yarın hatırlarsan öyle bitireyim bu gündemi de. Bir önceki konuşmamızda, bağlantımızda şöyle demiştim. Beşiktaş Vlahovic'e çok astronomik bir teklif yapar. İşte Suudların yaptığı gibi atıyorum. Adam yarın Bodrum'dan gelir, imzalar, tatiline devam eder. Ama ben böyle bir şey olma ihtimalini düşük görüyorum. Oyuncuya yapılan tekliflerden dolayı oyuncu muhtemelen biraz daha çevreyi görecek ve ona göre diyecek ki tamam ya da hayır. Burada Beşiktaş'ın elini en çok güçlendiren şey dediğim gibi Vincenzo Italiano üzerinden de bir baskı oluşturulması. İşte yeniden gel Fiorentina günlerimize geri dönelim vesaire. Bak camia büyük bilmem ne vesaire. İşte Türkiye tatil cenneti. Para da şu an bizden fazla veren yok. Ama işte çıkar yarın Barcelona der ki gel Lewandowski'yi gönderdik seni alıyoruz. Kimse tutamaz Vlahovic'i buradan. Bodrum'dan yürüyerek muhtemelen Barcelona'ya doğru gider. İber Yarımadası'na. Yani o bu süreç bekleniyor Beşiktaş'ta. Tabii ki bir B planı, C planı var mı? Var. Sayın Başkan'ın çok yakın zamanda
2: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
5: Günaydın saygıdeğer dostlar, sevgili misafirler, hoş geldiniz yepyeni bir günün sabahında. Saatler 6.59'u gösterirken yine sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda heyecan yavaş yavaş son 16 turlarına taşınıyor. Paraguay Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa dün İsveç'i 3-0 mağlup etti. Mbappe adeta şov yaptı. Ve Paraguay'ın rakibi Fransa oldu. Fransa Paraguay'la karşı karşıya gelirken Kanada Fas'la karşı karşıya gelecek son 16 turunda. Portekiz, Hırvatistan ve İspanya Avustralya mücadeleleri ardından da yine son 16'ya kalan iki takım belli olacak. Keza yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le Belçika'da Senegal'le oynayacak. Oradan gelecek takımlarla belli olacak. İngiltere Demokratik Kongo ve Arjantin Fildişi sahilleri yine son 16'yı belirleyecek maçlar. Avustralya Mısır mücadelesi, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana maçları da yine kritik öneme sahip olan mücadeleler olarak karşımıza çıkıyor. Ve böylelikle de Dünya Kupası'nda son 16 belli olacak. An itibariyle Meksika, Ekvador karşısında 2-0 önde, dakika 90 ve Ekvador sahada 10 kişi ve Meksika'da dün oynanan maçlarda Norveç'in, ki Norveç 2-1 mağlup etti Fildişi sahillerini, Fransa İsveç'i 3-0 yendi, Meksika'da Ekvador'u 2-0 yenerek ev sahibi unvanıyla adını yazdırmış olacak. Bu akşam iki kritik maç var. Saat 19'da nefis bir maç, İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken saat 23'te de Belçika Senegal mücadelesi damgasını vuracak şampiyonaya. Ama bir başka heyecan Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek bu sabaha karşı gece 3'te ve İspanya Avusturya maçı yine yarın saat 22'de oynanacak. Böylelikle son 16 ağacı da şekillenmiş olacak. Ağaca baktığımızda da belli olan eşleşmeler var.

0: Brezilya, Norveç, Paraguay, Fransa, Kanada, Fas maçlarının eşleşmelerinin son 16'da belli olduğunu söylemek mümkün saygıdeğer dostlar. Efendim bir reklam arası ardından beraberiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Efendim çok değerli isim, çok özel bir yüz. Spor psikoloğu sevgili Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
2: Efendim dün Türkiye Futbol Federasyonu upuzun bir açıklama yayınladı. Neden kamp yerinin Arizona kertenkelelerinin yanı olduğunu anlattı. Aslında 11 kişilik bir ekibin gittiğini ve orada çalışma yaptığını anlattı. Anlattı da anlattı. Ama aslında kafalardaki soru işaretlerini gidermek için yapılan bu anlatı bence son dönemde basında çıkan bu eleştirilerin de yansımasıydı. Hala Türkiye Futbol Federasyonu haklı olduğunu savunurken ya biz bir yerlerde hata yaptık, bu hatanın da bedelini birazcık milli takım ödemek zorunda kaldı yaklaşımını ortaya koymuyor. Ne dersiniz?
3: Şimdi Emre Bey, ben de baktım açıklamaya. Şöyle bir şey. Özellikle bu biyoritim bozukluğu ile ilgili biliyorsunuz doğuya ve batıya yapılan seyahatlerde 2500-3000 kilometre yaptığınızda biyoritim bozukluğu başlar. Ben de Amerika'ya master yapmak için gittiğimde 6 gün 7 gün sürdü bu jet lag dediğimiz biyoritim bozukluğu. Öncelikle ben durumu şöyle anlatayım. 2 tane aşama var burada. Çok skandal hatalar bunlar. Birincisi, milli takımımız 22 Mayıs yanılmıyorsam toplanıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 23 derece. Kamp 5-6 gün sonra yanılmıyorsam 2 Haziran'da Miami'ye gidiliyor. Hava sıcaklığı 10 derece artıyor. Şimdi bu fiziksel olarak sizi olumsuz da etkiler. Artı jet lag başlıyor. 9600 kilometrelik bir seyahat. Bunun geçme süresi 6 ile 7 gündür. 5. gün Venezuela ile maç yapılıyor. Tam ilk jet lag aşaması bitecekken siz 3900 kilometre seyahat yapıp bu sefer Arizona'ya gidiyorsunuz, Mesa şehrine. Peki ikinci bir jet laglık başlıyor aslında, bitmiyor ki. Diyor ki biz oraya gittik diyor. Bu sürelere baktığımızda biyoritim için gerekli zamana ulaştık diyor. 11 gün sonra maç oldu. Hayır, siz ikinciyi bırakın, bu sefer Arizona'ya gittiğinizde bir 10 derece 12 derece daha sıcaklık artıyor. Şimdi giderek doğuya gidiyorsunuz, batıya gidiyorsunuz ve sıcaklıklar da artıyor, jet lag'lık artıyor. Şimdi oraya gittiniz, 40 küsür derece, 50 hissedilen deniyor. Ben baktım 42 derece o dönemde hava sıcaklığı. Tabii bunun hissedilişi kaç olur bilemem. Fakat oradan da maçın oynanacağı şehir Vancouver'a geçiliyor. 2900 kilometrelik bir seyahat. Alın size 3. jet lag aşaması. Yani biyoritim olarak. Ve orada hava sıcaklığı birden düşüyor. Yani siz 23, 30, 45 dereceye giderken giderek sıcak bir havaya ve jet lag, yani biyoritim bozukluğu yaşarken birden Vancouver'a gidiyorsunuz. Maçın oynandığı saatte hava sıcaklığı 18 dereceydi. Ve San Francisco'nun havası da yakındır. Orada da 20 dereceydi oynandığı zaman Paraguay'la yapılan

0: maçta. Şimdi şurası var. Milli takım kampı eğer Vancouver veyahut da San Francisco veya Oregon, Seattle taraflarında yapmış olsaydı ben Oregon eyaleti veya Seattle şehrinde derdim ki iki bölgenin ortasına yakın bir yer, hava sıcaklığı iklim aynı, sıkıntı olmaz. Bizim milli takımımızın direkt gideceği yer Amerika'nın batı tarafıydı, ya Kanada ya da Amerika'nın batı tarafı. Maalesef burada çok ciddi skandal hata var. Buna hiçbir dünyada futbolcu dayanamazdı. En büyük hata burada yapıldı. Bu da maalesef milli takımımız oyuncuları hem bedensel hem de zihinsel olarak olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Tabii sadece bu da değil. Hani konuşuruz, sorularınızı değerlendiririm ben. Ama bu gerçekten liyakatsızlığın ne kadar da vahim bir durumda olduğunu gösteriyor.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Peki saygıdeğer hocam, en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun vereceği villalar. Bunlar da çok konuşuluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu da açıklama yaptı. Sayın Başkan dedi ki tabii ki vereceğim villaları kardeşim dedi. Ne diyorsunuz siz dedi. Hatta biraz da Erman Toroğlu'na atarlı konuşmuş. O konuşmayı da mutlaka takip etmişsinizdir.
0: Şimdi şöyle, açık ve net ifade etmek istiyorum. Şimdi milli takımımız 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldığında bir coşku oluştu. İşte reklamlarda devamlı çıkmaya başladılar. Yani milli takımla ilgili birçok şirket de reklam verdi, bizim çocuklar diyerekten. Ama inanın Emre Bey, öyle bir hava oluştu ki sanki bizim Brezilya ile oynadığımız ikinci maç vardı 2002 yılında. Yenersek finale çıkıyorduk. Hani milli takımımızın Dünya Kupası'na katılması artık misyonunu tamamladığını gösteriyor gibi bir hava oluşturdu. Artık biz 24 yıl sonra katıldık, biz o jenerasyonumuz ve o mutluluk, aşırı coşkunluk bizi olumsuz etkiledi. Bu da bir rehavet ortamı oluşturdu. Şimdi işte primler söylendi, şu kadar prim verilecek, villa verilecek. Daha siz kazanıp bir şey alacakken peşin aldığınız zaman, kazanımlarınızı gördüğünüz zaman motivasyonu içsel motivasyondan dışsal motivasyona alıyorsunuz. Yani bugün Paraguay'ın, Fas'ın, Yeşilburun Adası'nın oyuncularının motivasyonu içsel motivasyondur. Bizim 2002'deki motivasyonumuz içsel motivasyondu. Siz bir başarıyı maddiyata bağladığınız zaman bu dışsal motivasyona doğru gidiyor. Ben doğru bulmuyorum. Yani 12-14 milyon dolar zaten katılım parası verilmiş. Üstüne 2 milyon dolar daha eklenip 16 milyon dolar verilmiş zaten prim olarak. Yani o 2 milyon doları federasyon ekliyor. 1 milyon dolar ekleseydiniz en fazla 1,5 milyon dolar kamp yerini değiştirseydiniz o zaman, değil mi? Yani skandal üstüne skandal açıklamalar yapılıyor.
1: Ya şöyle hani bir şey diyorlar. İşte yok güvenlikte oydu buydu. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum hocam. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip ettim. 2002'yi takip ettim ben. Ondan sonra 2006'da zaten ben yayıncıydım. Ama öncesinde de 2000'de Galatasaray ile birlikteydik. Kendi güvenlik sistemlerini oluşturmuştu milli takım. Yani hatta ismini de hep unutuyorum. Aslında çok da iyi bir dostluk kurmuştuk. Benim de YouTube'da bir Galatasaray belgeselim var. Yaklaşık 4,5 saatlik Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı anlatıyor. Orada Galatasaray'ı koruyan Türk güvenlik güçlerinin, yani özel güvenliklerin de tanımlamaları var. Biz böyle bir şey de yapabilirdik ya da Türkiye'den de destek alabilirdik. Daha önce biliyorsunuz Fransa'yı falan kendi ajanları korumuştu.
0: Evet evet, yani Leeds'le oynanan maçta özellikle daha özel birimler gitmişti diye biliyorum.
1: Tabii MI6 gelmişti Türkiye'ye.
0: Evet evet evet, yani şey olarak baktığınızda bizim yani koruyacak korumadan bol ne var ülkemizde, çok yetkin ordu mensupları, emekli olanlar, hani istihbarattan emekli olanlar veya devletimizde yok mu güvenlik birimleri, oraya gittiğimizde bunu sağlayacak
1: bize. Ya siz devlete deseniz ki milli takımı korumak lazım, zaten devlet saniye düşünmez yani, tabii ki hemen
0: tabii, der. Tabii yani bunlar bahane olduğunu düşünüyorum. Orada bizim kamp programı başlı başına. Mesela ben yurt dışında yaşadım, biliyorum. Yani jet lag denilen şeyin, o biyoritim bozukluğunun ne olduğunu biliyorum. İşte bizim gibi uzmanlar olmuş olsa bunu derlerken kamp programına bakılır. Hava sıcaklığını biz bu tür durumları inceleriz. Bakın jet lag durumu var mı? Hazırlık maçı kaç gün sonra, hangi maç, hangi gün nereye seyahat ediyoruz? Bu bir rapor olarak verilirdi. Daha kampa gitmeden araştırılır, verilirdi. Ama bilmiyorum, hani bir milli takımın böyle bir uzman yok ama giderken yanılmıyorsam başkanın tanıdık biri gitmiş diyorlar, ama bu tür turnuvalara zaten anlık birinin gitmesi değil, baştan milli takımımızın süreci takip eden bizim gibi bir uzmanın olması lazım. Öyle turnuvaya giderken at uçağı bir tane takımın yanında bulunsun. Hayır, öyle o sistemde başarı gelmez.
1: Ya zaten şöyle oluyor hocam Türkiye'de. Sen doktor musun? Doktorum. Ne doktorusun? Ortopedistim. Aa, bizim de bir milli takım var. Bir onunla ilgilensene. Sen doktor musun? Doktor. Necisin? Psikoloğum. Aa, bizim çocuklara da bir gaz ver ya.
0: Evet, yani psikolog ama yani burada şey var, doktorun dahiliyesi, ortopedisti, kalp cerrahı var. Psikoloğun da klinik psikoloğu var. Çocuk aile terapistleri var. Sporcu psikologları var. Hani bu da alan, yani psikolog, açık konuşmak gerekirse yani milli takımda Türkiye'de spor alanında spesifik odaklanmış bizim gibi uzmanlar varken hani bir psikolog götürmek de doğru değil. Çünkü yani size 10 numara lazımsa 10 numarayı götüreceksiniz. 6 numarayı 10 numara yerine koymayacaksınız. O yüzden de hani burada da bir hata var. Hani evet, biz sonradan öğrendik. Bir tanıdığı varmış başkanın. Onu götürmüş. Kuzeni miymiş neymiş. Öyle deniyor söylenti. Kimsenin günahını almayalım.
1: Zaten biliyorsunuz TFF'nin içi sayın başkanın kıymetli akrabalarıyla şekillenmiş. Ben akrabaların TFF'de çalışmasına karşı değilim ama liyakat esası var mı, onu merak ediyorum sadece bir gazeteci
0: tabii,
1: olarak.
0: Tabii. Yani şimdi bazen şu olur, gerçekten aradığınız kişidir. O da başkanın tanıdığıdır. Burada liyakata bağlıysa buna bir şey diyemeyiz, saygılıyoruz. Ama sayı giderek artarsa ve liyakatsizlik usulü varsa o zaman bu tartışılır tabii ki.
1: Peki bir de en çok konuşulan konulardan bir tanesi, hiç kuşku yok ki Dünya Kupası sonrasında ayrılan teknik adamlar. An itibariyle ben size söyleyeyim, Ronald Koeman Hollanda'dan ayrıldı. Dünya istifa etti. Uruguay'da Bielsa istifa etti. İskoçya'da Steve Clark istifa etti. Güney Kore'de Hong Myung-bo istifa etmekle kalmadı. Cumhurbaşkanı soruşturma başlattı. Federasyon da gitti. Çekya'da Miroslav Kubek istifa etti. Tunus'ta daha önce Sabri Lamoşi'nin görevine son verilmişti. Almanya'da Nagelsmann'ın ayrılıp ayrılmayacağı çok konuşuluyor. Muhtemelen eğer İngiltere elenirse Tuhel'i de gönderecekler. Ama Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu, biz harika bir kupa geçirdik. 1000 maça bedel bir Amerika galibiyeti elde ettik diyor.
0: Şimdi Amerika maçını kazanmamız güzeldi ama bu maçta Amerika'da rotasyona gitti diye biliyorum ben. Kaldı ki son anda kazanılan bir maçtı. Hani ben o maçın kazanımının 1000 tane zafere bedel olduğunu düşünmüyorum. Biz ne zaferler gördük, ne galibiyetler gördük. Sonuç olarak hani sadece o turnuvada bir gol atıp en azından 3 puan aldık. İyi bir kapanış oldu gibi gözüküyor. Yani hani derlisiniz ya, prestij maçına çıkmak gibi. Ama bu gruptan bize bir Türkiye'de oylama yapılsa kaçıncı çıkar diye genellikle 1 ile 2 rakamı çıkar. 3 çıkınca da hani böyle ya ayıp, hani olurdu ya öğretmenler kurulu kararıyla geçti, bütle geçti gibi. Hani biz 3. bile çıksak eleştirilirdik. Açık ve net konuşayım, ben de eleştirdim. Böyle bir gruptan çıkamamak skandal bir durum maalesef. Hani isterseniz Amerika'yı 2-0, 3-0 güzel oyunla yenseydik bile bu olay, sonuçta hatanızı kapatamazsınız. Böyle bir gruptan bizim çıkamamamız büyük bir skandaldır. Bence evet, Montella'ya çıkışta hani Dünya Kupası'na getirdi. Evet, tebrik ettik. Gerçi 32 takım katılsaydı yine katılamıyorduk. Biz 24 yıl sonra neden katıldık? Prosedür değişti. 48 takım oldu. O yüzden katıldık biz. Yoksa yine katılamıyorduk. Yani aslında Dünya Kupası'na katılmak artık o kadar zor değil bundan sonraki süreçte de. Ama dediğim gibi mühim olan orada ne yapacağımızdı. Bu süreci yönetemedik. O coşkuyu, o şeyi reklama çevirdik. Herkes bundan prim yapmaya kalktı. O Dünya Kupası'na katılırken içinizdeki coşkuyu oraya bırakmanız lazım. orayla ilgili hedefleriniz gerçekçi olması lazım. Bizim milli takımımız öyle bir rehavete kapıldı ki, öyle bir mutlu

0: yoksulluk yaşadı ki yani orada bir maç oynayacak uyarılma düzeyinde bile değillerdi. Biraz agresiflik gerekir, biraz kaygı, biraz stres gerekir. İlk maç kaybedilince de biyoritim bozuklukları, bahsettiğimiz sıcaklık farkları bu sefer iş kaygıya döndü. Ve de insanların tepkisiyle bir anda soğuk bir duş oldu. Ama toparlayamadık işte, bazen de böyle olur. Siz o aşırı özgüvenle, o rahatlıkla gittiğiniz zaman bir darbe yediğinizde her şey tam tersine döner. Yani sıcaktan soğuğa veya soğuktan sıcağa geçiş gibi bir şok yaşarsınız. Onun etkisiyle de toparlanamazsınız. Milli takım gerçekten böyle bir organizasyona katılıyor. Böyle bir organizasyonda yapılan skandal hatalar maalesef bu Dünya Kupası'nı bize zehir etti diye düşünüyorum.
1: Hocam, Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'nin değerli yöneticisi Barış Bey ile ilgili Kulüpler Birliği'nden ayyuka çıkan değerlendirmeler var. Şimdi Başkan Yüksel Yıldırım şöyle bir açıklama yayınlıyor. Diyor ki tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez. Yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer nokta demiş. Bunun da Fenerbahçe'ye bir gönderme olduğu gibi bir iddia var. Çünkü Barış Göktürk ve Mahmut Uslu'yla yaşadıklarından dolayı Kulüpler Birliği toplantısında. Daha lig başlamadan ne diyorsunuz bu konuya?
0: Vallahi ben açıkçası ligi konuşmak istemiyorum. Şey olarak hani buna yorum bir eldireceğim ama dedik ki bir Dünya Kupası var. Ligden uzaklaştık, gerilimden uzaklaştık.
1: Siz kalitesiz öyle zannediyorsunuz.
0: Kalitesiz hakemlerden, kalitesiz teknik direktörlerden uzaklaştık diyorduk. Dünya Kupası'nda yine kötüyü yaşadık. Ama şöyle söyleyeyim Emre Bey. Tabii tam içeriği bilmiyoruz. İçeride bir tartışma olmuş. İşte Sayın Başkan, burası Kanarya Sevenler Derneği değil gibi, hani bilmiyorum tabii ki böyle bir şey dediyse onun da üslubunda bir hata var. Orada yaşananlar da hoş bir şey değil tabii ki. Bunlar kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, oradalar. Sonuçta onlar bu şekilde hareket ederlerse, bu süreci yönetemezlerse ileride daha kötü, vahim durumlar bekliyor. Çünkü örnek veriyorum, şimdi bu durum Samsun Spor Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe Samsun Spor maçlarına da yansıyabilir. Ama biliyorsunuz şeydi yani, eskiden başkan Fenerbahçe maçları zamanı ortaya çok çıkardı. Polemik yaratan görüşler bildiriyordu. Şimdi ya Dünya Kupası'nı izliyoruz. Böyle bir şeyde bir anda şimdiden başlayınca bu süreç tabii hoş bir süreç de değil. Olumsuz, hani olanları da desteklemiyorum. Ama bu şunu gösteriyor, daha sezon başlamadan bu tür durumlar yöneticiler arasında başlıyorsa biz zaten kaotik sezonlar yaşıyoruz. Daha kaotik durumlar olabilir diye düşünüyorum. Yani yöneticilerin daha örnek olması lazım, daha sakin olmaları, daha tutarlı davranmaları gerekiyor. Zaten kötü bir Dünya Kupası geçirdik. Türk futbolu ortada. Yapılan hatalı transferler, ondan sonra kulüp yönetimlerinin iyi olmaması, dünyada en çok transfere para harcayıp en başarısız ülkelerin başlarında geliyoruz. Sonuçta baktık işte Türk futbolu bundan her kulüp başkanının, her paydaşın ders çıkarması gerekiyor. Herkesin bunda sorumlu olması gerekiyor. Taşın altına elini sokması gerekiyor. Türk futbolu hani böyle el bebek gül bebek büyütülen, korumacı bir çocuk gibi düşünün. Ev kedisi gibi bir Türk futbolumuz var. Aşırı kullanılıyor ama doğru yapılmıyor. Yani sonuçta Türk futbolu bu hale geldiyse bunun yıllardan beri sebebi hem kurumsal anlamda Futbol Federasyonu'nun başında olanlar, hem kulüplerin başında olanlar bunlardır. Hani taraftarı da var bu işin içinde. Teknik direktörü de var, futbolcusu da var, yöneticisi de var, medyası da var. Bu saydığım paydaşlar içinde iyiler de var ama zararı olanlar da var diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını değiştirmeyeceğinin açıklamasını yaptı. Ben şöyle bir yorum yaptım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak eğer kulüplerle çekişirseniz ve onlarla bir inatlaşmanın içine girerseniz o koltukta oturamıyorsunuz. Ben daha oturanını görmedim. Evet. Ne dersiniz bu konuda?
0: Açık ve net konuşayım. Tabii hepsi bizim kulüplerimiz ama

0: özellikle Fenerbahçe'yle Galatasaray'ı karşınıza aldığınızda duramıyorsunuz zaten. Ki bu sefer herkesi karşısına aldılar diye düşünüyorum. Emre Bey, yani yabancı sayıları bir semboldür diye düşünüyorum. Siz altyapılara doğru yatırımlar yapılsa, gerçekten iyi sporcular yetiştirilse, bizde yıldız sorunu yok, yıldızları ortaya çıkarıp onları hazırlamak lazım. Onu yapamıyoruz. Bunun için o geçişleri iyi yapamıyoruz. Hani Türkiye'de alt liglere baktığımızda durum vahim. Üçüncülükler, ikincilikler, kaotik süreçler. Eskiden oyunculara para verirdi kulüpler. Şimdi profesyonel lisans verip oynatırız şu kadar deyip para alıyorlar. Yani maalesef böyle söylentiler de var. Sonuç olarak baktığımızda altyapılara önem verilsin. O sayılar semboliktir diye düşünüyorum. Ama kulüplerle birlikte ortak bir karar alınması daha doğru. Kulüpleri dinlemek lazım. Çünkü Futbol Federasyonu ne için orada? Değil mi? Futboluna hizmet etmek için. Eğer ortak olarak isteklerde böyle bir görüş varsa bunun değerlendirmeye alınması ve uygulanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama başkanın demek ki güvendiği yerler var. İşte liyakatsizliğin şeyinde de böyle durumlar oluşabiliyor. Yani siz ne kadar kötü yönetirseniz yönetim bir kurum veya bir takımı veyahut da belirli şeyleri, liyakatsiz olduğunuz zaman zaten diyorsunuz ki başarısız olsam da korunuyorum. İşte bu sefer de böyle tabiri caizse rajon kesmeler başlıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey.
1: Saygılar sunuyorum. Ömer Ateş hocamla birlikteydik. Bir reklam arası.
2: Mental yapı var. Yani Kaan Ayhan'ın golü...
1: Özür diliyorum. Hemen reklamlara gidiyorum.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam. Bankam, Tombank, kartım adı. Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun değerli as başkanı Sayın Mahmut Akülke bizlerle birlikte. Saygıdeğer başkanım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Bu arada hemen yanlış bir düğmeye bastığım için özür dilerim. Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Sabah sabah hala uyanamamış olmanın vermiş olduğu gaflet içerisinde. Çok özür diliyorum. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre. İyi yayınlar olsun. Herkese, tüm dinleyicilere de günaydın demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında düğmelere de basıyorum. Bizim burada bir kırmızı düğme var aşağılara kaymaması için sistemin. Ama maalesef almamış, basamamışım doğru düzgün. Özür diliyorum. Hemen Mahmut abinin az sonraki röportajına geçti ama biz hemen dilerseniz değerlendirmeleri yapalım. Saygıdeğer hocam, şimdi A milli takım başarısız. Montella başarısız tanımlaması var. Ama buna rağmen göreve devam ediyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir?
6: Şimdi bunu tabii geçen haftalarda da konuştuk. A milli takımın başarısız olduğunu, Montella'nın başarısız olduğunu aslında tüm spor kamuoyu ve bizler düşünüyoruz. Ama bir tek sanırım Montella Federasyon bu noktada farklı düşünüyor. Bunun dışında, bizim dışındaki diğer takımların da elde ettiği sonuçlara baktığınızda milli takım hocalarının da ayrıldıklarını, istifa ettiklerini de çoğumuz, hepimiz duyduk aslında. Aslında hayatın olağan akışı da bu. Eğer bir başarısızlık varsa bunun bir sorumlusu olması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu almak gerekiyor ki burada en büyük sorumluluk da her zaman hocalara ve teknik direktörlere düşüyor ve bu sorumluluğu da çoğu, bizim dışımızdaki çoğu milli takım hocaları da aldı. Biz nedense bu sorumluluğu almakta biraz zorlanıyoruz. Başarısız olduğumuzu itiraf etmekte de zorlanıyoruz. Yani aslında bu utanılacak, ayıplanacak bir de durum değil. Olabilir. Bir takım kararlar aldık, bir takım stratejiler belirledik ve bunu yapamadık. Başarısız olduğumu söylemek, bunun için özür dilemek ve burada istifa etmek bence en doğru bir yöntemdi. Ama görünen o ki işte federasyon da zaten bir iki yılı daha var bildiğim kadarıyla. Bu devam edecek. Sayın Hacı Osmanoğlu da Montella ile devam etmek istediğini ifade etti. Bu da devam edecek. İstifa edilmeyecek gibi görünüyor.

0: Efendim Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam 3 tane sorum var. 1. Transferleri nasıl yorumluyorsunuz 3 büyükler için? 2. 10+4 yabancı kuralı Futbol Federasyonu'ndan red yedi. Kulüpler buna nasıl tepki verirler? Ve 3. Belki de en önemlilerinden bir tanesi, Türk futbolunda bu kaotik ortam daha başlamadan lig kendini gösterdi, vücut buldu. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Transferlerle ilgili şunu söyleyebilirim aslında. Bir yandan Dünya Kupası da bütün hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla kulüplerin transfer yapabilmeleriyle ilgili stratejilerini bu Dünya Kupası'ndaki devam eden maçlara bağladıklarını söyleyebiliriz. Kulüplerin transfer etmek istedikleri oyuncuların milli takımları elendikçe tabii bu transferler biraz daha hızlanıyor. Tabii milli takım maçları ve sonuçları 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu da transfer sürecini biraz daha uzatacak gibi görünüyor. Ama bir yandan da Avrupa Kupası elemeleri, ön elemeleri başlayacak takımlarımız için. Takımlarımız da bir yandan kendi kadrolarını oluşturmak ve bu ön elemelere de güçlü bir şekilde başlamak istiyorlar. Dolayısıyla çok zorlu bir şartlar var. Burada tabii avantajlı olarak görünen takımlarımız da var. Mesela Galatasaray biraz daha geç bir ön eleme oynayacak. Daha oturmuş bir kadroya sahip. Dolayısıyla belki de 2-3-4 takviye ile bu yılı devam ettirecek. Fenerbahçe ise bu sene çok ciddi bir şampiyonluk planlarıyla başladı lige. Yeni bir yönetim girdi. Burada tabii Fenerbahçe ruhunu oluşturmakla ilgili bir söylemle başladılar. Teknik direktörler biliyorsunuz Aykut Kocaman'la başlayıp İsmail'le devam eden bir süreç yaşadık. Henüz daha Vedat Muriç dışında Fenerbahçe'nin öne çıkan bir transferiyle ilgili bir duyumumuz da yok. Fenerbahçe'nin bu noktada bence çok yoğun bir çalıştığını ve bir süre sonra bu isimleri çok net bir şekilde duyacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş açısından baktığımızda da bir sportif direktör atamaları bence çok doğru bir seçimdi. Daha önce yapmamış oldukları bir yöntemle ilerliyorlar. Beşiktaş'ta ciddi anlamda iyi bir süreç yaşıyor. Şu an itibariyle teknik direktörleri tam Beşiktaş'ın oynamak istediği bir oyunu oynatacak şekilde bir stratejiye sahip bir teknik direktör Italiano. Sezonun açılışını da yaptılar, başlangıçlarını da bildiğim kadarıyla. Juventus'un oyuncusuyla ilgili Vlahovic'ti galiba sanırım. Onunla ilgili söylemler var. Ciddi ve iyi bir oyuncu. Trabzonspor ise bu noktada yine genç oyunculara yaptığı yatırımla öne çıktı ki bir olay Fil Dişi sahillerinde işte onu da seyrettik, kaybetti, elendiler Norveç'e, kötü bir elenme oldu onlar için. Bu sene ciddi bir ligde şampiyonluk yarışı sürecek. 10+4 kuralı ile ilgili ise şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin burada bir itirazı oldu. Açıkçası bu kural 2 sene önce alınmış bir kural. Ben de bu kuralı çok doğru bulmuyorum ama böyle alınan kuralların da böyle sık sık değiştirilmesi de işin ciddiyetini çok etkileyen bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki bu kurallar alınırken ki 2 sene önce bu kuralları da hem federasyon ve hem kulüp yetkilileri birlikte aldılar. Tabii o zaman bazı kulüplerin başkanları ve yetkilileri farklıydı. Neden o zaman o kuralı aldıkları ile ilgili sorgulamak isterim. Bu kurallar alınırken bence çok ciddi düşünülmeli. İşin uzmanları tarafından masaya yatırılmalı ve öyle kurallar oluşturulmalı ki böyle her 2 yılda bir ya da her yılda bir kural değiştirilmeye gidilmemeli. Ben 10+4 kuralı dediğim gibi aslında doğru bulmuyorum ama kuralı değiştirmeyi de hiç doğru bulmuyorum. +4 yabancı oyuncunun belli bir yaşın altında olması bu tamamen yabancı oyuncuların burada gelişimini sağlamak adına alınmış bir karar gibi duruyor. Bu noktada bu kararın bizim ülke takımlarımıza ya da ülke futboluna bir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan bu Kulüpler Birliği içerisindeki bu sert tartışmaların da Tabii bu seneki ligi çok ciddi anlamda sert geçeceğini gösteren bir belirti olduğunu düşünüyorum. Biraz bu söylemlerden ülke olarak, kulüpler olarak uzaklaşmak en faydalısı. Çok fazla polemik yaratacak, kavga oluşturacak söylemlerden kaçınmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu sene lig yarışının çok ciddi olacağını düşündüğüm için kulüpler de bu noktada Fenerbahçe özellikle kesinlikle bir şampiyon olmak istiyor. Diğer taraftan Galatasaray 5. şampiyonluğunu kovalıyor. Beşiktaş da tabii uzun bir aradır o da şampiyon olmadı yeni yapılanma içinde. Bu da istiyor. Dolayısıyla çok zorlu bir lig geçecek. Federasyon açısından Türkiye Hakemler Birliği açısından da baktığımızda hakikaten iyi hazırlanılması, iyi plan yapılması gereken bir lig. Ben geçen haftalarda da söyledim, yine bu hafta da söylemek istiyorum. Ben federasyon yerinde olsam bu sene yabancı varla, en azından yabancı varla başlamak isterim ama ligin başında olabiliyorsa da yabancı hakemlerle başlamak gerekiyor ki bu ligdeki söylemleri, yani olumsuz söylemleri üzerinden atabilmek adına diye düşünüyorum.
0: Efendim transferler de şekilleniyor. Beşiktaş Leonard Trossard'la bir anlaşma imzaladı. Leonard Trossard Arsenal'da oynuyor. 10 numara sol kanat forvet oynayabilen bir oyuncu. Geçen yıl 50'ye yakın maça çıktı. Ve genel hatlarına baktığımızda Belçikalı, Belçika kökenli, 1994 doğumlu, 32 yaşında. Neler söylersiniz bu transferle ilgili? Ve Icardi Galatasaray'da serbest kaldı artık. Yani Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu değil Icardi. Bu arada iddialara göre John Duran da Galatasaray'la anlaşmaya varacak. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim.
1: Leonard Trossard tabii Arsenal'in 10 numara oyuncusu söylediğiniz gibi önemli bir oyuncu. Arsenal'da böyle söylediğiniz rakamlarda maça çıkabilmek çok kolay değil. Zorlu bir lig Premier Ligi. Bu ligde bu takımda oynayabilmek ciddi anlamda bir yetkinlik ve efor gerektiriyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bu transferiyle ilgili 10 numara özellikle 10 numara ihtiyacın için önemli bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii bu transferin dışında başka transferlere de özellikle ihtiyaçları var. Santrafor Güney Koreli'nin yanında belki bir santrafor daha olabilmesi, orta alanda bir 6 numara anlamında daha güçlü olabilmesi, sanırım bu çalışmalar da devam ediyor.
0: Kale içinde Nübel'le konuşuyorlar. Kaleye de bir transfer yapmak istiyorlar. Ve evet, Alman milli takımının yedek kalecisi Nübel gündemde.
1: Kaleci de tabii Beşiktaş açısından çok önemli. Beşiktaş bu geçen sene kaleci açısından özellikle ligin başlarında biraz zorlandı. Sonrasında Ersin başarılı bir kaleci sergiledi ama şampiyonluk yarışlarında kaleci çok önemli. Hani atanın ve tutanın çok iyi olması söylenen şey ve kaleciyi çok çok doğru bir kaleci seçimi yapmak gerekiyor. Alman kaleciyle ilgili çok bilmiyorum ama sonuçta Alman milli takımının yedek kalecisi olduğuna göre o da iyi bir kalecidir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Galatasaray'ın John Duran'la ilgili olan söylemi ve Icardi ile ilgili şöyle yorumlamak istiyorum. Icardi Galatasaray'da artık kariyer anlamında düşüşe geçmişti. Osimhen'in yediği bile bazen olamayacak bir pozisyondaydı. Galatasaray'a çok şeyler kazandırdı. İki şampiyonlukta payı var. Bu noktadan sonra artık işlerin daha kötüye gitmemesi adına Icardi ile el sıkışılması bence çok doğru bir karar. Daha iyi anılabilmesi, Icardi'nin gelecekte Galatasaray'ın yüzü olabilmesi veya Galatasaray'a farklı alanlarda hizmet edilmesi adına Icardi'nin boşa çıkabilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. John Duran transferi ise John Duran Fenerbahçe'de çok fazla oynamadı ama faydalı oynadığı maçları da hatırlıyorum. Ben Galatasaray'a son dakika attığı, Fenerbahçe standında attığı golle 1-1'e getirdiği ve Beşiktaş'a attığı son golle Fenerbahçe'yi galip duruma getirdiği maçları hatırlıyorum. Ama biraz sanırım John Duran agresif bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray John Duran'la anlaştığında onu Osimhen'le birlikte mi oynatacak yoksa Osimhen'in yedeği mi yapacak bunu iyi yönetebilmesi lazım. Fenerbahçe bu noktada John Duran'la ilgili yönetimde bazı sorunlar yaşadı. Duran muhtemelen bu noktadan Fenerbahçe'den ayrıldı ama Galatasaray'da Okan Buruk'un bu tip yönetimleri de başarılı yaptığını da düşünüyoruz. Jondran Galatasaray açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum.
0: Saygıdeğer

0: usulsüzlük tanımlaması gibi bir tanımlama yok.
1: Anladım. Şimdi tabii FIFA bu cezaları veriyor ama ne FIFA kuralına göre. TFF de sanırım bu kurallar üzerinde çalışan bir kurum. Yani burada şu aklıma geliyor. Detayı bilmiyorum ama FIFA'nın verdiği cezaları bizim federasyon önceden bunları inceleyip görüp bu cezaları verme yolunda federasyon yetkili mi değil? Onu da bilmek istedim.
0: Şöyle hani hocam, UEFA kulüp finansal sürdürülebilirlik talimatı var. 2001-25 takvimine göre futbol takım maliyetlerinin futbol faaliyetlerine ilişkin gelirlerin azami %70 ile sınırlanması gerekiyor. Kulüp bunu %84'e çıkartmış. Yani %70 yerine %84 olanında gelirlerin üstüne çıkmış. UEFA da bu dönemde 7 milyon avroluk bir ceza kesmiş.
1: Yani sonuçta UEFA bir belirlediği kurala göre cezayı
0: kesmiş.
1: Yani bu
0: cezalar Türk takımları için sertleşir mi mesela? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu burada el almaz oynuyor biliyorsunuz. Ben bu işlere girmem, kimseyi üzmeyeyim, koltuğu sallamayayım. Zaten yabancı transferi ya ve yabancı oyuncu konusunda sıkıntı yaşadık kulüplerle. Bir de burada sorun yaşamayalım, alan istediğini alsın yaklaşımında ya federasyon.
1: Evet. Şimdi aslında bence federasyon bizim kulüplerimizi bu noktada koruyan yaklaşımlar içerisine girmesi gerek. Yani ceza almasını önleyici ön tedbirleri kendisi alması gerekiyor ki hani bizim federasyonun bu noktada yani işi UEFA'ya bırakmasını ben doğru bulmuyorum. Yani o noktalara gelmemesi gerekiyor. UEFA tabii böyle özellikle Türk takımlara karşı böyle hiç taviz vermeyen de bir tutumlu oluyor. Bu cezaları artabilir mi? Nereye kadar gidebilir? Yani yasal hukuksal olarak ya da yasal olarak nerelere kadar gittiği konusunu bilmiyorum ama UEFA bu noktada takımlarımızı Avrupa'dan belli süreler içinde men etmeye kadar da götürüyor olabilir. Yani bunu bilmeden konuşuyorum. Yani yapabileceğini düşündüğüm için.
0: Ama Aston bence Villa, işte Chelsea, Newcastle, Nottingham, Nice, Strasbourg, AEK ve Fiorentina da ceza alan kulüpler.
1: Bu kulüplerin ceza, yani bunu bence bu kural bence çok mantıklı olması gerekli olan bir kulüp.
0: Bu yıllardır var zaten bu kural.
1: Evet, yani bu kulüpler buna uyması gerekiyor ki aksi takdirde bu dediğiniz gibi yani kulüplerin sürdürülebilirliği açısından sorumlu olmuyor. Kulübün yöneticileri zaten bu noktada harcamalarda bir sorumluluk üzerlerinde yoklar. Yani takımı borçlandırıp ayrılıp gidebiliyorlar. Dolayısıyla da bu kulüplerin batığa gitmesine kadar neden olabiliyor. Yani bizim kulüplerde özellikle üç büyüklerde bu biraz zor olabilir ama farklı kulüplerde bunlar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu federasyonun buna önlem alması, yani UEFA'nın bu cezaları vermesi bence doğru bir karar diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki saygıdeğer hocam, Almanya elendi, Hollanda elendi, Fransa, Meksika dün gece turladılar. Fransa İsveç'i 3-0 yendi, Ekvador Meksika'ya 2-0 mağlup oldu. Bu arada dediğim gibi Almanya ve Hollanda elendiler sürpriz bir şekilde. Neler söylersiniz, nasıl okursunuz?
1: Şimdi tabii Fransa'yı bir yana koyduğumuzda diğer maçlar böyle başa baş giden maçlar oldu. Böyle handikaplı, çok ağır yenilgiler içeren maçlar olmadı. Son dakikalarda elde edilen galibiyetlerle falan devam etti. İşte Hollanda-Fas, bence Hollanda'nın elenmesi çok sürpriz değil. Fas da çok iyi bir takım bana göre. Penaltılarda elendi. Fas'ın son dakikada bulduğu ve beraberlik sağladığı golle uzatmalara gitti. Orada penaltılarda açıkçası benim söylemek istediğim bir konu da şu aslında. Fas'ın son dakikada o son penaltısını kalecinin çok enteresan bir şekilde çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir penaltı kullandı aslında Hollandalı oyuncu ama Fas kalecisi bir köşeye yatmadan eliyle üst taraftan çıkarması çok enteresan bir çıkarma oldu. Bono'ydu değil mi? Bono galiba Fas'ın, evet, kalecisi.
0: Biliyorsunuz Katar'da da yapmıştı acayip işler.
1: Yani çok enteresan. Ben hiç öyle o şekilde penaltı çıkaran kaleci görmedim. Köşeden ayaklarıyla, yani yukarıda dik kalarak çıkarması. Onun dışında ise Almanya'nın elenmesi bir sürpriz olabilir aslında bana göre. Almanya gerçi mesela Japonya maçını seyrettim. Brezilya maçı, Brezilya'yı

0: Özellikle ilk yarı hiç beğenmedim. Japonları zaten beğendiğim bir takımdı. Çok disiplinli oynayan bir takım, hızlı oynayan bir takımdı. Fakat mesela ben Brezilya'nın teknik direktörü Ancelotti'ydi. Ancelotti ikinci yarı çok oyuna enteresan müdahalelerde bulundu. İşte bizim böyle Montella'dan beklediğimiz şeyler de hep bunlardı. Yani ne yaptı mesela Ancelotti? Brezilya gibi bir takımı pas oyunundan çok kanatlardan içeri doğru orta yapan bir şeye dönüştürdü ikinci yarı. Ama bunu yaparken de içeride dört tane altı pasın içerisinde dört oyuncuyla girdiler ki beşinci oyuncuyu da yan çevresini konuşlandırdı diyebiliriz. Bu ortalar 2-3 tanesi zaten kaleci çıkardı ve en son dördüncü de Casemiro'ydu galiba. Bunun golüyle gol geldi. Yani teknik direktör dokunuşu dediğimiz şeyi Ancelotti'de bu noktada gördük. Bizde bunlar olmadı. Fransa maçını seyretmedim ama Fransa zaten beğendiğim bir takım. Çok çok yıldızları olan bir takım. Ve bu turnuvanın favori takımlarından bir tanesi. Arjantin de yine bu noktada iyi bir takım. Galiba yarı finallere de Brezilya-Arjantin eşleşmesine kadar bir gitme durumu söz konusu. Çok heyecanlı olacaktır bundan sonraki aşamalar açıkçası.
1: Mustafa Tümöz hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Efendim devam ediyoruz. Sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla sürerken attığımızda da çok özel bir isim var. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli. Hocam nasılsınız?
6: Sevgili ve Emre ve dinleyicilerimiz gayet iyi. Sabah kalktık, ev ödevlerimizi yaptık, derslerimizi çalıştık. Sana da gene güzel iki literatür bulduk. Gayet keyifliyiz. Bir tek çok sıcak.
5: Evet hocam, daha da sıcak olacakmış. 8-10 derece artacakmış sıcaklıklar.
6: Yani kesinlikle sabah ve akşam vakti biraz dışarıda solumak lazım. Onun dışında kapalı ortamlar, dinlenmek. Her zaman dediğimiz gibi hani böbrek, kalp, akciğer hastaları, çok sistemli birden fazla hastalığı olanlar, çok ilaç kullananlar, özellikle sıvı alımını, 4 gram yeterli tuz alımını, hatta ben diyorum işte kompostlu hoşaflar yapılsın, gereksiz dışarı çıkmalar asla olmasın, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ciddi Emre ya, kaç kişi, 100 küsür kişi ölmüş Avrupa'da ya, sadece bir ülkede.
5: Tabii Fransa'da. Çok çok büyük sıcaklar var. Şu anda mevsim normallerinin 8 derece üstünde. Enteresan bir şey var. Ben hep bunu söylüyorum. Bilmem katılır mısınız? Bana göre mevsimler kaydı. Yani eskiden işte kış ve yaz ayları 2 ay sarktı. Ben mesela Şubat, Mart, Nisan'ın kış, Mayıs, Haziran, Temmuz'un ilkbahar, Ağustos, Eylül, Ekim gibi yaz gibi görüyorum. Çünkü Ekim'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üstünde olacakmış.
6: Valla Emre, biz bu yıl ilkbahar gördük mü yoksa kıştan
5: yaza
6: şöyle
5: geçtik.
6: Bir baharımsı tadı alıp 2 haftada yaza mı geçtik?
5: Tabii aynen öyle, dediğiniz gibi oldu.
6: Valla felaket, o yüzden hani tedbirler alınmalı. Hatta benim işte arkadaşım şey dedi. Yahu dedi, bir bağırlık bir şeyler almıştım. 2 hafta giyebildim, parama yazık oldu dedi.
5: Ya onu geçtim. Bir de hani benim hanım biliyorsunuz ziraat mühendisi, onunla sohbet ediyoruz. Yani diyor ki mesela arıların bal toplaması için çiçeklenme o süreçler falan da kısalınca bizim için özellikle tohumlanma, yeşerme, meyve, sebze, bunlar da ciddi anlamda sekteye uğrayabilir diyor.
6: Ekolojik bir takım etkileri olduğu, hani bizim holobiyom dediğimiz dünyanın florası bütüncül bu flora bozukluklarında.

0: canlı yaşamda hani benim bilgim yetmez buna ama dediğin gibi bir
1: Estağfurullah.
0: sürü değişiklik olur.
1: Hocam bu arada gelen mesajlar var. Size günaydın diyor. Ender Kaymaz'dan gelmiş. Yine bir başka değerli dostumdan gelmiş. Hayat çok garip. Nick ile. Günaydın. John Turan Galatasaray'da prensipte anlaşmış. Fenerbahçe'ye kiralık verilmişti. John Turan'ı nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'li eski oyuncuyu.
0: Vallahi bence değerli bir oyuncu. Hani bunu eğer Galatasaray'da değerlendiriyorsa bence iyi. Ama ben şeye üzülüyorum. İşte dün hani şu bizim Balkanlardan Fener'in aldığı bir oyuncu vardı. Santrafor 3 hafta sakatlanmış. Şimdi onun yerine geçen yok Avrupa Konferans Ligi'ne çıktığı takımla aynı çıkacakmış. Hani burada üzüldüğüm nokta şu var. Hani biz gene çok büyük paralara çok büyük şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla işte Fenerbahçe'de Galatasaray'da limitlere dayanıyor.
1: Limiti
0: Bir de
1: aştı
0: bazı...
1: işte Fenerbahçe 7 milyon geçen yıl aştığı için 7 milyon euro ceza yedi. İtiraz edecek Fenerbahçe ama o itiraz UEFA'da karşılık bulur mu bilemedim, inşallah bulur.
0: Ya ben şeye üzülüyorum işte o zaman sen böyle bir tane kader maçına çıkacakken daha başta olumsuzluk yapıp gene havlu atarsan bu Fener için acının ötesi olur. Yani bütün katılacak takımlar için Avrupa sahasında böyle olur. Çünkü bu para, ülke puanı bir sürü şey demek. Ama demek ki bu bir şeye işaret ediyor. Ben her zaman hani ben ne yapmaya çalışıyorum Emre biliyorsun kök tıbbı. Hani bütüncül bazıları fonksiyonel diyor. Hani burada kaşıntıyı değil sarılığı değil bunu yapan nedenleri iyileştirmek lazım. Bunların kökünü kazımak lazım. O da optimal iyilik hali bütüncül sağlık. Burada da bütüncül takım iyileşmesi. O zaman dönerler. Bunu ben aynı şekilde diyeceğim. Yani sen kaç tane Galatasaray'da, Fener'de ya da tüm diğer bizim Süper Lig ya da Birinci Lig'de altyapıdan kaç adam çıkartıyorsun? Kaç adam kadroya katıyorsun? Bunun hesabı masaya konulur, matematiği ortaya konulur. Ama biz bunu hep konuşacağız. Hani bu biraz gevezelik anlamında kalacak. Herkes, taraftarlar da çok vahşi duygularla birinciliğe oynadığı için hani altyapı hak getire. Buradan çıkacak yeni yepyeni Ardalar, Emreler, bir sürü yepyeni oyuncular yerine işte eski işte Bülentler, Rüştüler bir sürü şeyi ele al. Biz hala türbün oynamaya çalışacağız. Dolayısıyla bu hiç hoş değil. Matematik hesabı yapmak lazım. İleriye yönelik yatırım yapmak lazım. Bunu göstermek lazım. Bence böyle bir şey var. Burada ahbap çavuş ilişkilerini geçmek lazım. Masaya bilimi, gücü, yetenekleri, bunları izleyen insanları koymak lazım. Ve Türkiye'de ben inanıyorum ki federasyonda bir sürü yere gereksiz paralar dağıtılıyor. Onun yerine bu takımlarda hem milli takım için hem büyük takımlar çok daha makul bütçelerle bu gençleri katabilirler. Bu gençleri altyapılarına kazandırabilirler. Onların okullarına, ailelerine destek yapabilirler. Bunu kabul edecek, bu uğurda hoşgörü gösterecek bir sürü aile var. Niye böyle bir çalışma yapmıyoruz? Beni çok üzüyor.
1: Hocam Dünya Kupası devam ediyor. Elenen takımların teknik direktörleri de birer birer istifa ediyor ama Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili sürekli bir açıklama yayınlıyor. İşte Arizona'yı biz bunun için seçtik. Şöyle hata yapmadık, böyle değerlendirme yapmadık. Dün bir yerde dinledim. İşte birisi diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterini İngilizce bilmiyor diyor. Açtım baktım Genel Sekreter İngilizceyi biliyor yazıyor. Ama tabii ben hani birebir tanışmadığım, konuşmadığım için, çünkü tevatü, yalan haber de çok fazla oluyor bazen. Siz bu konuda neler söylersiniz? Çünkü son dönemde TFF'de Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yakını olan, yani ailevi anlamda yakını olan ve insani anlamda yakını olan bireylere kapılar açıldığı iddia ediliyor. Bu konudaki fikriniz ne olur? Liyakat varsa ben yakınlığa bir şey demiyorum ama sizce federasyon doğru yönetiliyor mu?
0: Yani ben her şeyden önce uslup diyorum. Hani federasyon başkanı oraya geldi, ben tarafsız olacağım dedi. Ama işte biraz da Karadenizlilik, ben de Karadenizliyim. Onun etkisiyle hani biraz daha tehditvari konuşmalar bence hiç hoş değil. Dolayısıyla gerçekten senin dediğin gibi yani çok iyi bir isim çok iyi bir çalışma öngörü olur. Bence o zaman onun akrabasıysa, tanıdıysa hiçbir problem yok. Çünkü zaten raporlarıyla ne yaptığıyla masanın üstüne koyuyorsa problem yok.

0: Ama buna bir masa karar vermeli, yönetim kurulu karar vermeli. Biz biliyoruz ki üniversitelerde rektörler, dekanlar, ahbap çavuş ilişkileri, satın almalar, ne kadar yolsuzluklar çıkıyor ya da hak etmeyen insanlar geliyor. İşte sosyal medya mesela geçenlerde şey dönüyordu ya, bir müdür hak ettiği müdür yardımcılarını almak istiyor ama
1: ya adam istifa etmiş değil mi? Alnından öpüyorum adamı.
0: Şimdi sen adam orada spor alanı kurmuş, tertemiz yapmış, yok Kızılay'dan bunu alıyor. Yani taşı suyunu çıkarmaya çalışıyor adam ya. Burada alkışlar sırtı sıvazlanacağına, ekipte adam nereli olduğunu bilmiyor. Onların ne sendikası ne siyaseti. Adam sadece CV'ye bakıyor, başarıya bakıyor. Anladın mı? Yani süper bir açıklama. Hani dolayısıyla bu da federasyonda varsa bu da. Ama ben şey üzerindeyim. Kardeşim yeter, Montella git. Senin Avrupa'da bizi yaptığın da başarı değildi. Tesadüflerden oraya geldik, 1-0'lar oldu, onları hani yapma. Şimdi biz burada da bir puan alıp gelseydik Montella gökyüzüne mi çıkarılacaktı? Bunu da yapanlar olacaktı. Hayır, sen iki maçta çok başarısız, idari anlamda, hücum anlamda, bir de defansı bu kadar kolay bırakmamalıydın hücum yapmayı düşünürken. Bunu sana çok ciddi eleştiriler getirildi. Bunların hepsi doğru. Ha, o zaman bir de ne kattığın belliydi. Yapma, buralara da biz çok garanti gelmek gerekirken elemelere kalıp geldik. Burada da bir başarısızlığım var. Hani dolayısıyla artık havlu atın ama ben hani bunların değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben 16 milyon dolar doğruysa buna takılıyorum. Hiçbir şeyi bence bu anlamda milli forma her şeyin daha üstündedir. Sen 16 milyon doları tüm futbolcular geri iade etsin. Orada altyapıyla kazandırılacak çocuklara burslar verilsin. Farklı şekilde hazırlansın. Sen kim, yani kim oluyor da bunlara karar veriyor ya? Gidiyorsun bunlara, bir başarı yok ortada, hiçbir şey yok. Ama paralar dağıtılıyor. Ya kardeşim, o parayla çok ciddi tesis yapılır. 16 milyon dolar ya. 600 milyon TL'nin üstünde para. Kaç spor tesisi, kaç burs, bunlar yapılır ya. Yeter, zaten bu insanların parası var. Kusura bakma, klişe bir laf gelecek ama bakın bayan voleyboluna, erkekler voleybolda 2 yıl önce söz verdi, giderek daha da artıya geçmeye, daha fazla kazanmaya başlıyorlar. Ha, demek ki biz farklı alanlarda da onlar sandığımızın çok daha fazlasında konuşuluyor. Gene TC, Türkiye gücü damgası, algısı Avrupa'da değil dünyada dolaşıyor. Bence bunlara verilmeli. Bir de son sözüm şey olacak. Hani konuşuluyor. Ben yeni isimlerden yanayım. Yani Fatih Terim de çok daha önce dendi. Dev isim, büyük isim, büyük tecrübe. Danışman alınır, her şey olunur. Ama federasyon başkanı gibi kritik bir bölgede tarafsız her şey olacaksa olabilir. Ama teknik direktör de artık hani bir sürü orta kuşak diyeceğimiz bizle yetişen Arda Turan neden olmasın, harikulade bir isim. Yani sadece başarısı değil, artık olgunluğuyla hani Emre'den tut da bir sürü isim var burada. Hani Aykut'tan tut da bu insanlar kimliğiyle, konuşmalarıyla, ağırlıklarıyla harika insanlar. Böyle benim daha adını hatırlamadığım bir sürü kişi var. Dolayısıyla bir de hani bu bir imparatorluk olmasın. Yani orası birisi gelince gerçekten işte o okul müdürünün yardımcıları gibi, yani biz 2-3 isim sayıyorsak hepsi beraber geçsin. Yani kimin başkan, antrenör, kimin yardımcı olduğu önemli değil. Onlar kendi aralarında alacakları parasal şeyleri de zaten iyi para alacaklar, bölüşebilirler. Ama TC için kaç kaset izleniyor, kaç çocuk izlenmeye gidiyor, altyapıda kimler var, bu insanlar, o squat ekibi dediğimizlerimiz 50-100 mü alıyor, hala geçinme derdindeler mi, anlamlı para verip onlar da mutlu, keyifli işlerini yapıyorlar mı? Riva gibi harika bir tesis var orada, beyinler dolaşsın, beyin fırtınası yapılsın. Dolayısıyla bunların olacağına inanıyorum. Ama artık Montella yeter, yeter, yeter. Yani artık sen de bir değil, iki değil, yenilen bir sürü teknik direktör, hepsi istifa etti. Oradayken istifa etti. Demek ki bu bir değişimin de sinyalidir. Sen artık bir şeyler yaptın ve sanıldığı gibi bence başarılı da değildi. Bu ortada yani. Bir de kusura bakma, açıklamalar fiyasko.
1: Ya özellikle yani İbrahim Hacı özür dilerim, sözünüzü kestim. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli ile birlikteyiz. Özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, saygıdeğer başkanın, Fatih Terim'in açıklamaları konusundaki diretmesini anlamıyorum. Şimdi ben hani iletişim sanatları dersi veriyorum ya hocam. O derste o derste bizim birinci anlattığımız dersin birinci konusu dinleme metodolojileri. Seçimli dinleme, etkili dinleme, eleştirel dinleme, empatik dinleme, not dinleme, tahmin ederek dinleme, amaçlı dinleme, yanıtsal dinleme diyoruz biz.
0: Burada Emre, bir dakika sözünü kesiyorum. Bunları bana bir kişi bu futbol camiasında o kadar yıllar bir kişi saysın diplomamı hediye edip limon satacağım.
1: Yok, sayamazlar hocam. Saymazlar hocam. Hocam ben sana şunu anlatayım mı? Bak bir cümleyle anlatayım mı? Ben 2006 yılından 2007 yılından beri üniversitelerde hocalık yapıyorum. Yüksek lisans yaparken bir arkadaşım dedi ki ya dedi ne yapacağım baba yüksek lisans dedi. Doktoraya başladım. Mal mısın abi sen dedi. Ne çalışıp duruyorsun dedi. Çocukları eğitiyorum. Biri dedi ki kendine rakip mi yetiştiriyorsun kardeşim gerizekalı mısın sen dedi. Bak bunları ben duydum hocam. Hatta son dönemde şunu duydum. Hocam ya bu kadar işi yaptın. Ne haltına yaradı? Bak radyoyu hapsoldun. Hiçbir yerde sana iş vermiyor diyorlar.
0: Yani.
1: Ya hocam olsun boş ver. Ben kendimi tatmin ediyorum ya. O beni mutlu ediyor. Bilgi güçtür. Bilginin de zekatını vermek kıymetlidir. Şunu söyleyeceğim. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu neden geri vites yapmaz? Yani hani neden demez ki ya evet bana yanlış anlatmışlar. Ben yanlış anlamışım. Hala ben hocayı gördüğümde söyleyeceğim hesap sormak ne demek? Elbette hesap soracak. Yani dinleyici de benden hesap sorabilir. Hastanız sizden hesap sorabilir. TFF gibi bir kurumdan hepimiz hesap sorabiliriz. Niye? Ya haşa. Allah-u Teala'nın bir yapısı mı orası? Değil ki hepimiz sizden hesap soracağız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani sizden hesap sormayacaksak kimden soracağız? Elbette soracağız. Neden yaptınız bunları? Niye elendik orada? Ne gibi sorunlar yaşandı? Fatih Terim de 50 yıldır bu işin içinde olan birey olarak bunu anlatıyor. Ama siz maalesef özür diliyorum hala anlayamamışsınız saygıdeğer başkanım. Buyurun hocam.
0: Yani bu çok haklısın. Fatih Terim çok hani sakin, sessiz, olgun tonla konuşuyor. Ama işte o dönem bir sürü eleştiriler dolaştığı için dediğin gibi bazen senin anlatacakların sadece karşındakinin anlayacağı kadarla sınırlı kalıyor. Evet, kesinlikle yanlış bir anlaşılma. Bir de senin dediğin gibi de orada açıklamalar da var. Hani şimdi değil bitsin turnuva ama sonra tabii ki hesap sorulacak. O da o kötü anlamda değil. Hani olumlu eleştiriler bir yere gitmek anlamında. Fatih Terim'in böyle bir konumu ya da ihtiyacı da yok bu tür şeyleri demeye. Onu kastetmediğini zaten de ortada.
1: Hocam Fatih ama Hoca işte da hesap sorsun zaten. Yani şimdi siz atıyorum intern bir doktora hesap sormaz mısınız?
0: Tabii ki bunun da bir üslubu var. Ona uygun şekilde bunlar tabii ki denmeli. Ki bizde iş daha kritik insan sağlığı. Hani yapacağım bir hata yanlış yere götürüp çok daha farklı şey yapılabilir. Burada sadece bir maç kaybetmiş olabilirsin. Ama burada da 85 milyonun kaderi, gözleri senin üzerinde. Bence de sorulmalı. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Yani bu böyle bir şey olduğunda evet senin dediğin haklısın. Evet yanlış anladım denebilir. Yani ben hasta bir şey dediğinde bunu bilmiyorum diyorum. Sizin için araştıracağım. Bilmiyorsam bilmiyorum. Yani.
1: Ama bu eğitim seviyesiyle doğru orantılı. Yani burada kimse üstüne alınmasın. Affına sığınıyorum. Ama eğitim seviyesi arttıkça bu noktada evet ben bunu bilmiyormuşum yetersizim diyenleri daha çok görüyorum. Yani hani cahil böyle cesareti diye bir tanımlama vardır ya. Çok affına evet. Sığınıyorum birçok kişinin. Ben bunu toplumda çok fazla görüyorum. Yani bilgisi olmayan hani Slaven Bilic'in bir lafı vardı. Bilgisi olmayanların yetkisi, yetkisi olmayanların da bilgisi var bu ülkede. Aynen öyle.
0: Çok fazla var. Bu harika bir laf olmuş her yerde. Dolayısıyla bu siyasetten bağımsız. Bir de bunun sonuçlarını biz acıyarak sonra alacağız Emre. Yani benim çevremde bizim aile dahil birçok kişi her şey yurt dışını tercih ediyor. Bunların kaçı gelecek? Bunlar iyi beyinler. Yani aynı şeyi al futbola vur, al başka bir şeye vur. İnsanlar mutsuz, geleceğini görmüyor. Her türlü bir şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla ben bunlar çözülsün diyorum ama artık hani ne olur kimse uzatmasın. Hani Montello kesinlikle devrini doldurdu. Bence gitsin. Yeni bir de çok güzel kanlar var. Hani geleceklere de ben şey diyorum. Ne olur ya bir isim değil ya siz hani çok keyifli böyle çok olgun bulduğum demin isimlerini saydığım insanlar var. Hani birlikte 3-5 kişi yönetime gidin. Ne bileyim bunun bir yönetim kurulu vardır. İlla bir kişi Milli Teknik Direktörü oldu diye diğerleri de çekilme

0: yapmasın, abini tercih etmedi demesin. Bence o olgunluktalar. Bu insanlara verilen paraya da ben hiç acımam. Makul şeyler de olabilir. Bir kişiye yüksek para vereceğimize 3-4 kişiye verelim. Ama bu isimler var, bu isimlerle devam edilsin. Bence değişiklik oluyorsa da rahatlıkla olmalı. Ama Montella'ya teşekkür edilip yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yeterli miktarda da süre vardı. Yeni taze kan, yeni soluklara ihtiyacımız var diye düşünüyorum Emre.
1: Hocam literatür taradım dediniz. Geçtik saati ama sorun değil. Size 5-6 dakikam daha feda olsun. Biraz bize literatür, sağlık anlatır mısınız? Buyurun dinliyoruz sizi. Doçent Doktor Hakan Güveli.
0: İki tane şeyden bahsedeceğim. Ne olur artık bizim ana makinamız, ikinci beyin değil, yöneticimiz bağırsaklar olduğunu biliyoruz. Ve maalesef de bağırsaklara her gün onlarca değil yüzlerce kimyasal katkı maddesi hem ağız yoluyla yediklerimizle hem kullandığımız jellerle, şampuanlarla, temizleyicilerle birçok yönden alıyoruz. Şimdi biz hani bu meşhur iğneler, bağırsaktan beyine giden GLP-1 analogları, tokluk. Ama burada inanın bak kaçıncı yüzyıldayız, hala çok yeni bilgiler geliyor. Karbonhidratların alt grubu hani fruktoz ve glikoz var. Hani fruktoz daha çok meyve şekeri, diğer tahılgillerden aldığımız, baklagillerde de olabilen farklı, ama bir de karbonhidratın glikozu var. Şimdi bunlar besin etiketinde aynı görünmesine rağmen beyni farklı etkiledikleri bulunuyor. Şimdi bunlar fareler üzerinde bir deney yapılabiliyor. Burada glikoz açlığı arttıran beyin hücrelerinin aktivitesini güçlü bir şekilde azaltırken fruktozun etkisi zayıf kalıyor. Ama yüksek fruktozlu, bu inan tatlandırıcı olarak ucuzluk sağlaması, tat vermesi için Emre, sen de gıdacısın, her yerde kullanılıyor. Çok daha güçlü bir beyin yanıtına neden oluyor. Hayvanlar tarafından bir bakılıyorlar, verildiklerinde çok daha fazla tercih ediliyor. Dolayısıyla yalnızca alınan kalori miktarı değil, artık bilmeliyiz ki karbonhidratı şu kadar yüzde alıyorum değil, hangi tür karbonhidrat hangi kaynaktan geliyor, bunlar senin beyninin iştah noktalarını, senin ileride de tercihlerini etkiliyor. Bugün birçok çocuğun elindeki o gördüğümüz gofretler var ya, yani o gördüğümüz fruktozlu şuruplar var ya, onlar bu yolakları uyararak onları daha çok istekli hale getiriyorlar. Beynin istek noktalarını da farklı biçimde hormonlarla, bağırsak beyin arasındaki hormonların etkileşimiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Şimdi yepyeni bir şey tanımlıyorlar. Bu Nöron dergisinde 10 Haziran'da yayınlanıyor. Fruktozun beyinle iletişim kurmasını sağlayan başka bir özgür bir sinyal yolu. Hani düşünsene, biz daha ilaçlar getireceğiz, daha beynin bağırsak, iştah, mekanizma, yolak, nöron, sinir hücrelerini bile tam tanımıyoruz. Özellikle fruktoz ve yüksek fruktozlu şurup bakımından zengin beslenme biçimleri, iştahın düzenlenmesinde görev alan sinir sistemleriyle etkileşime geçiyorlar ve bizim açlık, tokluk duygumuzu kesinlikle engelliyorlar. Bunu da bağırsaktan çıkan hormonlar, bağırsak beyin arasında farklı sinir sistemleri var. Bunları tutarak hangi reseptörlerin etkilediğiyle araştırılıyor. Hatta bu reseptörleri farklı yönde bloke ettiklerinde de yeme algısının değiştiğini görüyorlar. Biz bunlarla onlarca bunların etki ettiği reseptörlere ilaç geliştirmeye milyar dolarlar harcanıyor. Hani belki de yememizde daha kökte glikoz ve fruktozu baştan değiştirerek adi karbonhidratlar, adi glikozu yani karıştırılmış, kimyasallaşmış yüksek fruktoz şuruplarını yok ettiğimizde, doğru kaynaktan aldığımızda daha iyi tokluk sağlayacağız. Buradaki mesajda lütfen dinleyicilerimiz, şimdi meyve sağlıklı, fruktoz şekeri var. Bugün hani bir ChatGPT şu bu, hani bir sürü şey var, yapay zeka var. Fruktoz içeren hani gıdalar diye, meyveler diye bakın. Yüksek fruktozlu gıdaları bir günde birden fazla yemeyin. Bunlar direkt içte yağlanmaya yol açıyorlar. Beynin tokluk merkezlerini etkiliyorlar. Düşük karbonhidratlı beslenme, vejeteryana yakın, tabii ki etin içinde olduğu ama bitkisel bazlı proteinin daha fazla olduğu bir beslenme çok daha önemli. Şimdi bu ikinci yepyeni bir makale, 22 Haziran, bir hafta önce, ama çok önemli. Yepyeni bir algı. Şimdi biz, ben 18 yıldır beslenme ve diyet alanında da uğraşıyorum. Bir gastroenterolog olarak da hani baktığımızda bize günlük önerilen protein miktarı, hala taş devri diyeti, iyi de bunun yan etkileri var, vücutta sıvı eksikliği, safra kesesi, taşları

0: kolesterol yüksekliği, kalp krizleri, böbrek yüklenmesi, bir sürü etki var. Daha hangi kaynağın proteini ne kadar olduğu konusunda bile fikir yok. Ama buradaki olay şu: ben yaşlanmamda doğru proteini, aktif yaşlanma, kendi tavamı eğilip bir poşet taşıyıp alışveriş, pazara gitmemi sağlayacak bir protein dengesini nasıl sağlarım? Dolayısıyla mevcut asgari önerilen egzersiz ve protein tüketiminin benim sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da bağımsız olarak daha iyi olmamı sağlamadığı. Acaba biz yetersiz mi alıyoruz vurgusu var. Bir de bir vurgu daha: estetik bir plaj vücudu oluşturmak için değil, sağlıklı yaşam süresini sağlıklı aktif arttırmak için yeterli proteini nasıl alacağımız vurgulanıyor burada. Dolayısıyla bugünkü egzersiz ve protein tüketimine ilişkin halk sağlığı önerilerinin büyük ölçüde eksiklik olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla bunlardan bağımsız yaşam kalitesini üst düzeye çıkaracak oranlar neler? İnsanların gerçekten ne kadar proteine ihtiyacı var? En fazla yararı hangi egzersiz türleri? Güncel araştırmalar ne bize öneriyorlar? Halk sağlığı önerileri çoğu insanın bu sorunları yaşamaması, kas kayıpları olmaması, daha iyi dirençli egzersizler yapabilmeleri, yaşlılıklardaki bu güce sahip olmaları için yaşam boyunca yeterli miktarda proteini alması gerekiyor. Bu, vücuttaki direncin arttırılması için de anlamlı. Bu, yürüyüş, hafif miktarda koşu, bisiklete binme, aerobik egzersizler, böyle düşük ağırlıklı, vücuda kaslarınıza göre ağırlığında eklendiği, bu fiziksel olarak sadece hastalıkları önleminin yolu değil, ömür boyu o kas gücünü tutmak, sağlam olmak önemli. Tabii ki burada önemli olan da daha yüksek protein tüketiminin, bak bu en önemli şeyleri, bizim toplumda zannediliyor ki yalnızca et ağırlıklı beslenmeyle sağlanması gerekmediği. Giderek artan sayıda vegan olan vücut geliştirmecileri bile olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla artık bizim plant based dediğimiz, İngilizcesi, hani araştırır diye bazı dinleyicilerimiz lütfen ukalalık olarak algılamayın. Yani bitkisel bazlı proteinler de, hani bunu baklagillerden, sebze tozlarından tutun birçok yerde olduğunu biliyoruz. Vegan vücut geliştirmeci var. Ha, illa tamam kırmızı et biraz daha yararladım fazla, ama bir tık fazla. Uzun dönemde kırmızı et yemenin vücuttaki iltihabı, bazı organ kanserlerini arttırdığını da biliyoruz. İstersen mera hayvanı, hani 3000 metrede yetişmiş steril kırmızı etleriye, gene iş öyle değil. Dolayısıyla biz daha çok bitki kaynaklı proteinleri de aramalıyız. Dolayısıyla burada neler diyebiliriz biz? Bizim daha anlamlı, en az vücutta %30 gibi duruyor proteinli bir beslenmeye ihtiyacımız var. Bunu aerobik egzersizleri, düşük dirençli mutlaka egzersizle sağlamalıyız. Ve şunu bitireceğim. Hani görüyoruz ya, ben bile kendimi ayıpladım. Hani bu yıl yeterli olsun demiştim. Yeterli olmaktan hani çok daha uzağım. İleri yaşlarda kambur, yavaş hareket eden, kırılgan, sağlığı bozulmuş, basma kalıp bir görüntüler görüyoruz ya. Bunu arkadaşlar zannetmeyin, kaçınılmaz bir sonuç bu. Bu durum şu an yapmadıklarımızın
1: Yaşlılık değil mi o?
0: nerede?
1: Yaşlılık.
0: Evet. Bunu deyip bitiriyorum. Dolayısıyla bizim
1: Hayır,
0: en
1: yani
0: fazla...
1: yaşlılıkta hepimiz onu yaşamak zorunda değil miyiz? Eğer bugünden doğru ekimler yaparsak yaşlılıkta doğru biçimlendirmenin içine yer alabilir miyiz? Biçme işlemini bugünden mi ekmemiz gerekiyor?
0: Emre, süper, bununla özetliyoruz. Yani biz proaktif bir şekilde bıkmadan, usanmadan yapmalıyız. Biz harika bir Türk milletiyiz. Hala aileler birbirine bağlı, ama ben giderek daha fazla örneklerini görüyorum. Kendi başımıza kendimizin bağımsızlığı en iyi bir şey. Ne çoluk çocuğa ne yeğenlere çok da fazla güvenmemeliyiz. Kendimiz aktif olmalıyız ileri yaşta bile deyip bitiriyorum. Dolayısıyla
1: Bitirme
0: doğru
1: hocam,
0: kaynakta anlamlı protein.
1: birkaç soru var. Hakan Güveli hocam zayıflama iğnelerini öneriyor mu diyor. Önerir misin?
0: Tabii ki
1: Ama
0: vücut
1: doktor
0: olan insanlar.
1: kontrolünde değil mi? Kaynım da kullanıyor. Vallahi çok güzelmiş. İki tane aldık biz de. Yapıştırıyorum ben kendim falan. Böyle bir şey yok değil mi?
0: Yani kesinlikle öneriyorum. Başlıyorum da. Hani safra
1: Nasıl?
0: çizgisi problemi,
1: Ya
0: tiroid problemi.
1: size
0: Yani bir önce kimde neyi kullanacağız? Yan etki var mı?
1: ha,
0: İşte
1: doktora
0: pankreas,
1: sorarak
0: tiroid ve
1: öneriyorsunuz
0: safra.
1: ama değil mi?
0: Tabii ki ve uygun dozu sağlayarak ve kullanırken de bir takım biyokimyasal belirleyicileri gözüterek yapıyoruz. Burada önemli olan bir şey var. Sadece bununla bitireyim. Zayıflama iğneleri sadece beyindeki nöron ya da iştahlı merkezi değil sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda da metabolik kontrol de sağlıyorlar. Bugünkü bilgi sadece GLP-1'lerle uğraşıyoruz ama bunun PYY'si var, başka bir sürü hormonu var. Sanırım çok yakın gelecekte kombine birden fazla daha metabolik etkisi güçlü ilaçları da sektörde göreceğiz. Ama dolayısıyla ihtiyacı olan açlık, yeme dürtüsü, yeme, kilo veremeyen, kontrolsüz diyabet, obeziteyle mücadele eden, başarısız kalan birçok kişi de bu alanda sağlıklı tedavi yöntemlerinden biri diyeyim. Uzun dönem bilgileri var mı elimizde? Yok. Ama bir 5-6 yıl oldu ama her seferinde yeni kuşak ilaçlar çıkıyor. Göreceğiz ama şu an için çok bir problem yokmuş gibi duruyor.
1: Hocam ne güzel anlattınız.
0: Teşekkür
1: Bir
0: ederim.
1: de şeyi sorayım ben size. Bu yazın hani biz böyle yağlı falan savan melemen yaparız. İşte biraz böyle zeytinyağına banarız falan. O işlerden de biraz uzak durmak gerekiyor mu yazın? Hani yazın beslenmeyi de değiştirmek gerekiyor mu? Hayat, daha doğrusu şöyle sorayım. Hayat biçimlenmemizi yaza göre mi entegre etmeliyiz? Biz de kendi klimalarımızı mı açmalıyız?
0: Doğru. Bunda düzenlenme yapmalıyız. Burada her zaman dediğim bir şey yazında hani bu kışında ne olur iki ana öğün beslenelim.
1: Yalan mı
0: Zaman
1: yani bu beş
0: kısıtlı.
1: öğün falan hikaye mi
0: Yani
1: onun?
0: yalan yalan yok. Artık zaman kısıtlı beslenme. Hani
1: Ha.
0: günde 12 saat diliminde
1: Şu tozları
0: beslenelim.
1: nasıl buluyorsun hocam? Mesela ben izliyorum, adam işte birazcık bilmem ne koyuyor, biraz süt koyuyor, biraz onu koyuyor, çalıştırıyor, içiyor. Diyor ki bu benim sabah kahvaltım falan diyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Biz
0: Şimdi biz
1: alışık olmadığımız bir şey ya.
0: vücuda makro ve mikro besinleri almalıyız. Bu klasik Türk kahvaltısıyla da olmaz, smoothie'yle de olmaz. Bunun cevapları var vücutta örnek veren. Uzun yaşam ülkelerine baktığında sabah kahvaltısında hani çeşitlendirme sadece peynir, zeytin değil, reçeldi, pekmezdi, bal değil, yumurta değil, yeşilliklerin de ön planda olduğu, onların işte uzak doğuda bunlarla ilgili işte çorbaların da ön planda olduğu bizde de var. Hani bunlar olmalı. Tabii ki yulaflarla, akılcıl tohumlarla, karbonhidrat miktarı makul, bitkiler, vücutta antioksidan, antiinflamatuar içeren bitkilerle hazırlanmış smoothies'ler, marmelatlar. Evet, kesinlikle değişken, aynı türde olmayan bir kahvaltı yapılmalı. Hele hamur işlerinden işe gidiyorum, bir simit kapıyorum, poğaça kapıyorum. Bu tamamen çılgınlık olur. Zaman kısıtlı olarak da yanlış bir bilgi 16-8 zannediyorlar. Hayır, açlık diyetlerini rahatlıkla 12-12 yapabilirsiniz. İstanbul'da insanların işten dönüş saati bile buna mümkün değil. Bilimsel olarak da 12-12 olabilir. Arada da akıllı atıştırmalıklar, düşük karbonhidrat, yüksek antioksidan, antiinflamatuar gene yapın. Meyveli yoğurtlardan tutun da salatalar tutun da hani iki ana öğün derken başka hiçbir şey yemeyin demiyoruz, o da yanlış. Vücudun yeterli makro mikrosunu ayarlamaya çalışıyoruz. Tek başına yeterli değil, kişinin risk faktörüne göre bir genel iyi beslenmenin, healthy eating, sağlıklı beslenmene bunu çeşitlendirerek fitokimyasal destekli vermek. Ama bir de yok romatizma, dermatoloji bir takım problemleri varsa da ona uygun bir takım ajanları koymak. Artık bitkileri, fitokimyayı, kimyasal bileşenleri, gıdayı tedavinin bir yardımcısı olarak kabul etmek gerekiyor diyebilirim.
1: Hocam bir sürü mesaj geliyor. İğneyi aldık, başlıyoruz diye.
0: Ama yani doktor kontrolünde dikkatli diyoruz. Kimsenin bir taraftarı, öncüsü olmayalım. Tamam.
1: Tamam.
0: Gereken insanda doğru dozda doktor kontrolünde.
1: Anne, o zaman obezite tarihe karıştı diyebiliriz artık.
0: Yok ama daha güzel şeyler de gelecek. Daha iyi mücadele edeceğiz. Eskiden bunlar yoktu gerçekten. Zorlanıyordu insanlar. Ya Emre şu var ya. Daha demin anlattım ya. Daha şekerin vücutta, beyinde hangi tür şekerin hangi yolaklar bunu bile bilmiyoruz ya. O kadar hani daha zavallı durumdayız ki, ama artan yapay zeka ve modern teknolojiyle daha hızlı yol alıyoruz. Belki yakında bir ilaç çıkacak, diyabeti bile tarihe gömecek. Belki tip 1 diyabeti bile pankreas beta hücreleri üreteceğiz, o bile. Hani bunlar çalışılıyor, inşallah yakında görürüz diyorum.
1: Hocam harikasınız.
0: Sağlıcakla kalın, saygılarımla.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli Hocam çok değerli bilgileriyle bizleri besledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve eğer yolunuz Fener yoluna düşerse Hakan Hocam da oralarda ve mutlaka ona uğrayın, bilgi alabilirsiniz. Fenerbahçe stadını geçtikten sonra böyle kocaman tabelasında görürsünüz zaten. Güzel bir adam Hakan Güveli. Gerçekten çok değerli. Ama şu hemen bir sürü mesaj gelmiş. Başlıyoruz abi, iğneleri vuruyoruz abi falan gibi. Aman aman aman, öyle bir şeyin içine girmeyin. Doktor kontrolü, bakın bunu sakın unutmayın. Doktor kontrolünde bunu yapmanız şart. Günaydın Emre kardeş, nasılsın? Sabah sabah rahmetli İlker Ateş geldi aklıma. Vay İlker abi, radyolardaki hocamız, ne güzeldi sunumları, işi başı. Neydi onun programının adı ya? Kazan İlker Ateş'le Kazan Kaynıyor mu? Öyle bir şeydi. Vedat Okyar'la yaptıkları yayınlar. Nasıl beyefendi Vedat abi? Ah ah, nur içinde yatsın. Ne zaman görse böyle çok güzel, çok naif yaklaşımıyla dikkat çekerdi. Müthiş bir isimdi. Selamlar Emre Bey. İyi yayınlar. İstanbul'dan Umut. Hakan hocamız hangi ilde ya da klinikte hizmet veriyor? İstanbul'da hocam. Hakan Güveli diye internete yazarsanız zaten onunla ilgili bütün bilgilere kavuşmuş olursunuz. Gerçekten çok değerli bir isim. Radyo Kazanı demiş. Aha, Radyo Kazanı mıydı? Yok ya. İlker Ateş'le neydi? Bir şey Kazanı'ydı. Radyo Kazanı değildi ya. Ben Radyo Kazanı diye hatırlamıyorum ama neyse, siz daha iyi bilirsiniz. Ben bu konuda yetersiz kalmış olabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim reklamlara gideceğiz. Sonrasında sizlerle beraberliğimiz özel konuklarımızın telefonlarıyla devam edecek. Ve onların heyecanına ortak olacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Bizden ayrılmamanızı rica ediyorum lütfen. Şimdi reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankam, bank, kartıma bin.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve çok değerli psikologumuz Ankara'dan bizlerle birlikte olan çok özel bir isim. Sevgili Tunç Kaya hocamla birlikteyiz. Hocama kocaman güçlü bir günaydın diyelim. Hocam mutlu sabahlar, hoş geldiniz.
5: Günaydın, günaydın Emre Tilev.
6: Hoş buldum.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Vallahi iyiyiz hocam. Asıl önemli olan soru, siz nasılsınız?
5: Bu, tabii milli takımla ilgili iyi değiliz. Amerika galibiyeti bir nebze de olsa bizi iyi hissettirmiş gibi gelebilir ama duyduğumuz, gördüğümüz haberlerin çok iyi olmadığı ortaya çıktı.
4: Hocam, siz şimdi bir psikologsunuz, doğru mu?
5: Lütfen.
4: Çok değerli de üstlendiğiniz görevler var, danışanlarınız var, önemli işler yapıyorsunuz. Ama Montella açıklamalarında satır aralarında bir psikoloğa ihtiyaç duyulmaması üzerine enteresan yorumlar yaptı. Ve bununla ilgili Taner Karaman da çok güzel bir soru sordu. Taner Karaman dedi ki, yahu kardeşim Montella bu kadar açıklamalar yaptı. Bir tane psikoloji derneğinden, bir psikiyatri derneğinden, bir spor psikologları derneğinden, ya Montella beyefendiciğim siz neler söylüyorsunuz diye bir eleştiri gelmedi dedi. Çünkü milli takımın çok ciddi bir anlamda mentörlük yaklaşımına ihtiyacı vardı. Bugün baktığınızda dünyanın bütün seçkin kulüpleri bünyelerinde psikologlar, hatta psikiyatristleri de barındırıyorlar. Bu konudaki fikrinizle başlayalım dilerseniz.
5: Emre Tilev, önce şunu söylemek istiyorum. Tabii Montella'nın açıklamalarıyla ilgili ilk başta yorumda bulunayım müsaadenle. Montella'nın bu açıklamaları tamamen facia. Neden? Çünkü biz ne biliyorduk? Federasyonun spor psikoloğu götürdüğüne dair bir bilgimiz ve emaremiz vardı. Doğru değil mi?
4: Böyle şeyleri iddia ediyorduk. Ama gördük ki evet, götürmemişler.
5: Şimdi psikoloji branşı resmi olarak 1892'den beri Wilhelm Wundt'la beraber bir bilim dalıdır. Bunu geçtim. Son 25-30 yıldır spor psikologluğunun, sadece spor psikolojisinden konuşacağım, spor psikologluğunun ne kadar anlamlı, önemli ve sporcular için performanslarını nasıl arttırdığına dair onlarca, yüzlerce, binlerce örnek bulabiliriz. Bu birincisi. Birkaç başlık adı altında gideceğim. İkincisi, psikoloji sadece motivasyon, ha babam, he babam, yaparsın, edersin gibi bir şey değildir. Spor psikolojisi için konuşuyorum.
4: Nedir İnsanlar mesela bunu... spor psikolojisi? Ne verir spor psikolojisi? Oradan da devam edelim. Yani biraz orayı da açarsanız.
5: Tabii ki de. Güzel bir soru.
4: Ben Emre Tilev'im. Dünya Kupası'na gidiyorum. Ve sen bana ne yüklersin saygıdeğer hocam? Bu arada hocam Tunç Kaya ile birlikteyiz.
5: Şöyle cevap, çok güzel bir soru. Şöyle cevap vermek istiyorum. Bizim milli takımımızdan yola çıkarak gideceğim. Eğer orada bir uzman arkadaşımız olsaydı, öncelikle hatırlarsın başlıkları, 24 yıllık hasret sona erdi. Bu çok ağır ama çok ağır bir baskı yaratır. Bu arada sporcularımızın, oradaki milli futbolcularımızın yaşadıkları baskı üzerinden konuşmuyorum sadece. Oradaki idari pozisyondaki arkadaşlar, formayı taşıyan, su veren, top taşıyan bütün arkadaşlar için söylüyorum. Orada emek veren herkes için konuşuyorum. Bir de biliyorsun, bunların hepsini yeni öğrendik. Aileler kampın içerisinde antrenman esnasındaymış. Hangi bilimsel çalışmanın yapılabileceği, doğru bir pozisyonun olması bile doğru planlanamamış. Koordinasyonlar eksik. Şimdi spor psikolojisiyle alakalı biz ne yapabilirdik? Ne yapılmalıydı? Ne yapılsaydı? Ne geliştirilebilirdi? Önce basından gelen psikolojik etki. Geçen yayında da bunu konuşmuştuk hatırlarsan. İşte saçtır, sakaldır, boyadır, imajdır vesaire. Şimdi bu çocuklar kendilerini oraya aynı zamanda Psikoloji literatüründe de bu geçer, pazarlama literatüründe de bu geçer. Satmaya ve sunmaya gittiler, kendilerini sunmaya gittiler aynı zamanda. Ancak orada mental destek dediğimiz, işte tam olarak açıklayacağımız konuda bu, mental desteğin olmadığı gözler önüne gelmiştir, zaten kabul edilmiştir de. Peki bu olsaydı ne olabilirdi? Ne olurdu kesin söyleyemeyiz ama ne olabilirdi de, o ihtimali olumlu anlamda söyleyebiliriz. Futbolcuların Avustralya maçından hemen önce yine bir yayında zaten bunu oradaki mentor arkadaşlar mutlaka konuşmuştur. Spor psikoloğu arkadaşlarımız mutlaka bu eğitimleri vermiştir diye konuşmuştuk. Şimdi buradaki eğitimlerde şudur. Değişkenler hesap edilir. Şimdi orada o kamp ortamında biz yer almadığımız için oradaki değişkenleri bilmiyoruz. Kuvvet çarpanları. Yani bizi ne olumlu ve ne olumsuz etkileyebilir. Sosyal medya ayağı da dahil olmak üzere bütün hesaplar yapılır. Kampın bir kültürü, psikolojik anlamda, psikolojik bir kamp kültürü yerleştirilir. Yani çünkü aidiyet mekanizmasının devam edebilmesi için grup içerisindeki o etkinliğin devam edebilmesi lazımdı. İkincisi, başlıklardan gidiyorum bu arada. Basına yansıyan başlıklardan, bizim öğrendiğimiz başlıklardan gitmek istiyorum sevgili Emre Tilev. Kaptanlarla alakalı eleştiriler. Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyorum. Şimdi biz bir kaptan grubunun eleştirildiği zaman takımın kimyasının ne derece bozulabileceğini bilmiyoruz. Gördük. Gördük, öğrendik. Ancak sırayla gidecek olursak Avustralya maçı, Paraguay maçı ve Amerika maçı. Hızlı bir yorum yaparsak 3 maçta da psikolog yoktu Emre Tilev. Kampta da yoktu. Ama biz psikologsuz da işte Amerika'yı yendik diyebiliriz. Ki diyen bir kitle de var. Bunu da görüyoruz, gözlemliyoruz. Buradaki temel kastım sadece psikolog ya da psikiyatr veya yan dallardaki uzman, benzer meslek gruplarındaki arkadaşlar değil. Burada neden olmadığına dair bir infonun bize verilmemesi. Ben bunu bilmiyorum. Yani istenilmedi mi? Bu konuda bir malumatımız var mı bizim?
4: Çok para istiyormuşsunuz hocam.
5: Çok para istiyormuşuz.
4: Evet, evet. Maliyeti düşünmek zorundaymış Türkiye Futbol Federasyonu.
5: Maliyetten dolayı uzman arkadaşlar kampa dahil edilmedi.
4: Hocam sen mesela bir ay gitseydin milli takımla, maliyet nedir? Ben mesela bir psikolog olsam benimki ne maliyeti ya? Ben ay yıldıza hizmet edenlere hizmet edeceğim. O yüzden para mara istemiyorum diyen en az 1 milyon tane varsa tabii, yoktur da o kadar. 10 bin tane psikolog çıkardı Türkiye'de.
5: Evet, ile bu gönül işi. Bu bilimsellik zaten biz öğrendiklerimizi bu ülkeye hizmet etmek için kullanabileceğimiz fırsatlarda doğru bir şekilde kullanmalıyız da. Canım, bu zaten bir
4: zekatını vermek var bizim. Evet. Var bu.
5: Bu meslektaşlarımız için olmazsa olmaz harika bir deneyim ve oradaki arkadaşların da o meslektaşlardan alacakları hizmet için karşılıklı harika bir deneyim olacaktı. Şimdi ben buna böyle bakmıyorum. Ancak ilk sorduğun soruya gelecek olursak, ikinci sorduğun soruya, hani Türk Psikologlar Derneği'nden veya işte psikiyatrilerle alakalı bir açıklamanın olup olmamasıyla alakalı bir bilgim yok. Ama resmi bir açıklama yok söylediğin gibi, evet. Çünkü neden? Futbol ülkemizde, ya bu çok uzun ve çok ağır bir konu aslında. Sosyolojik dengelerin de hesap edilmesi gereken bir durum ama bilenler var zaten. Ya bu konuyu işleyenler, bu konuyla ilgili çalışan birçok insan var. Bu meslektaşlarımızın, hocalarımızın, arkadaşlarımızın davet edilmesi lazım. Ya Emre Tilev, telekonferans yolu diye bir şey var. Bak biz de yapıyoruz. Webinar üzerinden, Zoom üzerinden bir görüşme, bir konuşma gerçekleştirilebilirdi. Arkadaşlar nasılsınız? Kaptan kendini nasıl hissediyorsun? Baş başa görüşmeler var. Kaptan, takımın dengesini bozan unsurlar var mı? Konuşmak, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yan oyuncular, kaptan olmayanlar, kaptana belki gık edemeyenler var. Bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz. Şimdi bu dengelerle birlikte çok durağan, şimdi o oradaki oynanan futbol sadece taktik ile açıklanamaz. Mental yapı var. Ya Kaan Ayhan'ın golünü gördün. Sevinci gördün değil mi? Sevinçle ilgili çok fazla soru geldi bana. O sevinci yorumlar mısın diye. Kaan Ayhan'ın o golü attı.
4: O sevinci yorumlar mısın?
5: Tabii şimdi o golü atan Kaan Ayhan değil de, o son golü atan Kaan Ayhan olmasaydı da Hakan Çalhanoğlu olsaydı, toplumsal anlamda ve mental anlamda nasıl reaksiyon verecektik? Nasıl cevap verecektik? Kaan Ayhan'ın o duygusal paylaşımı, o yere doğru kayması, sanki turnuvayı geçmişiz şekilde sevinerek umutlu olması aslında bir ispat. Bak gördün mü? Ben oynayınca bunu yapabilirim. Beni oynatmadılar. Psikoloji dili bunu böyle açıklıyor.
4: Aslında ya bu böyle açıklanır. Yapayım haddim olmadan. Şunu da diyor. Ulan beni o kadar eleştirdiniz. Bu Kaan Ayhan 30 yaş, küsur yaşında Galatasaray'da oynamazken milli takımı aldınız dediniz. Alın size burada oluşumun ispatı demedi mi?
5: Tam olarak böyle. Zaten bu aslında çok aileli çocuklar vardır. Böyle 5-6 tane kardeş olan ailelerin içerisinde küçük çocuklar genelde kendilerini ispat etmek için sürekli bağırırlar. Hani ben de buradayım, ben de buradayım, ben de buradayım diye. Ve sonra bir şey başardıkları zaman ben yaptım. Ben başardım bunu işte, görün beni edasıyla yaklaşırlar. Şimdi Kaan Ayhan'ın yaptığı da aslında tam olarak buydu. Hakkımızı yediniz dedi. Ben çok basite indirerek bunu anlatıyorum. Aslında burada yani Eylül ayında grup maçları tekrar başlayacak. Çok ders çıkartmamız gerekiyor Emre Tilev. Yani biz grupları geçeriz. Hatta ilk konuştuğumuz zaman hatırlıyorsun demiştim ki turnuva dediğimiz kavramda grup aşamasıyla tek tek gidilmesi lazım. Önce ilk maçı kazanmamız lazım demiştim. Önce ilk maçı kazanmamız lazımdı. Şimdi bu psikolojik açıdan, ya bugün eğer şöyle söyleyeyim, Avustralya maçında berabere kalmış olsaydık, Paraguay maçında berabere kalmış olsaydık veya Amerika'yı yenmiş olsaydık, biz şu anda bugün bu takımda psikolog var mı yoktur konuşmayacaktık. İşte ekolü değiştirmemiz lazım. Yani biz başarıda da başarısızlıkta da bir şeyi doğru yapmayı öğrenmeliyiz. Eğer doğru yapabilmeyi kültür edinebilirsek, yani başarılı olmayı kültür edinebilirsek, o zaman zaten mekanizma harika bir şekilde çalışacak. Bu her ne olursa olsun, ama her ne olursa olsun başarısızlıkta eleştiriyi çok rahat yapabiliyoruz. Çünkü biz Akdeniz toplumunun bir bireyiyiz. Orta Doğu ve Akdeniz havzasında yaşıyoruz. Çok kanımız hızlı akıyor. Çok rahat eleştirebiliyoruz. Ancak başarı geldiği zaman eleştirenler tukaka ediliyor. Şimdi Amerika maçını yendikten sonra bir şeyleri unutmamak lazım. Ne olduğunu unutmamak lazım. Bu sadece tekrar diyorum, bir psikolog olarak, bir uzman psikolog olarak söylüyorum. Kampın içerisine 24 yıl sonra getirilen oyuncuların, şimdi bu çok büyük bir maal. Yani 4 yılda bir yapılan turnuvada ne demek bu? Biz 6 turnuva katılamamışız demek oluyor. Şimdi bu 6. katıldığımız turnuvaya büyük bir milli bir duruşla gittik oraya. Ülkemizi gururlandırmak için, milletimizi gururlandırmak için, Amerika kıtalar arasındaki ülkedeki vatandaşlarımızı, Avrupa'daki, Türkiye'deki, Orta Doğu'daki, Asya'daki bütün Türkleri, Türkiyelileri sevindirmek için biz oraya gittik. Ancak gördük ki bu durum böyle değil. Bu durum böyle değil. Çünkü başarı tesadüfle gelmez. Başarı çalışarak gelir, disiplinle gelir. Motivasyon dediğimiz kavram spor psikolojisinde yaparsın edersin değildir. 3 kişi sana pres yaptığı zaman, söylüyorum spor psikolojisindeki temel disiplini. 3 kişi sana pres ve baskı yaptığı zaman sakin bir şekilde o pası atabilmektir yerine. Şimdi bu çalışılması gereken bir disiplindir. Eğer bu disiplini biz sağlayamazsak devamlılığı gelmez. Neyin devamlılığı gelmez Emre Tilev? 24 yıl daha bekleriz.
4: Sevgili Tunç Kaya hocamla birlikteyiz. Değerli psikologumuz. Hocam, bundan sonrası için ne yapmalıyız? Yani bu travmatik süreci nasıl atlatacaklar? Arda Güler'in açıklamalarından da kerteriz alabiliriz.
5: Emre Tilev, bir kere takımda inovasyon ve yenilik şart. Yani ben bu tarz durumlarda daha önceki, hatırlarsın, Mihail Balak'ın son dönemindeki Almanya'yı hatırlayacak olursak, takımda sert ve net değişiklikler gerekiyor. Mutlaka, çünkü psikolojik anlamda herhangi bir ufak başarısızlıkta tekrar mevcut kaptana ve mevcut kaptan grubundaki insanlara büyük yüklemeler yapılacak. Ve başarısızlıklar oraya mal edilirken, tehlikeli olan yeri söylüyorum. Yani onlardan dolayı biz başarısız denilirken, diğerlerini oynasaydı başarılı olurduk yalanına inanacağız. Bilmiyoruz. Onlar oynasaydı şu olurdu bu olurdu biz bilemeyiz. Yani bunlar sadece varsayımlar. Bu varsayımları gerçek hale, yani teoriden hipoteze dökebilmemiz için inovasyonlar lazım. Yani yenilik lazım. Bu yeniliği de topluma doğru bir şekilde açıklayabilmek lazım. Yenilikten kastım, psikolojik açıdan toplumun istediği, toplumun duymak istediği şey, federasyondan teknik direktöre tamamen bir değişim. Çünkü bunun bu çok büyük bir utanç meselesi. Yani yurt dışı kaynaklı sosyal medya hesapları ve yurt dışı kaynaklı gazetelerin, internet haberlerinde amilli takımımızla ilgili inanılmaz fıkralar döndü. İnanılmaz dalga geçirdi. Görmüşsündür mutlaka, şahit olmuşsundur sen de. Şimdi bu bir travma. Bu travmayı yenebilmemiz için onlara

0: eleştirilen o iki oyuncuyu oynatmadı. Şimdi buradaki soru şu, ben burada sana da sormak istiyorum lütfen. Oynatmadı mı, oynamak istemediler mi?
1: Vallahi ikisinin arasında bir yerde.
0: Şimdi yıllardır spor camiasında olan birisisin sevgili Emre Tilev. Milli takımda bir oyuncunun oynamak istememe gibi bir durumu olabilir mi, olmalı mıdır? Sağlıklı mıdır bu sence? Takım kimyası için soruyorum bunu.
1: Değildir tabii ya. Orada muazzam bir baskının yaratmış olduğu etkidir.
0: Evet. Alpay da baskı yedi zamanında. Bülent Korkmaz da baskı yedi. Fatih Akyel de baskı yedi. Hatırlıyorsun bu baskıları.
1: Tabii.
0: Yani şimdi ben geçen yayınımızda o yüzden söylemiştim. Yani demiştin yani sakalıyla bıyığıyla mı ilgilenecekler bunlar millet vesaire yorum ediyor etkileniyorlar. Etkilenmeyeceksin. Etkileniyorsan bakmayacaksın. Bu çocuk oyuncağı değil. Haiti gol attı yahu. Haiti puan alıyor. Burak Çao denilen bir takım var. Haritada gösteremeyiz ya Emre Tilev. Haritada Hollanda sömürgesi bir ülkeden bahsediyoruz. Yeşilburnu Adaları var. Bilmiyoruz ya. Belki birkaç kere duymuşuzdur. Toplumsal
1: Yani
0: anlamda
1: Euro
0: söylüyorum.
1: 2032'ye kaldı işte.
0: Ya bunu açıklayamayız. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Psikolojik işte. Bunlar hep psikolojik manipülasyondur. İtalya bile gidemedi ama biz gittik. Şimdi bunun bir karşılığı evet gittik ve çok mutlu olduk. Ne güzel gittik. Harikaydı. Ellerine sağlık, ayaklarına sağlık oraya giderken ki mücadelede. Peki ya sonra? Başarı değil, başarısızlıklar iz bırakıyor. Günümüz dünyasında bu durum maalesef böyle. Mücadele etmen lazım. Kimse şunu unutmayacak. Avustralya maçında. Avustralya 11'i ceza sahasına çekilmiş. Sola Arda sola veriyor, Hakan sağa veriyor. Arda sola veriyor, Hakan sağa veriyor. Herkes ayağa kalktı. Herkes mutsuz oldu. Herkes sinirlendi. Bir psikolog olarak söylüyor ve spor seven bir psikolog olarak, futbolu gönül veren bir psikolog olarak şunu söylemek istiyorum. Bunun bir daha tekrar edilmemesi lazım. Gruptan çıkamamaktan bahsetmiyorum. Mücadelesizlikten bahsediyorum. Yapabildin işte Amerika'da yaptın. Karşıt manipülasyonlara gelmemek lazım. Ne demek istiyorum? Amerika 10 tane rotasyonla çıktı, o yüzden yendik. Hayır. Amerika orada 70-80 bin kişinin önünde oynuyor. Hollywood yıldızları izliyor. Bütün dünya izliyor. Milyon dolarlık, milyar dolarlık reklamlar dönüyor orada. Biz orada hakkımızla yendik. Açık futbol oynamalarına rağmen yendik. Ya açık futbol oynamalarına, hücum etmelerine rağmen yendik. Ya burada neyi görmemiz lazım? Demek ki istikrar yok. İstikrarın olmadığı yerde ne beklemezsin? Performans beklemezsin. Peki performans neyle ilişkili? Psikolojiyle ilişkili. Peki performansın düşük olursa ne olur? Ne olur? Kaygın artar. Yüksek kaygıda ne yapıyorsun? Performans gösteremiyorsun. Ters korelasyon. O zaman bizim ilk başta kaygıyı satın almamız lazımdı. Yani o çocuklara gidip birisinin, bir uzman arkadaşımızın, gençler, arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Heyecanlıyız değil mi hepimiz? Tamam, bakın bunlar olabilir. Bakın 2006 Dünya Kupası'nda bu olmuş. 2010'da bu olmuş. 2014'te bu olmuş. 2018'de bu olmuş. Şu takımlar şunu şunu yapmış, şunu yapamamışlar. Şu oyuncu görüyor musunuz? Bakın Zidane öyle bir kafa atmış ki seyirci baskısından ve o ırkçı küfürden atmaman lazım. Çünkü kimse şey konuşmuyor Mert Müldür'ün başarısını. Paraguay maçındaki. Onu görüp oyunu okuması, o riskli kaygılı durumda hakeme gidip bak ne yaptı demesi. İşte bundan bahsediyorum ama bunlar şansla denk gelmemeli. Bunlar bilinçli ve planlı yapılmalı. Demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım.
1: %100 gayet iyi anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğin?
0: Rica ediyorum Emre Tilev. Dikkat ediyorsun kendine. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim Ankara'dan spor psikoloğu Tunç Kaya bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra birlikteyiz. Ayrılmayın.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma

0: ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
3: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun değerli As Başkanı Sayın Mahmut Akülke bizlerle birlikte. Saygıdeğer Başkanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak, dinleyicilerinizle beraber olmak tabii ki çok güzel. Ama dinleyicilerimize Ağrı'nın zirvesinden merhaba diyorum.
3: Biz de radyoların zirvesine adım adım yerleşiyoruz. Şöyle ki, Türkiye'de yaklaşık 1000 radyo var. Spor radyoları içerisinde şu anda ilk sıraya doğru geldik ve şu anda da en fazla dinlenen 30 radyonun arasındayız. Gerçekten bu bizim için büyük gurur.
4: O zaman zirveden zirveye selam diyelim.
3: Aynen öyle. Şimdi tabii Ağrı'da TMF ne yapıyor?
4: Türkiye Motosiklet Federasyonu bildiğiniz gibi spor turizmin geleceğidir 15 yıl evvel demiştik ve Türkiye'nin her tarafında organizasyon yapmaya başlamıştık. Tabii Ağrı bizim için özellikle sadece Ağrı değil, Türkiye'nin tüm coğrafyası bizim için çok önemli ve bıkmadan usanmadan da Türkiye coğrafyasının bir spor destinasyonu olduğunu, tüm yüz ölçümün farklı sporlar olmak üzere 7-24 12 ay her türlü sporu yapabileceğiniz bir ülke. Bunu gerçekten çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini ısrarla söylemiştik. Hatta o zaman da bir sloganımız oluşmuştu. Spor turizmin geleceğidir. Bu kapsamda Ağrı'ya geldik ama Ağrı'da bu kapsamın dışında çok önemli bir faaliyetlere Türkiye'de bir ilke imza atacağız Ağrı'da.
3: Nedir? Sürpriz mi yoksa söyleyebilme şansınız var mı?
4: Büyük bir keyifle söyleme şansım var. Hele sizlerden bir şey saklama gibi hiçbir şansım yok. Onun için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasının ikinci ayağını Ağrı'da gerçekleştiriyoruz ama Ağrı'da gerçekleştirme amacımızın esas spor turizmiyle beraber terörsüz Türkiye sloganıyla gerçekten artık buraların sadece sporla, sadece turizmle anılmasını istiyoruz. Bu çerçevede de 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Ağrı'da bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok keyifli, zor ama değecek bir organizasyon. Çünkü ayın 3'ünde şehir meydanında Ağrı halkımızla beraber olacağız. Daha sonra ayın 4'ünde TRT Millet Parkı'nda Doğu Anadolu'da ilk defa gerçekleştirilen Enduro ve ATV parkurunda, motor sporları merkezinde, hemen yanımızda motocross parkuru ve hemen yanında servis alanı dediğimiz yere de Ağrı Valiliğimiz büyük bir destekle uluslararası bir 40 araçlık karavan, uluslararası karavan kamp alanı gerçekleştirdi. Burada da bir saat 10 ile 16 arasında organizasyonumuz gerçekleşecek. Ama asıl 140 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. Bu sürüş pazar günü Diyadin Murat Kanyonu'nda başlayacak. Murat Kanyonu'ndan gerçekten söylediğim zaman bile tüylerim diken diken oluyor. 3200 metreye Tendirek Dağı'na çıkacağız. Ama Tendirek'te 3200'de Krater Gölü'nün kenarında bir seremonimiz olacak. Bununla yetinmeyeceğiz. Tendirek'in zirvesi 3500 metrede olacağız. Bunda da yetinmeyeceğiz. Dağlardan Doğu Beyazıt'a İshak Paşa Sarayı'na geçeceğiz. İshak Paşa Sarayı'ndan da yetinmeyeceğiz. Ağrı Dağı'na 3200 rakımda finish yapacağız. Yani gerçekten hem zor, hem keyifli, hem de inanılmaz bir işe Türkiye Motosiklet Federasyonu kulüpleriyle, sporcularıyla,

0: görevleriyle inanılmaz bir işe imza atıyor. Ben sizlerin aracılığıyla yaklaşık bir aydır buradayım. Gerçekten biz artık bu bölgelerin terörsüz Türkiye sloganıyla inlemesini istiyoruz. Herkesin bu projeye destek vermesini istiyoruz. Buraların artık bırakın bunun adını bile anmak istemiyorum. Sadece buralarda artık yatırımla, insanla, sporla, turizmle anılmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye çalışıyoruz.
1: Muhteşemsiniz saygıdeğer başkanım. Gerçekten müthiş işler yapıyorsunuz. Sayın Mahmut Akülke ile birlikteyiz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun saygıdeğer başkan yardımcısıyla, AS başkanıyla. Sayın Akülke, önümüzdeki günlerde de çok büyük eventler olacak, organizasyonlar olacak. Bunlardan birine de Afyon Karahisar ev sahipliği yapacak. Bu arada Türkiye'de ismi en uzun yazılan şehir neresiymiş biliyor musunuz?
0: Afyon Karahisar.
1: Evet.
0: Kazandın mı? Yoksa kutuyu mu açacağız?
1: Yok efendim, siz hep kazanıyorsunuz. Kaybetme durumumuz yok.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Afyon'a geçmeden evvel unuttum. Arada tabii Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Ama bunun yanı sıra çok önemli bir işe daha imza atıyoruz Arda'dan. Buradan tüm sosyal motosikletçilerimize teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. İlk defa Ağrı'da bu yarışla beraber eş zamanda, eş tarihlerde Ağrı Mototur organizasyonunu düzenledik. Kısaca dinleyicilerimize de bilgi vermek istiyorum bu Mototur'la ilgili.
1: Lütfen.
0: Mototur Türkiye'nin her tarafından, her şehrinden sosyal motosiklet binicilerimiz. Yine bu organizasyon kapsamında Edirne'den, Van'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Ankara'dan, Diyarbakır'dan, her taraftan şu an itibariyle 182 motosiklet kayıtçısı var ve Türkiye'nin her tarafından 182 motosikletli Ağrı Mototur'a kaydını yaptırarak buraya gelecekler. Burada Ağrı'nın doğal güzelliklerini, vadilerini, zirvelerini, gastronomisini, her şeyini görecekler. Onun için de bu da çok kıymetli bir organizasyon. Bunu da sizlerin aracılığıyla duyurmak istedim.
1: Peki, Afyon Karahisar'a geçmeden önce bir de havayı sorayım. Hava nasıl Ağrı'da?
0: Hava müthiş. Zirvede montla geziyoruz. Siz yanıyorsunuzdur şu anda muhtemelen.
1: Valla ben
0: Biz
1: İstanbul'dayım, hala gidemedim. Hatta annemin rahatsızlığı var biliyorsunuz. Sizinle de konuşmuştuk.
0: biliyorum.
1: Onu bir ziyaret
0: geçmiş
1: edemedim.
0: olsun.
1: Çok yoğun bir tempodayım. Ama sıcak. İstanbul çok sıcak efendim.
0: Ya bu burası çok güzel. Gerçekten onun için de çok keyifliyim. Hem Moto Tur'da gelecekler, hem Enduro Şampiyonası'na gelecek sporcular ve tur için gelecek arkadaşlar. Çok keyifli günler geçirecekler burada. Yani havamız inanılmaz güzel.
1: Peki, o zaman Afyon Karahisar'a da bir gidelim. Çünkü siz Türkiye'de bütün federasyonlar, 63 mi 64 federasyon var sanırım içinde, en fazla yabancı şampiyona, yani dünya şampiyonası düzenleyen federasyonsunuz.
0: Aslında şöyle, gerçekten bu konuda da Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 4 tane dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bir kere Afyon Karahisar artık gerçekten Afyon Karahisar'ın değil, Türkiye'nin bir organizasyonu. MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest'le bu sene 9.'sunu gerçekleştireceğiz. 9 yıl üst üste bu organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağız. Çünkü dünyada bir eşi benzeri olmayan şampiyona ile beraber içinde bir festivali, müzik, kültür, sanat, gençlik festivalini barındıran bir başka organizasyon da yok. Buradan gerçekten Türkiye'nin de en büyük spor organizasyonu ve entegre festivali olarak görüyoruz. Onun için de çok gururluyuz. Afyon Karahisar valimize, belediye başkanımıza, Afyon Karahisar halkına çok teşekkür ediyoruz. Biz bu süreçte onlarla beraber geldik. Onların destekleriyle bu organizasyon buralara kadar geldi. Bu senede 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Yine binlerce kişi akın edecek Afyonkarahisar'a. İnşallah yine yüzümüzün akı, alnımız dik bu organizasyondan çıkarız şehrimiz olarak, Afyonkarahisar olarak. Çünkü Afyonkarahisar şehir olarak bu organizasyonu çok

0: fazla hak etti ve hakkını da verdi.
1: Muhteşemsiniz. Saygıdeğer başkanım, tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu çok da önemli bir işe imza atıyor. Bu da yetiştiricilik. Yani Toprak Razgatlıoğlu'lar, Kenan Sofuoğulları, daha farklı isimler ve MotoGP'de artık bir Türk pilotu var. Bu anlamda da sizin genç, minik, geleceğe adım atan sporcularınız da var. Biraz da onlardan bahsedelim.
0: Tabii aslında şöyle biraz bahsetmek istiyorum. Motosiklet Federasyonu 2003 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 23 yıllık bir federasyonuz. 23 yıl içinde aslında çok büyük işlere imza attık. Geçmiş yıllarda GP'leri yaptık. Dünya motocrossları yaptık. Yakın tarihte Dünya Snowcross Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Motosurf Şampiyonası, Kemer Motosiklet Kulübümüzün gerçekleştirdiği City Sky Hard Enduro Şampiyonası gibi inanılmaz organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz ve bunların tamamını da spor turizmi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Ama bizim asıl görevimiz, Gençlik Spor Bakanlığımızın bize misyonu, bir, sporcu yetiştirmek, iki, organizasyon yapmak, üç, performans sporcuların uluslararası arenalarda ülkemizi hakkıyla, gururla temsil etmesi. Biz bu anlamda da gerçekten büyük işlere imza atıyoruz. Mesela buradan Başiskele, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün Başiskele'de sporcu yetiştirme merkezi, pistlere çok güzel bir süper moto ve minivale pisti açıldı. 4 yaşından 5 yaşından başlayan sporcularımızı burada yetiştireceğiz. Asfalt yarışlarına hazırlayacağız. Bunun yanı sıra motokrosta Afyon motokros parkuru dünyanın en iyi parkuru seçilerek MXGP Akademi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu sene Allah nasip ederse bunu gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra tabii sporcu, bir genç ve çocuk sporcu ordumuz yetişiyor. 150-200'e yakın çocuk sporcumuz, 4 ile 12 yaş arasındaki çocuk sporcularımız, inanın artık 5-10 sene sonra artık topraklar, denizler, canlar, bahattinler, rodilerin arkasında bir ordu geliyor. Ve ben iddia ediyorum sizlerin aracılığıyla bir 10 sene sonra Türkiye motor sporlarında, Zeyn'i unutmayın, Zeyn'i de bir tarafa yazın, ya MotoGP'de kısmet olursa ya Formula'da Türkiye'nin adından uzun yıllar kendisinden bahsettirecek bir sporcu olarak geliyor. Onun arkasındaki kardeşlerimiz, Berkaylarımız, Canlarımız, onlar geliyorlar. Yani Türkiye motor sporlarında en ileri ülkelerin de önüne bir 10 yılda geçecek. Biz buna inanıyoruz. 90 milyonluk nüfusumuzla, 35-40 milyonluk genç nüfusumuzla ve federasyonun değerli kulüpleri, değerli çalışanlarının büyük emekleriyle ve başta da unutmadan Gençlik Spor Bakanlığımızın bizlere yön vermesi ve hedef göstermesiyle bunu inşallah hep beraber başaracağız.
1: Peki son olarak şunu da öğrenmek isterim. Nasıl katılım olacak? Ağrı'ya nasıl gidebilirler? O seviyelere nasıl çıkabilirler? Neler planlıyorsunuz?
0: Tabii Ağrı'ya, Ağrı'daki Enduro ve ATV şampiyonasına lisanslı sporcularımız katılıyor. Lisans, geçmiş yıllarda yarışan ve lisanslarını çıkarmış yarışçılarımız katılıyor. Şu an itibariyle 100 civarında bir kaydımız oluştu. Tahmin ediyorum 110 sporcuyla Enduro yarışı start alacak. Moto Tur'da hala kayıtlarımız devam ediyor. Moto Tur'da seyahat edebilecek motosikleti olup ehliyeti olan ve buraları görmek isteyen herkesin kayıt yaptırmak kaydıyla gelme şansı var.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer başkanım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla Ağrı'dan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Özellikle bizi yakın çevrelerden dinleyen herkesi de Ağrı'ya önümüzdeki hafta 3-4-5'e Temmuz'a Ağrı'ya bekliyoruz.
1: Evet, terörsüz Türkiye'nin en güzel resimlerinden biri Ağrı'da vücut buluyor. Bu bağlamda Ağrı'yı yalnız bırakmıyoruz ve Sayın As Başkanımın ifade ettiği gibi Ağrı'da buluşuyoruz. Ama önce reklam, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ayrılma Türkiye.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve çok özel bir isimle, Sayın Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Tabii ki hocamla milli takımı konuşacağız. Çünkü o da yıllarca milli takımda görev aldı ve akıllardaki sorulara yanıt arayacağız. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam en önemli soru şu. Öğreniyoruz ki milli takım aileleriyle, anneleriyle, babalarıyla, eşleriyle, dostlarıyla kampı beraber yapmış. Siz bu işin duayeni olarak bu olayı nasıl okursunuz? Doğru mudur bu?
3: Hayır, önce Şenol Hoca, aslında bu da Şenol Hoca'yı biraz hemen almam lazım. Çünkü şöyle, kamp başlandığında Yakup Seviyat Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce ailelerle birlikte bir kamp yapıyordu. Sonra ikinci kamp döneminde artık tamamen konsantrasyon olarak ailelerle birlikte olmuyordu. Orası biraz bana göre karışmış. Yani bütün ailelerle birlikte oralara, kamplara gidip konsantren olması mümkün değil. Çünkü her gün ailelerle birlikte hem çocukları kendi sorunları var. Dolayısıyla kamp dönemi zaten çok kısa bir süre. Dolayısıyla ailelerle birlikte gidilmesi benim için de pek yararlı olmuyor. Önceden olur, sonra bana göre yani konsantrasyon açısından son günleri karşılaşmadan önce artık aile değil takım tamamen kamp içinde olduğunu düşünüyorum. Bunlar bütün üst düzey takımlarda bunu yapıyor. Zaman zaman eskilerden hatırlarsanız Almanya veya Hollanda ailelerle birlikte, ama sonra orada da duyduk ki çok büyük sıkıntılar olmuş aileler arasında. Dolayısıyla bana göre artık olay çok büyük, pasta büyük. Dolayısıyla artık çok büyük rakamlar konuşuyoruz. Çok ciddi bir iş oldu bu. Dolayısıyla sadece ailelerle birlikte o havayı yakalamak bence orası da mümkün değil. Dolayısıyla doğru karar, aslında bunu yapmak istiyorlarsa, milli takım bunu yapacaksa bana göre doğru karar.
1: Peki burada en çok konuşulan şu. Orkun maçlarda oynamıyor. Bunun üzerine babası da Montella ile herkesin içinde kampta tartışıyor. Hatta bunu futbolcular da duyuyor. Hatta fiziksel müdahalenin önüne geçiliyor. Diyeceksin ki nereden biliyorsun? Bunu geçen hafta cumartesi günü Sayın Mehmet Aslan yazdı. Yani cuma günü maçtan hemen sonra cumartesi günkü gazetede bunlar vardı. Neler söylersiniz bu konuda?
3: İşte fiyasko, tamamen bir fiyasko. Orada Orkun'un babası gidip de bir teknik adamı suçlaması ve herkesin önünde böyle alırsın kenara. Medeniyetsiz bir şey bu yani. Öyle de direkt de söylüyorum. Çok yani oradaki insanlar işini yapıyor. Siz gelip bir baba olarak sorgulayabilirsin. O da doğal, ama kamp esnasında veyahut başka insanların o ortamı bozacak bir şekilde bunu yapmanız bir hakkınız yok. O zaman orada işiniz ne? Yani onu ben açıkça söylüyorum. İşiniz ne? Neye göre siz karar veriyorsunuz? Orkun'un orada oynaması sizin kararınız olamaz ki. Bu teknik kadronun kararı. Yani çok çok enteresan geldi bana. Dolayısıyla bu tarz insanları oraya sokmamak lazım. Orası bir kahvehane değil. Orası, eğer madem ki bir şeyse olacaksa, Dünya Kupası geçer. Bir randevu alırsınız. Medeniyetli bir şekilde gidersiniz. O soruları sorabilirsiniz. Yani bu çok çok olayın artık yani tadını çıkartırken hemen ortaya, olay çok farklı boyutlara gidiyor. Bence çok terbiyesizce olmuş. Bu tarz insanları oraya sokmamak lazım. Direkt böyle söylüyorum.
1: Hocam Muhsin Ertuğral'la birlikteyiz. Şimdi hocam, cuma günü sabaha karşı yendik Amerika'yı. Bugün çarşamba, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba. 5 gün geçti üzerinden. Ve Türkiye hala Amerika galibiyetinin coşkusunu yaşıyor ama Dünya Kupası'ndan elendiğimizin farkında değil anladığım kadarıyla. Burada asıl sormam gereken şey şu. Bugün mesela Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu ve Melih'in el freni olduğunu, 7 oyuncu değişikliğiyle maça başlamanın akılcı olduğunu düşünüyorlar ama diğer tarafta Amerika'nın da 9 eksikle başladığını ve 6 puanla bu maça çok rahat geldiğini ıskalıyor muyuz biz? Ne dersiniz?
3: Bayağı bir ıskalamışız bence. Yani sonuçta rakip sarı kart cezalısı vardı. Bu turnuva Amerika, ABD'ye baktığımızda daha ileri gitmek istiyor. Dolayısıyla burada rotasyona gitmiş. Rotasyona giden bir takım olarak orada artık o karşılaşmaya ne kadar önem görür, bir de

0: yedekteki oyuncuları da bir görebilirler. Bir teknik adamlar. Bunu zaman zaman eski Dünya Kupalarında yapıldı ama bu kadar çok oyuncu girmesiyle tabii ki o oyun ritmini bulamazsınız. Mümkün değil yani. Birisi öyle görmek lazım. Bana göre olay biraz fazla abartıldı. Pochettino'nun çok güzel bir açıklaması vardı. Onu da dile getirmek gerekiyor bence.
1: Sanki Türkiye devam ediyor da biz eğlenmişiz gibi oluyor. Anlamadım bu işi ben dedi. Montella da 1000 maça bedel dedi. Yani biraz abarttı.
0: Ya abarttı değil sevgili Montella'yı ben hep biliyorsunuz hep arkasında durdum. Ama burada bu Dünya Kupası'nda performansı inanılmaz kötüydü. Bir ikincisi madem ki 1000 maça bedel, o zaman keşke o 1000 maçın içinde Paraguay'la hiç olmazsa Paraguay 10 kişi kalmış. Paraguay 3 puan alabilseydi. O zaman bu karşılaşma bin karşılaşmaya değer olacaktı. Ama keşke o bin karşılaşmanın içinde Paraguay veyahut Avustralya gibi bir galibiyet olsaydı. Öyle diyelim. Çünkü biraz bunlar çok abartılmış. Yani karşısındaki insanlar, tenkit eden insanlar da biraz yani futbolun içinde olan çok kişiler var. Dolayısıyla bunları yapabilmesi, böyle konuşması biraz talihsiz olmuş bence. Sevgili Montella da buradan zaten bu 62 şut bilmem topu sahip olma falan. Ya arkadaşlar yani ben bazen diyorum ya rakip zaten öne geçmiş. Zaten sana geriye çekilme, yereyi yaslamış. Oyunun doğal akışı zaten topa sahip olmak değil mi bir takımın? Yani biz neyi konuşuyoruz anlamıyorum ki. Madem ki bu kadar çok topa sahip olduk. Kaleye kaç tane şut çektik? 62 tane şut çekmişiz. Kaç tane rakip kalecisi bunu kurtarmak zorunda? Dağlara taşlara çıktılar toplar yani ona bakarsak. O zaman şöyle bir soru sormak lazım. Madem ki bu kadar çok topa sahibiz falan. O zaman niye 3 tane gol yedik biz? Yani rest defense yani şeye karşı 3. dakikada bir gol yiyoruz Paraguay'a. Demek ki iyi hazırlanmamız, mental açıdan orada değildik. Birincisi Avustralya karşılaşmasını zaten girmeden önce biz 3 puanı hanemize yazmıştık. Dolayısıyla adamlar çetin ceviz çıktı ve çok iyi defans yapabilen takım çıktı. Doğal olarak o bütün alanları bize bıraktı. Biz de topa sahip bir sağdan bir sola doğru al gülüm ver gülüm oynadık ama kaç defa o ceza sahasının içine girerek rakip kalecisini kurtarışa ama bunların hepsi güzel şeyler. Biz niye gol yedik? Bizim organizasyon mu ya? Farklı bir oyun. İlk karşılaşmalar şöyle söylemek isterim. İlk karşılaşmalar Dünya Kupası açılışta beraberlik bitirebilseydin olay farklı bir yere gelebilirdi. Yani bunları çok tartışmamız gerekiyor. Soru aslında bu kadar topa sahip değil biz niye gol yedik? Ona bakmaz lazım. Biliyoruz ki çok uzun zamandır biliyoruz ki bizim defans hattımız rest defense dediğimiz atak anlarında çok boşluklar yarattığını ve burada rakipler kontra yapabileceğini bunu da biliyoruz. Bunda yıllarca en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Madem ki böyle bir durum varken o zaman oyun konseptiniz sorulur size. Yani burada tamamen biraz bir masal anlatılmış bence.
1: Biz savunma kurgusunu niye doğru ve nitelikli yapamıyoruz? Ne yapmamız lazım mesela? Nerede problemimiz var? Mesela Meri mi ağır? Orada Ozan mı olmalıydı? Abdülkerim Meri uyumu mu yok? Ya da ne bileyim kanat beklerimiz bizim etkin mi değiller? Nedir majör problemlerimiz?
0: Ya bence Avustralya karşılaşmasında yapmak istediğiniz oyun tarzınızla oyuncu seçim bana göre biraz yanlıştı orada. Mesela hatırlıyorum Zeki yanılmıyorsam tek kanatlı oynadı. Lopsided dediğimiz bir oyun tarzı istedi hoca. Arda içeri gelmek zorunda kaldı. Dolayısıyla ama Lopsided'i oynadığınız zaman karşı tarafta oynayacaksınız. Burada Boss diye bir oyuncu var. Avustralya'da onların en iyi kontraya çıkabilen oyuncularından bir tanesi. Yani bir de Avrupa'da oynayan üst düzey iyi bir takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunlara inceledikten sonra o zaman oraya da sadece Zeki'nin bir defansif oyuncu olarak tüm kanadı tek başına kullanması ve defans oyuncuya karşı arkasına sarkmasıyla ilgili eğer bir yatan takım varsa orada bekleyen bir takım varsa arkasına sarkmayı görevi veriyorsunuz. Nasıl olacak bu? Hem onu birebir de geçme şansı yüzdeleri düşük ve arkasını boşaltıyorsunuz. Yani bu yapmış olduğunuz oyun kurgunuz çok yanlış bana göre. Dolayısıyla buradan zaten oradan da geldik o ilk gol. Ona bakmak lazım. Bunları görmek lazım. Sonuçta yaslanan bir takımı karşı oynayacağınız beşli bir defans hattı bir de ikili bir önünde orta saha oynayacağını bunları biliyorduk biz. Bilerek buraya yani üstüne basa basa gittik. Bir de defans kurgusundan bahsettik. Bizim maalesef uzun yıllardır böyle. Ben şimdi bireysel açıdan Ozan'la olsun, şu olsun, bu ikisi olsun, Zed olsun, bunları tartışmanın bir anlamı yok bence. Sonuçta bizim en büyük sıkıntılarımız bu tarz konseptleri. Yani bireysel çözmeye çalışıyoruz. Top kaybettiğimiz an rakipler bizi nasıl çözeceğini çok iyi biliyor. Yani pres tuzakları kuruyor. Oradan biz bireysel çözüp, hatırlarsınız onu, ben sizden de konuştum. Bizim milli takımımız dönemizde dış bakışta bir analiz yaptırmıştım. Almanya'da bizim Patrick Tippel var. Hem FIFA'da bizim birlikte çalıştığımız TİÇİ grubunda analizlerde. Bana bir analiz yaptırdım. Yani sen Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Bize karşı oynarsan neye göre? Yani çok fazla büyütmenin bir anlamı yok diyor, dedi bana. Yani sonuçta pres tuzakları kurduğunuz zaman oradan defans hattından bireysel çözmek isteyen oyuncularınız var. Sıra dışı atlamalar yapıyorlar. Oradan zaten girme şansı bulabiliriz. Birincisi bu. Yani orada birkaç tane unsurlar vardı. Uzun olur şimdi. Ama sonuçta biz bireysel, yani defans hattımız olayları bireysel çözmeye çalışıyoruz.
1: Muhsin Ertuğrul hocamla birlikteyiz. Kritik soru şu: biz mi elendik, bizi mi elediler?
0: Biz kendimizi elendik bence. Yani bir hatırlarsınız önce de bunları, ya bunları kötü de konuşuyor, hep söylüyorduk demek. Bu da bir aptalca bir şey bence. Ama sonuçta biraz daha ayaklarımız yere basması gerekiyor. Yani bir Dünya Kupası'na biz nedir, 5 dönem mi? 5 dönem gidemedik. 6 dönem mi? Gidemedik. Gidemediğimiz bir, biz orada yokuz. Birincisi bu. İkincisi, playoff'tan girdik. Ya beyler, playoff'tan girdi bir takım. Playoff'tan biz daha 2 sene önce G League'de oynuyorduk. Playoff'tan giren bir takımdan bahsediyoruz. Biz çeyrek final kupanın sapından tutup geleceğiz gibi laflar vardı. Nereye göre, kime göre, nasıl olacak bu? Bunlara baktığımızda biraz kendimizi abartıyor muyuz? Bunu biraz daha basarak, ayağımızı yerde basarak buraya gidip de, genç bir takımımız var. İleriye dönük çok iyi işler yapabilecek bir takımımız var. Ama burada bir doğru yatırımlarla, doğru düşüncelerle, ya bakıyorum Türkiye'ye geldiğimde televizyonu açtığınızda sürekli herhangi bir reklam filmler oynuyor. Sanki bu takım Real Madrid veya işte milli takım olarak söylersek, sanki bu takım Fransa milli takımı veyahut Almanya milli 4 defa dünya şampiyonu olmuş. Onlar bile yapmıyor bunları. Yani biraz burada biz bize kendimizi bir takım ayağımız yere basması lazım.
1: Fazla gaza geldik.
0: Çok biz seviyoruz zaten bunları. Hiç unutmam, biz Hollanda mı çekmiştik? El ele hemen basın, el ele çıkar gideriz demişlerdi bilmem. Nereye gidiyorsa arkadaşım, yani nasıl gidiyoruz? Yıllardır gidemiyoruz, nasıl gideceksin? Yani bunları gitme yollarını bir çözelim. Biz kendimiz aslında mütevazi bir şekilde buralara girersek, kendimizi bu kadar çok abartmadan, çünkü orada değiliz, o seviyede değiliz. Abartmadan, dost acı söyler. İçin içinde bulunduğum için bunları söylüyorum. Yıllarca bunu, çünkü biz teknik adam olarak yıllardır dışarıda çalışıyoruz. Hem FIFA'da olsun, hem UEFA'da olsun, hem dünya futbolunda üç kıtada çalışan bir insan. Şöyle söyleyeyim, bir teknik adam aynı seviyeye geldiğimizde olsa bile ya Portekiz'i ya İspanya'yı veya da alımını seçer. Çünkü sonuçta dünya futbolunun adım atmış takımlar. Biz orada yokuz. Dolayısıyla biraz daha aslında acı olan bizleri, bizler onlar, biz kendimizi aynada baktığımız gibi, onlar bizi, biz kendimizi aynada baktığımız gibi görmüyorlar. Bunlar acı sözler ama gerçek bu.
1: Dünya Kupası'nda ilk turlar, yani ilk grup aşaması geride kaldı. Sizin dikkatinizi çeken oyun sistemini ne olarak yorumlarsınız? Sizin dikkatinizi çeken oyuncu kimdir? Sizin dikkatinizi çeken takım kim oldu?
0: Ya ben hemen tabii ki Güney Afrika'ya değinmeden kaçamayacağım. Sonunda Kanada geldi. Şimdi onun Kanada analizini yapıyorduk. Arkadaşlar, sevgili Hasan hocam da burada bu konuda yardımcı oluyor. Bizim Manchester değil. Baktığımızda çeyrek final oynama şansı, ilk açılış maçını gördük. Meksika'ya karşı bütün dünya dedi bu ne? Sonunda ben de hep şunu anlatmaya çalıştım. Bu takım yüzü bu değil. Orada Mofokeng gibi, Aporis gibi çok çok yetenekli genç oyuncular var. 20 yaşında, 21-22 yaşında asıl. Güney Afrika'nın aynısı bu değildi. Dolayısıyla şu anda Kanada'yı yener çeyrek final oynayacaklar. İlk maçı gördüğünüz zaman zaten ilk maçta karşılaşmalarda bunu bakmamak lazım. Çünkü o pay, o sahaya çıkmak, ilk karşılaşma her zaman çok zordu. Bizim için de zordu. Avustralya gibi takımı biz küçük gördük, yenildik. Dolayısıyla şu andaki trendlere biraz bakıyorum ama trendler bizi yanlış yola götürebilir diye düşünüyorum. Yani takımlar elemelerde daha farklı oyun konseptinde oynayacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Japonya üzerine koymuş. Japonya son Dünya Kupalarında baktığımızda %28-%30 top oranında oynuyordu. Üzerine koymuşlar. Kontraları daha çok farklı. Geçişleri daha iyi yapıyorlar. Rest defense dediğimiz yani arka hattaki defans blokları çok iyi. İyi kullanıyorlar. İkinci mücadeleleri iyi. Baktığımda Fas'ı anlatmadan geçemeyeceğim. Çok üstüne koymuşlar. Yani Fas tabii ki Afrika'nın şu anda en göz bebeği. Çok enteresan bir yapısı var. Çok özel oyuncuları var. Afrika'dan bahsettiğim bunu pas geçtikten sonra bana göre tabii ki Arjantin şu anda benim şu anda ilk gördüğüm baktığım Arjantin-İspanya final olabilir. Eğer İspanya'nın hattında Fransa var. Fransa-İspanya burada ilk karşılaşma orada kim birbirini yenerek finale kalacak veya o yoldan gidecek ona bakmamız gerekiyor ama bana göre İspanya-Arjantin gibi bir final görebiliyorum öyle diyeyim.
1: Peki dikkat çeken oyuncu var mıydı grup maçlarının ardından?
0: Ya tabii ben Mofokeng nereden çıktı diye herkes şu anda bana soruyor bunu. Mofokeng bir yerden çıkmadı. Mofokeng yıllardır oyna 18 yaş, 20 yaşında çok yetenekli genç bir oyuncu. Güney Afrika milli takımında 10 numarası olan çok yetenekli, çabuk canlı bir oyuncu. Bu tarz oyuncular baktığımızda ve tabii dikkat çekeceğini biliyorum. Yeter ki hoca kullansın diyorduk. Evet şimdi kullanmaya başladı ve çok ciddi dikkat çekti. Ben tabii İspanya takımındaki Kubarsi gibi yani biraz defansa gidiyorum. Kubarsi gibi bu yaşta bu kadar deneyimlerine birlikte bu kadar sakin kalmanı beni çok şaşırtıyor. Çok özel bir oyuncu olduğunu zaten görebiliyoruz ama onun dışında gençler şu andaki şöyle söyleyeyim bu tarz karşılaşmada çık suyun üstüne çıkmaz çünkü hepsi el frenden oynuyor. Gol yememek daha çok defansif ağırlıklı oynadığı için o özellikleri artık şeyde göreceğiz. Bundan sonraki son 32, son 16 elemeler başladığı zaman orada üst düzey oyuncular o bireysellikler o zaman zannediyorum daha çok sahne alacak.
1: Hocam son olarak özellikle Dünya Kupası'nda yeni sistemler kurgulanıyor. Su molaları onlar bunlar. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. İş biraz basketbola yöneliyor. Şunu soracağım. Acaba böyle hani 8 oyuncu değişimine 10 oyuncu değişimine gider mi oyun? Farklı bir noktaya evrilmesini bekliyor musunuz? Mesela bu sene ofsayt kuralı değişiyor.
0: Şöyle tabii sevgili Şenaz Başkanım anmadan buradan geçemeyeceğim. O yıllar hakikaten çok önemli bir futbol adamı bizi temsil eden futbol adamımız vardı orada. Dolayısıyla orada kulisler çok önemli oralarda. Biz maalesef o kulislerin içine artık giremiyoruz. Birincisi bu, ikincisi orada olup bitenleri görüp bize aktarılması, o trendleri görebilmemiz bizim için çok önemli. Sonra son yıllarda burada bu trendler çok farklı boyutlara geldi. Tabii ki her şey artık bir maddiyat olayı oldu. Bu dört tane su molası Dünya Kupası bittikten sonra bu analizler yapılacak. Analizlerin içinde şu anda şunları görebiliyoruz. Kesinlikle momentum olan futbol momentum oyunudur. Yani su molası olmadan 7-8 dakika önce bir takım sürekli öbür takım baskı altında alıp o su molası gittiği zaman o baskı artık tamamen azalıyor. Onu gördük. Yani bir teknik adam olarak bunun içinde olan öbür takım teknik adama tabii ki yarıyor. Ama ki siz kendi momentum içinde olun. Yani bir skor geridesiniz, yakalamaya çalışıyorsunuz. Baskılar büyük. Her dakika gittikçe bir takım daha çok baskı yediğinde birden su molası oluyor. Bu biraz talihsiz bence. Ama bu arkadaşlar FIFA'da oturan arkadaşlarımız biraz Klopp çok güzel söyledi bunları. Yani çok güzel göbekli arkadaşlarımız şeyin arkasında oturup aircondition'ın arkasında oturup orada karar veriyorlar ama futbol sahasındaki kararlar için ya ne kadar yararlı olacak bunu göreceğiz demiştim. Benim için de bu su molası bir iğrenç bir ortam oldu diye düşünüyorum. Yani bu kadar açık sözlü söylemek istiyorum. Çünkü futbolun dışında bir şey. Basket olabilir, başka sporlarda, takım sporlarında bunlar olabilir. Ama bizim için bana göre 45 dakika oynanması çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Efendim Muhsin Ertuğral hocam çok keyifli bir sohbetle beraberdik. Yayınımız Cezmi Turan'la yapacağımız sohbetle devam edecek. Ayrılmayın.
2: Reklam.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de hattımızda çok özel bir isim var. Saygıdeğer teknik direktörümüz Sayın Cezmi Turan Hocam. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk Emre.
3: Çok teşekkürler. Hocam aynı zamanda çok değerli bir akademisyen Okan Üniversitesi'nde. Saygıdeğer hocam. Şimdi baktık Güney Kore'ye ve Güney Kore teknik direktörünü yolladı. Uruguay Bielsa ile yolları ayırdı. Steve Clark İskoçya'da ayrıldı. Pek çok teknik adam milli takımlarında görevi bırakıyor ve kendilerini başarısız adlettikleri için bırakıyorlar. Ama Türkiye'de böyle bir şey mümkün olmadığı gibi Sayın Montella'nın Amerika galibiyetini 1000 maça bedel yorumlaması var. Nasıl değerlendirirsiniz?
4: Öncelikle bu saymış olduğun ayrılan teknik adamların çoğu da kendilerinden istifa ettiler benim bildiğim kadarıyla. Şimdi burada esas en önemli konuşulması gereken konu şu. Bir milli takım hocasıyla anlaşırken futbol federasyonları bir konu için anlaşırlar. A milli takımın hocasının bir tane asli görevi vardır. Onun da görevi ülkenin milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götürmek ya da Dünya Kupası'na götürmek. Konu budur. Dolayısıyla anlaşmalar buna göre yapılır. Dolayısıyla onun için Montella'nın anlaşmasının ne zaman bittiğini bilmiyorum. Fakat Montella'yla yapılan anlaşma şu Dünya Kupası bitti.
3: Montella'nın anlaşmasıyla ilgili notu da vereyim saygıdeğer hocam yayınımızda dinleyenler de. Montella yaklaşık 3 ay önce Roma beni istiyor dedi ve ben dedi gidiyorum. Bunun üzerine Futbol Federasyonu dedi ki aman gitme hocam ve 2 yıllık yeniden milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
4: Ya bence çok yanlış olmuş, şöyle yanlış olmuş. Milli takım yönetenlerin bir düşündüğü vardır mutlaka. Dolayısıyla o konuda yorum yapmayacağım ama şunu söyleyeyim. Milli takım hocalarının yani futbol federasyonunun yapması gereken anlaşmaken hocam biz de seninle anlaşmak istiyoruz ama Dünya Kupası'nın sonucunu bekleyelim. Montella belli ki şunu demiş olabilir yani bir an önce anlaşalım. Roma var mıydı yok muydu onu bilmiyorum ama bence Montella'nın ayrılması lazım. Neden ayrılması lazım? Milli takımımız Türkiye futbol tarihinin en yetenekli oyuncu gruplarından birisine denk geldi. Tarihimize baktığımızda 70'te de çok tarihte çok kaliteli kadrolarımız var. Dolayısıyla bunlara denk geldi ve bu kadro maalesef şeyde başarılı olamadı. Yani üzülerek söylüyorum. Bu bizim kendi milli takımımız. Dolayısıyla milli takımımız maalesef beklentinin çok altında kaldı. Amerika maçının kazanılması evet Dünya Kupası'nı galibiyetle bitirme adına güzel bir şey. Fakat bu her şey demek değildir. Yani buzdağının esas görünen kısmı orası değildir. Dolayısıyla buzdağının görünen esas kısmı sevgili Emre tabii ki bence Montella'nın ayrılması lazım. Yani buzdağının görünen kısmı asıl mesele buzdağının altındaki futbol ekosistemimiz. Bizim konuşmamız gereken buzdağının altında görülen ekosistemimiz. Eğer Süper Ligi ve alt ligleri modern futbolun gereklerine göre sevgili Emre yeniden yapılandıramazsak milli takımlar başarı olamaz, kalıcı olamaz. Güçlü bir milli takımın yolu güçlü bir futbol ekosisteminden geçer. Dolayısıyla yani bence Montella'nın kesinlikle ayrılması lazım ya da ayrılması lazım ama tabii o konuda Futbol Federasyonu'nun düşüncesini ben bir yorum yapmak istemiyorum. Benim fikrim ayrılması lazım çünkü en yetenekli gruplardan bir tanesine başarı olamadı. Dolayısıyla bence ayrılması lazım.
3: Peki hocam burada hani bir ekosistemden bahsediyorsunuz ya. Şimdi siz evet. Dünyada bu ekosistemi en iyi bilenlerden birisiniz. Yanlışsam lütfen düzeltin.
4: Estağfurullah.
3: Siz Türkiye'de 13-14-15 yaş altı, hatta Coca-Cola liginin falan kurulmasının da öncülerindensiniz. Hatta bu ligi kurup işletenlerdensiniz. Şimdi bu, o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'ndaydınız. Biz neyi eksik yapıyoruz? Ya Amerika, Kanada mesela, Kanada pazartesi, hatta pazar akşamı Güney Afrika'yı yendi ve turladı. Yoluna devam ediyor takımlar. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Ne yapmamız lazım?
4: Mesela ben senin soruna şöyle bir soru sorayım. Bu konuda senin dedi çok ciddi bir bilgim var. Amerika takımını seyrederken, ben Amerika bir örnek olarak vermek istemiyorum. Ben de kendi konuma hakim bir adam ama bilmediğim dünya kadar şey var sevgili Emre. Her gün öğreniyorum, dimağım açık. İnan bana, her gün öğreniyorum. Şimdi baktığınız zaman Amerika takımına gözümüze çarpan bir tane bir şey var. Öncelikli ne o? Atletik yapıları, çabuklukları. Bu nereye kadar gidiyor biliyor musun sevgili Emre? Okullarda alınan, verilen, öğretilen beden eğitimi spor derslerine kadar gidiyor. Dolayısıyla bu Avrupa'da, Batı Avrupa'da, özellikle Amerika'da, Japonya'da, Çin'de beden eğitim derslerinin kalitesini sana anlatamam. İçeriğini anlatamam. Bütün oyuncunun motorik özelliklerinin gelişmesi, yeteneğine yardım ediyor, fonksiyonel özellikleri oradan geliyor. Ama diğer bir taraftan sana eğer bu konuda bir yorum yapmam gerekiyorsa, burada önemli olan bir şey Süper Lig ve alt liglerimizin oyun kalitesi. Bu oyun kalitesinin artması için bir sürü çok önemli elementler var. Bu elementleri doğru tespit etmek lazım. Bugün Avrupa'nın önde gelen ligleriyle aramızda en büyük fark yalnızca oyuncu kalitesi değil. Oyun kalitesi. Tempo, oyun hızı, ne bileyim oyun hızında kalma, topun oyunda kalma süresi, baskı organizasyonları, geçiş oyunları, özellikle takım disiplini açısından önemli bir gelişime ihtiyacımız var sevgili Emre. Bunu unutmamamız lazım. Buradaki liyakata çok önem vermek zorundayız. Kişilerin layık oldukları mevkilere gelip Futbol Federasyonu'nun gelişiminde, ki şu anda da çalışan, haksızlık yapmayayım, çalışan iyi arkadaşlarımız var. Haksızlık yapmayayım, bir zamanda bizlerle de çalıştılar. Değerli insanlar var ama burada bir çok ciddi anlamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Bugün Avrupa'da oyuncu değil, biz Avrupa'da oyuncu değil. Oyun geliştiriliyor. Bugün Avrupa'da oyuncu değil, oyun geliştiriliyor. Bireysel zekadan ziyade takım zekasına da dikkat ediyorlar. Oyuncuların hepsinin bir araya gelmesi. Biz hala çoğu zaman oyuncu ve sonuç odaklı düşünüyoruz sevgili Emre. Oysa modern futbolun merkezinde oyun modeli var. Yani buradan bu hareket edecek olursak benim sana burada en çok söylemek istediğim ve üzerinde eklemek istediğim bu turnuva mesela biz milli takımımız olarak evet gittik. Beklentinin altında kaldı arkadaşlarımız. Son maçımızda kazandık. Ama unutmayalım, Amerika'da da 9 oyuncu oynamadı yani. Ha oynasalar ne olurdu, fark eder miydi bilmiyorum. Futbol her şeyi getirir, kazanabilirdik de. Bu turnuva bizim için önemli kazanımlar hem de önemli dersler verdi. Şimdi önemli olan bir şeyi kaybederken aldığınız dersi kaybetmemek lazım. Dolayısıyla bizim için bazı kazanımlar var yani böyle özellikle. Mesela oyuncularımız hep mücadele ettiler. Ortaya bir oyun karakteri koymaya çalıştılar ama zaman zaman modern futbolun gerektirdiği yüksek tempo ve geçiş oyunlarını net olarak tam oynayamadık. Ancak üst düzeyde, çünkü bir oyun kültürümüz çok önemli. Maalesef oyun kültürümüz yok. Çoğu zaman doğaçlama oynuyoruz. Bu benim şahsi fikrim. Ancak üst düzey futbol artık sadece mücadeleyle de kazanılmıyor sevgili Emre. Organizasyon var, oyun kalitesi var, sürdürülebilir bir oyun kültürü belirleyici hale geldi artık dünyada. Bakıyorsunuz şu anda en güçlü zayıf ülkeler dahi en önemli ülkeleri yenebiliyorlar. Bugün Ekvador Almanya'yı yeniyor. Bu çok önemli bir veri. Bugün Kongo'ya bakıyorsunuz. Evet ilk son maçta mağlup oldu ama ondan önce oynadığı maçlara bakın. Bugün bir Japonya'ya bakıyor. Şimdi Brezilya maçı var bu akşam. Bence bu akşamki Brezilya maçında Japonya Brezilya'yı çok ama çok rahatsız edecektir. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda oyuncu kalitemiz var. Özellikle genç jenerasyonumuz Avrupa'nın önemli liglerine forma giyiyor. Ancak artık bireysel yetenek tek başına yeterli değil. Bizim daha çok geliştirmemiz lazım. Ona göre organizasyonu, stratejik planlamayı doğru yapmamız lazım. Sevgili Emre, burada üzerinde durmak istediğim en önemli konu, bütün programları zaman zaman dile getiriyorum. Eğer stratejik bir planınız yoksa taktik metotlarınız hiçbir işe yaramaz. Stratejik plan çok önemli. Onun için bizim artık doğru strateji planı üretip topa sahip olurken daha üretken olmamız lazım. Topsuz oyunda daha organize olmamız lazım. Geçiş oyunlarında daha hızlı olmamız lazım. Savunmadan hücuma daha planlı çıkmamız lazım. Dolayısıyla oyun tempomuzu, oyun dayanıklılığımızı, kondisyonumuzu 90 dakika ve artısına yayabilme bir kimliği oluşturmamız lazım. Onun için çok detaylı çalışma lazım. İdari ve teknik açıdan çok ciddi stratejik yapılanmaya gitmek lazım. Dolayısıyla profile doğru bakıp bir Amerika galibiyeti bizim için, yani tam kazandık. Milli takımın FIFA sıralamasında yukarı çıkması adına, evet, iyi. Moral olarak da, ülke olarak da bize iyi oldu. Fakat genel planla, genel profile baktığımızda maalesef, üzülerek söylüyorum, hem de çok umutlu olduğum bir milli takımda başarılı olamadık. Yani bizim burada ikinci tura, üçüncü tura kalabilecek bizim oyuncularımızın ikinci ve üçüncü tura kalabilecek becerileri, hatta çeyrek finali oynayabilecek becerileri olduğunu düşünüyorum. Fakat maalesef bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla idari ve teknik açıdan bizim Futbol Federasyonu'nun sürdürülebilir bir futbol gelişim modeli oluşturması şart. Bu model yalnızca ameli takım için değil, oyuncu gelişimimiz, yani altyapı dedikleri sistem sevgili Emre, genç futbolcu gelişim merkezleri. Altyapı artık eskimiş bir kelime. Standart kulüplerin genç futbolcu geliştirme merkezleri bunlar. Bizim ameli takım olarak değil, genç oyuncu geliştirmede, antrenör eğitimimizde, bakın antrenör eğitimimiz diyorum. Şimdi öyle bir antrenör eğitim modelimiz var ki, bu bizden kaynaklanmıyor. UEFA'nın protokolündeyiz ama her profesyonel futbolu bitiren insanın da antrenör olamaması lazım. Yani antrenör olabilmek için bir takım kriterlere, niteliklere lazım. Kişilik karakter kriterinizin doğru olması lazım. Blue Çağ çocuğunda çalışabilecek yetenekli olmanız lazım. Niye diyorum? Çünkü iyi bir antrenör olabilmek için istisnalar haricinde mutlaka antrenörlüğe başlarken stajlarınızı, gelişiminizi genç futbolcu gelişiminde yapmanız lazım ki yaptığınız hataları daha çabuk düzeltebilirsiniz. Bir şeyi öğretip geri almayı öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla antrenör eğitimine önem vermemiz lazım. Antrenör eğitiminde mutlaka yeniden bir yapılanmaya gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Ya da mevcut programı doğru dürüst daha iyi geliştirmemiz lazım. Performans analizi diyorlar. Şimdi performans analizi, bakın, performans demek bir insanın gücünü geliştirmek demek, antrenman fizyolojisi. Bugün üniversiteleri, beden eğitimi spor bölümünü bitirenler performans hocası değiller. Bunlar sadece beden eğitimi spor bölümlerinde uzmanlaşıyorlar. Performans uzmanı çok başka bir şey. Onun üzerine koymaları lazım. Tabi bu arada kendini geliştiren akademisyen arkadaşlarımız var. Sayısı çok değil ama dürüstçe söyleyeyim. Dolayısıyla bizim veri analizimizin çok sağlıklı olması lazım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Beslenme, sağlık ve performansın yanında. Bugün dünyadaki en önemli gelişimdeki performansı en önemli etken de doğru beslenme var. Her oyuncuya göre beslenme var. Özel antrenmana göre beslenme var. Mesela özel antrenman dedim. Hem de bizim Türkiye'de özel antrenman yapıldığını, istisnalar vardır. Mesela santrforumuz yok diyoruz. Santrforu geliştirmeye bir özel antrenman ne kadar yapıyoruz? Kulüplerden değil, önce Futbol Federasyonu'ndan başlayacak. Futbol Federasyonu kulüplere yaptırım getirecek. Evet, yani yapılması gereken bir sürü şey var Emre'ciğim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Başka bir soru varsa onu alayım.
3: Hocam şimdi Opta'nın verileri var. Ben biraz Opta'nın verilerini incelemeyi seviyorum. Ve Opta verileri ışığında şöyle sonuçlar var. Diyor ki Dünya Kupası takımlarında en atletik özelliğe sahip takımları planlarken Almanya öne çıkıyor. Neden? En çok gol pozisyonuna giriyor. En çok şut pozisyonu yaratmış. Yüksek pres, sürekli hücum baskısı. Kanada çok yüksek koşu ve fiziksel temasla ikinci. Hollanda pas yoğunluğu ve yoğun pres ve defanstan hücuma çıkıştaki hızla 3. sırada. Yani artık futbol evrildi mi, ne dersiniz? Burada hep temel özellikler bu minvalde şekilleniyor ya, onun için soruyorum.
4: Dünya futbolunda bir şey var. Yetenek tek başına bir anlam taşımıyor.
3: Artık
4: yetenekli olmak değil yani, yetenek.
3: Artık Pele, ne bileyim, artık Kempes, artık Cruyff iş yapmaz mıydı?
4: %100 yaparlar, o başka bir şey. Yetenek şu bakımdan bir şey anlam taşımaz diyorum. Yetenek tek başına ifade etmiyor. Çok çalışmak lazım. Yeteneğin, bakın şimdi bir oyuncuyu bulduğunuzda, bir oyuncu bulursunuz. Ben mesela genç bir takımda da hocalık yaptım uzun yıllar. Gördüğüm, gözlemlediğim en önemli bir şey var. Oyuncuyu bulduğunu bulursunuz bir oyuncuyu. Oyuncunun belirli yetenekleri vardır. Onu geliştirmeniz için yapmanız gereken en önemli nokta şu. Önce onu bulduğundaki sahip olduğu yetenekleri korumanız lazım. Adam çok iyi, adam eksiltiyor, çalım atıyorsa adama çalım atma deme. Anlatabiliyor muyum? Onun adam eksiltme özelliklerini korumak, üzerine gitmek, daha çok geliştirmek. Buna bağlı diğer etkenleri de fizik olarak, yani dayanıklılık olarak, kuvvet olarak geliştirmeniz için de çok çalışmanız lazım. Bunda da stratejik plan ve kesinlikle bu stratejik plana yönelik uygulama olması lazım. Yani bir insanın gücünü geliştirecekseniz, genç oyuncu gelişimi de aynı. İki türlü vardır. Bir, küçük yaşlarda esnekliğe, jimnastiğe önem verirsiniz, koordinasyona. Onun ötesinde de yaşı ilerledikçe bunu çağında yaşına göre sistemli, her yaş grubuna uygun antrenmana göre dozu arttıra giderken ne yaparsınız? Gücü iki türlü geliştirirsiniz. Birisi interval, aralıklı yapılan antrenmanlar ya da kuvvet antrenmanları. Dolayısıyla bunların hepsi stratejik plan kapsamında bir şeydir. Dolayısıyla bu uygulamanın olabilmesi için mutlak surette stratejik planda çalışılması lazım ve stratejik planda mutlaka liyakata uygun insanların seçilmesi lazım. Dolayısıyla biz, yetenek dediniz siz, bugün Maradona, Pele, Cruyff gibi, Beckenbauer gibi adamlar olsa büyük büyük iş yaparlardı. Çünkü günümüz dünya modern futboluna uygun çalışırlardı. Anlatabiliyor muyum? Ona göre performans antrenmana girerlerdi. Bunu yaparlardı. Bakın dikkat edin. Almanya'ya bakıyoruz. Evet, atletik bir takım. Çok güçlü bir takım. Fakat Almanya eski gücünde değil. Neden değil? Çünkü Almanya'da eski yetenekli oyuncular yok. Fabrika futbolu var. Fabrika oyun sistemden gelen var ama kuvvetli taraf ne? Sistem. Sistem hiç kendine taviz vermiyor. Sistem uygun ama baktığınız zaman geçmişte kreatif oyuncu dediğimiz Alman milli takımında da yaratıcı oyuncu yok. Bir Thomas Hesler yok. Bir Pierre Littbarski yok. Oyuncuları bir Mehmet Scholl yok. Bir Jürgen Klinsmann gibi yaratıcı santrfor yok. Anlatabiliyor muyum?
3: Peki dolayısıyla şey mi? Mesela şimdi ELO diye bir kavram var. ELO rating dedikleri, yani takım gücü diyorlar buna. Mesela XG diye bir şey var. Beklenen gol verisi. Ve bunlara baktığımızda mesela gol üretim rekor seviyesi. 1970'ten beri en çok gol atılan maç başı ortalama 2.93 arasında değişiyor hocam. Bir turnuvadan bahsediyoruz. Ve 48 takımla oynanıyor. Ne söylersiniz? Mesela neden bu değişim tetiklendi? Niye daha çok gol atılıyor? Daha defansif takımlar yok mu? Panama bize feci kapandı. Avustralya feci kapandı.
4: Neden daha çok gol atılıyor? Bir, oyun daha sürer. Bir, iki, savunma yapan takımlar sürekli topa baktıkları için topa bakarken savunma yapan oyuncular, hücumdan hücuma gelen oyunculara bakmadıklarından. Bakın yenilen gollerin hepsine yan topları. Herkes topa bakıyor. Kimse top adamı yapmıyor. Bunlar hep bireysel çalışmadan kaynaklanıyor.
3: Ama mesela Brezilya'nın bireysel yetenekleri çok güçlü. Ama stabilitesi çok düşük diye tanımlıyor Opta onu. Hatta
4: evet, Brezilya'da sevgili Emre, Brezilya'da eski gücünde değil, eski yaratıcı oyunculara sahip değil. Brezilya'da şu anda henüz bir Neymar yok. Evet, Neymar'ın adı var şu anda orada. Bir Neymar yok.
3: Vinicius var.
4: Romario gibi oyuncu yok efendim.
3: Vinicius bir Romario'dan.
4: Vinicius Junior var. Çok fazla efendim.
3: Vinicius Junior bir Romario'dan daha iyi değil mi?
4: Öyle mukayese yapılmaz. Hepsi kendine göre. Ha. Bir Romario'dan, Vinicius Junior, Romario'dan, o bundan iyi oyuncu falan. Öyle mukayese olmaz sevgili Emre. Yanlış anlaşılmak istemem. Her oyuncu kendi bineti yeteneklerine ve becerilerine göre değerlendirir. Günümüz futbolu daha süratli. Bu süre günümüz futbolundaki yapılan hatalarda da artık o kadar süratli oynanıyor ki siz çok çabuk karar vermek zorundasınız. Oyuncu demek, iyi oyuncu demek baskı altında doğru kararı çabuk veren demektir. Artık günümüz futbolu daha çok algıya dayandı. O daha da çok algıya dayandı.
3: Cinga yalan mı oldu? Yani counter pressing, speed futbol
4: dedikleri kavram mı? Ben dataya yani IT teknolojisine inanan bir adamım. Ama veri demek, istatistik demek her şey demek değildir. Bakarsanız istatistiklerde bir tarafın topa sahip olma süresi daha fazladır yüzde olarak, fakat topa daha sahip olan

0: fazla.
1: Ama peri masalları gördük.
0: Çok olmaz, çok fazla. Bakın şimdi ayın 22'sinde bitiyor final. 22'sinde final bitecek. Bu adamlar ne zaman dinlenecekler? Ne zaman liglerine dönecekler? Türkiye Ligi'ni düşün. Biz diyelim ki yarı finale kadar gittik. Bizim oyuncularımızın çoğu o zaman 15-20'ye kadar orada kalacaklar bile. Ya keşke kalsaydık da. Bunlar geldikten sonra bu kadar ne zaman dinlenecekler? Ağustos 15'inde lig başlıyor. Şampiyonlar Ligleri elemesi var.
1: Artık bence FIFA çok geniş değil mi? Çok fazla futbolcu.
0: Ama ben ama her oyuncu aynı değil. Bir takıma baktığınızda oyuncu kalite yüzdesi ağırlığı vardır. Ona göre de o takımlar düzenleniyor. Ama baktığınızda oyuncular da insan Emre. Dolayısıyla 12 ayında futbol olmaz. Freud'un bir lafı var. Bir insan sürekli aynı şeyi yapıyor da başka bir şey yapmıyorsa o insan hastadır. Hasta olur. Yani oyuncular da insanlar, futbolcular da insan. Bunlara dinlenme zamanı verir misin? FIFA bana göre evet organizasyon güzel, gayet güzel. Keyifle seyrediliyor ama tabii belli ki çok para için, reklam için, gelir için yapılıyor. Bu kadar 48 ülke bana göre, Cezmi Turan'la olarak yorum yapmak istersem 48 ülke çok fazla. Çok fazla, 32 ülke hadi okeydi. Dolayısıyla çok fazla. Bunun ötesinde şunu en çok üzerinde durmak istiyorum sevgili Emre. Biz ülke olarak çok duygusal bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz her şeyi günlük yaşıyoruz ve doğaçlama yaşıyoruz. Bence yarını konuşmamız lazım. Futbolda artık yarın var. Dolayısıyla bu, yarın ne yapmamız lazım? Artık geçmişe kalarak da geleceği satın alamayız. Artık yeni bir şey yapmamız lazım. Yeni bir şey. Bu kadar yetenekli oyuncumuz var. Çok iyi oynadık. Finallere gittik. Başarı olamadık. Allah Allah. Neden?
1: Montella masada olsun mu yarını konuşurken?
0: Tabii ki. Neden? Montella şunda masada olsun. Bu takımda 2-3 yıldır çalışan adam. Tabii ki 2-3 yılın bir feedback'ini vermesi lazım. Bir geri bildirimini vermesi lazım. Tabii ki. O masada konuşulması lazım. Ondan rapor alınması lazım. Hem de çok ciddi bir rapor olması lazım. Belki tartışmalı bir rapor olması lazım. Onun için gelene hiçbir hesap verdiği yok. Yani ben bu takımda çalıştım, bu takımın özellikleri bu, zayıf tarafı bu. Bir SWOT analizi denen, zayıf tarafı, güçlü tarafı denen bir analizler var. Bu takımın güçlü tarafı bunlar, zayıf tarafı burası. Türk futbol programının yapması gereken bunlar, eksik görülen bunlar. Artık doğru tarafları bunlar, geliştirilmesi tarafı bunlar diye konuşulması lazım. Onun için yani biraz evvel yorumladığım gibi artık bugünün futbolu artık sadece sahada oynanan bir oyun değil sevgili Emre. Futbol, eğitim, bilim, teknoloji, planlama ve yönetimi de birlikte yürüdüğü büyük bir organizasyon. Bizim potansiyelimiz çok yüksek Emre. Biz Rusya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ülkesiyiz. En büyük ülkesiyiz. Bakıyorsunuz Almanya'ya bakıyorsunuz şimdi. Bu bir sistem değil. Bir değerlendirme yapıyorum. Eleştiri de değil. Yanlış anlaşılmak istemem. Değerlendirmem şu. Almanya, ben yıllarca UEFA programlarına katıldım. Genç milli takımda hocalara katıldım. Amini takımda katıldım. Sayın Fatih Terim'le uzun süre çalıştığımda da çok çok hep birlikte çalıştık. Gördüğüm bir şey vardı. Almanya gibi ülkeler oyuncu gelişiminde niye önem veriyor bütün bölgesel programlara? Bugün Almanya'da 46 tane futbol gelişim bölgesi var. 46 tane. Bizde kaç tane bölge var? Allah uzun ömürler versin Şenez Bey. Şenez Bey ilk federasyonu kurduğunda 7 bölge mi ne var? 87-8 bölge. Sonra Sayın Haluk Ulusoy zamanında bu 16'ya mı ne çıktı? 14 mi ne, 16 mi ne çıktı? Haluk Bey'den sonra kimse bölge programına önem vermedi. Ya dolayısıyla bölgemizi geliştirmemiz lazım. Almanya 46 bölgede çalışıyor. Biz 14-16 bölgede çalışıyoruz. Biz Almanya'dan büyük bir ülkeyiz. Yüz ölçüm olarak büyük bir ülkeyiz. Bizim özel gelişim merkezleri, özel teknik eğitim merkezleri kurmamız lazım. Geçmiş dönemde 2008'de 2012-13 arasında bunlar yapıldı. Fakat maalesef bunlar hiç geliştirilemedi. Anlatabiliyor muyum? Burada yapılması gereken her şey bence... Artık dünü bırakmamız lazım. Düne çok takılı kaldık. Biz dünyayla yarışmak istiyorsak bu koordinasyona uygun insan kalitesini getirmemiz lazım. Bir, idareci olarak, teknik adam olarak, oyuncu olarak. Bakın liyakattan bahsediyorum. Senin adamın, benim adamım, onun adamı fayda sağlamadı. Duvara tosluyoruz o zaman. Olmadı. Yani okumak

0: bir şeyi geliştirmiyor Emre. Anlatabiliyor muyum? Yani benim avantajım şey, evet ben alaylıyım önce. Eski bir profesyonel oyuncuyum. Ama profesyonel hayatım çok uzun sürmedi. Ağır bir sakatlık ameliyattan sonra. Dedim ki iyi futbolcu olmak için, iyi antrenör olmak için iyi okumak, bilimi öğrenmek lazım dedim. Şimdi çok çalışmak lazım. Antrenörlükte de, oyuncu gelişiminde de, yönetimlerde de. Onun için bence yarını konuşmak lazım. Çünkü Türkiye'mizin, burada bir tane Türkiye var. Başka bir Türkiye yok. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Doğru planlama ve doğru oyuncu gelişimi, doğru antrenör eğitimini ve biraz önceden zikrettiğim gibi sürdürebilir futbol yönetimi tarzına ihtiyacımız var. Bu
1: Peki.
0: konuda söyleyeceklerim bu kadar sevgili Emre.
1: Zaten sürem de doldu. Çok teşekkür ediyorum canım hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Fakat son bir şey ekleyebilir miyim Emre? Son bir şey, çok kısa.
1: Lütfen.
0: Artık günü kurtaran kararlar vermek zorunda değiliz. Geleceği inşa eden sistem kurmalıyız. Çünkü büyük futbol ülkeleri büyük yapan şey sadece yetenek değil. O yeteneği yıllarca üretebilen güçlü bir futbol ekosistemidir. Konuşmamın başında söylemiştim. Öyle bitirmek istiyorum. Herkese iyi haftalar. Milli takımımıza bundan sonra başarılar. Ülke futbolumuza da başarılar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Emre. Kolay gelsin.
1: Efendim az sonra birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ban kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Ban kartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimizde yavaş yavaş son bölüme yaklaştık ve çok özel bir isimle birlikteyiz. Sevgili teknik direktörümüz Avusturya'dan Tarkan Yedi Yıldız. Şimdi bugün birazcık daha geniş konuşmak istiyorum. Evet, Dünya Kupası'na veda ettik. Evet, üzgünüz ama Tarkan bir altyapı teknik direktörü. Ve Tarkan'a şunu sorarak başlamak istiyorum. Tarkan, Arda Güler'in açıklamalarını mutlaka dinlemişsindir. Arda Güler der ki, biz özür diliyoruz. Üzgün falan ben olamam. Bütün toplumu biz üzdük zaten. Hatalıyız ve bu hatanın dan dolayı özür diliyorum. Bu nasıl bir erdemli duruştur? Yani ben 1989'dan beri aktif bu işin içinde olan biri olarak böyle marjinal bir açıklamaya hiç tanıklık etmemiştim. Ne dersin?
2: Emre abi, bu bir olgunluktur. Yani muhtemelen da bir montörle çalışıyor veya bir psikiyatr veya bir danışmanı var. Ve çok doğru insanlarla çalıştığını düşünüyorum Arda'nın ben. Çünkü ona doğru yolu gösterecek insanlar olursa sizin hayatınızda, yani Arda Güler için söylüyorum bunu, bu doğru açıklamaları da yapması tesadüf değil diye düşünüyorum. Tabii almış olduğu altyapı Türkiye'den, sonuçta Gençler Birliği Fenerbahçe altyapısından çıkmış bir oyuncumuz. Çok değerli bir oyuncumuz Arda Güler. Bazen başarısızlık kabul etmemiz gerekiyor tekrar başarılı olabilmek için. Milli takımımız maalesef dibi gördü. Haiti'nin arkası, Haiti'den sonra bir Haiti'nin bir üst, sonucunun bir üstündeyiz yani sıralama olarak Dünya Kupası'nda. Yani çok kötü bir performans gösterdik. Ama bu performans tesadüf müydü? Değildi. Bize bazı emareler vermişti önceki maçlar üzerinden ama Arda Güler de o kötü performansın içerisinde şey yapamazdı zaten. Bir oyuncu düşünün, merkez orta sahada oynuyor, 8-10 numara oynuyor ama siz onu sağ açıkta oynatıyorsunuz. Hem takımınızı sistematik olarak geriye çekiyorsunuz, hem Arda Güler'den almamız gereken verimi almamızı engelliyorsunuz. Ya bu turnuvanın iki tane başarısızlığın iki tane sebebi var. Bir tanesi maalesef beceriksiz, iş bilmez federasyon ve diğeri de çok güvendiğim Montella. İkisi birbirini tamamladı diyebilirim Emre abi. Ama Arda Güler bu özgüvenli açıklamasıyla, yani özgüvenden kastım, yani bu bir özgüvendir çünkü bu başarısızı unutturacağımıza size söz veriyorum dedi. Ben de o sözü aldım, cebime koydum. Teşekkürler Arda Güler diyorum Emre abi.
1: Türkiye'de altyapılarda en majör hatalarımız neler? Sen bir altyapı teknik direktörü olarak neyi görüyorsun?
2: Pas. Oyunculara bu sözün, çocuklara özgür bırakmıyoruz bence çocukları, genç futbol adaylarını, futbol adaylarını biraz daha özgür bırakmamız gerekiyor. Bu antrenörlerin kenardan pas ver. Almanya'da bunu duyamıyorsun işte. Abi Almanya'da yok böyle bir şey. Avusturya'da böyle bir şey yok.
1: Sen yani, demiyor musun antrenör kenardan çocuklara pas ver?
2: Emre, bunun şeyi var, bir süreci var, o süreç gelmeden dememeye özen gösteriyorum. Çünkü eğer çocuk topu alıp, yani burada şöyle bir şey, yani bu pas hangi çocuğa denilir? Yani 13-14 yaşına gelmiş, daha oyunu sahada oynaması gereken çocuklara söylüyorum. Ama 7 yaşında, 8 yaşında, 9, 10, 11, 12 yani 13-6 yaşındaki çocuklara pas diye bağırılmaz Emre abi. Çünkü siz pas diye bağırdığınız zaman o çocuk yapması gereken her şeyi karman çorman bir hale getiriyor. Bu çocukların dribling yapması gerekiyor, çalım atması gerekiyor, özgüvenli bir şekilde futbol oynaması gerekiyor ve futboldan keyif alması gerekiyor. Ama biz, benim gördüğüm Türkiye'de çocukları robotlaştırmışlar Emre abi. Yani 10 yaşındaki, 11 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuklara devamlı pas. Emre abi, bir çocuk pas atmayı öğrenir ama çalım atmayı öğrenemez. Bir çocuk pas atmayı öğrenir ama dribling yapmayı öğrenemez. Bunları küçük yaşta öğrenmesi gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir. Bir çocuk ayağının içiyle dışıyla topu durdurmasını öğrenebilir. Şut çekmesini de öğrenebilir ama çalım atmayı ve driblingi belirli bir yaşta eğer o tekniğini alamazsa o işin, küçük yaşta öğrenemez. Benim gördüğüm en majör hatalardan bir tanesi küçük yaşlarda çocuklara pas diye bağırılması. Bırakın özgürce çocuk içinden geldiği gibi futbolunu oynasın. Zaten Strassing, yani sokak futbolunda da zaten eskiden futbolcular bu şekilde çıkıyordu. Özgür ruhlu olması gerekiyor çocukların. Ben Türkiye'de maalesef, tabii eğiticilerin de bunda çok önemli payı var. Onlara bir misyon yükleniyor. Burada şampiyonluk, mesela 3 büyüklerden örnek vereyim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe mutlaka şampiyon olmak zorunda. Mutlaka şampiyon olmak için de işte o kenardan pas pas pas diye bağırmak zorunda antrenör. Bu da ayrı bir absürt bir olay Emre abi, maalesef. Yani altyapılardan ne bekliyoruz? Amacımız oyuncu çıkarmak mı, yoksa şampiyon olup egomuzu tatmin etmek mi? İşte bu sorunun gerçekten sorulması gerekiyor tüm Türkiye'de.
1: Peki, mesela son dönemde model çocuklar yetiştiriliyor. Mesela dün çok değerli bir veliyle sohbet ettim. Dedi ki ben bir iş insanıyım dedi. Küçüklüğünden beri çocuğumun futbolcu olmasını istiyorum ama çocuğum da istiyor tabii dedi. Bir mentor tuttum dedi. Bir psikolog danışmanım var dedi. Bir fiziki atletik performans arttırıcım var dedi. Çalışmalarımı da sürdürüyorum dedi. Yani model futbolcular yetiştirilmeye başlandı mı? Ne dersin?
2: Emre, bu Avrupa'da da böyle. Yani Avusturyalılar, Almanlar da bu şekilde çocukları üzerine gerçekten bir yatırım yapıyorlar. Bu da çok normal, çünkü günümüz dünyasında ekstra antrenörler tutup, ekstra hocalar tutup atletik eksik, yani atletikse atletizm üzerine çalıştırıyor. Teknik yönü ise teknik üzerine çalıştırıyorlar. Yani bu günümüz modern dünya futbolunda artık bu var. Bu var, ama şöyle bir şey. O zaman her çocuğun üzerinden bir hayal kurmaya başlıyorsun Emre abi. İstatistik olarak da 1.000 çocuktan bir tanesi futbolcu oluyor. Yani 999 tanesi futbolcu olamıyor, profesyonel futbolcu. Yani bu yatırımı okul üzerinden devam ettirmek gerekiyor. Yani okulu eğer es geçersek, biz sadece futbolcu olacak gözüyle çocuğu sadece o noktaya yönlendirirsek, bu sefer çocuk futbolcu olamadığı vakit eğitim düzeyi de düşük kalmış oluyor. İyi bir meslek seçimi yapamamış oluyor ve çocuğun gelecekteki hayatını komple karartmış oluyoruz. Bu yüzden okul eğitiminin de yapılan spora da bağlı olarak, eş zamanlı olarak aynı kalitede devam etmesi gerekiyor Emre abi. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamamız gerekiyor. Biraz da realist olmamız gerekiyor. Mesela ne gibi bir realist olmamız gerekiyor? Çocuk gerçekten, yani wow derecede yetenekli mi? Çok, yani gelecek vaat ediyor mu? Biz şimdi bizim Türk mentalizmi, bir çocuk gol atarsa çok iyi diyoruz. Veya ne bileyim, bir pozisyonda çalım yememesi gereken bir süre o çalım yemiyorsa wow diyoruz. Ama ergenlik döneminden sonra çocuğun gelişimi hangi seviyede? Bunlara çok dikkatli ve özenli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü bunlar çok basit bir işler değil. Bir çocuk 13 yaşına, 14 yaşına kadar mükemmel oynayıp ergenlik döneminden sonra geriye düşebilir fiziksel gelişimini tamamlamazsa. Ya yani bunlar çok bilimsel veriler Emre abi. Bilimsel yönden çok bakmamız gereken işler. Sadece ailelerin bu işe yatırım yapması, çocukların geleceği açısından, yani ben bu konuda biraz çekimsel kalmayı tercih ediyorum. Ya yani bu yatırımın karşılığını alamayabilirler ve günün sonunda hayal kırıklığı yaşayabilirler. Çünkü futbolcu olmak, sporcu olmak, profesyonel seviyede futbol oynamak, piramit üçgeninin üç basamağında sağlam olması lazım. Bunun çocuk tarafı, aile tarafı ve takım, yani futbol takımı tarafı, üç basamağında, yani üç köşeninde birbirini tamamlaması gerekiyor. Köşelerin bir tanesinde bir eksiklik olursa orada başarısızlık söz konusu oluyor Emre abi.
1: Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz. Avusturya'dan teknik direktörümüz. Mesela senin oğlun da futbol oynuyor. Nasıl gözlemliyorsun ve neler yapıyorsun? Futbol oynayan velilere ne önerirsin?
2: Şimdi Emrah, birinci öncelik şöyle söyleyebilirim. Benim oğlum 3 sene öncesine kadar benim takımımda benimle çalışıyordu. Ben onun başka takıma gönderdikten sonra sağ kenarından bağırmayı bıraktım. Sadece izliyorum. Şimdi görüyorum, genellikle Türkler bu konuda çok meşhur, Avusturya'da maalesef. Çocuklarına çok aşırı derecede baskı yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, sağ kenarından antrenörün duymayacağı şekilde çocuklarına komut veriyorlar. Bence yapılan en büyük yanlış. Mesela ben oğluma Belki ben oğluma kendi futbol bilgimin daracığında ona bir komut verebilirim. Ama antrenörü mesela en basit şöyle bir şey söyleyeyim Emre abi. Çok basit bir örnek. Geçtiğimiz hafta başımıza geldi. O benim oğlum forvet oyuncusu. Bir antrenmanda normalde biz forvet oyuncularına top rakipteyken geri gelmeyi öğretiriz. Topun arkasına geçmeyi öğretiriz. Benim oğlum da vardı. Yani neyse eve giderken sordum. Oğlum dedim neden bu şekilde durdun? Baba dedi farklı bir taktik çalışması yaptık. Antrenörüm bana sadece en uçta kalmamı söyledi. Ben biliyorum evet geri koşmam gerekiyordu ama koştuğum zamanlarda bana ileride kalmam gerektiğini yani daha önde basmamız gerektiğini söyledi. Ben o yüzden geri koşmadım dedi. Şimdi ben eğer bir normal aile olmuş olsaydım, antrenör değil de normal bir ailenin normal bir aile olmuş olsaydım çocuğuma orada kızacaktım. Diyecektim ya sen niye geri koşmuyorsun işte belki antrenmanı da bağıracaktım. Geri gel ileri git. Ya bu tür antrenörün ne dediğini bilmeden sağ kenarından çocuklara komut verilmesi bence Türk altyapı, Türk futbolcular için veya bizim Türk mentalitesi en büyük hatalardan bir tanesi. Ben mesela buna asla tolerans göstermiyordum antrenörlüğüm döneminde. Herhangi bir çocuğa ailesi tarafından dışarı komut verirken ben o çocuğu oyundan alıyordum ya abi. Çünkü sahada verebilecek bir katkısı olmuyordu. Çünkü çocuğun kafası karışmış vaziyette. Ben çocuğa farklı bir şey söylüyorum. Ailesi farklı kendi isteklerini söylüyor. Çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Bu çocuğun gelişimine en büyük

0: negatif etkenlerden bir tanesi. Buradan tüm Türk ailelerine, çünkü Türkiye'de belirli zamanlarda gelip altyapıları izliyorum biliyorsun. Ve bunu antrenmanlara dahi görüyorum. Lütfen sessiz kalın, sadece izleyin. Maçlardan sonra çocuğunuzla asla futbol konuşmayın, kritik yapmayın. Maçtan bir gün sonra çocuğunuzla alakalı, eğer bir futbol bilginiz yeterliyse, bir günün sonunda onunla bir istişare yapabilirsiniz. Ama ben ailelerin sessiz kalmasının mecburi olduğunu düşünüyorum Emre abi altyapılarda.
1: Antrenman metodolojisi artık sır mı? Yani teknik adamların zihnindeki fikirler saklanan birer sır gibi mi? Hani Fatih'in İstanbul'u fethi sırasında diyor ya Fatih Sultan Mehmet, eğer sakalımın bir kılı bile kafamdan geçeni öğrenirse onu olduğu yerden söküp atarım diyor. Acaba yeni nesil teknik direktörler de bu gelişimler sırasında gelişimi tetikleyecek hamleleri yaparlarken bir sırrı da bünyesinde barındırıyorlar mı? Yoksa YouTube var, dünya global, artık herkes her şeyi biliyor yaklaşımını mı ortaya koyuyorsun?
0: Emre abi, aslında futbol bir bilinmeyen denklem değil yani. Bunu biraz açmak isterim. Futbolda her antrenörün kendine özgü taktik ve teknik bir sistemi var. Yani onu kafasında uygulayabileceği bir sistem yaratır. Ama saha dışları o şekilde gitmez. Mesela milli takıma dönelim. Hem aynı konu bağlamından çıkarmadan konuyu. Montella'nın bir sistemi vardı Emre abi. Ama o sistem çöktüğü vakit, ikinci bir B planına geçemediğiniz vakit, istediğiniz kadar gizemli olun, istediğiniz kadar kendi içinizde bir sistem yaratın ama sahada bu varlık göstermediği vakit hiçbir şey yaramıyor. Futbol bazen doğaçlama oynanan bir oyun Emre abi. Buna sen de katılacaksın. Binlerce kez maç anlattın. Sen bir taktik yaparsın, birinci dakikada gol yersin, artık o maç öncesi yapmış olduğun taktiğin, yani kafanda kurgulamış olduğun taktiğin artık hiçbir önemi kalmaz. Çünkü artık farklı bir şeyler denemek zorundasın. Bazen futbolda doğaçlama olarak gelişen anlar olabilir. Futbol aslında gerçekten, az önce de söylemiş olduğum gibi, bir bilinmeyenin denklem asla değil. Futbolun ruhu, futbolun en büyük özelliği içinde istek ve arzu barındırması. Yani bir takım çok istekli ve arzuluysa, bazen teknik taktik olarak yetersiz olsanız bile o başarıyı elde edebiliyorsunuz. Ama teknik direktörler açısından bu olaya, yani her teknik direktör kendi sisteminin, kendi taktiğinin sahada kusursuz bir şekilde uygulanmasını ister ama işler bazen sahada siz kenarda istediğiniz gibi. Çünkü bu bir konsol oyunu değil. Bu yetişkin insanların uygulamış olduğu bir sistem. Dolayısıyla asla ben futbolun gizemli olduğunu düşünmüyorum. Futbol bazen bizlere sistemin dışarısına çıkıp doğaçlama bir spor olduğunu da gösterebiliyor. Birçok maçta biz bunu gördük Emre abi. Atılan inanılmaz goller. Mesela sen Fenerbahçe David'in golünü anlatmıştın değil mi? David diye sen bütün Türkiye'ye kaldırmıştın veya Ercan Taner Hacı'nın golünü anlatmıştı. Dolayısıyla bu goller bir sistemin içerisinde değil, bir yeteneğin barındırdığı goller. Bu goller gibi golleri Maradona'nın 50-60 olduğu gol, Pelé'nin işte Cingası gibi bir sürü örneği sana verebilirim. Futbol işin özünde gerçekten istemek ve arzu etmek. Yetenek de bunun yanında en büyük özellik. Teknik direktörler bence biraz daha sadeleşmeleri gerekiyor. Fazla işin içerisine sistem, ne bileyim işte fazla bir istatistik, yani bunlar fazla biraz bence futbolun ana unsurlarını ve doğal yapısını bozuyor diye düşünüyorum ben. Ve herkes farklı düşünebilir, bu görüşe saygı duyarım ama futbol gol attığınız zaman kazanılan, mucizevi goller de attığınız zaman da inanılmaz bir haz duyulan bir spor. O yüzden futbolun temel içeriğinden çıkmadan, gerçekten futbolu sıkıcı bir hale getirmeden, futbolun temel kurallarından ayrılmadan futbolu sevmeliyiz, futbolu yönetmeliyiz Emre abi. Antrenörlere de buradan, yani tabii ki haddim değil ama futbolu güzelleştirelim. Sıkıcı futbolu sıkıcı hale getirmeyelim ki yeni nesilde futboldan zevk ve keyif alıp bunun kıymetini ve keyfini yaşasın Emre abi.
1: Peki. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra Türkiye'deki futbol mantığı için ne yapmalıyız, ne bekliyorsun? Bu devamlılığı, sürekliliği, ya biz artık Dünya Kupası'na gittik, tamam bu başarıdır ifadesinin önüne geçecek felsefeyi kurgulamak için.
0: Emre abi, Dünya Kupası bizim için bitti, artık yeni bir serüven başlıyor. Evet, başarısız olduk. Dünya Kupası'nda gerçekten istemediğimiz sonuçları elde ettik. Ama artık Uluslar Ligi'nde oynayacağımız A Ligi'ndeki güçlü takımlara motive olmamız lazım. Orada oynayacağımız takımlar asla bir Paraguay, Avustralya değil. Asla bir Kosova, Makedonya veya Romanya değil. Çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla burada Futbol Federasyonu bir karar verecek. Montella devam edecekler yoksa ayrılık var mı ufukta? Bunları tabii ki biz bilemiyoruz. Veya burada TFF Genel Kurul Üyeleri bir karar verecek. Hacı Osmanoğlu ile devam mı edeceğiz yoksa yeni bir TFF başkanı mı seçeceğiz? Ya bunlar çok soru işareti şu anda. Bu yaz biraz kaosla geçecek gibi Türk futbolu. Umarım sonbaharla beraber Türk futbolunda her şey yine durgunlaşır. Yeni gelecek maçlara, önümüzdeki maçlara, milli takımımızın oynayacağı Uluslar Ligi'ne ve bir sonraki Avrupa Şampiyonası elemelerine hazır bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum Emre abi. Ama ilk önce futbol kamuoyu kendisi bir karar verecek. Federasyon başkanı gidecek mi, kalacak mı? Veya federasyon başkanı kalırsa Montella gidecek mi, kalacak mı? Bunları gerçekten ben de merak ediyorum ve en kısa zaman içerisinde bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Çünkü kaosun olduğu yerde başarı gelmez. Biz futbolun her zaman kaos tarafından faydalanıyoruz. Keyfi tarafından, şov tarafından maalesef ülke olarak mahrum bırakılıyoruz. Futbolun aslında bir hobi olduğunu, futbolun bir eğlence kültürü olduğunu, futbolun sporla beraber yaşaması gereken bir duygu olduğunu atlayıp sadece kazanma sanatı gibi düşünüp bazenki başarısızlıklarda çok acımasızca eleştirebiliyoruz. Yani ben şuna da katılmıyorum. İşte karakterdir, şereftir, haysiyettir. Bunlar futbolla alakası olan kavramlar değil. Futbol sadece bir spordur, hobidir. Fazla anlam yüklemeye gerek yok. Yani mesela Ergün Pembe'nin açıklamasını gördüm. Yani federasyon başkanıyla bir galiba onun sözlerine takılmış. İşte en karakterli, en şerefli takım üzerinden. Yani biz 2002'de neydik gibisine bir soru sormuş. Yani bunlar çok içi boş cümleler. Bu cümlelere ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Futbola fazla anlam yüklememizin de gerektiğini düşünmüyorum. Yani hepimizin bir hayatı var. Hepimizin bir gerçek bir dünyası var. Futbol sadece bunun içerisinde küçücük bir kırıntı. O yüzden futbolu futbol olduğu için sevelim. Fazla anlam yüklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Türkiye futbol kamuoyuyla bir karar verecek. O kararları da ben de bütün Türk futbol kamuoyu gibi merak ediyorum Emre abi.
1: Tarkan, Dünya Kupası ile ilgili beklentin ne? Son 32 maçları da başladı an itibariyle. Sen nasıl bir final bekliyorsun ve ilk tur, yani son 32 değil de ilk tur grup maçlarında öne çıkan isimler senin için kimler?
0: Emre abi, Yeşilburun adalarını gerçekten tebrik ederim. Yani inanılmaz bir başarı elde ettiler. Ya yani Uruguay'ın olduğu grupta, orada gruptan çıktılar. Yani biz kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Acımasızca eleştirilerden, eleştiri tarafında değilim. Yani Yeşilburun adalarının yaptığını Amerika'nın, yani biz Amerika'dan güçsüz bir takım da değiliz ki yendik 3-2. Lider olduğu bir grupta sonuncu olmayı nasıl başardık? Şapkayı önümüze koyup bence onu düşünmemiz lazım. Dünya Kupası gruplarına gelecek olursak İran ayakta değildi. Ayakta alkışlıyorum İran milli takımını. Ya yani ülkesinin yaşamış olduğu sıkıntılar, kendilerinin Amerika'da onlara yapılan zulümlere rağmen, yani dün akşam son dakika VAR'la iptal edilen bir golle kazanamadılar ama en iyi üçüncüler arasına girebilirler. Öyle bir ihtimal de var. Yani İran milli takımını ayakta alkışlıyorum. Benim favorilerim İspanya ve Fransa. Emre, bu iki takıma hayranım. Bu iki takımın oynadığı futbol beni gerçekten mest ediyor. Asla futbolu çirkinleştirmiyorlar. Sadece total futbol oynamaya çalışan iki tane harikulade bir milli takım var. Almanya konusunda biraz çekincelerim var. Biraz daha net bir sonraki turlarda onları görmek istiyorum. Bosna Hersek'i tebrik ederim. Yani onlar da bir inanılmaz bir başarı elde ettiler. İtalya'yı eleyip geldiler Dünya Kupası'na. Yani biz nelerde yanlış yaptık? Yani başarılı olan takımların artılarını alıp Başarısızlıkta ne gibi eksiklerimiz var? Biz bunları konuşmamız gerekirsen konuşmamız gereken ülkece kaosu tercih ediyoruz. Yani spor yazarlarının federasyon başkanıyla saçma sapan tartışmaları, federasyon başkanının anlamadan dinlemeden ülkenin en kıymetli teknik direktörü Fatih Terim'le hiç gereksiz yere bir münakaşaya girmesi, Fatih Terim'in cevap vermemesi çok doğruydu ben. Bu tartışmanın devam etmemesi gerekiyordu ve Fatih Terim bu tartışmayı devam ettirmedi. Onu tebrik ediyorum gerçekten. Ama federasyon başkanı yani ülkede futbol federasyonu başkanının yani bu seviyede olmaması gerekiyor. Gerçekten bu beni çok rahatsız ediyor. Balık baştan kokar. Türkiye'de futbol değişecekse futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Yani bir Yeşil Burun Adaları'nın milli takımına bakalım. Bir de bizim milli takımımıza bakalım. Bu aynı Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş Trabzonspor için de geçerli. Trabzonspor bu sezon başında Rapid Wien'e elenmedi mi? Emre abi elendi. Fenerbahçe keza öyle. Galatasaray yani tamam iki defa üst üste Liverpool'u yendi ama ya Monaco'ya yenildi. Ne bileyim işte kendi evinde Saint-Gilloise'e yenildi. Biz bazen çok tuhaf işler de yapabiliyoruz futbolda. Dünya Kupası gerçekten çok büyük bir serüven, çok büyük bir futbol organizasyonu. Bazı eksiklikler olsa da su molası gibi beni tatmin etmeyen bazı olaylar olsa da futbolun çok hızlı bir hale gelmesi, yani topun sahada kalması yaklaşık 60 dakikaya çıktı Emre abi. Taç atışları ve kalecilerin oyunu hızlı başlatmaları oyuna gerçekten bir kalite ekledi. Milli takımımız üzerinden de keşke böyle olmasaydı ama umarım gelecek bizim olur. Gelecekte çok daha başarılı bir milli takımımız olur. Biz de gönülden destekleriz Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Tarkan Yedi Yıldız.
0: Emre abi rica ederim. İyi programlar dilerim. Bizi dinleyen dinleyicilerimize dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım milli takımımızda her şeyi tekrar eski neşesine, eski huzuruna kavuşur. İyi günler diliyorum.
1: Efendim Avusturya'dan Tarkan Yedi Yıldız'la birlikte olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve veda vakti. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: kulağınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam bitti.

Sevgiler saygılar, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya Kupası heyecanını artık yavaş yavaş sonuna doğru yaşayarak. Almanya kaybediyor, onun sonrasında Hollanda eleniyor, Fransa bildiğiniz gibi, diğer taraftan Afrika ülkeleri ne yapıyor öyle? Bir sürü şey söyleyebilirim. Aslında 2026 Dünya Kupası eleme aşamalarına girildiğinde işte portakalların penaltı kabuslarıydı, Vikinglerin kürek çekmeleriydi, yürek hoplatmalarıydı falan deyip her şeyi birbirine bağlayabiliriz. Tabii burada artık transfer sezonunun da hızlanması gerektiği kısmına geliyoruz. Dünya Kupası'ndan tad almayan insanların kulüplerine dönerek ne yaptı bizim ya, kimse gelmedi mi hala deyip onu satıyor muymuş, kim gidiyormuş, ne yapacaklar, borçmuş, limitmiş, oymuş buymuş, çok fazla konuşuluyor. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hep böyle aktarıyoruz. Biz de Ali Naci ile beraber birazdan bağlantılarımızı kuracağız. Galatasaray'daki gelişmeleri, ayrıntıları alacağız kendisinden. Tabii diğer taraftan bugün İngiltere, Kongo, Belçika, Senegal ve Amerika, Bosna Hersek maçları var. Son 32 turunda bugün 3 maç oynanacak. Saat 19'da başlıyor İngiltere mücadelesi Demokratik Kongo ile. Saat 23'te de Belçika, Senegal. Yani bize uygun saatlerin artık yavaş yavaş karşımızda durduğu anları yaşıyoruz. Tabii dün Haaland'la beraber Dünya Kupası son 32 turunda mücadelesinde fil dişi sahilini tebrik etmek lazım ki böyle ülkelerin ağırlıklı olarak hani siyahi futbolcusu, Güney Afrikalı ülkelerin takımlarında iyi bir oyun var, hız var, beceri var. Onun sonrasında adam eksiltme var, kademe anlayışı var ama son vuruş dediğiniz konuda hep bir sıkıntı var. Afrika takımlarının işte Gana'sıydı, Senegal'iydi, ne bileyim hani o taraflarda abi getirip bitiremiyorlar modunu hep böyle çocukluğumdan beri hissediyorum. Artık değişen futbol anlayışına bakıldığında da işte Brezilya gibi ülkelerin bile o artistlik dediğimiz hani bizim mahalle maçlarında mahallenin en güzel kızı geçerken asfaltta rövaşataya kalktığımız dönemleri hatırlıyorum. Kaleciysen planjon yaptığın anları hatırlarsın falan. İşte bir kız geçiyor falan, manita futbolu dediğimiz daha artistik hareketlere dayalı bir futbol anlayışını izlemekten de mahrum kaldık biz değişen futbol anlayışıyla. Hani Brezilya'nın o İspanya'nın o tiki takaları falan değil, daha kontrollü oyunlar, biraz daha hız, onun sonrasında bireysel değil de takım üzerinden oyunun oynanışı ister istemez seyir zevkini düşürüyor, daha garantici oyunlara dönüyor. Defans yapar mı ya? Brezilya dediğin şey, Brezilya'nın defansındaki isimleri sayamazsın. Orta sahadan itibaren ezbere bilirsin gibiydi eskiden. Bu sefer bakıyorsun Almanya futboluna. Abi adamlar hani bal yapamayan arı gibi oldu olacak diyorsun. Ya bu Almanya bu hale geldiyse bizim çocuklara acaba kızmamak mı lazım gibi de düşündürüyor sana. Yani Japonya'ya bakıyorsun. Yani Japonya'ya baktım da hep Suzuki geliyor aklıma da. Kaleci Suzuki. Hem siyahi hem çekik gözlü hem ismi Suzuki falan böyle. Yani dönüp böyle bir tam baktığında yani nasıl yani. Siyahi Japon'da nasıl olur falan diye. Yani. Öyle var yani. Nijerya. Kupada yok ama Nijeryalı çok mesela. Amerika'da oynuyor bir tanesi, Nijerya asıllı, Fransa'da oynuyor bir tanesi, Almanya'da oynuyor bir tanesi, İsviçre'de oynuyor bir tanesi, Avusturya'da oynuyor bir tanesi, Kanada'da oynuyor bir tanesi, Norveç'te oynuyor bir tanesi. Nijerya bir dağılmış, hani ülke olarak, takım olarak değil yani böyle insan olarak bir dağılmış, oralara buralara bilmem nelere falan derken devşirme. Bize geldiğinde de en ağır şekliyle eleştirilen Mehmet Aurelio dönemlerinde, onun sonrasında kabulleniş de var. Başarı getirebiliyorsa sana. Ne gerek vardı? Vargas olayını kadın voleybolunda da görebiliyoruz. Bundan sonrası için mümkün mü? O kadar gurbetçilerimizi aldınız. Almanya'nın futbol anlayışına bak.
koskoca Almanya'da bir tane forvet yok muydu yani? Deniz üzerinden gidiliyor konuya. Çok ilginç değil miydi yani? O yüzden Dünya Kupası heyecanı sonlara doğru geldiğinde ben demiştim moduna girebilecek arkadaş sayısı da parmak kaldırsın. Bakayım hop hop hop hop, oh, bayağı var maşallah var yani. Ben dedim abi Belçika çıkar, İngiltere bak sürpriz yapar, abi İspanya öyle böyle, abi Fransa alacak, konuş tamam kapat konuyu. Vallahi bu Norveç var ya, kürekleri çekecek, işi bitirecek, ben sana söyleyeyim yani. Öyle diyenler de çıkar. Herkesin kendine göre bir favorisi var. Biz artık yokuz ya. Kendi kendimize favori üretmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Biz de Ali Naci ile bu arada bağlantı kurmaya çalışalım. Onunla da detayları, ayrıntıları öğrenelim. Ali Naci ile yapacağımız telefon bağlantısında. Ali'cim günaydın. Mutlu sabahlar olsun.

0: Günaydınlar, iyi sabahlar herkese de. Güzel bir gün diliyorum trafikte olan dinleyicilerimize de.
1: Sabır dile. Sabır dile. Bugün galiba son dönemlerin en sıcak gününü mü yaşayacakmışız? Bir de öyle bir korku salınıyor ya. Dikkat işte yaşlılar çocuklar falan tamam da hani çok sıcak olacak bugün diye. Bilmiyorum daha hani böyle yaz moduna girebildik mi sence?
0: Vallahi ben yaz tatillerinin büyük kısmını bitirdim abi. Moda girdik çıkmak üzereyiz.
1: erken rezervasyonun dibine vurmuş gibi anlatıyorsun artık ya.
0: Ya şöyle yok zaten bir bayramda kaçabildim. Sonra Dünya Kupası olduğu için normal sezondan daha yoğunuz. Sonrasında da zaten lig başlayacak. Selamun aleyküm. Ondan sonra gitme ihtimalin yok
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii mümkün değil.
0: Peki, birer gün.
1: Peki ihtimaller üzerinden gidelim. Galatasaray'ın transfer harekatı artık yavaş yavaş yeşermeye başladı mı? Bir şeyler netleşiyor mu? Gidecekler, gelecekler artık daha fluluktan netliğe geçti mi?
0: Ya şöyle bir şey var. Zaten Galatasaray'da transfer çalışmaları sezon bitmeden evvel de başlamıştı hatırlıyorum. Geçen sezon Galatasaray'da transfer takvimi açıldığı gün De Roysen'i İstanbul'a indirdi. Haziran ayının bir şeydi. Şimdi buna paralel Galatasaray çok uzun süredir görüştüğü isimler, kontak halinde bulunduğu futbolcular mevcuttu. Fakat yabancı kuralıyla alakalı bir değişiklik, işte bunun esneyip esnemeyeceği, Dünya Kupası'nın başlaması, oradaki performansa göre hareket etmek, kulüplerin bonservis pazarlığına bu turnuva sonrasında netleştirme isteği. O yüzden somut bir, daha doğrusu resmi bir transfer açıklamadı Galatasaray. Ama hafif hafif çok uzun süredir görüşmeler var. Nitekim de Temmuz ayı içinde ben Galatasaray'ın en az iki transfer açıklamasını bekliyorum. Ki yakın zamanda muhtemelen John Duran transferini açıklayacaktır Galatasaray Spor Kulübü. Teşhis de belli. Kadroyu güçlendirmek için tedavi formülü de belli. O yüzden Galatasaray'ların acele etmesine gerek yok. Zaten ben bir panik ortamı görmüyorum Galatasaray taraftarı içinde. Şu anda tartışmasız Süper Lig'in, Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Ama Galatasaray'ın hedefi tabii ki sadece ligde şampiyon olabilmek değil bir kez daha. Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura daha gidebilmek, işte çeyrek finali görebilmek. Hedef bu. Onun doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek istiyor Galatasaray. Ama yeter ki, her zaman söylediğim gibi, aylardır söylüyorum bunu. Takip eden herkes biliyordur. Yeter ki Galatasaray kendi içinde karışmasın. Yeter ki Galatasaray kendi içinde bölünmesin. Hep söylediğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray. Eğer içeride o birliktelik bölünmediği sürece, yönetim anlamında söylüyorum, Galatasaray yine ligi de götürür, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alır. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. İstikrar hayatta da her zaman başarıyı getirir, futbolda da. Ve nitekim de dediğim gibi Okan Hoca'nın belirlediği 3 önemli takviye bölgesi var. Bunlar 10 numara, orta saha ve yedek golcü noktasında. Bu doğrultuda da sarı kırmızılar bir mevkide en az 4-5 alternatifli oyuncu ekibiyle görüştü. Ama tabii ki federasyonun dediğim gibi esneme ihtimali vardı. Ama federasyonun yabancı kuralının değişmeyeceğine dair bir kez daha yaptığı açıklama elbette bu noktada stratejileri değiştirebilir. Ama her ihtimale karşı Galatasaray hazırlıklıydı. A, B, C planları vardı. Zaten bugün de bir toplantı yapılacak Sayın Başkan Dursun Özbek önderliğinde.
1: Herhalde ağırlıklı olarak kesinleşen bu 10+4 kilidiyle alakalı konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çünkü 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüpmüş gibi gözüküyor. Lemina'yla yeniden anlaşırsa eğer Galatasaray'da kontenjan kapanmış oluyor bildiğim kadarıyla.
0: Lemina artı Icardi, evet. Ya bu noktada da zaten çok uzun süredir söylüyorduk. Burada sadece başkanın bir girişimi vardı. Icardi ile alakalı sürecin ayrılığa gittiğine dair. Muhtemelen de artık o ayrılık resmiyette kazanacak.
1: Icardi gitti gidiyor diyorsun yani.
0: Çok uzun süredir öyleydi zaten. Yani kalacak olan oyuncu Galatasaray teklifi yaptığı gün ya da o hafta düşünür, bir hafta kalıyorum der kalır. Ama Icardi bir anlamda Galatasaray'ın yaptığı kontratı yine kendi istediği şartlara getirmeye çalıştı. İşte oynama garantisi konusu. Zaten bunu çok fazlasıyla konuşmuştuk. Başkan da burada esnemedi. Menajeri yaklaşık 1-1,5 aydır Icardi'ye kulüp arıyor. O yüzden şu anda ayrılık artık yükleniyor diyebiliriz.
1: İki tane sorum var. Merak ediliyorlar. John Duran gerçekten geldi mi? Geldiyse de bitti mi bu iş anlamında soruyorlar. Ona özel bir önlem alındı. Yaptığı, yapacağı disiplinsizlikle ilgili olarak özel bir madde konulacağı falan iddia ediliyor. Ne diyorsun?
0: Şimdi şöyle teşekkür ediyorum önce Digifutbol'da gösterilen yoğun ilgiye. İki gün önce canlı yayında açıklamıştım ben John Duran transferini. Henüz ıslak imza yok ama taraflar prensip anlaşmasına vardı ve ben Galatasaray Kulübü'nün bu hafta içinde John Duran transferini açıklamasını bekliyorum. Normalde transferde süreç bir kulüp oyuncuya talip olur. Futbolcuyla ayrı görüşmeleri yürütür, kulübüyle ayrı görüşmeleri yürütür ve böyle gerçekleşir. Ama John Duran transferinde direkt olarak futbolcu çok uzun süredir Galatasaray'da forma giymek istediğini belirterek hem kendi hem de menajeri üzerinden sarı kırmızılı kulüple görüşmeler yaptı. Özellikle maliyeti çok uygun noktaya çekti. Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. Geçmişten dersler çıkardığını söyledi. Ve nitekim de Sayın Başkan Dursun Özbek'te Okan Hoca'da John Duran'ın özellikle 23 yaş altı kriterine uygun bir futbolcu olması, potansiyeli yedek santrifor olarak Osimhen'in yokluğunda bu Şampiyonlar Ligi ilk maratonunda o yorucu yıpratıcı takvimde ön alanda o atletizmi, Osimhen dinamizmini gösterebileceği kanaati oluştu. Maliyeti daha uygun noktaya geldi. John Duran'ın açıkçası kendi handikaplarını kapatacağı sözü, motivasyonu, bununla alakalı kontratta net şekilde kendini bir anlamda Galatasaray'a odaklayan maddelere yer verme onayı hepsi alt alta toplandığında Galatasaray John Duran transferinin hem takımı hem de açıkçası bu kriter sonrasında da teknik heyeti artık atacağına inandı. Ve nitekim de uzun süre bir detaylı bir kontrat hazırlığı yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran bir yıldana kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Bunu da söylemiştim. 4 milyon euroluk bir yıllık ücreti olacak Galatasaray'da. O bölgede gerçekten de daha 22 yaşında ve çok potansiyelli bir oyuncu. John Duran baktığımız zaman evet işte herkes problemlerini vesaire konuşuyor ama sahada tutmayı başardığınızda John Duran'ı çok özel performanslarda aldı Fenerbahçe. Baktığımız zaman Galatasaray derbisinde son dakika attığı golle 2 puan kazandırdı. Beşiktaş derbisinde attığı son dakika golüyle 3 puanı getirdi, galibiyeti getirdi. Zaten burada 2 derbide 4 puanı John Duran'ın golleriyle almıştı Fenerbahçe. İşin bu kriz ve yıldız yönetimini de gerçekten Türkiye'de en iyi yapan isimlerden bir tanesi Okan Buruk. Futbolcuya davranış şekline göre, takım içindeki ağırlığına göre, performansı ve kapasitesi potansiyeline göre, özel hayatındaki spesifik konulara göre hep o konforu oyuncularına sağlayıp bir anlamda hepsini mutlu etmeye çalışan ve hepsinden de katkı almayı başaran bir teknik adam profili Okan Buruk. Bu noktada da eğer John Duran evet belli bagajı olan bir futbolcu olsa da bunu Okan Hoca artı eksi dengesinde artıların daha fazla
1: Ya o zaten o konuda o kriz yönetimi konusunda Galatasaray'ın diğer kulüplerin bir tık daha iki tık daha ötesinde olduğunu biliyoruz zaten. Hani oyuncuyla teknik adam ya da teknik adamla yönetim ilişkileri arasındaki bağ da kolay kolay kurabiliyor. Hani Fenerbahçe'de bir Aykut Kocaman, bir İsmail Kartal, onun sonrasında yabancı teknik adamlar, yönetim, yönetimin kendi içinde, tribün, tribünlerin kendi aralarında falan bir sürü sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi orada bir toparlanma sürecine giriliyor ama sende de aslında bazen şöyle bir şey var. Taraftarın isteyip istemediği oyuncu kıvamında John Duran abi gelmesin, ne işi var, biz taraftar olarak istemiyoruz diye tepki gösterenlerin sayısı bir hayli fazla gibi gözüküyor. Bu transferi Okan Hoca mı istiyor?
0: Vallahi ben hiç öyle iddia etmedim, bilmiyorum. Tabii ki her transferi işte olumlu olumsuz karşılayan taraftar grubu olacaktır. Ama şimdi bir kere Türkiye'de eğer ki federasyon geri adım atmazsa 10+4 diye bir kural var. Bu kurala göre takım kurmak zorundasınız. Bu kriterlere göre bir kadro matematiği yapmak zorundasınız. Kaldı ki sadece alacağınız performans değil, burada maliyetler de çok değerli ve çok önemli. Şimdi siz 22 milyon euro yıllık ücretle Suudi Arabistan'a transfer yapmış, Aston Villa'da sergilediği performans sonrasında evet parayı tercih edip kariyeri bırakıp Arabistan'a gitmiş. Sonra belli düşüşler yaşadıktan sonra yaklaşık 13 milyon euro maliyette Fenerbahçe'ye gelmiş. Orada evet çalkantılı bir performans, bir sakatlık süreci, bir problem süreci, ama sadece yarım sezonda çok ciddi bir gol katkısı ve puan kazandırmış. Ama bu hatalarından ders çıkardığını ifade edip 2 aydır deyim yerindeyse Galatasaray'ın kapısında olan potansiyelli bir golcüden bahsediyoruz. Burada Galatasaray, yani John Duran'ın potansiyelinin farkında. 23 yaş altı kriteri çok büyük, değerli ve önemli. Hı hı. Aynı zamanda maliyeti de hani o riski alabilecek noktada görüyor Galatasaray. Şimdi
1: en önemli kriter 22 yaş mı Ali Naci sence?
0: Tabii 23 yaş altı kriteri. Zaten o kritere girmese John Duran'ı transfer etmez Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kafasında zaten, hatırlayalım, daha önce de dile getirmiştim. Kime gitti Galatasaray ilk olarak? Yedek golcü olarak Bertu Yıldırım'a gitti. Ama Bertu Yıldırım için Başakşehir'in verdiği yanıt 15 milyon euro bonservis bedeliydi. Şimdi siz yerli golcü almaya kalksanız, iyi potansiyelli bir yerli golcü. Porto kulübü mesela Deniz Bül için 12 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Ve Başakşehir 15 milyon euro istedi. Şimdi böyle maliyet noktalarında da transfer konusunda belirleyici oluyor. Siz 4 milyon euroya geçen sezon Fenerbahçe'nin Osimhen'in karşısında gördüğü, Osimhen'e rakip olabilecek gördüğü futbolcuyu sadece 4 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Bana göre nereden bakarsanız bakın, bu başarılı bir operasyondur Galatasaray'dan. Çünkü yedek golcü olarak aldığınız bir oyuncu hem kontenjana giriyor, hem de bir sene evvel rakibinin aldığı rakamın 1/3'üne siz o futbolcuyu Galatasaray'a transfer etmiş oluyorsunuz. Kaldı ki sahada olduğunda John Duran sağlıklı, mental açıdan sağlıklı olduğunda John Duran çok başka, çok özel işler yapabilecek bir golcü. Ve dediğim gibi daha genç yaşında olmasına rağmen, evet inişleri çıkışları oldu ama futbolcu 2 aydır bir anlamda Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor. Ve bu hatalarından ders çıkardığını dile getiriyor. Ben kritere de uyduğu için, maliyetinin de uygun olduğu için, John Duran'ın da sağlıklı ve mental olarak iyi olduğunda potansiyelini de göz önünde bulundurarak çok doğru bir hamle olduğu kanaatindeyim.
1: Davinson yani, gidiyor mu Ali Naci?
0: Turnuvanın sonunu beklemek lazım.
1: Orada mı netleşecek?
0: Orada gelen tekliflerin düzeyi, bandı belirleyici olacak. Galatasaray burada tok satıcı rolünde. Çünkü Davinson'un sadece Como kulübü değil, menajeri özellikle Portekiz maçı sonrasında Galatasaray yöneticilerle de bir görüşme gerçekleştirdi ve İspanya La Liga'dan ve Premier Lig'den de teklif geleceğini dile getirdi kısa süre içerisinde. Galatasaray 30 milyon euro'nun altına bırakmayacak. Hatta belki bu rakam organizasyondaki çok iyi bir turnuva geçiriyor çünkü Davinson Sanchez. Belki de turnuvadaki performansına göre bir tık daha
1: Yukarıda taraftan çıkar. Eğer kaybedilirse büyük yara alırız diye düşünce ağır basarken, bir taraftan da performanslarıyla eleştirilen, toparlanır mı acaba diye düşünülen iki isim var yazılmış dinleyiciler tarafından. Abi işte Leroy Sané sence gerçekten yani Almanya'da bile sıkıntı yaşıyor, oynadığı oyun artık çözüldü, bir şey yapamıyor gibi şikayette bulunuyorlar. Endişe duyuyorum diyor mesela kanat oyuncusu olarak. Sané'ye mi güveneceğiz Şampiyonlar Ligi'nde diye yazıyorlar. Bir de Uğurcan performansı burada yazılmış. Ha tabii onu çok şeye almıyorum yani, hani bu bir turnuvaydı, bu bir heyecandı, kalabilir ama Sané milli takımda da kulüpte de böyle biraz eleştirisel yaklaşılan ilk oyunculardan bir tanesi.
0: Ya şimdi Leroy Sané tabii ki çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Ve nitekim de yani Galatasaray'da evet belki çok hani ilk üçe yazabileceğimiz noktada bu sezon bir performans sergilemedi ama oyuncu da sezon bittiğinde yine Digifutbol'a yapmıştım sahneyle röportaj. Bu sene evet alışma sürecimdi. Size %100 katılıyorum. Belki çok ön plana çıkmadım. Ama önümüzdeki yıl Leroy Sané bandında bir performans sergileyeceğim demişti. Şimdi eleştirdiğimiz Leroy Sané 12 gol katkısı vermiş Galatasaray'a. Yani bu da az değil. Yani evet mükemmeliyetçi bir zihniyet var. Galatasaray daha iyisini istiyor ama yani Leroy Sané Avrupa futbolunda marka olan bir oyuncu. Leroy Sané şu anda zaten Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alıyor ama Galatasaray değerlendirmeye almıyor. Çünkü Sané'den alabileceklerinin, hayal ettiklerinin belki %50'sini bu sezon karşılığını aldı Galatasaray. Ve daha iyisini yapabileceğinin farkında. Şimdi bakıyorsun Leroy Sané'yi eleştiriyorsun. Leroy Sané Almanya milli takımında 10 numara giyiyor. Bayern, Manchester City. Şimdi rakibine göre çok öndesin. Rakibin kimle oynuyor? Nene ile oynuyor, Musaba ile oynuyor, Kerem ile oynuyor. Sen de Almanya milli takımının 10 numarası var. Onu beğenmiyorsun. Buna da gülüyorum ben. Hı hı. Ama helal olsun. Takdir ediyorum yani. Galatasaraylılar.
1: Ama çıta öyle bir yükseldi ki. Yükseldikten sonra da hafif böyle bir parantez içerisinde o şımarıklığa gitti konu.
0: Ya ben oraya şey yapmıyorum yani. Hani eleştirelim. Evet ama böyle bu kadar çok değersizleştirmek, buna karşıyım. Her oyuncunun ne diyeyim, kötü günü olur, kötü performans sergilediği süreç olur. Çünkü hayatta da biz böyle değil miyiz? Yani şimdi bir olumsuzluk yaşarsın, bunu açıklayamazsın. Ailevi olur, sağlıksal sorunlar olur. Bunu genel olarak söyleyeceğim çünkü çok da bu konulara girmek istemiyorum futbolcularla alakalı. Çocuklar istemiyor çünkü. Yani bunları da biraz arka planda düşünmek lazım yani. Onların da bir hayatı var. O çocuklar konsol oyuncusu değil yani. Konsol oyunu değil bu. Robot değil bu çocuklar. Duygusallıklar yaşayabiliyorlar. Özel hayatlarında, ailevi hayatlarında problem yaşayabiliyorlar. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar kendi aileleri içinde. Ama Leroy Sané bence çok değerli bir oyuncu. Ve Okan Hoca da Galatasaray'da kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Uğurcan konusunda da ya yani Uğurcan kötü goller yedi Dünya Kupası'nda ama Amerika maçında da skor 2-2 iken inanılmaz toplar da çıkardı. Şimdi iki mağlubiyetin faturasını Uğurcan'a çıkarıp yani Amerika galibiyetinde Uğurcan'ı pas geçersen o da haksızlık olur. Yani milli takımdaki performansları çok göz önünde bulundurmamak lazım. Niye? Hangi futbolcumuz iyiydi? Son maç sahaya çıkan doğru kadro, liyakatın ön planda tutulduğu, forma adaletinin bir anlamda sağlandığı karşılaşma sadece bizim için bir kriter olabilir. Amerika karşılaşması. Takım zaten içten bölündüğü için, paramparça olduğu için, forma adaleti ortadan kalktığı için ben o noktada ne Kerem Aktürkoğlu'nu işte ne Uğurcan'ı ne İsmail'i burada hedefe koyup eleştiremem. Çünkü eğer bir bütün olamazsanız, birlikte olamazsanız, birlikte hareket edemezseniz ve inancını kaybedersen teknik yete ve forma adaletine karşı, işte o zaman sıra dışı performanslar sergileyebiliyorsun olumsuz anlamda. Biz bunları yaşadık açıkçası Dünya Kupası'nda. Yani daha fazla yani zaten şu bile fotoğrafı ortaya koyuyor. Federasyon başkanı, milli takım teknik direktörü Montella, bu iki ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel. Bu dörtlünün yaptığı açıklamalara bakın. Bir de son maç Arda Güler, Orkun Kökçü, Uğurcan ve Yunus'un yaptığı açıklamalara bakın. İkisinin arasında 180 derece çok büyük bir fark var. Ve bu fark da zaten takım içindeki o huzursuzluğu, bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı çok iyi şekilde ortaya koyuyor. Bir taraf diyor ki eleştirilerin hepsi haklı.

0: noktasına getiriyor olayı.
1: Doğru. Bir tanesi sorulardan şu. Osimhen'in 9 numaralı formayı ve kaptanlığı istediği söyleniyor diye yazmışlar. Doğru mudur?
0: Yani Icardi konusunu netleştikten sonra, %100 netleştikten sonra
1: neden olmasın ki kısmına gelebilir.
0: Evet, evet yani.
1: 30 milyon artı bonuslarla Frankfurt'la anlaşmak üzere masaya oturduğu söyleniyor Can Uzun transferiyle ilgili, ama bir Premier Lig ekibi Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği de yazılıp çiziliyor. Okan Hoca birebir görüşme...
0: Kim bunları yazan abi?
1: Bunu yazan kim, hemen söyleyeyim sana. HT Spor'un haberine göre yapılmış burada. Ardından SporX'de aynı şekilde bu haber almış, kopyalanmış. Ya biri yazdıktan sonra herkes zaten yapıştır kopyala devam ediyor ya. Can Uzun'u Okan Hoca sen demiştin birebir görüşecek diye milli takım kampından sonra. Evet. Bu görüşme gerçekleşiyor mu?
0: Henüz gerçekleşmedi. Bugün işte bir toplantı var Galatasaray'da, çok önemli. Transfer ve yol haritası, oyuncuların maliyetleri, özellikle TFF'nin 14 kuralı sonrasında planlamayla alakalı, ama ya Frankfurt zor bir kulüp. Frankfurt çok yüksek bedelli satışlar yaptı son yıllarda. O yüzden 30 milyon euroya falan düşürmeniz söz konusu bile değil. Daha önce dile getirmiştim yani Galatasaray'ın bu noktada Can için ayırdığı ya da gözden çıkarabileceği maksimum rakam 40-45 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor Galatasaray. Yani 30'a Frankfurt size selam dahi vermez deyim yerindeyse.
1: Normalde istediği 50 miydi?
0: 60. Serbest kalma bedeli
1: 60.
0: Bunun dışında neydi? Ha, Napoli'nin istediği doğru, Milan'ın istediği doğru. Bunlar zaten yaklaşık bir aylık süre zarfında hep dile getirdiğimiz detaylar. Can potansiyelli bir oyuncu. Sadece Avrupa futbolunda değil yani. Kendi giydiği kulüpte de çok değerli. O yüzden transfer etmesi kolay değil. Ancak Galatasaray daha önce dile getirdiğim gibi Okan Hoca kendisiyle görüşecek. Futbolcuyu kendine çekebilirse, oyuncu Galatasaray'ın projesine inanır ve dominant bir şekilde gelme tavrı sergilerse, o zaman Galatasaray işte transfer pazarlığıyla birlikte Frankfurt'la masaya oturmayı hedefliyor. Can Uzun faktörünü kullanarak. Bu uzun bir süreç yani. Lucas Torreira'yı hep anlatıyoruz. 2 ay istedi Galatasaray. 2 ay bandında Arsenal 15'ten kapıyı açmışken 6'yı almayı başardı Galatasaray. Yoksa parayı bas al, parayı bas al. Ama o zaman maliyetler katlanıyor. Ve yüksek bonservis sonrasında ister istemez futbol ikliminde, taraftarda, camiada baskı da çok artıyor futbolcuların üzerinde. Mesela benim bu sezon Uğurcan'ı en fazla takdir ettiğim noktalardan bir tanesi, o 36 milyon euro olarak lanse edilen, ki 30 artı stopajdı o rakam, 36 milyon euroluk bonservis rakamının altında ezilmedi Uğurcan. Herkes Uğurcan'ı transferini bonservisi üzerinden eleştirdi, okudu. Ama o baskıyı kaldırabildi Uğurcan. Kimi kaldırabiliyor bu baskıyı? Kimi kaldıramıyor, altında eziliyor o maliyetin. Yani oyuncular da bunu kafasına takıyor. O yüzden Can Uzun konusunda biraz daha ne diyeyim, sabretmek gerekiyor.
1: İnşallah Torreira Can'la fotoğraf çektirip geliyor diye bir şey paylaşmaz. Onun böyle biliyorsun paylaşımları var. Herkesi zor durumda bırakıyor.
0: Evet. Yani Icardi konusu biraz yanlıştı açıkçası.
1: Peki Ali Naci, teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Selamlar herkese de, eyvallah. Peki Ali Naci ile beraberdik. Detayları, ayrıntıları aldık. Galatasaray ile ilgili son haberler bunlardı. Artık yavaş yavaş daha da netleşmeye başlayacak olan bir dönemece giriliyor. Bu dönemeç içerisinde yaşanacaklar var. Acele edilmesi gereken durumlar var. Açılması gereken sezonlar var. Ama tabii bir taraftan 10 artı 4 dedi. Şimdi ne olacak? Federasyonun bu söyleminden sonra dört büyük kulübün kaç tane yabancı futbolcusu var? Kimleri çıkartabilir? Futbolcular bir tarafa, taraftarı hangisi memnun eder, hangisi etmez? Çünkü birçok sayı var. 22 tane oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'de 14 tane. Beşiktaş'ta var. İşte bu artı dörde uyanlar kısmı.

Da Trabzon'un, Galatasaray'ın elindeki oyuncu sayısı kaç tane falan derken, Trabzon aslında planlamasını en iyi yapan kulüplerden biri. Hani Savic'iydi, Mendy'siydi, ondan sonra Folcarelli'siydi, Ernest Muçi'yi tutun, Onaçu'yu, Draguş'u falan sayıyorsunuz. Yaklaşık olarak işte 16 tane oyuncu var ve artı 4'e uyanlar da Lovik uyuyor, Ulayi uyuyor, Saviolo uyuyor, Pina, Batagov ve Envaivu uyan oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray'da bir Naga var, bir Yelert var. Artı 4'e uyanlar arasında. Beşiktaş'ta Ricardo diye bir oyuncu var. Nerede olduğu belli değil. Olaytan aslında uyuyor. Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyan isimlerden bir tanesi. Onu da söyleyelim. Nene ve Arşi Buran geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyanlar. Onun yanına Şerif'i, Amaria Diouf'u, Omar Fayet'i, Mimovic'i ve Foğlu da ekleyebiliyorsun ama hangilerini kullanacak? Çünkü 22 tane oyuncudan göndermek zorunda olduğu oyuncular da var. Mesela çabuk gel Ciresi şeklinde yorumlar yapılıyor. Vedat Muriç'in sakatlanması Fenerbahçe yönetimini santrafor transferi için biraz daha heyecanlandırdı ve hızlandırmak zorunda bıraktı. O yüzden Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da işte Gornik Zabzre ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de. Golcü arayışı başladı. Şerif'le olmaz bu iş, bu turu geçmeliyiz. Biraz daha kasaya para koymak var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hedefleri var. Oradan gelebilecek 35 milyon euroluk bir beklenti var. Bu biraz elimizi kolumuzu rahatlatacak durumu var. Bir sürü şey var. Hani Kante'nin sakatlığı, öbür taraftan Ederson'un performans düşüklüğü, Livakovic gidecek mi, Osterwold'e kalacak mı, Skriniar satılıyor deniyor, kim gelecek falan. İnanılmaz bir sürece giriyoruz şu an. Yani beni, seni bile bir yerlere pazarlarlar. Buradan ayrılmışsın, bonservisin elinde mi, senin için söz kesti diyorlar, nişanlanmışsın, evleniyormuşsun falan. Bir sürü şey yazılıp çizebilir yani, her oyuncuyla ilgili olarak. O yüzden sağlam kaynaklara, doğru haberlere biraz daha, hani böyle diyorlar ne diyorsun diye sordum da Ali diyor ki mesela, kim diyor abi onları diyor yani. İşte ben de diyorum ki yani biz de senden öğreniyoruz, oradan öğreniyoruz. HT Spor bunu yazmış, işte SporX şunu yazmış. Ödür taraftan Maçkolik işte haberlerine bakıyorsun, gazeteler bakıyorsun. Hürriyet bunu yazıyor. Milliyet şunu yazıyor. Fotomaçta okudum. İşte öbür taraftan Fanatik'te gördüm. Sözcü'de bu yazıyor falan. Bir de muhabir arkadaşlar ya, altta da haberin kaynağı da belli yani. Hani burada yazıyor. İşte bütün detaylar verilmiş. İşte Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri alıyorsun. Altta bir isim yazıyor. Beşiktaş ile ilgili oradan bilgiler geliyor. Altta bir isim yazıyor falan. Bir sürü şey var yani. Ama artık süreç, netleşme süreci. Bununla ilgili olarak da hamleler daha gizli saklı yapılıyor. Geçen seneye nazaran o paldır küldür uçaklar insin, havadan takip edilsin, hava alanlarında karşılansın, meşaleler yakılsın, çatışmalar başlasın falan olayları biraz askıya alınmış durumda. Askıda transfer var, onu söyleyeyim size yani. Reklama gidelim, birazdan devam edelim.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam bitti. Radyo Gol. Reklam. Reklam bitti.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.

Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha kulüplerin talebine kulak tıkayan, federasyonun geri adım atmadığı, planları alt üst ettiği o 10 artı 4 kilidi gündeme geldi. 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüp. Icardi ve Lemina ile yeniden anlaşırsa Galatasaray'da da kontenjan kapanmış oluyor. Beşiktaş'ın eli ezeli rakiplerine göre biraz daha rahat. Trabzon'da ise hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Biraz mühendislik, futbol bize o kadar çok şey öğretti ki falan diye örneklerini veriyorum ya, bir futbolcunun tribünden izleyen bir taraftar tarafından ne kadar sakatlığının süreceği MR'ı çekilmeden tribünden öğrenilebiliyor neredeyse. Gelir o iki hafta sonra, abi Muriç dört hafta yok diyorlar, döner iki haftada falan gibi öyle yorumlar yapılıyor ama şimdi muhasebe konusu da çok önemliydi. Hani kendi kredi kartının ekstrelerini hesaplayamayıp oradan öbür kredi kartından öbür kredi kartına yapıp oradan oraya para aktarmaya çalışan insanlar, gelir gider tablosunda sıkıntı yaşayanlar, gitsin o da gelsin, satılsın abi, verilsin abi, kiralansın abi gibi yorumlar yapabiliyorlar. Hani bu çok kolaymış gibi gözüküyor ama öyle değil. Hani oturduğun apartmanda da üçüncü kattaki kadını sevmiyorum, ayrılsın, taşınsın falan gibi bir şey söyleyebiliyor musunuz yani? Hani ne yapması lazım? Kiracıysa işte 5 yıllık bir kontratı varsa ev sahibiyle görüşüp evden mi çıkartacaksın? Ya da ne bileyim, evini mi sattırmaya çalışacaksın yani? Onun bir karşılığı var her şeyin olduğu gibi. O yüzden Süper Lig Kulüpler Birliği ile ilgili olarak 10 artı 4 yabancı kuralının değiştirilmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Geçen haftalarda bunu konuşuyorduk. Federasyon geri adım atar mı? Abi baskı gelince mutlaka bir yumuşama olacaktır falan denildi. O yumuşama olmuyor. Olmayacak gibi de gözüküyor. Ve yapılan açıklamada özetle şu ifade kullanılıyor: daha önce paylaşılan esaslarda değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Yani listelerde 14 yabancı futbolcusunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır deniyor. Tabii sıkıntılar işte Galatasaray'ın bunu ilk olarak gündeme getirmesiyle başlayan, sonra diğer kulüplerden acaba bir destek gelir mi diye takip ettiğimiz bu süreçte en son Genel Sekreter Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan geldi. Kararı rezalet olarak değerlendirdi. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? Basın toplantılarıyla da bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız diyen isimler arasına Mahmut Uslu da eklendi. Bunu da söyleyelim. Şimdi Galatasaray'da Singo var, Davinson var, Jakobs var, Şalai var, Torreira var, Sané var, Sara var, Osimhen var, Nelson da var. Naga ve Yelert de artı dörde uyanlar kısmında. Lemina ve Icardi'yi de eklersen sıkıntı oluyor. Diğer taraftan Agbadu, Jalo, Udokai, Murillo, Ndidi, El Musrati, Hadzi Ahmetovic, Onana, Mario, Černi, Rashica ve Oh. Artı dörtte Alan Ricardo ve Olaytan da var. Tabii Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı dörde uyan oyuncular arasında yer alıyor. Ricardo ile beraber. Fenerbahçe biraz sıkıntılı. 22 tane oyuncudan bahsediyoruz. Ederson, Livakovic, Osterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musabba ve Vedat geldi. Nene, Arşibran, Şerif, Amara Diouf, Omar Fayet, Mimovic ve Fall da artı dörde uyanlar arasında yer alıyor. Bakalım nasıl önlemler alacak? O mühendislik çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Bunu merakla bekleyenlerden bir tanesiyim. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncu azaltma harekatı ile ilgili olarak bir iddia da şöyle oldu: bu kadar sakat varken olursa olmazsa katkılarıyla kalmalı mı kalmamalı mı, İsmail Hoca için ne diyebiliriz, hani o bazı oyuncular için nasıl bir rapor hazırlıyor gibi bakıldığında Talisca'nın Hull City'ye transfer olabilme ihtimaliyle ilgili haberler çıktı Fenerbahçe'de. Allah Allah, hani vay gidiyor mu, ötekisi gelir mi, o olur mu, bilmem ne mi? Az önce bir dinleyici de şeyi sormuş: John Duran'ı Galatasaray aldıysa
Icardi'yi Aziz Yıldırım alır mı acaba ya döndü konu. Tabii o biraz magazinsel tarafına girer. Eski Aziz Yıldırım değil. Eskiden olsaydı böyle yabancı sınırıydı, sıkıntısı olmasaydı belki bir ihtimal, aa bak neden olmasın kısmına da dönülebilirdi aslında. Buna da bakarız. Peki gelen mesajlara da bakalım. Dodo bu anlattıkların demiş, onun sonrasında sonra yazarım diye düşünmüş herhalde. Dodo buradaki yabancılardan en fazla 9 kişi kalır diye düşünüyorum. Sence kaç kişi kalır dersin demiş. İşte az önce Fenerbahçe'de saydığımız oyuncularla alakalı olarak. Sevdik seni her şeyden çok Doğan abi. Bize bu yoldan geri dönüş yok. Lay lay lay lay lay oley oley oley Doğan abi. Oley teşekkürler 12 numara sıradaki eser şeklinde bir tezahürat paylaşılmış. Bertu'ya 20 milyon versinler, Duran'ı almasınlar. Bu Duran dursun abi, durduğu yerde istemiyoruz biz. Adam sakat olmadan aylarca Fenerbahçe'de sakatım diye oynamadı ya. Adam alınmaz abi. Can uzuna o paraların verilmesi de yanlış. Okan Hoca zaten genç oynatmıyor ki. Pahalı ve isim yapmışları oynatıyor. Göreceğiz bakalım ne olacak diye. Forvetsiz çıksınlar sahaya, Duran'ı almasınlar abi diye eklemiş. Sonra... Ahmet'in Duran emmisini biz durmayan Duran yaparız. Gelsin abi, adam olacak çocuğa benziyor demiş. Lamina gidecek mi diye bir soru ki Ali Naci verdi zaten cevabını. Eleştiri mesajları neden okumuyorsun Doğan Bey? Ahmet Konancı okuduğun gibi acaba demiş. Selam abi, günaydın. İstanbul'dan Muhammed Ben, Galatasaray taraftarıyım ve 80... Sanayi istemiyor, sorar mısın Ali Bey'e bu sene Sané'nin performansından memnun muymuş? Valla Toskon durmuyor Ali Naci, kariyer anlamında bakıldığında, ama taraftar tabii ki endişe duymada haklı bazı oyuncularla ilgili de. Bunu her kulüp açısından söyleyebilirim. Aynı performansı gösterebilecek mi? Sonlara doğru toparlanan Fenerbahçe'deki oyuncular üzerinden Talişka, geçen senenin Talişkası mı olur? Kante, işte ne bileyim, ya da Asensio, nasıl bir Asensio? Ederson kalır mı? Kalırsa nasıl bir performansı olur? Aynıları Galatasaray için de geçerli. Torreira'da artık yaştan dolayı her geçen sene biraz daha düşen bir efor durumu söz konusu. Şalai, Sané, Sara ya da ne bileyim Davinson giderse onun açığını kapatabilecek bir transfer için hamleler hazır mı? Yapıldı mı? Yapılıyor mu? Beşiktaş'ta keza yine aynı. Agbadu abi çok sert, dimdik, duvar gibi falan derken abi bu adam bu parayla bilmem neyle falan filan beğenilmeyen bir oyuncu konumuna geliyor. İşte Mourinho'larla tamam da işte bu Ndidi ile El Musrati ile bilmem neyle gelecek olan, kiralıktan dönecek olan oyuncularla yola devam eder mi etmez mi? Ama teknik adam üzerinden bakıldığında biraz tatilin bitmesi, hadi başlıyoruz moduna geçilmesi Beşiktaş'ta daha hızlı ilerliyormuş gibi gözüküyor. Serdar Adalı da bu konuda hem transferle ilgili yapılan haberlerde 7-8 tane oyuncudan bahsediyor. Yani 7-8 oyuncu biraz fazla uçuluyor gibi gözüküyor. Fanatik gazetesine konuştu Serdar Adalı. Transferler için bir hayli yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çiziyor. Gelecek planlamalarını da değerlendiriyor. Sıkıntıyı tamamen ben çekiyorum diyenlerden biri. Dünya Kupası sürecinin birçok takımı zorladığını da belirtiyor Adalı ve konuyla ilgili olarak Dünya Kupası elimizi ayağımızı bağlıyor. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor. Ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum değerlendirmesini yapmış. Temasta oldukları isimler hakkında son bilgileri veriyor Serdar Adalı. Ben konuşurum deyip Murat Özen'i susturduğunu tahmin ediyorum. 7-8 takviye düşüncemiz var. Kime gitsek Dünya Kupası bitsin deniyor. Hiç durmadan devam ediyoruz sözlerini sarf ediyor yapmış olduğu röportajda. Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz kale, sol bek ve kanatlar üzerinden harekatın ilerlediğini söylemiş. Ve devamında forvet Vlahović de temas kurulan isimlerden biri.
Ama alternatifli bir çalışma içerisindeyiz diye de ekliyor. Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik kondisyon, teknik taktikle birleşince iyi işler çıkmış ortaya. Kendisinden daha da fazlasının vereceğinden şüphemiz yok. Sonuna kadar da yarışan bir takımı görmek istiyoruz. O yüzden hocamıza güveniyoruz şeklinde açıklamasını da eklemiş. Şimdi tabii Beşiktaş Almanya'nın kaybetmesiyle biraz sevinen kulüpler arasında yer alıyor. Çünkü Alman kaleci Nübel'e kavuşuyor mu sorusu soruluyor. Almanya milli takımının son 32 turunda Paraguay'a elenmesiyle kadroda bulunan Nübel'in Dünya Kupası macerası da kısa sürdü. Ve görüşmeler hızlandı. Bayern Münih'e 7 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu Beşiktaş'ın eğer takımın da pardon okey vermesiyle kaleci transferinde mutlu sona ulaşacağı iddia ediliyor. 29 yaşındaki eldivenin transferi için yapılan teklif 7 milyon eurodan 9'a çıkartılabilir iddiaları var. Bunu da hem bugün ya da yarın hem Atakan Kurt üzerinden hem de Cuma günü Murat Özen'le de yaptığımız toplantıda ekleyebiliriz. Ama şöyle söyleyebilirim, teknik direktör Vincenzo Italiano hızlı bir start veriyor ve İtalyan teknik adamın ilk talimatı durmak yok, her an hareketli olacaksınız şeklinde bir talimat. Futbolcuları ekibiyle birlikte koşturmaya başlatan Italiano tüm oyuncuların hareketli olmasını istiyor. Dünkü antrenmanda siyah beyazlı oyuncuların bileklerinde kronometrelerin bulunduğu dikkat çekiyor Italiano. Yoğun tempo ile birlikte koşu mesafe ortalamalarını 6-7 kilometreye çıkarmış durumda şu anlık. O yüzden hani bir mücadelede 90 dakikada 10 kilometre altında koşan oyuncu

oyuncunun sıkıntı yaşayacağı iddia ediliyor. Tabii bir sol bek konusu konuşuldu. Biraz Beşiktaş üzerinden gidelim. Diğer taraftan hem John Durham hem de Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından Ciresi ile ilgili hızlanan bir harekat var. Onunla da bilgi vereyim size. Monaco ile görüşmeler hızlanıyor. Kasum Kuattara'yı Slovakya kampına yetiştirmek istiyor. Oyuncu tarafı transferin hızlı bir şekilde tamamlanması için kulübüne baskı yapıyor. İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğinde el sıkışması da an meselesi diye iddia ediliyor. Bir taraftan Orkun'dan bir fedakarlık geldi haberlerini belki sosyal medyada yapılan paylaşımlarda görmüşsünüzdür. Orkun Kökçü iznini kısa tutma kararı aldı milli takımdan dönüş sonrasında. 15 gün izin verildiği söyleniyordu oyuncuya. 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovakya kampına katılacağım bilgisini vermiş Orkun Kökçü. Bu da sevindirici güzel haberlerden bir tanesi Beşiktaş adına. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da Zabze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de golcü alarmı veriliyor ve sakatlanan Vedat Muriç'in bir ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında kadrodaki tek santrafor Sıdıkki Şerif kalıyor ve bu sezon Devler Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi golcü transferi için gaza basmış. İsmail Kartal Aston Villa'dan Watkins'i istiyor ama 30 yaşındaki golcünün İngiltere ile Dünya Kupası'nda olması transferi geciktiriyor. Bu nedenle Dortmund'dan da Ciresi'nin gelmesi konusunda girişimler tekrar hızlanıyor. Gineli Yıldız'la anlaşan Kanarya Alman ekibiyle de bonservis pazarlığına tamamen bodosluma girmiş durumda. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. İki konu var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı içinde futbol gelirlerinin %70'iyle sınırlı olan takım bonservis ve o menajer harcamalarının %84'e ulaşması nedeniyle UEFA'dan 7 milyon euro bir ceza almış olması. Cezanın 2025-26 sezonunda yapılan yaz ve kış transfer dönemlerindeki harcamalardan kaynaklandığı gerekli önlemlerin de alınacağı açıklaması yapıldı kulüpte. Ama bir taraftan da takım ve oyuncuların buluşması, topuk yaylası ve sonrasındaki kamp programı ile ilgili olarak yeni gelen teknik adama oyuncuların bakışı nasıl acaba diye gelen sorulara cevap şöyle veriliyor. Bunu bir oyuncu veriyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu diyebileceğim bir oyuncu Genduzi, İsmail Kartal'ın talepkar bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Fransız Yıldız önde baskı, hızlı atak, hızlı oyun istiyor. Benim en sevdiğim, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı biliyorum. Mevcut kadroya inancım sonsuz diyor. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını keser misin diye bir soruya da şampiyon olursak çok şey yapabilirim. Önce bir olalım da sonrasına hep beraber bakarız kısmına geliyor. Kimin aklına geldiyse hani Genduzi'ye böyle bir soru soralım ki hani biraz gündem olsun falan diye ne sorabiliriz? Hani hocayla ilişkilerin nasıl? Takımda yanında kimi oynamasını istersin? Kanatlarda hücum anlayışıyla sistemin değişmesi, hocanın gelişi, yönetimin değişmesi sizi nasıl etkiledi falan gibi geçtik. Saçları kestirir misin diye. Bu saça, kıla, tüye, bilmem neye falan bu kadar takıntılı bir medyayı ben daha önce hiç görmemiştim. Eskiden hani kıyafet ve moda üzerinden ilerleniyordu. Şenol Güneş dönemlerinde Dünya Kupası'nda o kıyafetle mi temsil ettin bizi, olur mu öyle şeyler falan derken dünya üçüncülüğü gerçekten kapak olmuştu birçok kişiye. Bu işin kıyafetli olmayacağını da anlamıştık. Ama sonrasında şimdi bu saçla da olmaz, bu başla da olmaz, işte bu tavırla olmaz, bu sıcakta olmaz, bu kamp yerinde olmaz, orada olmaz, burada olmaz, olmaz olmaz olmaz olmaz üzerinden ilerleniyor. Saat başı, bir reklama gidelim, ardından devam edelim.

Reklam. Reklam bitti.

11.10 yaptık neredeyse saatleri. Birçok gazeteyi de takip ettiğim için görüyorum. Restoran ve kafelerde yepyeni bir uygulamadan bahsediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini, uygulamanın 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir işletmelerle başladığını, uygulamayla vatandaşların sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görülmesi gerektiğini söylüyor. Her restoran ve kafe için mi geçerli olacak ilerleyen dönemlerde? Yani benim mahallemdeki, ne bileyim, köftecide, abi senin köftedeki alerjenler nedir ya da içindeki malzemeler nedir? Bunu ekmek mi koyuyorsun, galeta unuyla mı yapıyorsun falan? Maydanoz koymayı düşünüyor musun? Maydanozun içindeki sıkıntılardan haberin var. Hani bunları mı konuşmak gerekiyor? Bunlar mı yazılacak şeffaf menü dediğimiz uygulama? Kalori değerleri falan. Hani kilo alır mıyız, aldırır mıyız, almaz mıyız falan diye. Güzelmiş yani. Konu. Hayatın içinden de bilgi vereyim istedim yani. Doğan abim günaydın. İzmir Göztepe'den Can ben. Osimhen'e rakip olarak alınan John Durar'ın gerçekten de Osimhen'in yediği olduğu doğru mu acaba denmiş. Hani oraya doğru ilerliyor. Onu söyleyelim, bitmek üzere. Gigi Datome üzerinden sordular o soruyu. Euro Ligi kazanınca Datome saçlarını kesmişti. Sen de şampiyon olursan keser misin diye sordular diye. Eksik kalan, onu da geçtim. Abi Trossard durumu nedir? Resmi haber kaynaklarında bayağı ilerleme kaydedildiği söyleniyor demiş. La bir git cevabını alırız mahalledeki esnaftan böyle bir şey de. Mehmet abisinin bu tavuk şişte kalori neydi deyip, ya yürü deyip hani orada anında seni var şişle kovalar orada. Yabancı kuralı 90'larda 2-3 yabancı oluyordu, renk veriyordu. Şimdi takımlar 11'i hepsi yabancı olacak neredeyse. Avrupa'da ne başarı var onu göremiyoruz diye yazmış. Abi selam, plajda şov yapan bizim çocukları gördün mü diye yazmış. Demek ki kumda daha iyi oynuyorlar. Çimde iyi değiller belki, hani Gazi koşusu onlar için ideal bir yer değil. Hani daha çok sentetik ve şey üzerinde mi gitsin? Oradan mı bağlayayım konuyu yani? Instagram'da, Reels videolarda, TikTok'larda çocuklu tatillerin eğlenceli halleri aslında. Plajda bizim çocuklar diye paylaştığında seni oraya götürüyor. Kumdan kaleler yapan çocuklar falan şeyleri çıkıyor. Görmedim yani. Sorun oyuncuların saçlarında değil abi. Saçlarına ve verdikleri reklam filmlerine önemi milli takıma vermemeleri. Konsantrasyonları saça başa vermişler. Yoksa Ümit Davala'nın da saçı konuşulmuştu ama Ümit Davala performansıyla konuşuldu. Oynadı adam abi diyor. Hepsi palavra diye yazılmış. Doğan, yaz geldi. Yalan transfer haberleri, mevsim açıldı artık. Bir iki tane güvendiğim site var. Onun dışındaki hiçbir transfer haberiyle ilgilenmiyorum. Okumuyorum, inanmıyorum diye yazmış. Abi Trabzonspor'un 20 milyon euroluk transferine ne diyorsun peki demiş. Vallahi bu zamana kadar Trabzon'un yapmış olduğu transferlerde yok be olmamış dediğin kaç tane isim var? Oraya bakmak lazım. Transfer harekatında ve planlamasında bu zamana kadar en iyi ilerleyen, sistematik olarak ilerleyen, rotayı saptırmayan, alternatif güzergahlara çok uğramayan, bildiği yoldan ilerleyen bir Trabzon gerçeği var. Burada hem yönetimi, hem scouting ekibini, hem de Fatih Tekke'yi bir kez daha tebrik etmek gerekiyor yani. Günaydın Doğan Öncel, Mutluhan ben. 2000'li yılından beri yabancı futbolcuya verilen paraları hesaplayan olmuş mudur acaba? İyi yayınlar diliyorum demiş. Yani bununla ilgilenen bir mali müşaviri de görmedim. Masak bile bu kadar detaya girmemiş olabilir yani. Diğer Avrupa takımları acaba bu tür takımları fazla yabancı ile oynamasın, UEFA'ya baskı mı yapıyorlar acaba diye yazmış. Fotoğraftan Erol olduğunu gördüm. Selam Doğan abi, Robinho Kartal'da diyorlar, doğru mu acaba deyip gülücükler atılmış. Biz en son yemeklerdeki kalori miktarını askerde
Tabildot'ta yazıyordu. Şimdi restoranlarda işin içine girdiyse bilemedim. Bence hijyenik ortamda pişirme teknikleri kullanılsın, lezzetli olsun yeter abi diye yazılıyor. Eyvallah Metin abi de konuya bu ardan yaklaşmış. Almanya'dan Duran Çınar bir mesaj atmış. Kamuoyuna bir duyurudur diye. Altınordu Futbol Kulübü olarak bu sezon Federasyon 2. Lig'de katılmama kararı almış bulunuyoruz TFF 2'ye. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarının devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte Altınordu armasını isme yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimiyle birlikte tam bir yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırım aradık ve maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımızın tuttuğu ve aklımızın yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği, 7-15 yaş çocuk futbolu faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. A takımımızı mücadele ettiğimiz ligden çekiyoruz şeklinde bir açıklama gelmiş durumda. Artık paranın olmadığı yerde işte konuşulan konuların nereye vardığını da görüyoruz. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeli Mahmut Uslu genel sekreter mi? 70 küsur yaşında sekreter olmaz. Sekreter dediğin 20-25 yaşında sarışın mavi gözlü. Özel kalem mi diyeyim? Ondan kalem olmaz falan diye mi diyecekler ya? Duran gelirse Okan gider demedi deme demiş. Abi ben bu 10+4 kuralını anlayamadım. Dün A Spor'da altyazıda 23 yaş üstü 4 tane oyuncu transfer edilebilir diyor. Başka bir kanalın altyazısında 23 yaş altı oyuncu transfer edilebilir diyor. Şimdi de bir de şunu da merak ediyorum abi, 22 yaşında 23 yaşında oyuncu alsan bu seneye 24-25 olsa kural dışı mı kalacaklar? Benim anlamamam normal bence, çünkü kanalların da anlamadığını yazdıklarından görüyorum demiş. Doğan abi, bu kuralın Türk futboluna ya da bu kuralı koyanlara ne faydası var? Bir fikrin var mı acaba? Cenab-ı Hak mı böyle istedi acaba diyebilirim ben de. Ya da böyle bir açıklama gelirse şaşırır mısınız diye sorsam. Vurdu, gol oldu. Her zaman yaptıklarımız. Bir de mesafe tanımaksızın kısmına da gelebilirim. Fenerbahçe'ye yabancı çözümü üreteyim. Eyüp Spor'u al, 12 yabancıyı oraya kirala. Fener olmazsa Eyüp şampiyon olsun diye yazmış. Ali Naci Nene'yi beğenmiyor da Nene'nin asistli golü Sané'den daha çok golü var aslında diye yazmış. Orada Ali Naci eklemiş. Şimdi John Duran güzellemeleri mi yapılıyor? Hani bu adam böyleydi, şöyleydi, öyleydi. Kendi takımına gelince John Duran canım cicim mi oldu yani? Mesajlar bu. John Duran Fenerbahçe maçında Galatasaray'a gol atınca şortunu çekmişti. Ondan sonra dediler ki o karakterde futbolcu demek ki, doğru söylemişler aslında diye yazmış. Nolang ve Asprilla ile yollar ayrıldı. Onların yerine kanat oyuncusu alınmayacak mı diye. Arkadaşlar işte el kol bağlama durumu var ya maalesef, bununla ilgili olarak Dünya Kupası'nın bitmesi gerekiyor. Yani bir kadro planlaması değişikliğine herkes gidecek. Hem sistemin devreye girmesiyle 10+4'ün değişmemesiyle alakalı olarak, ama neler neler neler neler. Şimdi Beşiktaş'ın benim beklediğim transferi, hani Trossard transferi, Vlahovic transferi ne kadar heyecanlandırabilir ayrı konu. Bana da sormuşlar Beşiktaş transferleriyle ilgili bir bilgin var mı diye. Bilgim yok ama isteğim var.
Sadece istek benden kaynaklanmıyor. Hem yan yana oynadıklarında da iyi işler yapabileceklerini gösteren Salih Özcan ve Orkun'la bir ikili olması isteği beni heyecanlandırıyor açık konuşmak gerekirse. Ama o Leonardo, Trossard ve işte Juventus'tan santrafor Vlahovic transferi gerçekleşirse tadından yenmez kısmına geliyor. Bunun için de biraz heyecanın, hareketin ve hızın artması gerekiyor yani. Federasyon liglerin resmi futbol topunu tanıttı. Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu çatısındaki tüm lig ve kupa maçlarında kullanılacak top tanıtıldı. Özel tasarlanan top Türk futbolunun dinamizmiyle kültürel zenginliğini birleştirmeyi hedeflerken Anadolu kulüplerinin miraslarından biri olan Ebru sanatından ilham alındı. Federasyonun artılarından biri. Futbolculara o villaları vereceğim diyerek açıklama yapan, her şey unutuluyormuş gibi gözükürken bir anda abi hani tam bitti bitiyor gitti gidiyor dediğimiz noktada bitirmeyeceğim, götürmeyeceğim, o villaları yapacağım, o araziyi de alacağım, onları da konuşacağım. İbrahim Bey susmuyordu ya. Ya bir federasyon başkanı, benim hayatım boyunca gördüğüm her yerde olan bir federasyon başkanı, ilk defa bu kadar bir yani sahanın içinde eşofmanını giyip antrenman sahasında futbolcularla beraber hani kamp yerinde öbür tarafta, inanamadım yani. Bu teknik direktörden daha fazla yani gördüm bu sene Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Hakem temizliğinin süreceği iddiaları var. Bu konuyu da konuşmuştuk. Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam ediyor. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek bilgisini vermişti Sayın Hacı Osmanoğlu. Hakemler için çalışmalarımız bitmedi, temizlik devam edecek dedi. Daha nasıl bir temizlik, hani dip köşe mi, onun sonrasında üzerinden toz almak mı, yoksa tamamen silip atmak mı? Hani temizlik dediğin öyledir. Hani temizlik yapılacak diye bir ön temizlik yapan ev hanımları gibi mi yani? Kadın gelecek de bir evi temizleyeyim çok kirli görmesin diye. Kadın temizliğe geliyor zaten, kısmına anlam veremezsin yani. Öyle deme işte, ne kadar pis kadın demesin bana diye. Öyle üzerinden yalandan bir makine çalıştırır, iki tane toz alır. Ondan sonra sen de işte dip köşe gir falan diye. Bir de kontrol edin hani yapmadığı işi başkası yapıyor mu diye. İlginçtir yani, burada da aslında daha önce kimsenin yapamadığını sonra ben de yaparım diye düşünen bir federasyon mantığı var. Bu sadece şimdiki mevcut yönetimden bahsetmiyorum yani. Bundan öncekiler ve bundan sonrakilerde de aynısı olacak yani. Ya. Rize Spor Kulübü futbol akademisi için Mesut Özil'le anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rize altyapısının dünya futbolunun yeni gelişmelere uyumlu hale getirebilmesine yönelik hedefler kapsamında Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı açıklandı. Rize'de Özil'le altyapı anlaşması yapılmış. Hayırlısı olsun. Federasyon başkanlığı için adı geçen isimlerden bir tanesi Mesut Özil de... İşte altyapısı, onun sonrasında akademisi bulunan birinin kulüplerle yapılan anlaşmalar sonrasında biraz o yolu kapatıyormuş gibi gözüküyor. Sonra tabii Mustafa Eröğüt ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Öyle veya böyle. Ama koltuğu da bırakmak istemeyen, gitse bile koltuğu alıp gidebileceğine inandığım mevcut bir yönetim var şu an. Fatih Tekke'ye milli takımdan teklif gelse sence kabul eder mi? Ya tabii ki milli bir teklif bu. Bana bu görev yapılsın dendiğinde seve seve koşa koşa diye bir açıklama yapar ama şu an bir hedefim var, belirlemek istiyorum. Eğer gerçekten olmazsa tabii ki gelirim. Kimse mi yok acaba diye bir politik bir cevap verilir. Ha, Fatih Hoca'nın bence Trabzon'la ilgili olarak hem kendi kariyeri açısından hem Trabzon'un futbolu açısından hedefleri çok güzel ilerliyor.
Hacı Osmanoğlu acaba bu villalarla yaptığı reklama 50 milyon euro verseydi yapamazdı. Devletimizi ve bu izinsiz yaptığı reklamların araştırılmasını istiyoruz. Acaba kankası Infantino Cefer'in villa aldılar mı? Oradan kim villa alıyorsa araştırılsın abi diye yazmış. Bu neymiş? Doğan Bey, ben Özer Türk.

futbol ekonomisi 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euronun üzerinde bir kaynak transfer ettiğini yapay zekaya sordum. Allah razı olsun hemen cevap verdi bana diye yazmış. Bu zamana kadar 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euro harcamışız. Dur daha bitmedi o. Onun üzerine ekle. Yabancı kuralını anlat da bir bilelim abi. Ben bilmiyorum vallahi demiş. Yani taraftarın her şeyi çok bilmesi gerekiyor mu? Biz her şeyi öğrenmeli miyiz? Hani kurallar açısından daha bilgili olduktan sonra o uygulamayı yapacak olan kişinin bilmemesi falan. Hani bir sürü şey söyleyebilirim de. Şimdi federasyondan yapılan bir açıklama var. 10 artı 4 kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Bu değişiklikle alakalı olarak şöyle bir şey var. Yeni kurala göre kadronda yer alacak en az 4 futbolcunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları zorunluluğu var. Ama eğer geçen sezon bu yaşlarda bir oyuncu aldıysan bu sezon bu kritere yaşı geçse de uygun olarak kadronda kullanabiliyorsun. Artı 4 uygulamasında bu sisteme işte uyan oyuncuları da az önce aktarmıştık. İşte John Duran'ın da bu bağlamda Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu konumuna geliyor olması, tıpkı Ennaga ve Yelert gibi. Eğer tabii Lemina ve Icardi ile henüz yeni kontrat yapılmadı, onlar yapılırsa biraz sıkıntıya girecek Galatasaray'da. İşte Beşiktaş'ta Olaytan var. Geçen seneden sözleşmesi olduğu için. Ve Elan Ricardo var. Hiç gözükmeyen çocuk. Nene ve Arşi Brown geçen yıldan sözleşmeleri olduğu için artı dörde uyuyor. Onun yanına Şerif'i ekleyebiliyorsun. Genç çocuk işte Amara Diouf var. Omar Fayet var. Mimomic var. Foul var ama onları da acaba kullanır mı, kullanmak ister mi İsmail Hoca? Orası muamma. Diğer taraftan da işte 10 tane yabancı bulundurman gerekiyor. Artı 4'ü de eklediğinde işte 14 yabancıyla yola devam. Başka bir şey yok. Çok da bir haber yok zaten. Sadece Dünya Kupası üzerinden gidebilirim. Bugün telefonu da alamıyorum. Orada da bir sıkıntı var. Teknik anlamda problem var. Abi formaları beğendin mi? Dün konuştuk bunu biraz. Daha önce hazır bir baskısı bulunan, sadece renklerini değiştiren firmanın Beşiktaş'a alın size yeni forma diye parantez içinde kakaladığı diye yorumlanıyor. Yok mu başka bir şey bulunamadı diye. Ya maliyet anlamında o kadar yüksek ki, bir de 6 bin liradan falan değil mi artık, böyle hani 4 küsürdü firma fiyatları, şey forma fiyatları. Şimdi 6 bin liralar civarında, hani kendine, çocuğuna, işte öyle böyle bir deplasman, bir şey, kulübe katkı bir falan, öyle düşünüldüğünde zor işler yani. Siyah forma daha şey yaptı, cezbetti, bir heyecanlandırdı, acaba mı dedirtti. Beyaz forma aynı forma. Diğer çizgili formada, çubuklu formada, hani çubuğunda bir sıkıntı var gibi gözüküyor yani. O yüzden hani şey değil, hani bir siyah beyaz renge sahip olan bir camianın kartal gibi bir figürünün bulunması ve sonrasında bilmiyorum, hani hiçbir şey üretilmeden yapay zekaya 3 tane Beşiktaş forması yap, elindeki doneler bunlar, işte siyah beyaz renklerin var, kartal var, arada bir kırmızı da kullanabilirsin gibi bir şey söylesen, ortaya çıkartabileceği sonuçlarla şey dersin yani, abi bunu niye yapmıyorlar diyebileceğin bir tane şey çıkar yani. Ya
Bunu sürekli yapıyorlar zaten. Ha, Fenerbahçe için bir forma tasarladım. Yok şey için bir forma tasarladım. Galatasaray'a şu forma yakışmaz mı? Beşiktaş'a, Trabzon'a falan. Herkesin kendine göre bir şeyi var. E biz de bir heyecan yaşıyorduk ya. Bizde de mesela bir formalı olabilmek, forma olup giymek çok kıymetli bir şey. Bir formanın Türkiye'de çözemeyeceği bir şey yok, biliyorsunuz değil mi? İhale bile aldırabilir yani. Hani kapalı zarf usulü falan bilmem ne girsen o ihaleye. Bir formayı koysan zarfın içine imzalı, tuttuğu takımın, bu da çocuğunuza falan diye, bu da size efendim falan diye. Bakış açıları değişir yani oturan insanların. Öyle bizde de hep şey vardır. Eskiden abi forma yok mu diye sorulurdu. İşte kulüplerle, oyuncularla yakınlıktan dolayı hep böyle bizim bagajda da yanımızda da sürekli forma varmış gibi düşünülüyordu. Şimdi kulüpler şey diyor mesela, yasak, biz dışarı vermen yasak, maliyetler falan. Öyle eskisi gibi öyle al 10 tane, al 20 tane sende falan, öyle bir şey değil yani. Kendi paralarıyla alıyorlar oyuncular, bagajlarına koyuyorlar, gittikleri yerlerde kıymet verdikleri, değer verdikleri insanlara imzalıyorlar, veriyorlar falan yani böyle. Şimdi şeye döndü. Abi bende forma var, bunu kulübe yollayıp imzalatabilir miyiz'e döndü. Onu da şöyle öğrendik. Hani birebir görüşebileceğin ya da mixon dediğimiz, maç çıkışlarında yakalarsan futbolcuyu, şuna bir imza dediğinde atarsa eğer, gerçek bir imza oluyor. Yoksa kulüplere yollanan formaların birçoğunu abi bizim Mehmet Usta'nın yazısı iyidir deyip kapının girişinde güvenlik görevlisinin bütün formaları imzalayıp mutfaktan Naime ablanın da yazısı güzel falan deyip orada personel, kulüp çalışanları, tesiste görevli olan birilerinin bütün formaları imzaladığı iddia ediliyor. Ya bütün büyüyü bozuyorsun be Doğan, sen her şeyi söylüyorsun ha. Oraya gitmesin ya. Boş ver abi, kulübü imzayı imzala. Bizde burada imzalar kalplere atılır. Şimdi Vikinglerin kürek şovu dün tam anlamıyla cuk oturdu dediğimiz bir kürek şovu oldu. Dünya Kupası'nda fil dişi sahilini 2-1'le geçti Norveç. Haaland istedi böyle oldu diye manşet atılabilecek bir mücadeleydi. Hani fil dişinin gelip bir şey yapacakmış gibi davranıp son vuruş becerisi olmadan abi işte olmuyor ya falan deyip böyle düşündüğüm takımlar arasındaydı ama en sonunda Diallo'nun golüyle 74'te, zaten ilk yarım saatte gelmişti Nusa ile gol. O da çok güzel de görmedim yani, Nusa'nın gole baktığınızda, işte Mbappe'nin gole baktığınızda sol taraftan ya da kanatlardan içeri doğru girip de kalecinin uzanamayacağı köşeye doğru bırakılan o plase vuruşun hastasıyız kısmı var. Onu çok seviyorum da burada ben Almanların elenmesinde, gördün mü Almanlara ne oldu falan gibi konuşmalar mutlaka etrafınızda dün yapmışsınızdır. Ya bir tane şut çekmemiş olmaları, ya Alman ekolünden bahsediyoruz yani, hani Almanya'dan bahsediyoruz ya, nerede o eski abi turnuva takımı bunlar, bunların ne yapacağı belli değil falan diye. Yani Almanya futbolu artık bir güç değil. Ya yani bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani futbol basit bir oyundur. 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı ve sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur gibi Gary Lineker mi söylemişti bunu? Hani bu söz. Ama işte Dünya Kupası artık bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor. Yani Lineker yine haklı çıkacak gibiydi ama hani Tah'ın topu dağlara taşlara atmasından sonra penaltıda, gerçi offside neydi, kaleciye faul gerekçesiyle iptal olmuştu attığı gol. Onun sonrasında bakıyorsun ya, koskoca Almanya, ya Litbaskilerden, Müllerlerden falan bahsettiğimiz, ya Philipp Lahm'lardan bahsettiğimiz, Oliver Kahn'lardan bahsettiğimiz Almanya bu hale geldi yani. Sonra bizim çocuklar falan, hani bizde bir yükseliş, yani bizdeki grafik çok enteresan. Mesela Almanların
oyun anlayışı abi adamlar falan diye kendi liglerinde de öyle mesela. Hep bunun suçu falan. Bak o konuyu nerede mesela. Konan çoğusa şeye bağlı. Abi Bayern Münih sürekli şampiyon oluyor ya. Bence Alman milli takımının bence sıkıntıları bundan kaynaklı. Bak oraya bağlayabilir. İşte sürekli Bayern Münih şampiyon olursa ne oluyor? Milli takıma da böyle yansımaları oluyor. Ya bir takım sürekli şampiyon olmamalı deyip konuyu Galatasaray'a bağlayabilir. Bak mesela Ahmet Konaç'ın öyle bir özelliği var yani. Ben böyle şey oluyorum. Bazen böyle hiç umursamaz bir tavırla bir şeyle ilgileniyorum o konuşurken. Bana baksana abi diyor. Ben mesela ara sıra bakıyorum falan. Bir de hani şey gibi de değil yani televizyon gibi de değil ki hani sürekli bir noktaya bak hani yüz yüze burada karşı karşıya program yapıyoruz ya. Bazen böyle ilgilenmiyorum ama öyle bir konuyu öyle bir yere getiriyor ki dönüp şey diye bakıyorsun mesela. Oğlum hani neden kaşınıyoruz ki? Hani niye bu konu buraya geldi ki diye. Niye gelmese ki falan diye anında bir de oraya dönüyor. Ya ben Dünya Kupası ile ilgili olarak... Bilmiyorum hakemlerin kararlarına ne diyeceksiniz? Çok oynatmıyorlar mı? Abi foul ya foul falan kart çıkartmıyorlar fazla. Oyunu kesmemeye çalışıyorlar. Her foulde düdüğün ne bileyim yardımına koşulmuyor. Yani zırt pırt zırt pırt zırt pırt düdük de çalmıyor. Çok enteresan yani. Abi devam devam yani kaleci yerde yatıyor ölüyorum falan diyor. Devam kakaya falan deyip hani ona kızıyor. Ötekisi diyor ki aa falan böyle şeyden duyuyorsun. Amerika'da bağırıyor. Ben onu işte Cihangir'den duyuyorum anladın mı? Ben size o kadar güzel geliyor ki sesi. Kameralar, mikrofonlar bilmem neler falan. Şşş, ondan sonra hakem şey yapıyor mesela. Yemedim falan diye yani böyle. Kandıramazsın falan. Kalk kalk kalk kalk kalk deyip. İstiyorsan bir dakika kenarda bekle diye öyle devam ediyor. Biliyor musun? Ama İsveç'in yıldız oyuncusu Gökereş Japonya maçında rakiplerinden gördüğü sert muameleye ve hakemlerin buna göz yummasına acayip bilenmiş durumda. Pozisyonlarda ayakta kalmaya çalıştığı yani dürüst oynadığı için faul alamayan golcü oyuncu modern futbolun hakem standartlarına isyan ediyor. Gökereş, gazetecilerin çok mu dürüst oynuyorsun, biraz kendini bıraksan mı acaba sorusuna, evet kendimi yere atma antrenmanları yapmam gerektiği kesin, başka türlü faul çalınacağı falan yok diye cevap vermiş. Ve günümüz futbolunda hakemlerin faul düdüğü çalması için oyuncuların illa kendini yere fırlatması gerektiği gibi kötü bir kuralın oluştuğunu da sözlerine ekliyor. Bunu söylüyor. Abi Japon teknik direktörün ölüm defteri için meşhur defter. Moriyasu muydu? Moriyasu'nun meşhur defteri. Onun ölüm defteri falan diye geçen Hünkar anlatırken maçta onu söylemişti. Gökhan ya da Gökhan'dı galiba anlatan aptikti. Japonya milli takımı teknik direktörünün Moriyasu'nun öyle bir defteri var orada yani. Bakkal defteri gibi. Ne yazılıyor ne çiziliyor çok merak ediyorum yani. Unuturum diye mi acaba böyle not alınıyor oraya? Ya bu sol kanada alacağım da bir 15 dakika sonra dur şuraya yazayım da ne zaman demişim saat kaç? 11.36 ben bunu 50 geçe alırım ha, buraya yazayım falan diye. Oradan mı bakılıyor? Ne yazılıyor mesela? Bunu buraya al, bunu buraya, şuradan sistem. Ya bu bir ara şeyin makarası çok iyi yapılmamış mıydı? Hani sahaya kağıtla girip de futbolcuların futbolculara verdiği, teknik adamın talimatları okuduğu falan. Çok şey değil miydi yani? Yandan rakip takımın bir oyuncusu dikizlemeye çalışıyorlar falan oradan. Ne yazıyor falan? Ne bakıyorsun be falan deyip. Kopya çeken öğrenci gibi. Çok komikti ya bir ara. Şampiyon diye yazılmıştı ya bir harekâda. O ona bütün şey takım elden ele. Beyler bir öğrenci şu arkadan uzatalım falan diye. Oraya gitmişti. Başka bir şey yok ama kendimi yere atma antrenmanı yapacağım diyen Gökereş helal olsun yani. At abi ya at ya. Gakpo golü attı gözyaşlarına boğuldu. Hollandalı Gakpo Fas Kars'ın, abi Fas'ı nasıl buluyor? Ah be. Fas Kars'a takımı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun nedeni ise cumartesi günü yaşadığı trajedi. Gakpo ve eşi Noah ikinci bebeklerini beklerken bu hamileliğin sona erdiğini söylemişler. Ve bu taze acıyla maça çıkan Gakpo golün ardından hıçkıra hıçkıra ağlamış.
çocuğuma armağan edecektim ama nasip olmadı diye bir üzüntüsü var. Abi Muslera'yı gördün mü? Yani kupa hangi Muslera'yı diye soruyorsan tabii benim aklımda kalan Muslera ile aklımdakileri unutturan Muslera performansı arasında çok ince bir çizgi yok artık. Onu söyleyeyim, koptu yani o çizgi. Yani kupada çok kötü bir performans sergiledi Fernando Muslera ve Uruguay milli takımını bırakma kararı aldığı konuşuluyor. Bıraksın artık falan diye. Bence Uruguay onu bırakır zaten o istemese bile diye. Oraya gelir konu. En son Yeşilburun Adaları'nın maçında yediği gol falan ilginç yani. He, bu arada bizde teknik adam futbolcu arasında kaptanla oyuncular kadro kurma konusunda falan muhabbet yapılıyordu ya. Hakan Çalhanoğlu belirliyor. Montella çok karışmıyor. İşte o zaten Inter'den Milan'a o götürmemiş mi? Milan'dan Inter'e o...

Kendilerini istiyor İsmail, o yüzden sebep. Bir sürü şey böyle iddia ediliyor. Aynı sıkıntı Nigelsmann'ın Kimmich'le yaşadığı söyleniyor. Hoca ve kaptan ters düşüyor ve hezimetin sorumlusu araştırılıyor deniliyor. Yani işi berbat ettik. Sıkıntı evet büyük. Bunu telafi etmemiz lazım gibi gibi söyleniyor. Nigelsmann ve Kimmich arasında biraz böyle bir soğuk rüzgarlar estiği iddiaları var. Oyuncuların bir kısmı Kimmich'e, bir kısmı Nigelsmann'a daha yakın falan gibi yorumlanıyor. Bilmiyorum ama bizde Almanya'dan, yurt dışından dinleyenler var. Oradaki medya veya televizyonlar nasıl konuşuyor? Ya. Oraya bakmak lazım. Reklam. Peki.

0: Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Sistemi değil de yüreğini ortaya koyan artık yavaş yavaş kazanıyor. Onu görebiliyoruz. Paraguay-Fransa maçı nasıl olur? Paraguay orada bir sürpriz yapar mı? Paraguay buradan böyle ilerler mi bilmem. Kanada-Fas maçında Kanada'ya şans verenler parmak kaldırsın deyince abi hiç ortada parmak yok diyebileceğim bir durum olabilir. Öyle ilerliyor bir taraftan. Bugün de İngiltere Demokratik Kongo ile Belçika'da Senegal'le karşı karşıya gelecek. Saatler de bizim için çok uygun saatler. İngiltere maçı saat 19'da başlıyor. Belçika-Senegal mücadelesi de saat 23'te başlayacak. Tadından yenmez. Gene mi maç var, gene mi maç var, gene maç var. Bugün de maç var, yarın da var, bir ay var falan diye öyle konuşuyorduk ya. Ya cumartesi günü Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesini de merakla bekliyorum demiş bir arkadaş. Ben de Kolombiya Gana'yı bekliyorum mu diyeyim yani. O maçta ne pozisyon olur da gol olur mu bilmiyorum. Moduna da geçebilirim yani. Ya. Abi Paraguay oynanması gerektiği gibi oynuyor. Rakibi uyuz ederek oynuyor. Hani bir iki kişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapıyor da yani. Hani yapmaya çalışıyor dediğim sonuç alınmayınca yapmaya çalışıyor olursun da sonuca varınca da yapmış oluyorsun yani. Doğan abi onu Mancini yapıyordu Galatasaray'ın başında. Neymiş o? Ama sezon sonu dalga geçenler fena patlamıştı. Dört yıldızı görünce diye. Bahis olayları ne durumda Dodo Yençek? İyi yayınlar kolay gelsin. Sana sevgiler saygılar demiş. Bir fotoğraf Doğan abi diye yollamış. Taraftar ister bilmesine gerek yok ama var başka bir şey. Daha iyi forma al abi sana diye yazmış. Doğan Öncel forması paylaşmış. Güzel. Şampiyon Fenerbahçe yazısı Volkan Demirel'in elinde kağıtta mı? Söz uçar yazı kalır diye. Onu hatırlatıyor. Meksika Ekvador'u nasıl eledi ya? Ben acayip şaşkınım diye yazmış sevgili kardeşim Engin. Eksik olmasın. Vallahi ev sahibi güzel gidiyor. Bir taraftan hani bütün ev sahibi olan takımlar iyi gidiyor. Sizce kollandığı için mi iyi gidiyor? İşte Amerika Bosna Hersek maçı yok mu bu sabah? Hani iki tane maç var dedik de sabaha karşı da şey var. Amerika maçı var. Yani ya biz olacaktık ya da işte bir önceki Paraguay Almanya karşısında yani orada da olabilirdik. Hani Bosna Hersek'le karşı karşıya Amerika'nın güzergaha bakıyorum. Yani yarı finali görse abi saç başı falan hani şey diyorsun mesela abi biz bu şansı nasıl kaçırdık bir daha çıldıracağım falan oraya dönüyor yani ya. Doğancığım arada nefes alıyor musun acaba diye söylenmiş ya bulursak.

aynı oksijeni paylaştığım birkaç kişi var, onlara da kalsın diye bazen almadığım da oluyor. Ya bu bizim toplumda da değil aslında ama erkeklerde çok daha fazla öyle, kadınlarda çok fazla rastladığım bir şey değil. Nefes almıyorsun sen diye eşiniz şikayetçi oluyor mu size? Abi burun biraz tıkalı ya, bende septum deviasyon falan, hani böyle et var bilmem ne, konkalar şunlar bunlar diye hani böyle bahsederken orada hemen şeye dönüyor mesela. Bazen bende oluyor, bir dalıyorum böyle, nefes almadığım bir süre oluyor. Bir süre oluyor ama bu uzunca bir süre olunca da şey, öyle uyandırıldığımı bilirim. Nefes almıyorsun, nefes almıyorsun falan diye yani. Ya ara sıra nefes alıyorum, evet, hızlı konuşuyorum, bazen daha akıcı bir yayın yaptığım söyleniyor. Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Seni çok seviyorum çok diye bir mesaj gelmiş. Mehmet Küçüker yazmış. Yani tabii ki insanı mutlu ediyor da, yani Mehmet diye biri seni çok seviyorum diye mesaj atınca da insan şey yapıyor. Meksika'nın daha henüz gol yemediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Bu zamana kadar oynadığı maçlara bakıldığında tabii istikrarlı gruplar, erken vedalar, bir sürü şey söylenebilir, konuşulabilir de Meksika milli takımı ile ilgili hani 1990 Dünya Kupası sonrasında 6 Dünya Kupası üst üste Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz yani aslında Meksika ile ilgili olarak. Hugo Sanchez miydi? Ya Doğan abi, abi yapma, gözünü seveyim be abi. Bu formaların çoğu bizim memlekette üretiliyor ya, Türkiye tekstil cenneti, 6000 liraya forma mı olur, ayrıca bir tane klasik forma yaparsın, geri kalan 2 tane 3 tane alternatif üretirsin. Galatasaray'ın parçalısı, Beşiktaş'ın, Fener'in çubuklusu falan verirsin abi diyor. O kadar teferruata ne gerek var yani? Ya abi tamamen endüstriyel bir durum söz konusu olduğu için onun pazarlama durumu, lansmanları, tanıtımları falan. Abi tek kişilik orkestrasın, hem çalıyorsun hem söylüyorsun demiş. Gıy gıy de gıy gıy. Fransa'yı durdurabilecek misin? Paraguay teknik adamına sormuşlar. Fransa'yı durdurabilecek misin? Ben şu soruyu sorarım. Şimdi Fransa düşünsün derim yani. Ya. Abi sıcaktır, ne yapsak acaba demiş. Ya çözüm üretici mi yazıyor kapı girişinde mesela hani. Abi böyle bir şey var. Doğan'a sorsanız ne yap? Doğan'a sorsanız Doğan'a. Oraya gittik onu. Bitti. Bana sormayın abi. Program da bitti, ben de bittim artık. Tek başına konuş nereye kadar ya? Yarın ne günlerde? Bugün ne günlerde? Bugün çarşamba değil mi? Çarşamba. Yarın perşembe. Yarın da İrfan 25 mi geliyor? Ayda Ciresi geliyor mu acaba? İsmail Hoca ne yapmış acaba? Soru cevapta birebir sohbet toplantısında neler konuşulmuş? Fenerbahçe'nin içerisinde olup bitenler nedir? Gerçekten Genduzi'nin hocasını övmesi, onun sonrasında evet ya istediğim oyun anlayışı, işte ben önde baskıyı, hızlı ata, hızlı oyunu istiyorum, bunları yapmıyordu bunlar falan diye, yaptırmıyorlardı bize gibi öyle bir isyanı neredeyse Fenerbahçe'de beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti şeklindeki açıklama. Son dönemlerde de Fenerbahçe içinde konuşulan tek olumlu şey olabilir. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlar kesilir miye kadar giden makara kısmı da var yani. Oraya da gitti konu. Ekbe Yudoh muydu kestiren, öyle bir şey mi olmuştu? O muhabbetten dolayı olduğu söylendi falan. Ama bilmiyorum. Duran emmi, o da özel önlemlerle Galatasaray'a imza atıyor gibi gözüküyor. 22 yaşında olması, 10+4'e çok uygun olması, aynı zamanda bazı şeylerde söz verecek, veriyor olması daha doğrusu. Bir de Galatasaray kendi gelmek istiyor. Yani yaşadığımız şeyle ilgili olarak, mesela transfer harekatıyla ilgili olarak, bir futbolcu bir kulübe 4 kere beni alsanıza diye mesaj yollarsa, iyi de bir oyuncuysan, bu ülkeyi de tanıyorsan, sıkıntılarından da vazgeçip düzeleceğim, söz veriyorum gibi mesajlara yolluyorsan, neden olmasın kısmına gelir tabii. Ama ya olmazsa, ya sıkın, hani bak Osimhen'le bunlar birbirini yerler, bak bu adam
Okan Hoca'yı alır ipten falan, ipe götürür falan. Her şey çıkabilir. Tribünlerden iki tane harekete bir el kol yapar bir şey. Eyvah eyvah, sen gel o zaman tantanayı falan. Ya yandı gülüm keten elva. Oraya bağlanır konu. Duran emmi bakalım ne kadar duran emmi. Ona bakmak lazım. Başka var mı bir şey? Ha, Erman Toroğlu'nun bugün köşe yazısı var. Hafta sonunda geçen cuma Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında işte Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasındaki o iddia edilen konuşmalar sonrasında yaptığım telefon bağlantısında Yüksel Yıldırım'la konuşmuştuk. İşte gene açtı ağzını yumdu gözünü böyle şöyle falan diye dedim. Çok manşet veriyorsun başkan, hani biraz yavaş, biraz sakin mi gitsen, daha lig başlamadı. Öyle böyle onları konuşurken Erman Toroğlu da federasyon başkanına sorularımı sordum. Cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı beni bağlamaz. Aldığım ve anladığım kadarıyla da bu röportaj galiba Brezilya dizisine dönecek, herkes üzerinde tepinecek gibi gözüküyor demiş. Ama bazı iddialar var. Erman Toroğlu'nun duydum diye yazdığı. Ben de olayı yaşayan kişiyle kurduğum diyalogtan dolayı söylüyorum. Hala da mesela bir kesim tabii Yüksel Bey'in bu konuları dile getirirken aslında bahsettiği konularda bir yanlışlık yok da verdiği örnekler ve üslupla ilgili ya da tek taraflı bir camia üzerinden ilerlemesi ona çok tepki uyandırıyor gibi yorumlanıyor. Onlar bildiğimiz şeyler zaten. Yani bana bilmediğim bir şeyi anlat kısmına dönüyorum. Şimdi gelelim Kulüpler Birliği'ne. Bak, Erman Toroğlu'nun köşe yazısı bu. Ortalık gerilmiş. Samsun Başkanı kesinlikle hakaret etmemiş. Fenerbahçe'den gelen yönetici Barış Göktürk biraz bağırmış çağırmış. Hava yapmaya kalkmış ama Fenerbahçeli basının yazdığı parçalarım, bölerim, dörde katlarım yok. Hatta Samsun Başkanı bir ara ayağa kalkmış, zor dışarı çıkarmışlar ama Fenerbahçeli yöneticinin de içinden geçmişler. Zaten Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan da bir daha böyle bir şey yaparsan buraya bir daha giremezsin diye de onu uyarmış. Duyduklarım bunlar diyor Erman Hoca da. Yine Kulüpler Birliği'nde Mahmut Uslu devlet arsa veriyor, satıyorsunuz diyor. Dursun Başkan da bizim her şeyimiz resmi ama bu işlerin madem çok doğru yapılmasını istiyorsunuz, bütün transferlerin girdilerini çıktılarını maliyeye verelim yanıtını veriyor. Bu resti yapınca Dursun Başkan, bu kez Mahmut Uslu, biz o işe girmeyiz diyor. Orada da Dursun Başkan artı alıyor diye yazılıyor. Kulüpler Birliği'nden biriyle konuştum. Bana çok enteresan, çok doğru, çok da komik gelen bir şey söyledi. Bak dedi, hoca, Kulüpler Birliği'nde bu kadar takım var. Dört büyükler hariç diğer bütün başkanlar ya Fenerbahçeli ya Galatasaraylı. Bırak Trabzon'u, Beşiktaş'ı da yok. Sonra Kayseri düştüğünde Kayseri başkanına şunu dedim. Şehrinde Galatasaraylı taraftarlar tur atıyor. Böyle olunca cenaze evinde halay çekiliyor işte, gördün mü dedim diyor. Kulüp başkanlarının gönül verdiği takımların işte bırak Beşiktaş'ı, Trabzon'u, hani hiçbiri yok. Yani hepsi ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli yorumları yapınca olay oralara gidiyor. Ey Süleyman Urma, zamanında söylediğinin arkasında durup da hayata geçirebilseydin, içeride ayrı konuşuyorsunuz, dışarıda ayrı konuşuyorsunuz, bunu kayıt altına alalım dediğinde bunu yazılı bir şekilde başkanken arkadaşlar oy birliğiyle falan karar veriyor, vermeyenler kimse, bir ifşa etseydin o zaman görürdük bazı şeylerin nasıl ilerleyip ilerleyemediğini. Bu da önemli yani. Benden bu kadar. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız İrfan 25'te beraber. Bekleriz efendim. Gününüz güzel geçsin, güzel haberler alın, iyi insanlarla karşılaşın, bereketli, kazancınız bol. Yarın da buluşmak ümidiyle.

0: Kim ne dedi?
1: DigiFootball YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: DigiFootball'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Gündem Gala programında Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
3: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Sen nasılsın?
2: İyiyim abi. Ben de teşekkür ederim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de hype puanı isteyelim.
3: Evet abi. Hype puanı çok basit. Her seferinde tarif ediyorum. Yorumu kenara kaydırıyorsunuz ve 3 kere üst üste videoyu kapatıp açıp hype puanı verebiliyorsunuz. Verdiğiniz zaman bu videonun daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyorsunuz. Çok şükür videolar gayet iyi gidiyor. İzlenmeler çok iyi gidiyor. Onun da ciddi anlamda bir katkısı oluyor. Öyle bir ricada bulunalım. Videoya başlarken çünkü gündem gerçekten yoğun. Bir tarafta yabancı kuralı, bir tarafta Galatasaray transfer gündemi. Sıcak gelişmelerin tamamını kısa süre içerisinde böyle hap bilgiler şeklinde arka arkaya vereceğiz.
2: Peki abi, yabancı kural demişken direkt onunla başlayalım. Kural değişmedi. Beklenti değişmesiydi. 12 artı 2, 3, 4, 5 olmasıydı ama 10 artı 4 olarak devam edecek. Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya bir kere federasyonun arkasına sığındığı olay diyor ki bu kural daha önce belliydi zaten, değişmeyecek. Tamam da Türk futbolunun şu anda böyle bir değişime ihtiyacı var. Kulüpler Birliği açıklama yapmış bu kuralın değişmesi için. Fenerbahçe'nin elinde onlarca oyuncu var. Yine Süper Lig'den diğer kulüplerin ciddi anlamda beklentisi var. Galatasaray'ın çok ciddi beklentisi var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için kadronda önemli isimler olması gerekiyor ve bu yabancı kuralı senin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Galatasaray'ın 10 tane futbolcusu var Icardi'yi sayarsak. 10 artı 4'ten bahsediyorsun. 23 yaş altı hiçbir oyuncu da Türkiye'ye kolay kolay gelmek istemiyor. Galatasaray Yirenkileri istedi, Manzambileri istedi, Bakratovları istedi. Ama bu oyuncular genç yaşta dünyanın önemli kulüplerine gitmek istiyor. Sen ne yapıyorsun? Bu sefer düşük maliyetli genç oyunculara 3 katı 4 katı maaşlar vermek zorunda kalıyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'nda inanılmaz kötü bir sınav verdi. Döndükten sonra acaba bu federasyon değişir mi, gider mi diye düşünürken kulüplerin, Süper Lig kulüplerin beklentisi olan yabancı kuralıyla ilgili de hayal kırıklığı bir açıklama. Mutlaka kulüpler bu maddenin, bu kuralın değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
2: TFF'de bir değişim bekliyor musun bundan sonraki süreçte?
3: Kulüpler bunun için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Kulüplerin böyle bir hazırlığı yok. Ama kulis bilgisi de var ve ismi ön plana çıkan isim de Mesut Özil. Benim kulağıma gelen öyle. Çünkü daha önce Mustafa Eröğüt'ü konuşuyorduk. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabileceği yönünde. Ama Mesut Özil önderliğinde eğer bir değişim yaşanırsa yine Mustafa Eröğüt'ün de listede olduğu bir aday çıkabilir. Ama bu adayın çıkabilmesi için federasyonun gitmesi lazım. Kulüpler Birliği'nin de şu anda öyle bir çalışması yok. O yüzden federasyonla ilgili bu saatten sonra söyleyecekleri ve gösterecekleri tepkilerin çok anlamı olmayacak. O değişimi istiyorlarsa bunun hazırlığını ya da girişimini yapmaları gerekiyor ama federasyon değişsin diye şu anda kimsenin başvurusu yok. Şundan da korkuyorlar. Bu federasyon devam ederse yarın öbür gün ligde canımızı yakabilir. O yüzden biz bu topun altına girmeyelim, elimizi taşın altına koymayalım diye düşünebiliyorlar. Öyle düşündükleri için de federasyon başkanı istediğini yapıyor. Kural değişmeyecek diyor. Değişmiyor. Federasyonun gelirleri düşüyor. Sesini çıkarmıyor. O yüzden bu düzen böyle devam edecekmiş gibi duruyor açıkçası.
2: Bu yabancı kuralıyla birlikte Galatasaray'ın transfer politikası nasıl olacak? Transferde yavaş gidiyordu Galatasaray. Acele etmiyordu. Belki değişir diye. Ya ama
3: bir,
2: değişmedi.
3: Yetki genel kurulunu bekliyordu. İki, yabancı kontenjanını bekliyordu. Üç de limitlerin açıklanmasını bekliyordu. Yetki genel kurulu yapıldı. Dursun Özbek bütün yetkileri aldı. Yabancı kuralı değişmedi. Aynı zamanda limitler de açıklandı. Bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray bu haftadan itibaren resmi olarak tekliflerini yapmaya başlamıştı zaten. Galatasaray 5 bölgeye 25 futbolculuk liste önündeydi ve transferle alakalı girişimlerini yapmaya başlamıştı. Yabancı kuralını ilgilendiren ve ilgilendirmeyen oyuncular vardı o listede. Şimdi yabancı kuralı değişmeyecek deniyor. Nasıl olacak peki Galatasaray'ın transfer politikası? Büyük ihtimal hani Icardi mevzusunu anlatırız ama Icardi'yi sayarsak 10 saymazsak 9 kişilik kontenjan dolu zaten. Bir tane ana planda 23 yaş ve üstü oyuncu transfer edebiliyorsun Icardi giderse. Onun dışındaki Renato Niyaga kadronda yine senin. 3 tane de kontenjan oyuncusu transfer edebiliyorsun. Burada John Duran'ın ismi konuşuluyor ve bazı genç oyuncular var özellikle Premier Lig'den. Bu oyuncular için şu anda Galatasaray resmi tekliflerini çıkmaya başladı. Özellikle özellikle bu hafta itibariyle Galatasaray'da çok hareketli bir transfer süreci başlayacak diyebiliriz Burak.
2: Duran'da son durum ne?
3: İlk günden beri şunu söylüyorum. Galatasaray John Duran tarafıyla anlaştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Prensip anlaşması zaten vardı ama bu yabancı kuralı nedeniyle bekletiyordu. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın ilk transferi John Duran olacak Burak. Çünkü 23 yaş kontenjanına uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın transferine onay verdiği bir isim. Daha önce Süper Lig'i yakından biliyor. Bir de maliyeti uygun. Galatasaray toplamda 4 milyon euro. Bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak. Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ve aynı zamanda oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma maddesi koymak istiyor. Çünkü 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi performans gösterirse iş zora girmesin diye, yarın öbür gün bonservisini alabilsin diye Galatasaray sözleşmesine böyle bir serbest kalma maddesi koydurmak istiyor. Ki Fenerbahçe koyduramamıştı bu maddeyi. Zenit'e gittiğinde de 35 milyon euro koydurmuşlardı. Şimdi büyük bir ihtimal Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferlerinden bir tanesi olacak. Fenerbahçe'nin Osimhen'e karşılık kadrosuna kattığı oyuncuyu Galatasaray Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna katıyor ve 4'te 1 maliyete katıyor. Galatasaray'ın bu anlamda evet, hani oyuncunun mental durumu soru işareti olabilir, oynamadığı zaman problem yaratıyor olabilir ama gerçekten belli bir potansiyele ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da çok fazla riske girmeden kendi lehine sözleşme şartlarıyla John Duran'ı kadrosuna katacak, öyle gözüküyor.
2: Kendisini futbola verirse eğer Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'da bence çok rahat iş yapar yani.
3: Okan Hoca'nın sevdiği tarzda bir oyuncu, atletik bir oyuncu, ısıran bir oyuncu. Zaman zaman evet kart görebiliyor ama bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Ben bunu geçen sezon da söylemiştim. Fenerbahçe John Duran ve El-Nesi'yi göndermeseydi belki de şampiyon olacaktı. En büyük hatalarından biriydi. Oyuncuyu kaybetmek en kolayı. Neymiş, problemliymiş, gönderdin. Ya kazanmayı denesene. Senin en kritik iki maçında sana 4 puan kazandırmış, derbilerde 4 puan kazandırmış oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bugüne kadar 110 milyon euroya yakın bonservis ödenmiş 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Bir de benim özel haberimdi. John Duran şunu söylüyor. Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçe'yi pişman edeceğim diyor beni gönderdiğine. Böyle de iddialı bir cümle kullanıyor. Bunu niye söylüyorum? John Duran'ın Fenerbahçe'ye transferinde ilk kez ben duyurmuştum. Ki Galatasaray'da Okan Buruk istemiyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde değil dendiğinde de John Duran'ın Galatasaray'la prensipte anlaştığını söylemiştim. Yakın çevresine de böyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki ben Fenerbahçe'yi pişman edeceğim Galatasaray'a transfer olduktan sonra.
2: Icardi'ye geçelim de. Icardi teklif yapıldı herhalde bir ayı geçti mi abi?
3: Geçti. Teklifin detaylarını bir kez daha hatırlatalım. Yine Galatasaray kendisine sadece bir yıl için 4 milyon euro artı bonuslarla 5 milyon euroluk teklif yaptı. O görüşmede Elio Pino ile başkan arasında bu teklif yapıldıktan sonra Icardi tarafı da 2 yıllık sözleşme istiyoruz dedi. Artı 7 milyon euro maaş beklentimiz var. Ayrıca oynama garantisi istiyoruz demişti. Icardi tarafı Galatasaray'ın ikinci teklifi yapmasını bekledi Burak. Galatasaray ikinci teklifi yapmadı. Bu yabancı kuralından sonra da ikinci teklifi yapma ihtimali söz konusu değil. Icardi Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etse bile bu saatten sonra Icardi Galatasaray beraberliğinin olacağını ben düşünmüyorum. Evet Galatasaray'da önemli işler yaptı ama bu saatten sonra bence Icardi defteri Galatasaray'da kapandı diye düşünüyorum ben.
2: Ne zaman cevap verecek abi sence? Ya da ne yapacak?
3: Ya Galatasaray şu anda dün itibariyle 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitti Icardi'nin. Yani Galatasaray'ın burada artık yapabileceği bir şey yok. Burak duygusal düşünmemesi gerekiyor.
2: Ki para da çok iyi para. 5 milyon vermez kimse Icardi.
3: Ya işte 5 milyon bir yıl artı oynama garantisi. Galatasaray'da yeni sezon için düşünce Osimhen kadroda kalacak. Osimhen'i yeni sezonda kaptan yapmayı düşünüyor Galatasaray. 9 numaralı formayı Osimhen'e vermek istiyor. Dünü unutup bugüne bakmak istiyor Galatasaray. Muslera'da olduğu gibi. Muslera'ya Galatasaray bir yıl daha sözleşme teklif etseydi belki Muslera Galatasaray'da devam edecekti. Ama Muslera gitti, yerine Uğurcan Çakır geldi. Ortaya koyduğu performans ortada. Osimhen eğer Galatasaray'da kalacaksa yeni sezonda kaptan olmak istiyor. 9 numaralı formayı istiyor. Icardi Galatasaray'da devam ederse fiziksel açıdan zaten son sezonda sıkıntı yaşamıştı. Yeni sezonda yaşamayacağının garantisi yok. Bir de yabancı kuralı var. Sen Icardi'yi elinde tutarsan hiç transfer yapamayacaksın. Sadece U23'e transfer yapabileceksin. Öyle bir sıkıntı olacak. O yüzden ben bu saatten sonra Icardi'ye güzel bir veda edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Icardi'nin de kariyerine büyük ihtimalle İtalya'da devam etmesi bekleniyor.
2: Peki abi, de U23 için artı 4 kontenjanı için Galatasaray'da hedeflenen oyuncular kimler? Biri John Duran olacak dedin. Diğeri Niyaga. İki tane kalıyor.
3: İki tane kalıyor. İki bölge için de yakın zamanda zaten Okan Hoca böyle scout ekibine övgüde bulunur açıklamalar yaptı. Galatasaray scout ekibi gerçekten bu yabancı kuralı devam etse de etmese de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Galatasaray'ın özellikle Premier Lig'den çok yakından takip ettiği oyuncu oyuncular var. Bu isimlere ben de ulaşamadım bu arada. Ulaşsaydım burada açıklardım ama özellikle Brighton'da forma giyen iki tane oyuncu var. Yasin Ayari ve aynı zamanda Diego Gomez, ki Diego Gomez Paraguaylı. Bir de yine Paraguay milli takımında forma giyen Enciso ismi var. Bu isimlerin olma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü U23 için iki tane transfer yapacak. Bunlardan bir tanesini orta sahaya, bir tanesi de savunmaya yapmayı düşünüyor Galatasaray. Eğer bu saatten sonra kural değişmezse, ki değişecekmiş gibi de gözükmüyor, federasyon açıklamayı yaptı. U23 için Premier Lig'den özellikle orta sahaya ve stoper bölgesine şu anda Galatasaray'ın listesinde olan ve görüşmelerin başladığı isimler var. Az önce ismini verdiğim oyuncular söz konusu olabilir. Bu oyuncuların dışında da olabilir. Galatasaray sır gibi saklıyor bu isimleri ve görüşmelerini devam ettiriyor. Yakın zamanda zaten basına düşmeye başlar. U23 için iki transferi, dediğim gibi, birini orta sahaya, birini de savunmaya yapacak. Renato Niega kadroda devam edecek. Bir de John Duran'ı transfer edince artı 4 kontenjanı da dolmuş olacak.
2: Galatasaray stoper rotasyonuna Yusuf Akçi'yi eklemeyi düşünür mü abi sence?
3: Vallahi sanmıyorum. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa Emin Bayram'ı geri çağırır. Emin Bayram Galatasaray'ın oyuncusuydu. Westerlo'ya gitti. Westerlo'nun başkanı Oktay Ercan çok iyi Galatasaraylı. Ki o dönem Galatasaray para kazansın diye böyle bir transfer yapılmıştı. Yarın Yusuf Akçiçek yerine Galatasaray isterse Emin Bayram'ı transfer eder, ki Emin Bayram da bu sezon Westerlo'da gayet iyi performans gösterdi. Hatta ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe içinde geçiyor.
2: Lemina'yı sorayım abi. Başkan HTSpor yayınında kalacak demişti ama yabancı kuralının bu şekilde olması herhalde Lemina'yla yollar ayrılabilir gibi duruyor belki de.
3: Bir kere hani çok ekstra bir maliyeti olmayacak Burak. Bu arada kalıp kalmaması bence %50-50. Ama Lemina'nın şöyle bir avantajı var. Birincisi, Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını herkesten çok istiyor. Afrikalı oyuncuların abisi Lemina. İkincisi, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında çok önemli işler yaptı. Üçüncüsü, savunmaya genç bir oyuncu alacaksın. Lemina hem orta sahada oynayabiliyor hem de defansta oynayabiliyor. Yani stoper olarak da oynatabiliyorsun. Bu yüzden kalma ihtimali gitme ihtimalinden biraz daha yüksek. Ama hani Galatasaray oldu ki orta sahaya çok üst düzey bir oyuncu buldu. Kontenjan nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Baktığın zaman diğer oyunculara da gelen resmi teklifler söz konusu değil. Bu zamana kadar da bu yabancı kuralı için Lemina'nın sözleşmesi bekletildi. O yüzden eğer çok üst düzey bir oyuncu gündeme gelir ve Lemina'nın işini fazlasıyla yapar, Galatasaray'ın da böyle bütçesi var yaklaşımıyla giderse Galatasaray, o zaman ayrılabilir yollar. Ama hani artıları eksilerinden daha fazla olan bir oyuncu maliyet anlamında, Osimhen'in istemesi, iki bölgede oynuyor olması bu anlamda hani kalma ihtimalini biraz daha güçlendiriyor. Burada şunu söyleyeyim. Bugüne kadar Okan Hoca'nın da çok sıcak bakmadığı isimlerden bir tanesiydi. Salih Özcan ismi artık yüksek sesle Galatasaray'da konuşmaya başlanabilir. Beşiktaş bu oyuncuyu istiyor. Orkun'la beraber milli takımda gösterdiği performans büyük beğeni topladı. Amerika maçındaki, ondan önce elemelerde İspanya maçında beraber oynamışlardı. İyi performans göstermişlerdi. Salih Özcan Borussia Dortmund'da şu anda sözleşmesi bitti ve Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor bu arada. Ama Galatasaray ve Beşiktaş teklif yaptığında tercihini Galatasaray'dan yana kullanabilir. Dediğim gibi şu anda Süper Lig'den ya da Avrupa'dan kadronuza katabileceğiniz çok fazla yerli oyuncu yok. Bir anda böyle Salih Özcan'a ilgi artabilir. Onu da ekleyelim.
2: Peki abi, de teklif gelen oyuncuları konuşalım. Özellikle Davinson Sanchez. Çok konuşuluyor. 35-40 milyonlar konuşuluyor. Ya çok iyi para.
3: Davinson Sanchez'in geçen sezonki performansı insanları çok tatmin etmese de Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi işler yapıyor. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kere daha ortaya koydu ki Galatasaray'ın fiyat performans anlamında işte Torreira, Salah ile birlikte en iyi transferlerinden bir tanesi, ki Erden Timur'u transfer etmişti. Bu şampiyonluklarda ciddi payı var. Bir de hani şimdi 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Şu ana kadar Davinson Sanchez'i isteyen net kulüp ve Galatasaray'a ilgisini gösteren kulüp Como kulübü. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Onların kafalarındaki rakam da 15 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroya Davinson Sanchez'i vermez ki ekstradan Galatasaray bir tane stoper transferi yapmayı düşünüyor. Yani Davinson Sanchez için uçuk bir teklif gelirse oraya Galatasaray Van Dijk'ı transfer etmek istiyor. Pavlović yine Galatasaray'ın gündeminde. Beraldo yine Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Davinson giderse iki tane transfer yapacak. Ama Davinson'a gelen teklifin de 30 ve üzerinde olması gerekiyor. Şu anda öyle bir teklif yok. Dünya Kupası'ndaki performansından sonra İtalya'dan ya da İspanya'dan çok daha farklı teklifler gelirse o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ama şu an için Davinson'un da yeni sezonda Galatasaray'da devam etme ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Davinson Abdülkerim ikilisine rağmen Okan Hoca oraya bir stoper daha istiyor.
2: O istediği oyuncu kim özellikle? İşte Van Dijk mı?
3: Van Dijk'ın bu yabancı kuralında olma ihtimali düşük. Çünkü elinizden bir oyuncu çıkarmanız gerekiyor. Singo, Salah'ı, ama sağ bekte bu kez sıkıntı yaşayacaksınız. Singo'ya talip yok. Singo'ya talip olsa Galatasaray zararsız bir şekilde çıkacak. Beraldo kontenjana uyan isimlerden bir tanesi. Beraldo da Galatasaray'ın stoper rotasyonunda düşündüğü isimlerden...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, zaten hepiniz artık ezberlediniz ama biz hatırlatmamızı yine de yapalım. İbrahim abi selam, nasılsın?
5: Selam Can, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyidir. Böyle plajdan gelmiş benim, evet, gibi bir havam var.
5: Şort, gömlek havası mevsimi başladı. Terlik.
4: Hani saat 12'de plajdan çıkıp yayına girip saat 2:10 geçe tekrar serin sulara atlayacakmış imajı seziyorum.
5: Ne güzel yani. Keşke öyle bir imkanımız olabilse.
4: Aslında yakınız da Sarıyer'e ya, buradan bir yedilik.
5: Yani evet, buradan aslında evet. Buradan yani o bölgede oturanlar bir... için rutin program olabilir yani, mantıklı da.
4: Evet abi, başlayalım. Neyle başlasak, 10 artı 4 kuralı var.
5: Vedat Muriç'te başlayalım. Başlayalım. Fenerbahçe. Ya şöyle, şimdi bizim genel sorunlarımızdan biri ki kalp, yani alt adalede sıkıntı yaşamış, yani kısmi yırtık yaşamış. 30 sonrası oyuncularda yani ben çok daha erken tabii o sorunları yaşamaya başlamıştım. Bu özellikle alt adale kas yırtılması tekrar nüksetme konusunda çok problemli bir hadisedir yani. Ve 30'lu yaşlardan sonra çok daha zor hem geri dönüş hem de o süreci sağlıklı idare edebilme. Yani Fenerbahçe için de Vedat Muriç için de başlangıç açısından olabilecek en kötü senaryo. Yani şimdi burada çok hassas bir durum var. Şimdi Fenerbahçe ön eleme karşılaşmasına çıkacak. Şimdi oyuncuyu acele ettirsen ya, bir an önce iyileştirelim. Çünkü genelde bizde işte erken döndürelim ki Galatasaray'a gelince orayla ilgili de bir duyduğum birkaç şey var, Singo ile alakalı, onu da söyleyeceğim. Şimdi acele ediyorlar, idare ederiz diyorlar. O acele ettiğin, evet, belki senin geri dönüşle alakalı işini biraz hızlandırabilir ama sonrasıyla alakalı büyük problem. Yani Fenerbahçe başlangıçta zaten yani düşünce çok sağlıksızdı. Vedat Muriç'i o organizasyonun bir parçası yapma ve maliyetleri de, yani hatırla o dönem burada bahsettik. Yani Fenerbahçe için o olabilecek santrafor pozisyonu ile alakalı en kötü başlangıç oldu.
4: Evet, yani Fenerbahçe'de işte şey mi var? Hani maça çıkmadan adadan ayrılma olayı var ya, böyle bir durum mu yaşandı? Şimdi 15 gün diyorlar ama işte bazı yorumculardan onlar, haber de aldım diyor. En az 6 hafta oynayamaz falan.
5: Şöyle şimdi kalp sakatlıklarında, alt adale sakatlıklarında birinci derece 15 gün. İşte ikinci ve üçüncü derece, zaten üçüncü derece en problemli. 6 ile 8 haftadır yani. Eğer öyle diyorsa yani Fenerbahçe muhabirleri oraya yakın, o olabilecek en kötü senaryo orada. Yani sezon başı ilk maçlara falan yetişme şansı olmaz.
4: Emre Belözoğlu yani da hep oradan sakatlanıyordu. Ama ya, yani bir şekilde düzeltti, yine oynayabildi
5: ama
4: yani.
5: Ama çok sık sakatlık sorunu yaşıyordu. Yani hani idare etmen gerekiyor. Yani çok sıkıntılı bir durum. Yani ben zaten hep burada bahsediyorum ya Avrupa'da önemli liglerde istatistik yakalamış oyuncuları kolay kolay bize bırakmıyorlar Cihan. Yani bize geliyorsa onlar o Vedat Muriç için fiziksel anlamda bir senelik sürecini de takip etmişlerdir. Onlar 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorlar. Yani devamında oyuncunun sakatlık sorunu yaşaması ya da işte hızıyla ilgili yaşayabileceği bütün problemleri öngörebiliyorlar.
4: Evet, şimdi bir de bu 10 artı 4 yabancı kuralını federasyon dedi ki kardeşim biz değiştirmiyoruz. Resmi olarak da işte 2 gün önce açıkladı. Dedi böyle böyle 10 artı 4 kuralı uygulanacak dedi. En çok başı ağrıyacak takım da sanırım bu kuraldan Fenerbahçe.
5: Olan Fenerbahçe yani.
4: Ederson, Livakovic, artı, Oscar Valde, Skriniar, Diego Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gendouzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin yabancıları.
5: Bir de şey var orada. Artı o genç 23 yaş Nene, Archie Brown falan yani. O taraf da baya kalabalık yani, oradan da problemli bir hadise. Ya de burada şey anlatıyor bize yani, hani bir kulüp neden 12 senedir şampiyon olmuyor şeyi var ya, ya aldı yani, buna baktığın zaman yani neden olamadığını sana çok iyi anlatıyor. Şimdi ya, o kadar fazla planlamada hata yapmışsın ki, şimdi hadi kurtul bakalım bunlardan, şimdi bunların bir de maaşını ödemek zorundasın. Kullansan öyle bir dert, göndersen mesela Kante ile ilgili bir şeyler okuyorum, hatta bizim programda da Sansürsüz'de de öyle bir soru sorulmuştu. Fenerbahçe yönetimi Kante'ye, ya arkadaş senin maaşın yüksek, gel burada biz bir indirim yapalım, ya da bunu düşünmüyorsan sana ya bak sadece ne oyuncu,
4: Ederson ve Talisca'ya da acil müşteri arıyor Fenerbahçe.
5: Yani hiçbirini Kante yani değil. Ederson'a ayırıyorum ama Kante ve Talisca'ya müşteri bulma şansın yok. Mümkün değil yani, mümkün değil. O yüzden yani burada işte bu planlama konusunda hoş. Şimdi diyeceksin ki abi yani sonuçta Aziz Yıldırım da göreve gelirken bunları biliyordu değil mi? Yani bugüne kadar halletmesi gereken de bir sürü problemi var Fenerbahçe'nin. Daha bak hala hangi oyuncular Fenerbahçe'de kalacak, hangileri gidecekle ilgili hiçbir şey yok ortada, net. Korkunç bir belirsizlik var ve yakın tarihte bir ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi ile alakalı yani, ne olursa olsun yani.
4: Ve İsveç'le bir maçı vardı Fransa'nın, 3-0 galip geldiği. Deschamps demişti zaten, Kante'nin bir sakatlığı var, oynatmayacağım demişti. Evet. Yedekleri aldı yine ama oynatmadı.
5: Ya, o yok zaten, Fransa'nın yüksek ihtimal yani finallere, oralara gideceğini düşündüğümüzde zaten ondan yakın zamanda faydalanamayacaksın yani. Fenerbahçe tarafı gerçekten ciddi anlamda içinde problemleri barındırıyor. Çok merak ediyorum tabii bu süreçte nasıl bir idareci davranışı gösterecekler. Çünkü işin teknik tarafında bir hayli problem var. Yani biraz istersen şeyden de bahsedelim. Teknik ekipten bahsedelim. Bence bu çok önemli. Yani bir yerde başarı ya da başarısızlık tek başına bir kişi üzerinden açıklanmaz değil mi? Bir ekip çalışmasıdır o yani. Bir sürü yardımcıları var değil mi? Karar alırken de oturuyorsun. Antrenman planlaması yapılırken de onlarla beraber oturuyorsun. Mesela analizciyle oturup bir planlama yapıyorsun değil mi? O maçın istatistiğini beraber okuyorsunuz. İşte atletik performansçıyla takımın fiziksel durumuyla alakalı antrenman planlaması yapıyorsun. İşte yardımcı antrenörüne teknik anlamda oturup istişare yapıyorsun. Şimdi İsmail Kartal'ın en çok vurguladığı şey ne? 99 puan. Değil mi? 99 puan üzerinden sürekli bir şey anlatıyor. Hı hı. Ama 99 puanı beraber kazandığı yardımcı antrenörü Recep Karatepe yok o ekipte.
4: Söyleyeyim mi ekibini? Tanıdığın var mı bilmiyorum. Dirk Kuyt var, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Zeki Göle, zaten hocamız hep olduğu gibi, Melik Şah Sezgin ve Hasan Kültekin.
5: Kutay Eraslan'la ilgili, Eraslan değil mi? Doğru mu? Arslan mı? Eraslan mı? Şimdi yanlışla söylemeyeyim. Arslan, özür dilerim. Arslan. Onunla alakalı biraz tabii yani ekibe bakınca bir araştırmak istedim. U13'ün yardımcı antrenörü pozisyonunda bir hocamız. Şimdi olur mu? Olur tabii ki, oradan A takıma çıkar mı? Çıkar ama senin onun altını doldurman lazım bir teknik direktör olarak. Atıyorum Emre Kartal oğlu. Emre Kartal şu donanımla, şu çalışmalarla değil mi? Ama şeyde değil. O okulu okudu, bu değil. Yani antrenörlük anlamında altını dolduracağım, buralarda eğitim aldı, buralarda tekrar yaptı demen lazım değil mi? Bak kendi ağzında da şeyi söylüyorsun. Aslında ben istemiyordum, Ali Koç getirdi diyorsun. Ve sonrasında ama donanımla ilgili hiçbir sorun yok diyorsun. Bir şeye karar vereceksin yani. Eğer donanımla ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorsan, ki bence hiç olmasın da. Hadi getirdin. Yok ki, hiçbir deneyim yok. Kutay Arslan hiçbir deneyimi yok. Zeki Murat Göle 10 küsur sene kalmış, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını 5 dakikada anlatamamış yani. Hani bir basın anlatamamış ya. Yani neden şampiyon olamadığını 10 küsur sene o kulübenin kenarında olan, o sahanın içinde olan yardımcı antrenör pozisyondaki biri Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu basın toplantısında 2 dakikada ifade edemedi yani. konunun benimle bir ilgisi yok dedi. Ben şimdi teslim eder miyim ona bir organizasyonu? E verdiniz yine. Mesela ödüllendirmiş oluyorsunuz değil mi? Yani yeni bir teknik direktör geliyor. Diyorsun ki Zeki Murat Göle yani şahane bir iş yapıyor. Buyur İsmail Kartal'la da yanında ol, ona da yardımcı ol.
4: Galatasaray
5: kimseye olamamış ki.
4: Stat müdürüyle ilgili de mahkemesi ne oldu bilmiyorum.
5: Şimdi
4: mesela
5: oraya geleceğim şimdi Emre Kartal'la ilgili. Biz Emre Kartal'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz antrenörlükle ilgili. Sadece bilmiyorum. İsmail Kartal'ın oğlu olduğunu, hatta bir dönem futbolcu olduğunu, Konyaspor'da hoca çalıştığında ona profesyonel sözleşme imzalattıklarını. Mesela o da çok yani
4: İsmail hocam yapmıştı onu.
5: Oradaydı İsmail hoca.
4: Yani, orada yani, bir futbolcu yaptı. Yani. Yani,
5: orada profesyonel sözleşme imzalattı. Oynayamamış, gitmiş bir yerlerde gezmiş. Ama biz onu Trabzon'da hatırlar mısın? Trabzon'da oğluma şiddet uyguladılar gibi bir maç sonu açıklaması vardı İsmail
4: evet,
5: hocanın.
4: Evet, olaylı maç.
5: Olaylı maçta. Tabii biz itiraz etmiştik değil mi? Yani bırak antrenörünü o kimseye o şekilde
4: tabii
5: davranılmaz.
4: Ki, tabii ki.
5: Ama bizim o gün yani ona bu yapılmaması gerekiyor dediğimiz kişi kendinden yaşça büyük Galatasaray stadında stat müdürüne konu ne olursa olsun. Yani konu ne olursa olsun fiziki şiddette bulunuyor. Şimdi burada ne anlatıyor? Bu konu bize neyi anlatıyor? Diyor yani mantıklı düşündüğümde dedim ya gencecik bir çocuk bir bu duygularını kontrol edemiyor. Yani problem çıkartan tarafta sürekli ya başına bir şey geliyor ya da o birinin başına bir iş çıkartıyor. Şimdi ben niye böyle birini bir de oğlum niye böyle birini yanımda gezdireyim ki yani? Niye bu kadar olumsuzluğu içinde barındırmış birini o işin içine sokayım ya?
4: Değil mi? Ya, biraz gözlerden uzak kalması
5: çünkü,
4: lazım.
5: Çünkü ya şöyle bir durum. Mesela Ancelotti'den örnek veriyor değil mi? Şimdi ya, ayrıca Ancelotti de yanlış bir şey yapıyorsa yanlıştır yani. Ancelotti yapıyor diye de o iş doğru olacağın anlamına da gelmez. Ama bir, yani baktığım kadarıyla bir arkadaşımız paylaşmış. Can altını dolduracağı bir sürü şey var değil mi? Oğlu bir akademiden oradan buradan bir yerlerde ve antrenörlük anlamında da kulüplerde bir test yapmış. Şimdi mental anlamda bu kadar problem içinde barındıran bir çocuk yani belli ki duygularını kontrol edemiyor Emre Kartal. Çünkü Galatasaray stadında yaşanan olay, Trabzon'da yaşanan olay ya bu çocuk duygularını. Şimdi sen
4: altını tekrar çiziyorsun konu ne olursa olsun.
5: Konu ne olursa olsun.
4: Ya şimdi şey olabilir belki Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlayabilir ya stat müdürü de olmaz yapsaydı diyebilir
5: ya,
4: ama.
5: Olmaz olmaz ya. Konu
4: konudan bahsetmek
5: olsun,
4: amacıyla söylüyorum.
5: Sen bir kere zaten evet. Bizim hani örf adet değil mi büyüğe saygı.
4: Tabii,
5: hani küçüğe
4: yaşında.
5: Sevgi. Ya, senden bu kadar baban yaşında birine değil mi yani ne olursa olsun. Ya bu işin de bir parçası ya provokasyona da direnç göstermek yoksa. Edilebilirsin.
4: Fedai değil sonuçta.
5: Provoke edilebilirsin. Antrenör olarak, futbolcu olarak o işin de eğitimin de bir parçası onlara direnç göstermek. Yoksa herkes kendinde değil mi? Dışarı çık bir sürü insan kendince başına gelen bütün olaylarda haklı gerekçesi var değil mi? Ama o da bana böyle yaptı diyor. E öyle olmuyor işte. Ama gelince o işin başına o iş ortadan kalkıyor. Yani şimdi bu kadar içinde olumsuzluğu barındırmış Emre Kartal. Zeki Murat Göle halledemiyor zaten. Zeki Murat Göle tarafına bir şey diyemiyorum Cihan çünkü yani en son benim o basın toplantısı hafızamda hiçbir şey anlamamış konudan alakası yok yani 10 küsür sene orada durmuş ya olaylardan haberi yok iki kelime edecek bir şey yoksa olaylardan haberi yok
4: şey
5: yani.
4: Mi diyorsun Tedesco'yu suçladığımı
5: Tedesco'yu suçladı benimle ne alakası var bu konunun dedi ya Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini Antalya'da kendi söyledi hocaya ulaşamadık değiştiremedik dedi ya bir organizasyonda ya biz seninle beraber çalışıyoruz sen bu işin en tepesindesin ama burada burası su alıyor abi benim müdahale etmem gerekiyor. Ne diyeceğim ben Cihan yoktu ben ne yapayım mı diyeceğim yani. E battık ya. Orada alacaksın o inisiyatifi gerekirse maç sonunda bırakacaksın eşyaları olumsuz bir şey varsa istifa edeceksin. Ya böyle bir şeydir yani.
4: Bir de şöyle bir şey yani şimdi Zeki Murat Göle'yi ben tanımıyorum da sonuçta kaç ay Tedesco'nun yardımcılığını yaptı. Yani yardımcılığını yaptığın bir insanın arkasından konuşma işi de bence hoş bir şey değil yani. Biz seninle burada yayın yapıyoruz mesela. Sen bu yayının ardından gidiyorsun buraya başka biri geliyor çarşamba günü ya İbrahim abi de şöyleydi biraz sert yorumlar yapıyordu da işte sen bu hoş bir şey değil bence.
5: İyi olur mu öyle şey canım?
4: Bu, yani önce birazcık da şeyi oturtmak lazım yani karakteri ya oturtmak
5: işte
4: lazım.
5: O yüzden Cihan bu tarz davranış içerisinde olan insanları şey yapmayacaksın.
4: Koltuğunu beğenmedin de onu bence oturma o biraz sıkıntılı niye diyelim
5: değil. Bu problem değil mi? Biraz böyle altta kaldım gibi oldu.
4: Kaldırsaydık onu biraz şöyle.
5: Kaldıramadım abi. Konudan bu arada
4: aslında
5: tabii şimdi
4: gençsin de ama.
5: Radyonun böyle bir durumu var biliyorsun. Yani evet. İstediğin
4: sen
5: gibi konuşurken.
4: Ben, Bence ben diğerini al, evet. Sen onu al. Tamam, biz de orada Zeki Murat Göle'de kaldık. Evet. Şöyle şu sağdan evet yaparsan.
5: Vallahi yaptım.
4: Oldu değil mi? Evet oldu. Yerini bulamamışsın. Yani, doğru yeri bulmak
5: tekrardan
4: önemli.
5: Tekrardan herkese merhabalar. Hani evet. İbrahim Yavuz ya, yayına başlıyor.
4: Zeki Murat Göle'deydik.
5: Ya şöyle. Yani işte orada hani dediğin gibi bir ekip arkadaşının ayrıldıktan sonra problemi gördüğünü söylüyorsun. Dediğin gibi orada da ona saygısızlık yapıyorsun. Diğer hadise halledemiyorsun bir de problemi. Yani teknik anlamda da halledemiyorsun. Şimdi ya olur mu abi şimdi yani bu kadar yardımcı antrenör pozisyonunda olan, bu kadar eksikliği içinde barındıran ekiple sen İsmail Kartal olarak nasıl bir planlama yapacaksın? Kayıtla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilmiyoruz. Zaten aynı dili konuşmuyorlar. Nasıl bir davranış içerisinde olacağını bilmiyoruz. Çok bambaşka bir eğitimden, kültürden geliyor. Şimdi kayıt şey der mi? Puanımızı çaldılar, şampiyonluğumuzu çaldılar gibi bir ifade kullanır mı mesela? Ya muhtemelen burada, kullanmaz.
4: Burada şimdi ustalık, çıraklık, kalfalık falan muhabbeti var yani. Hı hı. Kayıt burada ustalık dönemini geçirmeyecek sonuçta bana göre.
5: %100. Yani,
4: Dordre diye bir takımdan geliyor Hollanda'da ve ondan öncekilerde zaten Hollanda'nın kalburaltı takımlarında görev alıyordu. Yani Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk için daha buraya sağlam bir isim alması gerekmiyor muydu? Aziz Yıldırım'ı ben anladım. Ya bu eski ekip, bu eski ruhu toplamaya çalışıyor.
5: Ya öyle bir şey değil ki, bu ruhla, duyguyla, aşkla, sevgiyle anlatıp duruyoruz ama onun hiçbir faydası olmadığını görmemize rağmen vazgeçmiyoruz bu düşünceden. Yani şimdi sen Kayıt'ı getiriyorsun buraya. Kayıt'ın antrenörlük anlamında bilgisinin birikiminden kimsenin haberi yok ya. Ya sadece bir dönem Fenerbahçe'de futbolculuk anlamında çok önemli işler yaptığı için sen direkt ona talip oluyorsun yani. Fenerbahçe yani bak şimdi önümüzde bir yabancı kuralı ile alakalı eldeki yabancı oyuncular, işte vedalaşması gereken oyuncular, işte teknik direktörün hangisini o kadronun içerisinde tutacak, onu bile yeni getirmişsin, onunla ilgili de bir sürü eksiklik var, bak ekibinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlarda Fenerbahçe'nin yani o İsmail Kartal'ın o bir önceki sene onda onla başlangıcı vardı hatırlarsan lige. Yani benzer bir performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin olumsuz bir sezon geçirmemesi için. Yani çok acil bu süreci böyle en az hasarla. Ama nasıl halledecekler? Ya, kafamda kocaman soru işareti var yani. Antrenör tarafına gidiyorum, orada acayip bir belirsizlik can. Ya, oyuncu tarafına geliyorum, orada inanılmaz bir karmaşa. Kim olacak, kim gelecek? Pozisyon anlamında bakıyorsun, kadro planlamasında bir tarafta inanılmaz şişkinlik var, bazı taraflarda korkunç bir boşluk var. Teknik direktöre bakıyorsun, gittiğinde bir sürü işte bu psikoloji anlamında süreci idare edememiş olumsuzlukları var değil mi? Hani şampiyon Galatasaray'ın o sene şampiyon olduğunda Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Kupada gitmedi Urfa'ya değil mi? Kupada gitmedi. Peşinden Olympiakos maçında rotasyona gitti, aman ligi kaybetmeyelim dedi. Ve bir haftada Fenerbahçe hepsini birden kaybetti. Bak Türkiye Kupası'ydı ya da şeydi, Galatasaray'la eşleştikleri maç, o Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'ydı, şimdi unuttum, ikisinden biriydi. O gitti, o kupa gitti elinden. Gitmedin çünkü oraya. Gençlerle gittin. Geldin hafta içi Olympiakos'u, aman ligi kaybetmeyeyim diye bir rotasyonla orayı da kaybettin, konferans kupasını. Sivas'a gittin, deplasmanda orada da berabere kaldın, ligi de kaybettin. Yani ve tamamen o sürecin net belirleyicisi teknik direktörün psikolojik davranışıydı. Sınıfta kaldı orada İsmail Kartal. Şimdi psikolojik anlamda son süreçte bayağı problem yaşamış biri tekrar geri geliyor ve kanalın televizyonuna ve onu oraya getiren kulübün başkanının da en çok itiraz ettiği şey neydi? Ya arkadaş şu yapım işlerini bırakın dedi değil mi Aziz Yıldırım? Yani seni bu düşünce iktidara getirmiş ve sen o kanalın, o televizyonun kanalında ilk ağzından çıkan şey, iki sene şampiyonluğumu çaldılar. Daha üzücü taraf, tescillendi dedi. Yani biri hocaya muhtemelen yani şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin tescillendiğini söylemiş. Onun da iki şampiyonluğunun. O da ikna olmuş ve Fenerbahçe ilk imza attığında ben şampiyon yaptım diyor. İkisini de çaldılar diyor. Şimdi sen bu düşünceye nasıl ben teslim edeyim organizasyonu?
4: Bir de yani İsmail hocamın bir danışman tutması lazım. Mesela basın toplantısında ne söyleyeceğini o yani danışmanın karar vermesi lazım. Mesela şu an Şerif İsmail hocanın oyuncusu. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiklerinin ne önemi var? Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. 2 hafta sonra şurada.
5: İnanılmaz.
4: Elinde zaten tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani hiç gereği yokken Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu yani. Bir danışmana ihtiyacı yok mu sana göre İsmail Hoca'nın?
5: Anlıyorum da bunlar ama çok basit şeyler.
4: Hani
5: ya,
4: şu
5: ya,
4: kadar burada... paraya transfer edilir mi diye ya, kendi oyuncundan ya, niye kabul
5: ediyorum,
4: ki?
5: Yahu kabul ediyorum ama bunun için de danışmana gerek yok ki ya. Ya bunu söylememen gerektiğini birinden destek almana gerek yok
4: tek
5: ki.
4: Tek forveti yani. İbrahim Yavuz mesela.
5: Niye ben? Ya bak sana diyor ki, 10 tane de olsa bırak bu... İbrahim Yavuz tek forvet. 10 tane forvetin de olsa bir teknik direktör oyuncusu için bu ifadeyi kullanmaz. Ya sana ne maliyetten ya?
4: Alınmış sonuçta.
5: Ya nedir bir de ayrıca bu maliyet oyuncu? Niye talip olmuyorsun Şerif'in geleceğine? Değil mi teknik direktöre? Yapsana teknik yorum. Herkesi biliyorsun. Desene ben izledim Şerif'i. Antrenör olarak şu şu şu eksiklerini tespit ettim. Gelişimine de buradan dokunacağım. Onun üzerine şöyle bir oyun inşa edeceğiz. Niye? Çünkü kulübün başkanı zaten benzer ifadeyi kullandı. O da aldı onu cebine koydu. En kolay. Niye? Kalabalığın ikna olduğu bir durum var. Ben de onun peşinden gideyim. Olur mu öyle şey yani? Sen teknik bir yorum yapsana. Şimdi bunun için de desteğe falan da gerek yok Cihan. Yani bu kadar temel şeylerde. Destek nerede lazım onlara bence? Sosyal projelerle alakalı durumlarda bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörleri çok, çok ciddi kalabalığa hitap ediyorsunuz değil mi? Mesela sosyal sorumluluk o tarz projelerle ilgili bir destek alın, oralarda bulunun, örnek olun insanlara. Tabii siz hiçbir yerde yoksunuz ya.
4: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer konulara geçmeden dinleyenlerimizin yorumlarını da alalım. Çünkü karışıyor. Evet. Diğer konuyu atlayınca bir önceki konunun mesajı gelmiş oluyor. Biraz daldan dola oluyor. Bir bu konuyla alakalı mesajları okuyalım. Ardından Icardi serbest kaldı. Yani Pino da ETSpor'a röportajlar verdi. Sana bunu soracağım. Hani Aziz Yıldırım böyle şeyleri sever. Arda Turan'a bir sürü teklif yapmıştı hatırla aldığı maaşın. Acaba Icardi'ye böyle bir şey olur mu? Bunları konuşuruz. Demiş ki dinleyenimiz... Duygu ve ruh olmadan futbolun ne anlamı var? Futbol ruhtur, tutkudur demiş. Onyx koşar adam futbollu olunca diyor. Ama yetenek yoksa da bir işe yaramıyor keskin. İkisi beraber olursa eyvallah.
5: Ya tabii. Zaten sen yani temeli koşmak ya bu işin. Ne alakası var ruhla? Ruh olmadan koş. Ya bu temeli fiziksel durum ya yani. Niye içine illa bir ruh bir şey veriyorsun? Tabii ki hiçbir işte sadece futbol için mi geçerli? Eğer enerjin, duygun yoksa her iş için geçerli yani.
4: Yani İbrahim abiye sen daha çok gençsin dedin. Orayı kaçırdı. Kaçırma.
5: Kaçırmadım.
4: İsmail,
5: uzatmadım ya.
4: İsmail Kartal'ı sevmiyorum. Bence kötü biri demiş. Yok be Alp. İyi biri de. Ben tanıyorum İsmail Hoca'yı da. Yani bazen yanlış şeyler söylüyor. Çok büyüksün be. Fenerbahçe sen olmasan demiş. İnsanlar ne konuşacak diyor Hakan Aktaş. Fenerbahçe Spor Kulübü bu sene ilk üçe giremez. Bunu da bir yere yazar mısın demiş Gürbüz Önder. Unuttum ben yayını, yarım saat geciktim. Destur var mıdır dostlar diyor. Estağfurullah. İbrahim Yavuz'a aşk olsun. Ona teessüf ederiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu köprüden geçerken köprü parasını cebinden veriyormuş. Ayrıca radara yakalanırsa şoför ödetiyormuş. Niye başkanı hiç övmedi? Bu devirde böyle insan bulmak zor. Yunus Balyer. Konu şu belki... İbrahim Bey'e işte soruyorlar işte, işte villalarla ilgili ben futbolculara villaları vereceğim diyor. Ardından da diyor ki ben diyor işte federasyonundan 5 kuruş para almıyorum. Ben kendim aracımla gidip geliyorum. Çok nadir federasyonun arabasını kullanırım. O zaman da diyor köprü ücretlerini cebimden veriyorum ifadesi var. Bu biraz tepki toplamıştı. Ona istinaden biraz ironi yapıyor Yunus da galiba.
5: Galiba ya söylenecek o kadar fazla şey var ki yani hani bu takılacağın en son hadiseye de konuşman gereken, çünkü bize bir faydası yok onun köprü ücretini verip vermemesiyle alakalı, ama temel o kadar fazla eksiği barındırıyor ki içinde. İşte Dünya Kupası'na giderken bence en belirleyici şey oydu, kendi ayağına dolanan da sözdü, tarihin en şerefli oyuncuları dedi, sonra toparlamaya çalıştı, sonra oynanan iki maçtan sonra bir anda toplumu, ya daha ne istiyorsunuz işte, sizi buraya getirdik, Uluslar Ligi'nde en sondaydık, aldık en üste getirdik gibi, yani çok sağlıklı olmayan ifadeler kullandı. Ya da ben orada şöyle düşünüyorum. Ya bizim temel olarak bence en büyük sorunlarımızdan biri. Bu sadece Hacı Osmanoğlu ile alakalı değil. Biz geçmişte problemi çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyoruz. Yani idareci olduğu dönemlerde, kulüp başkanlığı yaptığı dönemlerde hepsi için geçerli. Sonra federasyon başkanı olduklarını biz hep onlardan ya gel problemi çöz. Ya idareciyken onlar zaten problemin merkezinde olmuşlar ya. Onlardan onu beklemeyin. Ya daha donanımlı, daha donanımlı, işin teknik tarafıyla ilgili bilgisi, birikimi olan insanlar oraya koymak zorundasın yani. O yüzden onlar oraya koyduğunda şeye gerek kalmıyor zaten. Köprü parasını ben mi verdim, sen mi verdin, benzini sen mi koydun? O hiç onlara konuşmaya gerek yok yani. Temeli yapamamışsın ya yani. Binanın temeli atılmamış, yukarı doğru çıkılıyor, oralardan bir şey anlatıyorsun. Temel boş yani. En ufak bir sallantıda, en ufak bir ağırlıkta çökecek orası. Çöküyor da zaten.
4: Evet, milli takıma gereksiz mi yükleniyoruz sizce arkadaşlar demiş.
5: Ya bir gereksiz yüklenecek bir durum da yok yani. Teknik bir yorum yapılıyor. Bir turnuvaya gidilmiş, büyük ayak kırıklığı yaşamış. Bunda bir anormallik de yok ki. Tabii ki eleştiri olacak ama burada teknik anlamda eleştiri olması
4: bizde
5: gerekiyor.
4: Bizde şey var mesela, şimdi Almanya ile de Hollanda da elendi ya. He. Başkası gitti, işimiz hemen şey oluyor, feralıyor ya, Almanya bile elendi.
5: Örnek veriyorsun, yumuşamaya başladı.
4: He, onlar tamam. 32'de elendi, fark etmiyor ama onlar tamam. Hemen örnek veriyor mesela. Şeyde normal hayatında da öyledir ya işte. Kesinlikle. Onun oğlu da böyle yaptı dersin. Bir örnek verip içini rahatlatmaya çalışırsın.
5: Ya bizim
4: bir anda tepkiler azaldı
5: ya
4: böyle.
5: Toplum olarak maalesef hep onunla beslendiğimiz için örneğimiz hep odur işte. Almanya Hollanda elenince senin elenmende bir anormallik yok diyorsun. Oraya takılma diyorum ben de sana. Onlar hallediyorlar neden elendiğini, analiz ediyorlar. Bu turnuvada eleniyor, bir sonraki turnuvada final oynuyorlar ya da bundan sonraki turnuvalarda.
4: Ben de dün aynısını dedim. Sen, Almanya o kanatları hemen forvet ve kanat
5: halledecek,
4: çözecek. Hemen.
5: Halledecek onlar. Onlar hazırlanıyor. Bak derde sana da yardım ediyor. Kenan'ı veriyor, Hakan'ı veriyor. Al sen de yarış diyor yani. Sonra sen de seviniyorsun. Ben Almanları yendim. Nasıl yeneceksin Almanları? Almanlar hem kendilerine oyuncu yetiştiriyorlar. Orayı kabul etmeyenleri de sana veriyorlar. Al bunlar bizi tercih etmedi. Al sizle de bizle yarışın diyorsun yani. Sen o tarafı halletsene. Bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar tesisi olan bir ülkede nasıl oluyor da bir tane santrafor bulamıyorsun? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşup duruyorsun yani. Ama ilgilenmiyorsun işin o tarafıyla. Almanya, Hollanda elendiyse sorun yok diyorsun abi.
4: Yaşça büyük diye her şeyi yapmaya muktedir mi olunuyor? Benim yaşım 68, size her şeyi söylemeye hakkım mı var demiş. İsmail yok, Kartal'ın ki. Oğlu Emre Kartal'la işte stat müdürü olayını söylüyor herhalde. 60 yaşına saygı duymak lazım diye bir cümle kurduk ya.
5: Biz şiddetten bahsettik ya yani. Olur mu yani senden yaşça büyük? Yani biz en azından bu kültürle büyüdük yani. Karşı taraf hatalı bile olsa ya sana zarar vermeye kalkmadığı sürece eğersin devam eder gidersin yani hani.
4: Evet, Hüseyin yazmış. İyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Sağ ol Hüseyinciğim. Senin de yardımcı hoca Kites İsmail hocadan daha fazla para alacak. Dünyada eşi benzeri var mıdır acaba?
5: Öyle miymiş?
4: Öyle.
5: Resmi olarak. Kites, ciddi mi söylüyorsun? Kites,
4: Köyt. Köyt değil.
5: Ya İsmail hoca zaten şöyle bir durum var. Nerede okudum onu? Mert Hakan'la ilgili öyle bir haber vardı. Doğru mu bilmiyorum tabii. Şimdi bir sürü haber okuyoruz ama eğer doğruysa gerekirse bedava oynarım diyor değil mi? Öyle bir başlık hatırlıyorum Mert Hakan'la yani. Hani gerekirse bedava oynarım. Şimdi bu çok sağlıksız bir dildir yani. Niye? Yani madem bedava oyuncu niye ilk geldiğin sene o kadar milyon euroları talep ediyorsun ya? Niye? Çünkü şu an verecek bir şeyin yok. Tükenmiş durumdasın. O yüzden bedava oynarım. İşte İsmail Hoca'nın. İşte Rıza Hoca da bunu yapıyordu. Söz konusu işte Beşiktaş'ta para konuşmam. Öyle şey olur mu ya? Ne demek konuşacak? Konuşacaksınız tabii ki paraya. Siz profesyonelsiniz. Ama o yüzden itiraz ediyorum ona.
4: Sorun yani. Olur be abi. Mesela şimdi geldiği Dordrecht'te 20 bin euro kazanıyormuş Kayt. Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.
5: Ondan bahsediyorum zaten. Öyle şey olur mu? Bir teknik
4: İsmail
5: direktör...
4: Hoca'dan fazla kazanıyor.
5: İşte ama İsmail Kartal'ın derdi şey değil ki. Yani oturup profesyonel bir şekilde o ben orada olayım diyor. Nasıl olursa olsun diyor. Orada olayım diyor. Ama büyük bir kalabalıkta bunun iyi bak arkadaşımız ne diyor? Duygu diyor istiyor. Al sana duygu işte. Bak o da çok duygulanıyor Fenerbahçe'de. Profesyonel tarafla alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte Sergen Yalçın'ın ben maaş bıraktım demesiyle alakalı. Maaş bıraktın da giderken de bir enkaz bıraktın. Şimdi o senin bıraktığından çok daha fazlası kulübün üzerinde yük kaldı oyuncularla olarak ilgili. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsun. Enteresan şeyler var yani.
4: Çorum Spor ve Uğur hocamıza selam olsun demiş. Onu da konuşacağız. Hasan Gömeç merak etme. Geliriz İbrahim abinin arkadaşı dostu. İbrahim Yavuz'un Galatasaray ile ilgili yorumlarına sinirlenmek için sizi dinliyorum demiş. Ali Algün gülücük atmış. selam olsun demiş ikinize de. Bu Beşiktaş transfer yapmayacak gibi sorar mısınız? Haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum? Neden işler bu kadar ağır ilerliyor diyor. İsyanı var Ferhat'ın.
5: Ya şöyle anlamak lazım biraz tabii. Yani Beşiktaş tarafını. Onlar da bir planla çok kısa sürede bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yani uzun yani sezon bittiğinde başka bir teknik ya bitmeye yakın daha doğrusu başka bir teknik direktörle planlama

0: içerisinde 4 defa yani 3 defa gelip 4. defa yapamamış birine bir daha yapama diye şey mi verilir ya? Fenerbahçeli mi o arkadaşımız? Eğer Fenerbahçeli olarak sen oraya Fenerbahçe idarecilerine bu Galatasaray her şeyi yapacak güçte ne olur tek kuruş harcamayın altyapıdan oyuncularla çıkın diyor musun? Transfer talep ediyorsun sen de kendinle çelişiyorsun sen ve senin gibi kalabalık. Ya madem böyle bir güç var niye bu kadar para harcıyorsunuz yani? Bırakın o oluyormuş zaten her şeyi yapıyormuş yani dokunmadan da fiksürü bir de. Bunları niye talep ediyorsun o zaman yani? Transfer.
1: Serdal Adana.
0: Özür dilerim buyur, sen. Buyur. Ne oluyor? Tamam hadi Galatasaray bunu yaptı. Ne oldu sen içeride oynadın şeyi yendin mi Kasımpaşa'yı içeride? Hadi senin dediğin gibi oldu. Hadi tamam senin dediğini yaptık. İçeride oynattık seni Kasımpaşa'yla. Yenemedin Kasımpaşa'yı. Ne oldu şimdi senin o içeri fikstürün? Bu nasıl bir planlama ya? Nasıl bir düşünce ben inanamıyorum yani.
1: Evet yani Galatasaray kura çekmedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş temsilcileri çekmişti. Yani o toplardan sonra da kalan kura topunu kabul ettiği bilindiği halde. Yani hiç dokunmadı ama böyle bir düşünce var. Bilemiyorum yani. Bir şekilde Galatasaray oyunu ayarlıyor diyorlar.
0: Düşünce sağlıksız zaten. Şimdi orayı düzeltmediğin için zaten hala var geldi ve Türkiye'de benzer sorunlar yaşanıyor. Çünkü o ikna olmuş. Çizginin yanlış çizildiğine ikna etmiş kendisini. Ya bunu bir de Burak Yılmaz söyledi yani. Bir teknik direktör böyle bir ifade kullanırsa sen ne bekliyorsun dışarıdaki insandan yani?
1: Devam edelim hızlıca. Ben Fenerbahçeliyim. İbrahim Bey hep doğruları konuşuyor. Seviliyor. İyi yayınlar demiş Orhan Beyaz. İbrahim abiye sorar mısın? Aspor hafta sonu maç yayınlarından sonra programlarda görebilecek miyiz kendisi?
0: Bilmiyorum. Daha yeni başladım.
1: Bakacağız.
0: Yarın akşam, yarın 11 ile gece 2 yayında olacağım. Öyle adım adım gidiyoruz. Ligler başladığında ne olur bilmiyorum tabii.
1: İsmail Kartal başarılı diyen arkadaşı bir süzgeçten geçirir misin abi?
0: Süzgeçten.
1: Galatasaray 5000 kilometre öteden gelip deplasmanda maç yaptığında puan kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi ya? Bunun açıklamasını yapabilir misiniz demiş.
0: Kaybetmedi ya, onu da yaptın, olmadı. Kaç maç kazandı Galatasaray bir ara? İnanılmaz bir istatistik yakalamadı mı? İçeri dışarı fark etmiyor ki. Sen içeride kaybettin ya, ben anlamıyorum yani. Mesela sen Alanya'ya içeride kaybettin. Sen Kasımpaşa'ya içeride kaybettin. Sen yine 90'da kime gol yediler kendi sahalarında Fenerbahçe? Yine benzer bir golü yedi. Attı yedi peşinden. Bir Kasımpaşa.
1: Konya mıydı?
0: Yok, bir takımdan daha hemen peşinden gol yedi geçen iyi. Sene.
1: Rize.
0: Evet. Şimdi arkadaş bak ikisini de içeride yemişsin ya. Mesela bence onu konuş yani. Konunun onunla alakalı olmadığını anlarsın oradan bakarsan zaten. Ama sen bir problem arıyorsun. Çünkü seni bir kalabalık ikna etti. Senin teknik direktörün bak daha göreve başlamadan çaldılar diyor yani. Mesela ona de ki ya sen çalındığını düşündüğün bir organizasyona bir daha niye geliyorsun? Çünkü bir daha çalınabilir o zaman yani. Sen demek ki bunu yine idare edemeyeceksin ya. Mesela gelme o zaman buraya yani. Bırak çalınmadığını söyleyenler, yarışmak isteyenler burada olsun.
1: Evet ya İsmail hocam mesela şeyi de geçen de basın toplantısında bizleri uyardı işte ve eski futbolcuları uyardı.
0: İnanılmaz.
1: Geçmişe takılıp kalmayın dedi ama ilk evet 99 puandan bahsetti mesela.
0: Ya mesela bir yorumu daha var, okudum doğru mu bilmiyorum. Fenerbahçeli yorumculardan destek bekliyoruz gibi bir şey söyledi.
1: Evet söyledi.
0: Arkadaşlarımızdan ya böyle
1: tabii,
0: şey olur mu ya?
1: Tabii öyle söyledi.
0: Ya sen şimdi düşünebiliyor musun Cihan? Yani bir gazeteciye düşünceni
1: eleştirmeyin diyor bize. Çok sert dille yani eleştirmeyin.
0: En hafif ifadeyi bulmaya çalışıyorum yani. Olur mu öyle şey ya? Eksik bir şey varsa söyleyeceksin. Ne demek bizim yanımızda olun bizi de. Şimdiden sen o tarafı manipüle etmeye çalışıyorsun düşüncede yani. Eleştirme diyorsun. Niye eleştirmesin eksik bir şey varsa? Senin arkadaşın da seni eleştirebilir ya. Bunda bir anormallik yok ki.
1: Abi gözünü seveyim süzgeç lafından vazgeçme. Ben seni öyle tanıdım. İnsanlar bunu söylüyor diye daha az söylediğini fark ettim.
0: Evet
1: demiş.
0: Biraz
1: bence bunu kullan demiş.
0: Arttıracağız onu tekrar. Arttıracağız. Eskiye geri döneceğiz yani.
1: Süzgeç metal mi plastik mi diye de eklemiş yani. İstanbul'dan Serdar ben yazmış. İsmail Kartal 99 puan toplamıştı. Sizce başarı kriteri nedir?
0: Ya ben orayla hiç ilgilenmem de siz dediğiniz için başarı nedir biliyor musun? Sürdürülebilir oyun, gelişen oyuncular,

0: Ya yapamamış yani, sen şimdi orada şampiyonluktan bahsediyorsun değil mi? Ki kendi zaten söylüyor. Çaldılar diyor. O da başarıyı şampiyonluk olarak yorumlamış yani. Neyi fayda? Ben gerçekten aklım almıyor yani.
1: Bu bahis durumları ne oldu? Dünya Kupası sonrası operasyon başlayacaktı. Bir bilgi var mı? Selamlar, sevgiler demiş. Operasyon mu yapacak? Yapacak, prim mi verecek başkan? Bu bahis olaylarının öne açılması lazım. Uluslar Ligi'ni bekliyor falan diye. Ne bileyim, herhalde onu bekliyor
0: yani.
1: 26 Eylül.
0: Bizim böyle bir bilgimiz olsa burada durmayız. Federasyonda oluruz.
1: Onu şu an kimse bilmiyor, emin ol. Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum ya. O kadar da değil yani. Aspor'un maaşlarını sormuşlar. Gelin sop. Fenerbahçe'de kart şikesi yapıyor o zaman. Ligde, Avrupa'da kart cetveline bakar mısınız? Ben de böyle mi söyleyeyim? Asla söylemem tabii ama bu mesajlar, tamam onu okumayayım. Ya yani şey diyor, bu mesajlar biraz diyor saçma mesajlar demek.
0: Aynı fikirdeyim ya.
1: Dostumuz böyle bir şey yazmış. Çevremdeki Galatasaraylıların bir tanesi bile isteriz demiyor. Kimi? Ha, John Duran için. Huzursuzluk çıkarma sorunu var.
0: Yani yüksek ihtimal.
1: Partilerde fink atıyor demiş. Tamam, forvetsiz çıksınlar, partim. John Duran'ı almasınlar diyor.
0: Ne oldu, Kutucu'yu da alırken neler diyordun, hatırla yani. Değil mi, Eyüp'ten alırken?
1: Ceza sahası dışından şutları.
0: Neler dedi Galatasaray, bir kavga ettiler ya o ara, hatırla, Fener'den aldık falan böyle. Bak, adını bile duymak istemiyorsun, bırak oynatmayı yani.
1: O transferde çok komik şeyler oldu ya. Küsurat falan vardı, 6.9 evet. Falan. İbrahim Hatipoğlu vardı galiba o dönem. O açıklamıştı. Eşleştiği takımın en iyi topçusu Türk ve sol kanat oyuncusu. Beşiktaş bu oyuncuyu alsa hem kanadını güçlendirir hem de rakibi zayıflarsa mantıklı gelmez mi demiş İbrahim hocama. Aralı mı diyorsun? Aral Şimşir. Ama o gitti galiba Lille ya. Transfer olacak. Ha. Şey diyor, Avrupa'da Midland'la eşleşti ya. Hı-hı. Ondan bahsetmiş.
0: Ya Beşiktaş'ın ben yani planlamasını bugüne kadar, yani başlangıç açısından sağlıklı buluyorum. Çünkü başkanın o işin profesyoneline teslim olması, Önder Hoca deneyimleri olan bir insan. Daha önce de en azından burayı sağlıklı bir şekilde sürdürmüş. Teknik direktöre teslim olmaları, onun belirlediği planlamada. Tabii bundan sonraki süreç tamamen onların planlamasına sadık kalmasıyla alakalı bir durum. Yani onlarda da benzer sorunlar var. Bir önceki teknik direktörlerin, kulüp başkanların kulübe kazandırdığı oyunculardan sağlıklı bir şekilde vedalaşmak zorundalar. Çok zor.
1: Evet. Yani Aral Şimşir'de bayağı bir konuşulmuştu. Biz turnuvadan elendikten sonra bu oyuncuyu neden almadığıyla alakalı olarak. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biz tabii 14-15 saatleri arasında tekrar burada olacağız. O yüzden böyle bir 5-6 dakika erken çıkabiliriz. Evet. Nefeslenme adına.
0: Sen de bir dinlen.
1: Ne demiş? Bolu'dan Vedat. Yahu Cihan Hocam, daha anlayamadım mı? İbrahim Yavuz bir şeye hayır dediği zaman hangi oyuncuya örnek verirseniz yine hayır diyecek demiş. Hangi şey için mi söylüyor acaba?
0: Altyapıdan
1: çıkan oyuncular için ha. Oyuncularla ilgili. Yok, sorduğu için ya. Hani aklıma gelenleri söyledim.
0: Ya niye hayır diyeyim, eğer olumlu bir şey varsa niye itiraz edeyim ya? Şimdi sen bana ayrıca 100 tane olumsuz var, bir tane olumlu var. 100 taneyi görme diyorsun, bir taneyi gör diyorsun, öyle mi yani? Sen bir taneye bak, ben o 100 taneden yorumluyorum yani.
1: Cihan maaş işlerine saçma dedin. Kayıt 1,5 milyon euro alıyor. İsmail Hoca 1 milyon euro alıyor. Siz söyleyince bir şey yok. Biz sorunca bize laf sok demiş. Yok canım.
0: Bizim öyle bir maaşımız olmadığı için söylüyorum yani. Olsa söyler.
1: Ben 1,5 milyon euroyu alayım. Bir daha beni göremezsin. Öyle söyleyeyim sana yani. Hadi bu sınırlarda bile görmeme ihtimalim var. Vlahovic Beşiktaş'a gelecek mi?
0: Konuşuluyor. Gelirse bence çok sakatlık sorunu yaşamazsa çok iş yapacağını düşünüyorum.
1: Trossard
0: yani.
1: Geldi ama galiba.
0: O geldi. Bitti o da çok yani, önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta bak işler çok sağlıklı gidiyor. Çok merak ediyorum ama ondan sonraki süreçte ne kadar müsaade edecekler teknik direktöre?
1: İtalyano'ya mı?
0: İtalyano'ya.
1: Çok havalı ismi yok mu? Vincenzo İsim İtalyano.
0: İsim çok şahane. İtalyanların öyle bir durumu var
1: ben
0: zaten.
1: Ben şey söyledim yani. Hemen yanlış anladılar. Tabii biraz böyle hassasız ya bu konularda. Ya dedim çok güzel bir İtalyan yemeği gibi dedim böyle yani. Makarna ismi gibi. Ya işte sen bizim hocaya makarna mı dedin? Ya öyle bir şey demedim yani. Tam böyle İtalya havası var yani. Vincenzo Italiano. Ne bir aklıma gelmişti öyle. Duran emmi oynarsa kazanır. Oynamazsa kendi bilir. Potansiyel var. Şampiyonluk yüzdesi artar.
0: Ya evet. Oluyor mu kendi bilir? Hani 4 milyon euro diyorsun yani. ne diyelim, para değil.

0: diyelim 4 milyon euroya.
1: Agop Tekin yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. İbrahim Bey'e de çok selamlar.
0: Selamlar.
1: Başarı dediğin kriter şampiyonluk ve kupalardır. Kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal 99 puan topladı da ne oldu? Sonuç 0. Çünkü rakibin senden daha fazla puan topladı. Zaten Fenerbahçe'deki en büyük garabet dönüp dolaşıp aynı isimlerle yola devam etmek. Bu kısır döngüden çıkmadığı sürece maalesef başarı gelmez. Ben bu sene de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına pek inanamıyorum. İstemesem de.
0: Yani şimdi baktığımızda bu kadar içinde olumsuzlukları barındıran teknik, idari, planlama, nasıl diyelim biz Fenerbahçe alır götürür yani. Diğerleri çok fazla problem yaşaması lazım.
1: Ve son sorum olsun. Dünya Kupası'ndaki en beğendiğin takımı sormuşlar. Sen Fas'çıydın galiba değil mi?
0: Yani ben Fas'ı şeyden dolayı da çok beğeniyorum. Hani bir önceki Dünya Kupası'ndan yakaladıkları o güçlü oyunu, tabii oyunu ve çok genç jenerasyon çok önemli. Ama sürdürülebilir hale getirmeleri önemli. Çünkü biz biliyorsun, yani bizim gibi ülkeler orada çok fazla katılmayan, onu sürdürülebilir hale getirmeyle ilgili sorun yaşıyoruz. Oyun çok fazla dalgalanıyor. Yani burada net bir şekilde onu görebiliyoruz. O yüzden Fas'ı bir ayırabilirim orada yani.
1: Evet, biz kimi tutacağız? Türkiye gitti, benim Japonya da gitti.
0: Bosna şu an en yakın şey.
1: Bosna'yı evet destekliyorum da. O da elenirse.
0: O da yüksek ihtimal sorun yaşar gibi.
1: Döneceğiz yine Arjantin'e.
0: Hemen Arjantin'e sarılacağım. Messi'ye sarılacağım.
1: Yapacak yani. Bir şey yok. Böyle sürpriz yapmalarına bayılıyorum takımlarım. Umarım. Yani tabii ev sahibi ekibi yenmek biraz zor iş. Evet. Bosna'da gece 3'te karşılaşma. Hı. İzlemeye çalışacağım ben de. İbrahim abi ağzına sağlık. Çok,
0: çok teşekkürler. Çok sağ ol canım.
1: Seni sosyal medyadan takip edebilirler.
0: Tabii.
1: İbrahim Yavuz yazdıklarında. Twitter'da çok aktif misin bilmiyorum ama.
0: Twitter'da aslında aktifim ama.
1: İbrahim Alt-Yavuz değil mi orada?
0: Yani evet, orada bir şeyi halledemiyorum Cihan. Yani
1: isim
0: İbrahim
1: olayı.
0: İbrahim Alt-Yavuz 3 tane Z ile. Orada biraz evet o sorunu yaşıyorum ama halletmem lazım bunu ya. Şu sosyal medya işini.
1: Peki. Sağ ol
0: çok
1: abi.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: ağzına
0: sağ
1: sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım dostlar da keyif almıştır bu güzel sohbetten. Az sonra tekrar ben buradayım. İbrahim abi uğurluyoruz. Sen de Digi Futbol'a galiba.
0: Digi Futbol'da çok
1: sansürsüz bir, evet, ya Digi Futbol. Orada sen de canlı mı olacak?
0: Yok, hayır.
1: Yani kayıt çekip akşam
0: kayıt çek, evet, evet.
1: Peki. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Hocam merhabalar.
5: Merhabalar.
4: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler geçtiğimiz iki maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
5: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu.

0: Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veya işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz. Ev sahibini orada yendik. Milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
1: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam Bosna Hersek'le eşleşti Amerika Birleşik Devletleri ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
0: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha, bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağını diğerini yerlersiniz.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda Amerika'da. Şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
0: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu, değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik, değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra, ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza, hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla, kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
1: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
0: için. O tip baskıdan konuşmuyorum.
1: Evet, baskı benim iyiye söyleyeyim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
0: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir, onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendilerini en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya Kupası'ndaki Amerika'dan Almanya'daki 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
0: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
1: En azından içindeyiz.
0: Bir gol atarsak maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
1: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
0: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
1: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş ucumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını gördük.
0: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Hocam Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir insel devrim var orada aslında.
0: Evet. Şimdi 1994'te Amerika'ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10 bin kişi, 12 bin kişi.
2: Reklam.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Reklam bitti.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Tekrar sizlerle beraberiz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii saat 12 itibariyle yayındayız. Birazdan nefesleneceğiz. Çok değer verdiğim bir kardeşim de bizlerle beraber olacak. Yunus Aydın bizle beraber olacak. Kendisine de bir merhaba diyelim. Yunus, Antalya sıcağı nasıl? Merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar abi, selamlar. Yani sıcak, Antalya bir aile sıcak. 40 derecenin üstüne çıktı. Yani bir ailenin tatil havası var tabii ama aynı zamanda da çok sıcak yani hava.
0: Tabii bu ara Avrupa sıcaklarla boğuşuyor. İşte Almanya, Fransa inanılmaz sıcaklar var. Özellikle Fransa'da klimanın yasak olduğu bölgeler var. Ve bizim influencerlar işte Fransızlara bizim klimaları çekip falan atıyorlar ilginç bir şekilde. O yüzden hani ben de bir Antalya'nın sıcağını sorayım dedim.
1: Yani gerçekten hani Avrupa'daki sıcaklarda tabii işte Fransa'da özellikle hem enerji tasarrufu bakımından evet klimanın yasak olduğu bölgeler var ama çok da hazırlıksız yakalandılar onlar sıcağı. Ama hani Antalya gibi işte Güney Ege şeridi fazlasıyla bu sıcaklara alışkın. Geç bile geldi aslında, hani Temmuz oldu. 40 derecenin üstünü yeni yeni görmeye başladık.
0: Evet, şeyle başlayalım istersen. Bir federasyondan bu Arizona ile ilgili bir açıklama geldi. İşte biz dedi aşırı sıcak havalardan korunmak adına antrenmanların tamamını güneş battıktan sonra yaptık dedi. Gruptaki ilk maçını serin okyanus iklimiyle bilinen Kanada'nın Vancouver şehrinde, diğer maçlarda Arizona sıcaklığıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan Los Angeles ve San Francisco'da oynadı. Yani maçları böyle ılıman ve serin şehirlerde oynayacak bir takımın Arizona çölünün ortasına hapsedip sonra da sıcaktan korumak için gece antrenman yaptık demek nasıl bir durum? Bununla başlayabilir misin?
1: Yani çok tabii talihsiz. Çünkü hani biz baktığın zaman şimdi bizim daha önce de konuştuğumuz bu kamp yeri adaletsizliği durumu evet var. Yani playoff'tan girdiğimiz için biz Dünya Kupası'na kamp yerini son seçebilen ülkelerden birisi olduk ama sonrasında hani şöyle bir durum vardı. Yani biz bütün sorumlulukları üzerimize alarak, evet yani takımın başına bir şey gelme ihtimali de dahil, federasyon bunu üzerine alarak kamp yerini değiştirebilirdi. Nitekim bunu İspanya yaptı, Fransa yaptı. Kamp yerlerini değiştirdiler. Biz de yapabilirdik. Ama federasyon böyle bir sorumluluğun altına girmek istemedi. Aslına baktığında ilk başta ilk gelen tepkilerde, şimdi turnuvada elendikten sonra biraz daha olgun bir şekilde düşünüp bu konuda açıklama yapabiliyorlar. İlk başta şunu söylediler, yani ne var Arizona'da yapıyorsak kampı gibi bir durum vardı yani. Yani bize de bu kaldı, biz de bunu seçmek zorunda kaldık gibi bir açıklamayla geçiştirmişlerdi. Hatta şunu da öneren, hani aslında federasyon doğru yapıyor diyen federasyonun içinden de ya da federasyona yakın insanlar da vardı. Ya sıcakta antrenman yapılıyor, işte soğukta maç oynanıyor, ne güzel gibi. Halbuki bunu bütün hocalar tek tek anlattılar. Yani mesela benim hatırladığım, yani işte üç büyüklerde kupa kazanmış, Galatasaray'da 3 kupa almış Hamza Hamzoğlu bunun ne kadar yanlış olduğunu anlattı. Fatih Hoca'nın bununla ilgili keza yine bir eleştirisi vardı. Yani kamp sürecini doğru yönetemedik. Bence burada federasyon bir savunma yapacaksa, federasyon kendini hani bu konuda suçlu hissediyorsa ya da bu eleştirilere bir yanıt vermek istiyorsa, yani gidip Infantino'ya ikili averajın haksızlığını anlatmaktan ziyade, yani Dünya Kupası'na katılan takımların playoff sonunda netleştikten sonra kamp yerinin seçimi konusunda bir işleyiş olması bence daha güzel bir açıklama olurdu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Ama yani biz şu an yaşanılan başarısızlıktan ötürü hani kamp sürecine ayrı, işte federasyonun içindeki sıkıntılar ayrı, işte hala İbrahim Hacı Osmanoğlu ya Fatih Terim'i göreyim yüzüne de söyleyeceğim diyor. Ya hala bu konuda bir yanlış yaptığının bilincinde değil, farkında değil. Ama kamp biriyle alakalı şöyle, ya evet biz Dünya Kupası'na direkt gidemediğimiz için, playoff'tan gittiğimiz için bir talihsizlik yaşadık. Çok kötü bir kamp yeri kaldı bize. Yani o kötü kamp yerinin de kötü şartlarda hazırlanmanın da etkisi oldu mu? Olmuş gibi de gözüküyor. İyi bir turnuvada geçirmedik zaten. İki maç sonunda gol atamadan çoktan elenmiştik. Üçüncü maç Amerika maçı, formalite maçına çıktık. Ama bizim başarısızlığımız kamp yeri ya da işte başka boyutlardan ziyade çok daha bence içeride eleştirilmesi gereken şeyler var.
0: Evet, bizde durumlar böyleyken Dünya Kupası karşılaşmaları da devam ediyor. Yunus Aydın, dün fil dişi Norveç karşılaşması vardı. Gayet keyifliydi. Norveç'in galibiyetiyle sonuçlandı. Yine gece saatlerinde Fransa, İsveç ve Meksika, Ekvador maçları vardı. Fransa, İsveç 3 golle geçti. Meksika da Ekvador'u 2 golle geçti. Ya bu Fransa nasıl bir takım? Ben hani sosyal medyaya şöyle yazdım. Dostlar, kardeşler, abiler, kimse uğraşmasın. Yani turnuva ağacının diğer tarafında İngiltere Arjantin maçı oynansın. Hani kazanan Fransa ile final oynasın dedim. Bu Fransa takımının önünde duracak kimse yok gibi gözüküyor. Çünkü hani İsveçli futbolcuları futboldan soğuttular. Hayatlarından bezdirdiler. İzlemeyenler varsa izlesinler. Ya kaç tane kaçırdılar sayamadım bile. Önlerinde bir de Paraguay maçı var. İşte Almanya'ya ve bize kapanan bir Paraguay var. Herhalde nasıl açılır dersi verecekler. İzleyip göreceğiz gibi gözüküyor. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Fransa bizim turnuva öncesinde yaptığımız hani iki simülasyon yayınında da hani benim de şampiyonumdu Fransa. Çok net bence turnuvanın favorisi. Yani zaten yani Kylian Mbappe gibi, Dembele gibi çok üst düzey starlarını bırakıyorum bir kenara. İkinci hücum hatları da bu turnuvada şampiyon olabilir. Yani o kadar genç, o kadar yıldız bir jenerasyona sahipler. Gümbür gümbür geliyorlar gerçekten. Bence Dünya Kupası'nı kazanacaklar da Fransa. Dün dediğin gibi yani dün bir turnuva boyunca bütün rakiplerini oyundan soğuttular. Ve Almanya'ya karşı, bize karşı kapanan hani Paraguay'a karşı dediğin gibi hani bence maçın başından itibaren açarak da bir gövde gösterisi yapacaklar. Dün şu açıdan önemliydi. Yani biz bir gece önce yani Paraguay ve sonrasında Hollanda'nın elenmesi, sonrasında Fas'ın da bir üstüne çıkması, Almanya'nın da eğlenmesi yani hani şöyle bir yoruma sebep oldu. Yani Avrupa futbolunu sahneden siliyorlar gibi. Hani dün yani Fransa'da böyle bir sürpriz yaşasaydı ben hiç beklemiyorum bunu ama hani net bir şekilde aslında bir göstergesi olacaktı. Avrupa futbolu şu an alışık olmadığı futbol iklimleriyle oynadığı zaman gerçekten ne kadar zorlandığını görüyoruz. Minimumda iki ev sahibinin ben ilk 16'ya kalmasını bekliyordum. Ya bu yolda Meksika bir adım daha attı. Bence Amerika'da atacak. Yani keyifli bir Dünya Kupası geçiriyoruz bence. Yani ben hani turnuvanın kalan sürecinde desteklediğim takım hani Fransa. İzlemekten en keyif aldığım takım da Fransa. Ama yani tabii ki burada Kylian Mbappe ekstra bir parantez açmamız gerekir. Daha ikinci Dünya Kupası'nı almak üzereyken bütün istatistikleri darmadağın etmiş durumda. Daha birçok Dünya Kupası oynayacak. Hiç şüphe yok buna. Ve hani büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda uzun yıllar egale etmesi, geçmesini zaten bir kenara bırakıyorum. Egale etmesi çok zor rekorları arkasında bırakarak gidecek. Ya bence de hani diğer taraftan gelecek takım kim artık bunu bilmiyoruz ama hani bir takım bence de Fransa ile final oynayacak ve finalde de kaybedecek. Bence Dünya Kupası'nın önümüzdeki senaryosu bu şekilde.
0: Evet, tabii Kamerun da kendi aslında ülkesi sayılır. Orada acaba bunları yapar mıydı diye de düşünmeden edemiyorum. Yani diğer tarafta da işte şey karşılaşması da inanılmazdı. Fil dişi Norveç karşılaşması da inanılmazdı.
1: Kesinlikle.
0: Yani son dakikaya kadar fil dişinin kaçırdığı gol, yani son dakikalarda daha doğrusu, inanılır gibi değildi. Gerçi kaleciyi de tebrik etmek lazım. Yazık oldu. Yani bundan önceki eleme maçlarına göre daha iyi, daha zevkli bir karşılaşmaydı. Bir de futbolcuları gördüm mesela Yunus. Bu arada dostlarımız bize mesaj atabilirler WhatsApp'tan. Hani hatta Yunus var diye mesajları okumayacağım diye bir şey yok. Daha interaktif olması açısından hani soru cevap olarak da gidebiliriz. Mesela iki takımı da izledim ya, adamlar böyle amiyane tabirle neredeyse öleceklerdi. İşte bir mücadele, bir üstünlük kurma çabası, yani bunlar böyle inanılmaz takdire şayandı. Şimdi milli takımın üstüne çok gitmeyeyim diyorum. 3 maç yaptı bizim Türk milli takımımız. Hiçbir maçta, hadi 3 maçın toplamı olsun, ya o bizim formadan mı gözüm öyle geldi bilmiyorum yani. Hiç bu kadar formanın terlediğini görmedim. Bu kadar can siperhane oynadıklarını görmedim. Adamların formaları su gibiydi. Evet, hani belki serin yerde falan oynadık ama 90 dakika yani, değil mi? Top oynuyorsun, koşuyorsun. En az 12 kilometre koşuyorsun. Bir terlersin. Ben bunu göremedim. Bu takımlarda görünce biraz üzüldüm ya.
1: Maalesef, maalesef. Yani bizim en büyük dezavantajımız ve bizim aslında en moralimizi bozan şey gerçekten biz 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz şampiyon olmaya gidiyoruz dediği oyunu, oyun kalitesini bir kenara bırakıyorum. Dünyada geleceği en çok merak edilen 20 futbolcudan ikisinin, Arda Güler ve Kenan'ın bu turnuvadaki formsuzluğunu bir kenara bırakıyorum. Biz en çok mücadele eksikliği, çünkü bu bizim ruhumuzda var, biz duygusal bir milletiz. Yani bunu sahada görememek bizi çok üzdü. Yani dediğin gibi hiçbir şekilde kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takım göremedik. ki biz kazanmak için varını yoğunu ortaya koymamız gereken takımlarla da oynamadık. Yani geldiğimiz noktada zaten oyun kalitemiz, oyuncu kalitemiz daha yüksekti. Hem mücadele olarak geride kaldık, hem teknik kapasite olarak geride kaldık. Yani bir diğer şey de bizi en demoralize eden şey, biz en az bizim gibi birkaç Dünya Kupası favorisi, belki şu an itibariyle Almanya'yı buna katabiliriz ama onlar da bizden ileriye gittiler. Bu kadar formsuz ya da en azından çok erken veda etmesini bekliyorduk. Herkes taş gibi. Yani herkes çok iyi hazırlanmış. Herkes çok iyi gelmiş. Biz yani zaten Dünya Kupası'nda elenen en erken ikinci takım olduk Haiti'den sonra. Yani hiç yakışmadı bize. Dediğim gibi yani mücadele olarak yakışmadı. Federasyonla işte Türk futbolun efsanesinin arasındaki söz düellosu, ki bence Fatih Hoca'nın söylediği hiç yanlış bir şey yok. Zaten devam da ettirmedi. Bir takımı zarar görmemesi adına. Yani bize vaat edilen 2024 sürecinden sonra hayal ettiğimiz İbrahim Hoca Osmanoğlu ve mevcut futbol federasyonunun, Vincenzo Montella'nın hayal ettirdiği hiçbir şeyi biz sahada göremedik. Bunun teknik kapasite olarak olmaması, eksikliği bir şekilde açıklanabilirdi. Evet, Hakan sakattı, Arda sakattı, çok ağır kaldı. Kenan'dan zaten iki maçta ilk 11'de yararlanamadık. Mevcutta 9 numara eksiğimiz var, evet, pivot santraforumuz yok. Ama biz en önemlisi ruhu, o yani mücadeleyi, biz çok eksiğini hissettik. Ve Vincenzo Montella da Paraguay maçı öncesi bunu hatırlatan bir açıklama yaptı. Yani golle uyandırmak istiyoruz dediler herkesi. Sabah erken saatlerdeydi maç, işte Amerika kıtasında olduğu için. Ama yani biz sabah Paraguay maçında 6'yı 1 geçe zaten golü yemiştik. Yani hani ne vaat ettilerse tam tersini yaptılar. Çok iyi mücadele etselerdi. Elbette canları sağ olsun ama biz her milli maçtan sonra branş fark etmeksizin, biz Eurobasket'te finalde Almanya'ya elendiğimizde de aynısı söyledik. Ya bu sene en az gördüğümüz laflardan biriydi. Elbette canları sağ olsun tabii ki ama sosyal medyada en az gördüğümüz laflardan biri canınız sağ olsun. Milli maçtan sonra hep bu laf kullanılır. Elbette canları sağ olsun ama ya mücadeleden bu kadar bir haber. Yani çünkü ya insanları en çok demoralize eden şeyler sabahın 5'inde 6'sında 7'sinde kalkıp onların da bizim gibi sahada uyuyor olmasıydı. Yani herkesi çok fazla bu demoralize etti ama yani hep bahsediyorduk, yani ilk kazandığımız süreçte de, ilk biz playoff'u kazandığımızda da buralar için fazla yükseliyoruz, fazla gaza geliyoruz ama şunu unutmamamız lazım. Teknik direktöründen federasyonuna ve oyuncusuna, biz son Dünya Kupası'na gittiğimizde hayatta dahi olmayan, doğmamış olan oyunculara bel bağlayarak bu Dünya Kupası'na gittik. 24 yıl sonra müthiş bir tecrübesizliğimiz vardı. İşte Amerika galibiyeti, bu yaşananlar elbette milli takımın hafızasına geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal hafızasına geçiyor. Yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler şeklinde. Bir sonraki turnuvada bence yine orada olacağız. Evet, bu oyunculara yine güveniyoruz ama eksiklerimizi, hatalarımızı fark ederek orada olmamız lazım. Teknik kapasiteyi bir kenara bırakıyorum. Bizim gerçekten en başta ruhumuzla orada olmamız lazım.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Görüyorum dostlar mesajlarınızı, az sonra hepsine bakacağım. Yunus, biraz da transfer diyelim ya artık. Milli takım, evet, ara sıra konuşuyoruz ama üç büyüklerde bir transfer fırtınası esiyor diyemiyoruz. Galatasaray'da işte Bruno Fernandes, Drongelen konuşuluyor. Leroy Sané'nin ayrılığı veya Sanchez'in ayrılığı. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası Jüresi transferi, Andre transferleri konuşuluyor. Yine Talişka'ya Hull City'den bir teklif var. Bu konuşuluyor. Beşiktaş'ta Vlahovic'ler, Lukaku'lar, Casado'lar konuşuluyor. Ve bugün yüksek sesle Trossard konuşuluyor. Ya bu yaşta Beşiktaş'a yolu düşer mi bilmiyorum. Ben Beşiktaş formasını görene kadar inanmayacağım. Yani önünde kendi gözümle görene kadar geldiğine inanmayacağım. Gelirse gerçekten çok büyük bir iş. Yani böyle pırpır kanat değil diyorlar. Hani rahatlıkla oynar. Oyun planı inşa edilecek bir oyuncu. Yani Arsenal ve Dünya Kupası sezonunun ardından Beşiktaş'a gelirse herhalde transfer için Beşiktaş'ın da önü açılır. Ne dersin?
1: Ya kesinlikle. Şimdi Trossard ismini biz geçtiğimiz günde mesela yayında konuşurken Beşiktaş'ta adam oluyor diye, ya benim de çok muhtemel baktığım transferlerden birisi değil. Ya kesinlikle üzerine takım inşa edilir mi? Ya kesinlikle, ya bizim ligimizde kesinlikle üstünde takım inşa edilir. Yani Trossard çok bence bizim ligimizin kalitesinin üstünde. Ya zaten Premier Lig'de defalarca kez hepimizi izledik. Ya zaten izlememize gerek yok, kendini fark ettiren bir oyuncu. Yani baktığın zaman şimdi bugün Beşiktaş sayfalarının birçoğu Trossard için Senegal'i destekliyoruz diyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın transferde
0: desteklemeseler mi acaba? İyice performans artarsa sıkıntı yaşayabilirler.
1: Yani şimdi Vlahovic ve Trossard iki tane gündem isim. İki tane yüksek yıldız isim. Şimdi Beşiktaş bu transferleri bitirebilirse evet çok ciddi bir kadro revizyonu ve çok ciddi bir şekilde taraftarı ümitlendirir. Ama ben Önder Hoca'nın geldikten sonra, Önder Özen'in bu işin başına geçtikten sonra hem Vincenzo Italiano hoca olarak, şimdi bir kere hoca transferiyle ilgili benim ilişkim şu. Yani ilk geldiği günde söylemiştim. Şimdi evet, Italiano iyi bir adam. En başta bunu söylüyoruz. Montella kendisi de söyledi. Bizim Türkiye'deki depremde Türkiye için bile işte bağış yapmış. Hani çok gerçekten herkesin karakterini övdüğü, daha önce başkanların kendisini övdüğü bir hoca. Ama Önder Özen'in tarif ettiği

0: profile bence bir numarayla uymayan bir hoca. Şimdi Önder Özen'in ilk anlattığı profilden biz daha çok böyle Slaven Bilic, Zlatko Dalic gibi hocalarla çalışacak diye düşünmüştük. Sonrasında şöyle bir süreç işledi. Önder Özen şu cümleyi kurdu. Şampiyon olmuş ya da şampiyon olacak bir hocayla çalışacağız dedi. Şimdi dünyada zaten başka bir hoca tarzı yok. Yani burada demek istediğini elbette anlıyoruz. Yani şampiyon olabilme potansiyeli olan bir hocayla çalışmak istiyoruz diyor. Ama demek ki siz şampiyon olan hocayı ikna edememişsiniz. Ki burada bir potansiyelin üzerine gidiyorsunuz. Beşiktaş'ın senelerdir bu kadar yanlış yabancı hoca geçmişi varken, adeta artık Solskjaer'i saymıyorum bile. Yani sezonun başında göndermelerin rekoru oldu. Yani Valerian İsmail, Giovanni Farnbrokhorst, yani aynı şekilde işte Solskjaer gibi birçok isimle bu kadar erken yola ayrılmışken bu kadar riskli bir hoca bence çok yanlış. Şimdi oyuncu konusunda da şöyle. Beşiktaş'ın ana transfer döneminde getirdiği Murillo gibi, Oh gibi oyuncular bugün hastaneyle yollar ayrıldı. Yani bu oyuncular takım riskiyeti olabilir, evet. Ama Beşiktaş'ın kadrosu Galatasaray ve Fenerbahçe'den o kadar eksik ve elemeler oynaması, sezonu açması açısından o kadar erken bir şeyler yapması gerekiyor ki Fenerbahçe tarafının da Beşiktaş tarafında kadro kalitesini yakalayabilmek için. Beşiktaş bu konuda artık bu beklemeyi yıldızla kıramazsa hem taraftarın sabrı azalacak, hem de benim geçen günkü tahminim, yani evet bence hem Serdar Adal'ın koltuğu hem de daha hazırlık maçlarında hatırlarsam Valerian İsmail'in koltuğu hazırlık maçlarında sallanmaya başlamıştı. Vincenzo Italiano'nun koltuğu sallanmaya başlar. Ve burada ne hoca olarak ne de başkan olarak, yani şu an yeterliliği karşılamış durumda değil. Zaten hocanın karşılayacağı bir şey yok şu anda. Yani Beşiktaş taraftarı artık hazır bir kadro ve sezona net bir şekilde hızlı başlangıç bekliyor. Ama bu mevcut kadronun hızlı başlaması mümkün değil sezona. Çok eksiği var. Hala kanat oyuncu eksiği var. Hala bir tane daha santrofor eksiği var. İşte Trossard gibi taraftarı heyecanlandıracak oyunculara karşı bir isteği var. Yani taraftarın bir şekilde memnun edilmesi, doğru oyuncularla memnun edilmesi lazım. Yani bence Beşiktaş'ın Vlahovic ve Trossard'ı bitirmesi bence zor. Hani bu iki isim de ortaya atılıyor ama hani Serdal Adalı sakin olun kontrol bizde tarzında aslında açıklamalar yapıyor. Ama yani hatırlayalım, Serdal Adalı geçtiğimiz başkan adaylığı sürecinde ne demişti? Biz Kasım'da elenmeyecek bir Beşiktaş, Kasım'da havlu atmayacak bir Beşiktaş kuracağız demişti. Beşiktaş 15 Ekim'de havlu attı lige. Ve şu an itibariyle bu gidişatta yani Beşiktaş'ın yine mevcut durumu ne yazık ki benzer bir senaryo olacak gibi duruyor.
1: Evet, Leroy Sané'ye ne diyorsun? Arabistan'dan bir teklif olduğu konuşuluyor. Almanya milli takımında da 11 çıkmıştı. Yine işte Singo gibi, o da sakatlandı vesaire ama Leroy Sané'nin yüksek maaş bütçesi sebebiyle Galatasaray elden çıkarmayı planlıyor. Bir de fırsat gelmiş Arabistan'dan, 30 milyon. Gider mi sence, kalır mı?
0: Yani Leroy Sané'nin ben en önemli özelliğini, tabii ki bir star. Yani bir kere gelmesi için Galatasaray çok büyük çaba sarf etti. Fenerbahçe daha büyük para vermesine rağmen Şampiyonlar Ligi kozundan dolayı Galatasaray'ı tercih etti, Leroy Sané vesaire, ama bunu milli takım maçında da çok yakın zamanda yaptığı için hatırlatmak istiyorum. Leroy Sané Galatasaray'da da bu sezonun, bu senede Almanya'da bir önceki maçta bunu yaptı, açılış gollerini çok fazla atan bir isim. Bizim ligimizde %83 oranla 3 büyüklerde açılış golünü atanlar maçı kazanıyor. Ve Leroy Sané bu sene 6 açılış golü attı Galatasaray'da. Yani bu çok çok değerli. Elbette maaş yükü Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin değerini çok zorluyor. Mesela Fenerbahçe'nin oyunculara bonservis vermekle alakalı hiçbir problemi yok. Ama maaş, yani o salary cap dediğimiz içeriği boşaltamadığı için maaş yükünde problem yaşıyor. Leroy Sané'ye Arabistan'da bir teklif geldiyse iyi de bir Dünya Kupası geçiriyor bence. Yani bence gönderilebilir. Galatasaray Singo içinde, Singo'dan da umduğunu bulamadı. Bu isimlerle dolacak maaş boşluğunu çok daha rahat doldurabilir, çok iyi isimlere gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bekleme ve doğru karar alma lüksü de var. Çünkü direkt gruplardan başlayacak, grup aşamasından, lig aşamasından başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne. Oyuncularla görüşürken Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozu var. Yani bunlar çok çok önemli. Bu bekleme, sabretme ve düzgün yönetim süreci elbette zaten doğru transferlere gidilmesine sebep oluyor. Bence bunlardan birisi de Leroy Sané. Aynı şekilde. Bu sebeple ben hem Sané özelinde hem Singo özelinde gönderilebilir diye düşünüyorum. Yani Stingo'yla alakalı geçen sene bütün yaz yayın yapıldı. Bütün yaz biz de burada konuştuk. Okan Hoca'nın adrese teslim istediği bir oyuncuydu. Hem bek oynayabilen hem stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama bir türlü o sakatlıkları atlatıp mental olarak takımın içinde yer alamadı. Yani Stingo'ya da 20'lerde 25'lerde teklif varsa mevcut maaşında düşünüp bence göndermekte fayda var. Aynı şekilde Leroy Sané için de.
1: Evet, WhatsApp hattımızdan da arkadaşlarımız, dostlarımız bize yazıyorlar. Yunus Aydın demiş, ben Cihan'a küsüm diyor, mesajlarımı okumuyor demiş. Ya görmemişimdir arkadaşlar. İkinci takımım kim olur dediniz, ben Arjantin derim ve Fransa-Arjantin finalini bekliyorum. Siz nasıl bir final bekliyorsunuz diye bir soru sormuş. Yani aşağı yukarı ben de öyle bir final bekliyorum. Ama sürprizlerin olmasını daha çok isterim.
0: Fransa-Arjantin olabilir, evet. Fransa-Arjantin olabilir.
1: Üç büyük kulübün verdiği paralar umurumda değil demiş. Ama milli takım için 14 artı 2 milyon dolar daha prim alması kanıma dokundu. Ortada başarı olsa eyvallah ama başarı da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Ülkemi bilmesem herhalde çok zengin bir ülkede yaşıyoruz galiba derdim. İyi yayınlar diyor. Hacı Osmanoğlu'nun 14 milyon FIFA verdi, 2 milyonu da biz üzerine koyduk açıklamasına böyle bir isyan olmuş dinleyenimizin. Sen neler söylersin?
0: Yani şu 16 milyon dolar, şimdi bir kere oyuncu başı 1 milyon verilecekti ilk başta. Zaten bunun 500 bin eurosu verildi. Şu an bence ikinci 500'ü almaları zor. Ama bu işi yani kurumsal olarak baktığın zaman sonuçta oyunculara vaat edilmiş bir şey var. Ve bu vaatlerin yapılmaması oyuncular anlamında aslında bir nevi hem federasyona hem de oynama isteğine de etkiliyor. Ya biraz hani elbette milli takım vatanı duygular ama hani bunlar da oyuncuları besliyordur şüphesiz ki. Şimdi Bodrum'da verilen villa sözü mesela, oranın imara açık olmadığı söylendi. Bununla ilgili haberler yapıldı. Hatta Hacı Osmanoğlu için dendi ki ya bunu milli takıma vererek orayı yasallaştırmaya çalışıyor diye. İbrahim Hacı Osmanoğlu Erman Toloğlu'na konuşmuş mesela sözcüye. Böyle bir şey yok diyor. Ya oranın imarı da var. Ben diyor inşaata zaten başlayacağım diyor. Zaten daha öncesinde Ali Ağoğlu'nun yaptığı bir inşaat, akrabalar İbrahim Hacı Osmanoğlu devam ettiriyor orayı. Hani mevcutta inşaat yapılmış bir yer aslında Bodrum'da. Ama tabii bu başarısızlıklar yani bu işlerin biraz aksamasına bence de sebep olur. Ya 16 milyon dolar kısmı, ya bu takımın 6 milyon doları değil 1 milyon doları da hak etmedi. Gerçekçi olmak lazım. Ama mevcutta verilen sözler olduğu için ya federasyon bu sözü belki tutacaktır. Ya kulüplerin oyunculara verdiği paralar elbette aslında onlar da umurumuzda olmalı. Hani onlar da sonuçta gidip devlet bankalarından kredi vesaire alarak bu paraları dağıtıyorlar oyunculara. Yabancı futbolcuların zaten vergi derdi yok, kulüpler ödüyor vesaire ama milli takım ödediği zaman milli takımla ilgili daha tabii daha fazla hassasiyetimiz oluyor. Ya bu oyunculara 16 milyon dolar verdiyseniz en azından bu Dünya Kupası'ndan bir gol atarak elenselerdi. Yani elenene kadar bir gol atsalardı hissi hepimizde şüphesiz oluyor. Bende de var. Ya iki farklı açıdan bakıyorum. Duygusal açıdan bakacaksak bence 1 lira bile almaya hak etmediler. Kurumsal açıdan bakacaksak verilen bir söz var. Tutması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. En nihayetinde 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Bu jenerasyonun hani bir şekilde desteklenmesi lazım. Gerek maddi gerek manevi. Ama dediğim gibi yani hak ettiler mi dersek evet hak etmediler. Yani gerçekçi olmak lazım.
1: Evet, az önce şey dedin ya, Beşiktaş'ın hocasıyla alakalı olarak iki hoca ihtimali ve ikincisi gelmiş dedin ya. Dinleyenimiz seni manipülatör olmakla suçlamış. Bir de havlu konusunu açtın üstüne. Diyor ki manipülatör Yunus Bey diyor. Taraftarlar bazen böyle yorumlar yapabiliyor dinleyeniz. Ben öyle anlamadım ama öyle düşünmüş. Onu sana söylemek istedim. Belki cevap vermek istersen.
0: Ya şimdi estağfurullah. Hani tabii ki ya şimdi ben Önder Hoca'nın bir kere hep biz Önder Hoca geldiğinde hatırlıyorsan burada hani abi şöyle demiştik. Yani bence doğru isim. Hatta Önder Özden geçen sene de gelecekti zaten. Yani Sergen Yalçın daha az öne çıkan birisiyle çalışmak istediği için Sertan Eşber'i getirdiler oraya. Yani bunu herkes biliyor. Yani Önder Özen bir numaralı projesiydi aslında Serdal Adalı'nın. Sonrasında Serdal Başkan Sergen Hoca'yı gönderdikten bir gün sonra zaten Önder Özen'i getirdi. Önder Özen'in Beşiktaş'ta çalışamama nedeni Sergen Yalçın'ın tasarrufu olmamasıydı bu konuda. Şimdi Önder Özen futbol operasyonunun başına geçtikten sonra şampiyon olan hoca ya da şampiyon olabilecek hoca dendiğinde zaten ben başında söyledim. Yani zaten potansiyel olarak şampiyonluk yaşayabilecek bir hocayı getirmek istiyorlar. Bunu zaten farkındayız. Ama bence buradaki sıkıntı şu. Yani Beşiktaş'ın ya mesela ben Şenol Güneş'e neden bu kadar kapıların kapatıldığını anlamlandıramadım. Yani Beşiktaş son 5 senedir sürekli yabancı hoca gönderip yerli hoca getirirken Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış Şenol Güneş'te ben çalışmayı düşünmem açıklaması Serdal Dan'ın bence çok doğru değil. Yani Şenol Hoca'yı çok severim diyor ama hani ya en azından severim de bırakalım cümleyi. Hani şu an çalışmayı düşünmüyorum denebilir. Çalışmayı kesin önünü kapatmak bence Şenol Hoca için de hani kırıcı olmuştur. Çünkü Şenol Hoca'nın o süreçte yardımcılarıyla falan toplantı yaptığını, görüştüğünü biliyoruz. Potansiyel Beşiktaş ihtimaline karşılık. Yani senelerdir şampiyon olamayan bir Beşiktaş'ı hiç şampiyon olamamış bir hocayla eşleştirme denkleminden şampiyonluk çıkar mı? Camia bu kadar kırılganken ben bundan çok emin olamadım açıkçası.
1: Evet, bir de bir Greenwood olayı var. Hakan Safi'nin biliyorsun başkanlık dönemi öncesinde vaatlerinden bir tanesiydi. O da böyle iyice yılan hikayesine döndü. Greenwood olayı. Yani şimdi Galatasaray'ın da devreye girdiği konuşuluyor. Böyle bir ihtimalin olmasını yüzde kaç görüyorsun sen? Tabii işte bazı isimler işte Greenwood'un geçmiş dönemde taciz skandalı falan olduğu durumlar var ya. Ondan bahsediyorlar. İşte rakip taraftarlar birbirini kızdırmak için biz bu tarz şeyleri yaparız biliyorsun ama biz oyunculuğu anlamında konuşalım. Ya bu işi Aziz Yıldırım herhalde çok fazla istemiyor Greenwood olayını. Aslında çok yaklaşmışlardı. Hani menajeri de sanki bana şöyle geliyor. Ben geçen şöyle söyledim. Hani Fenerbahçe'yi kullanarak, fiyatı şişirerek bir anda böyle bir Roma'ya gidecekmiş hissiyatı da uyandırıyor bende. Senin yorumunu da almak isterim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şimdi Greenwood'un Fenerbahçe'yle anılma olayı ya tamamen Hakan Safi ile başlayan bir şey. Hakan Bey'in başkan adaylığı sürecinde yani Greenwood geldi geliyor işte hemen işte dernek toplantısında Hakan Bey açıkladı Greenwood'u. Biz şimdi Merih açıklanırken fotoğraf gördük. Greenwood da sosyal medyadan Hakan Bey'i takip aldı. İşte o fotoğrafı beğenildi vesaire derken şöyle bir durum oluştu. Şimdi Aziz Bey tarafı Hakan Safi seçimi kaybettikten sonra, Aziz Yıldırım kazandıktan sonra aslında Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelebilme ihtimaliyle karşılık görüşme yapıyor. Yani ama gittiklerinde anlıyorlar ki aslında bahsedildiği kadar okey değil her şey. Yani Greenwood ve menajeri bence de senin de tespit ettiğin bu para işlerini tabii ki seviyorlar. İşleri bu. Yani Greenwood şöyle düşünmüş. Yani ben tamam protokolü imzayı atayım. 2 milyon euro oldu iddia ediliyor. Hakan Bey kazanamadığı zaman Greenwood'un adını kullandığı için 2 milyon euro bonservis işleri tazminat ödemek zorunda. Greenwood'a 2 milyonu alırız. Ondan sonra da Roma ise Roma, Marsilya ile Marsilya ise hani devam gibi Fenerbahçe'de alırsa ne hala gibi bir durum oluşmuş. Şimdi Roma tarafı 50 milyon euroya yakın bonservis vermek istiyor. Şimdi ama Roma'nın da yıllık maaş limitini 5 milyon euroda tutması talep var. Şimdi Greenwood'da maaşı yüksek istiyor. Fenerbahçe 40 milyon euroya yakın para verdiği söyleniyor. Ama oyuncu en az 7 milyon euro istiyor. Fenerbahçe bunu, Fenerbahçe'nin maaş ödemek konusunda çok ciddi bir sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin hem Talişka'yı hem Asensio'yu hem Ederson'u aynı anda kadroda tutması zor. Ya Acun Ilıcalı mesela çıktı Kafa Spor yayınında Candaş Tolga Yaşar Talişka isimini açık açık söyledi. Ya yani Talişka Fenerbahçe'den ayrılabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin maaş yükü çok kuvvetli. Burayı açması lazım. Çünkü Ederson konusunda Aziz Yıldırım'ın tasarrufu belli ki pozitif. Ederson'u kazanmak istiyor. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı Greenwood'a gittiğinde her şeyin aslında o kadar olmadığı, seçim vaadi için bu işlerin görüldüğü ve Marsilya'nın istekleri bitmek bilmediği için biraz geri adım atmış durumda. Şu an seçim öncesinde konuşulan Cirasi ve Greenwood isminden Fenerbahçe Cirasi'ye çok daha yakın mesela. Ama potansiyel olarak yani Greenwood'un ben Galatasaray'a gelme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ama Greenwood'un Fenerbahçe'de olması da Hakan Safi'nin döneminde anlatılan kadar kolay değil. Aziz Yıldırım da 50 milyon euro bonservisine çıkıp akabininde de 8 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme vesaire attırmak istemiyor Greenwood'a. Totalde 90 milyon euro vergilerle 150-160 milyona çıkan bir maliyeti olacak oyuncunun. Bu mali yükümlülüğün altında da Fenerbahçe girmek istemiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya verdiği parayı Roma vermiyor. Roma'nın verdiği bonservisi de Fenerbahçe Marsilya'ya vermiyor. Aslında bir bir gibi bir durum var. Hangisi kendi teklifinin üstüne çıkabilirse o taraf kazanacak. Ama benim gözlemlediğim sanki Roma Greenwood'u almaya daha yakın gibi Fenerbahçe'ye göre.
1: Evet, Fenerbahçe'den devam edelim. Galatasaray'a da geçeceğim. Fred kulüp televizyonuna bir açıklama yaptı. İsmail Kartal geldikten sonra, işte İsmail Kartal döneminde biliyorsun Fred'in üst düzey performansı vardı. Yani İsmail Kartal döneminde içinden Alex de Souza çıkmıştı. Ama diğer dönemlerde hani bir Yeşilçam filmimiz var ya, ya ya ya şa şa şa diye, orada İlyas Salman'ın bir hani topa vuramamayı durumu var. Bazen de gözümüzü öyle gerekti. İsteyince müthiş oynuyor bu çocuk, istemeyince oynamıyor. Hani İsmail Hoca'nın dönüşü ile beraber formayı kapar mı?
0: Yani şimdi burada orta saha rotasyonuyla alakalı şöyle söylemek lazım. Mesela Aykut Hoca gelseydi Fred'in şansı yoktu. Yani Guendouzi, Kante orta sahası Aykut Hoca'nın rüyalarını süslüyor olurdu. Ama şimdi bu durumda da bence Guendouzi ve Kante'nin aynı anda oynama şansı yok. İsmail Hoca mutlaka ofansif birini koyacaktır. Fred'le de daha önce zaten mesela işte İrfan Can ve Mert Hakan için aynısını söylüyoruz. Bu arada Mert Hakan'ın dün itibariyle Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitti. Ama İrfan Can'ın devam ediyor. Mert Hakan'a da bence uzatılacaktır ama

0: Sadece ona pozitif bakıyor olması, ki dediğin gibi Fred'in de performansını yükselmiş olması, daha hücumcu olması, golleri izledik işte Trabzonspor maçlarındaki goller vesaire hepimizin aklına geliyor. Ben Fred'e başından beri pozitif bakan bir oyuncuyum. Ya bence Fred'in Fenerbahçe'de kalması lazım. Bu benim kendi fikrim. Haber olarak da söyleyecek olursak Fred Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın kalmasını istediği oyuncu arasında geliyor. Fenerbahçe'de kalmasına yönelik bir raporu var. Ama hani Fred'e çok baktığında Fenerbahçe'nin iştahını arttıracak bir teklif de yok. Ya bu teklif gelmediği sürece de Fenerbahçe'nin çok satma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum zaten Fred'in.
1: Galatasaray yapalım. Bruno Fernandes ne diyorsun? Gerçekliği var mı sana göre? Yani adam Højlund'la, Garnacho'yla falan oynayarak 18 asist yapmış. Herhalde Osimhen'e 30 tane falan yapar ama 60 milyon gibi bir rakam konuşuluyor. Yani ben de Real Madrid'e gideceğini düşünüyorum. Mourinho oraya geçti. Böyle birkaç Portekizli doldurecek oraya. Ne düşünüyorsun Bruno Fernandes'le alakalı olarak? Hani bir Mertens'li ya, sezonlarda oynadığı futbolu üstüne katabilir mi gelirse Galatasaray?
0: Yani ben tabii Bernardo Silva'nın Galatasaray'a geldiği senaryo çok başka bir üst seviye olur bence. Ama hani şöyle, ben Galatasaray'la alakalı bir kere artık şunu söyleyemiyorum. Ya bu oyuncu alamaz diyemiyorum geçen sene Osimhen'den sonra. Ya bunu açık ve net söyleyeyim. Galatasaray geçen sene öyle bir engameden teminat mektupları, işte Napoli'nin her gün fikir değiştiren başkanı, sabah konuşuyorsun başka, ya İbrahim Hatipoğlu kaç gün İtalya'da kaldı? Yani adamla akşam toplantı yapıyorsun, anlaştın diyorsun, adam sabah ekstra bir şey daha istiyor. Yani bu denklemleri çözmüşken hani Bernardo gibi, Leao gibi, az önce adı geçti, Greenwood gibi isimlerin yani çok rahat bir şekilde hani çözebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray'ın elinde yani şimdi acil bir transfer yapacaksa ve sıcak para lazımsa, bu konuda bekleyip bu işi çözecek sponsor bulacak vakti de var, lüksü de var, elinde Şampiyonlar Ligi kozu da var. Yani Galatasaray gideceği oyuncularda bunları bekleme opsiyonuna ve yaratma opsiyonuna sahip. Çünkü Galatasaray'a sıcak para akışı her yerden yapılıyor. Galatasaray'ın forma sponsoru mesela, şimdi adını vermeyelim. Yani Galatasaray geçen sene dedi ki, ben seninle 5 yıllık sözleşme yaptım ama ben üzerine dedi şampiyon oldum. Üzerine gittim, dünya yıldızlarını getirdim, Osimhen'i getirdim, Singo'yu getirdim. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Bana bu anlaştığımız paradan daha fazlasını vereceksin dedi. Firma vermemeye yanaştı. Dedi ki o zaman tamam dedi, biz dedi yükümlülüğü kıralım. Bizim anlaşacağımız diğer firma da bunu ödemeyi temin ediyor zaten bize. Biz o firmaya gidelim dedi. Şimdi başarı sürekli parayı getirdiği için, ya 60 milyon euro Galatasaray bir şekilde bunu çıkartıp verebilir. Ama benim gözlemlediğim Dursun Özbek sanki geçtiğimiz dönemlerdeki kadar çok ciddi paralarla yani bu transfer sürecini geçirmeyecek gibi. Bir tane yıldız mutlaka alacaktır. Bir tane yıldız mutlaka alacaktır. Ben bunun santrafor olmasını beklemiyorum. Zaten o Simen var. Yani mesela serbest kalan oyunculara baktığın zaman da ya Bernardo Silva ismi öne çıkıyor. Mesela ya Top 3'e bakıyorsun. Şu an dünyada dün itibariyle bonservisi eline geçen oyuncular. Ya mesela İbrahim Konate 50 milyon euro. Vlahovic 35. Ya Bernardo Silva 27. Ama diğer tarafta Mourinho kartı ve Mourinho'nun evet yani çalıştığı takımlara sadece oyuncu bazında değil, yönetici, yardımcı antrenör vesaire Portekizli doldurması da oraya Bernardo Silva'yı çekebilir gibi geliyor. Ama biz bugün itibariyle Galatasaray'ın ya Real Madrid'de bir oyuncu için kapışıp alabilme ihtimalini düşünüyoruz ve görüyoruz. Çünkü bunu geçen sene muadili durumda da Osimhen için yaşadık. Bu da Galatasaray'ın gerçekten nasıl başarılı bir transfer süreci geçirdiğini gösteriyor. Birçok isimin adı anılıyor. Rafael Leao, Van Dijk, Bernardo Silva. Icardi'nin maaş yükünden kurtulunduğu anda, İlla maaştan kurtulmak, yani illa göndermekten bahsetmiyorum, daha düşük bir maaş verildiği anda ya oradan açılacak boşluklar bu oyuncular için de mutlaka kullanılacaktır. Galatasaray'ın şu an transferde sessiz olması yani çok fazla bence eleştirilecek bir durum değil. Çünkü Galatasaray'ın beklemeye lüksü var. Galatasaray Fenerbahçe kadar sezonu erken açmayacak. Eleme oynamayacak. Senelerdir şampiyon oluyor. Kemik kadrosu hazır. Bu sebeple bekleme lüksü var. 3 isim dediğimiz gibi öne çıkıyor. Bernardo Silva, Virgil van Dijk ve Rafael Leao. Can Uzun da hala konuşuluyor ama ben az önce söylediğim, yani Dursun Özbek o paralara çıkmayacak dediğim transferde hani Can'a 50-55 milyon euro vereceklerini düşünmüyorum.
1: Evet Yunus, son olarak da şu 10+4 kuralını konuşalım. Şimdi lig 2 takımdan veya 3 takımdan ibaret değil diyoruz. Çünkü hepimiz şimdi şeye başladık, her zamanki gibi sana mı yarıyor bana mı diye. İşte bu kayıkçı kavgasında tutuşmuş durumdayız. Hani herkese yarasa bile, bir takıma yaramasa bile bana göre uygulanmaması gerekirdi. Hani eğer adil bir rekabet isteniyorsa, hani böyle eski

0: Köye yeni adet getirmeye gerek yoktu. Hani derdimiz genç oyuncu yetişmesi ise onun yolu bence bu değil. Hani altyapıdan torpili kaldırırsın, biraz oraya yoğunlaşırsın. Avrupa takımları kendi gençlerini nasıl yetiştiriyorsa sen de yetiştirirsin, incelersin, onları uygularsın. Genç oyunculardan daha çok faydalanırsın. Ama şu durum sanki böyle biraz birbirimize düşürmüş gibi duruyor bizi. Sana
1: yani
0: mı yarıyor, bana mı yarıyor?
1: Bir de müthiş bir plansızlık, yani müthiş bir plansızlığın göstermiş. Yani transfer süreci başladı. Yani 22 Haziran'da başladı. Bunların kararı başlarken ya aslında bir nevi maç başladı. Ya oyun içinde kural değiştiriliyor. Ben buna şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı varmış, Galatasaray'ın varmış, Beşiktaş'ın varmış olarak bakmıyorum. Yani hani transfer sürecinin başladığı andan itibaren kuralı değiştirmememiz lazım. Yani bunun planlamasının doğru yapılması lazım. Buna işte Dünya Kupası vardı, o vardı, bu vardı falan. Bunlar bahaneler değil. Bunların hepsinin planlaması önceden yapılabilir şeyler. Ben yabancının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani 11 yabancı da değil, full serbest olmalı bence. Yani yoksa böyle Alper Potuk gibi, Tarık Çamdal gibi, her takımdan örnek vereyim de. Yani işte Erkan Zengin gibi, yanlış anlaşılmasın, 3 büyükten örnek verdim. Yani yanlış kontratlar, çok yüklü kontratlar verip hiç hak etmeyen oyunculara bu kontratların verilmemesi lazım. Hadi Emre Hoca'nın, mesela Emre Belezoğlu'nun söylediği bir şey var. Evet, yabancının da bir denetlenmesi lazım. Yabancıya da bir performans kısıtlaması getirilmesi lazım. Belki belli bir yaşın üstünde belli bir bonservisin engellenmesi lazım ama bu da rekabeti etkiler. Ya bizim Avrupa'daki rekabetimizi etkiler diğer takımlarla. Çünkü baktığında biz Arabistan'la birlikte en yüksek maaşı veren takımlarız. Yani bugün işte konuşuyorsun, bir maaş öneriyorsun. Dünyada senin verdiğin maaşı karşılayabilecek zaten bir tek üstünde Arabistan var. Yani işte Roma'dan az önce bahsediyoruz örnek. 5 milyon euro maaşı üstüne çıkmak istemiyor diyorlar. Zaten bizde 5 milyon euroyu hani şey gibi tesiste saça saça ilerliyorlar yani. 5 milyon euroları falan. Bu sebeple hani bizim burada yerli futbolcuların da işin içine rekabeti arttırabilmek için. Ya Arda Güler'ler, Ferdi'ler, Barış'lar. Ya Barış da şu an istese iyi bir takıma gidebilir. Gidiyordu da zaten Ocak ayında konuşuyorduk. Yani bu oyuncular yabancı sınırının sınırsızlığına da çıkabilirler. Bence yabancı sınırının kaldırılması lazım. Yani bu hani her Avrupa'daki her ülke gibi olması lazım. Genç oyuncuların oynaması için bir şeyler getirilebilir. Doğru. Ama işte biz de burada pilot uygulamaları geliştiremedik. Pilot takım uygulamalarını geliştiremedik. Ya mesela Chelsea, Strasbourg örneği gibi bu uygulamaları yapamadık. Bizim genç oyuncu yetiştiren takımlarımız, yani buradan mesela bağlayabiliriz. Bugün Altın Ordu ikincilikten çekildiğini açıklıyor. Bizim amacımız 7-15 yaş arası oyuncu yetiştirmek. Yani bu üst tarafa bu paraları harcayamayacağız. Yani Altın Ordu'ya bir yatırım yapıp 3 büyüklerden birisi pilot takım haline getiremediler. Ya bu kadar yetiştirme meraklısıysak, hem federasyon hem kulüpler açısından söylüyorum, buralara yatırım yapmamız lazım. Bence yabancı kuralı serbest olmalı.
0: Evet Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür
0: biraz,
1: ederim.
0: Biraz uzun tuttuk seni bugün. Görüşürüz, olur mu? Antalya'ya selam olsun.
1: Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz.
1: Çok selamlar. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah, kolaylıklar. Evet, Yunus Aydın'a da teşekkür edelim. Biraz böyle kendisiyle sohbetimizi gerçekleştirdik. Ağzına sağlık diyelim. Yunus Aydın'a da, Bruno ile Bernardo'yu biraz karıştırdı sanki ama ona sonra toparlarız. Orada ufak bir şey oldu. Çünkü o Real Madrid'e gitmişti ama sorun yok. Belki karıştırmış olabilir isim benzerliği vesaire. Her yabancı sınırı konuşulduğunda Tarık Çamdal ortaya çıkıyor demiş. İşte... Ya çocuğun da suçu yok ki, böyle olunca ister istemez yüksek paralar veriyorsun. Yüksek paraları verince de bu tarz isimler ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. Bruno Fernandes mi? Ya işte adam üst düzey, ben beğeniyorum. Ya, beğenmeyenler de var ama işte o mevki Mertens gibi Galatasaray'a lazım bir tane. Yani onu izlemek bence çok keyifli, izleyenler de vardır yüksek ihtimal. Beğenmeyen arkadaşlara saygı duyuyorum. Ama mesela oturup bana işte bir günde, iki günde anlatsalar işte Bruno Fernandes neden beğendiklerini, çok da fazla böyle ikna edecekmişler gibi durmuyor beni. Yani çünkü tekniği var, hırsı var, liderliği var, gol atıyor, asist yapıyor, oyun kuruyor, temposu var, devamlılığı var, ne bileyim sorumluluk alıyor. Yani daha aklıma gelen, duran topa vuruyor. Daha ne diyeyim yani, daha elit seviyede nasıl oynayabilir? Ama tabii fiyatı da bir o kadar fazla. Dinleyici Alcıyan. Al. Süremiz bitti be güzel insan. Yunus Aydın'ı demiş, ne demiş?

0: Fenerbahçe su takımında görmek isterim diyor. Ne aldık ne sattık demiş. Şu an valla Galatasaray'da bir şey alınan bir şey satılan yok. Icardi de boşa çıktı. Çabalıyor Can Uzun için. Yani şu an Okan Buruk'un en çok istediği şey, hani bana öncelikle şu Can Uzun işini bir çözün, bu problemi bir halledin, sonra diğer transferlere bakarız deniliyor. İşte 50 istiyordu Eintracht Frankfurt. Daha sonra görüşmeler yapıldı, 40'a kadar düştüğü söyleniyor. Yani Galatasaray'da tamam diyor, hani bir orta yol bulalım, ben 40 veremem de 30 artı 5'te bonuslarla bir şekilde, işte imaj parası falan, onu hallederiz diyor. Şu an biraz daha yaklaştı Galatasaray Can Uzun transferine. Onun dışında da işte Leroy Sané ile ve Davinson Sanchez ile ilgilenen kulüpler var. Como Davinson Sanchez ile ilgileniyor. Leroy Sané'ye Arabistan'dan teklif var. Yüksek maaşı var. Çok da fazla tutmak istemiyorlar. Bir de Dünya Kupası'nda çok da iyi bir performans sergileyemedi Leroy Sané, ama hani milli takımda çok saygı duyulan bir isimdi önceki dönemlerde. Hala da öyle bana göre. Çünkü bütün topu Sané'ye atmaya çalıştı Alman milli takımı. Messi gibi, yani Arjantin'de sürekli Messi'yi oynuyorlar ya. Onlar da Sané'nin çabukluğundan, çevikliğinden faydalanmaya çalıştılar ama Sané de böyle Messi gibi çok sorumluluk alan bir oyuncu değil. Öyle olunca da Almanya'da turnuvaya veda etmiş oldu. Hakan Safi futbolculara para verip seçim için el sallattı, yanında oturttu. Biz de para versek radyoda konuşabilir miyiz diye. Yani Hakan Safi, evet, 20 milyon dolar vermiş. Ne kadar vereceğine bağlı Mirzacığım, ha? Şöyle bir fiyat yazarsan konuşuruz falan diyormuşum. Her zaman konuşuyorsunuz ya, radyo sizin işte, biz de buralardayız. Za neyse o da bir tık Za'dan farklı demiş. Sané o Sané değil, bitmiş diyor. Sané'yi hemen versinler demiş. Beğenmiyor musun Sané'yi? Peki. Los Angeles sıcaktır. Ölüm Vadisi bildiğim kadarıyla Kaliforniya'da canım demiş. Aykut Yakut. İbrahim Yavuz'un kaç takipçisi var, oradan buluruz kendisini demiş. Benden de bulabilirsin. Cihan Dişli yazdığında hani aramaya İbrahim Yavuz yaz. Açık benim takipçiler, takip falan. Oradan da bulabilirsin. Bulamazsan. Bruno Fernandes takımın en önemli parçası olur demiş. Mbappe Messi'ye gol yarışında geçecek gibi duruyor. Ne düşünüyorsun demiş. Yani elbette geçecek. Messi'nin artık son turnuvası. Adamı da işte 8 yıldır da son turnuvası. 2022'de son turnuvası dediler. Adam gelecek buraya da kazanacak. Herhalde daha oynamaz diye düşünüyorum. Ya şimdi yani gol istatistiklerine ve yaş avantajına bakınca söylediğin yani mantıklı bir öngörü gibi duruyor. Ama mesele şu. Messi'nin toplam gol sayısını geçip geçemeyeceği. O işin biraz rengini değiştirir. Evet, hani Dünya Kupası'nda geçer mi? Geçer. O başka. Ama hani Mbappe de şu an kariyerinin en verimli döneminde. İnanılmaz bir gol ortalamasına sahip. Ama Lionel Messi kariyeri boyunca kaç gol attı bilmiyorum ama yani 800 golü geçmiştir diye düşünüyorum. Yani Mbappe'nin bu sayıya ulaşması için sakatlıktan uzak, elit seviyede bir 10 yılda oynaması lazım. Bakayım bir, daha fazladır ya Messi. 800'den de fazla atmıştır. 1000 olabilir mi Messi toplam gol? Çünkü geçenlerde bir şey kutluyorlardı. Messi toplam gol sayısı. Vallahi kırıyor işte. Bütün rekorları alt üst ediyor. Öyle söyleyeyim. Mbappe Dünya Kupası'nda geçer Messi yüksek ihtimal. Ya bir de dönem farkı ya var ya. Messi'nin genç yaşta ulaştığı gol sayılarını falan baktığında işte Şampiyonlar Ligi faktörü vesaire. Bence çok zor ya. Yani fiziksel olarak Messi'nin attığı gole ulaşması çok zor. Ama Dünya Kupası'nda tabii ki geçecektir. Vedat selam olsun. Teşekkür ediyorum. Bakacağım. Hala buradasınız, saat kaç oldu demiş. Dinlenmiyor musunuz? Ne oldu, memnun değil misin güzel insana? Espri yapmış Fırat. Ya dinlenmemi istemiş. Gideceğim. Göksel'in gelecek 5 dakika sonra. Şu an Tüpraş Arena'nın önünden geçiyorum. Köfte kokuyor demiş. Öf, şey mi kokuyor bu? Tükürük köfteden mi kokuyor? Yani adı da neden bu kadar kötüyse gerçekten de. Yani o kadar lezzetli bir şeyin adının bu kadar kötü olması. Yani zihinde başka bir şey inandırıyor, uyandırıyor. Zaten stadyumların önünde genelde satılıyor ya. Bilmiyorum yani, şey diyorlardı. Hani ele yapışan kıyma var ya. Bunu da oradan da söylemek istemiyorum. Yani onu böyle kolayca çıkarmak için tükürüldüğü bir sonraki köfteye de baki kalabildiği için böyle bir özür diliyorum. Salakça bir isim koyulmuş. Bilmiyorum, belki de çok tarihi bir şey de vardı. Şimdi salakça da demeyeyim. Ama işte bu köfteleri yanında böyle saçma sapan ayranlar veriliyor ya, böyle adı sana belli olmayan. Gerçekten onlar da inanılmaz lezzetli oluyorlar. Ben bu ara şeye taktım kafayı. Acılı ayrana taktım arkadaşlar. Deneyin. Acılı ayran. Bir de hiç süt sevmezdim mesela. Bademli süt diye bir şeye takıldım. Yani şu an acılı ayran favorim. Bundan da gitmeye devam edeceğim. Sen köfte falan deyince beni de acıktırdın bak. Ben de saatlerdir buralardayım. Daha önceden de varmış mesela. Ben hiç keşfedememişim ya acılı ayranı. Hiç ya, denememiştim ya. Bilmiyorum ya, bu yaşıma kadar nasıl da denememişim bilmiyorum. Ya da içtiğim yerde hoşuma gitmemişti. Şu an yeni favorim o. Neyse, yemek işine çok fazla dağılmayalım. Sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Klasik vedamızı da yapalım. Sosyal medyadan takip etmek isterseniz Cihan Dişli. Ben de sizi takip ederim. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Atakan Kurt'la mikrofonun başında olacağız. Ve yine aynı şekilde 14-15 saatler arasında sokak futbolunu yapacağız. Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma bin.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: oldu. Ban kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Ban kartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
3: Bir madde eklenecek. Disiplinsiz olursa sözleşmesi feshedecek. Bu da güzel. Tamam, ben sezona başladım. Transfer kapandı. Huysuzluk yaptı. Sözleşmesini feshettim. Onunla yola çıktım. Bir eksik tane eksildim. Abi. Ne yapacağım? Yani şimdi bu John Duran'a güvenilebilir bir oyuncu mu bu konuda?
4: Muhtemelen kendi ailesi de güvenmiyordur ona.
3: Abi Aston Villa, Arabistan, Fenerbahçe, Zenit. Toplam 1,5 senede 4 takım. 2 senede mi? 1,5 senede mi? Aşağı yukarı
4: 2 sene diyelim.
3: Hadi 2 senede. 2 senede 4 takım. Ortalaması 6 ay. Yani şimdi sen bu oyuncuyu nasıl güvenerek yola çıkacaksın? Ben oyuncu gelsin diyeni anlıyorum. Çünkü bir de şey var. Oyuncu Fenerbahçe'den intikam alacak. Ya Galatasaray kulübünün Fenerbahçe'den intikam alacak oyuncuya mı ihtiyacı var ya? Böyle yani bu bana çok manasız geliyor.
4: Ben o tip gerekçeleri çok mantıklı bulmuyorum.
3: Abi bunlar zaten sana zarar verir uzun vadede. Ben John Duran transferinin, hele ki birinci transfer olacaksa, John Duran zaten senin kapında yatıyor abi. Sen John Duran'la anlaşacaksan bekle. Çünkü önüne bir sürü fırsat çıkabilir senin için. Bugün sen John Duran'la kendini bağlarsan
4: John yarın Duran'ın öbür gün bir üst basamaktan teklif alma ihtimali yok. Galatasaray'dan
3: da. Yok abi. Ya zaten John Duran abi, John Duran'ın piyasası da yok artık. John Duran'ın piyasası olsa şu anda, yani o bildiğimiz hayal, yani Icardi için de aynı şeyi söylüyorum.
4: Zaten Zenit'e gitmezdi bir kere en başta.
3: Hayır, Icardi için de aynı şeyi söylüyorum. Icardi için de şu anda biz niye hiçbir takımla ilgili transfer haberi duymuyoruz? Çünkü Icardi'nin son yılına bakıyorlar. Çapraz kopardı diyorlar. Hep bir kafaları da soru işareti var Icardi ile ilgili. Bu John Duran'la ilgili bir tane de soru işareti yok.
4: Zaten oyuncunun oyunculuğuyla alakalı söylenebilecek bir şey yok ki. Müthiş bir oyuncu. Yani kaliteli, bitirici vesaire, pres yapan, önde basan, iyi şut atan, hava toplarında tehlikeli. Ama adamın zaten problemi mental. Yani 21 yaşında bir insan Arabistan'a gitmez. Yani ne kadar para verirse versinler gitmez. Çünkü sen 21 yaşındasın ve 15 yıl var senin önünde kariyer olarak. Hani 36-37'ye kadar oynadığını varsayalım.
3: Vallahi ben abi şöyle bakıyorum. Yani John Duran konusunda Galatasaray'ın acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten ya şu çok basit bir matematik var. Aslında senin John Duran'ı alacaksan sezon sonuna kadar kiralamak devre arasında daha mantıklı duruyordu. Evet. Çünkü Osimhen'in sakatlığı vardı. Osimhen Afrika Kupası'ndaydı.
4: Barış'la
3: Icardi ile ilgili soru işaretlerin vardı. Yani devre arasında almadığın oyuncuyu neden bugün alıyorsun? Üstelik ilk transfer olarak. Bana yani kağıt üstünde çok manalı gelmiyor. Benim kendi fikrimi söylüyorum. Yani yoksa bu konuda mesela John Duran gelsin diyen insanlar da vardır. Onların da fikrine saygım var. Ama ben Galatasaray için kağıt üstünde belki 23 yaş altı falan diye böyle bir çok şey cazip görünüyor. Ama ben Galatasaray'ın John Duran konusunda acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ki benim gördüğüm tabloda Galatasaray kulübü de yani Abdullah Kavukçu ve Okan, hani Abdullah Kavukçu John Duran operasyonunu yürütüyor. Anladığım kadarıyla gelmesini istiyor ama yani Icardi'nin durumu netleşmeden de ben Galatasaray'ın John Duran'la ilgili somut bir adım atma ihtimalini düşük görüyorum.
4: Abi eğer intikam için düşünüyorlarsa hiç düşünmemek.
3: O çok yanlış bir kere zaten. Son derece yanlış bu.
4: Düşünmemek daha sağlıklı olan şey olur. Ben 42 yaşındayım. İntikam için transfer edilmiş ve başarılı olmuş bir futbolcu hatırlamıyorum. Yani rakibime çalım attım. İşte ondan intikam alacak. Orada ortaya koyamadıklarını bizde ortaya koyacak diyerek karşılıklı, bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, böyle bir dönem hatırlamıyorum ben. Hepsi kaybolup gitmiş isimlerdir. John Duran'ı isteyen futbolculuk özelliğinden dolayı istiyorsa problem yok. Orada ben de itiraz etmem ama yönetilmesi zor bir karakter olduğunu Aston Villa'nın yönetememesinden de anlıyorum. Sen Okan Hoca der ki sıkıntı yok. Ben Icardi yerine bunu kadroda düşünüyorum. Ve ben bu adamı idare edebileceğimi düşünüyorum derse o kumarı Okan Hoca oynamış olur. Bence Okan Hoca'nın bu kadar da kredisi vardır herhalde Galatasaray'da. İsterse ama. Hoca isterse.
3: Evet.
4: Yoksa her yönetici birilerini ister zaten.
3: Ya abi şu var şimdi transfer çok zor iş. Karar vermek de çok zor iş. Yani John Duran konusunda yani bu kadar zaten kararsız kalınmasının sebebi de o. John Duran'ı Galatasaray bir ay önce de açıklayacak.
4: Ocağa kadar bağlıyor elini.
3: Abi şimdi John Duran çok büyük oyuncu değil mi? Niye Kolombiya milli takımında yok?
4: Yok.
3: Niye yok abi?
4: Onlar da çünkü sadece saha içi performansına bakmıyorlar.
3: Yani buradaki biraz hikayeyi böyle okumak lazım. Yani John Duran çok büyük riskler barındırıyor değil mi?
4: Evet.
3: Çok büyük riskler barındıran bir oyuncu ile ilgili beklersin abi. Yani Ağustos'u bekle mesela. Ne kaybedersin ki Ağustos'u bekleyince? Yani belki şimdi Ağustos'a kadar yabancı kurala ilgili başka şeyler değişecek. O zaman senin önüne başka opsiyonlar çıkacak. Bence onların konusunda Galatasaray'ın bu kadar aceleci davranmasını anlayamıyorum. Aceleci davranacaksan deneyebilirdin bak. Deneyebileceğin zaman vardı. Devre arası. Getirseydin o zaman derdin ki hiç olmazsa sezon sonuna kadar kiraladım. 6 aylık kiraladım.
4: Icardi'yi de yedeklemiş olurdun.
3: Evet, Icardi
4: elinde güçlenmiş olurdun.
3: Tabii aynen. O zaman Osimhen'in yokluğunda karalar bağlamazdı Okan Hoca. Yani o zaman alsan bir manası vardı. Ama bugün yani bir yıl maliyet düşük, bak çok güzel pazarlama, müthiş düşük maliyet.
4: 23
3: yaş altı. İşte çok istiyor. Fenerbahçe'den intikam alacak filan. Yani güzel. Kağıt üstü çok güzel duruyor. Ama bunlar çok kağıt üstü böyle dururken öbür tarafta da diyorum ki ben Aston Villa, Arabistan, Fenerbahçe, Zenit dördü. Dördünde de hiç varlık gösterememiş. Geçen sene Zenit'te Fenerbahçe'yi topla. Skora katkı yaptığı maçlara bak. Yani beğenmediğin Icardi kadar katkısı yok abi.
4: Evet, Barış kadar yok. Icardi kadar yok.
3: Yani beğenmediğin Icardi kadar yok yani. Bu arada beğenmediğin derken ben de performans olarak son derece yetersiz buluyorum Icardi'ye. Senin için söylemiyorum. Yani. Kendi adıma söylüyorum.
4: İstikrar konusunda çok ciddi problemi var zaten. Yani ben kariyerinin başından beri çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama sürekli böyle gökyüzünü vaat eden bir potansiyeli var. Ama onu kendi de görmedi şimdiye kadar hiç. Hani böyle 3 tane maç alır beni sırtında taşır diyebildiğim bir performans göstermedi.
3: Ben izleyicilerimizin de John Duran'la ilgili fikrini merak ediyorum. Normal mesaj da atabilirsiniz, süper chat de atabilirsiniz. Yani bizi izleyen izleyiciler John Duran'ı Galatasaray'da görmek ister mi? Çünkü görmek isteyen de var. Abi Fenerbahçe'den intikam alacak bir...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Bankam, Tombank, kartım adı. Reklam bitti.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Reklam bitti.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim yaklaşık 2 saat boyunca. Birlikteliğimiz devam edecek. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Trabzonspor 4 transferi açıkladı. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz transferlerini açıkladı Trabzonspor. Orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, tecrübeli stoper Samet Akaydın, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ve Türk asıllı hücum oyuncusu Thierry Darnell Karadeniz'in transferi kapa bildirildi. Beşiktaş ise 3 oyuncuya veda etti. Jota Silva, Christian Aslani ve Salih Uçan Beşiktaş'ın açıkladığı ayrılıklar. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak kendisiyle. Son transferleri değerlendireceğiz. Tabii Dünya Kupası'nda da heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda dün oynanan mücadelelerde Fransa İsveç'i eledi, Meksika Ekvador'u eledi. Norveç Bildişi sahilini turnuvanın dışına itti. Bugün 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak ve gece 3'te Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri favori olarak çıkıyor bu mücadeleye. Ve Muhammed Furkan Uzun hattımızda, Karar Gazetesi'nden Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
8: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba, yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Artık tabii Temmuz ayına girdik. Transfer gündemi de iyice hareketlenmeye başladı. Transfer zamanının şu ana kadar en hareketli kulübü de Trabzonspor desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bugün de 4 transferi açıkladı Trabzonspor. Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz transferleri nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına?
8: Şimdi şöyle, yani bu transferler daha önce biten transferlerdi ama 30 Haziran'ın geçmesi beklendi. O bakımdan bugün açıklandı. Onun dışında dediğine katılıyorum. Evet, Trabzonspor transfer döneminin en hızlı takımıydı. Fakat Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte transfer genel olarak dünyada transferler bir durgunluk dönemine girdi. Trabzonspor da zaten bugün açıkladığı oyuncuları daha önceden anlaşmıştı. Yani yeni transferler olarak nitelendirmek tabii ki doğru ama yani Haziran ayında biten transferlerdi aslında. Haziran ayının başında biten transferlerdi. Bugün açıklandı ve bugün toplamda baktığımız zaman Trabzonspor'un transfer sayısı 8 oldu. Ama Dünya Kupası'nın devam etmesi nedeniyle bir süre sanki böyle bir sessizlik hakim olacak gibi duruyor. Transferler üzerinde konuşmak gerekirse de bugün açıklanan transferler daha çok rotasyona yapılan ekleme olarak değerlendirilebilir. Çünkü Trabzonspor geçen sezon kadrosunun dar olması nedeniyle birçok maçta sorun yaşamıştı. Sakat veya cezalısı olduğu için birçok maçta sorun yaşamıştı. Bugün yapılan mesela Samet Akaydın, Melih Kabasakal gibi transferler veya işte Metan Mimaroğlu gibi transferler daha çok alternatif transferler olarak kadronun genişlemesi yönünde atılan adımlar. Geçen sene dediğim gibi Trabzonspor bu konuda hakikaten büyük sorunlar yaşamıştı. Bu sene daha bu sorunu aza indirmek için daha geniş bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Çünkü yaklaşık olarak 55-60 maça çıkacak Trabzonspor 3 kulvarda. O bakımdan kadrosunu geniş tutmak için erken davrandı aslında. Bu bakımdan da Trabzonspor evet transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve kadrosunda geçen yıl oranla nispeten güçlendirdi.
5: Peki takımdan ayrılacak isimler olacaktır. Kimler ayrılacak ki burada bir Zenit'e transfer de var ki gerçekten büyük bir başarı.
8: Katılıyorum. Tabii ki ondan önce biliyorsunuz Vukov ayrıldı. Yunanistan'daki bir Ayak Atina'ya transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde de Felipe Augusto 15 milyon euro artı 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon euro takımdan ayrıldı. 5 milyon euro karşılığında alınan bir oyuncuydu. Bugün baktığımız zaman 3-4 katına Zenit gibi Avrupa'nın her ne kadar son yıllarda başarısız dönemler geçirse de Avrupa futbolunda ama genel hatlarıyla Avrupa'nın önemli bir kulübüne transfer oldu. Dolayısıyla bir transfer başarısı olduğunu, aynı zamanda performans olarak da bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Felipe Augusto kulübünde. Bundan sonra da ayrılığa en yakın ismin Chris Olay olması bekleniyor. Fildeki sahiliyle iyi bir dünya kupası geçirdi. Her ne kadar dün akşam elenmiş olsa da başka da bir ayrılık olacağını açıkçası beklemiyoruz. Ama Olay muhtemelen Türkiye'de transfer rekorunu kırarak herhalde Trabzonspor'dan ayrılacak gibi duruyor. Çünkü 32 milyon euro'du galiba rekor Ferdi Kadıoğlu'yla yanlış hatırlamıyorsam. Olay'dan Trabzonspor'un 5 tanesi 35-40 milyon euro'luk bir bedel. Ki bunu da hakikaten getirebilecek bir oyuncu. Yani inanılmaz bir yeteneğe sahip. Tabii ki fiziksel olarak bazı verilerde koşu mesafesi vesaire gibi sprint sayısı gibi verilerde bir akşam oynanan maçta mesela birçok oyuncunun gerisinde kalmıştı. Daha önceki maçlarda da yine aynı şekilde biraz bu konuda geride kalan bir oyuncu ama yetenek olarak çok yetenekli bir oyuncu. Sadece fiziksel verilerini biraz daha geliştirmesi gerekiyor.
5: Olay'ın yani Avrupa'nın dev kulüplerinden birisine mi transfer olacağını düşünüyorsun yoksa daha orta seviye bir takımdan mı teklif gelecek? Ya bana mesela nedense çok Leipzig gibi geliyor Furkan.
8: Kesinlikle. Ya ben şöyle düşünüyorum. Avrupa'da futbolunda birinci sıralı takım Paris Saint-Germain'dir, Manchester City'dir, United'dir. Bunlardan ziyade bence ben de aynı şekilde senin gibi düşünüyorum. Ya böyle orta bir siklet takım ya da orta sikletin bir tık daha üstü işte Leipzig gibi mesela olabilir gibi bir takım olayı alır. Oradan da muhtemelen birinci sınıf bir takıma gider. Çünkü kabul etmek gerekir ki Avrupa Kupası'nda hiçbir maçı olmayan bir oyuncuya Avrupa'nın birinci sınıf takımı gelip direkt olarak almaz. Önce ya alır başka takıma kiralar ya da başka bir takımın almasına müsaade eder oradan gider alır.
5: Bir dinleyicimiz soruyor, Trabzonspor sezonu ne zaman açacak, kamp hakkında bilgiler alabilir miyiz diyor.
8: Kamp kısa süre içerisinde başlayacak. Şu an tarih olarak tam aklımda değil ama yani bir haftalık geleceği, bir hafta içinde başlayacağını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon'da başlayacak ilk çalışmalar. Ondan sonra Avusturya'ya gidilecek ve Ağustos başına kadar devam edecek kamp çalışması ama sanıyorum bir hafta içinde başlayacak diye hatırlıyorum. Şu an tarihi hatırlamıyorum ama bir hafta içinde başlayacak diye hatırlıyorum.
5: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş sezonu erken açacak takımlar arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta da 3 ayrılık oldu. Bugün 3 oyuncuya veda etti Beşiktaş. Jota Silva, Salih Uçan ve Christian Astani'ye veda etti. İlk olarak bu ayrılıkları nasıl değerlendirirsin Furkan?
8: Ya bu oyuncular zaten kiralık olarak transfer edilmiş oyuncular, Salih Uçan hariç. Onun da sözleşmesi bitti. Dolayısıyla aslında beklenen ayrılıklardı. Ama Diego Jota bence yani çok fazla süre almadı. Bence daha fazla süreyi alabilecek bir oyuncuyu yetenek olarak aldığı zamanlarda da bunu gösterdi. Yaptığı gollerle veya işte gösterdiği performansla. Biraz bence haksızlığa uğramış gibi bir durum var. Çünkü yani iyi oynadı bence. Yani aldığı süre bakımından bence iyi katkı verdi ama tabii yeni bir hoca, yeni bir sportif direktör, yeni bir yapılanma. Ama Beşiktaş bence geç kalmış gibi duruyor transferde. Çünkü sezonu en erken açan takım onlar. Ve çok fazla sayıda eleme oynayacaklar. Galiba 3 eleme oynayacaklar. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman geçen seneki kadronun aynısı hatta biraz daha eksilmiş haliyle sezona giren bir Beşiktaş takımı izleyeceğiz. Yeni bir hoca dediğim gibi yeni bir sportif direktör derken bence Beşiktaş takımı biraz sanki geç kaldı. Çünkü henüz resmi olarak bitirdiği bir transfer yok.
5: Kesinlikle katılıyorum. Emin adımlar atmak istiyor Beşiktaş diye yorumluyorum bunu tabii ki. Bir Trossard konusu da var. İhtimal veriyor musun bu transfere? Oyuncu hala Dünya Kupası'nda oynadığı için tabii resmi bir şeyler göremiyoruz ama bir ilgi olduğu da çok belli.
8: Açıkçası pek ihtimal vermiyorum ki geçen sene Arsenal'de oynadı ve dediğim gibi şu anda da Dünya Kupası'nda hani nasıl olabilir böyle bir hamle veya Beşiktaş nasıl bir formül üretebilir? O konu açıkçası biraz bence soru işareti ama belki acaba kiralık olabilir mi diye düşünüyorum. Fakat bir yandan da Arsenal mevcut kadrosunda oynayan bir oyuncuyu neden kiralık göndersin sorusu var.
5: İyi de bir Dünya Kupası bana geçiriyor esasında.
8: Evet, evet, evet. Yani açıkçası ben pek gerçekçi bulmadım bu ihtimali.
5: Peki nasıl tip oyunculara yönelmesini bekliyorsun Beşiktaş'ın?
8: Beşiktaş bence yani biraz daha hedef küçültmeli. Yani tabii ki bu hedef küçültmek hedefin ilk beş demek değil ama biraz daha mesela geçen sene Trabzonspor'un yaptığı gibi biraz daha bence bir seneliğine biraz daha genç oyunculara yönelerek daha farklı bir yol izlemeli. Çünkü yıllardır aynı yolu izliyor Beşiktaş. İmmobilelerin, Rafa Silva'ların alındığı sezondan geçen sezona dek veya işte önceki sezonlara dek bakarsak Beşiktaş her sene sansasyonel transferler yapıyor ve ben Galatasaray'la Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olacağım iddiasında bulunuyor ama bu pek gerçekçi değil çünkü Galatasaray takımı 4 yıldır aynı oturmuş bir takımla oynuyor ve Fenerbahçe takımı zaten aşağı yukarı onun da geniş kadroya baktığınız zaman onun da bir oturmuş bir kadrosu var ve güçlü bir kadrosu var. Beşiktaş takımı her sene yeniden yapılanarak ve her sene sansasyonel transferler yaparak bu iki takımı geçerek şampiyon olmayı hedefliyor. Ve bunu yapamadığı gibi de oluşan baskı ve beklentiler nedeniyle Aralık veya Kasım ayında ligi havlu atıyor. Halbuki biraz daha beklentiyi düşürerek, biraz daha yeniden bir yapılanmaya giderek bir genç ve umut vadeden bir takımla sezona girse, taraftarın da beklentisi bu kadroya göre oluşsa daha bence iyi bir formül olabilir. Çünkü Beşiktaş bunu daha önce feda sezonunda iyi yapmıştı hatırlarsan.
5: Evet.
8: Bir iki sezon bu şekilde geçti ve sonrasında Bilic geldi, Şenol Güneş geldi ve başarılar da peş peşe geldi. Yani şöyle söylemek lazım. Beşiktaş başarıyı bir sezon içerisinde hedefti ama bir sezon içerisinde bir takımın gelip de Trabzon'u, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ki oturmuş takımlar olduğu için diyorum. Bu takımlara geçerek şampiyon olması çok zor. Bu takımları ancak nasıl geçersiniz? Bir veya iki yıllık planlama yaparak geçersiniz. İki veya üç yıllık planlama yaparak geçersiniz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz daha gelecek vadeden oyunculara yönelerek bence bir kadro planlaması yapması gerekiyor.
5: Katılıyorum çünkü şu olmaz yani. Mesela Yıldız transfer, Rafa Silva'dan örnek verdin. Katılıyorum, şu konuda katılıyorum. Yani Yıldız transferi yapıyorsan eğer eşit olarak bir dağılım yapman lazım. Yani Rafa Silva'yı alıp ortada işte merkezi ofansif orta sahaya veya MEO bölgesine koyduğunda sol beki veya sağ beki bu takımın Jurasek olmamalı.
8: Kesinlikle katılıyorum. Aslında sorun da o. Yani Beşiktaş yıllardır onu yapıyor. İmmobilyayı alıyor veya immobilyayı aldığı zaman ya maaşını ödeyemiyor ya da dediğin gibi orta sahasına veya sol bekine ondan çok daha düşük kalibrede bir oyuncu alıyor.
5: Orta saha sol beki geçtim Furkan, şöyle bir şey var. İmmobilyanın alındığı sezon kanat yoktu Beşiktaş'ta. Direkt kanat transferi doğru olmadı yani takımda kanat yok.
8: Doğru, evet, evet, katılıyorum. Dolayısıyla burada iyi bir kadro planlaması yapmak gerekiyor. Çünkü dengeli bir kadro planlaması yapmak aslında bütün bir sezonunda özeti olacak bir durum. Ama baktığımız zaman yani şöyle bir durum var. Beşiktaş mevcut sportif direktörü Önder Özen çok uzun yıllardır bir takımda görev almıyor. Herhalde en son Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaptı. Dolayısıyla modern futbola ne kadar hakim veya işte günümüz futbolundaki verilere ne kadar hakim, o da bir soru işareti. Ama Beşiktaş'ın yapması gereken aslında çok basit. Beşiktaş önceki yıllarda yaptığı şeyi bu sene yapmayacak. Yani yapmaması gerekiyor. Yaparsa zaten yine aynı sorunu yaşamış olacak. Çünkü baktığımız zaman son 3 veya 4 yılda Beşiktaş'ta sürekli olarak bir başkan değişikliği, bir hoca değişikliği oluyor. Bunun da nedeni zaten belli. Siz her sezona şampiyonluk hedefine girerseniz bir noktadan sonra bu çok büyük baskı yaratır ve başarısız olarak adlandırılırsınız. Bunun sonucunda da bunun bedelini ya başkan öder ya da hoca öder. Geçtiğimiz yıllarda bu aynen öyle oldu. Hasan Arat, Hüseyin Yücel, son olarak Serdar Adalı. Hoca konusuna gelirsek yani yaklaşık herhalde 6 veya 7 hoca değişti Beşiktaş'ta. Dolayısıyla daha önce yapılmayan, yani daha önce yapılan bir şey yapmazsanız zaten direkt fark yaratacaksınız. Beşiktaş'ın bence yapması gereken de bu. Feda sezonunda olduğu gibi veya işte geçen sene Trabzonspor'un yaptığı gibi biraz daha önce potansiyel ve gelecek vadeden oyunculara yönelerek Beşiktaş biraz zaman kazanmalı bence taraftarından veya işte kamuoyundan. Bir bence baskıyı da beklentiyi de biraz düşürmeli. Yani hatta mümkünse Beşiktaş'ın mesela bu seneki hedefi bence sadece Süper Lig'de şampiyonluk yarışı vermek olarak belirtilmeli. Çünkü Beşiktaş şu anki mevcut kadrosuyla ben şampiyon olacağım diyorsa eğer olamaz. Yani çok bu hiç gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü bugün baktığımız zaman geçen seneden üstüne koyan Fenerbahçe takımı var. Galatasaray takımının zaten 4 yıllık bir kadrosu var. Trabzonspor takımı da üstüne koymuş durumda. Beşiktaş takımı ise güç kaybetmiş durumda. Siz güç kaybetmiş durumda bir takım olarak kazana şampiyonluk hedefiyle ya da işte mutlaka şampiyon olacağım düşüncesiyle başlarsanız yine Kasım ayında Aralık ayında ligi havlu atarsınız.
5: Peki bir diğer tarafta Galatasaray. Galatasaray'da da sessizlik sürüyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Torreira, Lemina, Jacobs, Sara, Şallay'ı gönderirim. Kamavinga, Turam, Can, Liverpool'dan Curtis Jones, Salih Özcan'ı alırım. Keyfime bakarım diyor Ahmet Bey. Yani kolay değil tabii bu transferleri yapmakta.
8: Sadece Kamavinga bile başlı başına çok zor.
5: Yani tabii ki.
8: Saydığı isimlere girmiyorum bile ama bence Salih Özcan o kadar da fark yaratacak bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene çok az maçı süre aldı. Yani daha iyisi bulabilir Galatasaray, öyle söyleyeyim.
5: Tabii Dünya Kupası'ndaki tek maçlık performanslar yani bence yanıltmamalı. Mesela Salih Özcan tamam ABD maçında iyi oynadı ama o karşılaşma formalite maçıydı. Keza aynı şekilde yani Kanada'da mesela Jonathan David hat-trick yaptı. Ben bekliyorum yani hangi kulüp acaba üzerine atlayacak diye yani büyük saçmalık yaparlar.
8: Kesinlikle. Amerika maçının görüşü konusundaki düşüncelere katılıyorum. Yani o maç yani hazırlık maçından farklı bir maçtı. Ve dediğim gibi diğer düşüncelerde aşağı yukarı katılıyorum. Yani bir oyuncu alırken oyuncu hangi maçta nasıl performans vermek buna bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bu detaylara iyi bakmak gerekiyor. Şimdi maçtan maça baktığınız fotoğrafın yüzü değişebilir. Mesela Amerika maçından Salih Özcan'a bakarsak iyi bir performans diyebiliriz. Ama sezon boyuncaki verilerine bakarsak çok az maçta oynamış, çok az maçta süre almış bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz.
5: Peki Galatasaray'ın nasıl profillere yönelmesini bekliyorsun? Herhalde yine yıldız profillerden de oyuncular göreceğiz.
8: Öyle gözüküyor, evet öyle gözüküyor. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe yıllardır bunu tercih ediyorlar ama burada Galatasaray'da Osimhen faktörüyle Galatasaray direkt olarak başarılı olur. Çünkü bugün dünyanın herhalde öyle 5 ya da 6 forvetinden biri. Tabii ki dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olan bir takımın da başarısız olması çok beklenen olmuyor. O bakımdan Galatasaray biraz Osimhen'in farkıyla bence çok başarılı özellikle Süper Lig'de. Ama Galatasaray'da şöyle bir durum var. Yani 4 yıldır aynı aşağı yukarı takım oynuyor. Yani bu biraz da tükenmişlik sendromu yaşatabilir. Çünkü İspanya mesela Dünya Kupası hatırlarsın 2010'da aldı. Aynı takım aşağı yukarı 2014'te sonuncu oldu diye hatırlıyorum. Yani bazı takımlarda bu ters tepebiliyor. Aynı takımla başarılı olmuş aynı takımla uzun yıllar oynamak bazen ters etki yapabiliyor. Doymuşluk hissi oluyor. Başarıya karşı bir herhangi bir açlık hissi olmuyor. O bakımdan Galatasaray'ın ben takımında geliş değişiklikler yapmasını bekliyorum. Özellikle zaten Sanchez ve Torreira'nın takımdan ayrılması yönünde bazı soru işaretler olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Ben Galatasaray'ın 11'inde mutlak surette yani 3 veya 4 oyuncunun ayrılmasını bekliyorum. Çünkü bence olması gereken de budur. Çünkü bir takımın hem başarılıyken hem de başarısızken aynı kadroyla uzun yıllar oynaması bence çok doğru bir durum değil. Başarısızken zaten değildi. Başarılıyken de bence pek değil. Çünkü oyuncular bir noktadan sonra o doymuşluk hissiyle sahaya çıkıyor ve performansları direkt olarak düşüyor. O bakımdan dediğim gibi ben daha sonra ilk 11'imde bazı değişiklikler bekliyorum. Yani takımdan ayrılacak oyuncular yönünde ama bunlardan beklediğim oyunculardan biri Osimhen değil. Çünkü Osimhen çok yüksek bir maaş olan bir oyuncu ve Türkiye'den aldığı maaşı bence ancak Arap Yarımadası'nda alabilir. Onun dışında ben Osimhen'in Arap Yarımadası dışında herhangi bir takıma da ülkeyle transfer olmasını beklemiyorum. O bakımdan da ben Osimhen'in daha sonra ayrılmasını beklemiyorum ama belki Sanchez veya Torreira gibi oyuncularda belki bir ayrılık olabileceği düşüncesindeyim.
9: Peki Fenerbahçe, Fenerbahçe'de de ilk hamle gelmişti. Vedat Muriç hamlesi ve sonrasında bir sakatlık da yaşadı. Vedat Muriç, nasıl hamleler bekliyorsun Fenerbahçe'den? Çünkü Beşiktaş'la aynı zamanda sezonu açacak. Fenerbahçe'de yani dört büyük takım arasında en erken sezonu açan takımlar arasında olacak.
8: Kesinlikle. Aslında dediğim gibi Fenerbahçe hızlı bir giriş yaptı. Vedat Muriç Türkiye'de direkt olarak fark yaratabilecek bir oyuncu ki zaten oynadığı süreçlere fark yaratmıştı. Ve geçen sene de Galiba'da hakikaten çok başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Ancak dediğim gibi galiba ilk idmandaydı veya ikinci idmanda olsa gerek sakatlandı ve ciddi bir durum olduğu söyleniyor. O bakımdan yani Fenerbahçe biraz daha sıkıntılı bir dönem bekliyor ki bununla da kalmadı biliyorsun. Avrupa'dan da UEFA'dan da bir para cezası aldı Fenerbahçe. Yani birdenbire üst üste iki kötü haber gelmiş oldu ve zaten yıllardır devam eden bir şampiyonluk özlemi nedeniyle bir moralsizlik ve umutsuzluk belki de hakimdi. Üst üste gelen iki haberle iki kötü durumla bu belki biraz daha artmış olabilir. Ama Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım seçilirken bir seneliğine geliyorum. Mutlaka şampiyon olmak zorundayız ifadesini kullanmıştı. Bu doğrultuda ben Fenerbahçe'den riskli ama kaliteli hamleler bekliyorum. Fakat baktığımız zaman Fenerbahçe'de geç kalmış durumda. Çünkü Fenerbahçe'de hoca seçimi bir kere çok bence geç açıklandı. Kur'an'ın açıklanmasına az bir süre kala hoca açıklandı ki bir hafta içinde belki de hoca değişti. Çünkü herkes artık hocamadı bekliyordu. Birdenbire sürpriz bir şekilde İsmail Kartal göreve geldi. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin de işi zor. Çünkü çok fazla eleme oynayacak. Bununla yanı sıra şampiyonluk özlemi zaten yıllardır devam ediyor. Çok kırılgan bir takım bu yüzden. Ve İsmail Kartal daha önce evet Fenerbahçe'de baktığımız zaman sonuçlara baktığımız zaman en yüksek puan olan teknik adam. İşte en çok gol atan belki teknik adam. 100 golü sezon haricinde en çok gol atan teknik adam. Ama baktığımız zaman kupası yok. Dolayısıyla çok stresli ve baskı seviyesi yüksek bir sezon olacak bence Fenerbahçe'de ama henüz hamle olmaması tabii ki negatif bir durum. Ama Fenerbahçe'den ben Galatasaray'ın yaptığı hamlelere benzer hamleler bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sanmıyorum ki bir genç bir kadro yapılanmasına gideceğini ve umut vaat eden oyuncuları kadrosuna katacağını daha çok hazır oyunculara çünkü bir senelik gelen bir yönetim var. O bakımdan bir senelik gelen yönetimin de amacı tabii ki hazır oyuncuları alarak bir sene içerisinde şampiyon olmaktır. Ama bu noktada tabii ki bazı soru işaretleri var. Bugün baktığımız zaman Fenerbahçe takımı üst üste Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına çıkacak. Bir yandan da lig maçları oynayacak o süreçte ve dediğim gibi hocasından daha önce kazandığı bir kupa yok. Tabii ki tüm bunlar birer soru işareti. O bakımdan forvetin de Vedat Muriç'in de sakatlanması belki bir forvet yapılacaksa forvet transferi sayısını da birdenbire ikiye yükseltebilecek bir durum oldu. O bakımdan bence Fenerbahçe de Beşiktaş gibi transferde biraz geç kaldı. Ama tabii ki bunda Dünya Kupası'nın da %100 etkisi olmuştur. Çünkü bütün dünya genelinde şu an transfer döneminde bir durgunluk hakim.
9: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
8: Rica ederim Gülsün'üm. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
9: Teşekkürler. Furkan Uzun bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir haber turu yapalım reklama gitmeden önce. Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, A milli takımla ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki genç futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım. Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerli ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz dedi Can Uzun yaptığı paylaşımda. Müzik yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam edecek. Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovakya'da kampta devam edecek. Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yanyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır denildi. Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan isimlerse şu şekilde sevgili Radyo Gol dinleyicileri: Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazdağ, Al Musrati, Cihan Onana, Elan Ricardo, Joao Mario, Can Keleş, Ersin Destanoğlu. Beşiktaş'ın kamp kadrosuysa şu şekilde: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Udokay, Junior Olaytan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Černý, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ozan Sevim, Azem Yortaç, Kartal Cengizer, Fahri Keremay, Cumali Gürsel, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Mustafa Erhan, Hekimoğlu, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Devrim Şahin ve Thiago Jallo şeklinde Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosu.

Premier Lig'de yeni sezona Andoni Iraola yönetiminde başlayacak olan Liverpool'da ikinci transfer açıklandı. Osasuna'da geçtiğimiz sezon forma giyen Victor Munoz'u kadrosuna katarak ilk transferini yapan Merseyside ekibi, Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'in genç stoperi Jeremy Jacque ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transfer için bu yılın başında anlaşma sağlandığı belirtildi. 20 yaşındaki stoper transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Çok mutluyum, burada kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Liverpool gibi bir kulüp benim için büyük bir hayal" ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool bu transfer için 60 milyon sterlin ödeme yapacak, yani 63.6 milyon euroya tekabül ediyor. Futbola Fransa'da Joinville altyapısında başlayan Jeremy Jacque, sonrasında Rennes'in akademisine geçmişti. 2024'te A takıma yükselen genç futbolcu kısa bir süre Clermont Foot'ta kiralık olarak oynadı. Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Fransız stoper 7 gol ve 3 asist kaydetti.

Transfer iddiası var. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın sahibi Gary Cardinal ile kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic Hollandalı stoperi kadroya katmanın hayalini kuruyor. Yaz transfer döneminde Fransız stoper Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un bu ayrılığa sıcak bakmadığı ancak bunun aşılabilir bir problem olduğu aktarıldı. Olası transferde en büyük engelin Van Dijk'ın ayrılmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının yıllık net 7,5 milyon euro ile Liverpool'un en fazla kazanan futbolcusu konumunda olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca Van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Milan'ın hem sahada hem de saha dışında gerçek bir lidere kavuşacağı ve uzun yıllardır eksikliği hissedilen karakter oyuncusu profilini kazanacağı vurgulandı. Yakında 35 yaşına girecek olan Van Dijk, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı. 4941 dakika sahada kalan başarılı stoper 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan da El Bilal Ture konusunda bir karar geldi. Haberin detayına şöyle bir baktığımızda El Bilal Ture konusuyla ilgili Beşiktaş'ta karar açıklandı. Geçen sezon Atalanta'dan kiralamıştı El Bilal Ture'yi Beşiktaş. Siyah beyazlar 24 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş Malili futbolcu için veda paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında geçici transferle kadromuzda yer alan El Bilal Ture'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. El Bilal Ture için opsiyonun kullanılacağı da gündeme gelmişti ancak Beşiktaş 24 yaşındaki futbolcuya veda etti. Beşiktaş'ta El Bilal Ture ile birlikte geçen sezon kiralık olarak takıma katılan Jota Silva, Davis Vazquez, Cengiz Ünder ve Christian Aslani ile de yollar ayrıldı.

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş ve gözünü Premier Lig ve Lig 1 ekiplerinin de radarında olan Osman Diabate'ye dikmiş durumda. Süper Lig'de transfer çalışmalarını hız kesmeden devam eden Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için rotayı dış pazara çevirdi. Siyah beyazlı yönetim sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Osman Diabate için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş kurmayları transferin maliyetini ve şartlarını sordu. Diabate için transfer yarışı sadece Türkiye ile sınırlı değil. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu için Avrupa'nın dev kulüpleri devrede. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ve Newcastle United'ın yanı sıra Fransa Lig 1'den henüz açıklanmayan bir takımın Diabate'yi kadrosuna katmak adına ciddi bir şekilde devrede olduğu belirtildi. Osman Diabate'nin Türkiye'deki tek talibi de Beşiktaş değil. Siyah beyazlılardan önce Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor'da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve transfer şartları hakkında resmi bilgi almıştı. Karadeniz ekibinin ardından Beşiktaş'ın da sürece dahil olmasıyla birlikte Diabate transferinde tam anlamıyla bir transfer savaşı başladı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben

gol attık, kazandık, bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri de, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şart görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi.

0: Merih ile Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden, aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben siz hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı, çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı, siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz sorsaydık, o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam, en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim, bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz, örnek olsun diye söyleyeceğim sadece, siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet, topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim, sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe, yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar: milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı, yanına başına bir şey, iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki, yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle, ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi, yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da, yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı, yani buna hep şeyi de örnek verdik ya, biz söyledik, Gürkan hocam söyledi, sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala, yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa kök tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var, hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takım da bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Bey yazmış, selam Göksel'in, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın Ture'den çıkması çok yanlış değil mi sence? Çok iyi futbolcuydu demiş. Ya Mehmet Bey, ama katılıyorum. Ya kötü bir futbolcu değildi ama şöyle bir şey var işte. Arda arda kötü geçen sezonlar, ya bu kadar kötü sezonlar olunca iyi oyuncu bile kendini çok iyi gibi gösteremiyor. Yani takımdan bir kere taraftar nefret değil tabii ki ama takım sevimsiz geliyor gözüne. Yani o yüzden olabilir. İyi futbolcular yok muydu Beşiktaş'a gelen? Vardı kadroda. Gerçekten iyi futbolcular da vardı ama takım kötü olunca maalesef kurunun yanında yaş değiniyor biraz. O yüzden yeni bir yapılanma bence de mantıklı. Yani El Bilal Ture kiralıktı zaten. En azından o opsiyonu kullanmayarak oradan feragat etmiş oldu yapılanma açısından Beşiktaş. Ya kurunun yanında biraz yaşta yandı diyebiliriz özetle. Basketbolda milli takımımız parkeye çıkacak ve açıklamalar geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu neler söyledi dinleyelim.
3: Her zaman olduğu gibi Türk basketbolunu her anlamda, her koşulda destekleyen ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerek de bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup amacından da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna'da, daha sonra 6 Temmuz'da burada da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hınca hınç milli takımımızı donduracak. Tüm Türk halkının önünde de inşallah 2 galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz gruba da daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsel olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan deneyimli hazırlıkları bizi her zaman Onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maçı da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha dediğim gibi avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir. Yani biz tabii ki bizim her anlamda Türk basketbolunun sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de bu zamana kadar son 8 yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar ki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması sonucunda, doğru kadrolar sonunda elde etmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetimsel olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Senin de söylediğin gibi son 8 yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Son geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da bu anlamda yapmış olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takım anlamında hocamızı, bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimizi inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. Dediğim gibi inşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbol severler açısından çok kıymetli buluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Kolay gelsin.
2: Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Peki diğer tarafta Koç Ergin Ataman neler söyledi dinleyelim.
4: Son iki maçı grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık biliyorsunuz. Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir anlamda bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son Eurobasket'teki Avrupa ikinciliği ile şu anda Avrupa basketbolunda rankinglerde birinci sırada gösteriliyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar hepsi, bütün oyuncularımız, NBA'deki oyuncularımız, Euroleague'de oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da Gloria tesislerinde iyi bir kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık. Ama şimdi tabii ki artık bu son 3 günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna deplasmanı var. Tabii ki Bosna da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta bir ekol, bu Bosna basketbolu da tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşlere son maçımızda 6'sında 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları Ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de Ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi aynen geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Tabii ki olacak. Aslında bu şampiyon olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum. Ama aynı tarihe denk geldi Dünya Şampiyonası. Şu anda U17 milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki kamp döneminde, Ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. Ki 17 yaş tabii ki çok aslında genç bir yaş, küçük bir yaş. Ama hakikaten çok istikbal vaat eden iki tane oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz. Teşekkürler.
2: Ergin Ataman'ın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz Beşiktaş Bilal Ture'den çıkmış. Kim gelse bir şey olmaz. En az 5 sene daha boşa kürek, 2030'a kadar Galatasaray şampiyon olur diyor. Peki kısa bir araya gidelim, aranın ardından İzzet Özcan bizimle birlikte olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
1: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İzzet Özcan hattımızda. İzzet hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İlk olarak tabii Dünya Kupası'nda milli takımımız, yani çok büyük ümitlerimiz vardı ama çok erken veda, gruptan bile çıkamadık ki bu turnuvada gerçekten gruptan çıkamamak gerçekten bir hali zor gözüküyor. Yani özellikle grup aşaması bittiğinde bunu fark ediyoruz. İlk olarak nasıl değerlendirirsin milli takımımızın turnuva performansını?
1: İyi yanından bakalım, en iyi dördüncü olduk. Yani en iyi dördüncü olarak tamamladık. Tek iyi yan bu sanırım, bu bana kadar iyi olarak yorumlanırsa. Şimdi oynadığımız futbolla ilgili söylenebilecek çok şey var. Birçok insanla çok şey söyledi. Tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok bence. Daha üzücü olan şey, asıl üzücü olan şey bizim herhangi bir aksiyon almamamız. Yani aldığımız sonuca dair hiçbir kimsenin sorumluluk sahibi olup da böyle bir adım öne çıkıp da bir aksiyon almaması, bir istifa veya araştırma dalında bahsetmiyorum. En basitinden suç benimdir diyen adam bile yok yani ekibin içerisinde. Bu bile o kadar üzücü bir şey ki. Yani herkes oraya çok büyük umutlarla geldi. Türk milli takımı adına. İzleyenler çok büyük umutlarla izlediler. Herkes işini gücünü aksatıp belki de sabah çok erken saatlerde uyandı. İşte buradan oraya giden bir sürü vatandaşımız oldu. Sonunda karşılığını aldığımız şey, doğru düzgün mücadele bile etmeden maalesef ki elenen bir milli takım izlemiş olduk. Ve bir o kadar da politik. Yani açıklamalar sürekli onlara gelen eleştirilere yönelik, herkes değil tabii ama birçok isimden, hani onlara gelen eleştirilere yönelik haksız olduğuna dair açıklamalar geldi. Ve kimse dediğimiz gibi bir suç kabul etmedi. Tam tersi, iyi oynadığımızı savunan bir kitle vardı karşıda. Bu daha da üzücü hale getirdi. Yani biz en azından bu kadar üzülüyorken, kötü olduklarını düşünürken karşıda da keşke kabullenen, ya evet hata ettik diyen bir milli takımı olsaydı orada. Temsiliyet adına da biraz daha iyi hissettirirdi bizi. Üzücü olan, en büyük üzücü olan şeylerden biri de yine bu karşıdan, yani giden, oraya giden ekipten, milli takımımızdan birçok isimden aslında kötü oynamadık, işte şöyleydi böyleydi gibi kabullenmeyen şekilde tepki verilmesi biraz sosyal medyada da çok milli takımın da benimsenmesi adına da problemler çıkardı. Bu tabii kimse böyle olsun istemezdi, çok da kağıt şekilde ayrıldık. Yani mesela elenip gururlu olan ülkeler de varken, yani biz elenip çok kötü hissedip aynı zamanda işte aksiyon almadan böyle çok karışık bir ortam oluştu yani milli takım adına. Ve bu üzücü. Yani keşke böyle olmasaydı. Yani bizler aynı hevesle elensek bile ya deseydik ki mücadele ettik de olmadı. Yani doğrular yapmayı denedik de olmadı deseydik. Ama ne açıklamalarımızda, ne alınan sorumluluklarda, ne de sahada gösterdiğimiz mücadelede herhangi bir doğru yapmadan elenmiş olmak çok üzücü. Belki ya bilmiyorum, bence devam eder, 2030'da falan da biz katılırız Dünya Kupası'na ama,
0: ama yani bir daha katılamayacağımız yani. Sonuçta 4 efendim? Yıl yani 4 yıllık bir süre. Tabii. Zaten 24 yıl sonra katıldık, bir iz bırakmak aynen isterdik.
1: Kesinlikle öyle. Yani sadece turnuva üzerinde iyi bir iz bırakmak değil de bizlerin hayatında da iyi bir iz bırakmak istenirdi. Sonuçta hani sen de ben de birçok dinleyen insan için de bu cidden aklımızın erdiği şekilde ilk izlediğimiz Dünya Kupası ve hevesle, keyifle bekliyoruz. Ama şunu hissettirmesi çok kötü milli takımın. Yani bazı şeylere, Dünya Kupası ile ilgili bazı şeylere sanki benden daha az hazırlanmışlar gibi hissettirdi. Yani yalan olmasın. Şimdi
0: ve burada birkaç defa muhabbetini yapmışlar gibi gerçekten.
1: Öyle yani, burada birkaç defa muhabbetini yaptık. Hani içerikler, çok güzel içerikler var ülkemizde çıkan. Saatlerini görmüş insanlar var. Heyecandan uyumayıp çalışmış insanlar var. Ama milli takım sanki oraya Amerika'ya tatile gidiyormuş da arada maç oynayacakmış gibi havasında olması çok üzücü. Yani federasyonun da bu kadar içerisine siyasi olarak gergin şekilde dahil olması da çok üzücü bir şey. Biz federasyon tarafından da çok gergin cevaplar duyduk genelde. Çok gergin açıklamalar duyduk. Yani ortamı yumuşatmaya çalışan, böyle pozitif hava oluşturmaya çalışan bir yaklaşım da yoktu milli takımımız adına. hani tam anlamıyla bütün süreç öyle çok trajik, üzücü, psikolojik olarak yorucu ve tamamen bizim bütün hedefimizi kuşağımıza bırakacak şekilde ilerledi. Yani.
0: Tabii Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hatta turnuvanın en heyecanlı zamanlarındayız ve sürpriz bir veda ile başlayalım. Almanya-Paraguay karşılaşması. Paraguay turu geçen taraf oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Almanya'nın vedasını, Paraguay'ın zaferini?
1: Valla Paraguay'a helal olsun. Çok önemli bir başarı. Şimdi Fransa ile eşleştiler. Tabii Fransa Almanya gibi olmayacak ama Almanya için de en az bizimki kadar bence büyük bir hayal kırıklığı. Onlar da zaten aslında grup aşamasını evet birinci bitirdiler ama hiçbir maçı bence iyi oynamadı Almanya.
0: Ya Curaçao karşısında işte farklı bir galibiyet var ama orada da Curaçao karşısında 1-1'e gelen bir maç vardı mesela.
1: Öyle ve 1-1'e gelirken ki oynadığı yani sonrasında Curaçao dağıldığı için yani 2-1 olduktan sonra Curaçao'nun nefesi yetmediği için öyle bir ortam oluştu. Yoksa 1-1 olduğu ana kadarki oyunda Curaçao çok iyi mücadele edebiliyordu Almanya'yla. Kıramıyordu belki de o direnci ama direnç kırıldıktan sonra maalesef Curaçao dağıldı. Mesela Paraguay'da da aynısı olabilirdi bu halde. Hani Almanya o direnci bir defa kırabilse belki farklı şeyler konuşurduk. Ama Paraguay muazzam mücadele sergiledi. Bu gösterdikleri işte o fiziki kuvvet, ki istatistiklere baktığımızda hani Almanya %75 toplu oynama, işte bilmem kaç XG oluşturma falan ama ikili mücadeleye geliyorsunuz. Paraguay'ın çok ciddi bir üstünlüğü var orada. Evet. Top kapma konusunda özellikle. Hani bu şunu gösteriyor, Almanya gerçekten fiziki olarak sahada yenememiş Paraguay'ı. Ve bu da belki de elenmelerini getiren en önemli unsur. Tabii ben o tarafta da zaten söylentiler de çıkıyor. Ben Nagelsmann'ın istifa edeceğiyle veya ayrılacağıyla alakalı. Biraz teknik direktör tarafından da doğru bir yaklaşım gösterildiğini düşünmüyorum. Bu özellikle günümüz modası olan işte net bir 9 numarayla değil de biraz daha böyle sahte 9'la oynanmaya çalışılan bir futbolda Almanya'nın yapısına ne kadar uygunduğu tartışılır. Ne kadar da başarılı uyguladılar tartışılır. Sahada gerçekten oynamaya çalışan, çok yani kendisi olarak oynamaya çalışan, iyi performans gösteren çok fazla oyuncusu da yoktu Almanya'nın. Belki hani Denizli falan söyleyebiliriz. İyi futbol oynadı diye. Almanya zaten turnuva öncesinde konuştuğumuz gibi belki de kariyer tarihindeki en gösterişsiz kadroyla buradaydı. En az beklentili olunan kadrosu da belki buydu. Hani hem oyuncuları formsuz, hani Vietz, Musiala kötü sezonlar geçirdiler. En iyi iki oyuncu olarak gördüğümüz oyuncuları. Ama Bayern'den gelen işte Pavlović iyiydi, Karl iyiydi. Oynatmadı. O da bir değişik bir karardı ama yine de Almanya kendi sisteminden dolayı elendi diyelim daha çok. Ben öyle düşünüyorum. Yani elindeki malzemeyi doğru kullanamadığı için, belki biraz teknik direktörünün egosundan, belki saha içerisinde futbolcuların doğru şekilde cesaretlenmemesinden, ki haberler de vardı, orca şekilde cesaretlenmeme garip bir cümle oldu ama yeteri cesareti gösterememesi diyeyim. Bazı haberler de vardı, işte 6. penaltıyı atmaya hani hiçbir futbolcu gönüllü olamamış, işte Goretzka falan korkmuş hani kaçırırsam karşılaşan baskılardan dolayı, evet, diye. Belli ki o tarafta da hani medyasal olarak milli takım içerisinde olumlu bir hava yok olarak görüyorum ben bu açıklamaları, bu çıkan haberleri.
0: Kulübü getirirlerse eğer olumluya dönebilir olay.
1: Yani belki de. Doğru söylüyorsun.
0: Peki bir diğer tarafta da Japonya. Turnuvaya veda eden bir başka takım oldu. Brezilya yoluna devam ediyor. Bu eşleşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Japonya'nın vedasını 90+1'de gelen bir golle. Ki Japonya bunu çok sık yaşıyor Dünya Kupalarında.
1: Ve çok da üzücü bir hatayla elendiler aslında ya. Yani iyi bir fiziki mücadele gösteriyordu Japonya. Tan tarana top oynuyordu yani Brezilya'yla.
0: Öne de geçtiler zaten. Skoru da aldılar.
1: Aldılar. Doğru düzgün pozisyon da vermediler bu arada. Hani 90+1'e kadar oyun planını kitlemeyi de başardılar aslında Brezilya'nın. Biraz istediği şekilde gidiyordu. Uzatmalara gitsin, işte penaltılara gitsin. Belki biraz daha şansımız olur. Kendi ölçümüzle oynayalım şeklinde iyi bir futbol oynuyordu bence Japonya. Yani çünkü Japonya öyle hani topu sürekli ayağında tutayım, kendi oyunumu dikte edeyim ve baskılı oynayarak gol bulayım şekilde bir futbolla Brezilya'yı yenme şansı yoktu bence. O yüzden doğru bir tercihte bulunmuşlardı. Ama hani 96-1'de gelen şanssızlık diyelim, yorgunluktan gelen bir hata diyelim belki de onlara tura mal oldu açıkçası. Biraz Ancelotti'ye de belki değinmek lazım. Maç içerisinde güzel bir adaptasyon gösterdi bence. Hani Martinelli'yi konumlandırdığı nokta, işte Endrick'in yaptığı bazı bağlantı oyunları filan. Bir çıkar yol aramayı denedi en azından. Hani o da Japonya'nın oyununa teslim olmadı. Onların kapanmasına ve gösterdikleri dirayete teslim olmadı ve yapılabilecek farklı şeyler aradı maçın içerisinde. Belki bizim de hocalarımız izler ve nasıl farklı çözümler bulunabileceğini, maç içerisinde adaptasyon gösterebileceğiyle ilgili dersler alırlar diyelim. Yani, kusura bakma lütfen, böyle biraz üzülüyor insan. İster istemez tekrardan Türkiye'ye değinmek istiyor maalesef.
0: Ya kesinlikle, yani büyük bir fiyasko. Artık nasıl toparlanacak bu enkaz bilinmiyor tabii ki. Ve Brezilya'nın rakibi de belli. Norveç'le karşılaşacak. Norveç de dün Fildişi sahili karşısında kazanmayı başardı. Haaland durumu 2-1'e getiren golü kaydetmişti.
1: Valla maçı izlerken ben biraz hüzünlüydüm. Çünkü iki takımı da çok seviyorum. Hani Dünya Kupası'nda bundan sonrasında yoluna devam etmek devam etmesini istediğim iki takımda birisi. Hatta Norveç benim en büyük dark horse adayım. Böyle ilginç de bir şey söyleyeyim.

0: garip bir cümle ama ve Phil Dişi'nin de oynadığı futbol benim için çok keyifliydi. O fiziki kaliteleri, o işte süratli oyunları, istekli, yırtan, koparan oyunları, bir de genç bir takım olması, çok iyi hikayeler barındırıyor olması, işte Diomande'nin hikayesi olsun. Zaten bizden işte Singo var orada, ben bir Galatasaraylı olarak destekliyorum diyebilirim. Hani tanıdığımız başka isimler de var, Olay gibi, Akbatu gibi isimler de var. Phil Dişi yakın hissettiğim bir takımdı. Elenmelerine üzüldüm ama Norveç'in turnuvasına da sevindim açıkçası. Maç kalitesi olarak da biraz mesela Phil Dişi'nin bulduğu gol, Diallo çok güzel bir gol attı. Keza Nusa'nın attığı gol de muazzam bir goldü. Bence seyir zevki olarak da güzel bir maçtı. Biraz ikinci yarı biraz duruldu açıkçası. İlk yarı daha keyifliydi bence maç adına. Haaland da çok da iyi de vurmadı aslında. Hani boş kale az daha kaçırıyordu. Kaleci kurtarıyordu az daha. Evet,
1: kontrol etmek istedi orada. Yanlışlıkla gol oldu aslında.
0: Sanki öyle, evet. Yani ben de hani birebir çok da iyi analiz etmedim durumu ama dediğinde haklısın. Biraz şansına bir gol gibi oldu böyle. Yine Phil Dişi son dakikalarda atabilirdi de. Hani atmaya da yaklaştılar. Hani 90 artılarda da belki gol bulabilirdi Phil Dişi sahili. Onlar için bence gelecekte çok ciddi başarılar ufukta bekliyor yani onları. Çok iyi bir kadroları var. Daha 25 yaşında olan, ortalaması 25 yaşında olan bir kadro. Hani 2030'da bence çok daha büyük bir aday olarak gelecekler. Belki de hani Afrika'nın yükselen futbolunu görüyoruz burada. Hani 10 takımdan 9'u bir sonraki aşamaya, son 32'ye kalmayı başardı. Evet. Ve bu takımlar içerisinde işte FAS başta olmak üzere çok ciddi ekipler var. Ve eminim ki ben bir noktada Phil Dişi'de biz FAS gibi, şu an FAS ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. 2030-2034 yıllarında Phil Dişi'nin de benzer başarılar elde etmesi bence çok mümkün. Çok kaliteli oyuncuları var. Tabii daha fazla tecrübelenecekler. Diamond'e yanlış bilmiyorsam daha 18 yaşında. Hani piyasada en fazla kovalanan oyunculardan birisi. Biraz liderlik özellikleri de işte maçın kitlendiği zor anlarda da, böyle eleme anlarında da neler yapacakları konusunda daha da bilgilenecekler. Sonuçta grup aşamasında oynamak ile eleme aşamasında oynamak birbirinden tamamen farklı şeyler. Çünkü grup aşamasında oynadığınız ilk maçtaki yenilgi sizi doğrudan elemiyor ama burada yaptığınız bir hatadan yediğiniz bir gol sizi doğrudan eliyor. Bunun psikolojisi çok farklı. Özellikle Dünya Kupası'nda tamamen farklı. Ve Phil Dişi de bu kadar gençken sahanın içerisinde çözümü bulmakta çok zorlandı bence. Yoksa çok üretken bir futbol oynadılar. Özellikle Pepe, hani o Diamondi'nin topunda içe kesmek yerine vursa belki çok farklı şeyler izliyorduk şu an. Belki Phil Dişi turlamıştı ve Brezilya'da Phil Dişi'ye eşleşecekti, bilemiyoruz. Ama keyifli bir maçtı, güzel bir maçtı. Umarım böyle maçların sayısı artar.
1: Yani umarım gerçekten. Dün de aslında İsveç Fransa karşısında bir yere kadar direnebildi ama sonra beklenildiği üzere bir dağılma yaşandı. Fransa da yoluna devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
0: Şu ana kadarki maçlarda bu cümleye kesinlikle katılıyorum. Yani şampiyonluğun en büyük adayı Fransa gibi. Çünkü yani ön tarafta her şeyi yapabilecek o kadar çok seçeneği var ki Fransa'nın. Bir şekilde oraya topu getirmesi yetiyor. O dakikadan sonra Dembele, Olise, Mbappe, Barcola, Cherki, Doué, bu isimlerin hepsi kendi başına maçı kazandırabilecek kadar yetenekli isimler. Ki birlikteyken izlemesi de milli takım olarak çok keyifli Fransa'yı. Yani o ritmi yakaladığında Olise'nin attığı ara paslar, işte dünkü rövanş atası, keşke gol girseydi o vuruş mesela. Yani direkte patladı kaç tane şutları, Mbappe'nin aldığı konum, işte Alverleri, Barcola'nın o birebirdeki yeteneği, ilk yarıda dakika daha 15'te 16'da bir yarı sahadan topu çalınmayarak herkesi girip atamadığı bir gol var. Mesela keşke o da gol olsaydı. Zamanında Bruma'nın Galatasaray'dayken attığı golü hatırlattı bana. Hani çok keyifli, izlemesi muazzam bir takım Fransa'nın. Ama bence bir ufak defoları var. O da defans yapmaya başladıkları zaman çok birbirinden haberdarmış gibi oynamıyor sanki Fransa. Bir kopukluk var gibi hissettiriyor. Böyle yani bir geriye düştüklerinde ne olur görmek istiyorum. O fiziki olarak Fransa ile eşleşebilen, Ve Fransa'nın ön tarafını bir nebze yavaşlatabilen bir takımla eşleştiklerinde biraz onu da görmek, izlemek istiyorum. En büyük favorimi bence şu ana kadarki maçlar adına kesinlikle evet. Ama yenilmez mi? Ben yenilmez olduklarını düşünmüyorum hala. Yenilebilecek formüllerin var olduğunu düşünüyorum Fransa'nın. Ki dün mesela Isak daha dakika 10 olmadan topa iyi vurabilse belki İsviçre maça 1-0 başlayacaktı. Veya dakika 15'te o serbest vuruştaki organizasyonda İshak yine çok zayıf bir dokunuş yaptı. Orada daha rahat vurabilse topa yine maç 1-0 başlayacaktı belki. Sonrasında tamamen farklı bir şey izleyebilirdik. İsveç adına da bir gol yediklerinde oyun planları tamamen dağılıyor. Aynı durum Hollanda maçında da yaşanmıştı. Yani orada Verbruggen bilmem kaç tane top çıkardı. Bir tane yediler, sonra bitti İsveç yerden. Böyle bir çok garip bir maçtı orada.
1: Peki Hollanda demişken, Hollanda da veda etti. Kazanan taraf Fas oldu. Yoluna devam ediyor Fas.
0: Benim beklediğim sonuç da böyleydi aslında. Hı hı. Ama ben daha yakın bir maç bekliyordum. Yani Fas biraz daha baskın bir taraftı. Açıkçası hani Hollanda pozisyon bulmakta, ki yine seninle yaptığımız programda da hatırlarsın, Hollanda'nın ön tarafının aslında çok güven vermediğini, evet savunma orta saha konusunda iyi bir takım ama ön tarafında birazcık problemler yaşayabilecek bir ülke olduğundan bahsetmiştik. Ve bunu da aslında bu son 32'de Fas'a karşı çok hissettiler diye düşünüyorum ben. Hani hücum hattında bir üretkenlik problemi vardı. Attıkları golde de öyle hani bir hızlı ucundan böyle biraz karşı, yani Fas savunmasını dengesiz yakaladıkları için attılar. Öyle o da iyi bir organizasyonla gelmiş bir gol de değil. Ve Fas da az daha atamıyordu da. Yani gelip kaç kere gelip kaçırdılar. Yani şanssız olurdu bence. Fas elenseydi Gakpo'nun golüyle, o 90+1'deki Diop'un golü gelmese ve Fas elense bence çok şanssız bir an olurdu. Çünkü bence pozisyon buldular. Yani gol atabilecek anlara girdiler. O hep alıştığımız, son zamanlarda çok dile getirdiğimiz, şu an derin blok savunma mekanizmasını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Hollanda'nın karşısında gol atabilecek çok pozisyona girdi bence Fas. Değerlendiremediler. Verbruggen de iyi bir maç geçirdi. Bence Verbruggen bu arada çok iyi bir turnuva geçirdi. İsveç maçı, bu maç, Japonya maçı. İyi kurtarışları var. Ve sonra da belki penaltılara kalmadan da Rahimi iyi vursa topa, çok şey hatırlattı bana. 2022 finali Kola Moani ile Emiliano Martinez'in pozisyonu çok hatırlatmıştı bana. O uzatmaların ilk yarısındaki Rahimi'ni kaçırdığı.
1: Evet.
0: Belki penaltılara gitmeyecekti bile. Ama dünyanın en kötü penaltı atışlarından birini izledik herhalde. Dünya futbol tarihinin. Her vuruş birbirinden daha kötüydü belki de. Maçın ilk 90 dakikasının kalitesine yakışmayacak bir penaltı vuruşları sekansı izledik. Ama bence hak eden taraf turnuvada.
1: Peki bir diğer eşleşmede dün sabaha karşı oynandı. Meksika Ekvador karşısında yeni güçlü bir futbolla kazandı. Ekvador'u turnuvanın dışına itti. Meksika yoluna devam ediyor.
0: Valla Meksika beni çok yanılttı. Benim en fazla yanıldığım takımlardan birisi. Ben yine kendi power rankingimde gruba 3. olurlar demişler. Yani Güney Kore 1, Çekya 2. Meksika 3 olur diyordum. Hiç alakası bile olmadı. Çekya elendi, Güney Kore elendi filan grupta. Hani dediğimiz hiçbir şey tutmadı. Dediğim hiçbir şey tutmadı diyeyim daha doğrusu. Ve beni de şaşırtıyorlar açıkçası. Kağıt üstünde bu kadar da iyi de oynamalarını beklemiyordum ben. Ama ön tarafı özellikle çok hareketli. Jimenez olsun. Jimenez çok istiyor bu arada turnuvada başarılı olmayı. Ölümden dönmüş olduğunu düşünürsek de hiç haksız diyemeyiz kendisine. Hani o başarıyı yakalamak adına her şeyi yapıyor Raul Jimenez. Ve buralara gelmeleri bence çok sevindirici. Çünkü çok duygusal olarak oynuyormuş gibi geliyor bana Meksika. Kadro kalitesi belki en iyi takımlar arasında değil Meksika. Belki sevebileceğimiz en iyi 10 takımdan biri değil belki. Ama oynanan futbol o şekilde değil. Şu ana kadar 8 gol atıp hiç gol yemediler. Çok başarılı şekilde ilerliyorlar. Yani ben bir tur daha atlamalarını isterim açıkçası. Ekvador adına da hani çok da bir şey de söyleyemiyorum. Çok üretken bir maç geçirmediler. Bence o kadro çok daha fazlasını vaat ediyordu. Caicedo liderliğindeki Ekvador kadrosu iyi bir takımlardı. Hani savunmasına falan baktığımızda da

0: Kapı var. Orada birkaç isim daha var. Şu an adı aklıma gelmedi ama.
1: Paço.
0: Evet, Paço. Kağıt üstünde belki de sahanın her yerinde kuvvetli bir takım. Ama sahanın üzerindeyken yani o üretkenliğe sahip değiller maalesef.
1: Peki, son olarak futbolun dışına çıkıyoruz. Yılın bisiklet severler için o günü geliyor. Tour de France. Nasıl yorumlarsın? Tour de France öncesinde nasıl bilgiler aktarırsın?
0: Valla bence son 2 yıla göre çok daha keyifli bir Tour de France bizi bekliyor. Uzun zaman sonra ilk defa takım zamana karşıyla açıyoruz mücadeleyi ve zamana karşıyla açıldıktan sonrasında genelde daha keyifli gidiyor. Çünkü zaten ilk etaptan hemen bir genel klasman mücadelesi içerisine girmiş oluyoruz. Takımlar o mücadeleyi, o stresi hemen ilk etaptan yaşamaya başlıyorlar. Tadej Pogačar buraya muazzam derecede başarılı bir sezon geçirerek geliyor. Paris-Roubaix ikinciliği ki o da son saniyede sprintle geçilerek geldi. Tek gün klasiklerde süper bir sezon geçirdi. Bir kez daha turlu yarışlarda da katıldıklarında hepsini domine ederek geldi. Çok kuvvetli bir takıma geliyor. Yani United Arab Emirates takımı, UAE burada ilk 15'te 4 isimle yer alabilecek kadar kuvvetli bir takımla geliyor. Ve rakibi de belki de son 2 yıla göre daha kuvvetli bu arada. Onu da söyleyelim. Yani Jonas Vingegaard da daha iyi geliyor. Ciro'yu rahat kazandı bence. Orada en yüksek performansını, en üst seviye performansını göstermeden Ciro'yu kazanıp da geldi. O da eksik olan tek büyük turunu da tamamlamış oldu. 3 büyük turu da kazanmış oldu. Bu da Pogačar'dan önce yaptı. Pogačar'ın hala bu veltası yok. Biraz da bunun rahatlığıyla, biraz daha belki daha az stresle, daha az baskıyla ve daha iyi bir hazırlık dönemi geçirerek geliyor bence Vingegaard. O tabii Wout van Aert'i arayacaktır. Turda Wout van Aert yok ama yine çok kuvvetli bir takım Visma'da. Bence daha kuvvetli bir rakip. Yani önceki 2 yıldan daha yakın bir Pogačar-Vingegaard mücadelesi izleyeceğiz. Belki de yer yer Vingegaard'un da yendiği bir mücadele izleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ve daha ilk haftadan Tourmalet'e tırmanacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 6. etaptı. Tabii bunu sonra kontrol edebilirim. Lütfen dinleyenler de kontrol etsinler. 6. etaptan Tourmalet'e tırmanacağız. Bu demek oluyor ki 6. etapta çok büyük genel klasman farkları da oluşabilir. Kimin kazanacak, kimin kaybedeceği daha ilk haftadan belli olabilecek. Bu sene 2 defa Alpe d'Huez'i geçeceğiz. Yani inanılmaz keyifli bir serüven bizi bekliyor ve cumartesi gününde başlıyoruz. Ve yeni takımıyla Remco sahneye çıkacak. Bu sene çok yarışmadı Remco Evenepoel. Daha çok Tour de France hazırlıklarıyla geçirdi. Onun da yanında işte geçen senenin podyuma çıkan ismi Florian Lipovic gibi inanılmaz kuvvetli bir sezon geçiren bir isim var. Keza Jai Hindley de burada. Yani o Bora da çok kuvvetli. Roglic'i getirmediler ama kağıt üstünde muazzam bir kadroyla geldiler. Remco da çok ilginç işler yapabilir. Orada sürpriz çıkartabilecek. Ve tamamen buraya odaklandığı için de zayıflayarak gelen zamana karşısı muazzam olan isim artık tam bir tırmanış üstadı da olarak gelmiş olabilir buraya. Onun da önemli bir favori olduğunu söylemekte fayda var. Tabii o sakatlık serüvenini de geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Buradaki bu 3 ismin çok kuvvetli bir mücadelesini izleyeceğiz ve yani Pogačar'ı ne kadar söylesem de artık yenilmesini istiyorum çünkü biraz da garibanın yanında olmak lazım. Umarım bu sene farklı bir ismin kazandığı bir Tour de France ve her yarışında farklı bir hikaye izleyeceğimiz bir Tour de France bizi bekliyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İzzet. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim nazik davetin için. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: Teşekkürler. İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidiyoruz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'ta ortaya karışık devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın
3: Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
4: Reklam

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadele

yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.

Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii bir yandan da teniste Wimbledon turnuvası oynanıyor. Tenisin en köklü Grand Slam'lerinden birisi. Wimbledon'da ikinci tur mücadeleleri oynanıyor. Ve ne yazık ki temsilcimiz Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti. Liu karşısında 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybetti. Zeynep Sönmez turnuvaya veda etti sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Günün sonuçlarına Wimbledon'da devam eden karşılaşmalar da var tabii ama şöyle bir göz attığımızda erkeklerde Brooks Bay 3-0'la geçti Buse'yi ve dördüncü seti oynanan Fuksovic-Tien mücadelesinde Fuksovic artık işi bitirmeye çok yakın durumda, Tien'i turnuva dışına itecek gibi gözüküyor. Hurkacz Hofner karşısında 3-0'la geçmeyi başardı. Tammy Paul da Kwon karşısında, Güney Koreli rakibi karşısında 3-0 kazandı. Zeng Meya mücadelesinde 1-0'lık Meya üstünlüğü devam ediyor. Şu anda tiebreaklerdeyiz ikinci sette. Molkan Altmaier karşısında 3-1 kazandı. Navon Koboli mücadelesi Koboli'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Davidovich Fokina Maroşan'ı 3-0'la geçmeyi başardı. Yannick Sinner şu anda Borges karşısında 1-0 önde ama Borges ikinci seti alacak gibi gözüküyor. Servis avantajı var. Bir servis kırmayı başardı ve kendi servisini de almak üzere 4-2'ye gelmek üzere ikinci set.

Borges ikinci seti alacak gibi gözüküyor. Servis avantajı var. Bir servis kırmayı başardı ve kendi servisini de almak üzere 4-2'ye gelmek üzere ikinci set. Safiulin Van de Zandschulp karşısında 1-0 önde. Aguilar Daniil Medvedev karşısında 1-0 önde. Rinder ne? Dem karşısında 1-0 öne geçmek üzere. De Jong ve Fonseca karşı karşıya gelecek. Mochizuki Queen'le karşılaşacak. Tiafoe Atmane mücadelesi de 2-1'den Tiafoe'nun üstünlüğüyle kaldığı yerden devam edecek. Dün yarıda kalan mücadele. Aliashin Prismic mücadelesi 18.30'da 19.30'da Tsitsipas Djokovic ile karşılaşırken Nakashima Struff mücadelesi 19.45'te Hodar'da Karayano Busta ile karşı karşıya gelecek saat 20'de. WTA tarafındaysa Naomi Osaka, Gasanova karşısında 2-0'la kazanmayı başardı. Ostapenko, Ruzic'i 2-0'la geçti. Savankaev, Alicia Parks karşısında 2-0 kazandı. Kasatkina, Yen karşısında 2-1 kazandı. Sabalenka, Kessler engelini 2-0'la geçti. Şu anda Yastremska, Buzas Maneiro mücadelesi 1-1 devam ediyor. Muchova, Zen karşısında 2-0 kazandı. Perry, Kalinskaya mücadelesinde ilk setteyiz. 2-0'lık Perry üstünlüğü var. Günün kalan mücadeleleri de şu şekilde. Sierra, Coco Gauff, Krejcikova, Mira Andreeva, Siniakova, Bartunkova, Pegula, Soribe Stormo, Aleksandrova, Tara Rude, Bencic, Wang Xin ve Maria Jovic mücadeleleri sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Wimbledon heyecanı da devam ediyor. Çiftlerde de bugün Nick Kyrgios sahneye çıkacak. Bublik'le birlikte Pavic Arevalo ikilisiyle karşı karşıya gelecekler saat 17.45'te. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Dünya Kupası'nda tabii heyecan verici mücadeleler devam edecek. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken saat 23'te Belçika Senegal karşısında olacak. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Özbekistan milli takımı forması giyen Rams Başakşehirli Eldor Shomurodov bu ödülün sahibi oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Rams Başakşehir Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda tecrübeli golcüyü tebrik etti. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcumuz Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyi golü seçildi ifadeleri kullanıldı.

Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. Son 32 turunda Quiñones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini mağlup ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Meksika, son 16 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi Türkiye saatiyle gece 3'te Meksiko City stadında, yani Azteca'da oynanacak. Bu turu geçen ekip adını çeyrek finale yazdıracak. İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı. A grubundaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika 3. maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ekvador maçını 2-0 kazanarak tur atlayan El Tri oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Meksikalı futbolcular son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı. Taraftarların kutlaması ise stat dışında da devam etti. Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quiñones, Azteca'da gollerine devam etti. Meksika'nın şu ana kadar oynadığı 4 maçının 3'ünde gol sevinci yaşayan Quiñones, attığı 3 golü de Azteca'da kaydetti. Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quiñones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı. Quiñones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golünü Luis Romo kaydetti. Golcü oyuncu aynı zamanda maçın adamı seçildi. Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımda

2 gol sayısını 47'ye yükselterek zirve ile arasını kapattı. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi. Meksikalı oyuncu 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak. Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Edin Dzeko 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü 3'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu. ABD milli takımının son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek şöyle konuştu Edin Dzeko. Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet, ABD iyi ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir. ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Edin Dzeko, hızlarıyla çok derine indiklerini görebiliyoruz. Favorisizsiniz ancak eleme aşaması grup aşamasından tamamen farklıdır dedi. Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine "Bence bu bizimle ilgili değil, daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD milli takımındaki futbolcuların ne düşündüğü, bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bosna Hersekli sağbek Arjan Maliç eleme aşamasında oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek "Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerçekten iyi bir takımız ve dünyaya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sahaya her çıktığımızda %100'ümüzden fazlasını veriyoruz. Her top için, her fırsat için savaşacağız" diye konuştu. Kaleci Nikola Basil ise rakiplerinin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak "Çok güçlü bir takım, ani ataklarda gerçekten iyi olduklarını biliyoruz. Ön alanda baskıda iyiler, bu yüzden bizim takım olarak savunma yapmamız önemli. Bunu yapabileceğimizi gösterdik" dedi. Basil turnuvadaki bütün maçlarda taraftarlarının desteğiyle ilgili soruya "Gerçekten inanılmaz, evden bu kadar uzakta sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son iki maçta evimizde oynuyormuş gibi hissettiler" yanıtını verdi. Bu açıklamalarla birlikte ortaya karışığı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaklaşık 2 saattir sizlerle birlikteydik. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın diyorum. Yaklaşık 6-7 dakika sonra Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle.

Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol.

ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda. Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski.
Bu kulübün sadece eski

0: bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Bologna Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Reklam bitti.
3: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
4: Merhabalar herkese. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı devam ediyor. Biz de günün maçlarını konuşmak için karşınızdayız. Metin Atakan'la birlikte. Metin, merhaba.
5: Merhaba Efe. Sevgiler, saygılar herkese. Kolay gelsin. Bol şans diliyorum.
4: Evet, normalde dün seninle beraberdik ama benim bir işim çıktı. Fehmi ile yaptınız. Ben de yolda giderken büyük bir bölümünü dinledim. Dünkü karşılaşmalar maç sonucu ve toplam gol anlamında fazla bir sürpriz yaratmadı. Genelde olağan şeyler oldu. Ama aynı zamanda da dün de yine siz programlarda da bayağı bir incelediniz. Özel bahisler çok dikkat çekiyor. Artık insanlar maçları böyle bana sorarken kim kazanır, alt üst bunlar geçtiler. Hatta oyuncu bahisleri de normal sezonda alıştığımız seçeneklerdi ama artık bana böyle kaç kale vuruşu olur, kaç taç olur, faullerde ne olur, offside'ler, gerçekten bu alternatif bahisler, özel bahisler çok rağbet gördü. Farklı bir bakış açısıyla takip ediyor iddia severler maçları. Bir anda böyle bir masada hiçbir şey yokken garip bir sevinç duyduğumda ben hemen anlıyorum. Ha diyorum, taça oynamışlar falan.
5: Evet.
4: Yani böyle bir enteresan bir hal aldı. Bizim gruplarda da çok soruluyor. Kombo bahisler var işte. İlk yarı gol atar, 5 korner kullanır vesaire gibi. Tüm bunları hep beraber konuşuruz. Siz de katılın lütfen. 212-273-10-10 mesaj attığımız. Bütün bunlara bir güzel bir beyin jimnastiği yapıp bu alternatif bahislerden de en keyiflerini bulalım. Düne dair birkaç bir şey söylemek ister misin? Beklediğiniz gibi mi oldu sizin açınızdan da? Şaşırtan durumlar, yatıranlar, kazandıranlar. Bir şöyle bir dünü değerlendirelim istersen.
5: Genel itibariyle ana bahislerde 3'te 2 oldu. Sadece Fransa İsveç maçında her iki takımın da korner kullanırı, İsveç'in ilk yarı korner kullanamayışıyla o bahis 1.70 orandan güvendiğimiz bir bahis olmasına rağmen maalesef istediğimiz gibi neticelenmedi. Ama Meksika-Ekvator maçı ile ilgili Sloven Vinčić ile ilgili bir değerlendirme yapmıştık. 3.5 kart üstü gelen kırmızı kart ve son dakikalardaki kartlarla beraber o bahis geldi. Ana bahis 1.70 ile 3.5 karttı Meksika-Ekvator maçında. Keza offside'lar ve o maçla ilgili değerlendirmelerimizde.
4: Offside'lar çok iyiydi, evet.
5: Offside'ları önermiştim. 4 offside'i, 5 offside'i. Zaten 3 bahis önermiştim Meksika-Ekvador maçı ile ilgili. Bunlar tabii teknik analiz gerektiren başlar. Hem touch olsun hem offside olsun. Efe biliyorsun, corner seçmek, değerlendirmek. Evet. Teknik analiz iki takımın şablonları, teknik direktörlerin oyun anlayışları, takım güç dengeleri, güçlü takım, zayıf takım. Bu gibi bahislerde touch, offside, geçmiş maçların analiz edilmesi, değerlendirilmesi zaman alan bir süreçti ama belli bir altyapısı olan ve teknik analiz çerçevesinde ancak çıkarılabilecek bahisler.
4: Evet.
5: Onun dışında Belçika-Senegal maçı
4: ile ilgili. Dediğin çok doğru. Yani bu bahislere tabii biz onlarla da ilgili yorumlar yapıyoruz ama inanın analiz etmesi çok zor. Çünkü takımların genel istatistikleri size çoğu zaman böyle teknik şeylerde bir şey vermiyor. Rakibe göre önemli oluyor. Kendinden güçlü takımlara karşı ne yapmış, güçsüz takımlara karşı ne yapmış, topu verdiği zaman ne yapmış, vermediği zaman ne yapmış. O yüzden böyle genel ortalamalar tamam her yerde bulunuyor, yapay zekalar insanın önüne sunuyor ama tek tek hangi rakibe bakacağını, o takımların hangisini referans noktası alacağını bulmak ve onu incelemek gerçekten benim de çok vaktimi alıyor.
5: Beyinde maçı oynamak çeşitli alternatifleri, farklı şablonları değerlendirmek, ilk golü kimin atacağına göre değişim gösteren senaryolar, farklı farklı senaryolar arz ediyor. O gibi analizleri çıkartabilmek anlamında offside touch, corner analizleri ciddi anlamda mesai harcayan çok fazla sayıda bahis var. Hepsini değerlendirmek bir süreç alıyor. Bir maça hazırlanmak ciddi bir zaman harcamamızı gerektiren durumlar. Tabii ki genel bahisleri çok daha çabuk değerlendirebiliyoruz ama
4: doğru.
5: Karşılaşma özel bahisleri, oyuncu bahisleri, bu gibi teknik analiz gelen bahisler hem risk içeriyor ama aynı zamanda da bahis severlere farklı bakış açıları sunmak anlamında bizde bir görevi olduğunu düşünüyorum. Diğer bahislerden farklı olarak bizlerden bu yönde beklentiler var.
4: Doğru, tabii ki herkes oluştu.
5: Farklı değerlendiriyor.
4: Ama yine de mesela dünkü Fransa'nın 3 golü gibi bazen klasik bahislerde de fırsatları kaçırmamak lazım. İşte Norveç'in eminim var ve 2.5 üstünü de siz çok ön plana çıkartmıştınız. Bazen böyle çok en klasik bahislerde. Tabii. Çok netti ya dün yani o maçın var ve 2.5 üstü 1.95. Bazen birçok özel bahisten güzel olabiliyor. Bugünkü 3 maçı hem klasik bahis anlamında değerlendirelim hem de tabii ki her zaman olduğu gibi özellere gelelim. Genelde turnuvanın böyle gidişatına baktığımızda, bizim perspektifimizden baktığımızda bir gün iddia severlerin mutlu olduğunu, işte olağan şeylerin geldiğini, ertesi gün tam tersi bir durum olduğunu görüyoruz. Yani turnuvanın başından beri neredeyse bu zikzaklar aynen devam ediyor. Şimdi dün 3'te 3 favori kazanınca, hatta alt üst anlamında da 3'te 3 favori oran gelince 2.5 alt 2.5 üst. Ya bugünkü İngiltere Demokratik Kongo maçı 19'da başlayacak. Acaba bir sürpriz olur muyu aklıma getirdi. Çünkü genelde böyle şimdi Fransa'nın o şutlarından vesairelerinden, ilk yarı bir golünden, 3 golünden falan kazanç elde eden İddia severler bugün İngiltere Demokratik Kongo maçında İngiltere ilk yarı gol atar, işte İngiltere'nin golleri vesaire, hatta belki galibiyeti ve kombolar havada uçuşacak. Ya burada bir sıkıntı yaşanır mı? Bütün tablolarda doğal olarak birinci sırada İngiltere galibiyeti ve gollere yönelik bazı şeyler var ama maç sonucu anlamında bir sürpriz bekliyor musun?
5: Açıkçası ben beklemiyorum Efe. Tabii ki İngiltere Dünya Kupası'nda Hırvatistan karşısında iyi futbol ve farklı bir galibiyetle başlamıştı. Ama neticede Hırvatistan top yapabilen güçlü bir ekip. Son yıllarda uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde etmiş. Belli bir ekolün temsilcisi, Yugoslav ekolünden gelen bir ülke. Sonrasında ise oyunsal anlamda İngiltere bir parça ivme kaybetti ama derinde defans yapan, savunma yapan takımlara karşı oynadılar. Beklenti üzere gruptan lider çıkmayı da başardılar neticede nihayetinde. Sonra 32 turuna yükseldiler. Şimdi Demokratik Kongo ile oynayacaklar. Rakip Demokratik Kongo'da iyi savunma yapan, orta sahada mücadeleci bir ekip. Oyunu geride kabul edip iyi alan kapatan bir takım. Evet. Sprinter, defans arkasına koşu atan, kontra atağa uygun bakan bu Vissa gibi forvetleri de var. Hem defans arkasına koşu atabiliyor bu oyuncular. Hem şutörler hem aynı zamanda ayağı da top aldığı zaman birebir de adam eksiltebilen futbolcular.
4: Senle Portekiz maçında değerlendirmiştik Demokratik Kongo'yu. Evet. Tam bir Fransız takımı görünümünde demiştik kadro yapısı. Gerçekten İngiltere de Portekiz maçı. Dolayısıyla İngiltere yani İngiltere gene böyle çok derin blokta savunma yapan o Ganamana tarzı bir rakiple karşılaşacak sanki. Evet.
5: Katılıyorum. Oyunu rakip sahaya yıkmak durumundalar. Kapalı savunmayı etkili set hücumuyla açmaya çalışacaklar. Buradaki önemli kısım topun dolaşımı. İngiltere için çok kritik bence. Ve İngiltere elemelerde de hatırlıyorum. Bazen golü erken bulduğu zaman topa basan, bu gibi maçlarda da zaten bahis severlerini çok üzebilen bir ekip. Demokratik Kongo'nun fizik kalitesi yüksek atlet oyunculardan oluşan bir ekip olduğunu biliyoruz. İyi top yapan takımlara karşı katı savunma anlayışıyla oynandığında atak oynayan takımın çok sayıda şut denemesine şahit olunur genelde. İngiltere'nin şöyle bir istatistik çıkardım Efe. Son 5 maçta Ghana gibi bir takıma karşı 19'da 3 isabet gibi çok derece düşük bir isabeti var. Hırvatistan takımında 22 denemede 11 isabet bulmuşlar. Yeni Zelanda ile oynadıkları maçta keza 23 tane şut denemesinde bulunmuşlar. Panama ile oynadıkları gruptaki son maçta 17'de 6. Daha önce turnuva öncesi son hazırlık maçlarında Costa Rica, bu gibi takımları veriyorum. Yeni Zelanda, Costa Rica, Panama gibi takımlar, Ghana gibi takımlar.
1: Demokratik Kongo'ya benzer takımlar oldu.
5: Benzer takımlar defans.

0: kapanan takımlar.
1: Topu
0: Costa Rica
1: İngiltere'ye
0: maçında da
1: verecek. Peki.
0: Topu İngiltere'ye verecekler. Kendi sahalarında derinde savunma yapacaklar. Kontrol atak kovalayacaklar. Costa Rica maçında da 29 şut çekmiş. 9 isabet yakalamış. Yani çok yüksek şut oranlarını yakalıyorlar. Bu maçta da İngiltere'nin
1: 16'dan başlıyor.
0: 16'dan başlıyor. 18 şutunun 2-15 gibi bir oranı var efendim.
1: 2-15. Bu
0: güzelmiş.
1: Yani şu
0: ortalamaya
1: gerçekten.
0: Bakıyorum. Gana maçı 19, Hırvatistan 22, Yeni Zelanda 23, Panama 17, Costa Rica 29. İsabet oranları düşük olmakla beraber İngiltere'nin düz 18 şutunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. İyi de defans
1: bence
0: yapan bir
1: de.
0: Kaleci. Kalecileri de iyi bir kaleci. Empati Enzaoyu platformumuzdaki maç tabii ki sınırlı seçenekler arasında erkenden dergimizi hazırladığımız için böyle bir tercihte bulunmuştum. Empati Enzaoyu 4 kurtarış, 5 kurtarış. 4 kurtarışının 1.75 oranı var. Kolombiya maçında bu kaleci çok iyiydi Efe. Ciddi anlamda Kolombiya'nın ataklarının önünde tek başına set kurdu denilebilir. Lionel Empati Enzao. Oyuncu bahsi olarak 4 kurtarışı 1.75, 5 kurtarışı 2.50 gibi bir oran. İngiltere'nin çok fazla sayıda şut deneyeceğini düşünüyorum. Çok da isabet oranlarının yüksek olmadığını görüyoruz. Haliyle Declan Rice de deneyecektir. Bellingham zaten deneyecektir. Çok fazla şut deneyecek oyuncu var. İngiltere'nin düz 18 şutunu kıymetli buluyorum. Bu Empati Enzao'nun 4 kurtarışı, 5 kurtarışının yanında her yarıda 1 gol, 4 korner. 3.75 gibi bir oranı var Efe.

0: buluyorum. Bu Empathy Enzao'nun 4 kurtarışı, 5 kurtarışının yanında her yarıda 1 gol 4 korner. 3.75 gibi bir oranı var Efe.
1: Şimdi oralara bir geleceğim. Şutla ilgili sana bir kılçık atayım. Portekiz Demokratik maçında, Demokratik Kongo maçında bilmiyorum hani benzer bir durum var mı? Sonuçta Portekiz'de o maçta bakayım kaçtan 1-11'den favoriymiş. Bugün de İngiltere'nin bu arada oranı 1.17. 1.15'miş Portekiz'de. 1.17 İngiltere galibiyetine verilen oran. Portekiz Demokratik Kongo maçında yine %75 toplu oynamış Portekiz. Topu Demokratik Kongo doğal olarak rakibine vermiş. Ama 7 şut imkanı tanımış. Toplam 7 şut atabilmiş. Bu belki de turnuvanın hani ilk maçı olması nedeniyle bir rehavet olabilir. Kornerler
0: Portekiz'den de
1: 5'e
0: kaynaklanıyor
1: 4'müş.
0: Efe bence. Portekiz'den çok fazla topa basan oyuncu var Portekiz'de. Bernardo Silva sağ kanatta basıyor. Orta sahadaki üçlü Bruno Alves, keza Vitinha, João Neves,
1: Evet.
0: tamamen hepsi topa basan oyuncular. Yani dikini oynamaya düşünmekten ziyade stop pas mantığıyla ilerlemiyor. Tüm oyuncular topa bastığı için topun dolaşımı Portekiz'de çok
1: Bir de
0: düşük.
1: 6. dakikada öne geçmiş
0: Bir de
1: Portekiz.
0: 6.
1: 45 artı
0: karşılık
1: 5'te.
0: dakikada öne geçince o da
1: Öne
0: çok büyük
1: geç.
0: avantaj sağladı
1: Avantaj.
0: onlara. Topa bastılar haliyle bir şekilde 2'yi buluruz diye düşündüler ve hızlı oynamadılar. Bu da şut sayısını düşürdü. İngiltere Bellingham'la Rice'la daha dikin oynayan bir takım. Yani bitirişi finishing'i Harry Kane üzerinden yapmayı düşünüyorlar. Kanat
1: Kolombiya
0: oyuncuları da aksiyon
1: 20-60
0: alıyor.
1: mesela bu
0: Evet.
1: takıma ki ilk yarı 0-0 bitmiş. Ben de böyle bu maçın ilk yarısının 0-0 biteceğinden şüpheliyim. Yani hatta bizim gruplarda şimdi dinliyordur Cengiz Bey var. O ilk yarı gol ve kornere oynuyor. İlk yarı bir gol atar İngiltere ve 4 korner toplam 4 kornere 3.75 veriyor. Ben dedim ki kornerler okey ama hani golden
0: Öyle.
1: belki bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bu 0-0 falan da biterse hele ilk yarı İngiltere'nin değil 18 hakikaten 20 şutu bile gelir rahatlıkla.
0: Yani İngiltere'nin şut ortalaması son 5 maç özelinde geride savunma yapacak zayıf takımlara karşı gösterdiği ortalamayı 4 maçı sıraladım. Hiç 19'un altına, pardon, 17'nin altına düşmemiş. Panama maçında 17 olmuş. Ondan 19 var, 29 var, 23 var, 22 var.
1: Bir kılçık
0: Bu
1: daha
0: maç.
1: atayım. Dünya Kupası geçen son Dünya Kupası'nda son 16'da gruplardan sonraki ilk turda Senegal'i 3-0 yenmiş ama orada ilk yarı 2-0 önde kapattığı için İngiltere doğal olarak toplam şutu sadece 8'de kalmış. Yani İngiltere'nin şutları için tabii ki gelecek bir erken gol, ilk 20 dakikada gelecek bir gol hesapları alt üst eder, değil mi Metin?
0: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki
0: Tabii ki ilk
1: beklemiyorsun erken bir gol.
0: yani bu kaleciye güvendiğimi 4 kurtarış 5 kurtarış anlamında iyi bir kaleci zayıf bir takımı oyunda tutabilir. Yani ilk gelecek kaleye gelecek top gol olduğu takdirde bizim kaderimize ve pek çok takımın da kaderine buna Uruguay'da örnek verebiliriz. Yani kaleci
1: O kadar
0: zayıf
1: yapacak
0: takımı
1: bir şey
0: oyun
1: yok diyorsun ona.
0: evet zayıf kaleci zayıf takımları iyi kaleciler oyunda tutabilir. Demokratik Kongo'nun
1: Doğru.
0: mücadele gücü yüksek. Çok zayıf takım kategorisinde olduğunu söyleyemeyiz ama Empathy Enzao'nun kaleye gelecek ilk iki tane kritik topta yapacağı kurtarış Demokratik Kongo'yu önde oyunda tutacaktır. Eğer İngiltere ilk iki şutunda iki golü bulup 2-0 yaparsa zaten elemelerde yaptığı gibi bazı takımların aynı istikrarını koruyup aynı şekilde oyununu devam eden İskandinav takımları öyle yapabilir. Pek çok takım oyununu oynuyor. Ama İngiltere'nin topa
1: Peki.
0: basacağını ve sonrasındaki bütün bahislerin riske gireceği de bir gerçek. Andorra maçı hatırlıyorum elemelerde Efe. Maç 1-0 bitmişti. Andorra
1: O
0: pozisyon yakaladı. Neredeyse
1: felaketti.
0: maç 1-1 bitiyordu. İngiliz stoperin
1: Kesinlikle.
0: dizinden döndü. 1-0 bitti maç Andorra maçı. Berabere kalabilirlerdi o maçta. Bu gibi maçlar var İngiltere'nin geçmişinde elemelerde. Sırf bu
1: Doğru.
0: Dünya Kupası elemelerinde değil Avrupa Şampiyonası elemelerinde de çok yüksek puan ortalaması yakalıyorlar ama çok zayıf takımlara karşı 1-0'lık 2-0'lık galibiyetleri çok
1: Çok
0: sayıda
1: var.
0: diye hatırlıyorum.
1: Klasik bahisleriyle ilgilenenler için soruyorum. Sürpriz beklemiyorum dedin. Bir ve var mı? Bir ve yoka mı daha yakınsın? Bir ve vara mı yakınsın? Tabii bir ve yokun oranı daha düşük. 1.59. Bir ve var 3.29 mu neydi?

0: öyle bir çok yüksek bir oranı vardı. İngiltere gol yiyerek kazanır mı, gol yemeyerek mi kazanır diye düşünüyorsun?
1: O riske girmektense maç sonu 1-2.5 üstün 2-0 diye düz bir oranı var. 2-0 orandan maç sonu 1-2.5
0: 3-0
1: üstün.
0: olsun, bizim olsun
1: Evet.
0: diyorsun.
1: Yani 3 gol Demokratik Kongo'nun da bir gol atacağını 2 golle 2-1 de bitebilir. Yani Demokratik Kongo'nun önemli oyuncuları, üst düzey kariyerli futbolcular olduğunu biliyoruz. Yani Demokratik Kongo'yu zayıf takım kategorisine sokmak da pek adil bir yorum olmaz diye düşünüyorum
0: Bir ve
1: açıkçası.
0: var,
1: Demokratik Kongo.
0: 4-22'ymiş. Bu İngiltere'nin gol yememesinden
1: Evet.
0: kaynaklanıyor tabii ki. Hırvatistan maçı hariç Dünya Kupası elemelerinden bu yana İngiltere gol yemedi. Bunu
1: Evet.
0: düşünmek lazım.
1: Az gol
0: Demokratik
1: yiyorlar.
0: Kongo'da maç gittiği yere kadar tabii 0-0'a bağlamaya çalışacak. Ama bu oranı, 4-22'lik oranı denemeye değer tek şey, artık
1: Evet.
0: son 32'lerde takımlar biraz gemileri yakabiliyorlar. Dün İsveç bile Fransa'ya pozisyon buldu.
1: Evet.
0: Yani belki
1: İsveç'in
0: demokratik
1: isabetli şutunu 1.77'den vermiştik. En son 4'tü, 5 oldu mu? 5 de
0: çok
1: olmuş
0: iyiymiş bu.
1: olabilir.
0: 3 oldu galiba. Ama çok iyiymiş. Dün dinledim Fransa bölümünüzü sizin. Diğer yerleri çok fazla dinleyemedim. Yoldaydım. Ama hem onu beğendim çok. 3 isabetliyi aklıma yazdım. Hem de Fransa'nın 3 ofsaydı da çok güzel seçimdi.
1: Evet.
0: Gerçi o
1: 1.98'den
0: Mbappé'nin ilk
1: vermiştik.
0: ofsayttan dönen golü benim ilk yarı 1,5 üstüme yedi, ama sana oradan bir tebrik gönderdim içimden.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, bir ve var mı, bir ve yok mu dediğimde bir ve yoka mı daha yakınsın?
1: Bir ve yoku daha yakınım ama o riske
0: Tamam.
1: girmeden Demokratik Kongo'yu
0: Girmeden.
1: da hafife almıyorum. Sıklıkla vurgulamak istiyorum. Demokratik Kongo'nun savunma anlayışı, o basmaları, oyuncuları döndürmemeleri gerçekten takdire şayandı. Portekiz maçında izlediğimde ikili mücadelelerde çok güçlüydüler. İngiltere'yi de zorlayabilirler ama neticede İngiltere bu maçı bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Maç sonu 1-2.5 üstte 2-0 gibi bir oranı var. Ama defansta da iyiler. Demokratik Kongo'nun gol atıp atmaması gri bir alanda diye
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Yine gireceğim ama çok güzel bir takviye geldi. Dikkat çeken bir dinleyicimiz var. Adana'dan Bankocu Tilki. Her gün
1: Evet.
0: sizlere söylediğim banko maçımın tutması beni memnun ediyor. Amacım sizin ve Uysal'ın ve Radyo Gol dinleyicilerinizin kazanmasına katkıda bulunmak. Bugünkü
1: Sağ ol.
0: banko maçımı açıklıyorum demiş. Bak hemen Göksel'in de çevrim içi oldu. Kulak kabarttı yani. Böyle dikkat çeken dinleyicilere gerçekten çok seviyorum. Lütfen bu şekilde katkıda bulunun. Demokratik Kongo 2 sarı kart görür. Güzel değil mi?
1: Evet,
0: Sert oynayacak.
1: görebilir.
0: Fransız ekolü. Fransız teknik adam. Taktik fauller. 0-0'a kitlemeye çalışır. Hakem kimmiş diye bakacağım hemen. Sen de bir istersen iki sarı kartını yorumluyor Demokratik Kongo'nun.
1: Mümkün, gayet mümkün. Doğru bir menfezden bakıyor arkadaşımız. Adana'dan. Demokratik Kongo'nun iki kart görmesi. İngiltere karşısında yapacakları derinde savunma. Birebir de güçlü oyuncuları var. İngiliz oyuncular da sert. Bu maçta Demokratik Kongo'nun iki kart görme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Katılıyorum.
0: Hakem tahmin ediyorum Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, pardon, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Küçük bayrakları bazen karıştırıyorum. Mac Admeh maçın hakemi. 3.69 sarı kart ortalaması varmış. Demokratik Kongo tabii burada ne yaptığına bakalım. Hemen Portekiz maçına baktığımızda tek sarı kart görmüş. Kolombiya maçına baktığımızda, o
1: İkiydi
0: da kritik
1: galiba.
0: maçta, Kolombiya maçında da tek görmüş. Bunlar biraz uyarı gibi olabilir. Ama maçın hakemi de tabii ki önemli burada. Özbekistan maçında
1: O maçta iki gördüler
0: 3
1: galiba.
0: tane 3 görmüş. Özbekistan maçında 3 görmüş, ama İngiltere maçında tabii ki pozisyon gereği, taktiksel anlamda da grubun sonuçta belki turnuvanın son maçı olacak onlar adına. Gerçekten iki sarı kart çok da şey olmaz. Güzel, belki bir kırmızı kart görürse hele.

0: kart puanı demek bu. Tek kırmızıda da bu puana ulaşıyor. Bu güzel bir tercih olabilir değil mi Metin?
1: Evet. İki kart görebilir Demokratik Kongo. İngiltere gibi turnuvada önemli bir takımla oynuyorlar. Gruptan da çıkmışlar.
0: Güzel bir seçenek daha var Emrah Bey'den. Biz de her gün yeni bir bahisi değerlendirme değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Bu da çok güzel ama hepsine ayrı ayrı kafa patlatınca biraz tabii beyin contalar yanabiliyor. Biz daha taçı daha yeni kafamda oturttum ben. Emrah Bey demiş ki devre arası oyuncu değişikliği olur 1.80. İngiltere Demokratik Kongo. Bu da bir tabii inceleme gerektiren bir durum. Hemen cart diye cevap veremeyebiliriz değil mi? Tabii
1: aksiyonlarla ilgili geçmiş maçların analizini yapmak lazım. Tabii her teknik direktör devre arasında 45'te oyuncu değiştirmiyor. Gelen teknik direktörler de var. Tabii farklı bir bakış açısı ama çok fazla yorum yapamayacağım kendi adıma. Çünkü üzerine değerlendirme yaptığım bir bahis türü değil. 45'te. Değil.
0: Evet. Şeyde Norveç maçında ve daha sonra ki Fransa maçında, dünkü Fransa maçında çok güzel bir bahis vardı. Yedekten giren oyuncu isabetli şut atar. İki maçta da oldu bu. Hem Norveç maçında hem Fransa maçında. Ben bunu görmüştüm. Norveç'te olabileceğini düşündüm ama Fransa'da, İsveç'te o kadar kuvvetli 11'lerle çıktılar ve Deschamps'ın fazla oyuncu değiştirmeyen bir hoca olduğunu bildiğimiz için Fransa'da bir şüphe olur diye düşünmüştüm. O da oldu. O olunca İngiltere Demokratik Kongo maçında sonradan giren oyuncu isabetli bir şut atar, 1.30'a düştü.
1: Tabii taze güç olarak giriyorlar. Yorgun takımlara karşı bench'ten gelen oyuncular daha enerjik şekilde, hele de şutör bir oyuncuysa, oyunun rengini değiştirmek istiyorsa, ilk 11 oyuncusu olmadığı için kendisini göstermek için bir fırsat yakalıyor. Bu fırsatı değerlendirmek adına şut deneme ihtimalinin psikolojik olarak da bir artı getirisi var. Mantık olarak belli bir mantıki çerçeveye oturuyor.
0: Evet. Senin dün bir seçimin çok beğenilmiş ki yine bugün en çok bana gelen gruplarda sorulan sorulardan biri buydu. Bu da çok rağbet görüyor bu combo. Dün Fransa maçına her yarı bir gol ve her yarı dört korner oynadım ve gayet keyifli oyunmuş. Yine öyle bir maç varsa Metin Atakan Bey'den bekliyorum saygılar. Metin zaten Dünya Kupası'nın başından beri her iki takımda ikişer korner kullanır, Senegal maçları falan ona bayağı bir şey yaptı ve bugün doğal olarak bu aynı şeyler sorulmaya başlandı. Yani hem İngiltere maçında hem Amerika maçında ilk yarı bir gol ve 4 artı korner olur mu olmaz mı soruyorlar. Fransa maçı kadar
1: maçlardan biri. Belçika Senegal maçında her yarıda bir gol, 4 korner. Şu an platformumuzdaki maç yazımda da verdiğim maç bu. Tabii genelde biz 2 gün önce yazıları hazırlıyoruz. Bu benim akış listemde yoktu. Bu maç bana verilmemişti çalışmam açısından ama seninle beraber bugün programa çıkacağımız için bu maça ekstradan bugün öğleden sonra çalıştım ve böyle oranları çıkarma fırsatı da yakalıyorum. Genelde
0: her iki yarıda maçlarımıza bir gol, 4 korner. Kim atarsa atsın var, değil mi?
1: Hemen yükledim bunu. Hazır çalışmışken platformda da bulunsun istedim. Benim maçlarımdan birisi olmamasına rağmen akış tablosuna göre. Ve bunu bu maçı tercih olarak da, yani Belçika-Senegal maçı yakın saatte çalıştığım için bu bahsi çıkarma fırsatım oldu. Biraz da geç açıldı. Saat 3 gibi açıldı Efe.
0: Aynen.
1: Belçika-Senegal maçının karşılaşma özel bahisleri geç açıldı. Bu da benim için bir fırsat oldu. Her yarıda bir gol. Maçla ilgili yazıma da dönersek bu maçı çok destekleyen bir bahis olduğunu düşünüyorum. Belçika-Senegal maçı ile ilgili değerlendirmeleri yapmaya başlarsak. Çünkü grup maçlarında oynadığı futbolda yoğun eleştiri aldı Belçika. Aslında bu kadar eleştiriyi hak ediyor muydu tartışılır. Yeni Zelanda maçı öncesinde yazdığım yazıda ileriki turlarda daha açık futbol oynayan ekiplere karşı etkili olabilirler yorumunda bulunmuştum. Şimdi o minvalde bir maçta en iyi 3. kontenjanından son 32 turnuvaya yükselen, hücumu toplu oynamayı seven, yani ball possession toplu oynama oranı çok yüksek bir takım Senegal. Tam istedikleri bir takımı buldular diye düşünüyorum Belçikalılar adına. Seattle'da 16 derece gibi uygun hava şart koşullarında oynayacaklar. Kuzeyde oynayacaklar. Belçika pas organizasyonu gelişmiş bir ikili zaten. Biraz yavaş oynuyorlar. Topa basan oyuncu sayısı fazla ama kaliteli ayaklar hepsi. Savunması problemli olan bir takımla oynuyorlar Senegal. Bu turnuvada Norveç ve Fransa karşısında

0: Senegal'in performansını gördük. Kupa öncesinde de hazırlık Amerika müsabakasını biliyorum. Hepsi 3-3 biten maçlar olmuştu. 3-2-3-2 skorlarla. Fransa'ya 3-1 yenildiler. Norveç'i 3-2 yenildiler. Amerika'ya da 3-2 yenilmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Geri götürdüğü de kolay gol yiyorlar. Zorlanıyorlar. Takım boyu çok uzuyor. Önde sana gibi yaşlı oyuncular var. Çok fazla hücum odaklı bir takım. Kendilerine güveniyorlar. Kalitelerine güveniyorlar. Bu da defansta arkada boşluk bırakmalarına, boş alanlar bırakmalarına sebep oluyor. Senegal'in forvetinde etkili isimler var tabii ki. Ancak top kaybı yaptıklarında takım boyu uduyor dediğim gibi. Stoperler de ön bloğa çıktıklarında arkada fazlasıyla boş alan bırakıyorlar. Riskli bir oyun tarzı. Bu Belçika'nın çok işine gelebilir diye düşünüyorum. Koulibaly de zaten Arabistan'a, Al-Hilal'a gitti. Yaşı da ilerledi. Niyakate de ağır kalıyorlar. Takımda her hatta yaşlı oyuncular var. Mane öyle, işte İdris Eganagin 36-37 yaşında Everton'daki oyuncu. Belçikalılar Senegal'in bu savunma zaaflarından bence faydalanacaklar Efe. Onun için bu maçın gollü geçebileceğini düşünerekten her yarıda bir gol, 4 kornerin mantıklı bir tercih olabileceğini
1: düşünüyorum. Bu arada bu seçimin oranı 1'e 4.
0: 4-0 oranı var.
1: 4-0 oranı var yani 1'e 4.
0: Evet, 4-0
1: oranı var. Gerçekten çok mantıklı bir bahis. Şöyle ki olur olmaz tabii ama burada İki takımın da gole katkıda bulunma ihtimali çok yüksek.
0: Yaşa.
1: Her iki
0: yaşa.
1: Yarıda da iki şimdi takımın golü... da her iki yarıda da korner kullanmak. Diğer bu mesela İngiltere Demokratik Kongo mesela Fransa maçında da İsveç maçında bana bu ben bunu denemezdim mesela. Ben derdim ki Fransa ilk yarı bir gol atarsa 4-4 kornerde patlarım diye düşünürdüm ama burada Senegal de o kornerde katkı verecek. Her iki yarıya da katkı verecek. Ve
0: nasıl bir durum biliyor musunuz? Fildişi Norveç maçında her iki takımda çok yüksek korner toplamına ulaşabilirdi. Bunun korner maçı olduğunu dün söylemiştim. Hatta ünlem işaretleriyle dinleyicilerimize belirtmiştim. Fildişi Norveç maçı korner maçı olur. Golü Norveç atarsa Fildişi'nin çok fazla sayıda korneri olur. Fildişi golü atarsa Norveç'in çok sayıda korneri olur. Beklentim vardı. Keza aynı o şekilde aynen oldu. Bu maçta da Senegal golü yediği zaman bunu kabullenmeyecektir. Senegal özgüveni olan bir takım. Yani Senegal bir anda momentum alıp Belçika'dan daha çok top yapma ihtimali var. Yani bu da Senegal'in korner sayılarını arttıracaktır. Eğer golü Belçika bulursa Senegal kornerleri atar. Golü Senegal bulursa Belçika kornerleri atar. O anlamda tabii bu 4 kornerin her an içeride geldiği ihtimali.
1: Bunu nereden anlıyorsun biliyor musun? Zaten KG VAR'ın oranı bile 1.61 tamam mı? Yani bunu her şeyi gösteriyor zaten İngiltere'nin Demokratik Kongo'dan o katkı gelmez. Bir de kapanacak. Dolayısıyla İngiltere'nin de bir golü belki patlayabilir ilk yarıdan. Ama burada Senegal de ilk yarı bir gol atabilir. Demokratik'in atması daha büyük zor çok ihtimal, yüksek ihtimal. Dolayısıyla her iki yarıda da bir gol olur en az ve dört korner çok mantıklı. Fehmi de bir destek vermiş. Dünkü İngiltere maçının, Fransa maçının oranlarıyla birebir çok benzer oranlar var demiş. Gerçekten de öyle ve hani ikinci yarı daha fazla gol olur mu? Yani onu zaten Fehmi ile Pazar konuşmuştuk. Bu turnuvada gerçekten son 32'de ikinci yarı daha çok gol olur bahisleri bayağı bir yüksek oranda gelmeye başladı. Aynı zamanda da şu ana kadar oynanan 8 maçın 7'si 2-3 gol aralığında bitti. Dolayısıyla evet, o gollerin 2-3 golün her iki yarıya da eşit dağılma ihtimali de çok çok yüksek ihtimal gerçekten. Evet. Bu bahisi çok beğendim.
0: Belçika Senegal maçının ilk devrenin 1-0 bittiğini bilelim. Her iki takımdan biri bilelim öne geçebilir. Senegal 1-0, Belçika 1-0 olduğunu düşünelim. İkinci yarı geride olan takımın risk alıp beraberliği yakalayacağı, diğer takımın da keza iki farkı yakalayabileceği. Ya maçın 2.5 üste gitme oranı çok yüksek. Benim ikinci numaralı bahsettiğimdi bu maçta. Evet. 2.5 üst 1.77 oran. Keza maç sonu... Tamam,
1: radyo gol dinleyenleri acele etmesinler. Bizi dinlemeye devam etsinler. Evet. Biliyorum çok cazip bir bahis önerdik. Hemen böyle uygulamadan çıkıp radyodan dinliyorsanız girmeyin. Birazcık sabredin. Bakın daha güzel şeyler vereceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Ben bile böyle bir dedim acaba oran moran düşer. Oynayayım mı ama gerçekten işin tabii bu şeyi hiçbir zaman bir garantisi yoktur ama bazen böyle aklımıza tabii o kadar güzel yatıyor ki diyorsun bir de oran da tabii cezbediyor. Denemeye değer ama kendimizi üzmeyecek miktarlar bunların hiçbir garantisi yok. Hiçbir zaman her iki yarıda da birer gol, dört kornere de bire dört oranın riskini anlayın tabii. O dört kornerler kolay işler değiller yani bazen gol oluyor. Belçika belki 2-0 öne geçecek kornerler şey yapacak falan. O yüzden o baremlerin çok çekici olduğunun farkındayım ama boşuna açılmadığını da bilmemiz lazım. Evet.
0: Şimdi İran ve Mısır gibi derinde savunma yapan takımlara karşı Belçika hücumda zorlandı. Çok iyi birebir de oynayan, yere sağlam basan, zaten iyi savunma takımları. İyi görüntü veremedi ancak nedenleri açıktı. Yeterince topu hızlı dolaştıramadılar. Rakiplerin orta saha sertliğine de karşılık verememişlerdi. Ama bu sefer Senegal'in Belçika'nın seveceği tarzda bir rakip olduğu kanaatindeyim. Golü maç olacağını düşünüyorum. Son 5 maçta 18 gol olmuş Senegal'in maçlarında. Yani atan yiyen hüviyette bir takım. Kendilerine güveniyorlar, özgüvenleri var. Bugün Belçika karşısına çıkacaklar. Belçika önemli bir ekip. Senegal sahayı kazanmak için çıkacak. O derece.
1: Valla ben zaten Belçika'nın oranı 1.95 bu arada. Belçika'nın oranı 1.95. Kesinlikle yani Belçika güven vermiyor. Ve işte ve bu bir uzun zamandır böyle. Bu turnuvada da bir beklenti yok. Odur budur bir şeylerden de ama... Yani evet rakipler de belki biraz anti futbol oynayan takımlar olabilir ama yine çok yani zevksiz bir futbol oynuyor Belçika. Benim de bu maçta favorim Senegal. Yani yenerse şaşırmam. Bir tek yani, şeyim ya bu maç böyle berabere bir uzatmaya yani. Gider mi? 1-1 biter. Her iki yarıda da bir gol. Yani Belçika'nın galibiyetine hayatta dokunmam. Yani ya 0 ya 2 düşünüyorum ama senin alternatifler de acayip oturdu kafamda.
0: Yani Kurtuan'ın 3 kurtarışının 2.32 gibi bir oranı var. Ben golü Belçika'nın atacağını düşünüyorum ve Senegal'in de karşılık vereceğini, Belçika kalesinde pozisyonlar bulacağını, Kurtuan'a da çok iş düşeceğini düşünüyorum. Belçika neticede bir turnuva takımı. Her turnuvada mücadele eden altın bir jenerasyondan istediklerini alamadılar ama Senegal gibi defansta çok açık veren, özgüveni fazlasıyla yüksek, ön hattaki oyuncuların biraz da defansı çok yük minmesine sebep olacak şekilde takım boyunu uzatmaları, sürekli gol aramaları, atak oynamaları, Belçika bunu değerlendirebilir diye düşünüyorum. Senegal'dan kaynaklanan daha dengeli bir takım olsaydı Senegal, tabii ki değerlendirmem farklı yönde olurdu. Fil dişiyle oynamış olsaydı farklı değerlendirdim ama Senegal çok fazla açık veriyor. Son 5 maçta 18 gol yemişler. 3-2'lik Norveç maçında da topla daha fazla oynayan Senegal'di. Diğer yenildiği maçlarda keza aynı şekilde Senegal topla çok fazla oynayan bir ekip. Çok fazla hücum odaklı bir ekip. Belçika bunu değerlendirebilir diye düşünüyorum. 2.5 üstü 1.77 oranı var. Senegal'in 3 offside'ı 2.48 oranı var. Çok fazla offside'a düşen araya derine oynayan bir takım. Bu da değerlendirilebilir. Belçika'nın 5 isabetlisi 1.84 gibi bir oranı var. Bunlar çıkarabileceğim çevre bahisler olarak ön plana çıkıyor.
1: Yani Demokratik de Kongo, dünkü Fransa'nın rakibi İsveç. Yani onlardan bir de beklenmedik hücum katkıları geldi. Senegal'den bugün gerçekten onlardan çok daha fazla hücum katkısı gelmesini bekleyebiliriz. O yüzden bunların hepsi doğru. Bir reklam aramız geldi Metin. Hem bir reklam aramızı verelim. Ardından Amerika Bosna Hersek maçı var. Ama İngiltere'de de oraya da bir geri dönüp birkaç oyuncu özel bahisleri vermedik.
0: Oyuncu bahisleri
1: onlara döneriz. Aramızı verelim. Amerika maçı ve o maçın özel oyuncu bahisleriyle devam ederiz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Son 32 maçlarını konuşmaya Amerika-Bosna Hersey'e şöyle bir geçelim. Vakit fazla geçirmeden sonra diğer maçlara da döneriz. 1.24 Amerika'na verilen oran. Bu biraz bana düşük geldi. Ne yalan söyleyeyim ilk başta. Bir Amerikalı spikerin Bosna Hersey'in yerini bulamaması ile ilgili yapılan bir yorum bu maçtan evvel bayağı bir gündem oldu. Ceko ona cevap verdi. Az önce Göksel'in de programında bundan bahsediyordu. Ama bunlar biraz böyle maç önü muhabbetleri. Çok etki edip etmeyeceğini bilmiyorum ama tabii ki Bosna Hersek her şekilde zaten buraya kadar gelmesinin tesadüf olmadığını, şans eseri buraya gelmediğini gösterecek. Amerika'yı iyi buldum. Tabii bir ev sahibi olarak farklı bir motivasyonda oynuyorlar. Yani Amerika'nın yoluna devam ettirirler gibi geliyor. Yani bir sürpriz zor. Meksika devam ediyor, Kanada devam ediyor. Bosna Hersek de yani tamam buraya kadar geldi falan ama Amerika daha iyi bir görüntüde. Amerika nasıl kazanır mı düşünmemiz lazım sence de? Bir ve ne olur mu düşünmek lazım Metin?
4: Kesinlikle öyle. Orada buradaki kritik soru bence de o. Amerika tabii ki ev sahibi olmasının avantajını kullanıyor bu zamana kadar. Meksika'da keza şu ana kadar namağlup ve gol yemeden geldi. Amerika'da bize mağlup olmasına rağmen sergilediği futbolda herkesin beğenisini kazanmış durumda. Turnuvanın fizik gücü en yüksek takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Metriklerde en çok koşan takım. Sprint sayısı anlamında da en etkili takım konumundalar. Hızlı oynuyorlar her şeyden önce. Teknik kapasiteleri, taktiksel disiplinleri de üst düzeyde. Mauricio Pochettino gibi önemli bir teknik adama sahipler. Geniş de bir kadroları var. Defansta zaman zaman hata yapabiliyorlar. Ama rakibe boş alanlar bırakabiliyorlar ama genel itibariyle iyi bir jenerasyon yakaladıkları ortada. Ev sahibi olarak oynuyorlar. Belli bir özgüvenleri de var. San Francisco'da şimdi Bosna Hersek'le karşılaşacaklar. Gönlümüz Bosna Hersek'ten yana ama Amerika'nın kazanacağı bir maç olarak ön plana çıkıyor değerlendirmeyi yaptığımızda. Benim platforma yazdığımız maç 2.5 üst karşılıklı gol var. Ben Bosna Hersek'in gol bulabileceği yönünde tercihimi yaptım. Soruna cevap vermek babında 2.26 gibi bir oranı var Efe Uysal. 2.5 üst karşılıklı gol combo seçin. Evet, var ve üstü combo tercihinde bulundum bu maçla ilgili. Bu maçla ilgili yaptığım değerlendirmelerde Kanada maçı benim için önemli bir benzerlik açısından kıymeti olan bir maçtı. Kanada Bosna Hersek maçı. 1-1
3: biten değil mi?
4: 1-1 biten maç. Kanada ile Amerika benzer renkte takımlar. İkisi de zaten MLS'de Kanada takımları da var. Aynı şekilde futbola yatırım yapıyorlar. Oynadıkları oyunu hızlı dikine ucunlarla oynamak. Kanada sadece iki tık daha aşağıda kalite olarak. Tabii ki nüfus olarak daha aşağıda. Amerika'nın her anlamda maddi manevi gücü daha yüksek ama Amerika ile Kanada'nın oynadığı futbolu değerlendirdiği zaman bir benzerlik, bir analoji kurabiliriz. Bu da benim için değerliydi değerlendirmeyi yaparken. Kanada maçında taçların çok ön plana çıktığını gördüm. Bu gibi maçta Kanada-Bosna Hersek maçında Bosna Hersek'in 26 taç, Kanada'nın 32 taç kullandığını görüyor. Çok yüksek sayıda. Bu maçta da 37 toplamın 2-0 gibi güzel bir oranı var.
3: Bosna Hersek 58 taç çıkmış. Ben de onu notuma almışım o gün.
4: Kornerlere baktığımız zaman 9'a 4 gibi bir Kanada'nın 9 korneri, Bosna Hersek'in 4 korneri var. Bu maçta 9.5 üstün 1.77'den açıldığını, Amerika'nın tekli kornerinin

0: 6.5-3 gibi yükseğe bareme çekilmesi beni otomatikman birinci yarı 4.5 kornerin bir gelme ihtimalinin yüksek olduğu göstergesi anlamında benim için önem arz ediyor. 1.79 birinci yarı şehirciyi de arkasına alıp coşkulu başlayacağını düşünüyorum Amerikalıların. Birinci yarı 4.5 kornerin gelme ihtimali de bu maç için özelinde yüksek. Veriler de Kanada maçıyla ilgili değerlendirmeli benzerlikleri kurduğumuzda da aynı anlama
1: 1.79
0: çıkıyor. Evet, 1.79 oranı var. 9.5 üstün 1.77 oranı var. 9.5 üst riskine girmeden birinci yarı 4.5 üst korner de bana mantıklı geliyor. Çünkü Amerika'nın ilk devre gol bulma ihtimali de yüksek diye

0: Amerika'nın
1: 51-51.
0: Kanada maçında da çok hızlı oynadığını, Kanada'nın 3.5 üst kartının 2.24'te 5 kart olmuştu Kanada Bosna Hersek maçında. Amerikalılar da dikine hücumu çok seviyorlar. Bosna Hersek'in yerleşim düzenini düşürdüğünde aynı Kanada gibi bir oyun oynayacağını düşünürsek Amerika'nın bu maçta da sertlik olması, Bosna Hersek'te oyuncuların spin sayısı bu kadar yüksek, turnuvanın en çok yoğunluklu spin atan takımı koşan
1: Amerika 10
0: oyuncuları
1: artı
0: durdurdu.
1: başarılı dribling yapar 1.93'müş. Bak bu niye
0: O bile
1: 1.93
0: değer.
1: biliyor musun? Çünkü bu bahis hiç rağbet görmüyor. Kimse bunu böyle kafa
0: Değerlendirilebilir.
1: patlatmıyor
0: Turnuvada
1: bunu.
0: en çok sprint atan bu takım Amerika oyuncuların yoğunluklu sprint açısından. Sprint sayısı en yüksek takım. Koşu metriklerinde
1: 1.93
0: bir
1: başarılı
0: numaralı takım.
1: dribling.
0: Güzel bir yere parmak bastın. Kesinlikle çok güzel. Yani bunu
1: Bu çok
0: değerlendirebilir. Hiç denemedik ama.
1: olası. Aynen. Burada da şu altını çizmek istediğim şey şu. Turnuva başlarken turnuvanın ilk maçlarında Portekiz'in, Fransa'nın, İspanya'nın kale vuruşları 5 artı 1.90'lar veriyordu. Şimdi bugün İngiltere'nin kale vuruşlarına bile çok düşük oranlar vermeye
0: Evet.
1: başladılar. İngiltere'nin kale vuruşu ortadan çıkıyor. Yani bunlar
0: Eşili
1: şuna
0: oldu.
1: biraz böyle dikkat çekmek için sanki burada biraz oranlar var. Amerika 10 artı başarılı dribling yapar 1.93. Normalde olması gerekenden yüksek bir oran. Onun altını çizeyim.
0: Evet.
1: Biraz bunu bir incelemem de gerekiyor. Nedir ne değildir pek ben de açıkçası çok hakim değilim. Yalan söylemeyeyim ama sen böyle bir dikine oynuyor diğer örnekleri verince
0: Yani
1: bu
0: sprint
1: dribling
0: sayısı bir
1: nedir diye
0: numara.
1: düşünüyordum.
0: 48 takım içerisinde en çok yoğunluklu sprint atan, sprint sayısı en yüksek takım Amerika. Zaten oyuncuların tamamı sprint ve koşucu özellikli oyuncular. Yedekler de öyle, aslar da öyle. Pulisic'inden, Brunson'undan, orta sahada 6-8 oynayan oyuncular bile orta sahada driplingle mesafe kat eden oyuncular. Takımın
1: Kat
0: tamamı
1: ediyor.
0: driplingçi. Kanat oyuncular dahi,
1: On başarılı.
0: Santrafor
1: Başarılı
0: Balogun
1: geçiyor.
0: dahi,
1: Çalım atıyor.
0: bekler
1: Devam
0: dahil
1: ediyor
0: veya
1: yoluna.
0: hepsi driplingçi.
1: Oyuncuyu boşaltıyor. Olabilir bu hakikaten ya. 10 artı 1.93. Peki bu da aklıma yattı açıkçası.
0: Oyuncu
1: Taçlar.
0: bahis değeri
1: Mesela
0: de
1: bakın
0: Balogun üzerinden,
1: taçlar.
0: Pulisic üzerinden okuyabiliriz. Taçlar
1: Tabii.
0: 37 taç 2'den açılmış.
1: İşte
0: Kanada maçında
1: aynen bak. Ama 37 taç fazla işte. Ama 37 taç fazla. Eskiden 37 taça 3 falan açardı. Burada da mesela tam ortalamaları bilmiyorum ama eminim ortalamanın daha üstündedir bu
0: toplam
1: 37.
0: 37 taç. Toplam 37
1: Toplam
0: taça
1: 37, onu demek istiyorum, evet. Ona bir
0: Amerika'nın 20
1: bakılmıştır.
0: taçının 2.32 oranı var. Amerika'nın 20 taçın 2.32.
1: 20 taç. Bu daha
0: Evet.
1: mantıklı gibi, evet.
0: Muhtemelen Bosna Hersek konvek savunma denilen iç bükey savunma oynayacaklar ve kanat oyuncularının çok fazla taç yapma ihtimali var. Bosna Hersek maçlarında çok fazla taç olmasının sebebi de bu. Savunma kurguları yani böyle V şeklinde kendi kalelerinden bir ters V
1: Evet.
0: diye düşünün. Bu sağ ve sol kanatta boşluklar oluşuyor ve rakip
1: Boşluk.
0: takım da bu
1: Tamam.
0: boşluklardan faydalanmak için çizgiye doğru iniyorlar. Çizgiye doğru inince Bosna Hersek
1: İnce.
0: maçları çok fazla taç oluyor.
1: Taç. Zaten normal şartlarda da Bosna Hersek'in tabii ki
0: Evet,
1: savunan taraf
0: Özbekistan'da da
1: olacağı
0: keza
1: ve
0: aynı durum var.
1: aynı şey olmuştu.
0: Özbekistan vardı.
1: Şimdi
0: Benzer olduğu çok
1: Amerika'nın taç ve driblingleri ön plana çıktı. Var ve 2.5 üst yine klasik bahislerden bunu birle birleştirip 3.04 falan filan alabilirsiniz. İngiltere'ye bir geri dönelim. Dün Mbappe'nin golleri ve Fransa kazanırı, işte Mbappe 3 gol bir isabet bir gol Fransa kazanır gibi kombinler de yine aynı şekilde bayağı bir popüler idi. Özellikle de yıldız oyuncuların Dünya Kupası'na farklı yaklaştığı ve beklentileri karşıladığını görebiliyoruz. Şimdi bugün de herkes Harry Kane'den bir şeyler bekliyor. Hatta bir gol atarına verilen oran 1.44. İngiltere'nin de kazanmasını beklediğinden orada da güzel bir combo yakaladın mı? Harry Kane şunu yapar, bunu yapar,
0: tabii
1: İngiltere
0: ki.
1: kazanır gibi.
0: Tabii ki risk primine göre sıraladım. Benim için en mantıklı olanı Harry Kane'in iki isabetli şutu İngiltere kazanır. 2-2-2-0-3 oranı var Efe.
1: Ne
0: Harry Kane'in
1: diyorsun
0: iki
1: ya?
0: isabetlisi İngiltere kazanır 2-0-3. Tabii bunun alternatifleri de var. Mesela şöyle bir
1: Gol
0: var.
1: atar kazanır. Gol atar kazanır.
0: Evet.
1: İki isabet vurduysa gol atmıştır.
0: Yani golü dahil etmeden iki isabetli şut İngiltere kazanırın düz 2-0-3 oranı var. Belki

0: Nasıl çok güzel şutlar çekecek.
1: Golü
0: Kaleci
1: dahil
0: empatisini
1: edersek ne
0: dağıtıyor böyle.
1: olur?
0: O da
1: Golü
0: var
1: dahil
0: tabii.
1: ettiğimizde bir
0: İngiltere
1: şey var
0: kazanır.
1: mı?
0: Harry Kane 2 isabetli bir gol 2.76. 73
1: Ha,
0: 0.76 daha
1: değmez.
0: yüksek.
1: 0.73'ün değmez. Doğru, haklısın.
0: Onun için onu 3.
1: Zaten bir
0: sıraya
1: artı
0: koydum.
1: bir gol, evet.
0: Evet, Harry Kane 2 isabetli bir gol 4 şut 2.79. Harry Kane bir gol İngiltere kazanır düz 1.90. Bunların içerisinde bana en mantıklı gelen Harry Kane 2 isabetli İngiltere
1: Kesin.
0: kazanır. 2.03 gibi
1: Daha
0: temiz bir puanı
1: yüksek
0: var.
1: oran bir de. Zaten bir gol bir
0: Evet.
1: isabet. Artık yani
0: Kullanmayı
1: ayıp
0: düşünüyorum.
1: etmede bir gol bir isabet daha vur yani Harry
0: Evet.
1: Kane'cim.
0: 2 isabetli çok fazla şut çekeceğini düşünerek de İngiltere'nin Demokratik Kongo kalecisinin de başarılı performans sergileyeceği kondisyonuyla beraber düşündüğümüz zaman bu Harry Kane'in 2 isabeti ve İngiltere kazanır 2-0-3'te mantıklı bir tercih olarak ön plana çıkıyor.
1: Doğru.
0: Keza Declan Rice faul yapar faul olur. Hem faul yapan hem faul yapan bir oyuncu yapılan bir oyuncu. 2.70 gibi bir oranı var. O da farklı bir bahis
1: O da
0: alternatifi olarak
1: iyiymiş.
0: Declan Rice anlamında değerlendirilebilir. Bellingham zaten deşifre oldu. Faul yapar, faul alır. Her maç faul yapıyor, faul alıyor. 1.22'ye kadar düşmüş.
1: İngiltere'nin korner handikaplarını dikkatini çektim. O da yani İngiltere tek taraflı bugün çok korner kullanacak gibi gözüküyor ilk yarı. Hatta işte o
0: Kullanmayabilir de. Yani
1: bilir
0: Almanya
1: mi
0: gibi
1: de?
0: değil. Almanya'yı 2 defa değerlendirdik ama İngiltere'nin ben ilk devre skor üstünlüğünü ele geçirip hele ki 2-0 yaparsa
1: O
0: bütün
1: zaman
0: maçlar
1: yandık.
0: riske girebilir.
1: Tabii canım, o zaman şey hemen kapat o şeyi yani.
0: Ama bu Harry Kane'in 2 isabetlisi ve İngiltere kazanır 2-0-3 kıymetli bir oran göz gibi gözüküyor. Belçika Senegal maçıyla her
1: Ya.
0: yarıda bir gol 4 kornerle değerlendirebilirim
1: Yani
0: diye
1: doğru söylüyorsun.
0: düşünüyorum.
1: O ihtimalde şöyle
0: Evet.
1: de düşük ya. Saat 19 maçı bu. Atalanta'da maç. Lokal saatle
0: Şutlar var mesela. Declan Rice'in bir
1: erken
0: isabetlisi 2.15.
1: ilk yarı, ikinci yarı daha fazla gol olacak gibi. Yani İngiltere hesapları 2-0'a falan getirip bozamaz ya. Ya bu maç ilk yarı 0-0 bitecek gibi geliyor bana.
0: Tabii her şey olabilir. Harry Kane 2 isabetli 1 gol 4 şut 2.79. İngiltere kazanır. Harry Kane 2 isabetli 1 gol 2.76. Bunlar da Harry Kane ile ilgili zaten bu combo bahisleri takım yıldızları üzerinde çerçevesinde Mbappe üzerinden işte Harry Kane üzerinden Erling Haaland üzerinden şimdi Amerika maçını değerlendirirsek Efe Uysal Balogun üzerinden değerlendirme yapabiliriz.
1: Hemen
0: Şimdi
1: onu da değerlendirelim. Amerika'nın şeylerini, Balogun'la
0: Balogun'la
1: ilgili
0: ilgili
1: neler yapabiliriz? Nefis bir turnuva geçiriyor.
0: nefis bir turnuva geçiriyor. Son derece formda patlamasını yaptı. 2 isabetli ve bir golü 3.43 ile görünüyor. Gol atma ihtimali yüksek istim üzerinde. Flago'nun 4 şutu var. Amerika kazanır. 2.34 gibi bir oranı var. Golünü almadan 4 şut. Çok fazla deniyor. 3-4-5'in altına düşmedi. Pardon bir maçta 3'tü. Diğer maçta 5'ti. Diğer 3. maçta da 4'tü. Yani ortalaması 4 şu anda Efe. Flago'nun şut
1: İyiymiş.
0: ortalaması. Flago'nun 4
1: Şutuna daha çok
0: Amerika
1: içim
0: kazanır.
1: esinler.
0: Evet.
1: 4 şut artı kazanır daha mantıklı.
0: 2.34. Bu Fodogo'nun 2 isabeti 2 isabeti bir golü 3.02. Amerika kazanır.
1: Kafayla bir şeyi var mı onun? Bugün bu kafayla bir belki o
0: Şöyle bir
1: fazla
0: şey var.
1: yapmıyor.
0: Fodogo'nun bir gol Amerika kazanır 2.53.
1: Bir gol Amerika kazanır 2.53.
0: Evet.
1: Evet, yani gerçekten bugün etkili olabilecek oyunculardan bir tanesi. Balogun'un bir
0: Bosna
1: isabetli
0: Hersek'in faul
1: şutu
0: yerini
1: bile
0: unutmuşum. Bugün
1: 1.30'dan
0: aşağıda
1: en
0: kaldı.
1: favori.
0: Bosna Hersek'in de faulle oynama ihtimali yüksek Efe Uysal. 16 faulü 1.68, 18 faulü 2.33. Zaten faulle oynayacaklar. Amerika gibi dikine hücum eden,
1: Doğru.
0: birebir de etkili çok koşacak bir takıma. 3.5 kart bahsini vermiştik zaten 2.24 ile. Kanada ile oynadıkları
1: Kesinlikle.
0: maçta 5 kart olmuştu. 5 kart, 3
1: Faul
0: tane Bosna Hersek.
1: faullere de sabah 1.02 platformunun YouTube yayınında Rahmi ya da Baran dikkat çekti. O gün yayında da inceledik baktık. Hakikaten Bosna Hersek'in 20 civarına bile yaklaşabilecek
0: Evet.
1: faul potansiyeli var. Dolayısıyla özel bahislerde o da mantıklı. Takım
0: Bunları
1: bahislerinde.
0: değerlendirebiliriz. 3.5 üst kart üstü ön plana çıkıyor. 37 toplam taç. 2.5 üst karşıtı gol var. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. Yani şöyle de bir ilginç bahis var. Belki bahissever dinleyicilerimiz beğenirler bu bahsede. 3 gol, 6 korner, 3 kart. 2.75 oranı var.
1: Tabii 3 gol, 6 korner.
0: Korner, 3 kart.
1: Toplam 3 kart. Kaçmış oran?
0: 2.75.
1: Biraz daha ama çok mantıklı bunlar. Çok şey yani, üçü de çok olası tabii.
0: Evet.
1: 3 gol tamamdır. Ben de bu maçın karşılıklı gollerle üste gideceğini düşünüyorum. 6 korner. Acaba o mu sıkıntı yaratır? Kartlar mı? Kartlarda da hakeme evet, şöyle bir bakarsa.
0: Ama kartlarında olacağını düşünüyorum 3 kart.
1: Brezilyalı hakem. Evet. Brezilyalı hakemler biraz daha fazla kart gösteriyorlar. Bosna Hersek çok faul yapacak. Fazla faulden de kart görme ihtimali olabilir. Evet. Doğru. Güzel bence de bu. 3 gol, 6 korner, 3 kart puanı.
0: 2.75 oran. Bosna Hersek faulleri evet. 0-10'da onlar gelecek. Dün mesela Norveç'in çizgiden çıkarılan şutla beraber XG'yi otomatikmen geçti. Sonra bir gol daha attı. Çok yüksek bir orana çıktı. Erken saatte 1.25'den 1.80'den alan çok garanti bahis almış olacaktı Fildişi Norveç maçındaki Norveç XG'si.
1: Günlük bahislerde ne var? Toplam 8 gol, 9 gol, 10 gol, 11 gol gibi şeyler var. VAR monitörüne gitme sayısı var.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyler de var. Bugün bakalım.
0: Belçika maçı bahislerini unutmayalım Efe.
1: Hemen alalım. Son iki dakikamız. Belçika'nın da oyuncularını alıp. Courtois demiştin gerçi.
0: Courtois'ı Belçika'nın ilk golü atacağını düşünerekten Senegal'ın riskleri alıp hücum gücünü ortaya koyması.
1: 2.38.
0: 2.38, 2.32 görünüyor.
1: Kaç kurtarış Courtois'ın 2.38? 3 mü?
0: Evet, 3 kurtarış.
1: Yani Senegal çok mantıklı.
0: Nicolas Jackson'la Mane ile İliman Sarla, evet, İsmail evet. Sarla, İliman Ndiaye ile yedekten girecek de çok kanada oyuncuları var. Çok güçlü kanada oyuncuları var.
1: Tamam. Başka neler var Belçika'da?
0: Belçika Senegal maçındaki şut bahislerini, oyuncu bahislerini genel olarak Senegal cephesinde İsmail Sar üzerinden, Belçika'dan da Trossard üzerinden şut bahislerini. Trossard'ın bir isabetlisinin 1.70 oranı var. İsmail Sar'ın bir isabetlisinin 1.75 oranı var. 1.70 Trossard, İsmail Sar 1.75. Trossard'ın iki isabetlisi 3.90. İsmail Sar'ın iki isabetlisi 4. Çok fazla deniyor. Trossard geçtiğimiz maçta 7 tane denemişti. Trossard iki yarıda da şut çekerin 1.67 oranı var. Çok fazla deneyen bir oyuncu. Trossard'ın 3 şutu Belçika kazanır. 3.50 gibi bir oranı var. Kevin De Bruyne'nin 2 isabetli şutu Belçika kazanır. 4.36 gibi oranı var. Yüksek oranı seçenler için tabii ki çok fazla yüksek oranlar ama Trossard'ın çok fazla şut çekeceğini düşünüyorum.
1: Trossard 90 dakika oyunda kalan bir oyuncu mu genelde?
0: Ya çıkartabiliyor Trossard ama...
1: Trossard 2 yarıda da şut çeker, 1.67 var da ona baktım.
0: Çok bunlar... fazla bir oyuncu.
1: Evet.
0: Çok şütör bir oyuncu. Arsenal'da da iyi bir sezon geçirdi. Şimdi de Beşiktaş'a transferi söz konusu. Transferde Beşiktaş'ın en öncelikli hedeflerinden biri. Evet. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Geçtiğimizde de Fenerbahçe'nin neden almadığını zaten hiç anlayabilmiş değilim. Sonrasında Kerem'i aldılar. Çok kıymetli bir oyuncu. Herkes yedek kalacağını düşündü ama bu sene şampiyonlukta çok ciddi dakika aldı, katkı verdi. Belçika takımına da sorumluluk alan, taşın altına elini sokan oyuncu Trossard. Kevin De Bruyne'den daha fazla sorumluluk alıyor ve çok fazla deniyor. Şut bahislerini Trossard üzerinden değerlendirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Amerika 1 gol 5 kornere ne dersin demiş Cengiz Bey. O da son soru olsun. Biraz konuya geri döneceğiz ama Amerika 1 gol 5 korner.
0: Kesinlikle gelebilecek bir bahis. Kesinlikle gelebilecek bahis. Ben bunu neden yazmamışım? Atlamışım onu.
1: İngiltere 1 gol 5 kornerinden daha mı... bu Amerika 1 gol 5 korner ilk yarı ama herhalde.
0: Hayır, her yarıda 1 gol 4 korner İngiltere'de. Amerika ile ilgili onu atmış.
1: Cengiz Bey'in sorusu Amerika 1 gol 1 gol 5 korner.
0: İşte çok güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Hatta hemen bunu yazayım. 1 gol 5 korner.
1: 5 korner.
0: Amerika 1 gol 5 korner çok güzel bir bahis. Cengiz Bey'e katılıyorum. Amerika 1 gol 5 korner çok güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Bu maçın korner maçı olacağını zaten bahsetmiştik. 9.5 üst kornerin 1.77 oranı var. Birinci yarıda da çok fazla korner olma ihtimali var. Amerika çok hızlı başlayacaktır maça. Amerika'nın 5 korner bulma ihtimali çok yüksek. Gol de atma ihtimali çok yüksek. Gollü bir maç olur. O çok güzel bir bahis Cengiz Bey'in.

0: bahsi.
1: Tamam.
0: Onu atlamıştım.
1: Onunla da bitirmiş olalım. Süremizi de biraz açtık ama bence birçok şeyi değerlendirdik. Diğerlerini de seninle grupta sorulara ayrı ayrı cevap veririz. Birisi platformunun WhatsApp gruplarında üyelerimize yardımcı oluyoruz tüm gün. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte buralardayız. Hatta Fehmi'nin yerine yarın ben varım. Dolayısıyla hepinizi bekleriz. Metin'cim çok teşekkürler katkıların için.
0: Ben teşekkür
1: için.
0: Ediyorum. Ne demek?
1: Bol
0: Herkese
1: şans.
0: Bol şans diliyorum.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışlar onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar, turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şart görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alakan yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama anneme, annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben size hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız. Hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık. O da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik. Gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim. Bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
4: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda her gün olduğu gibi bugün de buluştuk ve programımızın dahilinde Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız ki Fenerbahçe tarafına baktığımda yine bir ceza gündemiyle Fenerbahçe tarafı çalkalanıyor. 7 milyon euroluk bir UEFA'dan gelen ceza kısmıyla Fenerbahçe tarafı çalkalanıyor ve bu noktada durum nedir, ne değildir bunu konuşacağız. Tabii Fatih Demirkol da değerlendirirken yaklaşık bir ay öncesinden Aziz Yıldırım mı yoksa Hakan Safi mi? İşte hangisi gelirse ne olur kısmında, neyle karşılaşacak kısmında konuşurken şunu hatırlıyorum ki gelir gelmez Fenerbahçe'nin ödemesi gereken ve ödemezse büyük bir yükümlülük, büyük bir ceza altına girebileceği konuşulan bir durum vardı ki yaklaşık bir 190 milyon, 200 milyon euroya yakın ya da 100 milyon euroya yakın mıydı? İrfan 25 tane hatırlar onu. Tüm bunları konuşurken böyle bir gündemin olduğunu Fenerbahçe zamanında, Fenerbahçe gündeminde hatırlıyorduk. Şimdi Fenerbahçe gündeminde bu varken, Fenerbahçe gündemi bizi bununla meşgul ediyorken, eğer Fenerbahçe'den gelen bu ceza o günleri hatırlatan, o günlerin konuşulan cezasıysa şekil nasıl olacak, ödeme şekli nasıl olacak, yöntem ne olacak, Fenerbahçe'de bunun çözümü ne olacak? Aynı zamanda Fenerbahçe'de sadece söz konusu bu konu asla değil. Talişka için sürpriz bir tatil, talip durumu söz konusu haberleri var. Greenwood için Fenerbahçe Greenwood konusunda önde haberleri var. Aynı şekilde Fenerbahçe'de diğer tarafta yine Girassi gündemi var ki tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve tabii sizlerden gelen bir mesajı görüyorum. Fred'i sormuşsunuz. İsmail Kartal'dan dün ona ilişkinde bir açıklama geldi ama Fred'in geleceğine ilişkinde İrfan 25'te konuşuruz. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Nasılsın?
5: İyiyim Berk'cim, sen nasılsın? İyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Şöyle sen de biraz da İrfan 25 gelecek hafta memleketine gidecek bir İrfan 25 mutluluğu var abi. Doğru mu?
5: Evet evet. Bir haftalığına bir memleket ziyareti yapacağım. Evet. Giresun'a gideceğim Allah izin verirse. Giresun'da bulunacak yerinde. Deniz ve yayla biraz özledik. Oralara da hasret gidereceğiz.
4: Peki. Neyi özledin abi? Oraya kaçırdım.
5: Deniz, biliyorsun bizim Giresun hemen denize yakın, tamam. Kıyısı olan bir yer. Artı biliyorsun bu aylarda da yaylalar, bizim oranın Karadeniz'in yaylaları çok güzeldir. De yayla yapmayı düşünüyorum, yayla çıkmayı düşünüyorum. Güzel bir dinlenme zamanı geçireceğiz. Çok yoğun bir periyot geçirdik çünkü.
4: Peki, konudan kaytarıyor gibi olmasın. Telefonu açarken İrfan 25'e tam da yayına girmeden 10 saniye, 20 saniye önce böyle bir yolculuk hazırlığında olduğunu öğrendiğim için sorayım istedim. Böyle biraz renklendirelim o ilk girişi İrfan 25'e, direkt böyle bir 7 milyon euroluk cezayı sormadan önce. Cezada durum ne? Konuştuğumuz gibi seçim öncesinde Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin büyük bir yükümlülük bekliyor. Maddi anlamda çok zor günler bekliyor dediğimiz ceza bu ceza mı?
5: Bu değil. Bu ceza değil.
4: Peki. Fragman
5: bu UEFA'nın Fenerbahçe'nin zaten belli sürelerde kulüpleri denetliyor. Mali denetimden geçiriyor. Bu mali denetim sonucu da Fenerbahçe'nin gelirinden daha fazla harcama yaptığı, yani mali kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle verilen bir ceza. Çünkü burada kulüp açıklamasında da dile getiriyor. UEFA'da 100 lira gelirin varsa 70 lirasını harcaman gerekiyorken Fenerbahçe'nin 84 lira, yani otomatik 84 lira harcadı ve bu nedenle bir tam mali kriterleri karşılamadığı için, daha fazla harcama yaptığı için verilen bir ceza. Bu ceza 7 milyon euro hemen para cezası olarak kesilecek olan bir ceza değil. Yani bunun 2,5 milyon eurosu Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde edeceği gelirlerden kesileceği gibi. Diğeri de 5,5 milyon euro yine bloke edilecek, oradan elde edecek gelirlerden. Ama Fenerbahçe diyelim ki 3 denetlemede mali kriterler uyarsa bu para, bu payda serbest kalacak. Yani yine Fenerbahçe kullanacak. Bu böyle bir ceza. Tabii bu cezada işte Kerem Aktürkoğlu'nun, Mourinho'nun işte tazminatı artı Diego Carlos transferi nedenleriyle Fenerbahçe'nin mali kriterleri aşması nedeniyle verilen bir ceza.
4: Peki. Fenerbahçe'de bu ceza neyi beraberinde getiriyor? Neler aksıyor? Ödeme planı nasıl olacak?
5: Şöyle, şimdi bu ceza ödeme planını aksatmaz ama belki şunu peki söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin aslında ki en önemli sorunu Fenerbahçe'nin limiti kısıtlı. Fenerbahçe biliyorsun TFF harcama limiti açıkladı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 118.3 milyon euro. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var. Kadrolara ödediği rakam ise, yani kadrodaki futbolcuları ödediği rakam 150 milyon euro civarında. Zaten sen TFF'nin harcadığı limitten daha eksidesin şu anda. Diğer taraftan UEFA'da bir limitin var. Yani bonservis bedeliyle ödeyebileceğin işte 46-40 milyon euro civarında bir limitin var. Ama bu limite 22 milyon euro şeyi, Şerif'in bu sezon satın alma opsiyonu devreye girecek. Dolayısıyla onu düştüğünde çok kısıtlı bir limiti var Fenerbahçe'nin. Şimdi limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Limiti nasıl aşarsın? Açarsın. Futbolcu satışıyla, bonservis bedeliyle futbolcu satarsan limiti açarsın. Yeni sponsorluklar, sponsorluk anlaşmaları imzalayarak kulübe gelir kaynağı yaratırsın, limiti açabilirsin. İşte bir tribün, kombine gelirleri, yani Fenerbahçe gelir kaynakları yaratarak bu limiti açabiliyorsun. Tabii burada da Fenerbahçe yönetimi de limitleri de sıkıntı olmasına rağmen transfer çalışmalarında, hani transfer yapmayacak değil, Fenerbahçe transfer yapacak. Bunun için de kulübün limitleri açabilmek için de yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Önümüzdeki günlerde iki ya da üç yeni sponsorluk anlaşmaları imzalaması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Yine az önce bahsettik, 41 tane futbolcusu var. Bu futbolcuların en az 10-11 tanesi yollara alacak. Onların satışından önemli bir gelir bekleniyor. Bonservis geliri bekleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe limit açacak. Ama biraz daha şimdi mali anlamda da az önce sen yayına girmeden önce bahsettin. Şimdi bu ödenmesi gereken rakam 100 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyordu. Fenerbahçe yönetimi göreve geleli bir ay oldu neredeyse yaklaşık. Burada 50 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdi. Ama UEFA'ya 15 Temmuz'a kadar UEFA'ya denk bütçe bildirmek zorunda. 35 milyon euroluk yeni bir kaynak yaratması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yönetim de bunun çalışmalarını sürdürüyor.
4: Peki. İrfan 25'te bağlantımız sürüyor. Konuşmaya devam ediyoruz. Diğer tarafta değerlendirmelerimiz olacak. Konuşacağımız birçok transfer başlığı da olacak tabii ama 0212 273 10 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Sesimde bir kısıklık var. Bununla alakalı diğer günlerden biraz daha farklı. Bu da tabii biraz bu boğaz enfeksiyonundan kaynaklanıyor. Bununla alakalı özür dileyim sizlerden peşinen şimdi programın başında. İrfan 25 transfere geçtiğimde mesela bir dinleyicimiz diyor ki, şöyle hızlıca yazan Gökhan Tüfekçi daimi dinleyenlerimizden, İrfan 25'e de selamlar, sana da selamlar Berk kardeşim. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası 4 ila 6 hafta olmayacağı söyleniyor. Charlotte'la görüşüyor haberleri sosyal medyada dolaşıyor. Fenerbahçe sezon açılana kadar bir santrofor transferi yapacak mı? Kolay gelsin demiş.
5: Zaten sezon planlamasında 2 santrofor transferi yapılması planlanıyordu. Bunlardan hatta seçim öncesi Sayın Aziz Yıldırım önce Vedat Muriç'le anlaşmıştı. Ve Cirasi'yle de anlaşmıştı. Cirasi'de tabii bonservis bedeli 40 milyon euro gibi bonservis bedeli talep ediyor Borussia Dortmund ama Fenerbahçe tabii bu mali şartlar açıklandıysa bu rakamı ödemek istemiyordu. Daha uygun maliyetler oyuncuyu kadroya katmak istiyordu. Ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldı. Pazarlıklar devam ediyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyesine düşmüştü. Ama Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istediğini söyleyebilirim. Tabii Cirasi için oyuncuyla prensip anlaşma sağlanmıştı. Bonservis pazarlığı da devam ediyor. Diğer bir taraftan İsmail Kartal da aslında farklı profilde bir forvet oyuncusu istediğini söyleyebilirim. Daha hareketli, zaman zaman kanatlarda da forma giyebilecek, Vedat Muriç'le de birlikte oynayabilecek profilde bir oyuncu istiyor. Tabii burada da Watkins ismi ön plana çıkıyor. Aston Villa'daki Watkins'le de Fenerbahçe hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bu doğrultuda Watkins'in de tabii istenen bir bonservis bedeli var, 40 milyon euro civarında, 35-40 milyon euro. Fenerbahçe Watkins ya da Cirasi isminden bir tanesini kadroya katacak, bunu söyleyebilirim.
4: Peki. Fenerbahçe tarafında stopere ilişkin sorularda görüyorum. Tüm fabrika olarak seni dinliyoruz diyen biri var. Bir dinleyicimiz var. Sağ olsun, var olsun daimi dinleyenlerimizden. Kartal'dan yazıyor bize. Bunu da biliyoruz. Sağ olsun. İrfan abiye sorar mısın demiş. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar forvet yapılacak mı demiş. Aynı soru gelmiş İrfan 25.
5: Yani şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar bir forvet transferi yapılır mı? Aslında yönetim yoğun bir çalışma yürütüyor. Ama diğer taraftan yani şu anda bir transfer yapılsa dahi belki forvet transferi o maçta kadroda yer alır mutlaka. Evet. Ama diğer taraftan tam olarak hazır olarak bu maçta oynar mı? Biraz soru işaretlerinde barındırıyor. Ama Fenerbahçe bir forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hedef tabii ilk maçta yeni bir Vedat'ın sakatlığı nedeniyle bir forvet transferiyle ilk maçın kadrosunda yer almasını sağlamak. Bunun için yoğun bir çalışma, yoğun görüşmeler yürütülüyor. Tabii Vedat'ın beklenmedik bir sakatlığı oldu. Eğer Vedat sakatlanmamış olsaydı belki de Fenerbahçe Vedat'la ilk maça, Kornik maçına çıkıp ardından o sürecin ardından ise diğer kurutu geçtikten sonra da Şampiyonlar Ligi playoff maçında da belki yeni bir ikinci forveti transfer edebiliriz ama Vedat'ın sakatlığı Fenerbahçe'nin daha hızlı hareket etmesine neden oldu. Onu söyleyeyim.
4: Sen Talişka'nın önüne Talişka'yı öne çıkartmıştın daha doğrusu İrfan 25.
5: Talişka neden öne çıktı? Evet. Talişka yani bugün aslında dün biliyorsun onun da ayak bileğine bir darbe almıştı. Hı hı. Ağrıları vardı. Dünkü antrenmanda bugünkü antrenmanda dinlendi. Dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı Talişka. Ama teknik heyet MR'a gitti. MR'da herhangi bir bulgu rastlanmadı. Ağrılar olan ayağıyla ilgili güçlendirme çalışmaları yapacak. Tedbir amacıyla Avustralya kampında %100 hazır hale gelecek Talişka. Tabii Talişka'nın sezon başı kampında olması çok önemli Fenerbahçe adına. Çünkü Vedat'ın sakatlığında eğer olası bir forvet transferi olmazsa biz Morning maçında Talişka'yı ilk 11'de forvette göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon devre arasında da biliyorsun Şerif'le beraber forvet hattını oluşturmuştu. Ve gerçekten de iyi performans ortaya koymuştu. Tabii Talişka önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti. Sezon başı kampı geçirmemişti. Arabistan'dan geldiği için fiziksel olarak çok hazır değildi. Diğer taraftan geçen sezonda yine sezon başı kampı sezon başı kampında sakatlık yaşamıştı. Portekiz kampına dahil olmamıştı. Portekiz kampına gidememişti. Sakat nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. Tedavi sürecini İstanbul'da sürdürmüştü. Şimdi tabii Talişka'nın iyi bir sezon başı kampı geçirmesi onun için de bu sezon içerisinde Fenerbahçe'den önemli olacaktır diye düşünüyorum. Avustralya kampında da hazırlık maçlarında hazır olacak. %100 takımda bir takım katılacak ve hazırlık maçlarında forma giyecek.
4: Peki dinleyici mesajları biraz böyle bizi bu konuda ele geçirdi. Benim sorularıma gelmeden dinleyici sorularını böyle bir eritelim isterim İrfan 25. Bu arada az önce yazan dinleyicimiz, Kartal'dan yazdığını söylediğim dinleyicimiz Hasan Karakaya'ya teşekkür edelim. Bir mesajı daha var. Ve aynı zamanda Levent Güzel Ayakkabı Atölyesi'nden takip ediyorlar bizi. Kartal'a gideceğiz. Sözümüz de var oraya. Atölyede grup halinde böyle hep beraber dinliyorlar. Hemen hemen çoğu akşamlarda, haftanın belirli günlerinde. Parantezde haber masasında yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür edeyim onlara. Ayrıca teşekkürümü ileteyim. Abi selam, sorar mısın? Kante'nin maaşında indirim istenecek mi? İstenmiş diye biliyoruz ama sorayım. Hüseyin Çolak'ın mesajı.
5: Dünya Kupası sonrası Kante'yle bir görüşme yapılacak. Kante'yle bir görüşme yapılacak ve oyuncuyu da masaya oturacak. Tabii sözleşmesinde mutlaka bir iyileştirme istenecektir. Yani indirim istenecek. Çünkü Kante yıllık 11 milyon euro net maaş alıyor. Ama aynı zamanda bonuslar da var. Özellikle forma satışlarından belli bir pay verilmesi ciddi anlamda Fenerbahçe'ye ayrı bir yük getiriyor. Bu anlamda bu maddelerin kaldırılması yönünde bir görüşme olacaktır diye düşünüyorum. Dünya Kupası sonrası. Fenerbahçe Kante'nin tabii zaman zaman maaş bütçesinde de yer açması gerekiyor. Aslında orta saha rotasyonuna baktığınızda da çok önemli. Kante iyi ilk geldiğinde sıkıntı yaşamıştı fiziksel anlamda. Çünkü Arabistan'dan gelen her oyuncu biraz oyun sorunu yaşıyor. Hı-hı. Ama daha sonra oynanan başladı. İyi de performans ortaya koymuştu. Tekniğiyet Kante'den yararlanmak istiyor ama diğer taraftan dediğim gibi bir ücretinde bir iyileştirme, ücretinde bir indirim istenebilir. Gelmediği yani indirim buna yanaşmadı takdirde gelen teknikleri Fenerbahçe takım bütçesinde yer açmak adına değerlendirebilir diye düşünüyorum.
4: Selam Berk, İrfan 25'e sorar mısın? Başta Ahmet Konanç olmak üzere birçok Fenerbahçeli yorumcu Avrupa'dan elenmek ağırlığı lige vermek istiyor. Kendisi de aynı düşüncede mi diyor?
5: Ben aynı düşüncede değilim. Bugünkü yayında da söyledim. Ben TG Futbol'da yayınım vardı. Yayında da söyledim. Ben Ahmet aynı fikirde değilim. Fenerbahçe'nin ben Şampiyonlar Ligi'de mutlaka ama mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe 12 yılda şampiyonluğa set, evet, ama aynı zamanda uzun yıllardır da Şampiyonlar Ligi müziği çalmıyoruz Saracoğlu'nda. Ben Fenerbahçe taraftarının da tabii şampiyonluğu çok önemli ama diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmek isteyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda kaliteli bir kadroya sahip Fenerbahçe. Güçlü bir kadroya sahip. Eksikleri var mı? Evet, eksikleri var Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de ligi aynı anda götürebilecek düzeyde kaliteli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi neden önemli Fenerbahçe adına? Az önce ne dedik? Limit kısıtlı dedik. Belli limitlerin sıkıntılı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığın anda 35 milyon euro ayak bastı parası alacaksın. Yani direkt o kadro. Onun işte tribün gelirleri, reklam gelirleri, bu rakam ve tur öne geçtikçe, maç oynadıkça çok daha da artacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mali anlamda çok daha iyi noktalara gelebilmesi, kulübün işleyişinin daha sağlıklara gelebilmesi için Şampiyonlar Ligi de önemli. Diğer taraftan transfer çalışmaları, transferler yaparken de yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, mücadele eden bir takıma Avrupa'dan transfer yaptığı zaman oyuncular daha rahat o kulübü tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu da ayrı bir önem arz ediyor. Ben sadece lig Fenerbahçe'nin işte Şampiyonlar Ligi'nde işte bir Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeyelim, lige konsantre olalım. Bunu yıllarca yaptı Fenerbahçe. İşte Türkiye Kupası'ndan eleniyor. İşte elenmemiz iyi oldu, lige konsantre olduk. Avrupa Kupası'ndan eleniyor. Avrupa'dan elenmemiz iyi oldu, lige konsantre olduk. Ama sezon sonunda bir geliyor, üçünü birden kaybediyorsun. Yani konferans liginde ben İsmail Kartal dönemini hatırlarsan yarı final oynamıştı Fenerbahçe şeyde. Yani belki final oynayacak, belki kupayı alacak Fenerbahçe. Ama o fırsatı kaçırdı. Eğer o sezon İsmail Kartal konferans liginde şampiyon olmuş olsaydı belki de görevine devam ediyor olacaktı. Yani sadece lig tamam önemli ve şampiyonluk önemli ama Avrupa'da elde edecek başarı da çok önemli. Gerek mali anlamda çok önemli, hem prestij anlamında çok önemli. Fenerbahçe gibi kulüplerin her zaman şampiyonlar gibi üst düzey şeylerde, liglerde mücadele etmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu. İkisini aynı anda götürebilir belki. Yani bunu işte Şampiyonlar Ligi'nde elendi Fenerbahçe. O ne lige konsantre olması daha iyi olur. Ben bu düşünceye pek katılmıyorum.
4: Bu konuda netsin. Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Osterwolde, Beko, Cengiz, Diego Carlos gibi isimlerden bahsetmiş. Önemli ön eleme için kadronun bildirilebileceği son tarih nedir? Bazı oyuncular İsmail Kartal'ın tutmak istiyorum demesinin sebebi piyasa değerlerini düşürmeyip yüksek tutmak mı demiş.
5: Şöyle söyleyeyim, Topuk Yaylası'na 30 oyuncu gönderdi. Tüm oyuncuları görmek istiyor. Oyuncuların performansını yerinde görmek istedi. Ama şöyle söyleyeyim, BK Topuk Yaylası'nda sürekli takımdan ayrı çalıştı. Yani bireysel olarak çalıştı. Takımda bir daha antrenmanlara katılmadı. Dolayısıyla ben BK'nın ayrılmasını bekliyorum. Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor BK. 2 yıl daha sözleşmesi var. Tabii BK'yla yollar ayırmak biraz zor olur. Diğer taraftan Diego Carlos henüz kendisine ulaşılamadı. Oyuncunun menajeriyle de kendisiyle temas kurulamamıştı bugüne kadar. Ama bugünden sonra herhalde kendisine bir temas kurulup oyuncu da davet edilecektir. Oyuncu kampa katılacaktır. Çünkü artık kiralık sözleşmelerine o kiralık oynadığı takımlarda da sözleşmede 30 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Bugün ayın 1 Temmuz. Dolayısıyla artık Diego Carlos'la takıma dahil olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe dahil olmadığı her gün için zabı tutturuyor. Bununla ilgili bir cezayı yaptığında da karşı karşıya kalacak. Ama Diego Carlos Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Como'da kiralık olarak forma giydiği Como'da kariyerini sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda da çalışmalar. Bu doğrultuda da ilerleyen dönemde Como-Fenerbahçe arasında resmi görüşmelerin başlamasını, resmi görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.
4: Peki. Yaşar Usta yazmış, Hollanda'dan yazıyor. Diyor ki, Berk Müdürüm selamlar, bugün Twitter'a Sayın İrfan 25 Asensio gidebilir dedi Twitter'da.
5: Şöyle söyleyeyim, ben Asensio'nun biraz mutsuz olduğunu, bak o cümle sadece cümlenin başında gördüğünüz zaman insanlar yanlış anlayabiliyor. Hatta
4: peki,
5: ben orada şunu
4: doğrusu
5: söyleyeyim.
4: Ne?
5: Teknik heyetin ve yönetimin Asensio'yu satma gibi bir düşüncesi yok. Onu söyleyeyim. Asensio'yu yeni sezon kadro planlamasının ana hücum alanında İsmail Kartal kendi hücum planında ana rolü, ana isim olarak görüyor. O hücum varyasyonunun kilit ismi olarak Asensio'yu görüyor. Peki. Ama Asensio'da geçen sezondan kalma sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalıştı. Bireysel olarak çalışmaları sürdürdü. Biraz mutsuz bir görüntüsü vardı yani diğer oyunculara nazaran. Yani onu söyledim. Hatta Sayın Aziz Yıldırım da seçim sürecinde şöyle söylemişti. Bazı futbolcular var, ayrılmak istiyor. Onlarla görüşeceğiz diye. Bu iş burada Asensio'nun şundan mutsuz olduğunu söyleyebilirim. Asensio aslında hedefi dünya şampiyonasında yer almak, İspanya milli takımına yeniden seçilmek, orada kendini göstermek gibi bir düşüncesi vardı. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye Ligi çok fazla göz önünde olan bir lig değil. Ve oyuncular da böyle milli takım hedefi olan oyuncular da tekrar işte Avrupa'nın 5 büyük ligine gidip orada iyi performans gösterip yeniden milli takıma seçilmek istiyor. Onun burukluğunu, milli takıma seçilmemenin burukluğunu yaşadığını ifade edebiliriz. Ama teknik heyetin kesinlikle ama kesinlikle veya da yönetimin Asensio'yu satma gibi bir düşüncesi şu aşamada bulunmuyor. Peki. Çünkü yeni sezon kadro planlamasında Anadolu kendisine verilecek. Ama kampta gördüğümüz kadar biraz daha mutsuz bir görüntü sergilediğini de ifade ederiz.
4: Peki, teşekkür ediyorum. Greenwood ihtimali nedir diye sormuşlar.
5: Tabii bu Greenwood için çalışmalar devam ediyor. Burada oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlığı sürüyor. Yoksa Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Çünkü Roma'nın önerdiği yıllık 4,5 milyon euronun Fenerbahçe neredeyse iki katı önermiş oyuncuya. Dolayısıyla oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Sayın Hakan Safi başkanlık sürecinde oyuncuyla prensipte anlaşmaya varmıştı. Orada oyuncuya İstanbul işte kalacağı ev ile ilgili görüntüler yayınlanmış. Ondan sonra işte yabancı futbolcuların burada karşılanma görüntüleri, maçla ilgili görüntüler. Oyuncu buraya hayran kalmış. Yani Fenerbahçe hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Sayın Hakan Sabri seçilmeyince oradaki kulüp yöneticileriyle yani kendileri temas konu yöneticileriyle görüşüp mevcut adayın da kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini soruyor Greenwood. Şu aşamada oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlar devam ediyor. Tabii Marsilya kulübü de 50+5 milyon euro bir bonservis bedeli istiyor. Bunun aşağısına kabul etmeyeceğini dile getiriyor. Fenerbahçe önerdiği rakam ise 30+5 milyon euroluk bir bonservis bedeli. Bu teklif kabul edilirse Fenerbahçe Greenwood transferini gerçekleştirecek. Diğer taraftan Roma da Fenerbahçe'de onların da 30 milyon euro seviyesinde bir teklif var. Her iki kulüp de hem Roma'da hem de Fenerbahçe'de Marsilya'nın istediği rakamı vermeye yanaşmıyor. Pazarlıklar devam ediyor. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Greenwood transferi olur. Çünkü oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
4: Peki. İrfan 25 teşekkür ediyorum aktardıkların için. Sağ ol, var ol.
5: Teşekkür ederim, ben iyi yayınladım.
4: Teşekkürler. İrfan 25'le konuştuk, onunla gündemi değerlendirdik ve sevgili dinleyenlerimiz Radyo Gol frekansında 92.2'de İstanbul'da sizlere detayları aktarmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bizi YouTube'da sürekli var olan canlı yayınlarımızdan da YouTube.com'dan da YouTube'dan Radyo Gol sayfamızdan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. 30-40 saniye gecikme oluyordu, ayrı konu ama internet sebepli. Diğer tarafta internet sitemizden dinleyen, uygulamalardan dinleyenlere de selam olsun diyelim. Farklı yerlerden, sadece buradan da değil. Şöyle bir baktığımda yani önümdeki ülkelerde Almanya'nın, Amerika'nın, İsviçre'nin, Hollanda'nın, İngiltere'nin, Avusturya'nın, Belçika'nın, Norveç'in, ki mesela Norveç'ten dinleyen insanlar, şöyle bir Norveç'ten dinleyen dinleyicilerimiz bir el sallasın WhatsApp'tan, değil mi? Oralardan dinleyenlere de çokça selamlar diyelim. Hatta öyle ki mesela gördüğüm kadarıyla Avustralya'dan dinleyen bir dinleyicimiz de var. Hatta birden fazla dinleyicimiz var internet üzerinde görünce. Çok sayıda dinleyicimiz olduğunu görüyorum şimdi biraz daha detayına bakınca. Ne oluyor, ne bitiyor? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yazın lütfen. Şöyle biraz oralara gitmek istedim ya. Neden gitmeyeyim, değil mi? Oraları da şöyle bir anmak istedim. Teşekkürlerimi ileteyim dinlediğiniz için. Mesajlarınız için çok sayıda mesaj geldi. Devam da edeceğiz konuşmaya. Cansın Berk kardeşim, her zaman bekleriz buraya Kartal'a. Herkesin çok selamı var. İyi yayınlar demiş. Levent Güzel Ayakkabı'ya selamlar. Kartal'a selamlar. Atölye'ye selamlar diyelim. Bizi atölyelerden dinleyenler 0212-273-1010 lütfen bir mesaj atın. Bizlere enerji, bizlere moral olun. Yayınlarımız anında sizleri konuşalım. Sizlerle birlikte detaylandıralım. Attığınız fotoğrafa attığınız ortamı oradan bizlere iletin lütfen. 0212-273-1010'dan lütfen mesajlarınızı iletin diyelim. Yendüzi konusunda bir mesaj daha var Gökhan Bey'den. Sakatsa Dünya Kupası'nda nasıl oynayacaktı Asensio demiş dinleyicimiz. Geç yazmış biraz. Sevgili İrfan 25, net bir cevap verebilir misin? İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir mi? Bunun net cevabını kimse veremez herhalde ya. Yani hissini söyler yani. İçinden ne geçiyor? Net bir şekilde söyler misin desen ayrı konu. Ama yani işte orada bayağı yanılırız hepimiz. Ne dersiniz? Bilmiyorum. 0212 273 10 10'dan mesajlarınız gelirken ben bir araya gideyim. Aranın ardından Emre Eren'le devam edeceğiz.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bankam Bank kartımı bil.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Bankam Tombank kartıma bin. Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında sizlerle birlikteyiz. Emre Eren bizlerle olacak demiştik az sonra bizlerle. Fenerbahçe Asensio'yu Galatasaray'a satar mı demiş. Hiç ihtimal olmayacağı şeyler, olmayacak şeyler gibi düşünüyorum bunları. Batuhan Tekstil, Sultan Gazi'den sizleri dinliyoruz. Selamlar demiş. Bak atölyelerden mesajlar geliyor. Bayrampaşa'dan sizin oralardanız hem de demiş. Farklı bir dinleyicimiz ama neresinden Bayrampaşa'nın bir söyleyin lütfen. Onu da bilelim değil mi? Belki de tanıyor çıkacağız sizi yani. Bayrampaşa'dan dinleyen dinleyicimiz. Galiba şu an sol tarafta Finansbank Kulemi orası doğru. Levent tarafında tam da köprü bağlantı yoluna yakın bir noktada. Kulelerin olduğu yerde. Akşam eve seninle gidiyoruz Berk kardeşim yazısıyla bir fotoğraf atmış. Çağlar Gedik. Doğru mu tahmin ettim Çağlar Gedik? Lütfen yazın siz de. Sağ olun mesajınız için. Kardeşim çok geçmiş olsun. Sesin kötü geliyor. Ben de hastayım. Limon, taze zencefil, kaynat, kestane balı ekle iç. Demiş. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya gripal enfeksiyon olabiliyor. Boğaz enfeksiyonu olabiliyor. Bunlar küçük şeyler geçer. Allah herkese şifalarını versin diyelim bu konuları da konuşmuşken. Hızlıca Emre Eren'e döndük. Emre Eren'le konuşuyoruz. Emre Eren'le detaylandırıyoruz. Emre Eren'le Beşiktaş'a geçiyoruz. Emre Eren hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok mutlu geliyor abi sesin. A-Spor yeni bir anlaşmayla A-Spor'dasın. A-Spor ekranlarında gördük seni ilk defa bugün. Tebrik edeyim her şeyden önce. Yorumculuğuna orada devam ediyorsun. Diyerek gireyim.
1: Teşekkür ederim sevgili.
0: Sesin uzak geliyor ama abi.
1: Bu arada da sevgili Berk, HT Spor'da 2 yıldır görev yapıyorum. Orada çok güzel günlerimiz oldu. Çok önemli dostluklar kazandım. Çok değerli insanlar kazandım. Onlara da teşekkür ediyorum. Buradan senin aracılığını çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum ama tabii profesyonellikte bu işler vardır. Bundan sonraki sürecimde özellikle Beşiktaş A-Spor kanalına davet ediyorum. Orada çok güzel programlar yapacağız. Kendimizi çok daha fazla iyi ifade edebileceğimizi ve Beşiktaş'ı çok daha önemli bir şekilde savunabileceğimiz bir platformda olacağımızı da buradan hatırlatmak istiyorum.
0: Şimdi seni zorlayayım abi biraz, yoksa direkt Beşiktaş konusuna mı geçeyim? Kelimelerin arasından böyle cımbızla çekip zorlayayım.
1: Zorlamalarım var ama
0: yapayım mı?
1: Gösterebilecek kapasitede de bir adamım yani.
0: Ben abi öyle diyorsan bak direkt gelirim hiç. Yani zorlayayım mı dedim. Az önce dedin ki daha iyi ifade edebileceğimizi düşündüğüm bir yerde görüyorum A-Spor'da kendimi dedin. HT Spor'da daha iyi ifade edemediğini mi düşünüyordun?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani burada program sayım biraz daha azdı. A-Spor'da biraz daha program
0: peki
1: sayım ondan.
0: Peki.
1: O yüzden yani.
0: Tamam,
1: yoksa HT Spor'da bu ülkenin gerçekten çok köklü bir peki camiası ve çok köklü bir kanalı. Orada da kendimizi çok iyi ifade ettik ama burada programımız biraz daha fazla olduğu için, saatlerimiz biraz daha fazla olduğu için izleyicilerimiz bizi çok daha fazla görecekleri için söyledim bunu.
0: Ben gazetecilik yaptım. Sen teknik direktörlük yaptın. Politikacılık yaptın abi. Öyle devam ettik. Peki. Ben sordum. Sen kaçtın abi biraz. Peki. Devam ediyoruz. Emre Eren, Beşiktaş'ta Vlahović gündemi, Nübel gündemi konuşuluyor. Eli kulağında denildiği zamanlar vardı Vlahović'in.
1: Asıl en önemli gündem. Asıl Berk en önemli gündem.
0: Nedir
1: bugün
0: abi?
1: Trossard. Yani Efecan var bizim muhabirimiz, biliyorsun Beşiktaş muhabirimiz A-Spor'un. Dün akşam müjdeyi vermişti. Dün akşam saatlerinde gece 12.30 gibi Trossard'la ilgili çok ciddi bir adıma geçti Beşiktaş demişti. Bunu biz bugün yayında da söyledik. Yani Trossard'la ilgili Arsenal kulübüyle Beşiktaş anlaştı. Sadece menajeri ve kendisiyle ufak tefek pürüzler ve detaylar konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle başkanın söylemi de gerçekleşiyor. Teşekkür etmek lazım sayın sevgili Serdar Adalı başkanımıza. Çünkü bu başkanımız bize dünyaca ünlü, dünyanın en değerli iki tane transferlerinden biri yapacağının garantisini vermişti. Bunun birincisini Trossard olarak görüyoruz. İnşallah Trossard da Beşiktaş formasını giyer, Beşiktaş camiasına önemli başarılara imza atar diye düşünüyorum.
0: Peki diğer tarafta biz Vlahović'i merak ederken, kare mevkiini, Nübel'i merak ederken sen Trossard'da geldin. O da taraftar evet tarafında böyle heyecan uyandıran transferlerden, ihtimallerden, konuşulanlardan biriydi Emre Eren. Diğer tarafta diğer isimlere neler söylüyorsun? Beşiktaş'ta bu hareketliliği hep konuşuyoruz ama hani daha önemli mesela diyorsun Trossard diyorsun. Yine bir 10 gün transfersizlik görüyoruz. Tıpkı 7-8 gün önce Vlahović gündemini konuştuğumuz gibi, hala buraya geldiği gibi. Zaman alacak mı yoksa eli kulağında mı bazı şeyler Beşiktaş'ta Emre Eren, ne dersin?
1: Ya burada Beşiktaş yönetimi ve gerçekten teknik heyet çok kısa zamanda hatalı bir karar vermek istemiyorlar. Çünkü 5 yıldır şöyle bir sıkıntı var. Beşiktaş Kasım'da Aralık'ta havlu atan bir görüntü içerisinde. Bu yıl Beşiktaş hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem de Trabzonspor'a oyun anlamında çok yaklaşacak. Şampiyonluğun da en büyük adaylarından biri olacağı transferleri getirmek istiyor. Yani Midtjylland maçı evet çok önemlidir Beşiktaş için. Fakat bu maçı yetiştirmek için yarınları kaybetmek Beşiktaş için çok önemli olmaz. O yüzden bu transferler hem yönetim tarafından hem teknik direktör tarafından hem Önder Özen ve

0: Bir oyuncu şunu söylemişti Beşiktaş'a, Juventus benim önceliğim demişti ama Juventus'tan herhangi bir teklif yok. O yüzden Beşiktaş'a biraz daha yakın. Vlahovic Beşiktaş'a fark yaratır. 26 yaşındaki forvet dünya futboluna çıktıktan sonra biliyorsun Vincenzo İtalyano sayesinde çıkmıştı. Bu hoca ile birlikte bu kariyerine devam etmek isteyecektir Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta bombalar çok kısa sürede patlayacak. Ben bunu biliyorum ama tabii ki Beşiktaş'ın elinde patlamayacak. Çok ses getirecek. Bu transferler gerçekten Beşiktaş'a aidiyet ve katkı sağlayacak. Ama tabii ki futbol oyunu şöyle bir oyundur. 90 dakikada oyunu doğru oynayabilen potansiyeli yüksek oyuncuları tercih etmesi de son derece doğaldır Beşiktaş takımının. Camiaya ve taraftara biraz daha sabretmelerini, çok az süre sonra Beşiktaş'ın gerçek transferleriyle birlikte gerçek bir kimliğe bürüneceğini de söyleyebilirim sevgili Berk.
1: Peki tüm bunları konuşurken Beşiktaş'la ilgili gelen mesajlarda kaleciyi soruyorlar. Onun yanında ısrarla bir orta saha transferi yapılacak mı? Endid'in yerine gelecek bir oyuncu var mı? Frendrup ne oldu diyorlar.
0: Valla orada bir Salih var biliyorsun. Evet. 6-8'i çok doğru oynamışlardı Dünya Kupası'nda. Hatta doğru. Biz de sosyal medyadan bu zerden işte bulunmuştuk Beşiktaş yönetimine. Sevgili başkan, 6-8'i oynayan iki tane oyuncu bugün sahadaydı. Bunları Beşiktaş'ta görmek istiyoruz. Zaten Orkun devam ediyor. Salih'le birlikte gücüne güç katabilecek bir potansiyel oyun ortaya çıkabilir. Trossard, Vlahovic, işte Şerli'nin zaman zaman Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünürsek ön taraf çok hareketli olmaya başladı. Beşiktaş gündemi çok hareketli. İyi oyuncular gelecek. Bu teknik adamın da oynattığı sisteme alışkın oyuncularla birlikte Beşiktaş bu sene ses getirecek. Çok güzel oyunlar izletirecektir taraftarına diye umut ediyorum. Umut ediyorum. Tüm camia da böyle umut ediyor. İnşallah bizim beklentilerimizi de boşa çıkartacak hamleler olmaz diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir gerçek var. Sol tarafa bir oyuncu bakıyordu Beşiktaş, hatırlayacak olursam. Fuat Ağar'a. Bu Fuat Ağar'a ben bir araştırmasını yaptım. Yani bu oyuncu evet yetenekli. Önemli bir oyuncu. 21 yaşında. Çok üst düzey oynamamış. 3 yıldır Monaco'da. Fakat şöyle bir gerçek var. 2 tane sol beki sakatlanmış Monaco'nun. Onlar sakatlıktan sonra forma şansı bulmuş. Bu Beşiktaş'a kurtarıcı olarak gelebilecek kapasitede bir oyuncu mu diye soracak olursam bende burada bir soru işareti var. Çünkü 11 milyon euroya yakın bir bonservisi var. Beşiktaş'ın bu saatten sonra yani 1 milyon euro bile boşa atacak parası yok. Çünkü bu kadar borç varken, bu kadar sıkıntılı süreçler atlatmışken Beşiktaş'ın çok doğru oyunculara yönelmesi de çok önemli olacak. Bence bu konuda da Önder Özen çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu transferin biraz daha rafa kalktığını söylemek lazım.
1: Peki. Aynı zamanda gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarda seni tebrik edenler çok sayıda mesajlar atmışlar. Yeni kanalından dolayı Emre Ren, onu söyleyeyim. Çok onun yanında söz konusu Beşiktaş olduğunda gelen mesajları şöyle bir kontrol ettiğimde farklı bir şey var mı? Tebriklerin haricinde farklı ne var diye baktığımda Jason Fernandez geri mi dönüyor demiş. Nereden çıktı o bilmiyorum ama.
0: Öyle bir söylenti zaten 2 aydır konuşuluyor Beşiktaş evet. Camiasında. Ama tabii Gezson'un Beşiktaş'a dönmesi çok kolay bir hadise değil. Çok ciddi bir bonservis bedeli var. Burada da bonservis bedelini çok doğru bir şekilde kullanacak bir yönetim profili var Beşiktaş'ta. Tabii ki neden olmasın ama bu şartlarda biraz zor olacağı benziyor. Gezson'un çünkü oradan çıkışı en az 30-35 milyon euro. Ki Beşiktaş bu paraları önemli bir santrafor ya da önemli kanat oyuncularına harcamak durumunda. O yüzden biraz daha bu konu beklemede sevgili Berk.
1: Peki. Aynı zamanda benim merak ettiğim, şimdi Jetson denince bir Livakovic'e gitti aklım. Livakovic ihtimali üzerinde de konuşuyorduk. Ama bu ne kadar doğru Emre'ye?
0: Livakovic'i Beşiktaş, tabii ki bir sıralama var Beşiktaş'ta. 7 tane 8 tane kaleciyle ilgili ciddi bilgi alıyorlar. Bunun içerisinde Livakovic de vardı ama bu bence çok kısa sürdü. Hocanın özellikle istediği en önemli kalecilerden biri Nübel. O da anlaşmaya çok yakın olduğu bir konu var Beşiktaş'ın. Bonservis bedelinde çok yakın bir şekilde anlaşmaya vardığı söyleniyor. Oyuncunun bazı istekleri var. Bunları da Beşiktaş yönetimi tamamlarsa Nübel Beşiktaş'ta çok önemli işler yapabilir. Alman milli takımının ikinci kalecisi biliyorsun. Son 3 senedir de Stuttgart'ta çok önemli işler yaptı bu kaleci. Yani bu Nübel geldiği zaman hocanın istediği o ayak tarzında, o ayakları çok doğru kullanabilen bir özellikli kaleci istiyordu teknik direktör Vincenzo Italiano. O yüzden bu kaleci bence Beşiktaş'a çok iyi oturacaktır. Ki Beşiktaş'ın 10 yıllık kaleci mevzuatı da ortadan kalkacaktır. İnşallah Nübel Beşiktaş'a kazandığını ümit ediyorum.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin bir soru var. Galatasaray'da Icardi gündemine ilişkin neler düşünüyorsun? Onu merak edeceğim. Onu soracağım.

0: Ama Galatasaray'a ilişkin soru var dediğim noktada da Can Uzun transferine nasıl bakıyor? Emre Eren'e sorar mısın lütfen diye yazan bir Kemal Bey'i görüyorum.
1: Bugün sevgili Berk, uzun uzun konuştuk bu konuyu A-Spor ekranlarında. Özellikle Nevzat Dizdar'ın bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Bu saat itibariyle şey dedi, Icardi ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da dedi. Büyük bir ihtimalle Icardi ile yollar ayrılacak. Can Uzun konusuna gelirsek de bu ülkenin yetiştirdiği gerçekten önemli değerlerden biri. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetler verebilecek. 20 yaşında, aidiyeti çok yüksek, Alman ekolünden gelmiş, Almanya'da ses getirmiş, çok ciddi bir bonservis beklentisi olan kulübü adına bir oyuncu. Galatasaray'a geldiği zaman evet Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 10 numarası olur mu diye soracak olursan biraz zamana ihtiyacı olur diye düşünüyorum ama bu rakamların Galatasaray bütçesini çok ciddi bir şekilde aşacağını, Galatasaray'ın maksimum 25 bilemedin 30 milyon euro civarında bir rakam ödeyeceği duyumlarını aldık. Bunları biliyoruz ama bu konu ne şekilde devam eder? Can Uzun Galatasaray'a kazandırılırsa hem Okan Buruk'un eli rahatlar, hem Galatasaray camiasının yüzü güler. Can Uzun da hem milli takıma hem Galatasaray'a çok ciddi hizmetlerde bulunabilir ama bu rakamlar biraz yüksek rakamlar. Ben bu transferin çok olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum.
0: Peki. Van Dijk'a bu arada şimdi görüyorum bir dinleyicimizin attığı mesajla beraber. Milan'ın bir girişimi olmuş Van Dijk'ı transfer etmek adına. Galatasaray'a da çok anılıyordu hatırlayalım son süreçte.
1: Tabii ki Van Dijk çok değerli bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu ama tabii artık yavaş yavaş miladını dolduruyor. 35 yaşına dayandı. Çok önemli kulüplerde görev aldı. Özellikle Premier Lig'de uzun yıllar oynadı. Kendi milli takım kaptanlığını da yapıyor. Galatasaray şöyle düşünüyordu. Davinson Sanchez'i 35'lere 40'lara satarsak o şekilde düşünüyordu ama şu anda da Davinson Sanchez'in gitmesi Galatasaray'da gündem değil. Aslında Galatasaray'da önemli bir konu varmış. Bugün öğrendim onu. Sol ayaklı bir stoper anlaşması yapmış Galatasaray ama bunu sır gibi saklıyorlar. Bunun hiçbir şekilde ismini öğrenemedik ama bu çok ciddi bir gündem yaratacak bir stoper konuşuluyor. Bu konuda da Galatasaray bu denli önemli bir stoper kadrosuna katarsa bence gerçekten hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde gücüne güç katabilecek bir potansiyel oyun oynayabilir.
0: Ya bu arada Galatasaray'da da son süreçte hakikaten yani 2 yıldır Sergio Ramos'tan Van Dijk'a iyi isimler anılıyor ama tabii bazen de böyle yaşını tecrübesini doldurmuş, doldurmaya yakın oyuncular olur ya, onları eleştiririz ya, bazen de öyle eleştirilerle karşılanabiliyor bunlar. Bakalım bu defa bu transfer sezonunda neler yaşayacaklar.
1: Şimdi Bernardo Silva konuşuluyordu ama Bruno Fernandes biraz daha ön plana çıktı. Çünkü Icardi ile yol ayrımına giderse Galatasaray özellikle bir yabancı 10 numara istiyor. Bunu da Bruno Fernandes'ten yana kullanmak istiyor. Bence baktığımız zaman 16-4 kuralı hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı konuda zora sokmuştur ama Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman Icardi giderse bir oyuncu boşalıyor. Oraya Bruno Fernandes olabilir. Hatta Gabriel Sarı'nın da satılması gündemde Galatasaray'da. Oraya da bir oyuncu Galatasaray alabilir. Ama ben bu 10+4 projesinin doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türk futbolcuları adına. Çünkü bizim zamanımızı hatırlayacak olursan 3 yabancıyla oynuyorduk biz. Ama milli takımımızda korkunç derecede çok değerli oyuncular geliyordu milli takıma. Çünkü ligde kariyerli takımlarda oynarsanız milli takımı da göz kırparsınız ve gelirsiniz oralara. Ama biz maalesef çok oyuncu yetiştiremediğimiz için hep Avrupa'daki Türk oyuncularımıza yöneliyoruz. Yani milli takımımızda da bu mevcut. O yüzden 16-4 kuralı bence Türk takımlara hayırlı olsun. Bunu Kulüpler Birliği'ndeki bütün takımlar karşı çıktı ama sonuca baktığımız zaman burada kazanacak Türk futbolu olacak belki.
0: Peki. Emre Eren, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
1: Farklı bir detay yok. Dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ondan sonraki dönemde A-Spor'da onların karşısında olacağım. Ama tabii ki Radyo Gol'de de senle birlikte hiçbir zaman senden vazgeçmeyeceğim sevgili
0: ben. Abi eyvallah, biz de öyle.
1: Hep beraber olacağız. Maç öncesi beraber olacağız. Maç sonu beraber olacağız.
0: Atışacağız.
1: Bazen bağıracağız, bazen çağıracağız ama dinleyicilerimizin hep karşısında olacağımızı ümit ediyorum.
0: Abi İzmir'deyken bağlantılarda cırcır böceği sesi geliyor ya arkadan hep.
1: Evet.
0: Şimdi de bir viyadük sesi geliyor. 8. viyadüğü geçtin. Neredesin Allah aşkına? Uzun yoldasın değil mi?
1: Şu anda neredeyim biliyor musun? Bak, yayından çıktım. Havaalanına geldim. Havaalanından Sabri Gökçen'den uçağa bindim. Uçaktan indim. Havaalanından eşim aldı. eşimin kuzeniyle birlikte 3 kişi şu anda evime doğru devam ediyorum.
0: Bak nasıl uzun yolda olduğunu anlıyorum ama Emre Eren.
1: Ya sen Aydın Cingöz'ün suyundan içtiğin için yani bu konularda çok antrenmanlısın.
0: Aydın Cingöz
1: çok iyi bilir, çok iyi becerir. Ya o yüzden seni de tebrik ediyorum. Estağfurullah. Aydın Cingöz'den ciddi bir yay almıştın.
0: Estağfurullah. Ama cırcır böceği sesinden daha iyi abi. Hayırlı, huzurlu yolculukların olsun. Sağ ol, var ol. Sana da çok teşekkür ediyorum her daim yalnız bırakmadığın için. Hem yayınlarda hem de günlük hayatta abi bir abi kardeş ilişkimiz var. Sağ ol, var ol Emre Eren. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür saygılar. Ediyorum. Ben de seni de başarılarınla gerçekten bizler de gurur duyuyoruz.
0: Sağ ol abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol. Ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada Ömercan Özmen'e bağlanacağız. Ömercan Özmen biraz daha erteleyebilir miyiz demiş yoğunluğundan dolayı. Tabii ki onu 19-10 civarında yayınımıza alacağız. Hatta o sırada ben size bu cümleleri kurarken 19-10 civarı arıyorum şeklinde WhatsApp'tan mesajımı da atayım. Ne yaşıyorsak o. Burada sizlere paylaşalım. Sizlerle paylaşalım. Hemen hızlıca gelen mesajları okuyalım. O sürede biraz şöyle bir dertlerimizi dinleyelim. Değil mi? Çok sayıda mesaj okuyamamışız. Onu görüyorum mesela. Yazın lütfen. 0212-273-1010. Mesela nereden dinliyorsunuz, neredesiniz, ne yapıyorsunuz mesajlarını yazın demiştik. Orada bir dinleyicimizin yerini mesela bize fotoğraf attı. Siz şuradasınız diye yerini söyledik. Hadi bakalım burayı da bil durumuna dönmesin işte. Bir de böyle biraz oraya işi döndürmeyelim oyunu ama atın lütfen mesajlarınızı. Şuradan dinliyoruz, şu durumda dinliyoruz diye. Bugün çok sıcaktı gerçekten İstanbul'da da hava. O yüzden herkese Allah kolaylık versin diyelim. Trafikte de ayrıca, kaldı ki akşam serinliği diye bir şey de şu an sanmıyorum olacağını. Öyle tahmin ediyorum. Hızlıca mesajlara dönüyoruz. Mesajlara bakıyoruz dediğimiz anda Giray Bey hep de aramızda kalsın okuma bu mesajı deyip okunmayacak mesajlar atıyorsunuz ya. Hakikaten Giray Bey, teşekkür edelim mesaj katkınıza. Beşiktaş yeni bir kaleci transferi yapacak mı? Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Altay Bayındır'ın ismi öne çıkıyor demiş. Ersin Destanoğlu'nun ayrılması ihtimal. Altay Bayındır'ın peşindeydi ama çok da ihtimal vermiyorum açıkçası. Nübel kısmını biraz değerlendirdik. Ataşehir'den Fatih. Kulağımız sende kral. Yok yazma bize demiş. Sakın ha demiş bir de bak sonunda. O sakın ha'sı da tabii biraz takdiriniz sizin de. Bir tık böyle bir göndermeli sakın ha. Sarı lacivert kalpler var. Sarı lacivert kalpler olduğu noktada bu mesajı okumadan geçmedik. Sarı kırmızı kalplerin olduğu mesajlar. Sarı lacivert kalplerin olduğu mesajlar. Her daim başımızın üzerinde taraftarların böyle özellikle takımlarına emojilerle sahip çıktığı mesajları ayrı seviyorum. Öyle çok fazla fanatik yorumlardan ziyade böyle tarafını bu şekilde belli eden dinleyicilerimiz. İzmir Karşıyaka'dan dinliyorum Berk. Çok sıcak burası gerçekten demiş. Peki. Sorar mısınız elinde U23 kontenjanında bir Olaytan var bir de Orkun. Beşiktaş göndermesi gereken yarım düzüne yabancı futbolcu varken bu 10+4 kuralını hangi mantıkla savunuyor Beşiktaş? Bir açıklayabilir mi lütfen demiş. Böyle diyor Ali Cemal Bey. Ali Cemal Bey öyle ki hep de derim bunu. Bir öğretmen kendisi öyle biliyorum. Hakikaten çok da mantıklı yorumları var Ali Cemal Bey'in. Her daim bir yorumcumuz gibi okuduğumuz mesajları var. Selamlar saygılar diyelim Ali Cemal Bey'e. Altay Bayındır'ı bir dinleyicimiz daha sormuş. Okuyamadığımız mesaj var mı deyip. Aşağılara kadar inelim şöyle yayının ilk anlarına kadar. Ama en çok sen bu kalpleri seviyorsun demiş. Sarı lacivert kalp atmış. Yok ben en çok o kalbi seviyorum demem şu an. Belki birebir de deli son. Hayır konu. Girmeyelim oraya. Gelen bir mesaj var. Bir dinleyicimiz. Nere buraya? Rize'dir bura büyük ihtimalle. Arkada çay heykeli var değil mi? Tabii çay bardağı heykeli var. Rize'dir abi. Nere olacak bura? Çayla özdeş markalarında olduğu bir yer. Büyük ihtimal işte çay çarşısı da dersin belki oraya. Bulaşık dizerken dinliyorum seni Kütahya'dan demiş. Bir de profil fotoğrafı var. Rize'den profil fotoğrafı. Ona takıldık biz. Oraya baktık bir. Selamlar daha henüz dizilmemiş ama bulaşıklar. Bir tane yeşil böyle bir kap koyulmuş sadece bulaşık makinesine. İşler biraz sanki savsaklanıyor ya da yeni başladınız dizmeye. Öyle söyleyeyim. Kimdir yazan hemen adına da bakalım şöyle hızlıca Kütahya'dan ama adı da yok adını yazmamış peki. Mertcan yazmış. Mertcan der ki halı saha maçına gidiyorum der. Selamlar der. Ben Kartal

Çengelköy'e halı saha maçına gidiyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Bu sezon Beşiktaş'a söylenti halinde olan transferler gerçekleşirse Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ciddi bir yarışta görebilir miyiz der. Valla Nübeller, Vlahovic'ler dediğiniz gibi söylenti hali diyoruz vesaire ama Beşiktaş'ta da az buz isim anılmıyor yani bu dönemde. Öyle Beşiktaş ne yapıyor öyle ya? İşte kim o isimler dediğimiz isimler değil mesela bunlar yani. Trossard işte az önce Emre Eren net girdi Trossard konusuna, hatırlayın lütfen. İşte Davutoğlu'lar, Otara, bence Otara iyi bir oyuncu. Bugüne dek anılan Nübel, ki bunlar iyi anılan oyuncular. Yani ihtimali olan oyuncular. İşte menajer önermesi ya, çok da bakmamak lazım dediği oyuncular değil mesela bir sürekli konuştuğumuz Atakan Kurt'un, Şafak Malatya'nın, Emre Eren'in, kaynağı kuvvetli, Beşiktaş tarafında kuvvetli, güçlü isimlerin sözlerine baktığımızda çok da böyle ihtimali zor isimler değil. Onu söylemeye çalışıyorum transferde. O yüzden neden olmasın? Yani bu yarışın içerisinde mesela bir Fenerbahçe kadar olabileceklerdir diye düşünüyorum. Frendrup, işte Vlahovic, Pavlidis. Benim önümde notlarım var. Her gün kimin adı geçiyor, kimin adı geçmiyor, kimin geçti, kimin geçmedi kısmında bir listem olur transfer döneminde. Bir gazeteci de olması gereken durum budur bence yayın yapan. O yüzden onu öyle düşünüp o sorumlulukla hazırlarım her sabah bunu ya da her öğlen, fark etmez. Ne zamana denk geliyorsa o kahvem. Orada gazetelerden oluşturduğum listeleri, oyuncuları sürekli not defterimde tutarım, elektronik not defterimde. Önümdeki ekranıma taşıdım onu. Orada görüyorum mesela, bir çırpıda sayarım tüm anılan isimleri. Ve iyi anılan isimler. Nübel mesela öyle işte anıldı da geçti gibi değil. Ama Kolomani öneri olarak anıldı. Jadson Fernandes, Pavlidis, Trossard görüyorum. Hermoso, Olsen, Grimaldo. İşte Jadson Fernandes'i saydık. Angusia, o da aynı şekilde Fenerbahçe ile de çok anılıyordu. Ama tabii öneri galiba, o Kolomani gibi tıpkı. Stoperde Ladislav anılıyor. Krejci. Livakovic'in adı geçiyor. Outara, Davutoğlu gibi isimler var. Yani Beşiktaş'ta bence böyle isimler heyecanlandırmalı. Ama tabii biraz geç mi kalınacak acaba? Zira Galatasaray'da tuzu kuru deriz ya hani, tabiri caizse burada örnek verirken bu konuda. Galatasaray Eylül ayına kadar sabredebilir. Mesela ben bir Galatasaraylı taraftar olsam ve bir Fenerbahçe'de Beşiktaşlı taraftar olsam, işte farklı farklı noktalardan değerlendirip her iki bakış açısıyla da bakıp sizlere yorumlamam gerekirse, Fenerbahçe tarafında Beşiktaş tarafında daha acele edilmesi gereken bir nokta görüyorum. Ama Galatasaray'da öyle değil. Eylül ayına kadar seni götürebilecek, 2-3 hafta geçtiğinde ligde dahi önemli tamam, ama 4 yıllık performansına bak son Galatasaray'ın ve 2-3 hafta boyunca seni ileriye taşıyabilecek bir kadron zaten hali hazırda var çok bozmadığın sürece. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe öyle değil. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Sadece bu kadar anılan isimler. Mesela Fenerbahçe'de bu kadar fazla isim anılmıyor Beşiktaş'ta anıldığı kadar. Onu da dikkat çekerek söyleyeyim lütfen. Ama ne kadar hızlı transfer o kadar iyi. Yani baktığında Beşiktaş'ta eleştirdiğimde bir nokta var. Kimdir mesajı yazan? Şöyle bir hızlıca mesajı yazan dinleyicimize de bakalım. Mertcan'dı, unuttuk adını. Halı saha maçına gidiyor. Mertcan'ın da bayağı kafasını şişirdik. Mertcan'la beraber Beşiktaşlıların gevezeliğimiz tuttu ama devam edeyim. Şimdi Beşiktaş'ta mesela geçtiğimiz günlerde eleştirdiğim bir şey var. Tam da bunları konuşurken bizler. Başkan bir araya geliyor oyuncularla. Yeni sezon öncesi moral yemeği diyorsun. Yeni sezon öncesinde tek değişen şey Önder Özen'le Vincenzo Italiano. Başka kim var yeni sezona ilişkin senin orada tutacağın ya da yeni geldi o da alışıyor yavaş yavaş diyeceğin, Fenerbahçe'de bir Vedat var mesela oradan ver örneği diyebileceğin ya da Trabzonspor'a bakar mısın ya? Trabzonspor'da böyle bir yemeği benim bu eleştirilerle, bu cümlelerle eleştirme ihtimalim var mı? Yok. Bu da açıkçası tam da bu eleştirileri yaparken dakikası dakikasına Radyo Gol Habercilik farkıyla son dakika gelişmesini aktarayım. Beşiktaş'ta kimin var dediğim anda bakın size bir haber. Son dakika gelişmesi Radyo Gol farkıyla hemen hızlıca aktarıyorum. Outara az önce de söyledik. Bu akşam saatlerinde, gece saatlerinde 23.40'da o 12'yi bulur, biri bulur aşağı yukarı ama o İstanbul'da olacak Outara. Kasım Outara Beşiktaş'ta 21 yaşındaki sol bek siyah beyazlar için 23.40'da İstanbul'da olacak. İyi oyuncu demiştik az önce. Anılan isimler arasında ki senin ileriye de yatırım yapabileceğin bir oyuncu bu. Yani 21 yaşındaki sol bek siyah beyazlı ekip için, Beşiktaş için buraya geliyor. Bir son dakika gelişmesi hemen aktarayım, hemen paylaşayım. Mesela Outara'n, işte Pavlidis'in, Trossard'ın, işte Vlahovic'in, hadi Vlahovic'i yetiştiremedin, Nübel'in, bunların olduğu bir yerde mesela daha farklı
farklı bir sezon hazırlığın olabilirdi. Ama şu 5-10 gün çok bir şey kaybedilmiş değil. En azından şu 5-10 gün içerisinde 10-15 gün kadar kampta kalabilirdi.

0: gelecek. 22 Temmuz civarında ya, Beşiktaş'ın da maçı o civarlarda ya, eleme maçı. Oraya kadar en azından şöyle 15 gün takımla böyle bir o havaya girebilecek bir ismin, birkaç ismin, 4-5 ismin, 3-4 ismin gelecek olması Beşiktaş'ı farklı bir yere getirecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de durum benzer. Aslında çok da farklı değil. Onu da aktarayım. Gelen mesajlara bakıyorum. Önce boşalttım bulaşık makinesini demiş. O yüzden öyle boş görünüyor demiş. Peki gurbetçil bir Rizeliyim demiş. Bak hemen anladın demiş profil resminden. Selamlar olsun Rize'ye de, size de, Kütahya'ya da. Amerika'dan sevgiler diyor dinleyicimiz. Oradan bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Sağ olun, var olun diyeyim. Daha henüz orada yeni yeni herhalde başlıyorsunuz güne, değil mi? Doğru mu tahmin ediyorum? Saat farklılığını az çok. Zülfü Nuh Dal dinleyicimizin adı. O yazmış. Emre Bey ile sohbetinizden çok keyif alıyorum demiş Zülfü Nuh Bey. Peki sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm Bel kardeşim demiş. Mahmut Tatar'ın mesajı. O da atölyeden, tekstil atölyesinden bir işin başındayken, bir dikimin, dikişin başındayken daha doğrusu öyle denir, bize fotoğrafını paylaşıyor, atıyor. Sağ olsun. Estağfurullah, başımı şişirmedin, keyifle dinliyorum diyen bir Mertcan var mesela. Mertcan da bize az önce Çengelköy'e halı saha. Mertcan, halı saha kaçta? Sen boş ver Beşiktaş şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'yle yarışabilecek mi? Halı saha kaçta onu söyle. Nerede? Belki izlemeye gelir birkaç dinleyicimiz. Oluyor bazen öyle şeyler. Kaleci bulmuşluğumuz var ya geçen yıl. Hakikaten var. Onlar için de yazın. Belki geçenlerde Yüksel Yıldırım'la Mahmut Uslu ve Barış Göktürk'ün girmiş olduğu polemik hakkında ne düşünüyorsun demiş. Konuşuruz. Biraz uzun konu. Şimdi konuşursak ne olacak? 19 reklamını atlayacağım. 19 reklamını atlarsam 19-10'daki bantımız aksayacak. 19-12 gibi vesaire olacak. Derken konuşuruz. Detaylandırırız. Mesajlarınızı yazmaya devam edin. 0212-273-1010 0212-273-1010'dan lütfen mesajlarınızı iletin. Berk Sayar demiş. Sarı lacivert kalp göndermiş dinleyicimiz. Yine maç 8'de Çengelköy Spor Kulübü tesislerinde demiş. Peki Mertcan'ı bulun, izleyin maçını. Bize de radyodan bir fotoğraf atın Mertcan'la beraber. Yarın da böyle dillendirelim. Yakın olanlar lütfen oraya. Yakın olanlar Mertcan'ı desteklemeye. Mertcan, Mertcan diye böyle bir desteklemeye gidelim diyeyim. Mertcan'a da motive verelim, moral verelim maç öncesinde. Reklam. Reklamın ardından saatler 19-12 civarını gösterdiğinde burada olacağım.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
3: Severler, Elazığ'da ikinci koşu heyecanı başladı. Çıkışa birlikte lider Ali 5 numaralı Atlantic Black almaya çalışıyor. İçeriden de 1 numaralı Kiki Ferro kendini gösterdi. 2 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Asaltım var. Asaltımın hemen dışına sokuldu. 3 numaralı Chainbreaker. Chainbreaker'dan da yaklaşık 4-5 boy kadar geride. 13 numaralı Warrior Line var. Warrior Line hemen içinde 2 numaralı Black Fik'i izliyorum. Black Fik'ten de 2 boy kadar geride, dışta 4 numaralı Çağınım, Çağınım'ın yarım boy kadar gerisinde. 8 numaralı Abdül'ü izliyorum. Safkanlar bu şekilde ilk virajı döndü. 5 numaralı Atlantic Black 4 boy kadar önde. 1 numaralı Kiki Ferro ikincilikte. Kiki Ferro'dan da 3 boy kadar geride. 3 numaralı Chainbreaker var. O da 3.lükte ilerliyor. Daha sonra 9 numaralı Asaltın. Asaltından 1 boy kadar geride. 2 safkan var. Dışarıda 4 numaralı Çağın'ın hemen içinde. 13 numaralı Warrior Line. 2 boy kadar gerilerinde. 2 numaralı Black Fik. Ondan da 2 boy kadar geride. 8 numaralı Abdül. Abdül'den yaklaşık 5-6 boy kadar geride. 6 numaralı Hollow Man. Daha sonra 7 numaralı Lord of the Wolf. Lord of the Wolf'tan 2 boy kadar geride. 12 numaralı Emin Amca 5-6 boy kadar geride. 10 numaralı Can Aqua dışında 11 numaralı British Breeze sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 5 numaralı Black Fik, 5 numaralı Atlantic Black 2 boy kadar öndeki liderliğini devam ettiriyor. 9 numaralı Asaltın ikincilikte, daha sonra 13 numaralı Warrior Line. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 5 numaralı Atlantic Black virajı önde döndü, dışına sokuldu. 9 numaralı Asaltın onu yakaladı, ekarte etti ve şimdi yarım boy kadar ön plana çıktı. Ancak 5 numaralı Atlantic Black mücadeleyi bırakmıyor. Gerilerden en dıştan 6 numaralı Hollow Man ataklarını da izliyorum. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 9 numaralı Asaltın lider Fak 3-4 boy kadar ikinciliği. 6 numaralı Hollow Man girdi. Koşuyu kazanan isim ise 9 numaralı Asaltın oluyor değerli yarışseverler. 6 numaralı Hollow Man ikinci. 13 numaralı Warrior Line üçüncü. 5 numaralı Atlantic Black dördüncü olurken 8 numaralı Abdül de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 2. koşuyu 9 numaralı Asaltın Necmi Altın'la kazandı.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve

0: Yineli, Franculino, Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berksay Arda Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında sizlerle birlikteyiz ve tabii şöyle bir Beşiktaş demişken, Atuara demişken, Michelant'ı da hatırlayalım istedik. Göksel Çağrı Sarac'ın kıymetli kaleminden çıkan, sesinden çıkan içeriğimiz ki bunlar sizlerle buluşuyor. Dünya Kupası özel içeriğimizde tüm grupları, 48 takımı detaylıca incelediğimiz ve yaklaşık 2 ay boyunca sizlerin kulağına gelen, sizlerin duyduğu o içeriklerimizi buluşturmuştuk, paylaşmıştık. Bir benzeri tabii rakiplerimizi tanıyalım içerikleri. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik, Beşiktaş'ın rakibi Michelant, tüm bunları dinliyoruz. Tabii aynı zamanda sadece burası değil, Kısa Paslar YouTube kanalıyla işbirliğimiz, ki bu 2 yıldır yaptığımız bir işbirliğiydi, görüştüğüm. İle Bir Üçgen kanalıyla, YouTube kanalıyla işbirliğimiz neticesinde tüm bu yeni transfer olma ihtimali olan ve yeni transfer olan isimleri de sizlere ayrıca tanıttığımız o içerikleri paylaşıyoruz dedik. Göksel'in Çağrı Sarac'ın sesinden Michelant'ı dinledikten sonra. Şimdi hemen detaylara bakıyoruz. Detaylara baktığımız noktada Ömercan Özmen'le Galatasaray tarafına değiniyoruz. Galatasaray tarafını konuşuyoruz diyeceğim. Ama şöyle tabii tüm bunları konuşur düşünürken İngiltere Dominik, daha doğrusu Dominik diyorum, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sürpriz bir sonuç görüyoruz şu an. 17. dakikadayız. Karşılaşmada 1-0'lık Demokratik Kongo üstünlüğü var. Kipenga, Mbemba'nın asistinde, Kipenga golü kaydediyor. 7. dakikada gol geliyor. Burada tabii bu biraz da sürpriz bir sonuç, öyle söyleyelim. İlk etapta biraz değil, hatta bayağı bir sürpriz sonuç. Nereye sorarsanız sorun. İşte bahis kısmından bakın, o maçın olur olmazı kısmından değerlendirin, fark etmeksizin. Ömercan Özmen'le değerlendireceğiz hem burayı hem Beşiktaş'ın yeni transferini. Bu akşam 23.40'da İstanbul'a gelmesi beklenen sol bek Ottara'yı hem de Galatasaray'ı. Ömercan Özmen, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk belki yayınlar, selamlar.
0: Benim yine gevezeliğim tuttu. Sözü sana getirene kadar böyle bayağı bir dolandık sağda solda tüm konularda. Son dakika gelişmesi, şaşırtan bir gol derken tüm bunlar bizi biraz oralara götürdü getirdi. Ama sen İngiltere Kongo Cumhuriyeti maçı için ne dersin? 1-0'lık Kongo üstünlüğü var. İyi bir defans yapabilirler mi ki? Burada böyle takımlarda bunu görüyoruz. Bu skoru korumayı görüyoruz. Bunu sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Karşılaşmada 20 dakikada henüz bir şut var, o da gol oldu. Buradan da okursak olayı.
1: Evet, tabii çok sürpriz bir sonuç şu anda. Maçın hemen hemen 20. dakikasına doğru ilerliyoruz. Kongo çok sempatik bir takım. Yani biz bu Dünya Kupası'nda ülkecek de biraz daha fazla üstüne düştüğümüz takımlardan bir tanesi. Bir kere çok renkli bir takım. Ve bence baktığımızda çok da dengesiz, çok da böyle hani teknik anlamda çok da zayıf diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi değil. Ve sen de söyledin, bu turnuvada biraz daha savunmaların ön planda olduğu bir turnuva istiyoruz. Birçok sürpriz sonuç, yani sürpriz diyebileceğimiz sonuç da yaşadık bu Dünya Kupası'nda. Kongo buna imza atabilir mi? Tabii ki atabilir.

0: Bir yandan da tabii İngiltere'yi de düşünmek lazım. İngilizler de çok uzun süredir aslında yüksek potansiyelli beklentinin altında kalmış durumda. Çünkü İngiltere dediğimiz zaman her zaman finaller ve şampiyonluklar düşünüyoruz. Oyuncu kalitelerinin çok yüksek olduğundan hep bahsediyoruz ama turnuvalarda da tökezlediği anlar az değil. Şimdi maçın 20. dakikası 1-0 önde Kongo. Genel anlamda baktığınızda da kaliteli oyuncuları da var Kongo'nun. Bu savunmayı becerebilecek mi veya nasıl bir plan yapacak ona bakacağız ama bence Kongo'nun istediği tarza geldi maç. Çünkü işte biraz daha geride karşılayıp biraz daha geride bekleyerek oynayıp sonrasında ön tarafta hızlı oyuncularıyla kontra alacaktır. Bence plan net olarak bu olacaktır. O coşkuyla beraber bence o Dünya Kupası atmosferiyle beraber fena da yere götürmeyebilirler şu anda turu. Öyle hissediyorum. Ama tabii ki karşıda da İngiltere gibi bir rakip var. Çok kaliteli oyunculara sahip. Harry Kane gibi bir süper yıldıza sahip. O yüzden kapalı savunmalarda da Harry Kane'i düşündüğümüzde hem servis anlamında hem bitiricilik anlamında ekstra adamlar anlamında tabii ilginç de bir yetenek. Çok da olgunlaştı. O yüzden maç nereye gider şu anda tam kestiremiyorum. Ama gönül ister ki Kongo bu maçı kazansın, buradan kazanarak ayrılsın. Çünkü hep öyledir biraz yani ben de içimde hep onu hissederim. Bu tür büyük turnuvalarda böyle sürprizler oldukça çok daha büyük zevk alırım. Ve Kongo da bunu hak ediyor. Burada gösterdiği oyunla, yaptıklarıyla ve o kattığı renkle. Dediğim gibi yani arka tarafına şu an bir göz atıyorum. İşte Masuaku, Tuanzebe, Mbemba ve Wan-Bissaka bunlar belli bir kalitenin üzerinde, belli bir tecrübenin üstünde oyuncular. İşte Premier Lig tecrübesi olan oyuncular var bunların arasında. İşte orta sahada Sadiki bence fena oyuncu değil. Mutasami yine öyle. Ioannis Wissa zaten ön tarafta takımın liderlerinden bir tanesi. O yüzden İngiltere hiç kolay bir maç beklemiyor. İngiltere kadrosuna baktığımda da işte biraz maça bakabildim işten geldiğimde yeni yeni açtığımda da burada zorlanacağı bazı durumlar olabilir ama yedek kulübesi de çok önemli. O yüzden burada renkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bir yandan da gözüm maçta.
1: Peki, tüm bunları konuşuyorken diğer tarafta Atara transferi yeni bir transfer 23.40'ta İstanbul'da olacağı konuşuluyor ki ne dersin bu transfere ilişkin?
0: Ya Beşiktaş'ın bir sol beke ihtiyacı vardı. Tabii ki birçok mevkide ihtiyaçları var Beşiktaş'ın ama işte Outlara 21 yaşında genç bir oyuncu. Geçtiğimiz sene Monaco'da süreler almaya başladı. 15 maça ilk 11'de çıktı. 4 asist yapmış. O yönden gelişime açık ve ivmesi yukarı doğru gitmeye başlamış bir oyuncu. Bu bence Beşiktaş için bir avantaj. Çünkü işte zaman zaman transferlerde çok iyi iş yapmış ama biraz daha düşüşte oyuncular tercih edildiğinde farklı noktalara gidebiliyor iş. Burada hem yaşı genç hem fiziksel olarak bence bizim ligimize uygun. Hem de ivme olarak yukarıyı yakalamış, yukarıya doğru çıkmayı yakalamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerinde oynadığı maç sayısı olarak en fazla maçı geçtiğimiz sezon Monaco'da 15 maçla oynamış, 24 maçta kadroya girmiş, süre almış. Dediğim gibi Beşiktaş'ın sol tarafı için bence önemli bir ekleme olacak. Tabii ki oyuncuyu çok detaylı izleme fırsatım olmadı. Çok fazla süreler takip edemedim. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum ama ihtiyacı olan noktalardan birine pik yapması muhtemel yaşta ve formda bir oyuncu getirmek bence Beşiktaş için avantaj oldu. Bakalım tabii göreceğiz. İlerleyen zamanlarda daha detaylı oyuncuyu daha detaylı izledikten sonra konuşmak çok daha sağlıklı olacaktır teknik anlamda. Ama genel anlamda fiyat performans işte oradaki değerlendirmeye baktığımızda ivme yakalamış bir oyuncuyu getirdi Beşiktaş sol tarafa.
1: Peki, Galatasaray'ı biraz az konuştuk az önce. Galatasaray'la devam edelim isterim ki Icardi gündemi hala Galatasaray'da. Merak ediliyor. Icardi'ye ilişkin bir belirsizlik konuşuluyor. Neler söylersin Icardi gündemi için? Senin bildiklerin neler? Ömercan Özmen.
0: Tabii şöyle yani Icardi sezonun sonundan beri hatta sezonun ortasından beri konuşuyoruz. Ne olacak, ne bitecek işte sürekli menajeriyle ilgili haberler çıkıyor. Ve ne olacağı ile ilgili hep bir soru işareti var. Ben Icardi'nin Galatasaray'da devam etme olasılığını düşük görüyorum açıkçası. Şöyle de söyleyebilirim. Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumunda avantajını olmayacağını düşünüyorum bu durumun. Artık vedalaşılması gerektiğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Bu saha içi performansla ilgili tamamen benim söylediğim durum. Tabii ki önemli bir lider oldu Galatasaray. Burada yaptıklarını konuşmayacağız. Liderliğini, kaptanlığını konuşmayacağız tabii ki ama saha içerisinde bence oradaki Galatasaray'ın bir adım daha yukarı gitme isteğiyle işte yedek kulübesinde Osimhen'in arkasında daha iyi bir alternatif bekletmesi veya oynaması gerektiğinde oradaki o fizik

0: fiziksel kapasitesiyle de biraz daha o oyunu geliştirmesi gereken bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden teknik anlamda Galatasaray'a Icardi'nin devam etmesi negatif yansıyacaktır. Fikren Icardi ile artık hani vedalaşılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir de bu işin mali tarafı da var. Icardi öyle düz fiyatları oynatabileceğiniz, takımda tutabileceğiniz, hatta belki de yedek oturtabileceğiniz bir oyuncu değil. En azından oyuncunun mental durumu anlamında ve bakışı anlamında çok kolay şeyler değil. Icardi oynamak isteyecektir. O yönde de bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. O yüzden onu bir yedek forvet planına ikna edip üzerine maliyetini düşürmek çok zor işler olacaktır ki birçok haberde de hem yurt dışından hem bizim medyamızda gördüğümüz haberlerde de anladığımız bu. Icardi ile bence devam edilmeyecek Galatasaray için. Edilmemesi de doğru olan olacaktır diye düşünüyorum. Yani orada Duran ismi konuşuluyor. Muhtemelen onu da şimdi geleceğiz konuşacağız. Çok daha bence mantıklı bir seçenek olur. Tabii yine teknik anlamda söylüyorum. Saha içi anlamında, çünkü Duran'ın da bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, yaşadığımız kadarıyla mental anlamda, psikolojik anlamda farklı bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yedek kulübesinde Osimhen'in arkasında veya Osimhen'le beraber Duran'ı mı oturtmak istersiniz, Icardi'yi mi oturtmak istersiniz? Bu şu anki günümüzde kesinlikle bu ismin Duran olması gerektiğini düşünüyorum. Yani futbolun evrildiği noktayı da hepimiz görüyoruz. İşte Dünya Kupası'nı da canlı yaşıyoruz. Fiziksel anlamda yüksek olmadığınız sürece, özellikle Avrupa'da da mücadele ediyorsanız, iki forvetinizin de bu denli fiziksel kapasitesinin yüksek olması çok büyük avantaj olacaktır Galatasaray için. O yüzden Icardi konusunda devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Maliyet, performans anlamında da yararlı olmayacağını düşünüyorum. Duran anlamında da şu anda biraz nötrüm, ama teknik anlamda baktığımda, Duran'ın yapabileceklerini düşündüğümde, onun ikinci adam olup olmama konusundaki belki yaklaşımını biraz daha yumuşattığını düşündüğümde Duran daha mantıklı geliyor belki.
1: Peki, tüm bunları konuşurken ve değerlendirirken Ömercan Özmen'le birlikte tabii sizlerden gelen 0212 273 10'dan mesajlarınızı da alalım. Berk Sayar Eyüp'ten, konfeksiyondan selamlar sevgiler, atölyeden yazıyorum sana demiş. Teşekkür edelim dinleyicimize. Bruno Fernandes ihtimalini biraz değerlendirebilir mi demiş. Gördüğüm kim yazıyor bunu? Deniz Bey'in mesajı.
0: Evet. Bruno Fernandes kalitesini asla tartışamayacağımız bir oyunculardan bir tanesi. Bence Galatasaray'ın o Mertens'ten sonra aradığı zeki futbolcu, işte şut tekniği, pas kalitesi çok yüksek, yaratıcı, gol tehdidi. Ya bu oyuncu bunun en üst seviyelerinden bir tanesi Bruno Fernandes. Ve Manchester United gibi bir kulüpte zor zamanlarda kaptanlık yapmış, işte Portekiz milli takımında Ronaldo gibi bir figürle beraber orada liderlik etmiş bir oyuncu. Yani aslına baktığında mental ve psikolojik anlamda da çok güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz top tekniğinin yanı sıra. Ben zor olabileceğini düşünüyorum bu transferin. Ama tabii ki artık biraz daha skalamız yükseldi. Bu tip durumlarda ülke futbolu olarak, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerimizde o yüzden imkansız görmüyorum. Ancak İngiliz basınında yazılanlar da bu zamana kadar, isminin ilk çıktığından bu yana çok zor bir ihtimal olduğuydu. Zaten oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor Manchester United'da. Bir yılda opsiyonu var. Yani buradan net bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu çekmek gerekiyor. Yani Manchester United'ın önümüzdeki sezon kadro planlaması da bu işin nereye gideceğini gösterecek durumlardan bir tanesi. Ama Bruno Fernandes'i şimdi alabiliyorsanız almak en doğrusu olur. Çünkü bence istenecek bonservis bedeni de işte tüm bilgileri, bütün haberleri, bütün dış medyayı önümüze koyduğumuzda, yani bence 30 milyon eurodan aşağı açılmayacaktır o kapı. Belki yukarısı da olabilir. Burada biraz oyuncunun da ne isteyeceği kritik. Ama sanmıyorum ki işte Manchester United'da kaptanlık yapan bir oyuncu ve gördüğümüz kadarıyla bu mentale sahip bir oyuncu, hani kulüp seni planlamada düşünmüyoruz kısmını aktarmadan çok oradan hareket edeceği düşüncesinde değilim açıkçası. Belki biraz Galatasaraylılara pesimist bir bakış açısı gibi gelebilir taraftarlara, ama ben düşündüğümde objektif olarak bunu düşünüyorum. Galatasaray ne katar diye düşünecek olursak geldiğinde inanılmaz fazla şey katacağını düşünüyorum. Yani pas organizasyonunda geriye gelerek oyunu rahatlatmak anlamında, 3. bölgedeki yaratıcılık, kenar oyuncularının bence Bruno Fernandes'in

0: gelme ihtimaliyle beraber gol asist katkıları daha da yükselecektir. Zaman zaman ikinci forvet olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu. Yani yaşı 31 şu anda, 94 doğumlu. 32'ye doğru gidecek yavaş yavaş. Ondan alacağınız 1-2 senelik verim çok farklı şeyler konuşturabilir. Ve Mertens'in ileri yaşında gelip bıraktığı etkinin daha üst tarafında bir etki bırakabilir. Avrupa'da da başka bir seviyeyi konuşturur. O yüzden genel anlamıyla İngiliz basınına da baktığımızda, buradaki haberlere de baktığımızda zor bir transfer. Ama tabii ki çok daha başındayız diyebiliriz transfer döneminin. Dünya Kupası'nda olmasına dolayı biraz o gündem geriye doğru gitti. Biraz Dünya Kupası'nı bekliyor herkes. Ama Galatasaray Bruno Fernandes'e imzayı attırabilirse bana sorarsan bence yazın en büyük transferi olur. Sezonun en büyük transferi olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Gelen mesajlardan bir diğerim, Mertens'in teknik ekipte olması konuşuluyordu. Yok mu öyle bir haber demiş. Vardı öyle bir haber ama şu an bilmiyorum ne aşamada, dinlendirmiş olalım bunu.
0: Şu anda öyle bir durum olduğunu ben de bilmiyorum. Senin dediğin gibi bir gündem olmuştu ama Mertens'le sanıyorum bir görüşme gerçekleşmiş.
1: Peki Bertu için ne dersin? Bertu ihtimali için 15 milyon eurodan aşağı inmeye çalışan bir Galatasaray tarafı vardı. Öyle görüyorduk.
0: Bertu şöyle, yani ben aslında milli takım Dünya Kupası'na giderken hani Bertu'nun doğru da olabileceğini fazlasıyla ihtimal vermiştim. Çünkü kötü bir dönem geçirmedi Bertu. 15 milyon euro uygun bir fiyat mı diye sorduğunda biraz bana tuzlu geliyor açıkçası. Ama tabii yükselen piyasayı da düşünmek lazım. Galatasaray'ın yine ikinci yedek forvet olarak bir hem genç hem de Türk bir ihtimal koyması oraya, o da bence çok değerli bir ekleme olur. Ki Bertu'nun da farklı özellikleri var. Yani ceza sahası içinde sırtı dönük oynarken özellikle bence temposu da, pres oyununa katacağı şeyler de çok düşük seviyede değil. Hani bir pivot gibi görüyoruz belki Bertu'yu ama iyi fiziksel kalitesine, uzun boyuna rağmen bence koşu kalitesi de çok kötü olmayan bir futbolcu. Ki dediğimiz gibi geçtiğimiz sezon 8 maçta 11'de forma giydi Başakşehir'de. 7 gol 2 asistlik bir performans. Yani bir golcülük kumaşı da var Bertu'da, bu çok net. İzlerken de bunu gördük. Aynı zamanda o hani sonradan girip yırtıcı bir forvet olma, orada o mücadeleyi gösterme hırsı da var. Yani mental profili olarak da bence iyi bir oyuncudur. Ama 15 milyon euro tabii Başakşehir'de burada top satıcı oynayacaktır. Elinde 23 yaşında böyle önemli bir Türk yerli forvet var. Düşürmek biraz zor olabilir ama eklenecek bazı maddelerle belki başarı bonuslarıyla oralar kotarılabilir. Galatasaray için Bertu da hiç kötü bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Hatta şimdi John Duran, evet, biraz daha farklı bir profil. Aynı profil değil. Belki bekleyeceğin şeyler de farklıdır ama John Duran yerine böyle bir yerli santfor, hani John Duran'ın o riskini, hep dediğimiz mental riskini almamak yerine böyle bir yerli santfor eklemek biraz daha düşük maliyet olacaktır kesinlikle maaş anlamında da. Hiç fena fikir gelmiyor bana belki açıkçası. O yüzden Galatasaray bu iki seçenek arasında da bence bir taraftan da kazanabilecek durumda olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Şu kısımdayım. Biraz da Gençler Birliği tarafına geçeceğim. Gençler Birliği'ni konuşmak istiyorum seninle ama Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir gündem var mı? Gençler Birliği'ni şu sebeple konuşacağım. Ankara'da yaşayan bir gazetecisin. Ne oluyor, ne bitiyor merak ediyoruz açıkçası.
0: Yani Gençler Birliği'nde
1: Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay yoksa tabii.
0: Tabii şöyle, yani Galatasaray için şunu ekleyebilirim. Geçtiğimiz dönemlerdeki başarılı kadrosu kabuk değişimini beraberinde getirmek zorunda şu anda. Galatasaray ileri doğru bir adım atmak istiyorsa bazı kabuk değişimlerini yapması lazım. Stoper hattında, orta sahada Torreira olabilir, işte ön tarafta Icardi ile vedalaşmak gibi. İşte Sané'nin Dünya Kupası performansı sallantıda ama çok büyük bir oyuncu, belki kenarlara bir rotasyon oyuncusu olabilir ve en önemlisi tabii orada ofansif orta saha pozisyona bir ekleme olacak kulübeye. Galatasaray orayı iyi yönetirse ben takımın kesinlikle seviye atlayacağını düşünüyorum açıkçası. Hani Avrupa'da oynanan futboldan çok bahsediyoruz, Okan Buruk'un işte yaptığı yanlışlar veya tecrübesizliklerden, artık ne derseniz adına. Burada biraz da rotasyonla ilgili bir problem vardı. Hocanın zaten genç oyuncularla ilgili çok fazla gelişime açık olmadığını biliyoruz. Yani hoca çok kullanmıyor. O yüzden burada yapacağı Galatasaray'ın rotasyona transferler çok kritik olacak. Direkt eklemelerin yanında. O yüzden bence Galatasaray öncelikle biraz daha planlamayı doğru yapmaya ve ayaklarını yere sağlam basmaya özen göstermeli diye düşünüyorum ben.
1: Peki Gençler Birliği'nde sular duruluyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Detay sende. Oraları da merak ediyorum açıkçası. Biraz hareketlilik var gibi sanki.
0: Evet.
1: Yani bu başkanlık seçimiyle alakalı.

0: alakalı, yönetimle alakalı.
1: Kesinlikle yönetimde hareketlik hiç bitmiyor. Yani Gençler Birliği'nde yönetimler değişiyor, geliyor, gidiyor. Yani bir kere hep bir seçim gündemi var. Orada bir iktidar sağlanamıyor ve yine bir seçime gidecek Gençler Birliği. Bunu da açıkladı resmi olarak zaten. Öncesinde de yani Başkan Arda Çakmak Kulüpler Birliği toplantısındayken bir toplantı oldu yönetimde ve orada kararlar alındı. İşte bazı durumlarda Haydar Arda Çakmak'ın elindeki kararları alabileceği gücü biraz hafifletilmişti. Sonrasında tekrar bir toplantı oldu. O toplantıya misillemeydi. Arda Çakmak o toplantıyı o yokken yapılan toplantıya misilleme olarak yaptı. Ve sonrasında zaten kamuoyuna seçim olacağı duyuruldu. Seçim tarihi de belli oldu resmi olarak. Sezona giderken özellikle bu kadar kritik bir sezonda, yani Gençler Birliği bence Velho sayesinde kümede kalmışken bu planlama çok yanlış devam ediyor. Zaten maddi olarak sıkıntı sürüyor, belki onu net olarak söyleyebilirim. Burada bizi dinleyen Gençler Birliği dinleyicileri de vardır. Biraz son dönemlerde haber anlamında sıklıkla haber vermiyoruz. Biraz da bu bizim de, yani bir gazeteci olarak benim de her zaman teyitli ilerlememden kaynaklanan bir şey, ama içeride de çok belirsizlik var ve transfer operasyonu hiç iyi gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Bu tamamen bir gazetecilik yorumu, gördüklerimden, bildiklerimden. Bu kadar önemli bir sezona girerken elden çıkartmaya çalıştığı oyuncular var. Çok zor bir mali durum var. Hala maaşları alacakları olan oyuncular var. Onların günleri geliyor. Onların ödemeleri gecikiyor. Bunlarla uğraşan bir yönetim var. Bir yandan dediğim gibi kadrosu bence Süper Lig için yeterli olmayan bir durumda Gençler Birliği'nin. Ve buraya ekleme yapacak bir durumda da şu anda maddi olarak değil. Elinde Onyekuru gibi bir isim var. 1.6 milyon euro maaş alacak. Onun gönderilmesi gerekiyor. Orada oyuncu gitmezse, alacaklarından bir kısmından vazgeçip takım bulamazsa, 1.6 milyon euro verdiğiniz ve hiç maça çıkmayan bir Onyekuru'nuz olmuş, elinizde olmuş olacak. Ve bu da sizin bütün hamle aklınızı götürmüş olacak transferde. Yani çok karanlık bir tablo görünüyor Gençler Birliği adına maalesef. Hep dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Bir şekilde kurtuluyor kulüp bu karanlık tablodan, ama özellikle mali anlamda da çok fazla iyiye gitme olsa da sezonun içinde gördüğümüz noktada yine Gençler Birliği seçime gidecek. Yine farklı adaylar çıkacak. Arda Çakmak yine aday olacak yönetimiyle beraber. Ama orada hep bir pembe dizi var maalesef Berk. Yani uzaktan izleyen de, yakınında olan da, yönetimde olan da gördüğü şey çok doğal. Ya bugün bu yönetimin iyi dediği yarın kötü oluyor. Öbür gün kötü olanla yönetim iyi oluyor. Yani bu Gençler Birliği camiasının içinde hiç bitmeyen bir döngü. Bunu yakından takip edenler bilir. Sakine dönecek olursak, transfere dönecek olursak, Gençler Birliği'nin satma ihtimali olan oyuncuları var. Özellikle genç oyuncular. Bunlardan bir tanesi Osman Diabate. Son günlerde sen de fark etmişsindir. Gündemi takip ediyorsun, sürekli programlar yapıyorsun. Birçok gazeteci arkadaşımız, birçok dostumuz Osman Diabate ile ilgili haberler yapmaya başladı. Oyuncuya ilgi uzun zamandır var. Ben oyuncuyu ilk başta U19 takımında izlediğimde de o yeteneğini görmüştük, yazmıştım, konuşmuştuk. Onunla ilgili çok fazla transfer dedikodusu var şu anda. Onun elden çıkartılması kritik. Sözleşmesinde %40 sonradan satış payı var Suar Akademi takımına. %10 da menajerinin bir payı var. Yani Gençler Birliği gelen paradan %50 kazanabilecek. Beklentisi de 5 milyon euro civarı. Yani oyuncuya 10 milyon euroluk bir teklif geldiğinde 5 milyon euro istediği parayı almış olacak Gençler Birliği. Buradan şunu da söyleyelim radyo gol mikrofonlarına. 3 milyon euroluk bir teklif geldi Brentford'dan. Osman Dembele'ye sözlü bir teklif geldi. Resmi değil. Ancak bu parayı yetersiz buldu Arda Çakmak. Bu paranın %50'si değildi ama orada Gençler Birliği'nin kasasına girecek para yaklaşık 3 milyon euroydu. Yani 3 milyon euroya bırakmadı Diabate'yi, öyle söyleyebiliriz Gençler Birliği. İstediği para 5 milyon euro civarı, belki daha yukarısı. Şu anda orada çok büyük bir gündem var aslında Diabate konusunda. Tabii bu oyuncuya nasıl yansıyacak? Oyuncu transferi sonuçlanmazsa neler olacak? Nasıl bir mentalde olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Gençler Birliği'ne nasıl yararlı olabilir? Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi oyuncuya özellikle Fransa'dan birçok takım ilgi duyuyor. Şu an net olarak haberleştireceğim önümüzdeki günlerde. Şu anda net olarak bunu biraz üstü kapalı konuşmamın nedeni o. Normalde sevmem. Direkt söylemeyi severim ama dediğim gibi çok da off the record bilgiye sahip olduğum için biraz daha üstünü kapatarak söylemeye çalışıyorum. Elinde böyle bir değer var. Öncelikli olarak oyuncularını satmayı düşünüyor Gençler Birliği. Tonya yine piyasası olan oyunculardan bir tanesi, atılacaksın sezon içinde. Trabzonspor, Beşiktaş sıkça konuşulmuştu.
0: Ömercan Özmen'le gündemi değerlendiriyoruz. Söz sende.
1: Evet, sıkça konuşulmuştu Trabzonspor, Beşiktaş ilgileri Tonya'ya. Ama oradan da resmi bir güçlü bir teklif olmadı. Tek teklif sanıyorum Lecce'ydi. Hafsan beni yanıltmıyorsa yine o da resmi bir teklif değildi. Sonradan satın almalı bir kiralıktı ama Gençler Birliği Kulübü direkt olarak satmayı istediği için oyuncuyu bu teklifi reddetmişti. Onun da İtalya'dan takip edenleri var. Özellikle Serie A'dan bazı kulüpler, alt sıralarda yer alması beklenen bazı kulüplerin Tonya ile ilgili düşünceleri var. Türkiye'de de beğenilen bir oyuncu zaten biliyorsun. Onunla ilgili süreç ama donmuş durumda, onu da söyleyeyim. Net bir girişim yok. Yani toplayacak olursak Gençler Birliği transfer yapmak, takımı oluşturmak adına satış yapmak, para kazanmak durumunda şu anda. Başkan dediğim gibi seçime götürüyor. Seçim olacak. Seçim olduktan sonra yine bir transfer durumu olacak ama sezona da çok az kalmış oluyor. Yanılmıyorsam takım kampta oluyor seçim gerçekleşirken. Seçim ilan cacağı testlerinde gerçekleşecek. Takım o sırada kampta olacak sanıyorum. 1-2 günü kalmış olacak Ankara'ya gelmek için. O yüzden çok riskli, çok sıkıntılı bir süreç bekliyor Gençler Birliği'ni ve hızlı adım atamadığı, maddi olarak hareket edemediği çok bunalımlı bir süreç. Neler gösterecek bu süreç hep birlikte göreceğiz. Cemcan geldi bu arada, onu da hatırlatalım. Gençler Birliği'ne çok uzak kalmış belki dinleyicilerimiz vardır. Cemcan sportif direktör olarak geldi. Metin Diyad'ın hala teknik direktörlüğe devam ediyor takımın başında Metin Hoca. Oradaki kimyanın nasıl olacağı da çok kritik Gençler Birliği için. Oradaki transfer yapılanması, planlama, eldeki oyuncuları tutmak, yenilerini eklemek. Yani sol beksiz sezon geçirdi Gençler Birliği. Abdurrahim var sadece orijinal olarak. Halisson neredeyse 15 tane sakatlıkla sezonu zar zor tamamlayabildi. Son maçlarda da oynayamadı. Stoper olan Aslen Halisson. Yani burada çok büyük soru işaretleri var. En iyi oyuncu Velho. Onunla ilgili de Gençler Birliği'nin transfer edebilmesi adına bir avantajı vardı buraya gelirken. Yaklaşık işte 3 milyon eurolar civarında. Bu Gençler Birliği'ne özel bir fiyattı aslına bakarsan. Yani anlaşmanın başında yapılan durumlardan dolayı ama tabii yine maddi durumdan dolayı Velho'yu kadrosuna katamadı. Şimdi de Velho muhtemelen çok daha üst profilde bir takıma, belki büyük 6 ligden bir tanesine transfer yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden Gençler Birliği için bu sezon hiç kolay geçmeyecek. Yine bence küme düşme adaylarından bir tanesi olacak. Tabii bu süreci biraz görmemiz lazım. Transferler de çok etkili olacak teknik anlamda. Ama dediğim gibi öncelikle göndermesi lazım. Öncelikle para bulması lazım. Bu kaosu bitirmesi lazım. Yine bir seçime gidecek. Zor bir süreç bekliyor Gençler Birliği'nin.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Ömercan Özmen, eklemek istediğin Gençler Birliği ile ilişkin farklı bir detay var mı diye soracağım son bölümde. TFF ile ilgili bir konuya geçmeden önce.
1: Çok teşekkür ederim. Belki yani Gençler Birliği ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çok kısa söyleyeyim. Saha içine odaklanılmayan bir sezon oynadı Gençler Birliği. Oyuncuların çok fazla yalnız kaldığı, oyuncu grubunun çok fazla teknik adam değişmesinden dolayı futboldan uzak kaldığı. Sezona doğru gidiyoruz. Yine oradan uzaklaşılan bir süreç var. Kadro yapılanmasından, planlamasından ve oyuncuların durumundan. Umuyorum ki tüm takımlarımız için bu geçerli ama Ankaralı olarak Ankara takımlarının hepsi saha içerisinde gösterdiği performansla yukarı doğru çıkacaktır. Umuyorum böyle bir süreç olur. Gençler Birliği de bu sezonu bitirebildiği kadar yukarıda bitirir diyeyim ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada 10+4 kuralı için neler söylüyorsun? Burada TFF geri adım atmadı. Kimine göre bu geri adım atma işi olumluydu, doğru olandı. Kimine göre ise takımlar özelinde de spor camiasına, futbol camiasına baktığında da bu geri adım eleştirildi. Sen hangi noktadasın? Seninle beraber esasında Gençler Birliği ve Anadolu kulüplerinin de az çok böyle bu konudaki yaklaşımını öğrenmiş olacağız. Ömercan Özmen.
1: Abi aslında bu direkt olarak kendi fikrimi söyleyeyim. Ben hiçbir sınırlamanın olmaması taraftarıyım. Genel anlamda bu benim futbol görüşümle ilgili durum. Ama TFF tarafına dönersek, özellikle milli takım gündeminde önceki yaşananlarda sıkça eleştirdim. Her zaman eleştiriyorum TFF'yi. Ama burada bir sene öncesinden alınmış bir karar var ve planlamasını buna göre yapılması istenmiş takımların. 10+4 kuralı bu kuralda. Bu kuraldan ben çok vazgeçeceğini düşünmüyordum TFF yönetiminin ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Çünkü karakter olarak da o duruşta bir başkan. Çok fazla kararlarından dönecek bir isim değil.
2: Bu önceden bildirildiği için takımlara planlamanızı buna göre yapın

beğendiği için ben değişmemesinin doğal olduğunu ve çok da yanlış bir karar olmadığını düşünen taraftayım açıkçası. Çünkü burada da işte başkasının işte hani Türk oyuncuların değil de yabancı oyuncuların genç oyuncularını mı yetiştireceğiz biz düşüncesi tabii sıkça önüme evet. çıkıyor. Ama ben şunu düşünüyorum futbolda her zaman. Daha demin de başta söylediğim gibi bir milliyet yok futbolun. Genç oyuncu yabancı da olsa Türk de olsa

0: elinde kalmadan forma sürelerini adaletli şekilde kazandığı günler gelsin. İşte piyasa değerlerinin adaletli şekilde yansıyacağı ve medyada da bu konuda eleştirilmeyeceği, futbolla konuşulacağı günler gelsin istiyorum. Benim istediğim, benim ütopyam belki de öyle gelecektir size. Durum bu. Umuyorum ki Türk futbolu hiçbir yasağın olmadığı günlerde genç, yaşlı fark etmeden Türk, yabancı her türlü futbolcuyla sahada iyi futbol gösterdiği günler gelir diye umuyorum belki.
1: Umuyorum. Gelen mesajlar var. Bu kural kime yarıyor ki demiş. Onu sormuş dinleyicimiz. Tabii konuştuk. Değerlendirdik Ömercan Özmen'le. Farklı bir dinleyicimiz der ki Fenerbahçe'nin 20 milyon verdiği oyuncuyu 4 milyon oynatmak nasıl bir şey acaba demiş. Bu tabii John Duran'dan bahsetmiş kuvvetle muhtemel.
0: Evet, Duran'dan bahsediyor muhtemel.
1: Ama yaklaşık bir 40 dakikada olmuş yazalı. Uzun bir süre olmuş. Tabii Emre Eren'le de değindiğimiz bölümlerde yazmış. Gördüğümüz. Seninle de konuşalım isterim dinleyicimizin bu mesajını. Hakikaten John Duran'da da bir de John Duran'a ilişkin mesela Yakup Çınar mı, Ali Naci Küçük mü? Dijifutbol YouTube kanalında lütfen yayınları takip edin. Hatta Kim Ne Dedi formatın daha sonra İrfan 25'in az önce bağlantı yaptığımız noktada böyle kısa bir anlatımı vardı. Daha uzun detaylarıyla işlediği bir bölüm olacak. Kim Ne Dedi formatında 67 dakika boyunca süren bir yayın. Her şey konuşuldu gündeme ilişkin. Hem YouTube kanalında Dijifutbol'da lütfen abone olun. Hem de Radyo Gol frekanslarında erişebildiğiniz o içeriklerden biri o. İrfan 25'in Dijifutbol YouTube kanalındaki o detayları verdiği bölüme de sizleri götürürüz. Orada neler söylediğini de yine detaylıca dinlersiniz. Zira aynı şekilde Yakup Çınar'ın. Ama Ali Naci Küçük Dijifutbol'da dediği şuydu Ali Naci Küçük'ün. Onun dediğine göre artık John Duran bir mesele haline getiriyor Galatasaray'a gelmeyi. Çok istiyor deniyor. Bu konuşuluyor Ömercan Özmen.
0: Şimdi tam bu söylemin üzerine şunu konuşabiliriz. Dinleyicimizin sorusu mesela var. Budur. Yabancı basında da son dakika çıkmış sanırım, yakın olmuş. Şimdi sen bahsedince tekrardan yeniledim ve son haberlere ulaşmaya çalışıyorum. Yanılmıyorsam Kolombiyalı bir gazeteci, Pipe Sierra. Fena da otoritesi olmayan bir gazeteci. Galatasaray, John Duran için son seçenek. Ve gerçeği yansıtmadığını, John Duran'ın Galatasaray'ı çok fazla istediğini, bu yönde haberler aldığını söylemiş, yayınlarında konuşmuş, yazmış. Yani bir bilgi kirliliği var mıdır bilmiyorum tabii ki ama John Duran'ın maliyeti konusuna geldiğimizde Fenerbahçe'ye gelirken özellikle kiralık olarak o maliyette geldiğinde burada yine hatırlıyorum seninle yaptığımız programları, yani çok yüksek bir maliyet olduğunu konuşmuştuk. Yani gerçekten bence ilginç transfer hikayelerinden bir tanesiydi John Duran. Türkiye'de konuşacağımız, uzun yıllar bahsedeceğimiz çok yüksek bir paraydı kiralık bir futbolcu için. Galatasaray onu işte 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar, hatta 10 milyon eurolar belki bilmiyorum maaşlarda oynatırsa tabii ki bu çok büyük bir sükse yaratacaktır. Ama John Duran'ın olduğu yerde işte bugün gördüğümüz gibi, daha demin bahsettiğim gibi çok fazla gündem oluyor, çok fazla sükse oluyor. Yani John Duran demek bunları göğüsleyebilmek demek biraz daha Galatasaray adına. Çünkü sezon içerisinde devam eden süreçte de bunlara maruz kalabilir Galatasaray. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi biraz önce Pipe Sierra'dan okuduğum haber nedenli gerçeği yansıtıyor. Bunların hepsini bize zaman gösterecek doğruyu ama Galatasaray eğer ki Fenerbahçe'nin oynattığı maliyetin çok altında bir maliyette Duran'ı kadrosuna katıp oynatırsa tabii orada da bambaşka şeyler konuşmak zorunda kalacağız. O dönemki Fenerbahçe yönetimini tekrardan eleştirmeye başlayacağız. Çünkü gerçekten ütopik bir rakam, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuda. Ama dediğim gibi
1: zaten
0: Galatasaray
1: bu eleştiriliyordu. Zaten bu eleştiriliyordu. John Duran için Hatta şu yorumlar bile yapılıyordu. Osimhen geldi tamam ama John Duran da hem işte bonservisiyle hem geleceğiyle işte düşündürdükleriyle 1-2 yıl önceki John Duran'ı eğer görürse Fenerbahçe çok farklı bir noktada Osimhen'e karşı alınabilecek en iyi oyunculardan biri olduğunu ispatlayacak gibi yorumlar yapılıyordu. Çok net hatırlıyorum. Ama biraz da ben orada hani biraz bazı insanlar sever ya işte fiyatına göre yorumlamayı. Bonservis kısmı söz konusu olduğunda ya işte bu kadar para verildi bu adama, işte çok da kötü çıkacağını düşünmüyorum gibi gibi. Aslında çok da doğru bir yorum değildir. Çok da doğru bir bakış açısı değildir. Zaten basit bir bakış açısıdır. Ayrı konu. Ama John Duran konusunda da bunu düşünüyordu kamuoyu. Futbol bazlı konuşacak olursak, burada detayları böyle verecek olursak.
0: Şimdi zaten o maliyet söz konusu olduğunda beklenti de paralel olarak yükseliyor ve oyuncunun hani çok fazla izlemedik, işte çok fazla görmedik kısmında olan

0: taraftarlar da ya bu para veriliyorsa senin dediğin gibi çok yüksek bir performans bekliyor. Ama John Duran bence
1: değil, o
0: oralara
1: adam değil
0: gelebilmiş
1: zaten.
0: bir oyuncu değil. Yani profil olarak değerlendirmek lazım. Şimdi sen bana John Duran'ı Galatasaray için sorduğunda da bir yedek sonradan girecek veya partnerlik, Osimhen'e partnerlik edebilecek bir oyuncu durumunda düşündüm. Avrupa'yı düşündüm. Galatasaray'ın oynadığı oyunu düşündüm. Evet, verebileceği pozitif anlamda daha fazla şey var diye düşünüyorum. Ama bu John Duran iyi olduğu, kafası yerinde olduğu, mental olarak hazır olduğu süreçte bu böyle. Yani özellikle bu tür büyük maliyetli transferlerde yani büyük fiyasko oldu John Duran Fenerbahçe için. Kimse kusura bakmasın. Net olarak bu böyle yaşandı. Galatasaray'da da bunun böyle olmayacağını garantisi yok. Hiçbir transfer için yok. Ama John Duran'ı tanıyoruz ve biliyoruz. Burada kısa da olsa bir süreç geçirdi. Medyayı çok fazla meşgul etti. Özel hayatıyla ilgili çok fazla şey öğrendik. Ve bu bence büyük bir risk. Galatasaray yüksek paralar da bu John Duran'ı getirmeyi düşünüyorsa veya oralara bitecekse bu transfer kesinlikle o dengeyi sağlamayacağını düşünüyorum. O zaman Bertu seçeneğini öneririm ben Galatasaray'ın yerinde olsam. Ama bugün de gördük ki dünya basınında da farklı yerden bakılan bir yer var. Bizim haberlerimizin tam tersinde olan bazı haberler var. O yüzden bu oyuncu masada olduğu sürece biz birçok kez bunu göreceğiz. Yararlı olur olmaz o kısmı bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin aldığı paranın altı ve John Duran'ın verdiği performans bazında baktığımızda çok farklı şeylerde konuşabiliriz ilerleyen dönemde.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Berk. Çok keyifli bir sohbet oldu yine. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Sevgili kardeşim Ömercan'la gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu ki artık yayının da sonuna geldik. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Çok kısa aralarımız haricinde tüm gündemi önce İrfan 25'te Fenerbahçe dedik. Onunla konuştuk. Sonrasında Emre Eren'le hem Beşiktaş hem Galatasaray'a biraz girdik. O sıralarda Outara'nın 23-40 civarında İstanbul'da olacağı haberini aldık. Beşiktaş'ın Monaco ve Fransız oyuncuyla anlaşma sağladığı haberini aldık ki çok iyi bir sol bek. Ben izlediğim, hatırladığım, gördüğüm, nadiren rast geldiğim Outara'yı çok beğenmiştim. Öyle söyleyeyim. Hani her transfer için bunu yapamazsınız. Her transfer için bu yorumu yapamazsınız. İzledim, gördüm diyemezsiniz. Çok zordur o. Biraz da hani gazetecilikten ziyade futbol gurmesi olmak, işte biraz da işin içerisine girmek, biraz da orada sürekli her yeri, her ligi, her anı, her maçı kaçırmamak gerekir. Ama hani denk geldiğiniz yurt dışından mesela Monaco'da Outara'yı izlemek için bir maç açtığınız bir bölüm, hani çok bilmiyorum aramızda kaç kişi vardır, ben izledim ya işte Outara kimmiş bir bakayım diye baktım zamanında, daha Beşiktaş'ta Türkiye'de herhangi bir takımla anılmazken diye konuşacak nadir isimler vardır diye düşünüyorum. Ama ben denk geldiğimde Monaco'nun bir maçına orada beğenmiştim, hatta bunu arkadaş ortamında konuşmuştuk. Eğer o Outara geliyorsa, eğer o günkü Outara, tabii mutlaka orada bir farklı süreç vardır, ben yaklaşık bir ne zaman izledim, aylar oluyor. O Outara biraz heyecanlandıran bir Outara olabilir. Tabii onun yanında sadece bu değil. Beşiktaş'ta birçok detay var. Beşiktaş'ta birçok konu var. Tüm bunları konuştuk Emre Eren'le. Sonra Galatasaray'ı ve aynı zamanda detayları Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz bir bölümümüz oldu. Uzun uzadıya sadece Galatasaray değil, biraz olsun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen 10+4 kararı, biraz olsun üzerine ekleyebileceğimiz, bunun da üzerine ekleyebileceğimiz Gençler Birliği'nde ne oluyor, ne bitiyor durumları, tüm bunlar masaya yatırıldı, tüm bunlar konuşuldu ve detaylandırdığımız bir haber masası programı oldu. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın biraz uzun bölümde birlikte olacağız. Yarın hem parantezde hem de haber masasında görüşeceğiz. Yarın Çağatay Işıtlağ'ın da yine yıllık izinde olduğu bir bölümde Perşembe gününde saatler 15-17 arasını gösterdiğinde parantezde, aynı zamanda 18-20 arasını gösterdiğinde de haber masasında birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum, mutlu akşamlar diliyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Reklam.
4: Bankam Tombank kartıma değil.
3: Reklam bitti. Reklam. Radyo Gol. Radyo Gol.
4: Reklam. Reklam bitti.
5: Kim ne dedi?
6: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasılsın abi?
7: İyiyim, sen nasılsın?
6: İyiyim vallahi abi. Fenerbahçe'de gündem yoğun. Ondan önce, başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve başlayalım. Fenerbahçe bir para cezası geldi abi. 7 milyon euro. Bu para cezası sadece Ali Koç dönemini kapsıyor herhalde şu an için. 2025 yılını. Saadettin Saran dönemini kapsamıyor değil mi?
7: 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında kapsıyor. Yani Ali Koç dönemini kapsayan ve limit aşımını, limit aşımı nedeniyle yapılan harcamaların limiti aşması nedeniyle verilen bir ceza. Tabii sadece Sayın Ali Koç dönemini kapsıyor, Sayın Saadettin Saran dönemini kapsamıyor. Yine bu cezalarla ilgili işte 11, 12. ve 13. maddelerle ilgili verilen cezalar, işte 11, 12. 13. maddeler geçmedi. Bu nedenle Fenerbahçe ceza işte bu harcamalar limiti aştı. Bu nedenle ceza aldı yorumları da aslında kulüp tarafından bilgilendirmede, kulüp tarafından yapılan, kulüp tarafıyla görüştüğümüzde bu cezanın 11, 12, 13 maddelerle ilgili olmadığını, bu maddeler geçse dahi Fenerbahçe'nin burada harcama limitini aştığı için ceza alacağını dile getirdiler. Yani burada Fenerbahçe'nin bu cezalar ile ilgili zaten daha önce söyledik, 7 milyon euro gibi bir ceza aldı. Ama burada mali disiplini, yani bu bir uyarı niteliğinde bir ceza değerlendirebiliriz. Çünkü burada mali disiplini sağlaması lazım. UEFA'nın tabii bundan sonraki süreçte gözü Fenerbahçe'nin üzerinde olacaktır. Bu mali disiplini sağlama konusunda mevcut yönetimin neler yapacağını denetleyecektir. Fenerbahçe işte %70 harcaması gerekirken, gelirlerin %70'ini harcaması gerekirken gelirlerin %84'ünü harcadı ve dolayısıyla bu limite uymadığı için de böyle bir para cezası ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Bu dediğim gibi Sayın Saadettin Saran'ın devre arasında yaptığı transferleri kapsamıyor.
6: Peki Aziz Yıldırım'ın bu yaz döneminde yapacağı harcama limiti aşarsa ve Saadettin Saran da geçtiğimiz kış döneminde limiti aştı herhalde değil mi? Yani ya buradan Aziz Yıldırım'ın yapacağı harcama aslında Saadettin Saran'ın kış transfer döneminde yaptığı harcamayı kurtarabilir mi?
7: Şöyle söyleyeyim, limiti Fenerbahçe'nin zaten kısıtlı bir limiti var. Bunu birçok yayında dile getirdik. Ama yani yönetim de buna göre hareket edecektir. Mutlaka limiti nasıl açabilirsin? Yani limiti artırma imkanın var. Yeni sponsorluk anlaşmaları imzalayarak limiti artırabilirsin. Futbolcu satışı, bonseyle futbolcu satışı yaparak limiti artırabilirsin. Yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilirsin. Artı Şampiyonlar Ligi'nde kalırsan Fenerbahçe'nin limiti otomatik zaten artıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili limiti artırma yönünde ki bazı çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde birkaç sponsorluk anlaşmasıyla bu limiti belli bir noktaya getirecek Fenerbahçe. Tabii Sayın Saadettin Saran dönemi ve devre arasında bir transfer operasyonu yapılmıştı. 4 oyuncu kadroya katılmıştı. Önemli bir bonservis geliri, bonservis de ödenmişti. Ama Şerif'in mesela bonservisi bu döneme sarktı. Kiralık, satın alma opsiyonu kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Yani 4 milyon euro kiralık bedeli ya da bir 22 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vardı yanılmıyorsam. Şimdi bu bonservis bedeli, satın alma opsiyonu bu devreye geldi. Dolayısıyla bu sezonun limitine eklenecek bu Şerif'inki. Hı hı. Artı Genduzi'nin bonservis bedeli ödenmişti. Şimdi orada taksitler halinde, eğer taksiti bu döneme geliyorsa o taksit de bu limitten limit eklenecek. Ama Fenerbahçe yönetimi, mevcut yönetim bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve UEFA'nın belirlediği limitler etrafında gelir gider dengesini dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda yapılacak.
6: Yani gelecek dönemde Saadettin Saran döneminden de, kış transfer döneminden de bir ceza gelme ihtimali var mı?
7: Yok, yok. Bu zaten bir sonraki denetlemede şey yapılacak. Yani bu sezon içinde. Dolayısıyla herhangi bir ceza gelme ihtimali söz konusu değil şu aşamada. Ama limiti aşar, limiti aşarsa bu sefer yine aynı ceza. Yani belki bu sefer katlamalı gidiyor ceza. Yani daha fazla para cezası.
6: Aziz Yıldırım yönetimi aşarsa limiti değil mi?
7: Limiti aşarsa bu sıkıntı yaşanır. Ama diğer taraftan mutlaka Sayın Aziz Yıldırım yönetimi de bu

0: konuda oldukça dikkatli davrandığını söyleyebilirim. Yani burada limitle ilgili, dediğim gibi az önce, limiti artırma için belli kriterler var. O kriterleri sağlayarak limiti artıracaklardır.
1: Peki abi, çok fazla konuşuluyor. Aziz Yıldırım yönetiminde para yok. Daha doğrusu var mı yok mu? O konuşuluyor. Para var mı? Veya yönetim para vermek mi istemiyor? Öyle bir
0: Hayır,
1: durum mu?
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Aziz Yıldırım yönetiminde para var. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra mazbatayı alanı ne kadar oldu? 5-6 Haziran'da değil mi bizim? 6
1: Haziran'da seçim oldu.
0: 6
1: işte.
0: Haziran'da seçim oldu.
1: Evet.
0: Şimdi yani neredeyse bir aylık bir süreç. Bu bir aylık süreç içerisinde Fenerbahçe yönetimi zaten 50 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Yani geçmiş ödemeler, işte futbolcu taksitleri, bonservis taksitleri, futbolcu maaşları 50 milyon euro yakın bir ödeme yapıldı. Şimdi 15 Temmuz tarihine kadar 35 milyon euro bir ödeme daha yapılması gerekiyor ki Fenerbahçe zaten 15 Temmuz tarihine kadar UEFA'ya, 15 Temmuz'da UEFA'ya zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu verecek. O maçın kadrosunu 15 Temmuz itibariyle verecek. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin 15 Temmuz tarihine kadar da UEFA'ya bir denk bütçe sunmak zorunda. Denk bütçeyi sunması için de Fenerbahçe'nin 35 milyon euro'lu bir kaynak gerekiyor. Fenerbahçe bu kaynağı da sağlayacak. Ama şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe yönetimi de para var. Ama kafasına göre bu parayı sokamıyorsun. UEFA buna izin vermiyor. Yani şunu insanlar anlamasın. Fenerbahçe'nin limiti kısıtlı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun maaş şeyini kaç açıkladı? 118.3 milyon euro açıkladı. Fenerbahçe'nin şu anda 41 tane futbolcusu var ve bu futbolculara ödediği rakam 150 milyon euro civarında. Zaten sen eksidesin. Bu bir. İki, UEFA'nın Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde ifade etti. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde UEFA'ya sorduklarına 60 milyon euro gibi bir limitlerin olduğunu dile getirdi. Ama bu süreçte bu limitin daha da az olduğu, 40 milyon euro seviyelerinde bir limitin olduğu ifade ediyor. Yani bonservis bedeli, hani o az önce dedik ya, şeyi aşmaman gerekiyor. Şimdi burada da bu limitten 22 milyon euro gibi bir şeyin, Şerif'in gelen bonservis taksidi düşecek. Yani bonservis bedeli bu döneme sarktığı için o düşecek. Daha da azalıyor limitin. Şimdi Fenerbahçe yönetimi böyle sponsorluk anlaşması yapmadan veya futbolcu bonservis satışı yapmadan bu limiti kafana göre, işte bir bağış yapayım ben kulübe, işte şu kadar para sokayım, bu limit bu şekilde artmıyor.
1: Peki bu transferler nasıl olacak abi? Yani konuşulan isimler büyük isimler, oralara da geleceğiz tabii, ama ya bu transferler nasıl yapılacak o zaman?
0: Abi limiti artıracaksın. Limiti de nasıl? Az önce söyledik. Şimdi birkaç tane sponsorluk anlaşma, ciddi sponsorluk anlaşmaları yapılacak Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili limitin artması bekleniyor. Diğer taraftan bonservisiyle futbolcu satışı. Fenerbahçe'de 40 tane futbolcu var şu anda. 41 herhalde.
1: 39 mu, 40 mı, öyle bir şey olmuş.
0: İki tane işte Vedat Muriç, Amaraj'ı evet, katarsan 41 oluyor. Şimdi bu oyunculardan işte kimler ayrılacak, işte söyleyelim. İşte Diego Carlos.
1: Oraya geliriz abi.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Bu satış mesela 10-11 tane oyuncunu satmayı planlıyorsun. Ve bu oyuncuların satışından da ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Fenerbahçe'nin. Yani bu oyuncuları eğer istediği noktada istediği satış bedeliyle satarsa, diyelim ki 70 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etti. Bu sefer senin limitine bu artı olarak eklenecek. Yani belli bir miktarı bunun limitin artışına etkileyecek. Sponsorluk geliri, bir sponsorluk elde ediyorsun, bunun 1/3 diyebiliyorum. Belli bir bölümü limiti ekleniyor. O limite eklenecek. Şampiyonlar Ligi'nde kaldığın zaman limitin otomatikman zaten artacak. O yüzden Şampiyonlar Ligi geliri çok önemli. İşte Fenerbahçe'nin loca satışları ve kombine satışlarından elde edeceği gelirler, ek gelirler, bunlar da limiti artıran diğer etkenler. Yani gelir kaynağını artırdığın zaman limitin de artacak. Çünkü sana ne diyor UEFA? 100 lira gelirin varsa 70'ini harcayabilirsin. 70'i de tamamını da harcamadın. Yani 70'in civarında olması lazım ki sıkıntı yaşamazsın. Şimdi, ama sen bunu 80'ini harcarsan o zaman ceza alıyorsun işte.
1: Peki abi, şimdi bu sene kadro planlamasını Fenerbahçe'de Oğuz Çetin yapacak değil mi? Yani kadroda bir eksik olursa bundan sorumlu kişi geçen sene Devin Özek'ti mesela. Bu sene de Oğuz Çetin olacak.
0: Şöyle söyleyeyim, teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ama teknik direktör belirlemeden önce zaten Fenerbahçe yönetimi Oğuz Çetin'le 2 aylık bir süreç içerisinde kadro planlaması yapılıyordu. Ve bu kadro planlaması da hangi mevkiler eksik, hangi mevkiler transfer yapılacağı zaten belirlenmişti. Stoper mevkii, forvet, sağ kanat, ön, duruma göre sol bek transferi de planlanıyordu. Yani bu mevkilere Fenerbahçe transfer yapmayı planlıyordu. Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de bunu dile getirmişti zaten. Hangi mevkilere transfer yapacağını. İsmail Kartal açıklandıktan sonra da İsmail Kartal da kendi ekibiyle beraber izlediği bazı oyuncuların ve hangi bazı başka farklı mevkiler içinde isimler önerdi. Ama Topuk Yaylası kampında oyuncuların genel performansını da görmek istedi. O yüzden tüm oyuncuları, kiralıktan dönen tüm oyuncuları da Topuk Yaylası kampına dahil etti. Orada çünkü oyuncuların son durumunu görecek ve ona göre karar verecekti. Mesela sol bek transferi planlanıyordu aslında. Ama Archie Brown'u isteyen kulüpler de vardı. İşte Newcastle United'ın Premier League'den ciddi olarak isteyen kulüpler vardı. Archie Brown'da mesela yapılan laktak testlerinde en dayanıklı, fizik gücü en yüksek oyunculardan bir tanesi çıktı. Performansı da oldukça iyiydi. Dolayısıyla şu aşamada Archie Brown'un takımda kalma ihtimali oldukça yüksek. Yani orada sol bek transferi belki yapmayacak Fenerbahçe. Yani oyuncunun gidişi, eğer oyuncu iyi bir bonservis bedeli teklif edilir, oyuncu da gitmek ister, Fenerbahçe de bu teklifi değerlendirirse o zaman sol beke bir transfer yapılacak. Ama şu aşamada Archie Brown transferi yapılmayacak mesela. Yani hoca onun performansına oldukça memnun. Osterwolde gidecekti. Yani çünkü gitmek istiyordu oyuncu.
1: Çok konuşuluyordu.
0: Roma'nın çok ciddi bir ilgisi vardı. Ama sohbet, basın mensuplarıyla yapılan sohbet toplantısında İsmail Kartal şunu söyledi. Osterwolde bizimle kalacak. Şimdi Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin bir stoper transferi daha yapar mı yabancı? Ben pek düşünmüyorum. Hani pek beklemiyorum bu konuda. Hani Osterwolde'nin ayrılığı durumunda Fenerbahçe bir transfer yapar. Aslında yönetim şunu yapıyor. Elimde zaten kalabalık bir kadro var. Benim önceliğim eksiğim neresi? Öncelikle eksiğim stoper tandemi ve işte forvet attı. Ama diğer oyuncuların da tam teklifler olmasına rağmen önce kendi kadromun eksiklerini tamamlayayım, sonra gelen teklifleri değerlendiririm. Yani oyuncuyu gönderip sonradan oyuncuya bakmayayım. Çünkü o oyuncunun eksikliğini, yerini doldurman gerekiyor. O yüzden sıkıntı yaşamamak adına şu anda mevcut kadroyla belki de şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe buna tepki gösterecekler insanlar ama Fenerbahçe'nin ilk Gornik'le oynayacağı maça Fenerbahçe belki yeni transfer olarak Vedat da sakatlandı, belki tamamen eski kadroyla çıkacak. Yeni transfer olarak belki bir tane veya bir maksimum iki oyuncu olur.
1: Şimdi
0: Vedat'ın kadroda olma ihtimali de yok zaten sakatlığı nedeniyle. Ama diğer taraftan baktığımızda elindeki kadroyla çıkacak gibi gözüküyor. Burada da İsmail Kartal'ın da bazı oyuncular yeniden görmek istiyor. Yani bazı oyuncularına güveniyor. Çünkü onların daha önceki performanslarını biliyor.
1: Abi taraftar da birazcık şey diyor ya, işte 2 sene önce gelmiştin, evet eski 2 sene önce oynuyorlardı ama birazcık taraftar kadronun yenilenmesini istiyor. Mesela Osterwolde geçen sene tam iyi diyebiliriz ama sıkıntı yaratıyor mesela stoperde.
0: Ama bak şöyle söyleyeyim, şimdi taraftar
1: çok kadro da sıkıntı yarattı bence ki sol bek oynaması da konuşuluyordu mesela. Sol bekte değerlendirmeyi ya, düşünmüyor mu?
0: Şimdi Osterwolde sol bek oynamak istemiyor. Onu net söyleyeyim sana.
1: Stoperde çok oynayamıyor.
0: Tedesco'ya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde söylemiş. Her ne kadar toplantılarında ben hoca nerede oynatırsa görev veririm diyor ama sol bek oynamak istemiyor. Mesela Asensio da sağ kanat oynamak istemiyor. Asensio da 10 numara benim mevkimdi. Ben 10 numarada rahat etmek istiyorum diyor. Osterwolde'yi zaten stoper mevkine çeken de İsmail Kartal'dı. Sol bek olarak transfer edildi.
1: Evet.
0: Hatta Osterwolde 6 milyon euro bonservis bedeli, Sayın Ali Koç döneminde 6 milyon euro bonservis.
1: Aynen 7 milyon mu neydi?
0: 6 milyon euro transfer döneminde geldi. Ondan sonra hatta şöyle diyorlardı onun için yorumlar. Çöp transfer.
1: Bu oyuncu sol beke 7 milyon mu
0: verilir mi falan diye. Şimdi bakıyorsun Osterwolde ama ne yaptı, oyuncu stopere evrildi. İsmail Kartal onu stopere çekti. Oradan iyi performans aldı ve önemli kulüplerden transfer teklifleri de alıyor şu anda. Oyuncu da stoperde kariyerine devam etmek istiyor. Şu anda sol bek oynamak istemiyor. Dolayısıyla sol bekte zaten Fenerbahçe'nin Archie Brown var. Levent Mercan var. Dolayısıyla oraya bir de Osterwolde'ye çekme gibi bir düşünce olacağını düşünmüyorum.
1: Yani yeni sezonda yine Skriniar ve Jadon olacak.
0: Ben Osterwolde'nin halen ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ha, hoca kalacak dese de ilerleyen süreçte gelen teklifler. Çünkü bu süreci Şampiyonlar Ligi Önleme maçına kadar Fenerbahçe elindeki kadroyu maksimum verimle kullanmak istiyor. Zaten elinde kalabalık bir kadro var. Ama transferler Şampiyonlar Ligi Önleme maçından sonra belki daha da hızlanacak. Aslında ilk planlama da bu şekildeydi. Şimdi Sayın Aykut Kocaman'la biliyorsun neredeyse son 24 saate kadar tüm kadro planlaması Aykut Kocaman'la ve yardımcılığıyla beraber yürütülüyordu. Hep ilk planlama da şu şekilde. Biz Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadar elimizde kalabalık bir kadro var. Bu kadro ile beraber bu kadrodaki oyuncuları değerlendirip belki oraya bir iki takviye de o maça çıkıp ardından da Şampiyonlar Ligi playoff maçına kadar da bütün eksikleri tamamlamak. Zaten dünya şampiyonası sona ermiş olacak. Ve dünya şampiyonası sonrasında daha da hareketlenmiş olacaktı transfer süreci.
1: İrfan Can Kahveci hakkında

0: Ne düşünüyor hoca?
1: Hoca İrfan Can Kahveci takımda kalacak dedi. Ondan yararlanmayı düşünüyor. Ya yani çünkü hocaya inanıyor, güveniyor.
0: İlk 11 mi olur?
1: Vallahi ilk 11 mi olur? Onu bekleyip görmek lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Çok tepki alıyor da. Hatırlarsan Jesus dönemiydi yanılmıyorsam. İrfan Can Kahveci
0: eleştiriliyordu.
1: Sezon başı kampında Dinamo Kiev maçı vardı. Ben hiç unutmuyorum. O zaman yine radyoda yayındaydım. O maçta yani çok da kötü oynamamıştı ama yine de bir tweet atmıştı. Bir tribün grubunun liderlerinden bir tanesi. Bu takımdan gideceksin, bu takımda yerin yok senin şeklinde bir tweet atmıştı. Taraftarın tepki gösterdiği zaman zaman protesto ettiği bir isimdi İrfan Can Kahveci. Takımdan gönder, o sezon mesela takımdan gönderilseydi kimse sesini çıkarmazdı. Herkese gitsin diyordu çünkü.
0: Evet.
1: Ama İsmail Kartal geldikten sonra ne yaptı? İrfan Can Kahveci'yi aldı. Ondan maksimum verim aldı. Çift rakamlı hem asist hem gol katkısı sağlamıştı İrfan Can Kahveci. O sezonda taraftarın sevgilisi haline geldi İrfan Can Kahveci. Şimdi hoca buna inanıyor, güveniyor. Hocaya saygı duymak lazım. Hoca abi çünkü işte oyuncunun performansını biliyor, neler yapabileceğini biliyor ve ondan nasıl yararlanacağını. Ben yararlanacağım diyorsa İsmail Kartal, ona saygı göstermek gerekiyor. Çünkü onu istiyor. Mesela İsmail Kartal'ın takımın başında olmasını istiyordunuz. Tamam, İsmail Kartal takımın başına geldi. 99 puan topladı, işte çok iyi futbol oynattı. Böyle söylüyordunuz. O zaman bırakın da hocanın kararlarına da saygı gösterin. Hoca hangi oyuncuyla devam etmek istiyorsa ona göre karar versin. Yani hocanın üzerinde baskı uygulamayın, baskı kurmayın o zaman. Hoca inandığı, güvendiği, neler yapabileceğini bildiği isimlerle devam etmek istiyor.
0: Ya biraz yeni yüz görmek istiyor.
1: Abi yeni yüz, yeni yüz. Bak yeni yüz görmek istiyor, yeni yüz görmek istiyor diye diye 40 tane futbolcu var Fenerbahçe'de. Yani bu işte bırak transfer yani. Hoyratlı yüzünden. Senin elinde kadron var, ben onu istemiyorum, onu gönder, o bir oyuncuyu al. 40 tane oyuncum var, hepsini sil baştan yap. Fenerbahçe zaten son 8 senede, son 8 senede katarsan, neyse her sezon kadrosunu sil baştan yapıyordu.
0: Evet.
1: Yani ligi ikinci bitiriyor Fenerbahçe, onu gönder, sil baştan kadro oluştur. Jeko Tadic vardı bu takımda. Jeko Tadic'e bile neler yaptı ya Fenerbahçe taraftarı.
0: Mesela geçen sene olsaydı
1: adamlar Jeko, sosyal medyasını kapatmak zorunda kaldı. Hakaretlerden, küfürlerden nedeniyle. Ama şimdi ne diyorsun? O gittikten sonra diyorlar ki Jeko Tadic bu takımda olsaydı geçen sezon şampiyon olurdu. Tamam ama bunu bu noktaya getiren bu oyuncular son maça çıkmak istemedi ya. Çıkmak istemedi son maça. Neden çıkmak istemedi acaba? Onu hiç düşünüyor mu taraftar? Yani bu transfer hoyratlığı nereye kadar? Şimdi tamam taraftar haklı, onu gönder ama elinde 40 tane oyuncu var. Yani yönetimi de baskı altına alıyorlar. Yani bu Sayın Ali Koç döneminde de böyle. Onu istemiyoruz. 20 tane futbolcu var. Onu istemiyoruz. Ondan sonra da ne oluyor? Mecbur yönetimde taraftarı biraz o şeyini almak için transfer yapmak zorunda geliyor. Sonuçta 40 tane futbolcum var. Bak şimdi bu oyuncuları gönderemiyorsun. Gitmek istemiyor oyuncu.
0: Ya bu maaşlara gitmez zaten.
1: Abi niye gitsin abi? Niye gitsin yani? Şimdi Real Betis Amrabat, Amrabat'ı istiyor. Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Fenerbahçe'den belki 4,5-5 milyon euro civarında ücret alıyor. Real Betis'in maksimum vereceği rakam 2 milyon euro net verir. Adam 2 yıllık sözleşmede alacağı rakam 10 milyon euro. Orada kazanacağı 4 milyon euro. 6 milyon euroluk farkı istiyor oyuncu bu sefer. Diyor ki benim bu zararımı karşıla ben gideyim diyor.
0: Zor abi onların gitmesi. Ya şimdi o zaman şeye gelelim abi. Onlara geleceğiz giden oyuncular ama Vedat Muriç şimdi ilk eleme maçında olmayacak dedin. Yani ne zaman dönecek? Yani ne zaman oynar?
1: Valla
0: yaşı da biraz olduğu için hani acaba ya, lige mi yetişir diyorlar.
1: Şöyle söyleyeyim. Ya en az 3 hafta var bak. Yani minimum 3 hafta. Yani minimum 3 hafta. 3 hafta bu
0: çalışmalara başlaması için.
1: Tabii. Yani takımla birlikte çalışmalara başlaması. Şimdi takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlayacak. Sezon başı kampını kaçırıyorsun. Sezon başında kampını kaçırdıktan sonra da o oyuncunun toparlanma süreci tekrar yani tekrar o eski performuna ulaşması da biraz zaman alacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ilk maçta oynamayacak ama gibi gözüküyor. Yani playoff maçlarında yer alır. Ligede zaten herhangi bir sıkıntı olmadan devam eder. Ama bu oyuncunun şeyine de bağlı. Fizik yapısına da bağlı. Yani oyuncu kendisine çok dikkat eder. Tedaviye çok daha hızlı bir cevap verir. Daha erken sahalara dönebilir. Ama burada sağlık eti çok yani risk almayacaktır. Ve oyuncunun yani bu da aslında biraz Fenerbahçe'nin şanssızlığı ya. İlk yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kadroda herhalde desen ki hangi oyuncu sakatlanmasın dersin ki Vedat Muriç sakatlanması dersin. Yani sakatlanmayacak hani sakatlanmaması gereken oyuncu sakatlandı Fenerbahçe'de. Bu Fenerbahçe'nin Artık

0: son yıllardaki klasiğidir. Yani bir dönemde mesela 5 tane stoper varsa 4'ü birden sakatlandığını hatırlıyorum ben mesela. Stopersiz kalmıştı Fenerbahçe. Ya 4 tane stoper aynı anda sakatlandı mı? Sakatlandı. Geçen sezon 2 tane sağ bek aynı anda sakatlandı mesela Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe iki, pardon, iki sol bek aynı anda sakatlandı. Yani böyle enteresan Fenerbahçe'de olmadık şeyler oluyor. Veya rakiplerin mesela 2 stoperle sezonu tamamlarken Fenerbahçe 4 tane stoperi var. Diyelim 4 stoperin 3'ü birden sakatlanıyor. O mevkide stopere başka oyuncuyla yola devam etmek zorunda kalıyor.
1: Abi işte o da hani çalışmalardan dolayı mı, antrenmanlardan dolayı mı oluyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim, bunu her zaman söyleyeyim. Bu mesela şimdi belki de şimdi Sayın İsmail Kartal teknik heyeti konusunda belki konuşacağız ama
1: konuşacağız
0: yani bu
1: abi.
0: Konuda yani bu konuda artık yani sezon başı kampı sezon başı kampında zaten ilk 7 gün çok önemlidir. İlk, yani sakatlıklar genelde ilk 7 gün içerisinde yaşanıyor diyorlar. Yani çünkü orada tatilden dönüyor oyuncu. Bir anda yükleme yaptığın zaman sakatlık yaşama riskin oldukça yüksek. Dolayısıyla bunu çok iyi ayarlamaları, çok iyi yapmaları gerekiyordu. Sayın İsmail Kartal'ın döneminde de biliyorsun çok adale kas sakatlığı yaşanıyordu. Hatta bu tartışmalar o zaman 99 puan topladığı sezonda da sıklıkla dile getirilen bir süreçti. Burada tabii hemen daha kampın o işte 10 gün olacak herhalde Topuk Yaylası'na gideri yarın sona eriyor. O süreçte böyle adale kas sakatlığının yaşanması ve hem Fenerbahçe'nin biraz şanssızdı. Tabii teknik heyet de bu konuda.
1: Abi yine gerekli. Aynı durum böyle yaşanırsa demek ki İsmail Kartal da hatalarından ders çıkarmıyor.
0: Yani şöyle şey, yani. Belki orayı şey yapmak lazım yani direkt tamamen teknik heyete bağlayamazsın. Orada 30 tane futbolcu gitti. Sadece Vedat Muriç sakatlandı.
1: Ama daha başındayız abi. İnşallah sakatlık olmaz.
0: Olmaz umarım. Yani ilk defa hemen de olumsuzluk.
1: Taraftarın en çok korktuğu şeylerden biri o. Özellikle mesela işte Gündüz'ye bir şey olursa, Şikrinyar, Asensio'ya.
0: Abi Şikrinyar'da mesela geçen zaten sezondan hani kalan Şikrinyar'ın geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Kampın son günü, hatta şu anda dün mesela takımla birlikte çalışmalar başladı ama kontrollü olarak çalışmalara başladı. Yani daha takımda %100 takıma dahil olmadı. Mesela Şikrinyar'ı da takıma tam olarak dahil olması Avustralya kampında olacak. Hazırlık maçlarında yavaş yavaş forma giyer ama şey maçında da %100 hazır hale gelir. İşte Asensio'da geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bireysel program uyguluyordu. O da takıma dahil oldu ama o da kontrollü olarak çalışıyor. Onlar da Avustralya kampında artık hem Asensio hem Şikrinyar'dan %100 hazır hale gelmesini bekliyoruz. Tabii İsmail Kartal da o iki oyuncuyu da, çünkü o iki oyuncu Fenerbahçe'nin omurgasını oluşturan isimler. Dolayısıyla hücum birisi savunmada, birisi hücum hattında takımın vazgeçilmez iki ismi. Dolayısıyla oyuncuların dönmesi de Fenerbahçe adına olumlu olacaktır.
1: Forvet'e geçelim abi o zaman.
0: Şöyle söyleyeyim, bir de şunu var. Şey yapıyorlar mesela sakatlıkların böyle adalet sakatlığının yaşanmasının ardına artık biraz tempoyu İsmail Kartal topu gelsinde tempoyu biraz daha düşürdü. Oyuncular hafif ağrı hisseden oyuncularla dinlendirme programı uygulayarak oyuncuların sakatlık riskinin önüne geçmeye çalışıyor. Biraz da bir Vedat Muriç sakatlığı biraz planları da alt üst etti. Ama bugün antrenmanda bazı futbolcular da antrenmana çıkmadı. Dinlendirme programı uyguladı ki bunun amacı da işte yorgunluk seviyesi üst düzey olan oyuncular veya işte fazla yükleme yapılan oyuncuların sakatlık olası sakatlığının önüne geçmek için bu çalışmalar yapıldı.
1: Peki abi, bir de Girassi'yi sorayım. Şimdi Vedat'ın sakatlığı sonrası taraftar dedi ki herhalde hemen bir forvet daha alacağız. Girassi'de son durum ne abi?
0: Girassi için görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir yani oyuncuyla prensipte anlaştı ama Fenerbahçe'nin yönetiminin amacı oyuncu en uygun maliyetle kadroya katabilmek. Yani Borussia Dortmund 40 milyon euro istiyordu. 35 milyon euro seviyelerine kadar düştü. Ama Fenerbahçe özellikle aslında buradaki amaç şuydu. Vedat'la ilk maça çıkmak. Daha sonra bu süreçte transfer çalışmaları, bonservis pazarlıklarını sürdürmek ve daha uygun maliyetle oyuncu kadroya katmak. Çünkü Borussia Dortmund Girassi'yi satacak. Yani artık bu belli.
1: Çok satıcı oynuyor ama biraz.
0: Yani Borussia Dortmund satacak. Borussia Dortmund Aslani'yi transfer etmek istiyor. Girassi'yi de satış listesinde. Fenerbahçe de bunu bildiği için oyuncuyu en uygun maliyetle kadroya katmak, kulüp kasasından en az paranın çıkması için çalışmaları yürütüyor. Yani burada pazarlıklar bu süreçte gidiyor ama tabii Vedat Muriç'in sakatlığı Fenerbahçe'nin bu transfer sürecini daha da hızlandırmasına neden olabilir. O süreçte yani biraz belki pazarlık noktalarından vazgeçip oyuncunun veya kulübün istediği rakama yanaşıp oyuncu transferini gerçekleştirebilir önümüzdeki günlerde.
1: Biraz mecbur kalacak gibi.
0: Ama bir şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın da şunu net şekilde söyleyelim. Yani İsmail Kartal'ın orada farklı profilde bir oyuncu istediğinde vurgulayalım. Yani orada şimdi pivotu... Şimdi
1: Watkins ismi de var abi.
0: Tabii tabii.
1: Onu mu istiyor yoksa İsmail
0: Kartal? Tabii tabii. İsmail Kartal'ın forvet için hareketli, kanat forvet rolüne uygun, çok yönlü, zaman zaman da Vedat Muriç ile birlikte oynatabileceği bir oyuncu istiyor.
1: Musa Sow istiyor yani.
0: Yani burada Musa Sow diyebilirsin.
1: Kayıt.
0: Kayıt gibi diyebilirsin.
1: Yedekten
0: girmesin. Ama şöyle söyleyeyim, yani burada bu profilde bir forvet transferi istiyor. Ve Watkins de bu isimlerden bir tanesi. İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim. Yönetim kurulunda verdiği raporda da Watkins transferinin gerçekleşmesini istiyor. Ama Watkins de Dünya Şampiyonası sonrası kararını vermek istiyor. Yani hemen bugün transfer olacak gibi bir durum söz konusu değil.
1: Onun da bonservisi yüksek.
0: Onun da bonservisi yine 30-40 milyon euro civarında. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şomorodov ismi gündeme geldi yeniden. Başakşehir'de forma giyen bir isim. Bu da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama bu üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim.
1: Orta bonservisi ne kadar istiyorlar?
0: Başakşehir hiç istemiyor.
1: Üçüncü forvet de yabancı olacak abi o
0: 15-20
1: zaman.
0: 15-20 milyon euro civarında bir rakam. Ama bu şey de yabancı kurallarından önce düşünülen bir şeydi. Şimdi 16-4 kurala devam ettiği için Fenerbahçe tabii burada da biraz aslında artı 4 kuralına baktığımız zaman Fenerbahçe burada avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Şerif var. Uyuyor. Nene var. Arşi Buram da geçen sezon kadroya katıldıkları için Nene ve Arşi Buram bu kurala uyan isimler. Amara Diouf da bu sezon kadroya dahildi de o da uyuyor. Amara Diouf şu anda bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor biliyorsun. Daha henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Çünkü oyuncu geçen sezon bir çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. O yavaş yavaş takıma dahil olacak. Ondan beklentiler çok yüksek. Ama hemen acele edilmiyor. Genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Onu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Baktığınız zaman Nene'nin, Arşi Brown'un geçen sezonki gol ve asist katkısına baktığınız zaman bir tanesi sol bekte kulüp tarihinde en fazla skor katkısı sağlayan oyunculardan bir tanesi. Son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen sol beklerden. Nene de son haftalarda sakatlığı nedeniyle operasyon biliyorsun o sezon sonunda fıtık operasyonu geçirmişti kasık fıtığından. O da bireysel olarak çalışmalar sürdürüyor. Topuk yaylasında kampta değildi ama Avusturya kampına dahil olacak. Nerede çift rakamlı hem gol hem asist katkısına ulaşmıştı. Şerif de 11 ilk maç şeyde de o da 3 gol 1 asistlik bir performans.
1: Şerif kalır herhalde.
0: Şerif zaten kalacak. Şerif'in şey yok. Şerif kalacak. Şerif potansiyelli
1: üçüncü
0: bir oyuncu.
1: Forvet olarak Şerif değerlendirilmez mi?
0: Değerlendirilir. Şerif kalacak. Potansiyelli bir oyuncu. Orada Şerif'i değerlendirecektir teknik direktör İsmail Kartal. Aslında mesela Aykut Kocaman'ın şey sürecinde hani teknik adam eğer Aykut Kocaman olsaydı onu sağ kanatta da değerlendirmeyi düşündüğü bir isimdi Şerif. Yani Sayın İsmail Kartal da aynı şekilde onu kanatlarda yani solda sağda solda değerlendirebilir. Kanat forvet olarak değerlendirme ihtimali de oldukça yüksek Şerif'i. Dolayısıyla Şerif'in de kalacağını düşünüyorum ama baktığında mesela geçen sezon artı 4 kuralında oynayan rakiplerin de artı 4 kuralında oynayan oyuncular mesela Galatasaray'da artı 4 kuralında oynayanların da bir tane oyuncu vardı.
1: Niyaga var.
0: Niyaga mesela sadece Türkiye Kupası'nda gol ve asist katkı sağlamış ama Fenerbahçe artı 4 kuralında oynayan özellikle 3 isim önemli skor katkısı sağladığını görüyoruz. O yüzden de Fenerbahçe taraftarı hani değişmesin isteği var. Ama diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi de 12 artı 2 şeklinde devam etmesini istiyordu. En azından ya sınırsız olsun ya da 12 artı 2 olsun. Yani bir kriter olmasın.
1: Orada da taraftar şey diyor abi 12 olursa Galatasaray oraya 2 tane daha oyuncu alır.
0: Da var.
1: Zaten kadrosu bizden güçlü daha da güçlenir.
0: Fenerbahçe'nin zaten 21 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi Fenerbahçe 21 yabancı oyuncu elinden çıkarmak istiyor. Ve bu noktada da belli şekilde bu artı 4 kuralı ne diye belki Nene ile Arşi Brown'la önemli teknikler vardı. Fenerbahçe bu oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satıp yerlerine farklı özellikle oyuncular kadroya dahil etme imkanı da söz konusuydu. Diğer taraftan dediğim gibi bu oyuncuların ama artı 4 bana da kalsa yani benim düşüncemde artı 4'te şu anda Fenerbahçe avantajlı. Dedim 3 tane oyuncum var. 3 oyuncuyu da ilk 11'de oynatabiliyorsun. Ve 3 oyuncunun da önemli skor katkıları sağlamış geçen sezon. Yani Nene'ye bakıyorsun çok önemli skor katkısı sağlamış. Arşi Buran'a bakıyorsun çok önemli skor katkıları sağlamış.
1: Bence Arşi bundan sonraki süreçte de kalacaktır.
0: Arşi Buran bir de 2 ay neredeyse sakatlık yaşadı adam.
1: Evet.
0: Yani o sakatlık yaşamasına rağmen öyle bir skor katkısı almış. Şimdi bu açıdan baktığımızda bence avantajlı Fener. Artı 4'te çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Artı mesela şimdi yeni Andre'nin transfer edilme ihtimali söz konusu.
1: Andre'nin transferi Fred giderse yerine mi yapılacak?
0: Fred ya da

0: ile giderse orada anca transferi gerçekleşir.
1: Fred'in kalma durumu var mı? İsmail Kartal kalmasını istiyor.
0: İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Ya az önce şunu söyleyeyim. Gorni Polonya ekibiyle oynayacağı maça Fenerbahçe belki de eski kadrosuyla çıkacak. Yani belki demeyeyim ben.
1: Yüksek yani, ihtimalle yüksek öyle görünüyor.
0: Yüksek ihtimalle öyle gözüküyor. Çünkü niye? Şu aşamada bir transfer yapsan dahi. Şimdi bu oyuncu kendi ilk etap kamp çalışmasını kaçırmış olacak. İşte gelecek takıma uyum sağlaması, transfer edilen oyuncu antrenman, yani yazın ne yaptı, antrenman yaptı mı yapmadı mı, veya işte bunlar hep buraya gelecek oyuncunun tekrar o uyum sağlama aşaması, takımın seviyesine gelme, fizik kondisyon anlamı seviye gelmesi zaman alacak. Belki ilk maçta dediğim gibi farklı bir isimle, yani aynı kadroyla yer alma ihtimali oldukça yüksek Fenerbahçe. Fred'i de İsmail Kartal değerlendirmeyi düşünüyor. Fred Tedesco döneminde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Hatta Tedesco'nun...
1: Abi iyi de değildi ama.
0: Ama hani şöyle söyleyeyim.
1: Tedesco'dan dolayı mı bilmiyorum.
0: Ben söyle söyleyeyim. Şimdi oyuncuyu oynatma şeyin farklı. Şimdi sen Fred'den orta sahada gelip savunmaya gelip top çıkaracağın, işte gidip geniş alanda oynatırsan Fred'i, ondan çok fazla verim alamazsın. Ama Fred'i şeye daha yakın, forvet bölgesine daha yakın oynatırsan ondan çok daha fazla verim alsın. Yani Fred'den her şeyi beklemeyeceksin. Fred'in ona uygun bir oyun sistemi belirlemen gerekiyor. İsmail Kartal'da biliyorsun Fred çok iyi performans ortaya koymuştu. Zeki Murat Göle de hatta demişti ki oyun Tedesco ayrıldıktan sonra Zeki Murat Göle gelmişti ve Zeki Murat Göle şunu demişti. Biz oyun sisteminde ufak değişiklikler yaptık. Ne yaptı ufak? Fred'i daha kaleye yakın oynatmıştı ve o maçlarda Fred çok etkili bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın da Fred'in kalmasını istediğini biliyoruz. Oyuncudan yararlanmak istiyor. Hatta oyuncuyla bir görüşme de gerçekleştirdi İsmail Kartal.
1: Fred kalmak istiyor mu peki?
0: Mesela Fred gitmek istiyordu. Yani hoca kim olursa olsun, işte teknik heyet, yönetim değişir, yönetim kalsa dahi gitmek istiyordu. Atletico Mineiro kulübüyle de her konuda anlaşmaya varmıştı sözlü olarak. Orada
1: bonservis ne kadar kazanacaktı Fenerbahçe?
0: Şimdi orada Atletico Mineiro bonservis vermek istemiyordu. Fenerbahçe tabii oradan alacakları karşılığında gitmek, yani bonservise gitmek istiyor. Fenerbahçe de bonservis gelir elde etmek istiyordu ama İsmail Kartal'ın yani şu süreçte çok da kısa bir süre kaldı artık şeye, maça. Dolayısıyla ben Fred'in şu aşamada ayrılığını düşünmüyorum. Ama ayrılırsa da ilk maçtan sonra, yani o maçı tamamlar Fenerbahçe, ondan sonraki süreçte yeniden bir değerlendirme yapılır.
1: Grimo'da ama, geçeceğim ama abi, bir Fred, hani Fred'den bonservis kazanmazsa ama gönderirse Andre'yi alacak diyorsun. Andre'ye ne kadar bonservis verecek Fenerbahçe?
0: Valla Korintiyas'ın da finansal anlamda sıkıntıları varmış. Onlar da oyuncu satmak istiyorlar. Tabii orada oyuncunun %100 haklarını vermek istemiyorlar. Onlar da 20 yaşında oyuncu. İleride iyi bir bonservis geliri elde edeceğini düşünüyorlar. Ve o yüzden de %100 hakkını vermek istemiyorlar. Belli bir hakkını kendilerinde tutmak istiyorlar. Ama burada orta sahada bir ayrılık olursa bu transfer olur. Andre konusunda oyuncu anlamında bir sıkıntı yok ama kulübüyle bonservis pazarlıkları görüşmede devam ediyor. Önümüzdeki günlerde resmi halde görüşmeler başlayacaktır.
1: Greenwood'da son durum ne abi?
0: Greenwood'da oyuncu gelmek istiyor. Roma'nın biliyorsun
1: Roma
0: 4,5-5 milyon euro civarında oyuncuyla her konuda anlaştı ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakam bunun iki katı. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama diğer taraftan Marsilya'nın çok ciddi bir bonservis beklentisi var. 50+5 milyon euro gibi bir bonservis.
1: Böyle 45'e düşüyor gibi bir şeyler söylendi.
0: Orada diretiyor. Çünkü niye? O rakamın büyük bir bölümünü eski kulübüne verecek Greenwood'un. Dolayısıyla %20 civarında mı, %30 civarında mı ne? Dolayısıyla bu nedenle olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli satmak istiyor. Roma çok ciddi olarak ilgileniyor. Roma sportif direktörü Marsilya yönetimiyle masaya oturdu. Orada onlar da Greenwood'u kadroya katmak istiyorlar. Roma ile Fenerbahçe arasında bir transfer yarışı sürüyor. Ama iki kulüp de şu anda Marsilya'nın istediği rakamı vermeye yanaşmıyor.
1: Fenerbahçe maksimum ne kadar verebilir?
0: 30+5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor.
1: Onun üzerine çıkmayı düşünmüyor mu?
0: Şu anda onun üzerine çıkmayı düşünmüyor Fenerbahçe yönetimi.
1: Peki Vedat sakatlanmasaydı? Hani Giresi veya Watkins'i şu an istemeseydi?
0: Onunla alakası yok. Forvet transferiyle ilgisi yok. Zaten Fenerbahçe sezon başından beri, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın süreçim sürecinde beri transfer edeceği noktaları belirlemişti. Sağ kanat ön, forvet iki isim, stoper, hatta bir yerli bir yabancı stoper ve sağ kanat ön demiştim. Yani bu mevkilere...
1: Ama şöyle belki olabilirdi abi, hani yani Giresi'yi indirmeye çalışıyor yani, ya bonservisini.
0: Vedat Muriç'le sakatlanmasıyla kanat transferinin hiçbir ilgisi yok.
1: Yok, şöyle hani Giresi'nin mesela diyelim ki 35 milyona kadar indiler. Belki Aziz Yıldırım 25'e indirmeye çalışıyordu onu. Oradan gelen 10 milyon da 35 vermeyi düşünüyor ya, belki 10 milyon daha Greenwood'a ekleyip 45 verip de alabilirdi.

0: Şu anda en uygun maliyetle kadroya katmak istiyorlar. Yani kulüp kasasından...
1: Sen olma ihtimalini ne görüyorsun Grimaud transferinin?
0: Şu anda %50 %50. Yani Roma ve Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgisi var. Fenerbahçe Grimaud'dan vazgeçmiş değil. Ama Roma'nın da bu transfer için yoğun bir çaba sarf ettiğini ve finansal anlamda bu bedeli karşılamak için çalıştığını biliyoruz.
1: Peki Grimaud olmazsa yerine konuşulan isim ve başka Brahim Diaz konuşuluyor.
0: Brahim Diaz konuşuluyor. Bir de Adeyemi ismi gündemde.
1: Dortmund'dan
0: Adeyemi ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Aslında Fenerbahçe'nin ilk kadro planlamasında konuşulan isimler zaten bunlardı. Yani az önce dedik ya zaten Fenerbahçe yani Vedat Muriç sakatlandı diye şeyden vazgeçilmeyecek değil. Yani forvet transferi mesela bağımsız olarak yürütülüyor. Kanat transferi bağımsız olarak yürütülüyor. Çünkü Fenerbahçe daha önce belirledi. Hatta isimler bile belliydi. Mesela kimdi? Sol bek için Grimaldo diyordu. Sol bek transferi olsaydı. Şimdi başka kulübe gitti. Bayer Leverkusen'le anlaştı.
1: Leverkusen'deydi.
0: Başka bir kulüpte anlaştı. Mesela ilk başta Grimaldo sol bek için ismi geçen isimlerden bir tanesiydi. İlk başta daha yani başkanlık süreci içerisinde belirlenen isimler arasında vardı. İşte Atletico kimdi? Greenwood, Brahim Diaz isimleri. Adeyemi isimleri.
1: Zaten yeni isim çok düşmüyor abi.
0: Yani şöyle
1: bunlar üzerinden
0: yeni isimler çok düşmüyor ama yani bu isimler üzerinden çok fazla da
1: zaten bu isimlerden geçenleri alsan gayet iyi oluyor.
0: Abi bu isimler önemli isimler ama işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin limitleri çok kısıtlı. Şimdi yönetimin elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi bu limitlerin sınırlı olması. Hem maaş bütçeninde yer açmak zorundasın. Yani bonservisiyle oyuncu alabilmek için de o limitleri açman gerekiyor. Bunun için de ne yapman lazım? Bunun için de futbolcu satman lazım. Bunun için yeni sponsorluk anlaşmaları yapman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupası gelirleri elde etmen gerekiyor. Yeni gelir kaynakları yaratman lazım. Yani bunun için çalışıyor Fenerbahçe yönetimi. Bir taraftan transfer çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da bu limit sorununu aşmak için nasıl aşacağız yönünde projeler gerçekleştiriyor.
1: Peki
0: biraz sabırlı olması lazım Fenerbahçe taraftan. Yani
1: o da zor abi.
0: Ya şunu şöyle söyleyeyim.
1: Neden zor abi? Onu da söyleyelim. Aziz Yıldırım çünkü kampa yetişecek demişti transferler.
0: Evet şöyle söyleyeyim. Bu eski yöneticilerle yaptığımız görüşmede hani ben şunu söylemiştim geçen yılda. Beklediklerinden daha kötü bir tabloyla karşılaştı ama
1: çok da tepki aldı söyledi.
0: Şimdi eski yönetimle eski yöneticilerle konuştuğumuzda mesela Sayın Burçin Bey'in her iki başkan adayıyla da görüşerek mali tablolar hakkında detaylı bilgilendirme yaptığını ve dolayısıyla aslında beklenmedik bir tablo olmadığını dile getiriyorlar. Yani biliyorlardı ifadesini kullanıyorlar. Bunu diyorum Sayın Saadettin Saran yönetiminde yer alan yöneticilerle yaptığımız görüşmede bunu dile getiriyorlar. Ama şöyle söyleyeyim ciddi bir mali tabloyla karşı karşıyalar. Ve bu mali tablo karşısında da hareket alanlarının kısıtlı olduğunu ifade etmek zorundayız. Yani bunu söyleyeyim. Hareket alanları kısıtlı. Ya bu kafadan şunu söyleyeyim. Cebinden 60 milyon euro versin olsa açsın. Böyle bir şey olmuyor arkadaşlar yani. Bunu yapamazsın yani.
1: Çok hareketli geçmeyecek o zaman transfer dönemi.
0: Hareketli geçecek. Şampiyonlar Ligi'ye önermesinden sonra hareketli olur.
1: Oradan sonra diyorsun. Peki yani Malang Sarr...
0: Biraz daha öne gelin. Yani şimdi Osterbo'da kaldığı bir senaryoda Malang Sarr'ın şimdi Malang Sarr'la Fenerbahçe evet görüştü. Menajeri geldi İstanbul'a konuşuldu. Oyuncunun net 8 milyon euro isteği vardı. Fenerbahçe 5-6 milyon euro yıllık ücretle bitirmek istiyordu. Bonservisin elinde olması bir avantaj Fenerbahçe'de. Yıllık hem imza parası ve yıllık ücretle konusunda görüşmeler devam ediyordu. Ama İsmail Kartal Osterwolde ile devam etmek istediğini dile getirdi. Şimdi Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda şimdi oraya tekrar Malang Sarr'ı transfer eder mi Fenerbahçe? Biraz daha beklemek lazım. Belki
1: sol bek kullanır Osterwolde'yi.
0: Ben Osterwolde'nin sol bek kullanacağını düşünmüyorum. Yani Arşi Buran var.
1: Kalırsa zaman, stoper diyorsun abi sen o zaman.
0: Ben kalırsa stoper olarak devam edeceğiz.
1: Peki çünkü oraya hoca, bir Türk oyuncu?
0: Hoca çünkü onu Tedesco ilk zaten sol bek olarak Osterwolde'yi stoper olarak oynatan zaten İsmail Kartal. Yani oyuncuyu stopere çeviren İsmail Kartal. Tedesco da Osterwolde'yi hani Tedesco sol bekte oynatmak istediği zaman da Tedesco sol bek Osterwolde sol bekte oynamadığını da net bir şekilde Tedesco'ya söylediğini de biliyoruz. Yani oyuncu orada oynamak istemiyor. Kariyerini stoper olarak devam etti.
1: Ay basın toplantısında öyle bir durum yok demişlerdi.
0: Desin yani onu söyleyeyim ama net bir şekilde şunu söyleyeyim. Benim aldığım bilgilerde Tedesco döneminde oynamak istemediğini net bir şekilde söylüyor.
1: Peki stoper bölgesine şimdi 8 milyon diyorsun Malang Sarr'a. Kim Minci'yi düşünülemez mi oraya?
0: Abi Kim Minci.
1: Bon servis var mı? O yüzden mi acaba?
0: Net kaç alıyor Bayern Münih'ten?
1: Herhalde 10 falan alıyordur.
0: 15 10 civarında bir rakam alıyor değil mi? 15'e yakın diyorlar. Yıllık ücret. 25-30 milyon euro da bonservis. Sadece stopere
1: 10-15 ihtimal yok diyorsun.
0: Ve bu şartlarda bu yıllık ücretlerle ben olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Adam zaten net ücret orada alıyor bayağı Münih'te. Sen şimdi...
1: Abi belki oynamıyor ya. Mutsuz olabilir belki.
0: Abi o zaman o rakamı vermek zorundasın. Yani bir stopere de yani o rakam verilir mi?
1: Peki
0: bence,
1: abi de,
0: bence verilmez.
1: Şimdi İsmail Kartal'ın ekibini konuşalım.
0: Hayır, İsmail Kartal şunu söyleyebilir. Der ki yani İsmail Kartal kalsa der ki şeyi alır. Alın der yani.
1: Kiminceyi ister
0: alır.
1: Abi tabii. Şimdi İsmail Kartal Susan Grimus ister, Girassi ister.
0: Yani istersin yani. Çünkü hızlı bir stoper. Artık o savunma arkasına atılan topları toplayacak bir stoper.
1: Şikrinyar'ın yanında
0: Şikrinyar'la müthiş bir ikili oluşur. Ama
1: bir de sol bek Ecevit'i koysun.
0: Hem bonservis bedeli ödeyeceksin. Bak hem bonservis bedeli ödeyeceksin. Hem de oyuncuya çok yüksek bir maaş ödeyeceksin. Fenerbahçe'de en yüksek maaş alan iki tane oyuncu var. Birisi Ederson, birisi Kante. 11 milyon euro alıyor. Bunlardan daha yüksek bir ücret ödeyeceksin. Ben hani bu 16-4 kuralı da herhangi TFF bir değişiklik yapmazsa Fenerbahçe'den ayrılma da ihtimalle yine stoperinde 23 yaş altı stoper olma ihtimalinde
1: Yusuf Akçiçek düşünülür mü oraya? Türk olması bakalım.
0: Valla şöyle söyleyeyim.
1: Sol stoper ayağı iyi.
0: Ya Yusuf Akçiçek neden düşünmez? Kiralık olarak Fenerbahçe'ye tekrar kadroya katılabilir. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen bir oyuncu. UEFA anlamında Fenerbahçe UEFA'ya verecek listede de Fenerbahçe'ye avantaj sağlar. Şimdi Fenerbahçe UEFA'ya 23 kişilik liste veriyor. Bunların 4 tanesinin şey olması lazım 23'ten. Altyapıdan yetişmiş olması lazım. Bu iki bu kritere uyan iki isim var. Birisi Mert Günok, birisi Tarık Çetin. Oraya Yusuf Akçiçek de dahil olursa Yusuf Akçiçek de eklenmiş olacak.
1: Peki abi bir de İsmail Kartal'ın yardımcı ekibi de tartışılıyor. Özellikle bir de Kayıt'ı sorayım. Kayıt ne kadar para kazanacak? İsmail Kartal ne kadar kazanıyor? Kayıt'ın İsmail Kartal'dan daha mı fazla maaş
0: kazanıyor? İsmail Kartal hiç maaş konuşmadı. Onu söyleyeyim. Yani ne kadar kazanıyor onu bilmiyorum. Ama süreçle ilgili kendi ismi geçtiğinde ve yönetim tarafından arandığında hiçbir şekilde şu kadar hani imzaya atayım şu kadar ücret isterim falan herhangi bir bu konuşma yapılmadı. Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu söylendi. İsmail Kartal da geldi imzayı attı. Diğer taraftan Dirk Kuyt konusuna gelirsek de Dirk Kuyt'ın haftalık 5000 euro gibi bir rakama Belçika kulübüydü yanılmıyorsam değil mi? Haftalık 5000 evet. euro gibi bir rakamla çalıştı. Yani aylık 20 bin euro. Yıllığa vurursan herhalde son 2 ay böyle Temmuz Ağustos almıyorlar. Bilmiyorum yurt dışında da aynı mı? Yurt dışında da aynıdır büyük ihtimalle.
1: Aynı olmasa ne olacak ki abi?
0: 200 bin euro. Yani diyelim ki ortalama yıllık 200 bin euro kazanırken Fenerbahçe'de çok ama çok daha yükseğe yazan. Yani bunun şöyle söyleyeyim.
1: 1,5 milyon
0: euro civarında bir rakam.
1: İsmail Kartal o kadar kazanmaz büyük ihtimalle. Yardımcı antrenör
0: bence aynı rakamı verirler.
1: Fazla mı kazanacak?
0: Bence ondan daha fazla verirler. Yani şu olmaz yardımcısı.
1: İlginç olur abi o da.
0: Sadece yardımcısı kendisinden daha fazla para kazanmaz diye düşünüyorum yani. Ama İsmail Kartal para konuşmadı onu söyleyeyim yani hiçbir şekilde. Yani dedi ki Fenerbahçe tamam ben geliyorum. Bunu söyledi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda da zaten para mevzusunu gündeme getirmiyor.
1: Peki abi son olarak bir de şu gönderilecek oyuncular kimler gider? İhtimaller kimler? Mesela Bekao kalır mı sence?
0: Bence kalmaz. Bekao hiç topuk yaylasında çalışmadı ki. Bireysel program uyguladı. Sakatlığı var mıydı bilmiyorum ama tamamen...
1: İsmail Kartal herkesi görmek istiyor ya şimdi onun olduğu dönemde Çiko Bekao iyi bir ikiliydi.
0: Göremedi. Ya Bekao iyi bir ikiliydi de Bekao'nun geçirdiği sakatlığı herhalde herhangi bir futbolcu geçirmemiştir.
1: Abi onun başlangıcı da herhalde Pendik maçıydı bak, değil mi? Tendon, İsmail Kartal çıkarmadı ya o maçta.
0: Onun mesela onunla ilgili ilk dizini gösterdiklerinde yani sağlık eğitim görsen şunu söylemiş. Bir futbolcunun böyle hani sakatlık yaşaması yani böyle bir sakatlıkla bu diz bu hale gelmez. Sanki trafik kazası geçirmiş ve bu diz bu hale gelmiş şeklinde bir durum var. Hatta dikkat ederseniz koşuyorsan veya yürürken dikkat edin. İki dizi arasında şey var. Fark var. Yani iki ayağı arasında. Birisi daha ince Bekao'nun ayağının. Yani bu sakatlık yaşadığı ayağının. Dolayısıyla oyuncunun çok sağlıklı bir şekilde o sakatlıklardan sonra dönme ihtimali, çok sağlıklı eski performansına ulaşma ihtimali oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Zaten sıkıntı zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Orada da topuk yaylasını da bireysel tedavi olarak geçirdi. Hani hoca hani tüm topuk yaylasını göreyim dedi ama çok da fazla göremedi oyuncuyu. Ben Bekao'yla yoldan ayrılmasını bekliyorum. Ama oyuncunun da 2 yıllık daha sözleşmesi varmış. Ben hala bitti zannediyordum ama devam ediyor abi, yani. Bayağı uzun süreli
1: 4 yıllık sözleşme yaptılar.
0: Bayağı uzun süreli sözleşme yapmışlar yani Bekao'yla.
1: Bütün oyuncular öyle abi. Şimdi tabii. Diego Carlos bakıyorsun. Diego Carlos ne oldu abi? Gelmedi değil mi?
0: Diego Carlos'a şey yapmadılar. 2 yıllık diye biliyorum Diego Carlos.
1: Ben 3 diye biliyorum sanki.
0: 2 artı 1 olabilir.
1: Ya da 3,5 bile olabilir abi. Çünkü devre arasında geldi ya. Geçen sene devre arasında.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Bekao'dan pek şey olmaz. Hani ben hani kalacağını falan düşünmüyorum.
1: Peki
0: yani,

0: kalsa dahi, beka kalsa dahi ondan eski performans, hani Bekacı kulu performansı beklemek doğru değil. Çünkü abi, gerçekten o diz
1: oynamıyor ki.
0: Yani şöyle o diz, o sakatlıktan sonra yani oyuncu ne yazık ki çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Onu ifade edelim. Yani
1: tendon 2028 Haziran'da bitiyormuş diye.
0: Bak hand, işte diyorum. Hand iki sezonda var. Hem tendon koptu adamda, hem çapraz bağ. Yani sağlık işte o şey demiş yani. Bununla demiş, bu demiş hani bir futbolcunun yaşayabileceği bir sakatlık değil. Diego Carlos konusuna gelirsek orada şöyle bir şey söylüyorlar. Kiralık sözleşme, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncuların sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor. Dolayısıyla artık bugünden sonra bir temasa geçilir diye düşünüyorum. Bugüne kadar oyuncuya bir türlü ulaşamadılar. Ne menajeriyle temas kurabildiler, ne oyuncuyla temas kurabildiler. Ama oyuncuyla ilgili gelmediği günler için zabıt tutuluyor. Tutuldu. Oyuncuya bir cezai yaptırım uygulanacak. Ama bugünden sonra herhalde takıma dahil olur. Çünkü ne olursa olsun sözleşmeli futbolcusu. İsmail Kartal'ın takımda görmek istiyordu. Ama şu saatten sonra Diego Carlos da Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendiriyor. Komu oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Bonservisiyle gitmek, bonserviste oyuncuyu satmak istiyor. Ama orada tabii Diego Carlos belli ki Komu'da kalmak istiyor ve hani bir bonservis geliri olmadan oraya gitme gibi bir düşüncesi var ki ben pek buna hani Fenerbahçe yönetiminin izin vereceğini düşünmüyorum. Gelmediği günler içinde zabıt tutuluyor noter tespitiyle. Ve oyuncuya bir cezai yaptırım uygulanacak.
1: Peki evet. Ederson kalır mı? O mecbur kalacak gibi duruyor.
0: Ya mecbur kalacak. Sayın Aziz Yıldırım Dünya Kupası sonrası kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecektir. Bu görüşme sonrası daha önce biliyorsunuz seçim sürecinde ne demişti? Ederson'un çok kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulamıştı. Ve bu oyuncunun kadroda değerlendirmeleri gerektiğini de söylemişti. Çünkü aslında mantıklı. Çünkü niye? Ederson 15 milyon euro gibi bonservis bedeli verdin. Yıllık 11 milyon euro zaten ödeme yaptın geçen sezon.
1: Abi göndersen kimi
0: getireceksin zaten? Toplamda 26 milyon euro kulüp kasasından çıkmış. Ederson ayarında Ederson kalitesinde bir oyuncu transfer etsen
1: 10 milyon maaş.
0: En kötü aynı maaşı vereceksin. Gibi. Bir de aynı oranda yine bonservis vereceksin. Zaten Fenerbahçe'nin hani şu andaki mali tablosunun kötü olma nedenlerinden bir tanesi bu. İşte bu oyuncu da mesela yarın hemen işte bu oyuncu gitsin. Kimi abi Ederson kalitesine kimi transfer edeceksin? Böyle bir kaleci transfer etmek istiyorsan aynı ücreti vereceksin ve aynı daha yüksek bonservis bedeli yani vereceksin.
1: Parayı verdikten sonra getirirsin.
0: O yüzden maksimum verimi alman lazım. Bu da maksimum verimi alacaklarını düşünüyorum ben. Oyuncu için Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe teknik heyeti aynı zamanda Sayın Aziz Yıldırım görüşme yaparak ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de 5 tane kaleci var zaten. Kaleci şeyi
1: sıkıntısı
0: fazla.
1: Yok.
0: Fazla enflasyonu var zaten. Kaleci enflasyonu var. Kaleci 3 tanesi de Dünya Şampiyonası'nda forma giydi. Ederson oynamadı ama diğer taraftan Divaković Hırvatistan milli takımın kalecisi ve performansıyla da övgü topluyor. Mert Günok milli takımda yedek kaleciydi. Şimdi İrfan Can Eğribayat var. Tarık Çetin var. 5 tane kalecim var. Ha bu kalecilerden 3 tanesi yola devam edecek Fenerbahçe. Mert Günlük, Ederson, Tarık Çetin. Ben Tarık Çetin'in de artık mesela teknik heyetinden azından ikinci kaleci olarak Tarık Çetin'i düşünmesi gerektiğini
1: katılıyorum
0: düşünüyorum.
1: Katılıyorum abi. Mert Günok kalsın.
0: Mert Günok 3. kaleci olarak devam eder. Artık onu söyleyeyim. Mert Günok 3. kaleci olarak devam eder.
1: Peki Kante'yi sorayım abi. Ben Kante'de indirim olacak. İndirim isteyecek demiştin. Kante'de yapar mı indirim?
0: Bilmiyorum ya.
1: Yani ben abi sen olsan yapar mısın?
0: Yapmazsın.
1: Ben de yapmam.
0: Yani bu oyuncuyla bu kadar ciddi meblağda niye sözleşme imzalandı? O da soru işareti. Çünkü oyuncu 6 ay sonra sözleşmesi bitiyordu. Kante'ye bu şartlarda hiçbir Avrupa kulübü bu şartlarda bir yıllık ücret önermezdi.
1: İmkansız abi. Şimdi ondan satmaya çalışsan satabilir misin?
0: Avrupa'ya dönme. Şimdi 6 ay sonra da kulübüyle sözleşmesi bitiyordu. Şimdi 11 milyon euro yıllık ücret, menajerine verilen rakam, içerisinde bonuslar, İşte forma satışlarından belli bir miktar rakam. Yani onların hepsini yattın ama çok ciddi bir mali yükümlülük geliyor Fenerbahçe'ye. Yani 2,5 senelik mali yükümlülük oldukça çok yani rakamı duyunca şaşırırsın yani.
1: Ama iyi, çok iyi oyuncu abi işte.
0: Abi iyi
1: var.
0: Oyuncu da.
1: Gündoğuz'u Kante ikilisi. Gündoğuz'u Kante Asensio. Fenerbahçe taraftarı oraya bozulmasını istemez.
0: İstemez de mesela şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin diyelim ki Türkiye'de yayın gelirleri ne kadar? 150 milyon dolar değil mi?
1: Ortalama oydu herhalde. 150 mi?
0: Şampiyon olarak tamamlayan takım kaç lira alıyor? 8 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Hani bu tribün gelirleri hariç hani şampiyonluğu durur. Sen ligi şampiyon 34 maç oynuyorsun. Ligi şampiyon tamamlıyorsun. Aldığın yıllık ücret bir tane futbolcunun maaşını karşılamıyor. Bu döndürülebilir bir durum değil. Yani bunu hiçbir Türk kulübü döndüremez. İlerleyen dönemde de bunu göreceğiz, yaşayacağız.

Ha, Şampiyonlar Ligi gelir, Şampiyonlar Ligi'nde kalırsın. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kalman, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman, senin bunu bu ekonomiyi döndürebilirsin, ama Şampiyonlar Ligi'nde kalmadığın noktada

0: ayrılmak için bir anlaşma yapıp oyuncuyla belli miktarını karşılayıp gönderebilirsin. Oradan da bir bonservis gelir elde edebilirsin. Dolayısıyla zarardan biraz daha olsun kar edersin. Maaş bütçesini açabilirsin. Öyle düşünmek lazım.
1: Şimdi sen söyleyince abi bunu Serdar Ecelekler diyor ya, sözcüğü takip edin.
0: Yok ya, bununla alakası yok. Yani insanlar
1: Kante'nin Kante gönderilmek mi isteniyor acaba deniyor.
0: Abi Kante gönderme. Yani şimdi baktığın zaman şimdi maaş bütçesinde yer açman lazım. Yani maaş bütçesinde yer açmak istiyorsan da şimdi orta saha rotasyonunda Fenerbahçe'nin zaten orası kalabalık. Şimdi devre arasında Fenerbahçe Kante yerine forvet transferi yapmış olsaydı, Kante'yi hiç transfer etmemiş olsaydı millet Kante der miydi yani? Kante geldikten sonra da eleştiri yapılmadı mı? Oraya ihtiyaç yoktu, biz forvet ihtiyacımız vardı diye. Orta saha rotasyonunda fazlasıyla oyuncu var zaten.
1: Yani
0: Genduzi var, İsmail var, Kante var, Talisca var, Asensio var.
1: Talisca da sakatlıkta ne durumda?
0: Talisca ile ilgili şöyle söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Talisca ayak bileğine bir darbe almıştı, ağrıları vardı. Dün takımla birlikte antrenmana çıktı. MR sonuçlarına, bir kontrol için MR'a gitti. MR sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ve oyuncu bir süre dinlenme, hani şöyle söyleyeyim, o ağrı hissettiği ayağıyla ilgili güçlendirme çalışmaları yapılacak. Takımla birlikte çalışmalara katılmayacak. Bugün çalışmada yer almayacak. Yarın zaten Topuk Yaylası kampı sonuna ediyor. 3-4 Temmuz'da izinli. O izin sürecinde de dediğim gibi o süreci devam ettirecek. 5 Temmuz Avusturya kampında %100 hazır olacak. Talisca'yı pamuklara sarmak lazım. Çünkü onu söyleyeyim. Çünkü büyük ihtimalle biz forvetle Talisca'yı izleyeceğiz. Bonik maçında Talisca'yı izleyeceğiz. O yüzden bu arada onun Avusturya kampında sakatlanmaması lazım.
1: Şerif niye düşünmüyor abi Fenerbahçe?
0: Bak, Fenerbahçe'nin şanssızlık, şunu söyleyeyim. Geçen sezonda Portekiz kampına gidememişti Talisca. Yine ilk etap kamp çalışmalarında bir sakatlık yaşamıştı.
1: Portekiz, nasıl denk geliyor bu?
0: Portekiz kampını kaçırmıştı. Umarım bu kez de eyvah dedim, hani sakatlık yaşayınca yine mi aynı şey yaşanacak? En azından MR'da bir bulguya rastlanmadı. Dolayısıyla Avusturya kampında Talisca takımla birlikte çalışmalara katılacak. Biz şimdi forvet alternatifi olarak zaten Talisca'yı değerlendiriyoruz. Geçen sezon forvet mevkinde de iyi performans sergiledi, onu söyleyeyim. Yani belki kariyerinde niye en fazla skor katkısını sağladığı
1: geçen sene skor katkısı çok yüksekti ama abi, forvet böyle daha çok 10 numara pozisyonda.
0: 10 numarada oyunda forvet de son maçlarda işte Şerif'in mesela forvet transfer olmadığı noktada daha çok forvet mevkiinde de ikinci yarıda tamamen forvetle oynadı i̇şte maçlar oldu.
1: Orada da genelde şu söyleniyor abi, yani Anadolu takımlarına karşı evet oynuyordu ama bir derbi olduğunda ya da mesela işte Samsun, Göztepe maçları olduğunda Talisca ile hiçbir şey yapamıyorsun çünkü fiziksel olarak güçsüz.
0: Abi çünkü niye? Fazla bir organizasyon şeyin yoktu ki, hücum organizasyonu. Yani şimdi Talisca'ya sen ceza sahası içerisinde sürekli orta yapacaksın. Fenerbahçe niye o maçlarda çok fazla katkı sağlayamadı? Bana geçen sezon bunu söylediğimde tepki gösterdi insanlar. Yani Fenerbahçe'nin sürekli kenardan orta yapıyorsun ama içeride ceza sahasında kafa vuracak oyuncun yok. Talisca'dan hani çıkıp bir pivot santrofor gibi şey yapmaz.
1: Vurduğunda iyi vuruyor kafayı ama.
0: Kafayı vurduğunda iyi vuruyor.
1: Bir tane adamla olmaz o.
0: Bir tane adamla olmaz. Yani o süreçte dolayısıyla mesela şimdi İsmail Kartal'ın oyun anlayışında daha fazla 3. bölgede yer almak. Orada kanatlarını eğip içeriye ortalar yaparak daha fazla hücum organizasyonlarının içerisinde yer alacaktır. Dolayısıyla o noktada daha yararlı olabilir forvette.
1: Ya pas oyununu oynuyor İsmail Kartal. O yüzden
0: daha fazla yararlı olur. Ceza sahasında Talisca'yı ceza sahasında topla buluşturursan onu gol yapar Talisca. Bitiriciliği daha yüksek. O yüzden orada o oyuncuyu ceza sahasında topla buluşturmak önemli. Orada Sayın İsmail Kartal da Topuk Yaylası tesisinde genellikle hücum setleri çalıştırdı. Hücum organizasyonları çalıştırdı. Daha hızlı oynamalarını, çabuk oynamaları, hızlı düşünmelerini istiyor oyunculardan. Bu noktada da ben hani eğer forvet transferi Gornik maçına kadar yetişmezse Talisca'nın forvet oynayacağını ve İsmail Kartal'la da o süreçte forvette daha etkili bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yani o dedi, ben şahsi düşünüyorum. Ceza sahasında topla buluşturursan orada Talisca gol yapar.
1: Atıyor zaten.
0: Ceza sahası çevresinde orada şut noktasına boş buluşursan yine atar. Yani çeşitli hücum organizasyonu, hücum setleri çalıştığını biliyoruz Topuk Yaylası'nda. Geçen sezon mesela çok fazla Fenerbahçe'nin Tedesco döneminde yani geçiş hücumlarını iyi oynuyordu. Ama çok fazla organize atakla hücum gerçekleştirdiği çok fazla maç yoktu. Bunu söylemek lazım. İsmail Kartal'la farklı olacaktır.
1: Asensio'da bir mutsuzluk var mı?

0: Yani aldığımız bilgiler biraz öyle gibi gözüküyor.
1: Neden abi, neden mutsuz?
0: Yani sürpriz ayrılık olursa şaşırmamak lazım. Asensio.
1: Eyvah eyvah.
0: Ama hani şöyle söyleyeyim.
1: Yeri dolmayacak oyunculardan biri. Asensio'da sürpriz ayrılık
0: olursa bu şey olarak bilgi var ya, ben sadece hani düşünce olurum. Bir oyuncu geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Kontrollü olarak, takımdan kontrollü olarak çalışıyor. Ama ben Asensio'nun satılacağını düşünmüyorum. Teknik heyetinde, yönetiminde Asensio ile ilgili net fikri net. Kesinlikle satmayacaklar. Yeni sezon kadro planlamasında Asensio özellikle o hücum organizasyonlarında kilit isim olarak görülüyor.
1: Olmadığında çok eksik.
0: O yönetiminde dolayısıyla bu oyuncuyu satma gibi düşüncesi yok. Asensio'nun mutsuz olma nedeni olabilir. Yani şundan dolayı. Çünkü amaçlarından bir tanesi İspanya milli takımında en azından rotasyonda dünya şampiyonasında yer almaktı. Ama hem bir sakatlık yaşadı hem de oraya çağrılmayınca bir mutsuzluk, bir burukluk yaşadı. Çünkü oyuncu yani şöyle düşünmek lazım. Ne olursa olsun Türkiye Ligi'nde forma giyen oyuncular, yani Avrupa'nın 5 mesela Oosterwolde'den ayrılmak isteme nedenlerinden bir tanesi de bu.
1: Oyuncu milli takıma gidemiyor.
0: Hollanda milli takımına gitmek istiyor. Oyuncu şunu düşünüyor. Diyor ki ben burada oynadığım zaman çok fazla göz önünde olmuyor. Ama Avrupa'nın 5 liginde, 5 büyük liginde herhangi bir takımda oynarsam orada göz önünde olur. Dolayısıyla milli takıma gitme sürecim daha da hızlanır. Tıpkı Asensio'nun olduğu gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde kalır Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi devler arenası. Dolayısıyla devler arasında daha fazla göz önünde bulunursun. Aslında oyuncunun değerini de artıran, oyuncunun orada göstereceği performansla da kendisini kariyerinde daha farklı yön çizebileceği veya milli takım yolunu açabileceği bir noktada olur.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa İsmail Kartal çok eleştirilir mi abi?
0: Eleştirilir.
1: Peki Aykut Kocaman olsaydı, kalamazsaydı aynı eleştirileri o da alır mıydı?
0: Daha fazla eleştirilir. Aykut Kocaman olsa ilk beraberlikte eleştirilirdi.
1: Bir de o ilk maç olsa abi var ya.
0: Bak ilk maçta eleştirildi. Yani Aykut Hocaman'la ilgili öyle bir şey var. Ama yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı takdirde İsmail Kartal da yönetimde eleştirilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi önemli ya. Yani onu söyleyeyim. Gelir anlamında da çok önemli. Hele bu sezon çok ama çok daha önemli.
1: Sen şeye katılıyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde olmanın, Avrupa'da olmanın ligi etkilediğini?
0: Tabii etkiler. Ama şöyle söyleyeyim. Nasıl
1: şampiyonluk yarışını
0: etkiler mi? Fikstürün iyi olması lazım. Yani geçen Galatasaray'daki gibi olduğu gibi her Şampiyonlar Ligi maçından sonra kendi evinde oynarsan veya daha kolay maçlar olursa fikstürde o zaman çok fazla etkilemez. Ama Fenerbahçe'nin biraz şanssızlığı oluyor biliyorsun. Fikstürlerde genellikle işte Avrupa Kupası sonrası nerede zor bir deplasman var oraya geliyor. Dolayısıyla hani iyi bir fikstür çekerse çok etkilemez ama zorlu bir fikstür çekerse etkilenir.
1: Sen elenirse Fenerbahçe için iyi olabilir mi?
0: Ben eleneceğini düşünmüyorum ya.
1: Niye taraftasın? Yani? Ahmet Konanç diyor ki yani elenirse...
0: Abi niye elensin ya?
1: Üzülmem diyor.
0: Abi yani ben üzülürüm diyor ama... Diyor. Ben kaç senedir
1: Kadıköy... Lig daha iyi diyor. Lig, abi ben şampiyon olalım direkt
0: gidelim. Tamam şampiyon olalım diyor. Ben Kadıköy'de kaç senedir Şampiyonlar Ligi müziği dinlemedim ya. Bence her ikisini de yapsın Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalsın. Lig'de de devam etsin. Lig'de de şampiyon olsun.
1: Onun olmayacağını düşünüyor
0: abi,
1: Ahmet
0: niye
1: Konanç.
0: Olmayacağını düşünüyor
1: Ahmet
0: ya? Abi. Niye olacaksın? Ahmet.
1: Yangın yapıyor bir tık.
0: Ya Ahmet bıraksın ya. Allah aşkına şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde ben işte hani tamam ben Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasını istiyorum. Devler Ligi arenasında. O Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziğini her taraftar dinlemek ister. Nasıl Fenerbahçe'de uzun yıllardır şampiyonu gözlemi var. Uzun yıllardır da Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme. Orada büyük rakımlarla büyük şeylerde mücadele etme arzusu ve isteği var. İkisini de aynı anda götürebilecek kalitede güce sahip Fenerbahçe. Bunu daha önce yaptı. Yine yapabilir. Ama ona göre de bir kadro kurması gerekiyor. Güçlü bir kadro kurması gerekiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var mı? Bence var. Ama eksikleri var mı? Var. Bu eksikler de nokta transferle giderilip Fenerbahçe hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek hem de ligi şampiyonu olarak tamamlayacak bir kaliteye sahip. Geçen sezon Fenerbahçe şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi. Devre arasında 3 tane forveti göndermesen belki şampiyon olacaktı Fenerbahçe.
1: Yüksek ihtimalle olabilir.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne elenelim düşüncesine katılmıyorum ben. Şampiyonlar Ligi çok büyük
1: bir gelir. Elenelim düşüncesi yok. Hani olduğunda,
0: lige daha fazla konsantre. Ya sen kal. Sen Şampiyonlar Ligi'nde kal.
1: Bir düşünceler var.
0: Sen Şampiyonlar Ligi'nde kal. Ondan sonra zaten hani diyelim ki Ekim-Kasım'da şey yaparsın hani diyelim hani çok baktın olmuyor. Hani zaten ikinci yarıda belli bir noktaya kadar gelirsin. Ama önce kalman önemli. Oraya kaldığın noktada 35 milyon euro gibi

0: bir gelir elde etmiş olacaksın. Bak 35 milyon euro. Rakamı söylerken biz bu rakam çok düşük rakam gibi gözüküyor ama Türk lirasına vurduğun zaman rakam 2 milyar TL.
1: Greenwood parası abi.
0: Bak, Greenwood alırsın. Greenwood parası. O zaman dersin işte Greenwood alırsın o zaman işte onu diyorum.
1: Sana gelir Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyorsun.
0: Yani şimdi bir de adama şu bak Şampiyonlar Ligi'nde kaldığın anda senin transfer için de şey olacak. Adam transfer için de Şampiyonlar Ligi'nde kaldım ben. Transfer edeceğin oyuncu da sana gelir. Galatasaray'ın en büyük avantajı bu. Şimdi Galatasaray üst üste Şampiyonlar Ligi'nde kalıyor. Transfer edeceği oyuncular da diyor ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyon olduğu için. Dolayısıyla tercih olarak Galatasaray'ı tercih edebiliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi oyuncu için de çok önemli bir arena. Oyuncu orada kendini göstermek istiyor. Dolayısıyla ben buna katılmıyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nden eleneyim. İşte şeye kalayım. İşte ligde sadece lige konsantre olayım. O öyle olmuyor işte. Hep yıllardır öyle kandırılıyor ya. Şampiyonlar'da ben lige konsantre olayım. Türkiye Kupası Türkiye'den elendim lige konsantre olacağım. Sonuçta bir bakıyorsun sezon sonunda üçünü birden kaybediyorsun. Yani peki mesela abi. İsmail Kartal döneminde İsmail Kartal konferans liginde final oynasa, konferans liginin kupasını kazanmış olsaydı Mourinho ismi geçse dahi
1: devam ederdi.
0: Şey yapmaz mıydı? Devam etme şeyi olmaz mıydı? Gönderemezdin onu.
1: Orada da ligi düşündü.
0: Ya orada gönderemezdin işte. Onu diyorum bak. Ligi düşünüyorsun. Ben buna girmiyorum. Ondan sonra ne oluyor? Hem ligi kaybediyorsun hem de Avrupa'yı kaybediyorsun. Ama önemli de bir prestij.
1: Peki abi.
0: Mesela ben UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olsun Fenerbahçe. Ya ben de final oynasın.
1: Tabii bir Avrupa Kupası olması final oynasın.
0: Şampiyon olamasa da yarı final, finalleri görsün yani. Final oynasın.
1: Oraları oynamak lazım. Sürekli.
0: Oraları oynayacaksın. Oralarda o zaman sana o yabancı lazım. Futbolcu da gelir sana. Çok daha
1: hele
0: rahat.
1: Hele ki bu paraları harcarken abi oralarda olman gerekiyor sürekli.
0: Abi olman lazım.
1: Her sene olma ama 2 senede bir, 3 senede bir.
0: Fenerbahçe'nin mesela Sayın Ali Koç döneminde bak söylüyoruz bunları. Sayın Ali Koç döneminde kulübe çok önemli maddi kaynaklar sağladı. Çok önemli sponsorluk gelirleri elde etti. Gelirleri sağladı. Yani şu anda halen mesela altyapıda Tüpraş'ın mesela sponsorluğu var. Altyapının önemli giderleri Tüpraş tarafından karşılanıyor. Tüpraş grubu tarafından. Şimdi bakıyorsun mesela hep diyoruz ya Ali Koç başarısız sportif anlamda şampiyonluk elde etti. Ama Ali Koç o süreç içerisinde şampiyon olmasa daha iyi. 2-3 defa Şampiyonlar Ligi'nde kalmış olsaydı Fenerbahçe şu anda mali anlamda daha güçlü bir Fenerbahçe olurdu. Veya Sayın Ali Koç da bu kadar eleştirilmezdi belki. Hani hep diyorlar ya Şampiyonlar Ligi olmasın lige konsantre olma. Orada 2-3 defa Şampiyonlar Ligi'nde kalmış olsaydı belki elindeki oyuncuları satmak zorunda kalmayacaktı. Fenerbahçe o süreci nasıl tamamladı? Elindeki önemli değerleri yüksek bonservis bedeliyle sattı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde kalmış olsaydı belki oyuncular devam edecekti. Ve oyuncular daha yüksek bonservis bedeliyle belki birkaç sezon sonra satmak zorunda kalacak, satacaktı. O yüzden çok önemli. Yani Ahmet'in dediği gibi Şampiyonlar Ligi'nde üzülmem ben üzülürüm açık söyleyeyim.
1: Yo, Ahmet abi üzülmem demiyor. Ama hani devam ettiğimizde lig sanki biraz sıkıntıya giriyor diyor.
0: Abi lig sıkıntıya girmez ya. Niye girsin ya?
1: Ya Ahmet abi biraz öyle düşünüyor. Ya ondan ama sonra tabii elensin. Hiç üzülmem öyle bir düşüncesi yok. Ahmet abi Şampiyonlar Ligi müziğini duysun. Fena mutlu olur da.
0: O yine video çeker şeyde. Stadın önünden.
1: Müthiş burası.
0: Stadın önünden video çeker. Şimdi öyle diyor ama.
1: Peki abi birkaç tane süper chat var onu okuyayım. Hüseyin Bey diyor ki benim ne suçum var? Ben Valencia'yı, Dzeko'yu sevdim diyor. Yine Hüseyin Bey bir
0: ben
1: daha.
0: Ben mesela evet bak bu da şey. Valencia mesela 41 golümü ne attı değil mi?
1: O 33 toplam tane atmıştı o sezon.
0: Yok ligde. Ligde. Toplamı herhalde bayağı bir fazla golü vardı. Valencia'nın. Ya adamı gönder hani şey diyor büyük maçlarda atmıyor. Ama adam 33 tane 35 tane atmış mesela tamam.
1: Fenerbahçe'nin forvetlerinde öyle bir problem oluyor. Büyük maçlar atamayacağı
0: sıkıntı
1: oluyor.
0: Ondan sonra hemen gönder. Tadiç için aynısını dediler. Tadiç için işte sadece kıçını dayıyor. Başka bir şey yapmıyor. Hani ona. Ama Tadiç'in ne kadar önemli olduğunu sadece sağ içinde değil sağ dışında da ne kadar önemli bir figür olduğunu gittikten sonra anladı Fenerbahçe taraftarı. Veya yönetimi.
1: Hüseyin Bey yine Talisca'yı kimse saymıyor. Ona da haksızlık yapılıyor demiş.
0: Ben
1: konuştuk zaten.
0: Talisca Fenerbahçe için bence yeni sezonda hem 10 numaranın alternatifi hem forvet alternatif olarak oynamaya devam edecek.
1: Yaşar Bey bakalım oyuncu. Oyuncu menajerleri Türkiye'de madeni bulmuş veriyorlar gazı taraftara sonra yönetimin pazarlık şansı ne pazarlık şansı kalıyor ne de alternatif kullanma.
0: Şöyle söyleyeyim. Mevcut yönetim

0: Şöyle
1: Şöyle
0: söyleyeyim, Aziz Yıldırım yönetimi çok şey yapıyor. Yani çok ciddi şekilde çalışıyor ve dışarı haber sızmaması için de Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyelerini uyardığını biliyoruz. Hani diyorsun ya, çok fazla haber sızmıyor. Aslında oyuncuların görüştükleri oyuncuların menajerleriyle de belli bir sözleşme hani yapıyorlar. Eğer bu görüşmeler medyaya sızarsa bir cezai yaptırım gibi bir maddeyi de koyuyorlar. Yani dolayısıyla burada çok titiz davranıyorlar. Tabii ama bu süreç, yani futbol dünyası çok şey, yani burada sızmaz.
1: başka yerde
0: Yurt
1: sızar.
0: dışı basında sızar. Ondan sonraki süreçte
1: Yapacak bir şey
0: yurt
1: yok
0: dışı
1: abi orada
0: basınında
1: artık.
0: haber çıkar, ama sonuçta hemen ilk başta bu görüşmelerin sızmaması için yoğun bir gayret gösteriyorlar. Yani titizlikle bu çalışmaları yürütüyorlar.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Son olarak şeyde değerlendirme nedir? Dediğim gibi sakatlıkları söyledik.
1: Bir şey kalmadı ya
0: Asensio ile
1: konuşmadığımız.
0: Skriniar takıma dahil olacaklar. Avusturya kampında %100 hazır hale gelecekler. Talisca'da herhangi bir sıkıntı yok. MR sonucu gayet temiz geldi. Sadece ağrı hissettiği ayağında güçlendirme çalışmaları yapacak. O da Avusturya kampında %100 hazır hale gelecek. Amara Diouf henüz daha takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Onu da onunla ilgili de çok büyük beklentiler var. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Çapraz bağ ameliyatı geçirmişti biliyorsunuz. Burada düzeltme operasyonu geçirdi. Eğer çapraz bağ ameliyatı olmasaydı biz Amara Diouf'u belki Avrupa'da üst düzey kulüplerde görecektik. Ama ondan beklenti var. Onu yavaş yavaş takıma dahil etmeyi planlıyor. Ya bundan sonraki süreçte de artık Avusturya kampını takip edeceğiz. Orada da 3 tane hazırlık maçı oynayacak ve Fenerbahçe o kampı tamamlayıp İstanbul'da Polonya ekibinin karşısında tam olarak hazır olarak çıkacak.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, zaten hepiniz artık ezberlediniz ama biz hatırlatmamızı yine de yapalım. İbrahim abi selam, nasılsın?
5: Selam Can, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyidir. Böyle plajdan gelmiş bir
5: evet.
4: gibi bir hava mı var?
5: Şort, gömlek havası mevsimi başladı. Terlik.
4: Hani saat 12'de plajdan çıkıp yayına girip saat 2'yi 10 geçe tekrar serin sulara atlayacakmış imajı seziyorum.
5: Ne güzel yani. Keşke öyle bir imkanımız olabilse.
4: Aslında yakınız da Sarıyer'e ya, buradan bir yedilik.
5: Yani evet, buradan aslında evet. Buradan yani o bölgede kek, oturanlar bir... için rutin program olabilir yani, mantıklı da.
4: Evet abi, başlayalım. Neyle başlasak, 10 artı 4 kuralı var.
5: Önümüzde Vedat Muriç'le başlayalım. Vedat Muriç'le başlayalım. Fenerbahçe. Ya şöyle şimdi bizim genel sorunlarımızdan biri ki kalp, yani alt adalede sıkıntı yaşamış, yani kısmi yırtık yaşamış. 30 sonrası oyuncularda yani ben çok daha erken tabii o sorunları yaşamaya başlamıştım. Bu özellikle alt adale kas yırtılması tekrar nüksetme konusunda çok problemli bir hadisedir yani. Ve 30'lu yaşlardan sonra çok daha zor, hem geri dönüş hem de o süreci sağlıklı idare edebilme. Yani Fenerbahçe için de Vedat Muriç için de başlangıç açısından olabilecek en kötü senaryo. Yani şimdi burada çok hassas bir durum var. Şimdi Fenerbahçe ön eleme karşılaşmasına çıkacak. Şimdi oyuncuyu acele ettirsen ya, bir an önce iyileştirelim. Çünkü genelde bizde işte erken döndürelim ki Galatasaray'a gelince orayla ilgili de bir duyduğum birkaç şey var, Singo ile alakalı, onu da söyleyeceğim. Şimdi acele ediyorlar, idare ederiz diyorlar. O acele ettiğin evet belki senin geri dönüşle alakalı işini biraz hızlandırabilir ama sonrasıyla alakalı büyük problem. Yani Fenerbahçe başlangıçta zaten yani düşünce çok sağlıksızdı. Vedat Muriç'i o organizasyonun bir parçası yapma ve maliyetleri de, yani hatırla o dönem burada bahsettik. Yani Fenerbahçe için o olabilecek santrafor pozisyonuyla alakalı en kötü başlangıç oldu.
4: Evet yani Fenerbahçe'de işte şey mi var, hani maça çıkmadan adadan ayrılma olayı var ya, böyle bir durum mu ya şu anda? Şimdi 15 gün diyorlar ama işte bazı yorumcular onlar... haber de aldım diyor, en az 6 hafta oynayamaz.
5: Şöyle şimdi kalp sakatlıklarında, alta dere sakatlıklarında birinci derece 15 gün, işte ikinci ve üçüncü derece, zaten üçüncü derece en problemli, 6 ile 8 haftadır yani. Eğer öyle diyorsa yani Fenerbahçe muhabirler oraya yakın, o olabilecek en kötü senaryo orada. Yani sezon başı ilk maçlara falan yetişme şansı olmaz.
4: Emre Belözoğlu da hep oradan sakatlanıyordu. Ya, ama tut yani bir şekilde düzeltti, yine oynayabildi
5: ama
4: yani.
5: Ama çok sık sakatlık sorunu yaşıyordu yani, yani idare etmen gerekiyor. Ya çok sıkıntılı bir durum. Yani ben zaten hep burada bahsediyorum ya, ya Avrupa'da önemli liglerde istatistik yakalamış oyuncuları kolay kolay bize bırakmıyorlar Cihan. Yani bize geliyorsa onlar o Vedat Mur için fiziksel anlamda bir senelik sürecini de takip etmişlerdir. Onlar 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorlar. Yani devamında oyuncunun sakatlık sorunu yaşaması ya da işte hızıyla ilgili yaşayabileceği bütün problemleri öngörebiliyorlar.
4: Evet, şimdi bir de bu 10+4 yabancı kuralını federasyon dedi ki kardeşim biz değiştirmiyoruz. Resmi olarak da işte 2 gün önce açıkladı. Dedi böyle böyle 10+4 kuralı uygulanacak dedi. En çok başı ağrıyacak takım da sanırım bu kuraldan Fenerbahçe.
5: Olan Fenerbahçe yani.
4: Ederson, Livakovic, artı Oscar Valde, Škriniar, Diego Carlos, Bekao, Semedo, Amrabat, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin yabancıları.
5: Bir de şey var orada. Artı o genç 23 yaş Nene, Archie Brown falan yani. O taraf da baya kalabalık. Yani oradan da problemli bir hadise. Ya da burada şey anlatıyor bize yani. Hani bir kulüp neden 12 senedir şampiyon olmuyor şeyi var ya. Ya yani buna baktığın zaman yani neden olamadığını sana çok iyi anlatıyor. Şimdi o kadar fazla planlamada hata yapmışsın ki şimdi hadi kurtul bakalım bunlardan şimdi. Bunların bir de maaşını ödemek zorundasın. Kullansan öyle bir dert, göndersen mesela Kante ile ilgili bir şeyler okuyorum. Hatta bizim programda da sansürsüzde de öyle bir soru sorulmuştu. Fenerbahçe yönetimi Kante'ye ya arkadaş senin maaşın yüksek, gel burada biz bir indirim yapalım ya da bunu düşünmüyorsan sana ya bak sadece ne oyuncu
4: Ederson ve Talisca'ya da acil müşteri arıyor Fenerbahçe.
5: Yani hiçbirini yani Ederson'u ayırıyorum ama Kante ve Talisca'ya müşteri bulma şansın yok. Mümkün değil yani, mümkün değil. O yüzden yani burada işte bu planlama konusunda hoş. Şimdi diyeceksin ki abi yani sonuçta Aziz Yıldırım da göreve gelirken bunları biliyordu değil mi? Yani bugüne kadar halletmesi gereken de bir sürü problemi var Fenerbahçe'nin. Daha bak hala hangi oyuncular Fenerbahçe'de kalacak, hangileri gidecekle ilgili hiçbir şey yok ortada, net. Korkunç bir belirsizlik var ve yakın tarihte bir ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi ile alakalı yani ne olursa olsun yani.
4: Ve İsveç'te bir maçı vardı. Fransa'nın 3-0 galip geldiği. Deschamps demişti zaten. Kante'nin bir sakatlığı var, oynatmayacağım demişti. Yedekleri aldı yine ama oynatmadı.
5: Ya, o yok zaten Fransa'nın yüksek ihtimal yani finallere, oralara gideceğini düşündüğümüzde zaten ondan yakın zamanda faydalanamayacaksın yani. Yani çok Fenerbahçe tarafı gerçekten ciddi anlamda içinde problemleri barındırıyor. Çok merak ediyorum tabii bu süreçte nasıl bir idareci davranışı gösterecekler. Çünkü işin teknik tarafında bir hayli problem var. Yani biraz istersen şeyden de bahsedelim. Teknik ekipten bahsedelim. Bence bu çok önemli. Yani bir yerde başarı ya da başarısızlık tek başına bir kişi üzerinden açıklanmaz değil mi? Bir ekip çalışmasıdır o yani. Bir sürü yardımcıları var değil mi? Karar alırken de oturuyorsun. Antrenman planlaması yapılırken de onlarla beraber oturuyorsun. Mesela analizciyle oturup bir planlama yapıyorsun değil mi? O maçın istatistiğini beraber okuyorsunuz. İşte atletik performansçıyla takımın fiziksel durumuyla alakalı antrenman planlaması yapıyorsun. İşte yardımcı antrenörünle teknik anlamda oturup istişare yapıyorsun. Şimdi İsmail Kartal'ın en çok vurguladığı şey ne? 99 puan. Değil mi? 99 puan üzerinden sürekli bir şey anlatıyor. Hı-hı. Ama 99 puanı beraber kazandığı yardımcı antrenörü Recep Karatepe yok o ekipte.
4: Söyleyeyim mi ekibini? Tanıdığın var mı bilmiyorum. Dirk Kuyt var, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Seki Göle, zaten hocamız hep olduğu gibi, Melik Şah Sezgin ve Hasan Kültekin.
5: Kutay Eraslan'la ilgili, Eraslan değil mi? Doğru mu? Arslan mı, Eraslan mı? Şimdi yanlış

0: Arslan. Arslan, özür dilerim, Arslan. Onunla alakalı biraz tabii yani ekibe bakınca bir araştırmak istedim. U13'ün yardımcı antrenörü pozisyonunda bir hocamız. Şimdi olur mu? Olur tabii ki, oradan A takıma çıkar mı? Çıkar, ama senin onun altını doldurman lazım bir teknik direktör olarak. Atıyorum Emre Kartal oğlu. Emre Kartal şu şu şu şu donanımla, şu şu şu çalışmalarla, değil mi? Ama şeyde değil. O okulu okudu, bu değil. Yani antrenörlük anlamında altını dolduracağım, buralarda eğitim aldı, buralarda tekrar yaptı demen lazım, değil mi? Bak, kendi ağzında da şeyi söylüyorsun. Aslında ben istemiyordum, Ali Koç getirdi diyorsun. Ve sonrasında ama donanımla ilgili hiçbir sorun yok diyorsun. Bir şeye karar vereceksin yani. Eğer donanımla ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorsan, ki bence hiç olmasın da. Hadi getirdin. Yok ki, hiçbir deneyim yok. Kutay Arslan hiçbir deneyimi yok. Zeki Murat Göle 10 küsur sene kalmış, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını 5 dakikada anlatamamış yani. Hani bir basın to anlatamamış ya. Yani neden şampiyon olamadığını 10 küsur sene o kulübenin kenarında olan, o sahanın içinde olan yardımcı antrenör pozisyondaki biri Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu basın toplantısında 2 dakikada ifade edemedi yani. Konunun benimle bir ilgisi yok dedi. Ben şimdi teslim eder miyim ona bir organizasyonu? Verdiniz yine. Mesela ödüllendirmiş oluyorsunuz değil mi? Yani yeni bir teknik direktör geliyor. Diyorsun ki Zeki Murat Göle yani şahane bir iş yapıyor. Buyur İsmail Kartal'la da yanında ol. Ona da yardımcı ol.
1: Galatasaray
0: kimseye olamamış ki.
1: Stat müdürüyle ilgili de mahkemesi ne oldu bilmiyorum.
0: Şimdi oraya geleceğim şimdi, Emre Kartal'la ilgili. Biz Emre Kartal'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz antrenörlükle ilgili. Sadece İsmail Kartal'ın oğlu olduğunu, hatta bir dönem futbolcu olduğunu, Konyaspor'da hoca çalıştığında ona profesyonel sözleşme imzalattıklarını. Mesela o da çok yani,
1: İsmail hocam yapmıştı onu.
0: Oradaydı İsmail hoca.
1: Yani, orada yani, bir futbolcu yaptı. Yani.
0: Orada profesyonel sözleşme imzalattı. Oynayamamış, gitmiş bir yerlerde gezmiş. Ama biz onu Trabzon'da, hatırlar mısın? Trabzon'da oğluma şiddet uyguladılar gibi bir maç sonu açıklaması vardı İsmail
1: hocam. Evet, evet, o olaylı maç.
0: Olaylı maçta. Ya biz itiraz etmiştik değil mi? Yani bırak antrenörünü, o kimseye o şekilde
1: tabii
0: davranılmaz.
1: Ki, tabii ki.
0: Ama bizim o gün yani ona bu yapılmaması gerekiyor dediğimiz kişi kendinden yaşça büyük, Galatasaray stadında stat müdürüne konu ne olursa olsun. Yani konu ne olursa olsun fiziki şiddette bulunuyor. Şimdi burada ne anlatıyor? Bu konu bize neyi anlatıyor? Diyor yani, mantıklı düşündüğümde dedim ya, gencecik bir çocuk bir ya, bu duygularını kontrol edemiyor. Yani problem çıkartan tarafta sürekli. Ya başına bir şey geliyor ya da o birinin başına bir iş çıkartıyor. Şimdi ben niye böyle birini, bir de oğlum, niye böyle birini yanımda gezdireyim ki yani? Niye bu kadar olumsuzluğu içinde barındırmış birini o işin içine sokayım ya?
1: Değil mi?
0: Ya,
1: biraz gözlerden uzak kalması
0: çünkü
1: lazım.
0: Çünkü ya şöyle bir durum. Mesela Ancelotti'den örnek veriyor değil mi? Şimdi ayrıca Ancelotti de yanlış bir şey yapıyorsa yanlıştır yani. Ancelotti yapıyor diye de o iş doğru olacağı anlamına da gelmez. Ama bir, yani baktığım kadarıyla bir arkadaşımız paylaşmış. Can'ın altını dolduracağı bir sürü şey var değil mi? Oğlu bir akademiden oradan buradan bir yerlerde ve antrenörlük anlamında da kulüplerde bir test yapmış. Şimdi mental anlamda bu kadar problem içinde barındıran bir çocuk yani. Belli ki duygularını kontrol edemiyor Emre Kartal. Çünkü Galatasaray stadında yaşanan olay, Trabzon'da yaşanan olay. Ya bu çocuk duygularını. Şimdi sen
1: altını tekrar çiziyorsun. Konu ne olursa olsun.
0: Konu ne olursa olsun.
1: Ya şimdi şey olabilir, belki Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlayabilir. Ya stat müdürü de
0: olmaz
1: yapsaydı diyebilir
0: ya,
1: ama.
0: Ya olmaz, olmaz ya.
1: Konudan bahsetmek amacıyla
0: söylüyorum. Sen bir kere zaten bizim hani örf adet değil mi? Büyüğe saygı,
1: tabii,
0: hani küçüğe
1: yaşında
0: sevgi. Ya senden bu kadar baban yaşında birine değil mi? Yani ne olursa olsun ya, bu işin de bir parçası ya, provokasyona da direnç göstermek, yoksa edilebilirsin.
1: Fedai değil sonuçta.
0: Provoke edilebilirsin. Antrenör olarak, futbolcu olarak o işin de eğitimin de bir parçası onlara direnç göstermek. Yoksa herkes kendinde değil mi? Dışarı çık bir sürü insan kendince başına gelen bütün olaylarda haklı gerekçesi var değil mi? Ama o da bana böyle yaptı diyor. Öyle olmuyor işte. Ama gelince o işin başına, o iş ortadan kalkıyor. Yani şimdi bu kadar içinde olumsuzluğu barındırmış Emre Kartal, Zeki Murat Göle halledemiyor zaten. Zeki Murat Göle tarafına bir şey diyemiyorum Cihan, çünkü yani en son benim o basın toplantısı hafızamda hiçbir şey anlamamış, konudan alakası yok yani, 10 küsür sene orada durmuş ya, olaylardan haberi yok, iki kelime edecek bir şey yok.

0: yoksa olaylardan haberi yok.
1: Şey yani. Mi diyorsun, Tedesco'yu suçladı mı?
0: Tedesco'yu suçladı, benimle ne alakası var bu konunun dedi. Ya Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini Antalya'da kendi söyledi. Hocaya ulaşamadık, değiştiremedik dedi. Ya bir organizasyonda, ya biz seninle beraber çalışıyoruz, sen bu işin en tepesindesin. Ama burada, burası su alıyor abi, benim müdahale etmem gerekiyor. Ne diyeceğim ben, Cihan yoktu, ben ne yapayım mı diyeceğim yani. Ya battık ya. Orada alacaksın o inisiyatifi, gerekirse maç sonunda bırakacaksın eşyaları, olumsuz bir şey varsa istifa edeceksin. Yani böyle bir şeydir yani.
1: Bir de şöyle bir şey yani, şimdi Zeki Murat Göl'ü ben tanımıyorum da sonuçta kaç ay Tedesco'nun yardımcılığını yaptı. Yani yardımcılığını yaptığın bir insanın arkasından konuşma işi de bence hoş bir şey değil. Yani biz seninle burada yayın yapıyoruz mesela. Sen bu yayının ardından gidiyorsun, buraya başka biri geliyor çarşamba günü. Ya İbrahim abi de şöyleydi, biraz sert yorumlar yapıyordu da işte sen, bu hoş bir şey değil yani bence.
0: İyi olur mu öyle şey
1: bu,
0: canım?
1: Bu, yani önce birazcık da şeyi oturtmak lazım yani, karakteri ya oturtmak
0: işte
1: lazım.
0: O yüzden Cihan, bu tarz davranış içerisinde olan insanları şey yapmayacaksın.
1: Koltuğunu beğenmedin. Onu bence oturma, o biraz sıkıntılı. Niye diyelim değil mi?
0: Biraz böyle altta kaldım gibi oldu.
1: Kaldırsaydık onu biraz şöyle.
0: Kaldıramadım abi. Konudan bu arada tabii
1: aslında
0: şimdi
1: gençsin değil mi?
0: Radyonun böyle bir durumu var biliyorsun. Yani evet. İstediğin
1: sen
0: gibi konuşurken
1: bence diğerini al, evet sen o da tamam, biz de orada Zeki Murat Göle'de kaldık. Evet. Şöyle şu sağdan evet yaparsan.
0: Vallahi yaptım.
1: Oldu değil mi? Evet oldu. Şimdi yerini bulamamışsın. Yani, doğru yeri bulmak
0: tekrardan
1: önemli.
0: Tekrardan herkese merhabalar. Hani İbrahim Yavuz ya, yayına başlıyor.
1: Zeki Murat Göle'deydik.
0: Ya şöyle, yani işte orada hani dediğin gibi bir ekip arkadaşının ayrıldıktan sonra problemi gördüğünü söylüyorsun. Dediğin gibi orada da ona saygısızlık yapıyorsun. Diğer hadise, halledemiyorsun bir de problemi. Yani teknik anlamda da halledemiyorsun. Şimdi olur mu abi şimdi, yani bu kadar yardımcı antrenör pozisyonda olan, bu kadar eksikliği içinde barındıran ekiple sen İsmail Kartal olarak nasıl bir planlama yapacaksın? Kayıtla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilmiyoruz. Zaten aynı dili konuşmuyorlar. Nasıl bir davranış içerisinde olacağını bilmiyoruz. Çok bambaşka bir eğitimden, kültürden geliyor. Şimdi kayıt şey der mi? Puanımızı çaldılar, şampiyonluğumuzu çaldılar gibi bir ifade kullanır mı mesela? Ya muhtemelen burada kullanmaz.
1: Burada şimdi ustalık, çıraklık, kalfalık falan muhabbeti var yani. Hı-hı. Kayıt burada ustalık dönemini geçirmeyecek sonuçta bana göre.
0: %100.
1: Dordrecht diye bir takımdan geliyor Hollanda'da ve ondan öncekilerde zaten Hollanda'nın kalburaltı takımlarında görev alıyordu. Ya Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk için daha buraya sağlam bir isim alması gerekmiyor muydu? Aziz Yıldırım'ı ben anladım. Ya bu eski ekip, bu eski ruhu toplamaya çalışıyor.
0: Ya öyle bir şey değil ki, bu ruhla, duyguyla, aşkla, sevgiyle anlatıp duruyoruz ama onun hiçbir faydası olmadığını görmemize rağmen vazgeçmiyoruz bu düşünceden. Yani şimdi sen Kayıt'ı getiriyorsun buraya. Kayıt'ın antrenörlük anlamında bilgisinin, birikiminden kimsenin haberi yok ya. Ya sadece bir dönem Fenerbahçe'de futbolculuk anlamında çok önemli işler yaptığı için sen direkt ona talip oluyorsun yani. Fenerbahçe yani bak, şimdi önümüzde bir yabancı kuralı ile alakalı eldeki yabancı oyuncular, işte vedalaşması gereken oyuncular, işte teknik direktörün hangisini o kadronun içerisinde tutacak, onu bile yeni getirmişsin, onunla ilgili de bir sürü eksiklik var, bak ekibinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlarda Fenerbahçe'nin, yani o İsmail Kartal'ın o bir önceki sene 10'da 10'la başlangıcı vardı hatırlarsan lige. Yani benzer bir performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin olumsuz bir sezon geçirmemesi için. Yani çok acil bu süreci böyle en az hasarla. Ama nasıl halledecekler? Ya, kafamda kocaman soru işareti var yani. Antrenör tarafına gidiyorum, orada acayip bir belirsizlik can. Ya, oyuncu tarafına geliyorum, orada inanılmaz bir karmaşa. Kim olacak, kim gelecek? Pozisyon anlamında bakıyorsun, kadro planlamasında bir tarafta inanılmaz şişkinlik var, bazı taraflarda korkunç bir boşluk var. Teknik direktöre bakıyorsun, gittiğinde bir sürü işte bu psikoloji anlamında süreci idare edememiş olumsuzlukları var değil mi? Hani şampiyon Galatasaray'ın o sene şampiyon olduğunda Fenerbahçe'yi hatırlayalım, kupada gitmedi Urfa'ya değil mi? Kupada gitmedi. Peşinden Olympiakos maçında rotasyona gitti, aman ligi kaybetmeyelim dedi. Ve bir haftada Fenerbahçe hepsini birden kaybetti. Bak, Türkiye Kupası'ydı ya da şeydi, Galatasaray'la eşleştikleri maç, o Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'ydı. Şimdi unuttum, ikisinden biriydi. O gitti, o kupa gitti elinden. Gitmedin çünkü oraya. Gençlerle gittin. Geldin hafta içi Olympiakos'u aman ligi kaybetmeyeyim diye bir rotasyonla orayı da kaybettin, konferans kupasını. Sivas'a gittin deplasmanda, orada da berabere kaldın, ligi de kaybettin. Yani, ve tamamen o sürecin net belirleyicisi teknik direktörün psikolojik davranışıydı. Sınıfta kaldı orada İsmail Kartal. Şimdi psikolojik anlamda son süreçte bayağı problem yaşamış biri tekrar geri geliyor ve kanalın televizyonuna ve onu oraya getiren kulübün başkanının da en çok itiraz ettiği şey neydi? Ya arkadaş, şu yapım hapı işlerini bırakın dedi, değil mi Aziz Yıldırım? Yani seni bu düşünce iktidara getirmiş ve sen o kanalın, şey, o televizyonun kanalında ilk ağzından çıkan şey, iki sene şampiyonluğumu çaldılar. Daha üzücü taraf, tescillendi dedi. Yani biri hocaya muhtemelen, yani şampiyonluğu Fenerbahçe'nin tescillendiğini söylemiş. Onun da iki şampiyonluğun. O da ikna olmuş ve Fenerbahçe ilk imza attığında ben şampiyon yaptım diyor. İkisini çaldılar diyor. Şimdi sen bu düşünceye nasıl ben teslim edeyim organizasyonu?
1: Bir de yani İsmail hocamın bir danışman tutması lazım. Mesela basın toplantısında ne söyleyeceğini o, yani danışmanın karar vermesi lazım. Mesela şu an Şerif İsmail hocanın oyuncusu. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiklerinin ne önemi var? Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi var 2 hafta sonra şurada.
0: İnanılmaz.
1: Elinde zaten tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani hiç gereği yokken Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu, yani bir danışmana ihtiyacı yok mu sana göre İsmail hocanın?
0: Anlıyorum da bunlar ama çok basit şeyler.
1: Hani
0: ya,
1: şu
0: ya
1: kadar burada paraya transfer edilir mi diye ben, kendi oyuncundan ben niye bahsediyorsun
0: kabul ediyorum,
1: ki?
0: Yahu kabul ediyorum ama bunun için de danışmana gerek yok ki ya. Ya bunu söylememen gerektiğini birinden destek almana gerek yok
1: tek
0: ki.
1: Tek forveti İbrahim Yavuz mesela.
0: Niye ben ya bak sana diyor ki, 10 tane de olsa bırak İbrahim Yavuz tek forvet. 10 tane forvetin de olsa bir teknik direktör oyuncusu için bu ifadeyi kullanmaz. Ya sana ne maliyetten ya?
1: Alınmış sonuçta.
0: Ya nedir bir de ayrıca bu maliyet, oyuncu niye talip olmuyorsun Şerif'in geleceğine? Değil mi teknik direktöre? Yapsana teknik yorum. Herkesi biliyorsun. Desene ben izledim Şerif'i. Antrenör olarak şu şu şu eksiklerini tespit ettim. Gelişimine de buradan dokunacağım. Onun üzerine şöyle bir oyun inşa edeceğiz. Niye? Çünkü kulübün başkanı zaten benzer ifadeyi kullandı. O da aldı onu cebine koydu. En kolay. Niye? Kalabalığın ikna olduğu bir durum var. Ben de onun peşinden gideyim. Olur mu öyle şey yani? Sen teknik bir yorum yapsana. Şimdi bunun için de desteğe falan da gerek yok Cihan. Yani bu kadar temel şeylerde. Destek nerede lazım onlara bence? Sosyal projelerle alakalı durumlarda bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörleri çok, çok ciddi kalabalığa hitap ediyorsunuz değil mi? Mesela sosyal sorumluluk, o tarz projelerle ilgili bir destek alın, oralarda bulunun, örnek olun insanlara. Tabii siz hiçbir yerde yoksunuz ya.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer konulara geçmeden dinleyenlerimizin yorumlarını da alalım. Çünkü karışıyor. Evet. Diğer konuyu atlayınca bir önceki konunun mesajı gelmiş oluyor. Biraz daldan dola oluyor. Bir bu konuyla alakalı mesajları okuyalım. Ardından Icardi serbest kaldı. Yani Pino da Etespor'a röportajlar verdi. Sana bunu soracağım. Hani Aziz Yıldırım böyle şeyleri sever. Arda Turan'a bir sürü teklif yapmıştı, hatırla, aldığı maaşın. Acaba Icardi'ye böyle bir şey olur mu? Bunları konuşuruz. Demiş ki dinleyenimiz, duygu ve ruh olmadan futbolun ne anlamı var? Futbol ruhtur, tutkudur demiş. 10x koşar adam futbollu olunca diyor. Ama yetenek yoksa da bir işe yaramıyor keskin. İkisi beraber olursa eyvallah.
0: Ya tabii. Zaten sen yani temeli koşmak ya bu işin. Ne alakası var ruhla? Ruh olmadan koş. Ya bu temeli fiziksel durum ya yani. Niye içine illa bir ruh bir şey veriyorsun? Tabii ki hiçbir işte sadece futbol için mi geçerli? Eğer enerjin, duygun yoksa her iş için geçerli yani.
1: Yani İbrahim abiye sen daha çok gençsin dedin, orayı kaçırdı. Kaçırmadım.
0: Uzatmadım.
1: İsmail Kartal'ı sevmiyorum. Bence kötü biri demiş. Yok be Alp, iyi biri de. Ben tanıyorum İsmail Hoca'yı da, yani bazen yanlış şeyler söylüyor. Çok büyüksün be. Fenerbahçe sen olmasan demiş. İnsanlar ne konuşacak diyor Hakan Aktaş. Fenerbahçe Spor Kulübü bu sene ilk üçe giremez. Bunu da bir yere yazar mısın demiş Gürbüz Önder. Unuttum ben yayını, yarım saat geciktim. Destur var mıdır dostlar diyor. Estağfurullah. İbrahim Yavuz'a aşk olsun, ona teessüf ederiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu köprüden geçerken köprü parasını cebinden veriyormuş. Ayrıca radara yakalanırsa şoför ödetiyormuş. Niye başkanı hiç övmedi? Bu devirde böyle insan bulmak zor. Yunus Balyer. Konuşu belki. İbrahim Bey'e işte soruyorlar işte, işte villalarla ilgili, ben futbolculara villaları vereceğim diyor. Ardından da diyor ki ben diyor işte federasyonun taraftan 5 kuruş para almıyorum. Ben kendim aracımla gidip geliyorum. Çok nadir federasyonun arabasını kullanırım. O zaman da diyor köprü ücretlerini

0: Kalbimden veriyorum ifadesi var. Bu biraz tepki toplamıştı. Ona istinaden biraz ironi yapıyor Yunus da galiba.
1: Galiba ya söylemeyecek o kadar fazla şey var ki. Yani hani bu takılacağın en son hadise ya da konuşman gereken. Çünkü bize bir faydası yok onun köprü ücretini verip vermemesiyle alakalı. Ama temel o kadar fazla eksiği barındırıyor ki içinde. İşte Dünya Kupası'na giderken bence en belirleyici şey oydu. Kendi ayağına dolan da sözdü. Tarihin en şerefli oyuncuları dedi. Sonra toparlamaya çalıştı. Sonra oynanan iki maçtan sonra bir anda toplumu ya daha ne istiyorsunuz işte sizi buraya getirdik, Uluslar Ligi'nde en sondaydık, aldık en üste getirdik gibi yani çok sağlıklı olmayan ifadeler kullandı. Ya da ben orada şöyle düşünüyorum. Ya bizim temel olarak bence en büyük sorunlarımızdan biri bu, sadece Hacı Osman Alı'yla alakalı değil. Biz geçmişte problemi çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyoruz. Yani İdareci olduğu dönemlerde, kulüp başkanlığı yaptığı dönemlerde hepsi için geçerli. Sonra federasyon başkanı olduklarını biz hep onlardan ya gel problemi çöz. Ya idareciyken onlar zaten problemin merkezinde olmuşlar ya. Ya onlardan onu beklemeyin. Ya daha donanımlı işin teknik tarafıyla ilgili bilgisi birikimi olan insanlar oraya koymak zorundasın yani. O yüzden onlar oraya koyduğunda şeye gerek kalmıyor zaten. Köprü parasını ben mi verdim, sen mi verdin, benzini sen mi koydun? O hiç onlara konuşmaya gerek yok yani. Temeli yapamamışsın ya yani. Binanın temeli atılmamış, yukarı doğru çıkılıyor, oralardan bir şey anlatıyorsun. Temel boş yani. En ufak bir sallantıda, en ufak bir ağırlıkta çökecek orası. Çöküyor da zaten.
0: Evet, milli takıma gereksiz mi yükleniyoruz sizce arkadaşlar demiş.
1: Ya bir gereksiz yüklenecek bir durum da yok yani. Teknik bir yorum yapılıyor. Bir turnuvaya gidilmiş, büyük ayak kırıklığı yaşamış. Bunda bir anormallik de yok ki. Tabii ki eleştiri olacak ama burada teknik anlamda eleştiri olması
0: gerekiyor. Bizde şey var mesela, şimdi Almanya ile de Hollanda da elendi ya. He. Başkası gitti, işimiz hemen şey oluyor, feralıyor. Almanya bile elendi.
1: Örnek veriyorsun, yumuşamaya başladı.
0: He, onlar tabii. 32'de elendi, fark etmiyor ama hemen örnek veriyor mesela. Şeyde normal hayatında da öyledir ya işte. Kesinlikle. Onun oğlu da böyle yaptı dersin. Bir örnek verip içini rahatlatmaya çalışıyorsun.
1: Ya bizim
0: bir anda tepkiler azaldı ya böyle.
1: Toplum olarak maalesef hep onunla beslendiğimiz için örneğimiz hep odur işte. Almanya Hollanda elenince senin elenmende bir anormallik yok diyorsun. Oraya takılma diyorum ben de sana. Onlar hallediyorlar neden elendiğini, iyi analiz ediyorlar. Bu turnuvada eleniyor, bir sonraki turnuvada final oynuyorlar ya da bundan sonraki turnuvalarda.
0: Ben de dün aynısını dedim. Sen, Almanya o kanatları hemen forveti ve kanat için
1: çözecek.
0: Yani.
1: Halledecek onlar. Onlar hazırlanıyor. Bak derde sana da yardım ediyor. Kenan'ı veriyor, Hakan'ı veriyor. Al sen de yarış diyor yani. Sonra sen de seviniyorsun. Ben Almanları yendim. Nasıl yeneceksin Almanları? Almanlar hem kendilerine oyuncu yetiştiriyorlar. Orayı kabul etmeyenleri de sana veriyorlar. Al bunlar bizi tercih etmedi. Al sizle de bizle yarışın diyorsun yani. Sen o tarafı halletsene. Bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar tesisi olan bir ülkede nasıl oluyor da bir tane santrafor bulamıyorsun? Dönüp doluşup aynı şeyleri konuşup duruyorsun yani. Ama ilgilenmiyorsun işin o tarafıyla. Almanya, Hollanda elendiyse sorun yok diyorsun abi.
0: Yaşça büyük diye her şeyi yapmaya muktedir mi olunuyor? Benim yaşım 68, size her şeyi söylemeye hakkım mı var demiş İsmail. Yok, Kartal'ın oğlu Emre Kartal'la işte stat müdürü olayını söylüyor herhalde. 60 yaşına saygı duymak lazım diye bir cümle kurduk ya.
1: Biz şiddetten bahsettik ya yani. Olur mu ya senden yaşça büyük? Yani biz en azından bu kültürle büyüdük yani. Karşı taraf hatalı bile olsa ya sana zarar vermeye kalkmadığı sürece eğer sen devam eder gidersin yani hani.
0: Evet, Hüseyin yazmış. İyi ki varsınız, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Sağ ol Hüseyin'cim, senin de. Yardımcı hoca Kayt İsmail hocadan daha fazla para alacak. Dünyada eşi benzeri var mıdır acaba?
1: Öyle miymiş?
0: Öyle.
1: Resmi olarak.
0: Kayt, Kuyt, Köyt. Köyt değil.
1: Ya İsmail hoca zaten şöyle bir durum var. Nerede okudum onu? Mert Hakan'la ilgili öyle bir haber vardı. Doğru mu bilmiyorum tabii şimdi. Bir sürü haber okuyoruz ama eğer doğruysa gerekirse bedava oynarım diyor değil mi? Öyle bir başlık hatırlıyorum Mert Hakan'la yani. Hani gerekirse bedava oynarım. Şimdi bu çok sağlıksız bir dildir yani. Niye? Yani madem bedava oyuncu niye geldin sen o kadar milyon euroları talep ediyorsun ya? Niye? Çünkü şu an verecek bir şeyin yok. Tükenmiş durumdasın. O yüzden bedava oynarım. İşte İsmail Hoca'nın. İşte Rıza Hoca da bunu yapıyordu. Söz konusu işte Beşiktaş'ta para konuşmam. Öyle şey olur mu ya? Ne demek konuş? Konuşacaksınız tabii ki paraya. Siz profesyonelsiniz. Ama o yüzden itiraz ediyorum ona.
0: Sorun yani. Olur be abi. Mesela şimdi geldiği Dortmund'de 20 bin euro kazanıyormuş Kayt. Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.
1: Ondan bahsediyorum zaten. Öyle şey olur mu? Bir teknik
0: İsmail
1: direktör...
0: Hoca'dan fazla kazanıyor.
1: İşte ama İsmail Kartal'ın derdi şey değil ki. Yani oturup profesyonel bir şekilde. O ben orada olayım diyor. nasıl olursa olsun diyor, orada olayım diyor. Ama

0: Büyük bir kalabalıkta bunun, iyi bak arkadaşımız ne diyor? Duygu diyor istiyor. Al sana Duygu işte, bak o da çok duygulanıyor Fenerbahçe'de. Profesyonel tarafla alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte Sergen Yalçın'ın ben maaş bıraktım demesiyle alakalı. E maaş bıraktın da giderken de bir enkaz bıraktın. Şimdi o senin bıraktığından çok daha fazlası kulübün üzerinde yük kaldı oyuncularla olarak ilgili. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsun. Enteresan şeyler var yani.
1: Çorum Spor ve Uğur hocamıza selam olsun demiş. Onu da konuşacağız. Hasan Gömeç, merak etme, geliriz. İbrahim abinin arkadaşı, dostu. İbrahim Yavuz'un Galatasaray ile ilgili yorumlarına sinirlenmek için sizi dinliyorum demiş. Ali Algün gülücük atmış. Selam olsun demiş ikinize de. Bu Beşiktaş transfer yapmayacak gibi, sorar mısınız? Haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum? Neden işler bu kadar ağır ilerliyor diyor. İsyanı var Ferhat'ın.
0: Ya şöyle anlamak lazım biraz tabii. Yani Beşiktaş tarafını. Onlar da bir planla çok kısa sürede bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yani uzun, yani sezon bittiğinde başka bir teknik, ya bitmeye yakın daha doğrusu, başka bir teknik direktörle planlama yapmaya çalışırken ya bir anda sportif direktöründen teknik direktörüne ciddi bir değişim var. Şimdi onların planıyla bu işi halletmeleri gerekiyor ama gerçekçi de olmak zorundasın. İşte Fenerbahçe ile ilgili bahsettiğimiz konu, göndermen gereken oyuncular var, açman lazım şeyi, sınırı. Bir de oyunculara git deyince gitmiyorlar. Ciddi de maaş yükleri var. Mesela Sergen Yalçın 2 tane maaş bırakıyor, 3 tane maaş bırakıyor da öteki tarafta getirdiği oyuncular ne olacak? Mesela sen getirdin, senin organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi ne olacak onlar?
1: Evet tabii, biraz da isyanı var Beşiktaş taraftarlarının da bu kombine yenilemeyle alakalı olarak çok isyanları vardı. Bu kale arkası tribününde kombinesi bulunan taraftarlar yeni sezon için kombine yenileme işlemleri sonrasında yeni oturma düzenine geçebilirler, değişiklik olabilirler şeklinde bir açıklama oldu. İşte Beşiktaş taraftarı da bana geçenlerde yazmış, dostlar işte biz yıllardır aynı bloktayız, o koltukta aidiyet geliştirdik, arkadaşlık kurduk, eski kombine sahiplerini tamamen bir belirsizliğe atıyor dedi. Bunu da buradan böyle söylemiş olalım. Geçenlerde de dile getirmiştik, belki Beşiktaş kulübünden dinleyenler vardır, bizleri kulaklarına kaçırmış olalım kar suyunu. Hoş geldin Cihan demiş. Yanında eleştirmen gelmişsin. İbrahim abiye selam olsun. Seviyoruz onu demiş. Böyle bir algı oldu seninle ilgili İbrahim abi.
0: Ya şimdi herkesin hayata bir oyuna bir bakış açısı var yani. Ben buradan yorumluyorum. Diğer arkadaşlarımız daha işin pozitif tarafıyla alakalı anlatmaya çalışıyor. Burada önemli olan yani söylediklerimizin altını doldurma hadisesi. Olumlu ya da olumsuz. Yani başarılı bulanların da neden başarılı bulduğu ile ilgili, çünkü sonuçta bizim de böyle bir görevimiz var değil mi? Yani dinleyen de izleyen insanlar da televizyonda da radyoda da dijitalde de değil mi? Yani daha önce yolu oralardan geçmiş, sağdan geçmiş teknik anlamda birilerinden bir şey duymaya çalışıyorlar yani. Şimdi biz de bunu hani olumsuzsa neden olumsuz, olumluysa neden olumlu yani. Ben o benim yani keşke ben de o bahsettiğiniz gibi her şeyi böyle toz pembe görebilsem ama ya, olmayacağını da deneyimlemişim. Şimdi ben Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tedesco ile devam ederken onu 5 atarken o işin yani olmayacağını görüyorum, 3 aşağı 5 yukarı. Oyunun oraya gittiğini görüyorum. Şimdi ben hani skor üzerinden yorum yaparım, problem değil ama sonrasında kendimle çelişeceğimi biliyorum.
1: Şişeler üzerinden yaptığın yorumda yani, bayağı bombalamışlardı.
0: Ya hatırla ya neler dediler, olmadığını sonra kendi de söyledi teknik direktör yani. Yani bahsetmek istediğim o. Yani herkesin de oyuna, hayata bakış açısı var. Burada önemli olan o bahsedilen şeylerin altının doldurulması ya.
1: Evet abi, döneceğim dostlar tekrar 0212 273 10'a görüyorum mesajlarınızı. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Icardi mevzusu abi. Pino HT Spor'a bir röportaj verdi. Icardi'nin menajeri, ben dedi bir ay önce Galatasaray'la bunu konuştum dedi. Böyle gizemli yanıtlar verdi. İşte bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim falan dedi. İşte Icardi'nin sözleşmesiyle alakalı bekleyip göreceğiz. Hiç böyle bir şey söylemedi. Ve şu an Icardi serbest. Bonservisi elinde.
0: Kim alır Icardi'yi?
1: Kim alır Icardi'yi?
0: Kimse almaz.
1: Fenerbahçe almaz mı?
0: Yok ya yani.
1: Ben normalde
0: çok
1: bunu,
0: büyük hata yaparlar yani.
1: Ben bunun gerçekleşme senaryosunun olma ihtimalini %0 olarak
0: Icardi gider
1: ama
0: mi diye sor. Gider.
1: İşte 30 Haziran'dan sonra dün gider itibariyle boşa çıktı ya.
0: Gider. Öyle Galatasaray, aşk, sevgi falan hiç tanımaz. 2 dakikada ondan iyi Fenerbahçeli olmaz yani.
1: Yok artık ya.
0: Hemen gider, hiç düşünmez yani. Bak Icardi maaşı versin Fenerbahçe. 10 milyon mu 11 milyon mu? istiyor. Öyle bir yani 5 Galatasaray 5 verdi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
1: Evet, şu an 5 verdi.
0: Tamam, 10 milyonu versin Fenerbahçe, Aziz Yıldırım arasın bugün menajerini. Sabah şeydeler, Samandıra'dalar yani.
1: Evet, yani Icardi'nin takımda kalmayıp gitmesini isteyen taraftar bile Fenerbahçe'ye giderse bence ayarları bozulabilir. Ben Aziz Yıldırım olsaydım denerdim bunu.
0: Ya ses getirme anlamında psikolojik olarak eyvallah, evet, ama evet. Yani oyun olarak faydası olur mu diye sor. Hiçbir faydası olmaz.
1: O başka.
0: Hiçbir faydası olmaz. Icardi'nin şu an kendine faydası yok ya. Yani. Nasıl bir takıma faydası olacak? Mesela Galatasaray'la ilgili ben o röportajı biraz okudum. İşte bekliyoruz. Ne teklifi ya? Siz elinizde sözleşme 5 milyon euro aldınız Galatasaray'dan. Şimdi geziyorsunuz kulüp kulüp. Diyorsun ki bak benim elimde bir 5 milyon var. Bak 6 ver sana geleyim. 7 ver sana geleyim. Yani çok seviyordu Galatasaray Icardi Türkiye'yi Galatasaray.
1: 7 istiyor abi. Bir de diyor ki benim tatillere çok karışmayacaksınız. Bir de 3 yıllık kontrol.
0: Ya işte şey diyor, yani ben top oynamayacağım diyor. İstanbul'da diyor şahane bir tatil yapıyorum diyor. Ya bu tatilimin devam etmesini istiyorum diyor. Üzerine de 7 milyon bana para verin diyor. Varsa bu ülkede o anlamda akli dengesini yitirmiş idareciler, bence buyursunlar versinler ama aklı başında bir davranış olmaz yani. Icardi ile falan nasıl bir, ya versin bir tane İtalyan İngiliz kulübü talip olsun. Niye talip olmuyor? Hani öyle diyorlardı, uçuyor kaçıyor İtalyanlar İngilizler, ölüyor bitiyor diyorlar. Ya Araplar bile şu haliyle alacağını çok şeyim var yani, kafamda soru işareti var. Bak Araplar bile şu haliyle alır mı bilmiyorum ya.
1: Evet tabii, Torreira'nın yaklaşık bir hafta 10 gün önce yaptığı paylaşım biraz kafaları karıştırmıştı. Icardi ile fotoğraf atıp kalıyor.
0: Kalıyor dedi.
1: Demişti ama.
0: Ya o da, o bile bak, o menajerlik ilişkilerinin bir parçası hani, kulübü o anlamda taraftarın önüne atma hadisesi. Allah'tan Galatasaray seyircisi şey, aklı başında davranıyor yani. Hani geçmişte yaptıklarına saygı duyuyor ama şu anki haline de pek talip olmuyor Galatasaray taraftarı ya. Yani var tabii isteyenler var ama büyük bir kalabalık yeter baba diyor. Yani senin halin bu iyi değil diyor.
1: Şu cümleden Icardi'nin hani ben gitmeyeceğini düşünüyordum. Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum demişti sezonu daha bitmeden önce.
0: Bittikten bunu kim sonra diyor?
1: Dursun Özbek demişti.
0: Söylemiş gerçekten, evet. Böyle bir şey söyledi
1: evet,
0: mi başkan?
1: Evet evet.
0: İnanılmaz ya. Niye? Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Torreira da aynı ifadeyi kullandı. Icardi sayesinde Türkiye'ye dedi önemli oyuncular geliyor dedi. Ya bu Torreira'nın falan şeyden haberi yok herhalde yani. Hani bir Türkiye'de kimlerin oynadığından falan haberi yok. Bak biri açsın Torreira'ya. Anelka'nın, Roberto Carlos'un, Hagi'nin, Popescu'nun, Tafarel'in. Bak ona desinler ki bak bunlar buralarda geldi oynadı, bir de sizin gibi de değil ha. Geldiler burada kupa kazandılar yani. Hani sizin gibi değil yani. Hani geldiniz Süper Lig'den, Avrupa'da şurada ortalama takımlara karşı haliniz ortada. Bunlar ben inanamıyorum ya. Nasıl bunlar uyarmıyor birileri ya? Icardi sayesinde Türkiye'ye önemli yıldızlar geliyormuş.
1: Ya şey bile mesela Mertens'le Muslera mesela bayağı görkemli bir şekilde dronlarla falan uğurlandı. Şimdi Icardi 18 bavulla gitti. Herhangi bir veda da olmadı.
0: Çünkü yani... ama Icardi hafızalarda sağlıklı davranış bırakmadı ki son dönemlerde. Fiziksel olarak tükendi. İlk izinlerde en çok çalışması gereken oyuncuydu. İlk izinlerde değil mi? Stadı ilk terk eden oyuncuydu. Şimdi böyle bir davranışa istediğin kadar ilk sene başarılı talip olmaz Galatasaray taraftarı ya. Yani olması gereken de bu tabii ki yani. Yani Icardi'nin bu haline falan ya konuşulması bile, bak konuşulması bile Icardi'nin şu an ya Icardi ne olacak denmesi bile aslında hani neden ülke futbolu olarak sürekli aşağı gittiğimizin örneği. Hala kimleri konuşuyoruz, kimlere talip oluyoruz, hangi hallerine talip oluyoruz ya?
1: Evet, biraz daha Galatasaray'dan devam edelim. Döneceğim mesajları. Bir de Can Uzun olayı var Galatasaray'da. Evet. Yani bonservis pazarlıkları devam ediyor Can Uzun'la alakalı olarak. Yani 50 milyon Can Uzun'a verir mi İbrahim Yavuz?
0: 50 milyonu verirsin, 48 milyonu bulursan geri verirsin. Mümkün değil yani. Kimi geliştirdin desen Can Uzun'u geliştirdin. Ha şöyle, şunu diyorsan abi 50'yi vereceğiz. 50'nin sonrasıyla ilgili bir şeyimiz yok, bir derdimiz yok.
1: Şu an 40'a kadar düştüğü konuşuluyor.
0: Falan. Atıyorum. 40'ı aldın. 40. Yani 30'a verirsek de 15'e verirsek de sorun yok diyorsan bence deme. Çünkü senin öyle bir sürdürülebilir ekonomin yok. Eyvallah. Ama 40 60 olacak, 70 olacak hadisesinde kafamda büyük soru işareti var. Çünkü Okan Hoca'yla daha ben Galatasaray'da bir tane böyle potansiyel aday hiçbir oyuncunun geliştiğini görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum.

0: Bilmiyorum, yanlışım varsa
1: yok,
0: düzelt.
1: Ben de görmedim ama kulislerde yakın çevresine söylediği, ben Can'ı çok istiyorum, Can'ı oynatacağım ve Galatasaray yani başkanın da teklif yapmasını istemiş. Ya Galatasaray'ın çıktığı, ben demiş en fazla sana 30 veririm, bonuslarla da 5 milyonda bonus veririm, 30 artı 5 ile geliyorsan gel demiş. Öyle bir teklif var.
0: Ya bir şey demiyorum, oyunculuk özellikleri olarak, potansiyel olarak tabii ki faydası olur. Buna bir itiraz, ama yani derdim ben geliştireceğimse ben zannetmiyorum. Yok çünkü örnek yok bu anlamda. Ben şimdi önümde tek şansı ne? Milli takım işte Avrupa Şampiyonası'nda olacak, Can Uzun oynayacak ya da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte Can Uzun oynayacak, işte iyi bir dönem geçirecek gibi. Evet, ben çok şey, problemli bir davranış yani. Bizim öyle bir ekonomimiz yok yani, bu kadar parayı dağıtacak.
1: Singo ile ilgili bir haber vereceğim dedin. Nedir o?
0: Ha, Singo ile ilgili şöyle bir şey duydum. Bu sakatlığıyla alakalı geçtiğimiz sezon benzer bir durumu vardı. Hatırlıyor musun sakatlığıyla alakalı? Bir toplantı yapılmış ki yani bu doğruysa bence skandal bir doktor ve teknik direktör davranışı. Ya tam anlamıyla hazır değil ki, kas sakatlıklarında çok problemlidir. Mesela iyileşirsin Cihan, iyisindir, antrenmanlara başlarsın ama yine kasın zamana ihtiyacı vardır. Atıyorum kasın o an sana işte 20 dakikalık bir oynama gücü vardır. İşte sen adım adım o süreyi uzatırsın. 40 olur, 60 olur, 90 olur. Birden sahaya göndermen risk. Galatasaray onu sahaya gönderiyor. Doktor ve Okan Hoca toplantıda şöyle bir yorum yapılıyor. Oyuncuya da diyorlar ki ya yarı sahayı geçme, işin savunma kısmında kal yeter. Şimdi eğer gerçekten bu bahsedilen doğruysa skandal bir, yani oyuncunun bu sakatlık sorunu olan, özellikle bir oyuncunun bu planlamayla sahaya gönderilmesi skandal Cihan.
1: Ya Fildişi hocası da mesela, işte onların beki vardı Due diye, Strasbourg'da oynuyor. Çok iyi işte, uçan kaçan bekleniliyordu ama işte Fildişi'nin hocası bile orada Singo'yu tercih etti. Yani Galatasaray Singo'yu elinden kaçırdı. Tezatı burada ters mi düşüyor yani? Singo'yu biz mi aslında eleştiriyoruz? İyi bir futbolcu mu?
0: Hani
1: bizlik değil yani, medya olarak hani
0: biz,
1: deniliyor.
0: Anladım, biz genel olarak söylüyorum zaten. Yani Singo'nun futbolculuğuyla ilgili net zaten bir problem olduğunu kimse söylemiyor ki. Herkesin söylediği şu: çok fazla sakatlık sorunu yaşıyor. Şimdi Avrupa'da büyük organizasyonu olan takımlar bu kadar sakatlık sorunu olan bir oyuncuyla planlama yapmaz. Yani sorun mu zaten? Sakat bu oyuncu yani. Bak sana gelmeden önce tendon sorunu yaşıyor. Sana gelmeden önce uyluk sorunu yaşıyor. Sana geldikten sonra bak sakatlıklarına gir, transfer marketten bak. Uyluk, tendon, uyluk, tendon. Sana geliyor yine benzer sakatlıklar. Şimdi ben niye böyle bir oyuncuya talip olayım Can? Ne olacağı belli değil. Bak en çok ihtiyacı olan maçlarda Galatasaray'a geldiğinden beri yok piyasada.
1: Evet, 19-20'de bir omuz sakatlığı yaşamış, 77 gün. Koronavirüse yakalanmış, 23 gün. Diz iltihabı olmuş, 28 gün. Ameliyat olmuş, 2021-2022'de 34 gün. Yine bir diz sorunu yaşamış, 10 gün. Hamstring, kas sakatlığı yaşamış, 35 gün. Uyluk problemi yaşamış, 26 gün. Kas gerilmesi yaşamış, 28 gün ve tendon tahrişi yaşamış, 66 gün.
0: Şimdi alır mısın abi? Şimdi sana böyle bir rapor verdiklerinde ya birini işe alıyorsun Cihan, bak şimdi birini işe alıyorsun. Bir önceki iş yerini arıyorsun, diyor ki işe geç gelir, gelmez. Ama çok iyi yorumcu diyor sana, ama iyi de yorumcu diyor. Alır mısın abi?
1: Almazsın.
0: Ya da alırsan da ona göre kabul edersin. Baba bu adam işe gelmez, geç gelir. Şimdi bu bunun gibi bir şey yani. Niye sen böyle içinde bu kadar olumsuzluğu barındıran bir oyuncuya talip oluyorsun ya? Ve şöyle olsa yine anlayacağım ha. Hani maliyet anlamında hadi diyeceğim ki ya çok
1: uygun ya, olsa bir tık.
0: Gelen yani maliyet
1: 30 milyon.
0: Ya yazık günü 30 milyon ya. Geçen sene yani. Her sene o biliyorsun o enflasyonla falan o paralar alım gücüyle bambaşka yere gidiyor yani. Hani dünün 30'u bir öncekinin 20'si falan çok daha bugünün değer açısından.
1: muazzam bir depar attı. Hani bonservisini 60 milyon bandına çıkardı. Ardından bir arkadeyle gitti, 10 milyona düştü piyasada.
0: Bir maçta biz çıkardık, hatırlıyorsun.
1: Evet, evet, evet. Yani. Yani sakatlanana kadar da çok temiz oynuyordu.
0: Abi,
1: yani, yarın gel yani Barça'da oyna demeyi.
0: Zaten sorun
1: Liverpool'da
0: şu.
1: Oynaya.
0: Onu izlerken zaten onu diyorsun. Arkadaş bunu nasıl bırakır bunlar? Bırakmaz abi. Ya niye almasın? Bırakmaz. Liverpool'u, Real Madrid'i izliyoruz oralarda, Arsenal'ı, şusu busu. Orada daha iyi anlıyorsun yani. Bakıyor adam çünkü, diyor ki bu

0: işe geç gelecek diyor. Ben zamanında işe gelen adamla devam edeyim diyor.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başına gitmeden mesajları biraz eriteyim istersen. Eşref yazmış.

0: Falan gelen topçular da hep böyle fiyasko demiş. Falcao, Jacobs. Neden böyle sakatlık sorunları i̇şte oluyor?
1: Sağlamları Real'e, Barça'ya gidiyor. Problemleri sana geliyor yani. Çünkü sen isme talip oluyorsun hemen.
0: Can Uzun'a 40 milyon verinin vay aklına demiş. Bilgi atmış bize diğer bir dostumuz Turan. Trabzonspor'un transferleri kapa bildirdiği isimleri yazmış. Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz. Evet, Trabzonspor resmen duyurdu bu isimleri. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Konuşuruz, oraya da geleceğiz, merak etme. İbrahim Uzu dinleyen insanlar taraftar gözüyle değil de spor sever gözüyle bakması gerekiyor. Tespitler, analizler, teknik donanım, yorum, eleştirilere bakarken yani futbolun iç kısmını öğrenmesi lazım ve bilmeleri lazım demiş. Taraftar olarak bakarsalar İbrahim abi anlamazlar diyor. Süreyya Hanım yazmış.
1: Zaten bu taraftar kısmı ile ilgili şöyle sorun yaşıyorum mesela. Bir şey söylüyorum. Fenerbahçeliler diyor ki tamamen diyor Galatasaray'ın diyor amigos, özür dilerim bu ifade yani. İyi kötü bir şey mi o da? Yani kullanım şey.
0: Holigan derler, amigo yani, derler.
1: Yani aslında şimdi öteki taraftan bakıyorsun diyor ki ya bu işte Fenerbahçe düşmanı. Bir diyor Galatasaray düşmanı diyor.
0: Güzel bir şey bence.
1: İlgilenmiyor şeyle yani, söylenenle ilgilenmiyor. Eğer Fenerbahçe ile ilgili olumsuz bir şey söylüyorsan Fenerbahçe düşmanısın ya da benzer durum Galatasaray için. Söylediğin şeyle ilgilenmiyor. Yani ne demek istiyor acaba? Ya da anlattığının bir karşılığı var mı? Altını doldurabiliyor mu? İlgilenmiyor onunla ya.
0: Yani sana hepsini söylüyorlar. Demek ki tarafsızlığın belli oluyor. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Bana sürekli mesela Galatasaray holiganı diyorlar.
1: Sana hiç Fenerbahçe'yle ilgili bir şey demiyorlar.
0: Yani. Demiyorlar ama ben evet, rahatsız olmuyorum.
1: O anlamda duygulu. Ya, evet. Olsa zaten bak sorun yok mesela. Benim gerçekten bir kulübe böyle bir aidiyetim olsa da saklamam da yani. Hatta ilk bu işi yapmaya başladığımda yani bir işte burada büyük meslek büyüğü deneyimi olan bir abimiz bana şey demişti. Bir takım seç demişti. Yorumculukta bu önemlidir. Arada gezersen bunun böyle olmaz demişti. Yok ki dedim, ne yapayım şimdi yani, hani benim bir kulübe öyle bir aidiyetim, duygum yok. Ne yapayım yani şimdi bir yerlere hani hoşuna gidecek diye yapamam ki dedim yani. Yani bir yerden sonra şu kendim olmayacağım için inandırıcılığımı kaybederim yani. Altını dolduramam birçok şeyin.
0: Evet, Aytek. Aytek abi diyor ki yeni açtım konusu yok geçmedi. İbrahim'e en beğendiği ve 20 milyon euro için çok ucuz alınmış dediği Akpodo'nun dün yaptığı pozisyon hatası için ne düşünür demiş. İroni
1: vallahi
0: yapmış.
1: Yani
0: sen Akpodo'yu beğenmiyorsun.
1: Beğenmiyorum.
0: Evet. İroni yapmış.
1: Yani
0: evet.
1: Akpodo'yla ilgili
0: 18 diyelim de kızmasınlar.
1: Şeyde ilk onu Beşiktaş'ın Başakşehir maçında deplasmanda stadyumda izlemiştim. Şimdi Aytek de stoper oynadığı için o teknik anlamda daha iyi analiz eder. Yani o bölgede oynayan oyuncular, orada tekrar olan oyuncuların. Bir de geldim burada Beşiktaş'ın Antalya maçını izledim. Zaten hani derbilerde de izlediğimiz. Ya şaşırıyorum mesela, Sergen Hoca çok övdü. Ya işte çok yani bir maç üzerinden de şey yapmıyorum bu arada, yanlış anlaşılması. Yani gidip şahane bir turnuva geçirmesi de, iki tane maç şahane oynaması da başka bir durum. Ben Beşiktaş'ın o işten çok kazanç elde edebileceğini düşünmüyorum yani.
0: Soracağım, John Duran'ı sormuşlar. Onu ikinci bölüme öyle gireceğim. Galatasaray'a transferiyle alakalı olarak. Samet TT olmuş diyor.
1: Ya o şimdi mesela
0: Samet Akaydın için.
1: Evet yani Trabzonspor. Mesela Trabzonspor beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Mesela şu okuduğum isimler yani Melih, Metehan ve Samet'le Trabzonspor hani Uluslar Ligi'nde A seviyeden bir anda kendini B seviyeye getirdi yani. Yani bu oyuncu transferleriyle. Meta benim takım arkadaşım. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Kabul ediyor ama Trabzonspor başka. Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'da hangi problemi ortadan kaldıracağını o kadar çok merak ediyorum ki yani. Çok merak ediyorum. Ya Samet'le ilgili zaten hani bugüne kadar güçlü organizasyonların bütününde yaşadığı, bak Panathinaikos'ta problem, Fenerbahçe'de problem, mil takımda problem, yapamamış yani. Bu kadar yapamamışı görmüş bir takım ve bir sonraki sezon şampiyonluk planlamasının içerisinde olan bir takım bir anda yani A liginden B ligine düşürdü kendisini yani. Yani çocuklara saygı, yani arkadaşlarımız saygısızlık yapmayalım ama bir de bir işin gerçeği vardır yani. Şimdi olur mu Samet'le, Metehan'la, Melih'le Trabzon

0: Trabzonspor planlaması olur mu ya?
1: Bence Fatih Tekke aldırdı. Altyapıda oynadı ya bir aranın bir ara Trabzonspor'un altyapısında da oynadı çünkü.
0: %100 kabul ediyorum şey Fatih Tekke'nin aldırdığını. Bütün oyuncuları Fatih.
1: Bir de kelepir ya böyle 600-500 bin.
0: Hiç 600 istiyorsa bin bedava desin mesela. Bedava. Bırak parayı bir tarafa bıraktım. Konu para değil zaten. Konu onların onu yapamayacağı o kadar belli ki. Şimdi ne diyecekler biliyor musun? Ne yapsınlar yerli? O abi altyapı var ya orada dünya şampiyonu şey, final mi oynadılar dünya şampiyonasında?
1: Final gençler oynadılar gençler.
0: Ya eğer Trabzonspor'un final oynayan kadrosundan Samet, Meta, Melih'in oynayacağı oyunu oynayacak oyuncu yoksa orada ciddi problem var yani. Ben %100 olduğuna inanıyorum. Bak bir sürü eksikler içinde barındırsalar da şu bahsettiğin oyuncuların çok daha ilerisinde olurlar yani. Bak senle önümüzdeki sene bu zamanlar hatta bu zamana bile gelmeden sezonun sonlarına şu 3 oyuncu ile ilgili bir daha konuşalım. Umarım yanılırım. Yanılabiliriz tabii ki hani her şey onlar adına şahane de geçebilir ama bugüne kadar güçlü organizasyonlarda yapamamış Samet, Metan zaten kariyerine şurada 2 sene öncesine kadar bir alt liglerde ön plana çıkan oyuncu. Tanıdığım da takım arkadaşım. Melih ile ilgili yani çok fazla Eyüp'te izledim. Orta sahada çok koşan, bekte oynayabilen, bir iki pozisyon oynayabilen ama güçlü organizasyonun bir parçası olabilecek özelliğe sahip değil. Yani oralara gidiyorsan bak Trabzon, Galatasaray yani oraları deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oralara gidiyorsan Cihan çok çok belirgin özellikler yani bir özelliğin falan yani tabii ki bütünü önemlidir ama ya bir özelliğin çok belirgin olması lazım. Şimdi bahsettiğim oyuncuların bu 3 oyuncuda da o anlamda o özellik yok. Ama umarım yanılırım.
1: Mesela orta sahalarında Salih diye bir çocuk vardı. Mesela o yabancı olsaydı ciddi söylüyorum bizim Türk kesinlikle takımları almayı hayal edemezdi. O arada Trabzonspor Lülstram mı böyle bir oyuncu oynatıyordu.
0: Evet evet.
1: Onu unuttum şimdi. Ya o çocuk nerede mesela? Bilmiyorum mesela.
0: Ya zaten hiçbiri yok hani.
1: Soyadı aklıma gelse bakacağım.
0: Bunu orta sahada biliyorum biliyorum ya o dönemin yabancı olsa aynı fikirdeyim seninle yani hani acayip şeyler söylerlerdi ya böyle bir oyuncu var. Stoper pozisyonunda biri vardı şimdi adını unuttum. Onu zaman zaman deniyor. Eksik olduğunu söylüyor mesela Fatih Hoca. Aynı fikirdeyim. Ama sizin de göreviniz o eksikleri ortadan kaldırmak değil mi yani şimdi ben
1: almışlar A takıma. Ama nerede bilmiyorum.
0: Oynatmıyorsun.
1: Oynatmıyor almışlar.
0: Ya 50 bin, aldılar.
1: 50 bin euroya profesyonel yapmışlar. Ya
0: 4 tane falan oyuncu aldılar Cihan.
1: Salih'i almışlar. Malkoçoğlu buldum.
0: Ha Salih Malkoçoğlu. Ama kullanmıyorsun ki. Atıyorsun 90 artı 5'ten sonra sahaya gönderiyorsun yani. Ve sığındığın tek de şey eksikler. Tamam da sen de oyuncuyken eksiktin altyapıdan A takıma çıkarken. Özkan Sümer senin için öyle demedi ama mesela. Aldılar seni oynattılar ya. Geliştirdiler.
1: John Duran'la girecektim ama Uluslar Ligi'nde milli takımımızın maç yapacağı stadyumlar belli oldu. Fransa maçı Kocaeli'de oynanacak. İtalya maçı da Bursa'da oynanacak. Uluslar Ligi'nde Eylül ayında oynayacağımız maçların stadyumları da belli oldu. İbrahim abi ne diyorsun gruba?
0: İki türlü evet, çok ciddi anlamda ya bence çok katkısı olacak en azından seviye anlamında. Oyuncularımız içinde bulunduğumuz yerle alakalı da. Ama tabii kötü bir Dünya Kupası şeyinden sonra nedir o organizasyondan sonra denk gelmesi biraz problemli oldu yani. Bakalım evet. O süreç nasıl olacak yani.
1: Fransa, İtalya, Belçika grup yani ölüm grubu.
0: Çok zor yani. Ya işte pozitif tarafından bak o senin oyuncuların da gelişimine ciddi katkısı olacak. Bir de böyle sürekli şey yapıyoruz ya biz hani nerede olduğumuzla alakalı bence. Yani bize de oradan bir katkı sağlayacak bir durum var yani. Yani o tarafla ilgilenelim. Biz şimdi şeye hazırız zaten. Ya olası skorla ilgili problemde yani mevcut teknik direktörü, federasyonun başkanı, oyuncuları yani yerden yere vurmaya hazır bir kalabalık var. Ama bence hiç gerek yok. Yani milli takıma bu kadar ya kulüp takımları için de benzer yorum yaparım ama özellikle milli takım bu kadar fazla eleştirilmesi yap analizini sağlıklı tamam ama 50 tane şey altında arama konusu çok sağlıklı değil yani.
1: Evet zaten şu an biraz ağzımızın tadı kaçtı Ali Rıza Efendi modundayız milli takım için insanlar biraz
0: heyecanlandırmıyor değil mi yani
1: heyecanlandırmıyor
0: şimdi,
1: şu an
0: bizim insanlar. Öyle bir durumumuz var biraz daha oradan elenenleri görürsek önemli ülkeleri mesela bu turdan sonra bir grup daha gidecek onlarla besleneceğiz ve sonra yolumuza devam edeceğiz yani o işin de bize hiçbir faydası olmayacak yani.
1: Evet biz dönelim tekrar bizim konumuza. Evet transferler de şu an yavaş yavaş belli oluyor. Trossard Beşiktaş'a adım adım geliyor. Onları da konuşuruz ama John Duran olayı

0: ile başlayalım. Galatasaray büyük ölçüde anlaştı John Duran'ı ve 4 milyona getiriyor.
1: Ya şimdi talip olduğu şey tamamen John Duran'ın işte
0: yaş sınırı.
1: Yaş ve atletik performansı, yani tek başına yaş da değil, hani işin atletizmiyle alakalı potansiyeline talip oluyorlar. Ama şimdi hadi bizim Fenerbahçe üzerinden değerlendirelim. Yani geçmişte de benzer sorunu yaşadı ama Fenerbahçe'de en azından yani yakın tarihte gözümüzün önünde, şimdi mental anlamda bu kadar problemli bir oyuncunun gelişimine talip olmak biraz sağlıksız geliyor bana. Yani benzer bir durumu burada yaparsa ne olacak? Yani aynı Fenerbahçe'de ya da işte Arabistan'da Premier Lig'de yaptığı gibi davranırsa mesela onun neyine talip oluyorlar? Ha, burada talip oldukları konu işte biraz önce senin işte söylediğin yaş, işte atletik performans, bir de yeni söyleyecek sözü yok. Alternatif forvet arıyorum. Bir de diğer tarafta Fenerbahçe'de istediği gibi işler gitmemiş. Biraz da bak gel buradan da motive ol. Bak orada seni bayağı bir yıprattılar. Gel biz sana bir alan zaman vereceğiz. Doğru bulmam ama böyle planlama olmaz ya. Koca ya 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın ya yeni söyleyecek bir sözü olması lazım. Ya hala aynı oyuncuların etrafında dönülmez ya.
0: Sen de John Duran'a karşı olanlardan mısın?
1: Karşıyım yani. Ne olacağını bilmiyorum ki ben John Duran'da. Kim garanti edebilir Fenerbahçe'deki gibi davranmayacağını?
0: Oyunu için mi yoksa davranışları için
1: davranış
0: mi?
1: Davranış hep sakat, oynamak istemiyor, kırmızı kart görüyor. Problem ne? Oyuncunun davranışı problem. Zaten bu yaşta bu potansiyelde bu kadar takım değiştirmesi de zaten onu anlatıyor sana. Şimdi bir oyuncu 23 değil mi?
0: Evet 23.
1: Kaçıncı takım oldu ya? Sayısını unuttuk yani.
0: Ya bu sene 4 takım değiştirdi bir yılda.
1: Şimdi bir yılda 4, 23 yaşında bir oyuncu 4 takım değiştiriyorsa orada net disiplinle ilgili bir problem var. Yani o yapamadı, o yapamadı, o yapamadı. Şimdi ne diyecekler hemen? Okan Hoca'nın iletişimi çok güçlü. Yok, Okan Hoca'nın iletişimi Icardi,
0: Galatasaray'a gelirse 4 oluyor.
1: Icardi Osimhen'le güçlü. Niye aynı Okan Buruk Ziyetsi halledemedin, problemini ortadan kaldıramadı? Ya sen, da Yelerti ya da diğerleri.
0: Sen de etsin. Şu kafadasın yani, temcit pilavı gibi aynı adamları ısıtıp ısıtıp niye önümüze getirmesinler.
1: Niye kabul edeyim ki öyle bir şey yani? Para da veriyorum ya. Niye ben mesela bu kadar çaresiz bırakıyorum ki bir koca koca camiaları ya?
0: Şey olamaz mı? Prestij transferi olamaz mı? İşte Fenerbahçe'nin 20 milyona getirdiği oyuncuyu bak ben 4 milyona i̇şte oynatıyorum.
1: Tamamen
0: olabilir.
1: Tamamen
0: mi?
1: O zaten ama bunun bir faydası yok Cihan. Sen hani Galatasaray olarak işte rakiplerine fark attın ya, bak Şampiyonlar Ligi'ndesin. Değil mi? Bir fark yaratıyorsun artık. Diyorsun ki ben bu ligi domine ediyorum. Şimdi domine ettiğinden bahsettiğimiz bir takım niye buralarda daha önce gelmiş dolanmış bir şey yapamamış bir oyuncuya talip oluyor ki? Senin söyleyecek çok yeni sözün olması lazım Okan Buruk olarak, Galatasaray olarak. Yok söyleyecek bir sözün olmadığı için dönüp dolaşıp aynı oyuncuların etrafında geziniyorsun.
0: Evet, Hacı Osmanoğlu konusunu senle konuşmadık. Ben o villaları yine vereceğim dedi, söz veriyorum dedi. İşte orada sit alanı değil, ben orayı hallettim, bir problemi yok, yalan söylüyorlar tarzı yorumlar yaptılar. Sen futbolcu olsan mesela, sana böyle bir teklifle gelmişler sonuçta. Hı hı. Villaları almaz mı? Alırdın herhalde.
1: Alırdım. Yalnız. İstiyorsan ben şey diyeyim, o Cem Yılmaz diyor ya, yani büyük ikramiyesi de çıksa ne olur, herkes diyor şey diyor. Veririm, dağıtırım, yemem herkese.
0: Hani şimdi biz şimdi söylüyoruz ya, başarısız oldunuz kardeşim, almayın o villaları diyor ya.
1: Yani şöyle tabi yani, şimdi bilmediğim bir durum hakkında da bu kadar böyle çok şey, ama şunu isterdim yani, hani bu prim konusunda da villa konusunda da sonuçta yakın tarihte kötü bir olay yaşadık değil mi yani, Hatay'da, o bölgede, Malatya'da, Antep'te yani ciddi yıkım oldu ve devlet ciddi de bir destek, yani yeni bir sürü evler yapıldı ama hala çok problemli olan insanların olduğu bir bölümde. Yani mil takım, hani dedim ya biraz önce, teknik direktörlerin bu tarz sosyal projelerde hani örnek olma açısından çok önemli rolleri var yani. İnsanlar gerçekten hani çok saygı duyuyorlar, çok seviyorlar, rol model olarak alıyorlar. Hani orada öyle bir şey, Dünya Kupası'na giderken ya biz oyuncularla toplandık, ya burada böyle bir şey vardı, bunun karşılığı da bu yapıyor, biz işte böyle bir projenin bir parçası olacağız demelerini beklerdim, isterdim yani.
0: Ya o araziye de imar çıkmamasının nedeni kuş göç yolundaki doğal alan olması.
1: Evet yani şeymiş
0: o, yani futbolculara ben 30 tanesini vereyim, 4000 taneyi de yapayım. Meali o mu? Yani müsaadenizle

0: bu mudur, yoksa Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi öyle bir şey yok mudur? Bunu yani araştıracak.
1: Normal olarak aynen öyle. Yani söyleyene inanman gerekiyor ya şimdi, ve süreci takip etmen gerekiyor. Şimdi ben o konuda bilgim yok, niyet de okuyamam ve oradaki şeyi bilmem, hukukun orada nasıl işlediğini bilmem. Benim o diğer primle ilgili anlatmak istediğim, bir para yatırıldı hesaplarına. Hani o parayla böyle bir şey yapılabilir miydi? Mesela orada bildiğim bir konu, mesela personelin özellikle işte malzemecisi, masörü, mesela onların orada prim alamaması, oyunculardan yüzde almaları, normalde onların orada hakları var.
0: Ya bizim bu prim olayından çok böyle canımız sıkılmışken, Dünya Kupası başlarken bu vaatler takımın da biraz dengesini bozmuş olamaz mı İbrahim abi?
1: Yok yani, o yok, hiç olmaz ya, oyuncu onunla ilgilenmez yani, hani orada prim.
0: Ya verin ya, verin tabi de yani, çok böyle dillendirme.
1: Hiç gerek yok.
0: Sürekli ben aynı fikirdeyim.
1: Yani normal olarak insanlara da şu insanları şu düşünceye itiyorsunuz. Bunlar para için oynuyor. Şimdi mesela Bosna Dünya Kupası'na kaldı değil mi gruplarda, ve onlar İtalya'yı elediler yani, acayip bir playoff'tan geldiler oraya. Mesela Bosna'da işte tanıdığım ettiğim insanlar var. Orada bir arkadaşım var, işte menajerlik falan yapıyor. Onu aradım, kulüplere de çok yakın, federasyonu. Dedim ki prim ne dedim. Ne primi dedi. Dedim ya burada dedi oyuncular olaya şöyle bakıyorlar dedi. Yani hani hoş, onlar tabii yakın tarihte böyle bir savaş, hani duygusal olarak da çok böyle ciddi yıprandılar, yaralandılar falan, oradan ayağa kalktılar. Ya mid takımın hani orada temsil etmek, o duygunun parayla bir karşılığı olmaz. Söz konusu bile yapılmaması gerekiyor.
0: Bizim 2002'deki kadro gibi diyorsun.
1: Yani evet. Şimdi yani orada bence hani işin o tarafıyla alakalı da illa bu, bazı biliyorsun bu primleri de sponsorlar ödüyor ya. Sponsorların da ödediği durumlar var. Orada da bu tarz bir işte sosyal projeyle bir yere bir katkıda bulunarak işte bir sürü şey var değil mi yani, hani öyle bir şey yapsalar, insanları da en azından o konuda biraz hani bilinçlendirirler, örnek olurlar, teşvik ederler. Çünkü sen gidersen o çığ gibi büyür yani değil mi? Önce olabilirsin, ona ayak olabilirsin. Kimse onunla ilgilenmek istemiyor yani, bilmiyorum.
0: Bir de ben şöyle bir yorum yapmıştım işte, hani Montella 2 maçta 65 şut çektik demişti ya. Hı-hı. Ben de işte Bosna gruptan çıkınca 3 maçta 22 şut çekmişler. Demek ki hocaları Montella değil diye bir yorum yapmıştım. Bu gece de maçları var Amerika evet, karşısında. Bosnalıyız.
1: Tabii ki yani oradaki analiz çok önemli. Yani biz yine bak, Montella bugüne kadar yapmadığı şeyi yaptı. Ona çok üzülmüştüm mesela. Yani Montella'nın ben çok alışık değilim teknik anlamda bu kadar analizi sağlıksız okumasını. Ama ısrar etti bir de. Yani hatırla, 30, o 65 şutu hani şahane bir istatistik olarak anlattı ama yarısından fazlası problemli ya. Niye girdin oradan anlatmaya çalıştın? Onu da anlıyorum. Ona da temas edenler Cihan bu işin doğru olduğunu söyledi. Ya o da dedi ki büyük bir kalabalık zaten bunun doğru olduğunu düşünüyor. Ben niye başımı ağrıtayım ki? Anlamak istemeyen de bir kalabalık var skorla ilgilenen. Topa sahip olma bir attığım şuttan vereyim istatistiği. Çok sıkışırsam da bak ben sizi oradan aldım buraya getirdim diyeyim çıkayım işin içinden diyor.
0: Bir de şimdi bakıyorum Bosna'nın kadrosuna, hepsi de Bosnalı değil abi. 6 tane Hırvat, 2 tane Sırp futbolcusu var.
1: Tabii şey
0: biraz ilginç yani.
1: Ama öyledir o bölgede, Hırvatlar da Sırplar da işte zaten eski Yugoslavya.
0: Sen
1: işte.
0: Sen bildiğin için
1: tabii,
0: biraz
1: tabii,
0: sormak
1: eski Yugoslavya. Tabii yani işte o savaş döneminde bir röportaj yapıyorlar işte. İşte Müslümanı, Hristiyanı, Katoliği neyse hepsi yan yana yaşayan aileler yani. Yani kilisesi de camisi de. O insanları birbirine kırdırdılar. Onu çok güzel bir teyze anlatıyordu. Yani biz hiç o zamana kadar komşumuzun hangi dine bağlı olduğunu bilmiyorduk bile yani. Hani ilgilenmiyorduk bile işin o tarafıyla. Bir de onların tabii onlar yanlış hatırlamıyorsam tabii savaş sonrası jenerasyon. Göç etmek zorunda kalan ailenin de çocukları onlar. İşte mesela Almanya var orada. Çok Alman olması lazım. Avusturya olması lazım. Onlar da altyapı eğitimlerini.
0: Onlar da var da dikkatimi Hırvatlarla Sırplar çekince
1: tabii,
0: biraz.
1: Tabii yani çok vardır ya. Aynı şekilde şeyde de nedir o coğrafyada maalesef öyle problemler yaşanmıştı Cihan yani.
0: Evet. Devam edelim şöyle. Konuğumun sesi çok mu kalın geliyor? Biraz kısalım basını. Tamam.
1: Öyle mi?
0: Kalın sesli. Ne yapalım?
1: Ses böyle yani evet. Ne oluyor şeyde?
0: Bazen bariton çok yaklaşıyorsun ya.
1: Şarkıcılar
0: bazen.
1: Öyle şeyi var yani.
0: Biraz geriden
1: evet tamamdır.
0: John Duran patlama da yapabilir belki. Yapamazsa Galatasaray karar verme mekanizması çok hızlı. Ocakta
1: kabul ediyorum da ama bu doğru değil yani. Ben patlama yapmaz da demiyorum ama elinde bu kadar olumsuzluk barındıran bir şeye talip olma diyorum sana. Yapabilirsen de yani. Şimdi senin sığındığın limanda şu. Bizde de Galatasaray'ı şöyle övüyorlar. Çabuk reaksiyon gösteriyor. Hemen gönderiyor. E tamam da çok yanılıyor ya, bu iyi bir şey değil yani. Yani bir oyuncuyu getirip yüksek bağışlar ödeyip çabuk göndermek doğru bir planlama değil yani. Sen orada neden bu kadar yanıldığını demen gerekiyor ya. Mesela John Duran kötü çıkarsa Galatasaray'a ne diyecek? Olsun, maliyeti düşüktü. Hemen gönderdik. Diye hani biraz önce aslında söylediğim konu mesela. Bir yorumcu arkadaşımız öyle bakıyor olaya. Diyor ki ya maliyeti düşük. Rakipten aldık ya tutarsa. Ben de diyorum ki ne gerek var ya tutarsa ya. Bu kadar olumsuz örneği olan bir oyuncuya ben niye talip olayım? Gideyim bak, gezegende bir sürü oyuncu var. Scout'um çalışsın, antrenörüm çalışsın. Yeni bilmediğimiz oyuncuların geleceğine dokunsun. Şimdi ben böyle yorumluyorum. O şekilde yorumluyor ama diğerinin bize bir faydası yok. Sürekli yanılmışım. Bak koyuyorlar listeyi. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı değil mi? Yerli yabancı o kuralla ilgili. Bir sürü oyuncu var ellerinde, vedalaşmak zorunda kaldıkları yani. Benzer durum Galatasaray'da da bak. Nelson diye bir oyuncu var, hala Galatasaray'ın oyuncusu.
0: Yelert var, Yelert.
1: Ya Yelert var mesela. O da başlı başına. İstemedim Okan Hoca onu da. Çok iyi bu gelsin, uçuracak bizi dedi değil mi?
0: Bize karşı iyi oynamıştı.
1: Ama olur mu öyle şey yani? Şimdi bize, bu ötekine bize karşı iyi oynadı diye aldın. Diğerine benim problem Duran top çözer dedin. Diğerine Fener'de olmadı bende olur diye dedin.
0: Bayern Münih'te mi sence Saşa boyu öyle aldı? Yani Bayern'in
1: Bayern Münih'te o dönem bir çaresizlik vardı, hatırla sağ bek pozisyonuyla alakalı. Ve onların ona talip olmasının temel sebebi şuydu. Zaman çok kısa ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden bir serüveni var bir oyuncunun yani. Onlar o kadar yanılabilirler yani. Yani o senin bahsettiğin onda bir yanılıyorlar. Onda bir ama çaresizlik onları hataya sürüklüyor. Sen de öyle değil ki. Sen de Yusuf Yıldırım mıydı? Hatırla, Barcelona'dan Yusuf Demir. Yani neler konuşuluyordu ya, kıyameti kopardı Galatasaray. Ya biz yerli statüsünde oynatamıyoruz diye değil mi? Öyle bir şeyler vardı. Nerede şimdi? Nerede Yusuf Demir'i konuşan var mı? Onu geliştiremedin. Kazımcan'ı aldın Altay'dan. Onun içinde neler diyordun? Kazımcan nerede, yok. Hiç kimseyi geliştirememişsin ki.
0: Can Armando gelişecek mi sence?
1: Ya hiçbiri gelişmemiş. Bilmiyorum ki, inşallah gelişir de deriz ki evet biz 4 sene önce böyle gelen oyuncular gelişmiyor diyorduk. Bugünden itibaren gelişenleri gördük deriz. Ben görmedim ki hiç gelişen bir oyuncu.
0: Evet yani Mönchengladbach'ta falan fena değildi alt yapılarda ama bakalım Galatasaray'da nasıl bir iş yapacak. Çok konuşulmuyor çünkü.
1: Mesela şey var, Niyaga mıydı?
0: Niyaga var.
1: Niyaga yani abi, nasıl talip oluyorsunuz böyle oyunculara ya? Sen Niyaga gibi oyuncu Türkiye'de bulamıyorsan yazık, kapat altyapıları falan yani. 500 tane Niyaga bir oyuncu var Türkiye'de. Ya.
0: Beğenmiyor musun Niyaga?
1: Ya çok zayıf ya, git statta canlı izledin mi?
0: İzledim. Hani olayı da biraz öyleydi ya, belki dedim hani
1: olayla bunun arasında fark var.
0: Tabii şu an dağlar kadar fark var. Bir iki yıl sonrası için belki diyorum.
1: Ben hiç, iki yıl sonrası iyi olanlar bize gelmiyor zaten. Gelmiyor yani. Gelecekse de sen dokunamıyorsun ona zaten. Yani Galatasaray dokunmadı, yok bana bir tane örnek versinler ya. Dinleyenler bir tane desin ki yanılıyorsun İbrahim. Şu oyuncu geldi Galatasaray'da gelişti. Bir tane ya lütfen, 4 senede bir oyuncu söyler misiniz? Şimdi bu kadar önümde gelişmemiş varken ben şimdi nasıl diyeyim Niyaga gelişir? Gelişir de gelişenin de seninle alakası olmuyor. Mesela Saşa Boy en iyi örnektir değil mi? Onu da biliyorsun, geldiğinde Okan Buruk bu benim planımın bir parçası değil, olmaz dedi, Dubois'u aldı.
0: Aslında Nelson'u da çok böyle Avrupa vitrine çıkarmışlardı. O ara Tottenham çok istemişti. Nelson da gitmek istedi. Sonra gitmeyince ipler orada bir koptu.
1: Ya abi,
0: Tottenham işi bitirmek istemişti yani.
1: Ya kabul ediyorum da yok işte bak, hep şeyle Zaniola da aldın, ne edin hatırla o zaman. İşte 20'yi aldık 40'a satıyoruz, 35'e satıyoruz. Ne oldu? Demek ki öyle değilmiş değil mi? Zarar ettin. Zamanın gitti. Keşke oradan bir tane altyapıdan çocuğa o zaman ayırsaydın yani. Sen şu an Galatasaray'ın altyapısının önümüzdeki sen nereden antrenman yapacağını biliyor musun?
0: Nerede yapacak?
1: Nerede yapacak Galatasaray? Flora yok. Değil mi şimdi Flora? Çıktılar. Nerede Kemerburgaz'da? Nerede hazırlık?
0: Hazırlık yok.
1: Yok. Ne zaman? Ne zaman abi? Kimse merak etmiyor bunu ya. Girdim ben Galatasaray sayfasına baktım. Orada da bir şey yok. Mart'ta bir vedalaşmışlar.

0: gidiyoruz. Nereye bakacağız? Göçebe. Bir gün sende yapacak antrenman, bir gün o tesislerde, bir gün o soyunma odasında.
1: Şey, bu Aslan Tepe Vadisi projesi var ya, o 3-4 yıl sürer
0: abi,
1: tabii en az.
0: Kabul
1: o
0: ediyorum
1: bitene
0: da.
1: Kadar Göçebe mi gidecek? Ya, ama şey ama yani, koca ama Kemerburgaz'ın oraya bir saha yapacağız demiş de başkan.
0: Yapacağız. Yani. Ne evet. zaman? Ne zaman? Şimdiye bitmiş olması lazım. Daha takımı taşırken altyapıyı da taşıyacaksın. Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz dedi Sayın Başkan. Son mali kurulda mı şeyde mi nedir o? Basında mı? Nasıl inşa ediyorsun ya? Geleceğim dediğin altyapıyı yok. Nerede antrenman yapacağını bilmiyorsunuz. Taşıdınız A takımı. Ya olur mu mesela? Nasıl buna kimse itiraz etmiyor yani? Yıkman lazım ortalığı. Yani UEFA kupasını kaldırdığın kadronun temelleri o tesislerde atıldı. O akademiden çıktı. Hiç yok, kimse onu merak etmiyor. Ve o akademinin en önemli parçası, en değerli parçası bugün teknik direktör, o da merak etmiyor. Hiç konusunu bile açmıyor ya. Onun derdi Osimhen'i getir, canı getir diyor mesela. Akademinin nerede antrenman yapacağını bilmiyor. Canı getir diyor. Mahcup da olmuyorlar mesela. Cana vereceğim paraya gidin şu akademiye şahane bir tesis yapın değil mi? Bu yapmanız lazım bu zamana kadar. Abi oraya talip olmuyorlar. Can Uzun diyor. Osimhen diyor. Icardi diyor. John Duran diyor. Sonra sen bunu söyleyince de diyor ki ne alakası var kardeşim diyor. Altyapıdan demek ki yok diyor, yeterli. E Fatih Hoca zamanı var. Geçmişte var. Yani, bu kadar var da ne oldu seninle beraber, hiç olmamaya başladı yani.
1: Dinleyenimiz isyan etmiş. Yıl diyor 2026 olmuş. Sarıyer tüneline girdim. Radyo yine gitti. Abi tünellerden geçerken neden sinyal alınamıyor? Muhabbetin en güzel yerini kaçırıyorum. Bir de hız sınırı koymuşlar. 70'i de geçmiyor.
0: Tam olarak neredeydi hocam? Bir daha oradan devam edebiliriz ya.
1: Şey yapabilirsiniz. Hani,
0: tam olarak nerede kalmıştık, oradan devam edelim.
1: İnternetten açarsanız bir 50-60 saniye geriden geliyor. Belki öyle yakalayabilirsin. Haklı yani dostumuz. Yani tünelleri böyle girişine bir verici falan koysalar, hani o ara frekansı yakalayabilir ama bu da maliyet. Bu tünele girdiğinde o betonlardan
0: biz o parayı
1: yakalayamıyor.
0: Osimhen'e harcıyoruz kardeşim, o yüzden o tünellere değil Osimhen'e. Bak şimdi Vedat Muriç'i görüyoruz.
1: Çok kalın çünkü o beton katmanı, gerçekten ulaşmıyor vericiye yani.
0: Paralarımızı oralara harcıyoruz yani.
1: Belki bir 4-5 yıl sonra tünellerde de dinlersin. Yani bazı müzik radyolarında şu oluyor, çekmediği için oraya işte 20 tane şarkı listeliyorlar. O denk geliyor ama spor radyolarında bu olmuyor. Yani biz müzik çalabilseydik biz de öyle yapardık. Sen tünele girdiğinde işte orada bir 20 şarkı olurdu. Onlardan biri sırayla çalardı gibi gibi. Ama o arada DJ konuşuyorsa tabii ki onu duyamıyorsun. Son 4 senede Galatasaray'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz var. Yunus Akgün'ü de unutmamak lazım demiş.
0: Galatasaray'dan mı çıkmış Barış Alper Yılmaz?
1: Ali Algül.
0: Nereden çıkmış Barış Alper Yılmaz?
1: Geliştirdi diyor yani.
0: Nereye gelişmiş mesela? Ne mesela gelişmiş, nereye gelişmiş, canını okuduk çocuğun şeyde,
1: milli takımda
0: nasıl gelişmiş yani, kim istemiş mesela Barış Alper Yılmaz'ı, kim istemiş abi, kim istemiş ya? Bildiğim bir tane kulüp söyleyeyim mi, menajerinden biri İtalya'da, hani Bologna.
1: Ne on bir de
0: ya orayı, ya orayı söylemesi ayıp yani, hani onu yani oraları falan eğer söylüyorsanız orada bir problem var, onun gelişmekle bir alakası yok. Yunus diyorsun, bak Yunus diyorsun, yat kalk dua et. Montella'ya denk geldi Adana Demirspor'da. Geri geldi bak, en zirve zamanı, bak en zirve zamanı geri döndü Yunus. Ligin en önemli oyuncusuydu Adana Demirspor'da. Okan Buruk'un ilk geldiği sene geri geldi. Okan Buruk'la oynayamadı. Devre arası Leicester City'ye kiralandı. Hatırlıyorsun değil mi? Bak Leicester'a kiralandı. Oynayamadı Okan Buruk'la. Şanslı geri geldi. Bak şanslı, o 5 tane yenilen Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'da hatırla. Zaha gitti. Ziyech gitti. Kerem gitti. Hatırla olaylı maçtan sonra, 5'lik maçtan sonra. Orada şans buldu Yunus. Yoksa sen Yunus'u nereye geliştirdin Yunus? Geliştirmemek için elinden gelen her şeyi yaptın.
1: Bir de en Dombele krizi vardı. Marcao demiş bak mesela, bu olabilir. Marcao. Sevilla'ya gitti ya stoper. Sakatlandı sonra hemen. Chaves'ten gelmişti. 14'e sattı Galatasaray. 14 mi 12 mi ne? Onu belki sayabilirsin bak, Boye ile beraber. Hiç aklıma unutmuştum. Olmaz mı? Brezilya.
0: Olabilir yani, hani
1: Kerem'le bir dalaşması vardı aslında.
0: Biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Ya yani şey, ya ona bakarsan Kerem de Benfica'ya gitti yani, o da. Ha. On serviste gitti.
1: Sen demek istediğin
0: planla bir şey yapamıyorsun.

0: ondan bahsediyorum ben yani. Sen Kerem'i planla göndermedin ki, kavga çıktı, kaos çıktı, menajerlik ilişkileri iyiydi, aldı götürdü. Yok yani, planla hiçbir şey halletmemişsin yani. Ben ayrıca şeyi söylemiştim, son 4 senede hani Okan Hoca ile beraber gelişen oyunculardan bahsetmiştim. Geriye döndüğüne tabii ki çıkacak yani, hani hiç sıfırda olma şansı yok.
1: Fenerbahçe John Duran'ı bir yıllığına 25 milyon dolara oynattı. Galatasaray 5 milyon dolara yıllık oynatıyorsa bu işte ya büyük beceriksizlik var, ya da gerçekten oynayacaksa bu paralara neden Fenerbahçe'de oynamadı? Bir John Duran'a verilen bir yıllık para ile Türkiye'nin her köşesine ciddi altyapı tesisleri kurulur, İyi hocalarla bir fabrikaya dönüşebilirdik demiş.
0: Ya şahane bir tespit ya. Ürcan
1: Ercan.
0: Neler ya, aynen öyle ya. Yani ya bir tanesine de ki ya buna vermiyorum ya, gerekirse bir tane de eksik kalsın Genduzi ya da Kante, bir tanesi eksik kalsın ya. O parayla şahane işler yaparsın ama öyle bir dertleri yok ki.
1: Okan Buruk eşittir biçer döver demiş. Zafer yazmış. Ozan Kaba söylemişler. Böyle bir yorum gelmiş. İbrahim buyur.
0: Pardon, şu şey şopman altları sen rahatsız etmiyor mu seni ya? Bu
1: İsmail Hoca'nın mı?
0: Abi bu Fenerbahçe'nin kim yapmış bu yani, bu paçaları kimin aklına gelmiş böyle sarı yapmak? Sarı da bir acayip bir renk.
1: Ben onları çorap zannettim, biliyor musun?
0: O bu kadar yani gözü rahatsız eder mi bir görüntü ya? Kim bunu onaylamış, ikna etmiş? Şu güzelim şopmanı ne hale getirmişler ya?
1: Bir de İsmail Hoca yani geçenlerde bir topuk yaylısından fotoğrafı çıktı. Bere falan takmış. Evet tamam, Bolu şeyi falan, Düzce üstü falan.
0: O kadar
1: falan
0: değil tabii.
1: Soğuk da yani. Hani.
0: O kadar değil ya. Yani serin, soğuk
1: futbolcular
0: değil.
1: Futbolcular serin tabii.
0: Oraya bu mevsimde gittim yani. Tamam da merkeze göre daha serin oluyor da ama.
1: Belki güvenlik önlemi almıştır hastalanmamak için.
0: Olabilir. Bizim belki Emre de hastadır, üşüyordur yani.
1: Bizim Emre abi de öyleydi mesela. Çok hafif bir
0: evet,
1: klima
0: evet,
1: olsun
0: doğru.
1: Bere, mont, kaban ne varsa giyerdi mesela.
0: Onunla yayın yaptığımızda da bulunduğun ortamda klima
1: yaptın değil mi sen de?
0: Evet evet, klima.
1: Abi de televizyon da çok kötü.
0: Allah'tan biz kışın yaptık da yani öyle bir ihtiyacımız olmadı.
1: İyi bari, iyi bari, süper. Nereden çıktı Barış, kim keşfetti demiş.
0: Barış Ankara Demir, Ankara Demir'den Keçiören Gücü, Keçiören Gücü'nden Galatasaray. Sen Barış'ı isterken zaten Barış'ı Beşiktaş da istiyordu. Yani bir yerlerden biri bulmadı zaten, herkes talipti Barış'a.
1: Şu olayı da konuşalım seninle abi. Aziz Yıldırım geldikten hemen sonra işte federasyona fikstürle ilgili uyarıda bulundu. İşte Beşiktaş da bir tık kızdı. İşte Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde hep içeride oynadı. Böyle oldu. Bir fikstür uyarısında bulundu.
0: Ya Galatasaray mesela bu konuda ne yapabilir ya? Şeye dokunmadılar geçen sene ya. Ya tamam.
1: 14 mü 13 mü ne Galatasaray'daydı. Hiç bıraktılar.
0: Elleme ya, ne yapsınlar ya? Ya bir de böyle bir ya, gerçekten bak Cihan, yani aklımın mantığımın almadığı yerde dolanıp dolanıp bir de
1: Galatasaray dokunmasa da yapar diyorlar.
0: Ya ne yapıyor Galatasaray? Ya velev ki içeride oynuyor. Ne oluyor? Dışarıda dediğinde Kocaeli'ne gidiyor. Ne olur, zaten İstanbul Ligi oldu. Neredeyse bir Marmara oldu, her tarafta Süper Lig takımları var. Ha arkadaş, çok enteresan bir durum değil mi ya? Birinden biri oraya gidecekken niye bu kadar takılıyorlar ya? Bir de artık bilimsel olarak söylüyor zaten sana bir futbolcunun fiziksel olarak yenilemeyle ilgili süreci. Var, zaman var, yeniliyor. O yüzden 30 tane adamı bir araya getiriyorsun ya. Biri dinlenecek, biri oynayacak. Yani bütün sorun buymuş gibi anlatıyor. Yani her tarafı darmadağın olmuş kendi yapısının, Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de. Hiçbirini görmek istemiyor. Ya şu Fenerbahçeliler şu listeyi görsünler. Bak listeyi, adını okuduklarında bu burada oynadı mı diyecekleri adamlar hala Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Ya bu nasıl bir planlama? Siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl bu oyunculara bu parayı verdiniz demesi gerekenler diyor ki fikstürü uyarıyorum diyor. Ya adam dokunmamış topa, yine uyarıyorum diyor. Ya böyle bir gücü varsa bu Galatasaray'ın, bak bu Galatasaray'ın topa dokunmadan bütün her şeyi organize edecek gücü varsa zaten sizin yapacağınız bir şey yok. Bu kadar da para harcamayın, Galatasaray yine şampiyon olacak. Paranız cebinizde kalsın o zaman. Ben anlamıyorum yani abi.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. John Duran belki de sanki Fenerbahçe'den intikam almak gibi bir kanıya da varmış olabilir diyor.
0: Tamam, tahmin ediyorum, düşünce o, tamamen o yani.
1: Bugün sesle ilgili çok mesaj, çok mu yakınız acaba?
0: Yok. Allah Allah.
1: O mikrofonu mu değiştirdiler acaba? Biraz oraya ben, oraya ben bir elektro voice takayım, daha güzelini takayım. Aldım o uyarıları arkadaşlar. Teknikçi arkadaşımız yine bir şeyler yapmış olabilir. Barış Alper ve Kerem nereden geldi? Onları alıp oynatan Galatasaray değil mi? Yine söylüyorum, gençleri 3 büyükler içinde en fazla oynatıp katkı alan takım Galatasaray'dır. Tarihi boyunca Okan Buruk'u bilmem demiş. Zaten ama sen Okan Buruk'tan bahsediyorsun galiba.
0: Okan Hoca'dan bahsediyorum ya. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Zaten örnekleri verdim ama bu tek başına seninle alakalı bir durum değil. Yani sen Kerem'le ilgili de Barış Alper'le ilgili de kimsenin görmediği biri değil, herkesin gördüğü, herkesin talip olduğu, senin daha fazla para verdin ya da artık neyle ikna ettiysen ikna edip getirdiğin oyuncular. Benim anlatmak istediğim kendi bünyesinden Galatasaray'ın ben 96-2000 sürecinde kendi akademisinden çıkan işte Bülent Korkmazları, Okan Burukları, Emre Belözoğulları, ki Zeytinburnu'ndan geldi ama çok küçük yaşta geldi Galatasaray'ın altyapı akademisine. Ben bunları yok demiyorum yani. Ama yakın tarihte tamamen ortadan kaldırıldı bunlar. Hatta bak altyapıyı da yok sayıyorsun yani.
1: Abi biraz da Beşiktaş konuşun demiş. Lütfen diyor. Menajer gazıyla Ersin ben gidiyorum dedi. Sonra teklif alamadı. Birinci kaleci olursam imza atarım demiş.
0: Ya bunlar doğru mu mesela? Ben merak ediyorum. Oyuncular böyle diyor mu birinci kaleci? Yani ben hiç duymadım böyle bir şey de.
1: Menajer aracılığıyla yani oynatırsanız kalırım dedirtiyor
0: olabilirler. Ben mesela menajer olsam, bana bir oyuncu dese ki kulübe gitti ki abi işte hani birinci kaleci, ben
1: kendi söylemem, utanırım yani. Söyleyemez kendi.
0: Ben de utanırım. Yani menajer de söylememesi, kimse söylemesin böyle bir şeyi.
1: İşte sonra oyuncuya gelip dediklerinde ben o menajere öyle bir şey demedim der bence yani.
0: Abi menajeri yani, söyletip. Tamam, menajer böyle bir şey söylüyorsa idareci olarak onda kov tesisten yani. Çok ayıp bir şey ya. Ne demek oynama garantisi ya? Kim kime böyle bir garanti verebilir mesela ya? Bu Dursun, iş performans işi ya yani.
1: Dursun Özbek canlı yayında kızmıştı. Icardi oynama garantisi istedi sorusuna kızmıştı.
0: Çok ayıp bir şey
1: mesela
0: ya.
1: Galatasaray'da
0: yani
1: oynama garantisi isteyemez.
0: Ya kimse hiçbir yerde vermez.
1: Bence Beşiktaş'ta da diyemez onu
0: hiçbir
1: yani.
0: Hiçbir kulüpte diyemez.
1: Fenerbahçe'de de diyemezler, diyemez.
0: Ya Keçiören Gücü'nde de diyemezsin abi ya. Diyemezsin ya. Böyle bir ya performans, yani işin özü performans ya. Aldım o garantiyi, vermiyorum performans. Ne olacak abi şimdi yani? Ya da senin bölgende bir tane daha oyuncu var ya. Ne olacak o yani? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir saçmalık yani?
1: Ses çok iyi. Çok seksi demiş. Ali'nin fiksür şikesi yapıyorlar, hala anlamıyorum diyorsunuz. Bu kadar gücü var. Onun için 4 senedir şampiyon oluyor.
0: Hangi takımlı arkadaş? Lütfen yazar mı?
1: Bilmiyorum. Emre yazmış. Yukarılara çıkayım, anlarım. Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar dedirten bu medya demiş. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe geçmişine bak, adam hep başarılı zaten.
0: Nereye başarılı İsmail Kartal ya?
1: Fenerbahçeli.
0: Sen nereli yani, İsmail Kartal nasıl başarılı diyorsun ya? Bana lütfen söyle, dünyanın neresinde 4 defa yani 3 defa gelip 4. defa yapamamış birine bir daha yapama diye şey mi verilir ya? Fenerbahçeli mi o arkadaşımız? Eğer Fenerbahçeli olarak sen oraya, Fenerbahçe idarecilerine, bu Galatasaray her şeyi yapacak güçte, ne olur tek kuruş harcamayın, altyapıdan oyuncularla çıkın diyor musun? Transfer talep ediyorsun, sen de kendinle çelişiyorsun, sen ve senin gibi kalabalık. Ya madem böyle bir güç var, niye bu kadar para harcıyorsunuz yani? Bırakın, o oluyormuş zaten, her şeyi yapıyormuş yani, dokunmadan da fiksürü. Bir de bunları niye talep ediyorsun o zaman yani? Transfer.
1: Serdal Adalı.
0: Özür dilerim sen. Ne oluyor? Tamam hadi Galatasaray bunu yaptı. Ne oldu sen? İçeride oynadın, şey yendin mi Kasımpaşa'yı içeride? Hadi senin dediğin gibi oldu. Hadi tamam, senin dediğini yaptık. İçeride oynattık seni Kasımpaşa'yla. Yenemedin Kasımpaşa'yı. Ne oldu şimdi senin o içeri fikstürün? Bu nasıl bir planlama yani? Nasıl bir düşünce? Ben inanamıyorum yani.
1: Evet yani Galatasaray kura çekmedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş temsilcileri çekmişti. Yani o toplardan sonra da kalan kura topunu kabul ettiği bilindiği halde. Yani hiç dokunmadı ama böyle bir düşünce var. Bilemiyorum yani. Bir şekilde Galatasaray'ı yani ayarlıyor diyorlar.
0: Düşünce sağlıksız zaten. Şimdi orayı düzeltmediğin için zaten hala var geldi ve Türkiye'de benzer sorunlar yaşanıyor. Çünkü o ikna olmuş. Çizginin yanlış çizildiğine ikna etmiş kendisini. Ya bunu bir de Burak Yılmaz söyledi yani. Bir teknik direktör böyle bir ifade kullanırsa sen ne bekliyorsun dışarıdaki insandan yani?
1: Devam edelim hızlıca. Ben Fenerbahçeliyim. İbrahim Bey hep doğruları konuşuyor. Seviliyor. İyi yayınlar demiş Orhan Beyaz. İbrahim abiye sorar mısın? Aspor hafta sonu maç yayınlarından sonra programlarda görebilecek miyiz
0: kendisi? Bilmiyorum. Daha yeni başladım.

0: bakacağız.
1: Yarın akşam, yarın 11 ile gece 2 yayında olacağım. Öyle adım adım gidiyoruz. Ligler başladığında ne olur bilmiyorum tabii.
0: İsmail Kartal başarılı diyen arkadaşı bir süzgeçten geçirir misin abi?
1: Süzgeçten.
0: Galatasaray 5000 kilometre öteden gelip deplasmanda maç yaptığında puan kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi ya? Bunun açıklamasını yapabilir misiniz demiş.
1: Kaybetmedi ya, onu da yaptın, olmadı. Kaç maç kazandı Galatasaray bir ara? İnanılmaz bir istatistik yakalamadı mı? İçeri dışarı fark etmiyor ki. Sen içeride kaybettin ya, ben anlamıyorum yani. Sen Alanya'ya içeride kaybettin. Sen Kasımpaşa'ya içeride kaybettin. Sen yine 90'da kime gol yediler kendi sahalarında Fenerbahçe? Yine benzer bir gol yedi. Attı yedi peşinden. Bir Kasımpaşa.
0: Konya mıydı?
1: Yok, bir takımdan daha hemen peşinden gol yedi geçen sene.
0: Rize.
1: Rize. Evet. Şimdi arkadaş bak, ikisini de içeride yemişsin ya. Sen bence onu konuş yani. Konunun onunla alakalı olmadığını anlarsın oradan bakarsan zaten. Ama sen bir problem arıyorsun. Çünkü seni bir kalabalık ikna etti. Senin teknik direktörün bak daha göreve başlamadan çaldılar diyor yani. Mesela ona de ki ya sen çalındığını düşündüğün bir organizasyona bir daha niye geliyorsun? Çünkü bir daha çalınabilir o zaman yani. Sen demek ki bunu yine idare edemeyeceksin ya. Sen gelme o zaman buraya yani. Bırak çalınmadığını söyleyenler, yarışmak isteyenler burada olsun.
0: Evet ya, İsmail hocam mesela şeyi de geçen de basın toplantısında bizleri uyardı işte ve eski futbolcuları uyardı.
1: Geçmişe
0: takılıp kalmayın dedi ama ilk evet 99 puandan bahsetti mesela.
1: Ya mesela bir yorumu daha var, okudum, doğru mu bilmiyorum. Fenerbahçeli yorumculardan destek bekliyoruz gibi bir şey söyledi.
0: Evet, söyledi.
1: Arkadaşlarımızdan ya, böyle tabii, şey olur mu? Tabii öyle söyledi. Ya sen şimdi düşünebiliyor musun Cihan? Yani bir gazeteci düşünceni
0: eleştirmeyin diyor bize. Çok sert dille
1: yani,
0: eleştirmeyin.
1: En hafif ifadeyi bulmaya çalışıyorum ya yani. Olur mu öyle şey ya? Eksik bir şey varsa söyleyeceksin. Ne demek bizim yanımızda olun bizi de. Şimdiden sen o tarafı manipüle etmeye çalışıyorsun düşüncede yani. Eleştirme diyorsun. Niye eleştirmesin eksik bir şey varsa? Senin arkadaşın da seni eleştirebilir ya. Bunda bir anormallik yok ki.
0: Abi gözünü seveyim süzgeç lafından vazgeçme. Ben seni öyle tanıdım. İnsanlar bunu söylüyor diye daha az söylediğini fark ettim.
1: Evet
0: demiş.
1: Evet, biraz
0: bence bunu kullan demiş.
1: Arttıracağız onu tekrar. Arttıracağız. Eskiye geri döneceğiz yani.
0: Süzgeç metal mi plastik mi diye de eklemiş ya. İstanbul'dan Serdar ben yazmış. İsmail Kartal 99 puan toplamıştı. Sizce başarı kriteri nedir?
1: Ya ben orayla hiç ilgilenmem de siz dediğiniz için başarı nedir biliyor musun? Sürdürülebilir oyun, gelişen oyuncular. Ya yapamamış yani, sen şimdi orada şampiyonluktan bahsediyorsun değil mi? Ki kendi zaten söylüyor, çaldılar diyor, o da başarıyı şampiyonluk olarak yorumlamış yani. Neyi fayda? Ben gerçekten aklım almıyor yani.
0: Bu bahis durumları ne oldu? Dünya Kupası sonrası operasyon başlayacaktı. Bir bilgi var mı? Selamlar, sevgiler demiş. Operasyon mu yapacak, prim mi verecek başkan? Bu bahis olaylarının öne açılması lazım. Uluslar Ligi'ni bekliyor falan değil. Ne bileyim, herhalde onu bekliyor yani. 26 Eylül.
1: Bizim böyle bir bilgimiz olsa burada durmayız. Federasyonda oluruz.
0: Onu şu an kimse bilmiyor, emin olun. Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum ya. Yani. O kadar da değil yani. Aspor'un maaşlarını sormuşlar. Yelisov, Fenerbahçe'de kart şikesi yapıyor o zaman. Ligde, Avrupa'da kart cetveline bakar mısınız? Ben de böyle mi söyleyeyim? Asla söylemem tabii ama bu mesajlar, tamam onu okumayayım. Ya şey diyor, bu mesajlar biraz diyor saçma mesajlar demek.
1: Ya, aynı fikirdeyim ya.
0: Dostumuz böyle bir şey yazmış. Çevremdeki Galatasaraylıların bir tanesi bile isteriz demiyor. Kimi? Ha, John Duran için. Huzursuzluk çıkarma sorunu var.
1: Yani yüksek ihtimal.
0: Partilerde fink atıyor demiş.
1: Tamam.
0: Forvetsiz çıksınlar, John Duran'ı almasınlar diyor.
1: Ne oldu, kutucuyu da alırken neler diyordun hatırla yani. Değil mi, Eyüp'ten alırken?
0: Ceza sahası dışından şutları
1: ya. Neler dedi Galatasaray'a? Kavga ettiler ya o ara, hatırla, Fener'den aldık falan böyle. Bak, adını bile duymak istemiyorsun, bırak oynatmayı yani.
0: O transferde çok komik şeyler oldu ya. Küsurat falan vardı, 6.9 evet. Falan. İbrahim Hatipoğlu vardı galiba o dönem. O açıklamıştı. Eşleştiği takımın en iyi topçusu Türk ve sol kanat oyuncusu. Beşiktaş bu oyuncuyu alsa hem kanadını güçlendirir hem de rakibi zayıflarsa mantıklı gelmez mi demiş İbrahim hocama. Aralı mı diyorsun? Aral Şimşir. Ama o gitti galiba Lille'ye ya. Transfer olacak. Ha. Şey diyor, Avrupa'da Midland'la eşleşti.

0: Hı-hı. Ondan bahsetmiş.
1: Ya Beşiktaş'ın ben yani planlamasını bugüne kadar yani başlangıç açısından sağlıklı buluyorum. Çünkü başkanın o işin profesyoneline teslim olması, Önder Hoca deneyimleri olan bir insan. Daha önce de en azından burayı sağlıklı bir şekilde sürdürmüş. Teknik direktöre teslim olmaları, onun belirlediği planlamada. Tabii bundan sonraki süreç tamamen onların planlamasına sadık kalmasıyla alakalı bir durum. Yani onlarda da benzer sorunlar var. Bir önceki teknik direktörlerin, kulüp başkanların kulübe kazandırdığı oyunculardan sağlıklı bir şekilde vedalaşmak zorundalar. Çok zor.
0: Evet, yani Aral Şimşir'de bayağı bir konuşulmuştu. Biz turnuvadan elendikten sonra bu oyuncuyu neden almadığı ile alakalı olarak yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biz tabii 14-15 saatleri arasında tekrar burada olacağız. O yüzden böyle bir 5-6 dakika erken çıkabiliriz, evet, nefeslenme adına.
1: Sen de bir dinlen.
0: Ne demiş? Bolu'dan Vedat, yahu Cihan hocam, daha anlayamadım mı? İbrahim Yavuz bir şeye hayır dediği zaman hangi oyuncuya örnek verirseniz yine hayır diyecek demiş. Hangi şey için mi söylüyor acaba?
1: Altyapıdan
0: çıkan oyuncular için, çıkan ha? Oyuncularla ilgili. Yok, sorduğu için ya. Hani aklıma gelenleri söyledim ben.
1: Yani. Niye hayır diyeyim, eğer olumlu bir şey varsa niye itiraz edeyim ya? Şimdi sen bana ayrıca 100 tane olumsuz var, bir tane olumlu var. 100 taneyi görme diyorsun, bir taneyi gör diyorsun, öyle mi yani? Sen bir taneye bak, ben o 100 taneden yorumluyorum yani.
0: Cihan maaş işlerine saçma dedin. Kayıt 1,5 milyon euro alıyor. İsmail Hoca 1 milyon euro alıyor. Siz söyleyince bir şey yok. Biz sorunca bize laf sok demiş. Yok canım,
1: bizim o öyle bir maaşımız olmadığı için söyleyeyim yani. Olsa söyler.
0: Ben 1,5 milyon euroyu alayım. Bir daha beni göremezsin. Öyle söyleyeyim sana yani. Hadi bu sınırlarda bile görmeme ihtimalim var. Vlahović Beşiktaş'a gelecek mi?
1: Konuşuruz. Gelirse bence çok... sakatlık sorunu yaşamazsa çok iş yapacağını düşünüyorum. Trossard yani
0: geldi ama galiba.
1: O geldi. O da çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta bak işler çok sağlıklı gidiyor. Çok merak ediyorum ama ondan sonraki süreçte ne kadar müsaade edecekler teknik direktöre?
0: İtalyano'ya mı?
1: İtalyano'ya.
0: Çok havalı ismi yok mu? İsim müthiş.
1: İsim çok şahane. İtalyanların öyle bir durumu var.
0: Ben
1: zaten
0: şey söyledim, hemen yanlış anladılar. Tabii biraz böyle hassasız ya bu konularda. Ya dedim çok güzel bir İtalyan yemeği gibi dedim böyle yani. Makarna ismi gibi. Ya işte sen bizim hocaya makarna mı dedin? Ya öyle bir şey demedim yani. Tam böyle İtalya evet, havası var yani. Vincenzo evet, Italiano. Ne bir aklıma gelmişti. Duran Emmi oynarsa kazanır. Oynamazsa kendi bilir. Potansiyel var. Şampiyonluk yüzdesi artar.
1: Ya evet, oluyor mu kendi bilir? Hani 4 milyon euro diyorsun yani. Ne diyelim, para değil mi diyelim 4 milyon euroya?
0: Agop Tekin yazmış. Fenerbahçe taraftarıyım. İbrahim Bey'e de çok selamlar.
1: Selamlar.
0: Başarı dediğin kriter şampiyonluk ve kupalardır. Kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal 99 puan topladı da ne oldu? Sonuç 0. Çünkü rakibin senden daha fazla puan topladı. Zaten Fenerbahçe'deki en büyük garabet dönüp dolaşıp aynı isimlerle yola devam etmek. Bu kısır döngüden çıkmadığı sürece maalesef başarı gelmez. Ben bu sene de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına pek inanamıyorum. İstemesem de.
1: Yani şimdi baktığımızda bu kadar içinde olumsuzlukları barındıran teknik, idari, planlama, nasıl diyelim biz Fenerbahçe alır götürür yani. Diğerleri çok fazla problem yaşaması lazım.
0: Ve son sorum olsun. Dünya Kupası'ndaki en beğendiğin takımı sormuşlar. Sen Fas'çıydın galiba değil mi?
1: Yani ben Fas'ı şeyden dolayı da çok beğeniyorum. Hani bir önceki Dünya Kupası'ndan yakaladıkları o güçlü oyunu, tabii oyunu ve çok genç jenerasyon çok önemli. Ama sürdürülebilir hale getirmeleri önemli. Çünkü biz biliyorsun, yani bizim gibi ülkeler orada çok fazla katılmayan, onu sürdürülebilir hale getirmeyle ilgili sorun yaşıyoruz. Oyun çok fazla dalgalanıyor. Yani burada net bir şekilde onu görebiliyoruz. O yüzden Fas'ı bir ayırabilirim orada yani.
0: Evet, biz kimi tutacağız? Türkiye gitti, benim Japonya da gitti.
1: Bosna şu an en yakın şey.
0: Bosna'yı evet destekliyorum da. O da elenirse.
1: O da yüksek ihtimal sorun yaşar gibi.
0: Döneceğiz yine Arjantin'e.
1: Hemen Arjantin'e sarılacağım. Messi'ye sarılacağım.
0: Yapacak yani bir şey yok. Böyle sürpriz yapmalarına bayılıyorum takımlarım. Umarım. Yani tabii ev sahibi ekibi yenmek biraz zor iş. Evet. Bosna'da gece 3'te karşılaşma. Hı. İzlemeye çalışacağım ben de. İbrahim abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olacağım.
0: Seni sosyal medyadan takip edebilirler.
1: Tabii.
0: İbrahim Yavuz yazdıklarında. Twitter'da çok aktif misin bilmiyorum ama.
1: Twitter'da aslında aktifim ama.
0: İbrahim Alt-Yavuz değil mi orada?
1: Yani evet, orada bir şeyi halledemiyorum Cihan. Yani
0: İsim olayı.
1: İbrahim Alt-Yavuz 3 tane Z ile. Orada biraz evet o sorunu yaşıyorum ama halletmem lazım bunu ya. Yani. Şu sosyal medya işini.
0: Peki. Sağ ol abi.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: ağzına
1: sağ ol.
0: Sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım dostlar da keyif almıştır bu güzel sohbetten. Az sonra tekrar ben buradayım. İbrahim abi uğurluyoruz. Sen de Digi Futbol'a galiba.
1: Digi Futbol'da çok
0: sansürsüz bir, evet, ya Digi Futbol. Küçük. Orada sen de canlı mı olacak?
1: Yok, hayır.
0: Kayıt çekip akşam paylaşacak.
1: Evet, evet. Peki.
0: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgiler saygılar, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya Kupası heyecanını artık yavaş yavaş sonuna doğru yaşayarak. Almanya kaybediyor, onun sonrasında Hollanda eleniyor, Fransa bildiğiniz gibi, diğer taraftan Afrika ülkeleri ne yapıyor öyle? Bir sürü şey söyleyebilirim. Aslında 2026 Dünya Kupası eleme aşamalarına girildiğinde işte portakalların penaltı kabuslarıydı, Vikinglerin kürek çekmeleriydi, yürek hoplatmalarıydı falan deyip her şeyi birbirine bağlayabiliriz. Tabii burada artık transfer sezonunun da hızlanması gerektiği kısmına geliyoruz. Dünya Kupası'ndan tad almayan insanların kulüplerine dönerek ne yaptı bizim ya, kimse gelmedi mi hala deyip onu satıyor muymuş, kim gidiyormuş, ne yapacaklar, borçmuş, limitmiş, oymuş buymuş, çok fazla konuşuluyor gündeme dair konuları, ayrıntıları hep böyle aktarıyoruz. Biz de Ali Naci ile beraber birazdan bağlantılarımızı kuracağız. Galatasaray'daki gelişmeleri, ayrıntıları alacağız kendisinden. Tabii diğer taraftan bugün İngiltere, Kongo, Belçika, Senegal ve Amerika, Bosna Hersek maçları var. Son 32 turunda bugün 3 maç oynanacak. Saat 19'da başlıyor İngiltere mücadelesi Demokratik Kongo ile. Saat 23'te de Belçika Senegal, yani bize uygun saatlerin artık yavaş yavaş karşımızda durduğu anları yaşıyoruz. Tabii dün Haaland'la beraber Dünya Kupası son 32 turunda mücadelesinde fil dişi sahilini tebrik etmek lazım ki öyle ülkelerin ağırlıklı olarak hani siyahi futbolcusu, Güney Afrikalı ülkelerin takımlarında iyi bir oyun var. Hız var, beceri var, onun sonrasında adam eksiltme var, kademe anlayışı var ama son vuruş dediğiniz konuda hep bir sıkıntı var. Afrika takımlarının işte Gana'sıydı, Senegal'iydi, ne bileyim hani o taraflarda abi getirip bitiremiyorlar modunu hep böyle çocukluğumdan beri hissediyorum. Artık değişen futbol anlayışına bakıldığında da İşte Brezilya gibi ülkelerin bile o artistlik dediğimiz, hani bizim mahalle maçlarında mahallenin en güzel kızı geçerken asfaltta rövaşataya kalktığımız dönemleri hatırlıyorum. Kaleciysen planjon yaptığın anları hatırlarsın falan. İşte bir kız geçiyor falan. Manita futbolu dediğimiz daha artistik hareketlere dayalı bir futbol anlayışını izlemekten de mahrum kaldık biz değişen futbol anlayışıyla. Hani Brezilya'nın o İspanya'nın o tiki takaları falan değil, daha kontrollü oyunlar, biraz daha hız, onun sonrasında bireysel değil de takım üzerinden oyunun oynanışı ister istemez seyir zevkini düşürüyor.

0: garantici oyunlara dönüyor. Defans yapar mı ya? Brezilya dediğin şey, Brezilya'nın defansındaki isimleri sayamazsın. Orta sahadan itibaren ezbere bilirsin gibiydi eskiden. Bu sefer bakıyorsun Almanya futboluna. Abi adamlar hani bal yapamayan arı gibi oldu olacak diyorsun ya, bu Almanya bu hale geldiyse bizim çocuklara acaba kızmam hakkım lazım gibi de düşündürüyor sana. Hani Japonya'ya bakıyorsun. Gel Japonya'ya baktım da hep Suzuki geliyor aklıma da. Kaleci Suzuki. Hem siyahi hem çekik gözlü hem ismi Suzuki falan böyle. Yani dönüp böyle bir tam baktığında yani nasıl yani. Siyahi Japon'da nasıl olur falan diye. Yani. Öyle var yani. Nijerya. Kupada yok ama Nijeryalı çok mesela. Amerika'da oynuyor bir tanesi, Nijerya asıllı, Fransa'da oynuyor bir tanesi, Almanya'da oynuyor bir tanesi, İsviçre'de oynuyor bir tanesi, Avusturya'da oynuyor bir tanesi, Kanada'da oynuyor bir tanesi, Norveç'te oynuyor bir tanesi. Nijerya bir dağılmış, hani ülke olarak, takım olarak değil yani böyle insan olarak bir dağılmış, oralara buralara bilmem nelere falan derken devşirme devşirme devşirme. Bize geldiğinde de en ağır şekliyle eleştirilen Mehmet Aurelio dönemlerinde, onun sonrasında kabulleniş de var. Başarı getirebiliyorsa sana. Ne gerek vardı? Vargas olayını kadın voleybolunda da görebiliyoruz. Bundan sonrası için mümkün mü? O kadar gurbetçilerimizi aldınız. Almanya'nın futbol anlayışına bak. Koskoca Almanya'da bir tane forvet yok muydu yani? Deniz üzerinden gidiliyor konuya. Çok ilginç değil miydi yani? O yüzden Dünya Kupası heyecanı sonlara doğru geldiğinde ben demiştim moduna girebilecek arkadaş sayısı da parmak kaldırsın. Bakayım hop hop hop hop, oh, bayağı var maşallah var yani. Ben dedim abi Belçika çıkar, İngiltere bak sürpriz yapar, abi İspanya öyle böyle, abi Fransa alacak, konuş tamam mı, kapat konuyu. Vallahi bu Norveç var ya, kürekleri çekecek, işi bitirecek, ben sana söyleyeyim yani. Öyle diyenler de çıkar. Herkesin kendine göre bir favorisi var. Biz artık yokuz ya. Kendi kendimize favori üretmeye çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Biz de Ali Naci ile bu arada bağlantı kurmaya çalışalım. Onunla da detayları, ayrıntıları öğrenelim. Ali Naci ile yapacağımız telefon bağlantısında. Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar herkese de. Güzel bir gün diliyorum trafikte olan dinleyicilerimize de.
0: Sabır dile. Sabır sabır dile. Bugün galiba son dönemlerin en sıcak gününü mü yaşayacakmışız? Bir de öyle bir korku salınıyor ya. Dikkat işte yaşlılar çocuklar falan, tamam da hani çok sıcak olacak bugün diye. Bilmiyorum daha hani böyle yaz moduna girebildik mi sence?
1: Vallahi ben yaz tatillerinin büyük kısmını bitirdim abi. Ona girdik, çıkmak üzereyiz.
0: erken rezervasyonun dibine vurmuş gibi anlatıyorsun artık ya.
1: Ya şöyle, yok zaten bir bayramda kaçabildim. Sonra Dünya Kupası olduğu için normal sezondan daha yoğunuz. Sonrasında da zaten lig başlayacak. Selamun aleyküm, ondan sonra gitme ihtimalin yok zaten.
0: Tabii mümkün değil.
1: Peki, birer gün.
0: Peki ihtimaller üzerinden gidelim. Galatasaray'ın transfer harekatı artık yavaş yavaş yeşermeye başladı mı? Bir şeyler netleşiyor mu? Gidecekler, gelecekler artık daha fluluktan netliğe geçti mi?
1: Ya şöyle bir şey var. Zaten Galatasaray'da transfer çalışmaları sezon bitmeden evvel de başlamıştı hatırlıyorum. Geçen sezon Galatasaray'da transfer takvimi açıldığı gün de Roysen'i İstanbul'a indirdi. Haziran ayının bir şeydi. Şimdi buna paralel Galatasaray çok uzun süredir görüştüğü isimler, kontak halinde bulunduğu futbolcular mevcuttu. Fakat yabancı kuralıyla alakalı bir değişiklik, işte bunun esneyip esnemeyeceği, Dünya Kupası'nın başlaması, oradaki performansa göre hareket etmek, kulüplerin bonservis pazarlığına bu turnuva sonrasında netleştirme isteği. O yüzden somut bir, daha doğrusu resmi bir transfer açıklamadı Galatasaray. Ama hafif hafif çok uzun süredir görüşmeler var. Nitekim de Temmuz

ay içinde. Ben Galatasaray'ın en az iki transfer açıklamasını bekliyorum. Ki yakın zamanda muhtemelen John Duran transferini açıklayacaktır Galatasaray Spor Kulübü. Yani teşhis de belli. Kadroyu güçlendirmek için tedavi formülü de belli. O yüzden Galatasaray'ların acele etmesine gerek yok. Zaten

0: şampiyon olabilmek değil bir kez daha. Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura daha gidebilmek, işte çeyrek finali görebilmek. Hedef bu. Onun doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek istiyor Galatasaray. Ama yeter ki, her zaman söylediğim gibi, aylardır söylüyorum bunu. Yani, takip eden herkes biliyordur. Yeter ki Galatasaray kendi içinde karışmasın. Yeter ki Galatasaray kendi içinde bölünmesin. Hep söylediğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray. Eğer içeride o birliktelik bölünmediği sürece, yönetim anlamında söylüyorum, Galatasaray yine ligi de götürür. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alır. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. İstikrar hayatta da her zaman başarıyı getirir. Futbolda da. Ve nitekim de dediğim gibi Okan Hoca'nın belirlediği 3 önemli takviye bölgesi var. Bunlar 10 numara, orta saha ve yedek golcü noktasında. Bu doğrultuda da sarı kırmızılar bir mevkide en az 4-5 alternatifli oyuncu ekibiyle görüştü. Ama tabii ki federasyonun dediğim gibi esneme ihtimali vardı. Ama federasyonun yabancı kuralının değişmeyeceğine dair bir kez daha yaptığı açıklama elbette bu noktada stratejileri değiştirebilir. Ama her ihtimale karşı Galatasaray hazırlıklıydı. A, B, C planları vardı. Zaten bugün de bir toplantı yapılacak Sayın Başkan Dursun'un da önderliğinde.
1: Herhalde ağırlıklı olarak kesinleşen bu 10+4 kilidiyle alakalı konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çünkü 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüpmüş gibi gözüküyor. Lemina'yla yeniden anlaşırsa eğer Galatasaray'da kontenjan kapanmış oluyor bildiğim kadarıyla.
0: Lemina artı Icardi, evet. Ya bu noktada da zaten çok uzun süredir söylüyorduk. Burada sadece başkanın bir girişimi vardı. Icardi ile alakalı sürecin ayrılığa gittiğine dair. Yani muhtemelen de artık o ayrılık resmiyette kazanacak.
1: Icardi gitti gidiyor diyorsun yani.
0: Yani. Çok uzun süredir öyleydi zaten. Yani kalacak olan oyuncu Galatasaray teklifi yaptığı gün ya da o hafta düşünür, bir hafta kalıyorum der kalır. Ama Icardi bir anlamda Galatasaray'ın yaptığı kontratı yine kendi istediği şartlara getirmeye çalıştı. İşte oynama garantisi konusu. Zaten onu çok fazlasıyla konuşmuştuk. Başkan da burada esnemedi. Menajeri yaklaşık 1-1,5 aydır Icardi'ye kulüp arıyor. O yüzden şu anda ayrılık artık yükleniyor diyebiliriz.
1: İki tane sorum var. Merak ediliyorlar. John Duran gerçekten geldi mi? Geldiyse de bitti mi bu iş anlamında soruyorlar. Ona özel bir önlem alındı. Yaptığı, yapacağı disiplinsizlikle ilgili olarak özel bir madde konulacağı falan iddia ediliyor. Ne diyorsun?
0: Şimdi şöyle, teşekkür ediyorum önce Digi Futbol'da gösterilen yoğun ilgiye. İki gün önce canlı yayında açıklamıştım ben John Duran transferini. Henüz ıslak imza yok ama taraflar prensip anlaşmasına vardı ve ben Galatasaray Kulübü'nün bu hafta içinde John Duran transferini açıklamasını bekliyorum. Normalde transferde süreç bir kulüp oyuncuya talip olur. Futbolcuyla ayrı görüşmeleri yürütür. Kulübüyle ayrı görüşmeleri yürütür ve böyle gerçekleşir. Ama John Duran transferinde direkt olarak futbolcu çok uzun süredir Galatasaray'da forma giymek istediğini belirterek hem kendi hem de menajeri üzerinden sarı kırmızılı kulüple görüşmeler yaptı. Özellikle maliyeti çok uygun noktaya çekti. Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. Geçmişten dersler çıkardığını söyledi. Ve nitekim de Sayın Başkan Dursun Özbek de Okan Hoca da Londra'nın özellikle 23 yaş altı kriterine uygun bir futbolcu olması, potansiyeli yedek santrafor olarak Osimhen'in yokluğunda bu Şampiyonlar Ligi ilk maratonunda o yorucu yıpratıcı takvimde ön alanda o atletizmi, Osimhen dinamizmini gösterebileceği kanaati oluştu. Maliyeti daha uygun noktaya geldi. John Duran'ın açıkçası kendi handikaplarını kapatacağı sözü, motivasyonu, bununla alakalı kontratta

0: net şekilde kendini bir anlamda Galatasaray'a odaklayan maddelere yer verme onayı hepsi alt alta toplandığında Galatasaray John Duran transferinin hem takımı hem de açıkçası bu kriter sonrasında da teknik heyete artık atacağına inandı. Ve nitekim de uzun süre uzun bir detaylı bir kontrat hazırlığı yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak. Bunu da söylemiştim. 4 milyon euroluk bir yıllık ücreti olacak Galatasaray'da. O bölgede gerçekten de daha 22 yaşında ve çok potansiyelli bir oyuncu. John Duran baktığımız zaman evet işte herkes problemlerini vesaire konuşuyor ama sahada tutmayı başardığınızda John Duran'ı çok özel performanslarda aldı Fenerbahçe. Baktığımız zaman Galatasaray derbisinde son dakika attığı golle 2 puan kazandırdı. Beşiktaş derbisinde attığı son dakika golüyle 3 puanı getirdi, galibiyeti getirdi. Zaten burada 2 derbide 4 puanı John Duran'ın golleriyle almıştı Fenerbahçe. İşin bu kriz ve yıldız yönetimini de gerçekten Türkiye'de en iyi yapan isimlerden bir tanesi Okan Buruk. Futbolcuya davranış şekline göre, takım içindeki ağırlığına göre, performansı ve kapasitesi potansiyeline göre, özel hayatındaki spesifik konulara göre hep o konforu oyuncularına sağlayıp bir yandan da hepsini mutlu etmeye çalışan ve hepsinden de katkı almayı başaran bir teknik adam profili Okan Buruk. Bu noktada da eğer John Duran evet belli bagajı olan bir futbolcu olsa da bunu Okan Hoca artı eksi dengesinde artıların daha fazla.
1: Ya o zaten o konuda, o kriz yönetimi konusunda Galatasaray'ın diğer kulüplerin bir tık daha, iki tık daha ötesinde olduğunu biliyoruz zaten. Hani oyuncuyla teknik adam ya da teknik adamla yönetim ilişkileri arasındaki bağ da kolay kolay kurabiliyor. Hani Fenerbahçe'de bir Aykut Kocaman, bir İsmail Kartal, bunun sonrasında yabancı teknik adamlar, yönetimin kendi içinde, tribünlerin kendi aralarında falan bir sürü sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi orada bir toparlanma sürecine giriliyor ama sende de aslında bazen şöyle bir şey var. Taraftarın isteyip istemediği oyuncu kıvamında. John Duran abi gelmesin, ne işi var, biz taraftar olarak istemiyoruz diye tepki gösterenlerin sayısı bir hayli fazla gibi gözüküyor. Bu transferi Okan Hoca mı istiyor?
0: Valla ben hiç öyle iddia etmedim, bilmiyorum. Tabii ki her transferi işte olumlu olumsuz karşılayan taraftar grubu olacaktır. Ama şimdi bir kere Türkiye'de eğer federasyon geri adım atmazsa 10 artı 4 diye bir kural var. Bu kurala göre takım kurmak zorundasınız. Bu kriterlere göre bir kadro matematiği yapmak zorundasınız. Kaldı ki sadece alacağınız performans değil, burada maliyetler de çok değerli ve çok önemli. Şimdi siz 22 milyon euro yıllık ücretle Suudi Arabistan'a transfer yapmış, Aston Villa'da sergilediği performans sonrasında evet parayı tercih edip kariyeri bırakıp Arabistan'a gitmiş. Sonra belli düşüşler yaşadıktan sonra yaklaşık 13 milyon euro maliyette Fenerbahçe'ye gelmiş. Orada evet çalkantılı bir performans, bir sakatlık süreci, bir problem süreci ama sadece yarım sezonda çok ciddi bir gol katkısı ve puan kazandırmış. Ama bu hatalarından ders çıkardığını ifade edip 2 aydır deyim yerindeyse Galatasaray'ın kapısında olan potansiyelli bir golcüden bahsediyoruz. Burada Galatasaray yani John Duran'ın potansiyelinin farkında. 23 yaş altı kriteri çok büyük, değerli ve önemli. Hı hı. Aynı zamanda maliyeti de hani o riski alabilecek noktada görüyor Galatasaray. Şimdi
1: en önemli anlamda kriter 22 yaş mı Ali Naci sence?
0: Tabii 23 yaş altı kriteri. Zaten o kritere girmese John Duran'ı transfer etmez Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kafasında zaten hatırlayalım, daha önce de dile getirmiştim. Kime gitti Galatasaray'ın olarak, yedek golcü olarak? Bertu Yıldırım'a gitti. Ama Bertu Yıldırım için Başakşehir'in verdiği yanıt 15 milyon euro bonservis bedeliydi. Şimdi siz yerli golcü almaya kalksanız, iyi potansiyelli bir yerli golcü, Porto kulübü mesela Denizli için 12 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Başakşehir 15 milyon euro istedi. Şimdi böyle maliyet noktalarında da transfer konusunda belirleyici oluyor.

0: 8-4 milyon euroya geçen sezon Fenerbahçe'nin Osimhen'in karşısında gördüğü, Osimhen'e rakip olabilecek gördüğü futbolcuyu sadece 4 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Bana göre nereden bakarsanız bakın bu başarılı bir operasyondur Galatasaray'dan. Çünkü yedek golcü olarak aldığınız bir oyuncu hem kontenjana giriyor hem de bir sene evvel rakibinin aldığı rakamın 3'te 1'ine siz o futbolcuyu Galatasaray'a transfer etmiş oluyorsunuz. Kaldı ki sahada olduğunda John Duran sağlıklı, mental açıdan sağlıklı olduğunda John Duran çok başka, çok özel işler yapabilecek bir golcü. Ve dediğim gibi daha genç yaşında olmasına rağmen, evet inişleri çıkışları oldu ama futbolcu 2 aydır bir anlamda Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor. Ve bu hatalarından ders çıkardığını dile getiriyor. Ben kritere de uyduğu için, maliyetinin de uygun olduğu için, John Duran'ın da sağlıklı ve mental olarak iyi olduğunda potansiyelini de göz önünde bulundurarak çok doğru bir hamle olduğu kanaatindeyim.
1: Davinson yani, gidiyor mu Ali Naci?
0: Turnuvanın sonunu beklemek lazım.
1: Orada mı netleşecek?
0: Orada gelen tekliflerin düzeyi, bandı belirleyici olacak. Galatasaray burada tok satıcı rolünde. Çünkü Davinson'u sadece Como kulübü değil, menajeri özellikle Portekiz maçı sonrasında Galatasaray yöneticilerle de bir görüşme gerçekleştirdi ve İspanya La Liga'dan ve Premier Lig'den de teklif geleceğini dile getirdi. Kısa süre içerisinde Galatasaray 30 milyon euronun altına bırakmayacak. Hatta belki bu rakam organizasyondaki çok iyi bir turnuva geçiriyor çünkü Davinson Sanchez. Belki de turnuvadaki performansına göre bir tık daha yukarıda.
1: Bu taraftan çıkıyor. Eğer kaybedilirse büyük yara alırız diye düşünce ağır basarken, bir taraftan da performanslarıyla eleştirilen, toparlanır mı acaba diye düşünülen iki isim var yazılmış dinleyiciler tarafından. Abi işte Leroy Sané sence gerçekten yani Almanya'da bile sıkıntı yaşıyor, oynadığı oyun artık çözüldü, bir şey yapamıyor gibi şikayette bulunuyorlar. Endişe duyuyorum diyor mesela kanat oyuncusu olarak. Sané'ye mi güveneceğiz Şampiyonlar Ligi'nde diye yazıyorlar. Bir de Uğurcan performansı burada yazılmış. Ha tabii onu çok şeye almıyorum yani, hani bu bir turnuvaydı, bu bir heyecandı, kalabilir ama Sané milli takımda da kulüpte de böyle biraz eleştirisel yaklaşılan ilk oyunculardan bir tanesi.
0: Ya şimdi Leroy Sané tabii ki çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Ve nitekim yani Galatasaray'da evet belki çok hani ilk üçe yazabileceğimiz noktada bu sezon bir performans sergilemedi ama oyuncu da sezon bittiğinde yine Dijifutbol'a yapmıştım sahneyle röportaj. Bu sene evet alışma sürecimdi. Size %100 katılıyorum. Belki çok ön plana çıkmadım. Ama önümüzdeki yıl Leroy Sané bandında bir performans sergileyeceğim demiştim. Şimdi eleştirdiğimiz Leroy Sané 12 gol katkısı vermiş Galatasaray'a. Yani bu da az değil. Yani evet mükemmeliyetçi bir zihniyet var. Galatasaray daha iyisini istiyor ama yani Leroy Sané Avrupa futbolunda marka olan bir oyuncu. Leroy Sané şu anda zaten Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alıyor ama Galatasaray değerlendirmeye almıyor. Çünkü Sané'den alabileceklerinin, hayal ettiklerinin belki %50'sini bu sezon karşılığını aldı Galatasaray. Ve daha iyisini yapabileceğinin farkında. Şimdi bakıyorsun Leroy Sané'yi eleştiriyorsun. Leroy Sané Almanya milli takımında 10 numara giyiyor. Bayern, Manchester City. Şimdi rakibine göre çok öndesin. Rakibin kimle oynuyor? Nene ile oynuyor, Musaba ile oynuyor, Kerem ile oynuyor. Sen de Almanya milli takımının 10 numarası var. Onu beğenmiyorsun. Buna da gülüyorum ben. Hı hı. Ama helal olsun. Takdir ediyorum yani. Galatasaraylılar.
1: Ama çıta öyle bir yükseldi ki, yükseldikten sonra da hafif böyle bir parantez içerisinde o şımarıklığa gitti konu.
0: Ya ben oraya şey yapmıyorum yani. Hani eleştirelim. Evet ama böyle bu kadar çok değersizleştirmek, buna karşıyım. Her oyuncunun kötü günü olur, kötü performans sergilediği süreç olur. Çünkü hayatta da biz böyle değil miyiz? Yani şimdi bir olumsuzluk yaşarsın, bunu açıklayamazsın. Ailevi olur, sağlıksal sorunlar olur. Bunu genel olarak söyleyeceğim. Çünkü çok da bu konulara girmek istemiyorum futbolcularla alakalı. Çocuklar istemiyor çünkü. Yani bunları da biraz arka planda düşünmek lazım yani. Onların da bir hayatı var. O çocuklar konsol oyuncusu değil yani. Konsol oyunu değil bu. Robot değil bu çocuklar. Duygu

0: duygusallıklar yaşayabiliyorlar. Özel hayatlarında, ailevi hayatlarında problem yaşayabiliyorlar. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar kendi aileleri içinde. Ama Blair Oyster'a bence çok değerli bir oyuncu. Ve Okan Hoca da Galatasaray'da kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Uğurcan konusunda da, yani Uğurcan kötü goller yedi Dünya Kupası'nda ama Amerika maçında da skor 2-2 iken inanılmaz toplar da çıkardı. Şimdi iki mağlubiyetin faturasını Uğurcan'a çıkarıp, yani Amerika galibiyetinde Uğurcan'a pas geçersen o da haksızlık olur. Yani milli takımındaki performansları çok göz önünde bulundurmamak lazım. Niye? Hangi futbolcumuz iyiydi? Son maç sahaya çıkan doğru kadro, liyakatın ön planda tutulduğu, forma adaletinin bir anlamda sağlandığı karşılaşma sadece bizim için bir kriter olabilir. Amerika karşılaşması. Takım zaten içten bölündüğü için, paramparça olduğu için, forma adaleti ortadan kalktığı için ben o noktada ne Kerem Aktürkoğlu'nu, işte ne Uğurcan'ı, ne İsmail'i burada hedefe koyup eleştiremem. Çünkü eğer bir bütün olamazsanız, birlikte olamazsanız, birlikte hareket edemezseniz ve inancını kaybedersen teknik yete ve forma adaletine karşı, işte o zaman sıra dışı performanslar sergileyebiliyorsun olumsuz anlamda. Biz bunları yaşadık açıkçası Dünya Kupası'nda. Yani daha fazla, yani zaten şu bile fotoğrafı ortaya koyuyor. Federasyon başkanı, milli takım teknik direktörü Montella, bu iki ve kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel. Bu dörtlünün yaptığı açıklamalara bakın. Bir de son maç Arda Güler, Orkun Kökçü, Uğurcan ve Yunus'un yaptığı açıklamalara bakın. İkisinin arasında 180 derece çok büyük bir fark var. Ve bu fark da zaten takım içindeki o huzursuzluğu, bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı çok iyi şekilde ortaya koyuyor. Bir taraf diyor ki eleştirilerin hepsi haklı. Öz eleştiri yapmalıyız. Kötüydük. Bunları göz ardı etmemeliyiz. Diğer tarafta diyor ki olabilir, futbolda şöyle böyle şeyler var. İyi oynadık iki maç ama kazanamadık. Şanssızlık. Seviyesiz eleştiriler var. Dozunu aşan eleştiriler var. Yani bir taraf özür diliyor. Diğer tarafta zaten biz bu ülkeyi bu noktaya getirdik, milli takımı. Şanssızlık olmadı ama siz bize haksızlık yapıyorsunuz noktasına getiriyor olayı.
1: Doğru. Bir tanesi sorulardan şu: Osimhen'in 9 numaralı formayı ve kaptanlığı istediği söyleniyor diye yazmışlar. Doğru mudur?
0: Yani Icardi konusunu netleştikten sonra, %100 netleştikten sonra
1: neden olmasın ki kısmına gelebilir.
0: Evet, evet yani.
1: 30 milyon artı bonuslarla Frankfurt'la anlaşmak üzere masaya oturduğu söyleniyor Can Uzun transferiyle ilgili, ama bir Premier Lig ekibi Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği de yazılıp çiziliyor. Okan Hoca birebir görüşme.
0: Kim bunları yazan abi?
1: Bunu yazan kim, hemen söyleyeyim sana. HT Spor'un haberine göre yapılmış burada. Ardından SporX'de aynı şekilde bu haber almış, kopyalanmış. Ya biri yazdıktan sonra herkes zaten yapıştır kopyala devam ediyor ya. Can Uzun'u Okan Hoca sen demiştin birebir görüşecek diye milli takım kampından sonra. Evet. Bu görüşme gerçekleşiyor mu?
0: Henüz gerçekleşmedi. Bugün işte bir toplantı var Galatasaray'da, çok önemli. Transfer ve yol haritası, oyuncuların maliyetleri, özellikle TFF'nin 14 kolda sonrasında planlamayla alakalı, ama ya Frankfurt zor bir kulüp. Frankfurt çok yüksek bedelli satışlar yaptı son yıllarda. O yüzden 30 milyon euroya falan düşürmeniz söz konusu bile değil. Daha önce dile getirmiştim, yani Galatasaray'ın bu noktada can için ayırdığı ya da gözden çıkarabileceği maksimum rakam 40-45 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor Galatasaray. Yani 30'a Frankfurt size selam dahi vermez deyim yerindeyse.
1: Normalde istediği 50 miydi?
0: 60. Serbest kalma
1: bedeli 60.
0: Bunun dışında neydi? Ha, Napoli'nin istediği doğru, Milan'ın istediği doğru. Bunlar zaten yaklaşık bir aylık süre zarfında hep dile getirdiğimiz detaylar. Can potansiyelli bir oyuncu. Sadece Avrupa futbolunda değil, yani kendi giydiği kulüpte de çok

0: değerli. O yüzden transfer etmesi kolay değil, ancak Galatasaray daha önce dile getirdiğim gibi Okan Hoca kendisiyle görüşecek. Futbolcuyu kendine çekebilirse, oyuncu Galatasaray'ın projesine inanır ve dominant bir şekilde gelme tavrı sergilerse, o zaman Galatasaray işte transfer pazarlığıyla birlikte Frankfurt'la masaya oturmayı hedefliyor. Can Uzun faktörünü kullanarak. Bu uzun bir süreç yani. Lucas Torreira'yı hep anlatıyoruz. 2 ay istedi Galatasaray. 2 ay bandında Arsenal 15'ten kapıyı açmışken 6'yı almayı başardı Galatasaray. Yoksa parayı bas al, parayı bas al. Ama o zaman maliyetler katlanıyor. Ve yüksek bonservis sonrasında ister istemez futbol ikliminde, taraftarda, camiada baskı da çok artıyor futbolcuların üzerinde. Mesela benim bu sezon Uğurcan'ı en fazla takdir ettiğim noktalardan bir tanesi, o 36 milyon euro olarak lanse edilen, ki 30 artı stopajdı o rakam, 36 milyon euroluk bonservis rakamının altında ezilmedi Uğurcan. Herkes Uğurcan'ı transferini bonservisi üzerinden eleştirdi, okudu. Ama o baskıyı kaldırabildi Uğurcan. Kimi kaldırabiliyor bu baskıyı? Kimi kaldıramıyor? Altında eziliyor o maliyetin. Yani oyuncular da bunu kafasına takıyor. O yüzden Can Uzun konusunda biraz daha ne diyeyim?
1: İnşallah Torreira canla fotoğraf çektirip geliyor diye bir şey paylaşmaz. Onun böyle biliyorsun paylaşımları var. Herkesi zor durumda bırakıyor.
0: Evet. Yani Icardi konusu biraz yanlıştı açıkçası.
1: Peki Halil Hacı, teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Selamlar herkese de, eyvallah. Peki. Halil Hacı ile beraberdik. Detayları, ayrıntıları aldık. Galatasaray ile ilgili son haberler bunlardı. Artık yavaş yavaş daha da netleşmeye başlayacak olan bir dönemece giriliyor. Bu dönemeç içerisinde yaşanacaklar var. Acele edilmesi gereken durumlar var. Açılması gereken sezonlar var. Ama tabii bir taraftan 10 artı 4 dedi. Şimdi ne olacak? Federasyonun bu söyleminden sonra dört büyük kulübün kaç tane yabancı futbolcusu var? Kimleri çıkartabilir? Futbolcular bir tarafa, taraftarı hangisi memnun eder, hangisi etmez? Çünkü birçok sayı var. 22 tane oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'de 14 tane. Beşiktaş'ta var. İşte bu artı 4'e uyanlar kısmında Trabzon'un, Galatasaray'ın elindeki oyuncu sayısı kaç tane falan derken, Trabzon aslında planlamasını en iyi yapan kulüplerden biri. Hani Savic'iydi, Mendes'iydi, ondan sonra Folcarelli'siydi, Ernest Muçi'yi tutun, Onaçu'yu, Draguş'u falan sayıyorsunuz. Yaklaşık olarak işte 16 tane oyuncu var ve artı 4'e uyanlar da Lovik uyuyor, Ulayi uyuyor, Saviolo uyuyor, Pina, Batagov ve Envaivu uyan oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray'da bir Naga var, bir Yenert var artı 4'e uyanlar arasında. Beşiktaş'ta Ricardo diye bir oyuncu var, nerede olduğu belli değil. Olaytan aslında uyuyor. Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyan isimlerden bir tanesi, onu da söyleyelim. Nene ve Arşi Brown geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı 4'e uyanlar. Onun yanına Şerif'i, Amaria Diouf'u, Omar Fayet'i, Mimovic'i ve Foul'u da ekleyebiliyorsun ama hangilerini kullanacak? Çünkü 22 tane oyuncudan göndermek zorunda olduğu oyuncular da var. Mesela çabuk gel Ciresi şeklinde yorumlar yapılıyor. Vedat Muriç'in sakatlanması Fenerbahçe yönetimini santrafor transferi için biraz daha heyecanlandırdı ve hızlandırmak zorunda bıraktı. O yüzden Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da işte Gornik Zabzre ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de. Golcü arayışı başladı. Şerif'te olmaz bu iş, bu turu geçmeliyiz. Biraz daha kasaya para koymak var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hedefleri var. Oradan gelebilecek 35 milyon euroluk bir beklenti var. Bu biraz elimizi kolumuzu rahatlatacak durumu var. Bir sürü şey var. Hani Kante'nin sakatlığı, öbür taraftan Ederson'un performans düşüklüğü, Livakovic gidecek mi, Osterwold'e kalacak mı, Şikrinyar satılıyor deniyor, kim gelecek falan. İnanılmaz bir sürece giriyoruz şu an. Yani beni, seni bile bir yerlere pazarlarlar. Buradan ayrılmışsın, bonservisin elinde mi, senin için söz kesti diyorlar, nişanlanmışsın, evleniyormuşsun falan. Bir sürü şey yazılıp çizebilir yani, her oyuncuyla ilgili olarak. O yüzden sağlam kaynaklara, doğru haberlere biraz daha hani

böyle diyorlar ne diyorsun diye sordum da Ali diyor ki mesela kim diyor abi onları diyor yani. İşte ben de diyorum ki yani biz de senden öğreniyoruz, oradan öğreniyoruz. HT Spor bunu yazmış, işte SporX şunu yazmış. Öbür taraftan Maçkolik işte haberlerine bakıyorsun, gazetelere bakıyorsun. Hürriyet bunu yazıyor, Milliyet şunu yazıyor, Fotomaç'ta okudum. İşte öbür taraftan Fanatik'te gördüğüm, Sözcü'de bu yazıyor falan. Bir de muhabir arkadaşlar ya, altta da haberin kaynağı da belli yani. Hani burada yazıyor işte bütün detaylar verilmiş, işte Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri alıyorsun, altta bir isim yazıyor, Beşiktaş ile ilgili oradan bilgiler geliyor, altta bir isim yazıyor falan, bir sürü şey var yani. Ama artık süreç, netleşme süreci, bununla ilgili olarak da hamleler daha gizli saklı yapılıyor. Geçen seneye nazaran o paldır küldür uçaklar insin, havadan takip edilsin, hava alanlarında karşılansın, meşaleler yakılsın, çatışmalar başlasın falan olayları biraz askıya alınmış durumda. Askıda transfer var. Onu söyleyeyim size yani. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha kulüplerin talebine kulak tıkayan, federasyonun geri adım atmadığı, planları alt üst ettiği o 10 artı 4 kilidi gündeme geldi. 22 yabancısı bulunan Fenerbahçe en sıkıntılı kulüp. Icardi ve Lemina ile yeniden anlaşırsa Galatasaray'da da kontenjan kapanmış oluyor. Beşiktaş'ın eli ezeli rakiplerine göre biraz daha rahat. Trabzon'da ise hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Biraz mühendislik, futbol bize o kadar çok şey öğretti ki falan diye örneklerini veriyorum ya, bir futbolcunun tribünden izleyen bir taraftar tarafından ne kadar sakatlığının süreceği MR'ı çekilmeden tribünden öğrenilebiliyor neredeyse. Gelir o iki hafta sonra, abi Muriç 4 hafta yok diyorlar, döner 2 haftada falan gibi öyle yorumlar yapılıyor. Ama şimdi muhasebe konusu da çok önemliydi. Hani kendi kredi kartının ekstrelerini hesaplayamayıp oradan öbür kredi kartından öbür kredi kartına yapıp oradan oraya para aktarmaya çalışan insanlar, gelir gider tablosunda sıkıntı yaşayanlar, gitsin o da gelsin, satılsın abi, verilsin abi, kiralansın abi gibi yorumlar yapabiliyorlar. Hani bu çok kolaymış gibi gözüküyor ama öyle değil. Hani oturduğun apartmanda da üçüncü kattaki kadını sevmiyorum, ayrılsın, taşınsın falan gibi bir şey söyleyebiliyor musunuz yani? Hani ne yapması lazım? Kiracıysa işte 5 yıllık bir kontratı varsa ev sahibiyle görüşüp evden mi çıkartacaksın? Ya da ne bileyim, evini mi sattırmaya çalışacaksın yani? Onun bir karşılığı var her şeyin olduğu gibi. O yüzden Süper Lig Kulüpler Birliği ile ilgili olarak 10 artı 4 yabancı kuralının değiştirilmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Geçen haftalarda bunu konuşuyorduk. Federasyon geri adım atar mı? Abi baskı gelince mutlaka bir yumuşama olacaktır falan denildi. O yumuşama olmuyor. Olmayacak gibi de gözüküyor. Ve yapılan açıklamada özetle şu ifade kullanılıyor: daha önce paylaşılan esaslarda değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Yani listelerde 14 yabancı futbolcusunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır deniyor. Tabii sıkıntılar işte Galatasaray'ın bunu ilk olarak gündeme getirmesiyle başlayan, sonra diğer kulüplerden acaba bir destek gelir mi diye takip ettiğimiz bu süreçte en son Genel Sekreter Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan geldi. Kararı rezalet olarak değerlendirdi. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? Basın toplantılarıyla da bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız diyen isimler arasına Mahmut Uslu da eklendi. Bunu da söyleyelim. Şimdi Galatasaray'da Singo var, Davinson var, Jakobs var, Şalai var, Torreira var, Sané var, Sara var, Osimhen var, Nelson da var. Naga ve Yelert de artı dörde uyanlar kısmında. Lemina ve Icardi'yi de eklersen sıkıntı oluyor. Diğer taraftan Agbadu, Jalo, Udokai, Murillo, Ndidi, El Musrati, Hadzi Ahmetovic, Onana, Mario, Černi, Rashica ve Oh. Artı dörtte Alan Ricardo ve Olaytan da var. Tabii Olaytan geçen yıldan sözleşmesi olduğu için artı dörde uyan oyuncular arasında yer alıyor. Ricardo ile beraber.
Fenerbahçe biraz sıkıntılı. 22 tane oyuncudan bahsediyoruz. Ederson, Livakovic, Osterwolde, Skriniar,

Carlos Becao, Semedo, Amrabat Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musabba ve Vedat geldi. Nene, Arşiburan, Şerif, Amara Diouf, Omar Fayet, Mimović ve Fall da artı dörde uyanlar arasında yer alıyor. Bakalım nasıl önlemler alacak? O mühendislik çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Bunu merakla bekleyenlerden bir tanesiyim. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncu azaltma harekatı ile ilgili olarak bir iddia da şöyle oldu. Bu kadar sakat varken olursa olmazsa katkılarıyla kalmalı mı kalmamalı mı, İsmail Hoca için ne diyebiliriz, hani o bazı oyuncular için nasıl bir rapor hazırlıyor gibi bakıldığında Talisca'nın Hull City'ye transfer olabilme ihtimaliyle ilgili haberler çıktı Fenerbahçe'de. Allah Allah, hani vay, gidiyor mu, ötekisi gelir mi, o olur mu, bilmem ne mi? Az önce bir dinleyici de şeyi sormuş. John Duran'ı Galatasaray aldıysa Icardi'yi Aziz Yıldırım alır mı acaba ya, döndü konu. Tabi o biraz magazinsel tarafına girer. Eski Aziz Yıldırım değil. Eskiden olsaydı, böyle yabancı sınırıydı, sıkıntısı olmasaydı, belki bir ihtimal, aa bak neden olmasın kısmına da dönülebilirdi aslında. Buna da bakarız. Peki gelen mesajlara da bakalım. Dodo, bu anlattıkların demiş, onun sonrasında sonra yazarım diye düşünmüş herhalde. Dodo, buradaki yabancılardan en fazla 9 kişi kalır diye düşünüyorum. Sence kaç kişi kalır dersin demiş. İşte az önce Fenerbahçe'de saydığımız oyuncularla alakalı olarak. Sevdik seni her şeyden çok Doğan abi, bize bu yoldan geri dönüş yok, lay lay lay lay lay, oley oley oley Doğan abi, oley teşekkürler 12 numara sıradaki eser şeklinde bir tezahürat paylaşılmış. Bertu'ya 20 milyon versinler, Duran'a almasınlar, bu Duran dursun abi, durduğu yerde istemiyoruz biz, adam sakat olmadan aylarca Fenerbahçe'de sakatım diye oynamadı ya, adam alınmaz abi, can uzuna o paraların verilmesi de yanlış. Okan Hoca zaten genç oynatmıyor ki, pahalı ve isim yapmışları oynatıyor. Göreceğiz bakalım ne olacak diye, forvetsiz çıksınlar sahaya, Duran'ı almasınlar abi diye eklemiş. Sonra Ahmet'in Duran emmisini biz durmayan Duran yaparız, gelsin abi, adam olacak çocuğa benziyor demiş. Lemina gidecek mi diye bir soru, ki Ali Naci verdi zaten cevabını. Eleştiri mesajları neden okumuyorsun Doğan Bey? Ahmet Konancı okuduğun gibi acaba demiş. Selam abi, günaydın. İstanbul'dan Muhammed, ben Galatasaray taraftarıyım ve 80 sanayi istemiyor, sorar mısın Ali Bey'e bu sene Sane'nin performansından memnun muymuş? Valla Toskon durmuyor Ali Naci, kariyer anlamında bakıldığında, ama taraftar tabii ki endişe duymada haklı bazı oyuncularla ilgili de. Bunu her kulüp açısından söyleyebilirim, aynı performansı gösterebilecek mi? Sonlara doğru toparlanan Fenerbahçe'deki oyuncular üzerinden Talisca, geçen senenin Talisca'sı mı olur? Kante, işte ne bileyim, ya da Asensio, nasıl bir Asensio? Ederson kalır mı? Kalırsa nasıl bir performansı olur? Aynıları Galatasaray için de geçerli. Torreira'da artık yaştan dolayı her geçen sene biraz daha düşen bir efor durumu söz konusu. Şalai, Sane, Sara ya da ne bileyim Davinson giderse onun açığını kapatabilecek bir transfer için hamleler hazır mı? Yapıldı mı? Yapılıyor mu? Beşiktaş'ta keza yine aynı. Agbadu abi çok sert, dimdik, duvar gibi falan derken, abi bu adam bu parayla bilmem neyle falan filan beğenilmeyen bir oyuncu konumuna geliyor. İşte Mourinho'larla tamam da işte bu Ndidi ile El Musrati ile bilmem neyle gelecek olan, kiralıktan dönecek olan oyuncularla yola devam eder mi etmez mi? Ama teknik adam üzerinden bakıldığında biraz tatilin bitmesi, hadi başlıyoruz moduna geçilmesi Beşiktaş'ta daha hızlı ilerliyormuş gibi gözüküyor. Serdar Adalı da bu konuda hem transferle ilgili yapılan haberlerde 7-8 tane oyuncudan bahsediyor. Yani 7-8 oyuncu biraz fazla uçuluyor gibi gözüküyor.
Fanatik gazetesine konuştu Serdar Adalı. Transferler için bir hayli yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çiziyor. Gelecek planlamalarını da değerlendiriyor. Sıkıntıyı tamamen ben çekiyorum diyenlerden biri. Dünya Kupası sürecinin birçok takımı zorladığını da belirtiyor Adalı ve konuyla ilgili olarak Dünya Kupası elimizi ayağımızı bağlıyor. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor. Ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum değerlendirmesini yapmış. Temasta oldukları isimler hakkında son bilgileri veriyor Serdar Adalı. Ben konuşurum deyip Murat Özen'i susturduğunu tahmin ediyorum. 7-8 takviye düşüncemiz var. Kime gitsek Dünya Kupası bitsin deniyor. Hiç durmadan devam ediyoruz sözlerini sarf ediyor yapmış olduğu röportajda. Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz kale, sol bek ve kanatlar üzerinden harekatın ilerlediğini söylemiş. Ve devamında forvet Vlahovic'de temas kurulan isimlerden biri. Ama alternatifli bir çalışma içerisindeyiz diye de ekliyor. Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik kondisyon, teknik taktikle birleşince iyi işler çıkmış ortaya. Kendisinden daha da fazlasının vereceğinden şüphemiz yok. Sonuna kadar da yarışan bir takımı görmek istiyoruz. O yüzden hocamıza güveniyoruz şeklinde açıklamasını da eklemiş. Şimdi tabii Beşiktaş Almanya'nın kaybetmesiyle biraz sevinen kulüpler arasında yer alıyor. Çünkü Alman kaleci Nübel'e kavuşuyor mu sorusu soruluyor. Almanya milli takımının son 32 turunda Paraguay'a elenmesiyle kadroda bulunan Nübel'in Dünya Kupası macerası da kısa sürdü. Ve görüşmeler hızlandı. Bayern Münih'e 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş'ın eğer takımın da pardon okey vermesiyle kaleci transferinde mutlu sona ulaşacağı iddia ediliyor. 29 yaşındaki eldivenin transferi için yapılan teklif 7 milyon eurodan 9'a çıkartılabilir iddiaları var. Bunu da hem bugün ya da yarın hem Atakan Kurt üzerinden hem de Cuma günü Murat Özen'le de yaptığımız toplantıda ekleyebiliriz. Ama şöyle söyleyebilirim. Teknik direktör Vincenzo Italiano hızlı bir start veriyor ve İtalyan teknik adamın ilk talimatı durmak yok, her an hareketli olacaksınız şeklinde bir talimat. Futbolcuları ekibiyle birlikte koşturmaya başlatan Italiano tüm oyuncuların hareketli olmasını istiyor. Dünkü antrenmanda siyah beyazlı oyuncuların bileklerinde kronometrelerin bulunduğu dikkat çekiyor Italiano. Yoğun tempo ile birlikte koşu mesafe ortalamalarını 6-7 kilometreye çıkarmış durumda şu anlık. O yüzden hani bir mücadelede 90 dakikada 10 altında, 10 kilometre altında koşan oyuncunun sıkıntı yaşayacağı iddia ediliyor. Tabii bir sol bek konusu konuşuldu. Biraz Beşiktaş üzerinden gidelim. Diğer taraftan hem John Durham hem de Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından Ciresi ile ilgili hızlanan bir harekat var. Onunla da ilgili bilgi vereyim size. Monaco ile görüşmeler hızlanıyor. Kasum Kuattara'yı Slovakya kampına yetiştirmek istiyor. Oyuncu tarafı transferin hızlı bir şekilde tamamlanması için kulübüne baskı yapıyor. İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğinde el sıkışması da an meselesi diye iddia ediliyor. Bir taraftan Orkun'dan bir fedakarlık geldi haberlerini belki sosyal medyada yapılan paylaşımlarda görmüşsünüzdür. Orkun Kökçü iznini kısa tutma kararı aldı. Milli takımdan dönüş sonrasında 15 gün izin verildiği söyleniyordu oyuncuya. 10 Temmuz'da başlayacak olan Slovakya kampına katılacağım bilgisini vermiş Orkun Kökçü. Bu da sevindirici güzel haberlerden bir tanesi Beşiktaş adına. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21-22 Temmuz'da Zabze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de golcü alarmı veriliyor ve sakatlanan Vedat Muriç'in bir ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında kadrodaki tek santrafor Sıdıkki Şerif kalıyor ve bu sezon Devler Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi golcü transferi için gaza basmış. İsmail Kartal Aston Villa'dan Watkins'i istiyor ama 30 yaşındaki golcünün İngiltere ile Dünya Kupası'nda olması transferi geciktiriyor. Bu nedenle Dortmund'dan da Ciresi'nin gelmesi konusunda girişimler tekrar hızlanıyor. Gineli Yıldız'la anlaşan Kanarya Alman ekibiyle de
bonservis pazarlığına tamamen bodoslama girmiş durumda. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. İki konu var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı içinde futbol gelirlerinin %70'iyle sınırlı olan takım, bonservis ve o menajer

menajer harcamalarının %84'e ulaşması nedeniyle UEFA'dan 7 milyon euro bir ceza almış olması. Cezanın 2025-26 sezonunda yapılan yaz ve kış transfer dönemlerindeki harcamalardan kaynaklandığı, gerekli önlemlerin de alınacağı açıklaması yapıldı kulüpten. Ama bir taraftan da takım ve oyuncuların buluşması, topuk yaylası ve sonrasındaki kamp programı ile ilgili olarak yeni gelen teknik adama oyuncuların bakışı nasıl acaba diye gelen sorulara cevap şöyle veriliyor. Bunu bir oyuncu veriyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu diyebileceğim bir oyuncu Guendouzi, İsmail Kartal'ın talepkar bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Fransız yıldız önde baskı, hızlı atak, hızlı oyun istiyor. Benim en sevdiğim, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı biliyorum. Mevcut kadroya inancım sonsuz diyor. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını keser misin diye bir soruya da, şampiyon olursak çok şey yapabilirim. Önce bir olalım da sonrasını hep beraber bakarız kısmına geliyor. Kimin aklına geldiyse hani. Yani Guendouzi'ye böyle bir soru soralım ki hani biraz gündem olsun falan diye. Ne sorabiliriz? Hani hocayla ilişkilerin nasıl? Takımda yanında kimi oynamasını istersin? Kanatlarda hücum anlayışıyla sistemin değişmesi, hocanın gelişi, yönetimin değişmesi sizi nasıl etkiledi falan gibi geçtik. Saçları kestirir misin diye. Bu saça, kıla, tüye, bilmem neye falan bu kadar takıntılı bir medyayı ben daha önce hiç görmemiştim. Eskiden hani kıyafet ve moda üzerinden ilerleniyordu. Şenol Güneş dönemlerinde Dünya Kupası'nda o kıyafetle mi temsil ettin bizi, olur mu öyle şeyler falan derken dünya üçüncülüğü gerçekten kapak olmuştu birçok kişiye. Bu işin kıyafetli olmayacağını da anlamıştık. Ama sonrasında şimdi bu saçla da olmaz, bu başla da olmaz, işte bu tavırla olmaz, bu sıcakta olmaz, bu kamp yerinde olmaz, orada olmaz, burada olmaz, olmaz olmaz olmaz olmaz üzerinden ilerleniyor. Saat başı, bir reklama gidelim, ardından devam edelim.

0: Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Yeni bir saat başlangıcı. 11.10 yaptık neredeyse saatleri. Birçok gazeteyi de takip ettiğim için görüyorum. Restoran ve kafelerde yepyeni bir uygulamadan bahsediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini, uygulamanın 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir işletmelerle başladığını, uygulamayla vatandaşların sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görülmesi gerektiğini söylüyor. Her restoran ve kafe için mi geçerli olacak ilerleyen dönemlerde? Yani benim mahallemdeki, ne bileyim, köftecide, abi senin köftedeki alerjenler nedir ya da içindeki malzemeler nedir? Bunu ekmek mi koyuyorsun, galeta unuyla mı yapıyorsun falan? Maydanoz koymayı düşünüyor musun? Maydanozun içindeki sıkıntılardan haberin var. Hani bunları mı konuşmak gerekiyor? Bunlar mı yazılacak şeffaf menü dediğimiz uygulama? Kalori değerleri falan. Hani kilo alır mıyız, aldırır mıyız, almaz mıyız falan diye. Güzelmiş yani. Konu. Hayatın içinden de bilgi vereyim istedim yani. Doğan abim günaydın. İzmir Göztepe'den Can ben. Osimhen'e rakip olarak alınan John Durar'ın gerçekten de Osimhen'in yediği olduğu doğru mu acaba denmiş. Hani oraya doğru ilerliyor. Onu söyleyelim, bitmek üzere. Gece Datome üzerinden sordular o soruyu. Euroligi kazanınca Datome saçlarını kesmişti. Sen de şampiyon olursan keser misin diye sordular diye. Eksik kalan, onu da geçtim. Abi Trossard durumu nedir? Resmi haber kaynaklarında bayağı ilerleme kaydedildiği söyleniyor demiş. La bir git cevabını alırız mahalledeki esnaftan böyle bir şeyde. Mehmet abi senin ya bu tavuk şişte kalori neydi deyip ya yürü deyip hani orada anında seni var şişle kovalar orada.

Yabancı kuralı 90'larda 2-3 yabancı oluyordu. Renk veriyordu. Şimdi takımlar 11'i hepsi yabancı olacak neredeyse. Avrupa'da ne başarı var onu göremiyoruz diye yazmış. Abi selam, plajda şov yapan bizim çocukları gördün mü diye yazmış. Demek ki kumda daha iyi oynuyorlar. Çimde iyi değiller belki, hani Gazi koşusu onlar için ideal bir yer değil. Hani daha çok sentetik ve şey üzerinde mi gitsin? Oradan mı bağlayayım konuyu yani? Instagram'da, Reels videolarda, TikTok'larda çocuklu tatillerin eğlenceli halleri aslında. Plajda bizim çocuklar diye paylaştığında seni oraya götürüyor. Kumdan kaleler yapan çocuklar falan şeyleri çıkıyor. Görmedim yani. Sorun oyuncuların saçlarında değil abi. Saçlarına ve verdikleri reklam filmlerine önemi milli takıma vermemeleri. Konsantrasyonları saça başa vermişler. Yoksa Ümit Davala'nın da saçı konuşulmuştu ama Ümit Davala performansıyla konuşuldu. Oynadı adam abi diyor. Hepsi palavra diye yazılmış. Doğan, yaz geldi. Yalan transfer haberleri, mevsim açıldı artık. Bir iki tane güvendiğim site var. Onun dışındaki hiçbir transfer haberiyle ilgilenmiyorum. Okumuyorum. İnanmıyorum diye yazmış. Abi Trabzonspor'un 20 milyon euroluk transferine ne diyorsun peki demiş. Valla bu zamana kadar Trabzon'un yapmış olduğu transferlerde yok be olmamış dediğin kaç tane isim var? Oraya bakmak lazım. Transfer harekatında ve planlamasında bu zamana kadar en iyi ilerleyen, sistematik olarak ilerleyen, rotayı saptırmayan, alternatif güzergahlara çok uğramayan, bildiği yoldan ilerleyen bir Trabzon gerçeği var. Burada hem yönetimi, hem scouting ekibini, hem de Fatih Tekke'yi bir kez daha tebrik etmek gerekiyor yani. Günaydın Doğan Öncel, Mutluhan ben. 2000'li yılından beri yabancı futbolcuya verilen paraları hesaplayan olmuş mudur acaba? İyi yayınlar diliyorum demiş. Yani bununla ilgilenen bir mali müşaviri de görmedim. Masak bile bu kadar detaya girmemiş olabilir yani. Diğer Avrupa takımları acaba bu tür takımları fazla yabancı ile oynamasın, UEFA'ya baskı mı yapıyorlar acaba diye yazmış. Fotoğraftan Erol olduğunu gördüm. Selam Doğan abi, Robinho Kartal'da diyorlar, doğru mu acaba deyip gülücükler atılmış. Biz en son yemeklerdeki kalori miktarını askerde Tabildot'ta yazıyordu. Şimdi restoranlarda işin içine girdiyse bilemedim. Bence hijyenik ortamda pişirme teknikleri kullanılsın, lezzetli olsun yeter abi diye yazılıyor. Eyvallah, Metin abi de konuya buca ardan yaklaşmış. Almanya'dan Duran Çınar bir mesaj atmış. Kamuoyuna bir duyurudur diye. Altınordu Futbol Kulübü olarak bu sezon Federasyon 2. Lig'de katılmama kararı almış bulunuyoruz, TFF 2'ye. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarının devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte Altınordu armasını isme yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimiyle birlikte tam bir yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık ve maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımızın tuttuğu ve aklımızın yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği, 7-15 yaş çocuk futbolu faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. A takımımızı mücadele ettiğimiz ligden çekiyoruz şeklinde bir açıklama gelmiş durumda. Artık paranın olmadığı yerde işte konuşulan konuların nereye vardığını da görüyoruz. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeli Mahmut Uslu genel sekreter mi? 70 küsur yaşında sekreter olmaz. Sekreter dediğin 20-25 yaşında sarışın mavi göz olur. Özel kalem mi diyeyim? Ondan kalem olmaz falan diye mi diyecekler ya? Duran gelirse Okan gider demedi deme demiş. Abi ben bu 10+4 kuralını anlayamadım. Dün A Spor'da altyazıda 23 yaş üstü 4 tane oyuncu transfer edilebilir diyor. Başka bir kanalın altyazısında 23 yaş

maaş, 6 oyuncu transfer edilebilir diyor. Şimdi de bir de şunu da merak ediyorum abi, 22 yaşında 23 yaşında oyuncu alsan bu seneye 24-25 olsa kural dışı mı kalacaklar? Benim anlamamam normal bence, çünkü kanalların da anlamadığını yazdıklarından görüyorum demiş. Doğan abi, bu kuralın Türk futboluna ya da bu kuralı koyanlara ne faydası var? Bir fikrin var mı acaba? Cenab-ı Hak mı böyle istedi acaba diyebilirim ben de. Ya da böyle bir açıklama gelirse şaşırır mısınız diye sorsam. Vurdu, gol oldu. Her zaman yaptıklarımız. Bir de mesafe tanımaksızın kısmına da gelebilirim. Fenerbahçe'ye yabancı çözümü üreteyim. Eyüp Spor'u al, 12 yabancıyı oraya kirala. Fener olmazsa Eyüp şampiyon olsun diye yazmış. Ali Naci Nene'yi beğenmiyor da Nene'nin asistli golü Sané'den daha çok golü var aslında diye yazmış. Orada Ali Naci'yi eklemiş. Şimdi John Duran güzellemeleri mi yapılıyor? Hani bu adam böyleydi, şöyleydi, öyleydi. Kendi takımına gelince John Duran canım cicim mi oldu yani? Mesajlar bu. John Duran Fenerbahçe maçında Galatasaray'a gol atınca şortunu çekmişti. Ondan sonra dediler ki o karakterde futbolcu demek ki, doğru söylemişler aslında diye yazmış. Nolang ve Asprilla ile yollar ayrıldı. Onların yerine kanat oyuncusu alınmayacak mı diye. Arkadaşlar işte el kol bağlama durumu var ya, maalesef bununla ilgili olarak Dünya Kupası'nın bitmesi gerekiyor. Yani bir kadro planlaması değişikliğine herkes gidecek. Hem sistemin devreye girmesiyle, 10+4'ün değişmemesiyle alakalı olarak, ama neler neler neler neler. Şimdi Beşiktaş'ın benim beklediğim transferi, hani Trossard transferi, Vlahovic transferi ne kadar heyecanlandırabilir ayrı konu. Bana da sormuşlar Beşiktaş transferleriyle ilgili bir bilgin var mı diye. Bilgim yok ama isteğim var. Sadece istek benden kaynaklanmıyor. Hem yan yana oynadıklarında da iyi işler yapabileceklerini gösteren Salih Özcan ve Orkun'la bir ikili olması isteği beni heyecanlandırıyor açık konuşmak gerekirse. Ama o Leonardo, Trossard ve işte Juventus'tan santrafor Milojevic transferi gerçekleşirse tadından yenmez kısmına geliyor. Bunun için de biraz heyecanın, hareketin ve hızın artması gerekiyor yani. Federasyon liglerin resmi futbol topunu tanıttı. Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu çatısındaki tüm lig ve kupa maçlarında kullanılacak top tanıtıldı. Özel tasarlanan top, Türk futbolunun dinamizmiyle kültürel zenginliğini birleştirmeyi hedeflerken Anadolu kulüplerinin miraslarından biri olan Ebru sanatından ilham alındı. Federasyonun artılarından biri. Futbolculara o villaları vereceğim diyerek açıklama yapan, her şey unutuluyormuş gibi gözükürken bir anda abi hani tam bitti bitiyor, gitti gidiyor dediğimiz noktada bitirmeyeceğim, götürmeyeceğim, o villaları yapacağım, o araziyi de alacağım, onları da konuşacağım. İbrahim Bey susmuyor diye. Ya bir federasyon başkanı, benim hayatım boyunca gördüğüm her yerde olan bir federasyon başkanı, ilk defa bu kadar bir, yani sahanın içinde eşofmanını giyip antrenman sahasında futbolcularla beraber, hani kamp yerinde öbür tarafta, inanamadım yani. Teknik direktörden daha fazla yani gördüm bu sene Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Hakem temizliğinin süreceği iddiaları var. Bu konuyu da konuşmuştuk. Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam ediyor. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek bilgisini vermişti Sayın Hacı Osmanoğlu. Hakemler için çalışmalarımız bitmedi, temizlik devam edecek dedi. Daha nasıl bir temizlik, hani dip köşe mi, onun sonrasında üzerinden toz almak mı, yoksa tamamen silip

yapmak mı? Hani temizlik dediğin öyledir. Hani temizlik yapılacak diye bir ön temizlik yapan ev hanımları gibi mi yani? Kadın gelecek de bir evi temizleyeyim, çok kirli görmesin diye. Kadın temizliğe geliyor zaten, kısmına anlam veremezsin yani. Öyle deme işte, ne kadar pis kadın demesin bana diye. Öyle üzerinden yalandan bir makine çalıştırır, iki tane toz alır. Ondan sonra sen de işte dip köşe gir falan diye. Bir de kontrol edin hani, yapmadığı işi başkası yapıyor mu diye. İlginçtir yani. Burada da aslında daha önce kimsenin yapamadığını sonra ben de yaparım diye düşünen bir federasyon mantığı var. Bu sadece şimdiki mevcut yönetimden bahsetmiyorum yani. Bundan öncekiler ve bundan sonrakilerde de aynısı olacak yani. Ya. Rize Spor Kulübü futbol akademisi için Mesut Özil ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rize altyapısının dünya futbolunun yeni gelişmelere uyumlu hale getirebilmesine yönelik hedefler kapsamında Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı açıklandı. Rize'de Özil'le altyapı anlaşması yapılmış. Hayırlısı olsun. Federasyon başkanlığı için adı geçen isimlerden bir tanesi Mesut Özil de. İşte altyapısı, onun sonrasında akademisi bulunan birinin kulüplerle yapılan anlaşmalar sonrasında biraz o yolu kapatıyormuş gibi gözüküyor. Sonra tabii Mustafa Eröğüt ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Öyle veya böyle. Ama koltuğu da bırakmak istemeyen, gitse bile koltuğu alıp gidebileceğine inandığım mevcut bir yönetim var şu an. Fatih Tekke'ye milli takımdan teklif gelse sence kabul eder mi? Ya tabii ki milli bir teklif bu. Bana bu görev yapılsın dendiğinde seve seve koşa koşa diye bir açıklama yapar ama şu an bir hedefim var, belirlemek istiyorum. Eğer gerçekten olmazsa tabii ki gelirim. Kimse mi yok acaba diye bir politik bir cevap verilir. Ha, Fatih Hoca'nın bence Trabzon'la ilgili olarak hem kendi kariyeri açısından hem Trabzon'un futbolu açısından hedefleri çok güzel ilerliyor. Hacı Osmanoğlu acaba bu villalarla yaptığı reklama 50 milyon euro verseydi yapamazdı. Devletimizi ve bu izinsiz yaptığı reklamların araştırılmasını istiyoruz. Acaba kankası Infantino Cefer'in villa aldılar mı? Oradan kim villa alıyorsa araştırılsın abi diye yazmış. Bu neymiş? Doğan Bey, ben Özer, Türk futbol ekonomisi 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euronun üzerinde bir kaynak transfer ettiğini yapay zekaya sordum. Allah razı olsun hemen cevap verdi bana diye yazmış. Bu zamana kadar 2000 yılından bugüne kadar yabancı futbolcuların bonservisleri, yüksek garanti ücretleri ve menajer komisyonları için yurt dışına 10 milyar euro harcamışız. Dur, daha bitmedi o. Onun üzerine ekle. Yabancı kuralını anlat da bir bilelim abi. Ben bilmiyorum vallahi demiş. Yani taraftarın her şeyi çok bilmesi gerekiyor mu? Biz her şeyi öğrenmeli miyiz? Hani kurallar açısından daha bilgili olduktan sonra o uygulamayı yapacak olan kişinin bilmemesi falan. Hani bir sürü şey söyleyebilirim de. Şimdi federasyondan yapılan bir açıklama var. 10+4 kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Bu değişiklikle alakalı olarak şöyle bir şey var. Yeni kurala göre kadronda yer alacak en az 4 futbolcunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları zorunluluğu var. Ama eğer geçen sezon bu yaşlarda bir oyuncu aldıysan bu sezon bu kritere yaşı geçse de uygun olarak kadronda kullanabiliyorsun. +4 uygulamasında bu sisteme işte uyan oyuncuları da az önce aktarmıştık. İşte John Duran'ın da bu bağlamda Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu konumuna geliyor olması, tıpkı Ennaga ve Yelert gibi. Eğer tabii Lemina ve Icardi ile henüz yeni kontrat yapılmadı, onlar yapılırsa biraz sıkıntıya girecek Galatasaray'da.

İşte Beşiktaş'ta Olaytan var. Geçen seneden sözleşmesi olduğu için. Ve Elan Ricardo var. Hiç gözükmeyen çocuk. Nene ve Archie Brown geçen yıldan

sonra devam. Başka bir şey yok. Çok da bir haber yok zaten. Sadece Dünya Kupası üzerinden gidebilirim. Bugün telefonu da alamıyorum. Orada da bir sıkıntı var. Teknik anlamda problem var. Abi formaları beğendin mi? Dün konuştuk bunu biraz. Daha önce hazır bir baskısı bulunan, sadece renklerini değiştiren firmanın Beşiktaş'a alın size yeni forma diye parantez içinde kakaladı diye yorumlanıyor. Yok mu başka bir şey bulunamadı diye. Ya maliyet anlamında o kadar yüksek ki, bir de 6000 liradan falan değil mi artık, böyle hani 4 küsürdü firma fiyatları, şey forma fiyatları. Şimdi 6000 liralar civarında, hani kendine, çocuğuna, işte öyle böyle bir deplasman, bir şey, kulübe katkı bir falan, öyle düşünüldüğünde zor işler yani. Siyah forma daha şey yaptı, cezbetti, bir heyecanlandırdı, acaba mı dedirtti. Ha, beyaz forma aynı forma, diğer çizgili formada, çubuklu formada, hani çubuğunda bir sıkıntı var gibi gözüküyor yani. O yüzden hani şey değil, hani bir siyah beyaz renge sahip olan bir camianın kartal gibi bir figürünün bulunması ve sonrasında, bilmiyorum, hani hiçbir şey üretilmeden yapay zekaya 3 tane Beşiktaş forması yap, elindeki doneler bunlar, işte siyah beyaz renklerin var, kartal var, arada bir kırmızı da kullanabilirsin gibi bir şey söylesen, ortaya çıkartabileceği sonuçlarla şey dersin yani, abi bunu niye yapmıyorlar diyebileceğin bir tane şey çıkar yani. Ya bunu sürekli yapıyorlar zaten. Ha, Fenerbahçe için bir forma tasarladım. Yok şey için bir forma tasarladım. Galatasaray'a şu forma yakışmaz mı? Beşiktaş'a, Trabzon'a falan. Herkesin kendine göre bir şeyi var. E biz de bir heyecan yaşıyorduk ya. Bizde de mesela bir formalı olabilmek, forma olup giymek çok kıymetli bir şey. Bir formanın Türkiye'de çözemeyeceği bir şey yok, biliyorsunuz değil mi? İhale bile aldırabilir yani. Hani kapalı zarf usulü falan bilmem ne girsen o ihaleye, bir formayı koysan zarfın içine imzalı, tuttuğu takımın, bu da çocuğunuza falan diye, bu da size efendim falan diye, bakış açıları değişir yani oturan insanların. Öyle bizde de hep şey vardır. Eskiden abi forma yok mu diye sorulurdu. İşte kulüplerle, oyuncularla yakınlıktan dolayı hep böyle bizim bagajda da, yanımızda da sürekli forma varmış gibi düşünülüyordu. Şimdi kulüpler şey diyor, yasak, bizi dışarı vermen yasak, maliyetler falan. Öyle eskisi gibi öyle al 10 tane, al 20 tane sende falan, öyle bir şey değil yani. Kendi paralarıyla alıyorlar oyuncular, bagajlarına koyuyorlar, gittikleri yerlerde kıymet verdikleri, değer verdikleri insanlara imzalıyorlar, veriyorlar falan yani böyle. Şimdi şeye döndü. Abi bende forma var, bunu kulübe yollayıp imzalatabilir miyiz'e döndü. Onu da şöyle öğrendik. Hani birebir görüşebileceğin ya da mixon dediğimiz, maç çıkışlarında yakalarsan futbolcuyu, şuna bir imza dediğinde atarsa eğer, gerçek bir imza oluyor. Yoksa kulüplere yollanan formaların birçoğunu, abi bizim Mehmet Usta'nın yazısı iyidir deyip kapının girişinde güvenlik görevlisinin bütün formaları imzalayıp, mutfaktan Naime ablanın da yazısı güzel falan deyip, orada personel, kulüp çalışanları, tesiste görevli olan birilerinin bütün formaları imzaladığı iddia ediliyor. Ya bütün büyüyü bozuyorsun be Doğan, sen her şeyi söylüyorsun ha. Oraya gitmesin ya. Boş ver abi kulübü, imzayı imzala, biz de burada imzalar kalplere atılır. Şimdi Vikinglerin kürek şovu dün tam anlamıyla cuk oturdu dediğimiz bir kürek şovu oldu. Dünya Kupası'nda fil dişi sahilini 2-1'le geçti Norveç. Haaland istedi böyle oldu diye manşet atılabilecek bir mücadeleydi. Hani fil dişinin gelip bir şey yapacakmış gibi davranıp son vuruş becerisi olmadan, abi işte olmuyor ya falan deyip böyle düşündüğüm takımlar arasındaydı, ama en sonunda Diallo'nun golüyle 74'te, zaten ilk yarım saatte gelmişti Nusa ile gol. O da çok güzel de görmedim yani, Nusa'nın gole baktığınızda, işte Mbappe'nin gole baktığınızda, sol taraftan ya da kanatlardan içeri doğru girip de

kalecinin uzanamayacağı köşeye doğru bırakılan o plase vuruşun hastasıyız kısmı var. Onu çok seviyorum da burada ben Almanların elenmesinde, gördün mü Almanlara ne oldu falan gibi konuşmalar mutlaka etrafınızda dün yapmışsınızdır. Ha, bir tane şut çekmemiş olmaları, ya Alman ekolünden bahsediyoruz yani, hani Almanya'dan bahsediyoruz ya, nerede o eski abi turnuva takımı, bunlar bunların ne yapacağı belli değil falan diye, yani Almanya futbolu artık bir güç değil ya, yani bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani futbol basit bir oyundur, 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı ve sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur gibi Gary Lineker mi söylemişti bunu, hani bu söz. Ama işte Dünya Kupası artık bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor. Yani Lineker yine haklı çıkacak gibiydi ama hani Tah'ın topu dağlara taşlara atmasından sonra penaltıda, gerçi offside neydi, kaleciye faul gerekçesiyle iptal olmuştu attığı gol. Onun sonrasında bakıyorsun ya, koca koskoca Almanya, ya Litbaskilerden, Müllerlerden falan bahsettiğimiz, ya Philipp Lahm'lardan bahsettiğimiz, Oliver Kahn'lardan bahsettiğimiz Almanya bu hale geldi yani. Sonra bizim çocuklar falan, hani bizde bir yükseliş, yani bizdeki grafik çok enteresan. Mesela Almanların oyun anlayışı, abi adamlar falan diye kendi liglerinde de öyle mesela. Hep bunun suçu falan. Bak o konuyu nerede mesela, Konan çoğusa şeye bağlı. Abi Bayern Münih sürekli şampiyon oluyor ya, bence Alman milli takımının bence sıkıntıları bundan kaynaklı. Bak oraya bağlayabilir. İşte sürekli Bayern Münih şampiyon olursa ne oluyor, milli takıma da böyle yansımaları oluyor. Ya bir takım sürekli şampiyon olmamalı deyip konuyu Galatasaray'a bağlayabilir. Bak mesela Ahmet Konan'ın öyle bir özelliği var yani. Ben böyle şey oluyorum bazen, böyle hiç umursamaz bir tavırla bir şeyle ilgileniyorum o konuşurken. Böyle bana baksana abi diyor, benim ara sıra bakıyorum falan. Bir de hani şey gibi de değil yani, televizyon gibi de değil ki, hani sürekli bir noktaya bak, hani yüz yüze burada karşı karşıya program yapıyoruz ya. Bazen böyle ilgilenmiyorum ama öyle bir konuyu öyle bir yere getiriyor ki böyle dönüp şey diye bakıyorsun mesela. Oğlum hani neden kaşınıyoruz ki? Hani niye bu konu buraya geldik diye. Niye gelmesi ki falan diyor. Anında bir de oraya dönüyor. Ya ben Dünya Kupası ile ilgili olarak bilmiyorum, hakemlerin kararlarına ne diyeceksiniz? Çok oynatmıyorlar mı? Abi foul ya, foul falan diyor. Kart çıkartmıyorlar fazla. Oyunu kesmemeye çalışıyorlar. Her foulde düdüğün ne bileyim yardımına koşulmuyor. Yani zırt pırt zırt pırt zırt pırt düdük de çalmıyor. Çok enteresan yani. Abi devam yani, kaleci yerde yatıyor ölüyorum falan diyor. Devam kakaya falan deyip hani ona kızıyor. Ötekisi diyor ki falan, böyle şeyden duyuyorsun. Amerika'da bağırıyor. Ben onu işte Cihangir'den duyuyorum, anladın mı? Ben size, o kadar güzel geliyor ki sesi. Kameralar, mikrofonlar bilmem neler falan. Ondan sonra hakem şey yapıyor mesela. Yemedim falan diye yani böyle. Kandıramazsın falan. Kalk kalk kalk kalk kalk deyip. İstiyorsan bir dakika kenarda bekle diye öyle devam ediyor. Ya. Ama İsveç'in yıldız oyuncusu Gökereş, Japonya maçında rakiplerinden gördüğü sert muameleye ve hakemlerin buna göz yummasına acayip bilenmiş durumda. Pozisyonlarda ayakta kalmaya çalıştığı, yani dürüst oynadığı için faul alamayan golcü oyuncu modern futbolun hakem standartlarına isyan ediyor. Gökereş, gazetecilerin çok mu dürüst oynuyorsun, biraz kendini bıraksan mı acaba sorusuna, evet kendimi yere atma antrenmanları yapmam gerektiği kesin, başka türlü faul çalınacağı falan yok diye cevap vermiş. Ve günümüz futbolunda hakemlerin faul düdüğü çalması için oyuncuların illa kendini yere fırlatması gerektiği gibi kötü bir kuralın oluştuğunu da sözlerine ekliyor. Bunu söylüyor. Abi Japon teknik direktörün ölüm defteri için, meşhur defter. Moriyasu'nun meşhur defteri. Onun ölüm defteri falan diye geçen Hünkar anlatırken maçta onu söylemişti. Gökhan ya da Gökhan'dı galiba anlatan, aptikti. Japonya milli takımı teknik direktörünün Moriyasu'nun öyle bir defteri var orada yani. Bakkal defteri gibi. Ne yazılıyor, ne çiziliyor çok merak ediyorum ya. Unuturum diye mi acaba böyle not alınıyor oraya?
Ya bu son

Bu kanadı alacağım da bir 15 dakika sonra, dur şuraya yazayım da ne zaman demişim, saat kaç, 11.36, ben bunu 50 geçe alırım, ha buraya yazayım falan diye. Oradan mı bakılıyor, ne yazılıyor mesela, bunu buraya al, bunu buraya, şuradan sistem. Ya bu bir ara şeyin makarası çok iyi yapılmamış mıydı, hani sahaya kağıtla girip de futbolcuların futbolculara verdiği, teknik adamın talimatları okuduğu falan, çok şey değil miydi yani? Yandan rakip takımın bir oyuncusu dikizlemeye çalışıyor falan, oradan ne yazıyor falan, ne bakıyorsun be falan deyip kopya çeken öğrenci gibi. Çok komikti ya bir ara. Şampiyon diye yazılmıştı ya bir ara kağıdı. O ona bütün şey takım elden ele. Beyler bir öğrenci şu arkadan uzatalım falan diye. Oraya gitmişti. Başka bir şey yok. Ama kendimi yere atma antrenmanı yapacağım diyen Gökereş, helal olsun yani. At abi ya, at ya. Gakpo golü attı, gözyaşlarına boğuldu. Hollandalı Gakpo Fas Kars'ın... Abi Fas'ı nasıl buluyor? Ah be. Fas Kars'a takımı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun nedeni ise cumartesi günü yaşadığı trajedi. Gakpo ve eşi Noah ikinci bebeklerini beklerken bu hamileliğin sona erdiğini söylemişler. Ve bu taze acıyla maça çıkan Gakpo golün ardından hıçkıra hıçkıra ağlamış. Çocuğuma armağan edecektim ama nasip olmadı diye bir üzüntüsü var. Abi Muslera'yı gördün mü? Yani kupa, hangi Muslera'yı diye soruyorsan, tabii benim aklımda kalan Muslera'yla aklımdakileri unutturan Muslera performansı arasında çok ince bir çizgi yok artık. Onu söyleyeyim, koptu yani o çizgi. Yani kupada çok kötü bir performans sergiledi Fernando Muslera ve Uruguay milli takımını bırakma kararı aldığı konuşuluyor. Bıraksın artık falan diye. Bence Uruguay onu bırakır zaten, o istemese bile diye. Oraya gelir konu. En son Yeşilburun Adaları'nın maçında yediği gol falan ilginç yani. He, bu arada bizde teknik adam futbolcu arasında kaptanla oyuncular kadro kurma konusunda falan muhabbet yapılıyordu ya. Hakan Çalhanoğlu belirliyor, Montella çok karışmıyor, işte o zaten Inter'den Milan'a o götürmemiş, Milan'dan Inter'e o. Hani öyle şeyler hemen böyle aktaranlar oluyor. Hakan yapıyor kadroyu diye, işte Orkun'u o yüzden oynatmıyor, Salih'i o yüzden istemiyor falan, kendi istiyor, Arda ile oynasın diyor, yanında işte kendi açıklarını kapatabilecek, koşmayacak, koşturacak birilerini istiyor, İsmail'i o yüzden seviyor. Bir sürü şey böyle iddia ediliyor. Aynı sıkıntı Nigelsmann'ın Kimmich'le yaşadığı söyleniyor. Hoca ve kaptan ters düşüyor ve hezimetin sorumlusu araştırılıyor deniliyor. Yani işi berbat ettik. Sıkıntı evet büyük. Bunu telafi etmemiz lazım gibi söyleniyor. Nigelsmann ve Kimmich arasında biraz böyle bir soğuk rüzgarlar estiği iddiaları var. Oyuncuların bir kısmı Kimmich'e, bir kısmı Nigelsmann'a daha yakın falan gibi yorumlanıyor. Bilmiyorum ama bizde Almanya'dan, yurt dışından dinleyenler var. Oradaki medya veya televizyonlar nasıl konuşuyor? Ya oraya bakmak lazım. Reklam. Peki.

0: Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Sistemi değil de yüreğini ortaya koyan artık yavaş yavaş kazanıyor. Onu görebiliyoruz. Paraguay-Fransa maçı nasıl olur? Paraguay orada bir sürpriz yapar mı? Paraguay buradan böyle ilerler mi bilmem. Kanada-Fas maçında Kanada'ya şans verenler parmak kaldırsın deyince abi hiç ortada parmak yok diyebileceğim bir durum olabilir. Öyle ilerliyor bir taraftan. Bugün de İngiltere Demokratik Kongo ile Belçika'da Senegal'le karşı karşıya gelecek. Saatler de bizim için çok uygun saatler. İngiltere maçı saat 19'da başlıyor. Belçika-Senegal mücadelesi de saat 23'te başlayacak. Tadından yenmez. Gene mi maç var?

0: gene maç var. Bugün de maç var. Yarın da var. Bir ay var falan diye öyle konuşuyorduk ya. Ya cumartesi günü Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesini de merakla bekliyorum demiş bir arkadaş. Ben de Kolombiya Gana'yı bekliyorum mu diyeyim yani. O maçta ne pozisyon olur da gol olur mu bilmiyorum. Moduna da geçebilirim yani. Ya. Abi Paraguay oynanması gerektiği gibi oynuyor. Rakibi uyuz ederek oynuyor. Hani bir iki kişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor, yapıyor da yani. Hani yapmaya çalışıyor dediğim, sonuç alınmayınca yapmaya çalışıyor olursun da sonuca varınca da yapmış oluyorsun yani. Doğan abi onu Mancini yapıyordu Galatasaray'ın başında. Neymiş o? Ama sezon sonu dalga geçenler fena patlamıştı. Dört yıldızı görünce diye. Bahis olayları ne durumda Dodo Yençek? İyi yayınlar, kolay gelsin. Sana sevgiler, saygılar demiş. Bir fotoğraf Doğan abi diye yollamış. Taraftar ister bilmesine gerek yok ama var başka bir şey. Daha iyi forma al abi sana diye yazmış. Doğan Öncel forması paylaşmış. Güzel. Şampiyon Fenerbahçe yazısı Volkan Demirel'in elinde kağıtta mı? Söz uçar yazı kalır diye onu hatırlatıyor. Meksika Ekvador'u nasıl eledi ya? Ben acayip şaşkınım diye yazmış sevgili kardeşim Engin. Eksik olmasın. Vallahi ev sahibi güzel gidiyor. Bir taraftan hani bütün ev sahibi olan bütün takımlar iyi gidiyor. Sizce kollandığı için mi iyi gidiyor? İşte Amerika Bosna Hersek maçı yok mu bu sabah? Hani iki tane maç var dedik de sabaha karşı da şey var. Amerika maçı var. Yani ya biz olacaktık ya da işte bir önceki Paraguay Almanya karşısında, yani bir orada da olabilirdik. Hani Bosna Hersek'le karşı karşıya Amerika'nın güzergaha bakıyorum. Yani yarı finali görse abi saç başı falan, hani şey diyorsun mesela, abi biz bu şansı nasıl kaçırdık? Bir çıldıracağım falan. Oraya dönüyor yani. Doğancığım arada nefes alıyor musun acaba diye söylenmiş. Ya bulursak, hani aynı oksijeni paylaştığım birkaç kişi var, onlara da kalsın diye bazen almadığımda oluyor. Ya bu bizim toplumda da değil aslında ama erkeklerde çok daha fazla öyle. Kadınlarda çok fazla rastladığım bir şey değil. Nefes almıyorsun sen diye eşiniz şikayetçi oluyor mu size? Abi burun biraz tıkalı ya, bende septum deviasyon falan, hani böyle et var bilmem ne, konkalar şunlar bunlar diye hani böyle bahsederken orada hemen şeye dönüyor mesela. Bazen bende oluyor, bir dalıyorum böyle, nefes almadığım bir süre oluyor. Bir süre oluyor ama bu uzunca bir süre olunca da şey, öyle uyandırıldığımı bilirim. Nefes almıyorsun, nefes almıyorsun falan diye yani. Ya ara sıra nefes alıyorum, evet, hızlı konuşuyorum bazen, daha akıcı bir yayın yaptığım söyleniyor. Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Seni çok seviyorum çok diye bir mesaj gelmiş. Mehmet Küçüker yazmış. Yani tabii ki insanı mutlu ediyor da, yani Mehmet diye biri seni çok seviyorum diye mesaj atınca da insan şey yapıyor. Meksika'nın daha henüz gol yemediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Bu zamana kadar oynadığı maçlara bakıldığında tabii istikrarlı gruplar, erken vedalar, bir sürü şey söylenebilir, konuşulabilir de Meksika milli takımı ile ilgili hani 1990 Dünya Kupası sonrasında 6 Dünya Kupası üst üste Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz yani aslında Meksika ile ilgili olarak. Hugo Sanchez miydi? Ya, Doğan abi, abi yapma gözünü seveyim be abi. Bu formaların çoğu bizim memlekette üretiliyor ya. Türkiye tekstil cenneti, 6000 liraya forma mı olur? Ayrıca bir tane klasik forma yaparsın. Geri kalan 2 tane 3 tane alternatif üretirsin. Galatasaray'ın parçalısı, Beşiktaş'ın, Fener'in çubuklusu falan verirsin abi diyor. O kadar teferruata ne gerek var yani? Abi tamamen endüstriyel bir durum söz konusu olduğu için onun pazarlama durumu, lansmanları, tanıtımları falan. Abi tek kişilik orkestrasın, hem çalıyorsun hem söylüyorsun demiş. Gıy gıy de gıy gıy. Fransa'yı durdurabilecek misin? Ve Paraguay teknik adamına sormuşlar. Fransa'yı durdurabilecek misin? Ben şu soruyu sorarım. Şimdi Fransa düşünsün derim yani. Ya. Abi sıcaktır, ne yapsak acaba demiş. Ya çözüm üretici mi yazıyor kapı girişinde mesela hani? Abi böyle bir şey var. Doğan'a sorsanıza ne yap? Doğan'a sorsana, Doğan'a. Oraya gittik onu. Bitti. Bana sormayın abi. Program da bitti, ben de bittim artık. Tek başına konuş nereye kadar ya? Yarın ne günlerde? Bugün ne günlerde? Bugün çarşamba değil mi? Çarşamba. Yarın perşembe. Yarın da İrfan 25 mi geliyor? Ayda Ciresi geliyor mu acaba? İsmail Hoca ne yapmış acaba? Soru cevapta birebir sohbet toplantısında neler konuşulmuş? Fenerbahçe'nin içerisinde olup bitenler nedir? Gerçekten Gündüz'ün hocasını övmesi, onun sonrasında evet ya istediğim oyun anlayışı, işte ben önde baskıyı, hızlı ata, hızlı oyunu istiyorum. Bunları yapmıyordu bunlar falan diye, yaptırmıyorlardı bize gibi öyle bir isyanı neredeyse. Fenerbahçe'de beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti şeklindeki açıklama. Son dönemlerde de Fenerbahçe içinde konuşulan tek olumlu şey olabilir. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlar kesilir miye kadar giden makara kısmı da var yani. Oraya da gitti konu. Ekbeyuduh muydu kestine, öyle bir şey mi olmuştu? O muhabbetten dolayı olduğu söylendi falan. Ama bilmiyorum. Duran emmi, o da özel önlemlerle Galatasaray'a imza atıyor gibi gözüküyor. 22 yaşında olması, 10+4'e çok uygun olması, aynı zamanda bazı şeylerde söz verecek, veriyor olması daha doğrusu. Bir de Galatasaray kendi gelmek istiyor. Yani yaşadığımız şeyle ilgili olarak, mesela transfer harekatıyla ilgili olarak bir futbolcu bir kulübe 4 kere beni alsanıza diye mesaj yollarsa, iyi de bir oyuncuysan, bu ülkeyi de tanıyorsan, sıkıntılarından da vazgeçip düzeleceğim, söz veriyorum gibi mesajlara yolluyorsan, neden olmasın kısmına gelir tabi. Ama ya olmazsa, ya sıkın hani, bak Osimhen'le bunlar birbirini yerler, bak bu adam Okan Hoca'yı alır ipten falan, ipe götürür falan, her şey çıkabilir. Tribünlerden iki tane harekete bir el kol yapar bir şey, eyvah eyvah, sen gel o zaman tantaneyi falan. Ya yandı gülüm keten elva, oraya bağlanır konu. Duran emmi, bakalım ne kadar duran emmi, ona bakmak lazım. Başka var mı bir şey? Ha, Erman Toroğlu'nun bugün köşe yazısı var. Hafta sonunda, geçen cuma Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında işte Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasındaki o iddia edilen konuşmalar sonrasında yaptığım telefon bağlantısında Yüksel Yıldırım'la konuşmuştuk. İşte gene açtı ağzını, yumdu gözünü, böyle şöyle falan diye dedim. Bak çok manşet veriyorsun başkan, hani biraz yavaş, biraz sakin mi gitsen, daha lig başlamadı, öyle böyle onları konuşurken Erman Toroğlu da federasyon başkanına sorularımı sordum, cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı beni bağlamaz, aldığım ve anladığım kadarıyla da bu röportaj galiba Brezilya dizisine dönecek, herkes üzerinde tepinecek gibi gözüküyor demiş. Ama bazı iddialar var. Erman Toroğlu'nun duydum diye yazdı. Ben de olayı yaşayan kişiyle kurduğum diyalogtan dolayı söylüyorum. Hala da mesela bir kesim tabii Yüksel Bey'in bu konuları dile getirirken aslında bahsettiği konularda bir yanlışlık yok da, verdiği örnekler ve üslupla ilgili ya da tek taraflı bir camia üzerinden ilerlemesi ona çok tepki uyandırıyor gibi yorumlanıyor. Onlar bildiğimiz şeyler zaten. Yani bana bilmediğim bir şeyi anlat kısmına dönüyorum. Şimdi gelelim Kulüpler Birliği'ne. Bak, Erman Toroğlu'nun köşe yazısı bu.
1: Ortalık gerilmiş. Samsun başkanı kesinlikle hak

hakaret etmemiş. Fenerbahçe'den gelen yönetici Barış Göktürk biraz bağırmış çağırmış, hava yapmaya kalkmış ama Fenerbahçeli basının yazdığı parçalarım, bölerim, dörde katlarım yok. Hatta Samsun başkanı bir ara ayağa kalkmış, zor dışarı çıkarmışlar ama Fenerbahçeli yöneticinin de içinden geçmişler. Zaten Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan da bir daha böyle bir şey yaparsan buraya bir daha giremezsin diye de onu uyarmış. Duyduklarım bunlar diyor Erman Hoca da. Yine Kulüpler Birliği'nde Mahmut Uslu, devlet arsa veriyor satıyorsunuz diyor. Dursun Başkan da bizim her şeyimiz resmi ama bu işlerin madem çok doğru yapılmasını istiyorsunuz, bütün transferlerin girdilerini çıktılarını maliyeye verelim yanıtını veriyor. Bu resti yapınca Dursun Başkan, bu kez Mahmut Uslu, biz o işe girmeyiz diyor. Orada da Dursun Başkan artı alıyor diye yazılıyor. Kulüpler Birliği'nden biriyle konuştum. Bana çok enteresan, çok doğru, çok da komik gelen bir şey söyledi. Bak dedi, hoca, Kulüpler Birliği'nde bu kadar takım var. Dört büyükler hariç diğer bütün başkanlar ya Fenerbahçeli ya Galatasaraylı. Bırak Trabzon'u, Beşiktaş'ı da yok. Sonra Kayseri düştüğünde Kayseri başkanına şunu dedim. Şehrinde Galatasaraylı taraftarlar tur atıyor. Böyle olunca cenaze evinde halay çekiliyor işte, gördün mü? Dedim diyor. He. Kulüp başkanlarının gönül verdiği takımların işte, bırak Beşiktaş'ı, Trabzon'u, hani hiçbiri yok. Yani hepsi ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli yorumları yapınca olay oralara gidiyor. Ey Süleyman Urma, zamanında söylediğinin arkasında durup da hayata geçirebilseydin, içeride ayrı konuşuyorsunuz, dışarıda ayrı konuşuyorsunuz. Bunu kayıt altına alalım dediğinde, bunu yazılı bir şekilde başkanken arkadaşlar oy birliğiyle falan karar veriyor, vermeyenler kimse bir ifşa etseydin, o zaman görürdük bazı şeylerin nasıl ilerleyip ilerleyemediğini. Bu da önemli yani. Benden bu kadar. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. İrfan 25'te beraber. Bekleriz efendim. Gününüz güzel geçsin. Güzel haberler alın. İyi insanlarla karşılaşın. Bereketli, kazancınız bol. Yarın da buluşmak ümidiyle.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim yaklaşık 2 saat boyunca. Birlikteliğimiz devam edecek. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Trabzonspor 4 transferi açıkladı. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz transferlerini açıkladı Trabzonspor. Orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, tecrübeli stoper Samet Akaydın, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ve Türk asıllı hücum oyuncusu Thierry Darnell Karadeniz'in transferi kapa bildirildi. Beşiktaş ise 3 oyuncuya veda etti. Jota Silva, Christian Aslani ve Salih Uçan Beşiktaş'ın açıkladığı ayrılıklar. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak kendisiyle. Son transferleri değerlendireceğiz. Tabii Dünya Kupası'nda da heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda dün oynanan mücadelelerde Fransa İsveç'i eledi, Meksika Ekvador'u eledi. Norveç Bildişi sahilini turnuvanın dışına itti. Bugün 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak.

0: ve gece 3'te Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'te karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri favori olarak çıkıyor bu mücadeleye. Ve Muhammed Furkan Uzun hattımızda, Karar Gazetesi'nden Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen, merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Artık tabii Temmuz ayına girdik. Transfer gündemi de iyice hareketlenmeye başladı. Transfer zamanının şu ana kadar en hareketli kulübü de Trabzonspor desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bugün de 4 transferi açıkladı Trabzonspor. Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz transferleri nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına?
1: Şimdi şöyle, yani bu transferler daha önce biten transferlerdi ama 30 Haziran'ın geçmesi beklendi. O bakımdan bugün açıklandı. Onun dışında dediğine katılıyorum. Evet, Trabzonspor transfer döneminin en hızlı takımıydı. Fakat Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte transfer, genel olarak dünyada transferler bir durgunluk dönemine girdi. Trabzonspor da zaten bugün açıkladığı oyuncuları daha önceden anlaşmıştı. Yani yeni transferler olarak internetinde tabii ki doğru ama yani Haziran ayında biten transferlerdi aslında. Haziran ayının başında biten transferlerdi. Bugün açıklandı ve bugün toplamda baktığımız zaman Trabzonspor transfer sayısı 8 oldu. Ama Dünya Kupası'nın devam etmesi nedeniyle bir süre sanki böyle bir sessizlik hakim olacak gibi duruyor. Transferler üzerinde konuşmak gerekirse de bugün açıklanan transferler daha çok rotasyona yapılan ekleme olarak değerlendirilebilir. Çünkü Trabzonspor geçen sezon kadrosunun dar olması nedeniyle birçok maçta sorun yaşamıştı. Sakat veya cezalısı olduğu için birçok maçta sorun yaşamıştı. Bugün yapılan mesela Samet Akaydın, Melih Kabasakal gibi transferler veya işte Metan Mimaroğlu gibi transferler daha çok alternatif transferler olarak kadronun genişlemesi yönünde atılan adımlar. Geçen sene dediğim gibi Trabzonspor bu konuda hakikaten büyük sorunlar yaşamıştı. Bu sene daha bu sorunu azı indirmek için daha geniş bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Çünkü yaklaşık olarak 55-60 maça çıkacak Trabzonspor üç kulvarda. O bakımdan kadrosunu geniş tutmak için erken davrandı. Bu bakımdan da Trabzonspor evet transfer döneminde hızlı bir giriş yaptı ve kadrosunda geçen yıl oranla nispeten güçlendirdi.
0: Peki takımdan ayrılacak isimler olacaktır. Kimler ayrılacak ki, burada bir Zenit'e transfer de var ki gerçekten büyük bir başarı.
1: Katılıyorum. Tabii ki ondan önce biliyorsunuz Zubkov ayrıldı. Yunanistan'daki bir Ajax Atina'ya transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde de Felipe Augusto 15 milyon euro artı 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon euro takımdan ayrıldı. 5 milyon euro karşılığında alınan bir oyuncuydu. Bugün baktığımız zaman 3-4 katına Zenit gibi Avrupa'nın her ne kadar son yıllarda başarısız dönemler geçirse de Avrupa futbolunda ama genel hatlarıyla Avrupa'nın önemli bir kulübüne transfer oldu. Dolayısıyla bir transfer başarısı olduğunu, aynı zamanda performans olarak da bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Felipe Augusto'nun kulübünde. Bundan sonra da ayrılığa en yakın ismin Chris Olay olması bekleniyor. Felipe Sahili ile iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Her ne kadar dün akşam elenmiş olsa da başka da bir ayrılık olacağını açıkçası beklemiyoruz. Ama Olay muhtemelen Türkiye'de transfer rekorunu kırarak herhalde Trabzonspor'dan ayrılacak gibi duruyor. Çünkü 32 milyon euro'du galiba rekor verdi Kadıoğlu'yla. Yanlış hatırlamıyorsam. Olay'dan Trabzonspor'un 5 tanesi 35-40 milyon euroluk bir bedel. Ki bunu da hakikaten getirebilecek bir oyuncu. Yani inanılmaz bir yeteneğe sahip. Tabii ki fiziksel olarak bazı verilerde koşu mesafesi vesaire gibi sprint sayısı gibi verilerde bir akşam oynanan maçta mesela birçok oyuncunun gerisinde kalmıştı. Daha önceki maçlarda da yine aynı şekilde biraz bu konuda geride kalan bir oyuncu ama yetenek olarak çok yetenekli bir oyuncu. Sadece fiziksel verilerini biraz daha geliştirmesi gerekiyor.
0: Olay'ın yani Avrupa'nın dev kulüplerinden birisine mi transfer olacağını düşünüyorsun yoksa daha orta seviye bir takımdan mı teklif gelecek? Ya bana mesela nedense çok Leipzig gibi geliyor Furkan.
1: Kesinlikle. Ya ben şöyle düşünüyorum. Avrupa'da futbolunda birinci sıra takım Paris Saint-Germain'dir, Manchester City'dir, United'dir. Bunlardan ziyade bence ben de aynı şekilde senin gibi düşünüyorum. Ya böyle orta bisiklet takım ya da orta bisikletin bir tık daha üstü işte Leipzig gibi mesela olabilir. gibi bir takım olayı alır. Oradan da muhtemelen birinci sınıf bir takıma gider. Çünkü kabul etmek gerekir ki Avrupa Kupası'nda hiçbir maçı olmayan bir oyuncuya Avrupa'nın birinci sınıf takımı gelip direkt olarak almaz. Önce ya alır başka takıma kiralar ya da başka bir takımın almasına müsaade eder, oradan gider alır.
0: Bir dinleyicimiz soruyor, Trabzonspor sezonu ne zaman açacak, kamp hakkında bilgiler alabilir miyiz diyor.
1: Kamp kısa süre içerisinde başlayacak. Şu an tarih olarak tam aklımda değil ama yani bir haftalık gelecek, bir hafta içinde başlayacağını hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da başlayacak ilk çalışmalar. Ondan sonra Avusturya'ya gidilecek ve Ağustos başına kadar devam edecek kamp çalışması ama sanıyorum bir hafta içinde başlayacak diye hatırlıyorum. Şu an tarihi hatırlamıyorum ama bir hafta içinde başlayacak diye hatırlıyorum.
0: Peki, bir diğer tarafta Beşiktaş sezonu erken açacak takımlar arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta da 3 ayrılık oldu. Bugün 3 oyuncuya veda etti Beşiktaş. Jota Silva, Salih Uçan ve Christian Astani'ye veda etti. İlk olarak bu ayrılıkları nasıl değerlendirirsin Furkan?
1: Ya bu oyuncular zaten kiralık olarak transfer edilmiş oyuncular, Salih Uçan hariç. Onun da sözleşmesi bitti. Dolayısıyla aslında beklenen ayrılıklardı. Ama Diego Jota bence yani çok fazla süre almadı. Bence daha fazla süreyi alabilecek bir oyuncu yetenek olarak ve aldığı zamanlarda da bunu gösterdi, yaptığı gollerle veya işte gösterdiği performansla. Biraz bence haksızlığa uğramış gibi bir durum var. Çünkü yani iyi oynadı bence. Yani aldığı süre bakımından bence iyi katkı verdi ama tabii yeni bir hoca, yeni bir sportif direktör, yeni bir yapılanma. Ama Beşiktaş bence geç kalmış gibi duruyor transferde. Çünkü sezonu en erken açan takım onlar. Ve çok fazla sayıda eleme oynayacaklar. Galiba 3 eleme oynayacaklar. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman geçen seneki kadronun aynısı, hatta biraz daha eksilmiş haliyle sezona giren bir Beşiktaş takımı izleyeceğiz. Yeni bir hoca, dediğim gibi yeni bir sportif direktör derken bence Beşiktaş takımı biraz sanki geç kaldı. Çünkü henüz resmi olarak bitirdiği bir transfer yok.
0: Kesinlikle katılıyorum. Emin adımlar atmak istiyor Beşiktaş diye yorumluyorum bunu tabii ki. Bir Trossard konusu da var. İhtimal veriyor musun bu transfere? Oyuncu hala Dünya Kupası'nda oynadığı için tabii resmi bir şeyler göremiyoruz ama bir ilgi olduğu da çok belli.
1: Açıkçası pek ihtimal vermiyorum ki geçen sene Arsenal'de oynadı ve dediğim gibi şu anda Dünya Kupası'nda hani nasıl olabilir böyle bir hamle veya Beşiktaş nasıl bir formül üretebilir, o konu açıkçası biraz bence soru işareti ama belki acaba kiralık olabilir mi diye düşünüyorum. Fakat bir yandan da Arsenal mevcut kadrosunda oynayan bir oyuncuyu neden kiralık göndersin sorusu var.
0: İyi de bir Dünya Kupası bana geçiriyor esasında.
1: Evet. Yani açıkçası ben pek gerçekçi bulmadım bu ihtimali.
0: Peki nasıl tip oyunculara yönelmesini bekliyorsun Beşiktaş'ın?
1: Beşiktaş bence yani biraz daha hedef küçültmeli. Yani tabii ki bu hedef küçültmek hedefin ilk beş demek değil ama biraz daha mesela geçen sene Trabzonspor'un yaptığı gibi biraz daha bence bu seneliğine biraz daha genç oyunculara yönelerek daha farklı bir yol izlemeli. Çünkü yıllardır aynı yolu izliyor Beşiktaş. İmmobilyelerin, Rafa Silva'ların alındığı sezondan geçen sezona dek veya işte önceki sezonlara dek bakarsak Beşiktaş her sene sansasyonel transferler yapıyor ve ben Galatasaray'la Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olacağım iddiasında bulunuyor ama bu pek gerçekçi değil çünkü Galatasaray takımı 4 yıldır aynı oturmuş bir takımla oynuyor ve Fenerbahçe takımı zaten aşağı yukarı onun da geniş kadroya baktığınız zaman onun da bir oturmuş bir kadrosu var ve güçlü bir kadrosu var. Beşiktaş takımı her sene yeniden yapılanarak ve her sene sansasyonel transferler yaparak bu iki takımı geçerek şampiyon olmayı hedefliyor ve bunu yapamadığı gibi de oluşan baskı ve beklentiler nedeniyle Aralık veya Kasım ayında ligi havlu atıyor. Halbuki biraz daha beklentiyi düşürerek, biraz daha yeniden bir yapılanmaya giderek bir genç ve umut vadeden bir takımla sezona girse, taraftarın da beklentisi bu kadroya göre oluşsa daha bence iyi bir formül olabilir. Çünkü Beşiktaş bunu daha önce feda sezonunda iyi yapmıştı hatırlarsan.
0: Evet.
1: Bir iki sezon bu şekilde geçti ve sonrasında Bilic geldi, Şenol Güneş geldi ve başarılar da peş peşe geldi. Yani şöyle söylemek lazım, Beşiktaş başarıyı bir sezon içerisinde hedefliyor ama bir sezon içerisinde bir takımın gelip de Trabzon'u, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi oturmuş takımlar olduğu için diyorum. Bu takımlara geçerek şampiyon olması çok zor.

0: Bu takımları ancak nasıl geçersiniz? 1 veya 2 yıllık planlama yaparak geçersiniz. 2 veya 3 yıllık planlama yaparak geçersiniz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz daha gelecek vadeden oyunculara yönelerek bence bir kadro planlaması yapması gerekiyor.
1: Katılıyorum çünkü şu olmaz yani, mesela Yıldız transfer, Rafa Silva'dan örnek verdin. Katılıyorum, şu konuda katılıyorum. Yani Yıldız transferi yapıyorsan eğer eşit olarak bir dağılım yapman lazım. Yani Rafa Silva'yı alıp ortada işte merkezi ofansif orta sahaya veya MEO bölgesine koyduğunda sol beki veya sağ beki bu takımın Jurasek olmamalı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Aslında sorun da o. Yani Beşiktaş yıllardır onu yapıyor. Immobile'yi alıyor veya Immobile'yi aldığı zaman ya maaşını ödeyemiyor ya da dediğin gibi orta sahasına veya sol bekine ondan çok daha düşük kalibrede bir oyuncu alıyor.
1: Orta saha sol beki geçtim Furkan, şöyle bir şey var. Immobile'nin alındığı sezon kanat yoktu Beşiktaş'ta. Direkt kanat transferi doğru olmadı yani, takımda kanat yok.
0: Doğru, evet, evet katılıyorum. Dolayısıyla burada iyi bir kadro planlaması yapmak gerekiyor. Çünkü dengeli bir kadro planlaması yapmak aslında bütün bir sezonunda özeti olacak bir durum. Ama baktığımız zaman yani şöyle bir durum var. Beşiktaş mevcut sportif direktörü Önder Özen çok uzun yıllardır bir takımda görev almıyor. Herhalde en son Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaptı. Dolayısıyla modern futbola ne kadar hakim veya işte günümüz futbolundaki verilere ne kadar hakim, o da bir soru işareti. Ama Beşiktaş'ın yapması gereken aslında çok basit. Beşiktaş önceki yıllarda yaptığı şeyi bu sene yapmayacak. Yani yapmaması gerekiyor. Yaparsa zaten yine aynı sorunu yaşamış olacak. Çünkü baktığımız zaman son 3 veya 4 yılda Beşiktaş'ta sürekli olarak bir başkan değişikliği, bir hoca değişikliği oluyor. Bunun da nedeni zaten belli. Siz her sezona şampiyonluk hedefine girerseniz bir noktadan sonra bu çok büyük baskı yaratır ve başarısız olarak adlandırılırsınız. Bunun sonucunda da bunun bedelini ya başkan öder ya da hoca öder. Geçtiğimiz yıllarda bu aynen öyle oldu. Hasan Arat, Hüseyin Yücel, son olarak Serdar Adalı. Hoca konusuna gelirsek yani yaklaşık herhalde 6 veya 7 hoca değişti Beşiktaş'ta. Dolayısıyla daha önce yapılmayan, yani daha önce yapılan bir şey yapmazsanız zaten direkt fark yaratacaksınız. Beşiktaş'ın bence yapması gereken de bu. Feda sezonunda olduğu gibi veya işte geçen sene Trabzonspor'un yaptığı gibi biraz daha önce potansiyel ve gelecek vadeden oyunculara yönelerek Beşiktaş biraz zaman kazanmalı. Bence taraftarından veya işte kamuoyundan bir bence baskıyı da beklentiyi de biraz düşürmeli. Yani hatta mümkünse Beşiktaş'ın mesela bu seneki hedefi bence sadece Süper Lig'de şampiyonluk yarışı vermek olarak belirtilmeli. Çünkü Beşiktaş şu anki mevcut kadrosuyla ben şampiyon olacağım diyorsa eğer olamaz. Yani çok bu hiç gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü bugün baktığımız zaman geçen seneden üstüne koyan Fenerbahçe takımı var. Galatasaray takımına zaten 4 yıllık bir kadrosu var. Trabzonspor takımı da üstüne koymuş durumda. Beşiktaş takımı ise güç kaybetmiş durumda. Siz güç kaybetmiş durumda bir takım olarak kazana şampiyonluk hedefiyle ya da işte mutlaka şampiyon olacağım düşüncesiyle başlarsanız yine Kasım ayında Aralık ayında ligi havlu atarsınız.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray. Galatasaray'da da sessizlik sürüyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Torreira, Lemina, Jacobs, Sara, Şallay'ı gönderirim. Kamavinga, Turam, Can, Liverpool'dan Curtis Jones, Salih Özcan'ı alırım. Keyfime bakarım diyor Ahmet Bey. Yani kolay değil tabii bu transferleri yapmakta.
0: Sadece Kamavinga bile başlı başına çok zor.
1: Yani tabii ki.
0: Saydığı isimlere girmiyorum bile ama bence Salih Özcan o kadar da fark yaratacak bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene çok az maçlı süre aldı. Yani daha iyisi bulabilir Galatasaray, öyle söyleyeyim.
1: Tabii Dünya Kupası'ndaki tek maçlık performanslar yani bence yanıltmamalı. Mesela Salih Özcan tamam ABD maçında iyi oynadı ama o karşılaşma formalite maçıydı. Keza aynı şekilde yani Kanada'da mesela Jonathan David hat-trick yaptı. Ben bekliyorum yani hangi kulüp acaba üzerine atlayacak diye yani büyük saçmalık yaparlar.
0: Kesinlikle. Amerika maçının konusundaki düşüncelere katılıyorum. Yani o maç yani hazırlık maçından farklı bir maçtı. Ve dediğim gibi diğer düşüncelerde aşağı yukarı katılıyorum. Yani bir oyuncu alırken oyuncu hangi maçta nasıl performans vermek buna bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bu detaylara iyi bakmak gerekiyor. Maçtan maça baktığınız fotoğrafın yüzü değişebilir. Mesela Amerika maçından Salih Özcan'a bakarsak iyi bir performans diyebiliriz. Ama sezon boyunca

0: verilerine bakarsak Tokat maçta oynamış, Tokat maçta süre almış bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki Galatasaray'ın nasıl profillere yönelmesini bekliyorsun? Herhalde yine yıldız profillerden de oyuncular göreceğiz.
0: Öyle gözüküyor, evet, öyle gözüküyor. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe yıllardır bunu tercih ediyorlar. Ama burada tabii Galatasaray'da Osimhen faktörüyle Galatasaray direkt olarak başarılı olur. Çünkü bugün dünyanın herhalde öyle 5 ya da 6 forvetinden biri. Tabii ki dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olan bir takımın da başarısız olması çok beklenen olmuyor. O bakımdan Galatasaray biraz Osimhen'in farkıyla bence çok başarılı özellikle Süper Lig'de. Ama Galatasaray'da şöyle bir durum var. Yani 4 yıldır aynı aşağı yukarı takım oynuyor. Yani bu biraz da tükenmişlik sendromu yaşatabilir. Çünkü İspanya mesela Dünya Kupası hatırlarsın 2010'da aldı. Aynı takım aşağı yukarı 2014'te sonuncu oldu diye hatırlıyorum. Yani bazı takımlarda bu ters yapabiliyor. Aynı takımla başarılı olmuş aynı takımla uzun yıllar oynamak bazen ters etki yapabiliyor. Doymuşluk hissi oluyor. Başarıya karşı bir herhangi bir açlık hissi olmuyor. O bakımdan Galatasaray'ın ben takımında geliş değişiklikler yapmasını bekliyorum. Özellikle zaten Sanchez ve Torreira'nın takımdan ayrılması yönünde bazı soru işaretler olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Ben Galatasaray'ın 11'inde mutlak surette yani 3 veya 4 oyuncunun ayrılmasını bekliyorum. Çünkü bence olması gereken de budur. Çünkü bir takımın hem başarılıyken hem de başarısızken aynı kadroyla uzun yıllar oynaması bence çok doğru bir durum değil. Başarısızken zaten değildi. Başarılıyken de bence pek değil. Çünkü oyuncular bir noktadan sonra o doymuşluk hissiyle sahaya çıkıyor ve performansları direkt olarak düşüyor. O bakımdan dediğim gibi ben daha sıra ilk 11'inde bazı değişiklikler bekliyorum. Yani takımdan ayrılacak oyuncular yönünde ama bunlardan beklediğim oyunculardan biri Osimhen değil. Çünkü Osimhen çok yüksek bir maaş olan bir oyuncu ve Türkiye'den aldığı maaşı bence ancak Arap Yarımadası'nda alabilir. Onun dışında ben Osimhen'in Arap Yarımadası dışında herhangi bir takıma da ülkeyle transfer olmasını beklemiyorum. O bakımdan da ben Osimhen'in daha sonra ayrılmasını beklemiyorum ama belki Sanchez veya Torreira gibi oyuncularda belki bir ayrılık olabileceği düşüncesindeyim.
1: Peki Fenerbahçe'de de ilk hamle gelmişti. Vedat Muriç hamlesi ve sonrasında bir sakatlık da yaşadı. Vedat Muriç nasıl hamleler bekliyorsun Fenerbahçe'den? Çünkü Beşiktaş'la aynı zamanda sezonu açacak. Fenerbahçe'de yani dört büyük takım arasında en erken sezonu açan takımlar arasında olacak.
0: Kesinlikle. Aslında dediğim gibi Fenerbahçe hızlı bir giriş yaptı. Vedat Muriç Türkiye'de direkt olarak fark yaratabilecek bir oyuncu ki zaten oynadığı süreçlere fark yaratmıştı. Ya geçen sene de Galiba'da hakikaten çok başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Ancak dediğim gibi galiba ilk idmandaydı veya ikinci idmanda olsa gerek sakatlandı ve ciddi bir durum olduğu söyleniyor. O bakımdan yani Fenerbahçe biraz daha sıkıntılı bir dönem bekliyor ki bununla da kalmadı biliyorsun. Avrupa'dan da UEFA'dan da bir para cezası aldı Fenerbahçe. Yani birdenbire üst üste iki kupa haber gelmiş oldu ve zaten yıllardır devam eden bir şampiyonluk özlemi nedeniyle bir moralsizlik ve umutsuzluk belki de hakimdi. Üst üste gelen iki haberle iki kötü durumla bu belki biraz daha artmış olabilir. Ama Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım seçilirken bir seneliğine geliyorum. Mutlaka şampiyon olmak zorundayız ifadesini kullanmıştı. Bu doğrultuda ben Fenerbahçe'den riskli ama kaliteli hamleler bekliyorum. Fakat baktığımız zaman Fenerbahçe'de geç kalmış durumda. Çünkü Fenerbahçe'de hoca seçimi bir kere çok bence geç açıklandı. Kur'an'ın açıklanmasına az bir süre kala hoca açıklandı ki bir hafta içinde belki de hoca değişti. Çünkü herkes artık hocamadı bekliyordu. Birdenbire sürpriz bir şekilde İsmail Kartal göreve geldi. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin de işi zor. Çünkü çok fazla eleme oynayacak. Bununla yanı sıra şampiyonluk özlemi zaten yıllardır devam ediyor. Çok kırılgan bir takım bu yüzden. Ve İsmail Kartal daha önce evet Fenerbahçe'de baktığımız zaman sonuçlara baktığımız zaman en yüksek puan olan teknik adam. İşte en çok gol atan belki teknik adam. 100 golü sezon haricinde en çok gol atan teknik adam. Ama baktığımız zaman kupası yok. Dolayısıyla çok stresli ve baskı seviyesi yüksek bir sezon olacak bence Fenerbahçe'de ama henüz hamle olmaması tabii ki negatif bir durum. Ama Fenerbahçe'den ben Galatasaray'ın yaptığı hamlelere benzer hamleler bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sanmıyorum ki bir genç bir kadro yapılanmasına gideceğini ve Umut Vadiden oyuncuları kadrosuna katacağını, daha çok hazır oyunculara, çünkü bu sene gelen bir yönetim var. O bakımdan bir senelik gelen yönetimin de amacı tabii ki hazır oyuncuları alarak bir sene içerisinde şampiyon olmaktır. Ama bu noktada tabii ki bazı soru işaretleri var. Bugün baktığımız zaman Fenerbahçe takımı üst üste Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına çıkacak. Bir yandan da lig maçları oynayacak o süreçte ve dediğim gibi hocasından daha önce kazandığı bir kupa yok. Tabii ki tüm bunlar birer soru işareti. O bakımdan forvetin de Vedat Muriç'in de sakatlanması, belki bir forvet yapılacaksa, bir forvet transferi yapılacaksa, Vedat Halil'in bir forvet transferi yapılacaksa, forvet transferi sayısını da birdenbire ikiye yükseltebilecek bir durum oldu. O bakımdan bence Fenerbahçe de Beşiktaş gibi transferde biraz geç kaldı. Ama tabii ki bunda Dünya Kupası'nın da %100 etkisi olmuştur. Çünkü bütün dünya genelinde şu an transfer döneminde bir durgunluk hakim.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim Gülsün'üm. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir haber turu yapalım reklama gitmeden önce. Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, A milli takımla ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki genç futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım. Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerli ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz dedi Can Uzun yaptığı paylaşımda. Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam edecek Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovakya'da kampta devam edecek. Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Yanyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır denildi. Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan isimlerse şu şekilde sevgili Radyo Gol dinleyicileri: Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazdağ, Al Musrati, Cihan Onana, Elan Ricardo, Joao Mario, Can Keleş, Ersin Destanoğlu. Beşiktaş'ın kamp kadrosuysa şu şekilde: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Udokay, Junior Olaytan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Černý, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ozan Sevim, Azem Yortaç, Kartal Cengizer, Fahri Keremay, Cumali Gürsel, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Mustafa Erhan, Hekimoğlu, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Devrim Şahin ve Thiago Giallo şeklinde Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosu.

Premier Lig'de yeni sezona Andoni Iraola yönetiminde başlayacak olan Liverpool'da ikinci transfer açıklandı. Osasuna'da geçtiğimiz sezon forma giyen Victor Munoz'u kadrosuna katarak ilk transferini yapan Merseyside ekibi, Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'in genç stoperi Jeremy Jacquet ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transfer için bu yılın başında anlaşma sağlandığı belirtildi. 20 yaşındaki stoper transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Çok mutluyum, burada kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Liverpool gibi bir kulüp benim için büyük bir hayal" ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool bu transfer için 60 milyon sterlin ödeme yapacak, yani 63.6 milyon euroya tekabül ediyor. Futbola Fransa'da Joinville altyapısında başlayan Jeremy Jacquet sonrasında Rennes'in akademisine geçmişti. 2024'te A takıma yükselen genç futbolcu kısa bir süre Clermont-Foot'ta kiralık olarak oynadı. Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Fransız stoper 7 gol ve 3 asist kaydetti.

Liverpool'la olan sözleşmesinde son senesine giren Virgil van Dijk hakkında çarpıcı bir transfer iddiası var. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın sahibi Gary Cardinal'le kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic Hollandalı stoperi kadroya katmanın hayalini kuruyor. Yaz transfer döneminde Fransız stoper İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un bu ayrılığa sıcak bakmadığı ancak bunun aşılabilir bir problem olduğu aktarıldı. Olası transferde en büyük engelin Van Dijk'ın ayrılmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının yıllık net 7,5 milyon euro ile Liverpool'un en fazla kazanan futbolcusu konumunda olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca Van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Milan'ın hem sahada hem de saha dışında gerçek bir lidere kavuşacağı ve uzun yıllardır eksikliği hissedilen karakter oyuncusu profilini kazanacağı vurgulandı. Yakında 35 yaşına girecek olan Van Dijk, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı. 4941 dakika sahada kalan başarılı stoper 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan da El Bilal Ture konusunda bir karar geldi. Haberin detayına şöyle bir baktığımızda El Bilal Ture konusuyla ilgili Beşiktaş'ta karar açıklandı. Geçen sezon Atalanta'dan kiralamıştı El Bilal Ture'yi Beşiktaş. Siyah beyazlar 24 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş Malili futbolcu için veda paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında geçici transferle kadromuzda yer alan El Bilal Ture'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. El Bilal Ture için opsiyonun kullanılacağı da gündeme gelmişti ancak Beşiktaş 24 yaşındaki futbolcuya veda etti. Beşiktaş'ta El Bilal Ture ile birlikte geçen sezon kiralık olarak takıma katılan Jota Silva, Davis Vazquez, Cengiz Ünder ve Christian Aslani ile de yollar ayrıldı.

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş ve gözünü Premier Lig ve Lig 1 ekiplerinin de radarında olan Osman Diabate'ye dikmiş durumda. Süper Lig'de transfer çalışmalarını hız kesmeden devam eden Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için rotayı dış pazara çevirdi. Siyah beyazlı yönetim sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Osman Diabate için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş kurmayları transferin maliyetini ve şartlarını sordu. Diabate için transfer yarışı sadece Türkiye ile sınırlı değil. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu için Avrupa'nın dev kulüpleri devrede. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ve Newcastle United'ın yanı sıra Fransa Lig 1'den henüz açıklanmayan bir takımın Diabate'yi kadrosuna katmak adına ciddi bir şekilde devrede olduğu belirtildi. Osman Diabate'nin Türkiye'deki tek talibi de Beşiktaş değil. Siyah beyazlılardan önce Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor'da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve transfer şartları hakkında resmi bilgi almıştı. Karadeniz ekibinin ardından Beşiktaş'ın da sürece dahil olmasıyla birlikte Diabate transferinde tam anlamıyla bir transfer savaşı başladı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Bey yazmış, selam Göksel'in, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın tur eden çıkması çok yanlış değil mi sence? Çok iyi futbolcuydu demiş. Ya Mehmet Bey, ama katılıyorum. Ya kötü bir futbolcu değildi ama şöyle bir şey var işte. Arda arda kötü geçen sezonlar, ya bu kadar kötü sezonlar olunca iyi oyuncu bile kendini çok iyi gibi gösteremiyor.

Yani takımdan bir kere taraftar nefret değil tabii ki ama takım sevimsiz geliyor gözüne. Yani o yüzden olabilir. İyi futbolcular yok muydu Beşiktaş'a gelen? Vardı kadroda. Gerçekten iyi futbolcular da vardı ama takım kötü olunca maalesef kurunun yanında yaş dayanıyor biraz. O yüzden yeni bir yapılanma bence de mantıklı. Yani El Bilal Touré

Her zaman olduğu gibi Türk basketbolunu her anlamda, her koşulda destekleyen ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerek de bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup amacından da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna'da, daha sonra 6 Temmuz'da burada da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hınca hınç milli takımımızı donduracak. Tüm Türk halkının önünde de inşallah 2 galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz gruba da daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsel olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan deneyimli hazırlıkları bizi her zaman, onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maçı da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha dediğim gibi avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir. Yani tabii ki bizim her anlamda Türk basketbolunun sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de bu zamana kadar son 8 yıla baktığınız zaman kulüpleri burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar ki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması sonucunda, doğru kadrolar sonunda elde etmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetimsel olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Senin de söylediğin gibi son 8 yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Son geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da bu anlamda yapmış olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takım anlamında hocamızı, bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimizi inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. Dediğim gibi inşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbol sever

0: Açısından çok kıymetli buluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Kolay gelsin.
1: Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Peki diğer tarafta Koç Ergin Ataman neler söyledi, dinleyelim.
2: Son iki maçı grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık biliyorsunuz. Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir anlamda bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son Eurobasket'teki Avrupa ikinciliğiyle şu anda Avrupa basketbolunda rankinglerde birinci sırada gösteriliyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar hepsi. Bütün oyuncularımız, NBA'deki oyuncularımız, Euroleague'de oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık, İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da Gloria tesislerinde iyi bir kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık. Ama şimdi tabii ki artık bu son 3 günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna deplasmanı var. Tabii ki Bosna da grupta ilk 2 için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta bir ekol bu Bosna basketbolu da tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşlere son maçımızda 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları Ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de Ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi aynen geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Tabii ki olacak. Aslında bu şampiyon olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum. Ama aynı tarihe denk geldi Dünya Şampiyonası. Şu anda U17 milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki kamp döneminde, Ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. Ki 17 yaş tabii ki çok aslında genç bir yaş, küçük bir yaş. Ama hakikaten çok istikbal vaat eden iki tane oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz. Teşekkürler.
1: Ergin Ataman'ın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz Beşiktaş Bilal Ture'den çıkmış. Kim gelse bir şey olmaz. En az 5 sene daha boşa kürek, 2030'a kadar Galatasaray şampiyon olur diyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İzzet Özcan hattımızda. İzzet hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: İlk olarak tabii Dünya Kupası'nda milli takımımız, yani çok büyük ümitlerimiz vardı ama çok erken veda, gruptan bile çıkamadık ki bu turnuvada gerçekten gruptan çıkamamak gerçekten bir hali zor gözüküyor. Yani özellikle grup aşaması bittiğinde bunu fark ediyoruz. İlk olarak nasıl değerlendirirsin milli takımımızın turnuva performansını?
3: İyi yanından bakalım, en iyi dördüncü olduk. Yani en iyi dördüncü olarak tamamladık. Tek iyi yan bu sanırım, bu ana kadar iyi olarak yorumlanırsa. Şimdi oynadığımız futbolla ilgili söylenebilecek çok şey var. Birçok insanla çok şey söyledi. Tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok bence. Daha üzücü olan şey, asıl üzücü olan şey bizim herhangi bir aksiyon almamamız. Yani aldığımız sonuca dair hiçbir kimsenin sorumluluk sahibi olup da böyle bir adım öne çıkıp da bir aksiyon almaması, bir istifa veya araştırma dalında bahsetmiyorum. İmma suçtan suç benimdir diyen adam bile yok yani. ekibin içerisinde. Bu bile o kadar üzücü bir şey ki. Yani herkes öyle çok büyük umutlarla geldi Türk milli takım adına. İzleyenler çok büyük umutlarla izlediler. Herkes işini gücünü aksatıp belki de sabah çok erken saatlerde uyandı. İşte buradan oraya giden bir sürü vatandaşımız oldu. Sonunda karşılığını aldığımız şey doğru düzgün mücadele bile etmeden maalesef ki elenen bir milli takım izlemiş olduk. Ve bir o kadar da politik. Yani açıklamalar sürekli onlara gelen eleştirilere yönelik, herkes değil tabii ama birçok isimden, hani onlara gelen eleştirilere yönelik haksız olduğuna dair açıklamalar geldi. Ve kimse dediğimiz gibi bir suç kabul etmedi. Tam tersi, iyi oynadığımızı savunan bir kitle vardı karşıda. Bu daha da üzücü hale getirdi. Yani biz en azından bu kadar üzülüyorken, kötü olduklarını düşünürken karşıda da keşke kabullenen, ya evet hata ettik diyen bir milli takımı olsaydı orada, temsiliyet adına da biraz daha iyi hissettirirdi bizi. Üzücü olan, en büyük üzücü olan şeylerden biri de yine bu karşıdan, yani giden, oraya giden ekipten, milli takımımızdan birçok isimden aslında kötü oynamadık, işte şöyleydi böyleydi gibi kabullenmeyen şekilde tepki verilmesi biraz sosyal medyada da çok milli takımına benimsenmesi adına da problemler çıkardı. Bu tabii kimse böyle olsun istemez de çok da kağıt şekilde ayrıldık. Yani mesela elenip gururlu olan ülkeler de varken, yani biz elenip çok kötü hissedip aynı zamanda işte aksiyon almadan böyle çok karışık bir ortam oluştu yani milli takım adına. Ve bu üzücü. Yani keşke böyle olmasaydı. Yani bizler aynı hevesle elensek bile ya deseydik ki mücadele ettik de olmadı. Yani doğruları yapmayı denedik de olmadı deseydik. Ama ne açıklamalarımızda, ne alınan sorumluluklarda, ne de sahada gösterdiğimiz mücadelede herhangi bir doğru yapmadan elenmiş olmak çok üzücü. Belki ya bilmiyorum, bence devam eder, 2030'da falan da biz katılırız Dünya Kupası'na ama
1: ama yani bir daha katılamayacağımız yani. Sonuçta 4 efendim? Yıl yani 4 yıllık bir süre. Tabii. Zaten 24 yıl sonra katıldık, bir iz bırakmak istedik.
3: Kesinlikle öyle. Yani sadece turnuva üzerinde iyi bir iz bırakmak değil de bizlerin hayatında da iyi bir iz bırakmak istedik. Sonuçta hani sen de ben de birçok dinleyen insan için de bu cidden aklımızın erdiği şekilde ilk izlediğimiz Dünya Kupası ve hevesle, keyifle bekliyoruz. Ama şunu hissettirmesi çok kötü milli takımın. Yani bazı şeylere, Dünya Kupası ile ilgili bazı şeylere sanki benden daha az hazırlanmışlar gibi hissettirdi. Yani yalan olmasın. Şimdi
1: ve bizim kadar heyecan duymamışlar gibi gerçekten.
3: Öyle. Yani burada birkaç defa muhabbetini yaptık. Hani içerikler, çok güzel içerikler var ülkemizde çıkan. Saatlerini görmüş insanlar var. Heyecandan uyumayıp çalışmış insanlar var. Ama milli takım sanki oraya Amerika'ya tatile gidiyormuş da arada maç oynayacakmış gibi havasında olması çok üzücü. Yani federasyonun da bu kadar içerisine siyasi olarak gergin şekilde dahil olması da çok üzücü bir şey. Biz federasyon tarafından da çok gergin cevaplar duyduk genelde. Çok gergin açıklamalar duyduk. Yani ortamı yumuşatmaya çalışan, böyle pozitif hava oluşturmaya çalışan bir yaklaşım da yoktu milli takımımız adına. Hani tam anlamıyla bütün süreç öyle çok trajik, üzücü, psikolojik olarak yorucu ve tamamen bizim bütün hevesimizi kuşağımıza bırakacak şekilde ilerledi yani.
1: Tabii Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hatta turnuvanın en heyecanlı zamanlarındayız ve sürpriz bir veda ile başlayalım. Almanya-Paraguay karşılaşması. Paraguay turu geçen taraf oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Almanya'nın vedasını, Paraguay'ın zaferini?
3: Valla Paraguay'a helal olsun. Çok önemli bir başarı. Şimdi Fransa ile eşleştiler. Tabii Fransa Almanya gibi olmayacak ama Almanya için de en az bizimki kadar bence büyük bir hayal kırıklığı. Onlar da zaten aslında grup aşamasını evet birinci bitirdiler ama hiçbir maçı bence iyi oynamadı Almanya.
1: Ya Curaçao karşısında işte farklı bir galibiyet var ama orada da Curaçao karşısında 1-1'e gelen bir maç vardı mesela.
3: Öyle ve bir bire gelirken ki oynadığı yani sonrasında Kurasao dağıldığı için yani 2-1 olduktan sonra Kurasao'nun nefesi yetmediği için öyle bir ortam oluştu. Yoksa 1-1 olduğu ana kadar ki oyunda Kurasao çok iyi mücadele edebiliyordu Almanya'yla. Kıramıyordu belki de o direnci ama direnç kırıldıktan sonra maalesef Kurasao dağıldı. Mesela Paraguay'da da aynısı olabilirdi bu halde. Hani Almanya o direnci bir defa kırabilse belki farklı şeyler konuşurduk. Ama Paraguay muazzam mücadele sergiledi. Bu gösterdikleri işte o fiziki kuvvet ki istatistiklere baktığımızda hani Almanya %75 topla oynama işte bilmem kaç XG oluşturma falan ama ikili mücadeleye geliyorsunuz. Paraguay'ın çok ciddi bir üstünlüğü var orada. Evet. Top kapma konusunda özellikle. Hani bu şunu gösteriyor. Almanya gerçekten fiziki olarak sahada yenememiş Paraguay'ı. Ve bu da belki de elenmelerini getiren en önemli unsur. Tabii ben o tarafta da zaten söylentiler çıkıyor. Ben Nagelsmann'ın istifa edeceğiyle veya ayrılacağıyla alakalı. Biraz teknik direktör tarafından da doğru bir yaklaşım gösterildiğini düşünmüyorum. Bu özellikle günümüz modası olan işte net bir 9 numarayla değil de biraz daha böyle sahte 9'la oynamaya çalışılan bir futbolda Almanya'nın yapısına ne kadar uygunluğu tartışılır. Ne kadar da başarılı uyguladılar tartışılır. Sahada gerçekten oynamaya çalışan çok yani kendisi olarak oynamaya çalışan iyi performans gösteren çok fazla oyuncusu da yoktu Almanya'nın. Belki hani Denizli falan söyleyebiliriz. İyi futbol oynadı diye. Almanya zaten turnuva öncesinde konuştuğumuz gibi belki de kariyer tarihindeki en gösterişsiz kadroyla buradaydı. En az beklentili olman kadrosu da belki buydu. Hani hem oyuncuları formsuz hani Wirtz, Musiala kötü sezonlar geçirdiler. En iyi iki oyuncusu olarak gördüğümüz oyuncuları. Ama Bayern'den gelen işte Pavlović iyiydi, Karl iyiydi. Oynatmak o da bir değişik bir karardı ama yine de Almanya kendi sisteminden dolayı elendi diyelim daha çok. Ben öyle düşünüyorum. Yani elindeki malzemeyi doğru kullanamadığı için belki biraz senin direktörünün egosundan belki sağ içerisinde futbolcuların doğru şekilde cesaretlenmemesinden ki haberler de vardı. Orca şekilde cesaretlenmeme garip bir cümle oldu ama yeteri cesareti gösterememesi diyeyim. Bazı haberler de vardı işte 6. penaltıyı atmaya hani hiçbir futbolcu gönüllü olamamış işte Goretzka falan korkmuş hani kaçırırsam karşılaşan baskılardan dolayı evet. Diye belli ki o tarafta da hani medyasal olarak milli takım içerisinde olumlu bir hava yok olarak görüyorum ben bu durum, bu açıklamaları, bu çıkan haberleri.
1: Kulübü getirirlerse eğer olumluya dönebilir olay.
3: Yani belki de. Doğru söylüyorsun.
1: Peki bir diğer tarafta da Japonya. Turnuvaya veda eden bir başka takım oldu. Brezilya yoluna devam ediyor. Bu eşleşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Japonya'nın vedasını 90+1'de gelen bir golle. Ki Japonya bunu çok sık yaşıyor Dünya Kupalarında.
3: Ve çok da üzücü bir hatayla elendiler aslında ya. Yani iyi bir fiziki mücadele gösteriyordu Japonya. Tan tarana top oynuyordu yani Brezilya'yla.
1: Öne de geçtiler zaten. Skoru da aldılar.
3: Aldılar. Doğru düzgün pozisyonu da vermediler bu arada. Hani 90+1'e kadar oyun planını kitlemeyi de başardılar. Evet, aslında Brezilya'nın. Biraz istediği şekilde gidiyordu. Uzatmalara gitsin, işte penaltılara gitsin. Belki biraz daha şansımız olur. Kendi ölçümüzle oynayalım şeklinde iyi bir futbol oynuyordu bence Japonya. Yani çünkü Japonya öyle hani topu sürekli ayağında tutayım, kendi oyunumu dikte edeyim ve baskılı oynayarak gol bulayım şekilde bir futbolla Brezilya'yı yenme şansı yoktu bence. O yüzden doğru bir tercihte bulunmuşlardı. Ama hani 90+1'e gelen şanssızlık diyelim, yorgunluktan gelen bir hata diyelim belki de onlara tura mal oldu açıkçası. Biraz Ancelotti'ye de belki değinmek lazım. Maç içerisinde güzel bir adaptasyon gösterdi bence. Hani Martinelli'yi konumlandırdığı nokta, işte Endrick'in yaptığı bazı bağlantı oyunları filan bir çıkar yol aramayı denedi en azından. Hani o da Japonya'nın oyununa teslim olmadı. Onların kapanmasına ve gösterdikleri dirayete teslim olmadı ve yapılabilecek farklı şeyler aradı maçın içerisinde. Belki bizim de hocalarımız izler ve nasıl farklı çözümler bulunabileceğini, maç içerisinde adaptasyon gösterebileceğiyle ilgili dersler alırlar diyelim. Yani kusura bakma lütfen, böyle biraz üzülüyor insan. İster istemez tekrardan Türkiye'ye değinmek istiyor maalesef.
1: Ya kesinlikle, yani büyük bir fiyasko. Artık nasıl toparlanacak bu enkaz bilinmiyor tabii ki. Ve Brezilya'nın rakibi de belli. Norveç'le karşılaşacak. Norveç'te dün Filişi sahili karşısında kazanmayı başardı. Haaland durumu 2-1'e getiren golü kaydetmişti.
3: Valla maçı izlerken ben biraz hüzünlüydüm. Çünkü iki takımı da çok seviyorum. Hani Dünya Kupası'nda bundan sonrasında yoluna devam etmesini istediğim iki takımda birisi. Hatta Norveç benim en büyük dark horse adayım. Böyle ilginç de bir şey söyleyeyim. Garip bir cümle ama. Ve Fildişi'nin de oynadığı futbol benim için çok keyifliydi. O fiziki kaliteleri, o işte süratli oyunları, istekli, yırtan, koparan oyunları, bir de genç bir takım olması. Çok iyi hikayeler barındırıyor olması, işte Diomande'nin hikayesi olsun. Zaten bizden işte Singo var orada, ben bir Galatasaraylı olarak destekliyorum diyebilirim. Hani tanıdığımız başka isimler de var, Olay gibi, Akbatu gibi isimler de var. Fildişi yakın hissettiğim bir takımdı. Elenmelerine üzüldüm ama Norveç'in turnuvasına da sevindim açıkçası. Maç kalitesi olarak da biraz mesela Fildişi'nin bulduğu gol, Diallo çok güzel bir gol attı. Keza Musa'nın attığı gol de muazzam bir goldü. Bence seyir zevki olarak da güzel bir maçtı. Biraz ikinci yarı biraz duruldu açıkçası. İlk yarı daha keyifliydi bence maç adına. Haaland da çok da iyi de vurmadı aslında. Hani boş kaleyi az daha kaçırıyordu. Kaleci kurtarıyordu az daha.
1: Evet, kontrol edemedi orada. Yanlışlıkla gol oldu aslında.
3: Sanki öyle, evet. Yani ben de hani birebir çok da iyi analiz etmedim durumu ama dediğinde haklısın. Biraz şansına bir gol gibi oldu böyle. Yine Fildişi son dakikalarda atabilirdi de. Hani atmaya da yaklaştılar. Hani 90 artılarda da belki gol bulabilirdi Fildişi sahili. Onlar için bence gelecekte çok ciddi başarılar ufukta bekliyor yani onlar. Çok iyi bir kadroları var. Daha 25 yaşında olan, ortalama 25 yaşında olan bir kadro. Hani 2030'da bence çok daha büyük bir aday olarak gelecekler. Belki de hani Afrika'nın yükselen futbolunu görüyoruz burada. Hani 10 takımdan 9'u bir sonraki aşamaya, son 32'ye kalmayı başardı. Evet. Ve bu takımlar içerisinde işte FAS başta olmak üzere çok ciddi ekipler var. Ve eminim ki ben bir noktada Fildişi de biz FAS gibi, şu an FAS ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. 2030-2034 yıllarında Fildişi'nin de benzer başarılar elde etmesi bence çok mümkün. Çok kaliteli oyuncuları var. Tabii daha fazla tecrübelenecekler. Diamond'e yanlış bilmiyorsam daha 18 yaşında. Hani piyasada en fazla kovalanan oyunculardan birisi. Biraz liderlik özellikleri de işte maçın kitlendiği zor anlarda da, böyle eleme anlarında da neler yapacakları konusunda daha da bilgilenecekler. Sonuçta grup aşamasında oynamak ile eleme aşamasında oynamak birbirine tamamen farklı şeyler. Çünkü grup aşamasında oynadığınız ilk maçtaki yenilgi sizi doğrudan elemiyor ama burada yaptığınız bir hatadan yediğiniz bir gol sizi doğrudan eliyor. Bunun psikolojisi çok farklı. Özellikle Dünya Kupası'nda tamamen farklı. Ve Fildişi de bu kadar gençken sahanın içerisinde çözümü bulmakta çok zorlandı bence. Yoksa çok üretken bir futbol oynadılar. Özellikle Pepe, hani o Diamondi'nin topunda içe kesmek yerine vursa belki çok farklı şeyler izliyorduk şu an. Belki Fildişi turlamıştı ve Brezilya'da Fildişi seçecekti, bilemiyoruz. Ama keyifli bir maçtı, güzel bir maçtı. Umarım böyle maçların sayısı artar.
1: Yani umarım gerçekten. Dün de aslında İsveç Fransa karşısında bir yere kadar direnebildi ama sonra beklenildiği üzere bir dağılma yaşandı. Fransa da yoluna devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
3: Şu ana kadarki maçlarda bu cümleye kesinlikle katılıyorum. Yani şampiyonluğun en büyük adayı Fransa gibi. Çünkü yani ön tarafta her şeyi yapabilecek o kadar çok seçeneği var ki Fransa'nın. Bir şekilde oraya topu getirmesi yetiyor. O dakikadan sonra Dembele, Olise, Mbappe, Barcola, Cherki, Doué, bu isimlerin hepsi kendi başına maçı kazandırabilecek kadar yetenekli isimler. Ki birlikteyken izlemesi de milli takım olarak çok keyifli Fransa'yı. Yani o ritmi yakaladığında Olise'nin attığı ara paslar, işte dünkü rövaş atası, keşke gol girseydi o vuruş mesela. Yani direkte patladı kaç tane şutları. Mbappe'nin aldığı konum, işte Alverleri, Barcola'nın o birebirdeki yeteneği ilk yarıda dakika daha 15'te 16'da bir yarı sahadan topu çalınmayarak herkesi girip atamadığı bir gol var. Mesela keşke o da gol olsaydı. Zamanında Buruma'nın Galatasaray'dayken attığı golü hatırlattı bana. Hani çok keyifli, izlemesi muazzam bir takım Fransa'nın. Ama bence bir ufak defoları var. O da defans yapmaya

0: başladıkları zaman çok birbirinden haberdarmış gibi oynamıyor sanki Fransa. Bir kopukluk var gibi hissettiriyor. Öyle yani bir geriye düştüklerinde ne olur görmek istiyorum. Ya o fiziki olarak Fransa ile eşleşebilen ve Fransa'nın ön tarafını bir nebze yavaşlatabilen bir takımla eşleştiklerinde biraz onu da görmek, izlemek istiyorum. En büyük favorimi bence şu ana kadarki maçlar adına kesinlikle evet. Ama yenilmez mi? Ben yenilmez olduklarını düşünmüyorum hala. Yenilebilecek formüllerin var olduğunu düşünüyorum Fransa'nın. Ki dün mesela Isak daha dakika 10 olmadan topa iyi vurabilse belki İsveç'e maça 1-0 başlayacaktı. Veya dakika 15'te o serbest vuruştaki organizasyonda Isak yine çok zayıf bir dokunuş yaptı. Orada daha rahat vurabilse topa yine maç 1-0 başlayacaktı belki. Sonrasında tamamen farklı bir şey izleyebilirdik. İsveç adına da bir gol yediklerinde oyun planları tamamen dağılıyor. Aynı durum Hollanda maçında da yaşanmıştı. Yani orada Verbruggen bilmem kaç tane top çıkardı. Bir tane yediler, sonra bitti İsveç yani. Böyle bir çok garip bir maçtı orada.
1: Peki Hollanda demişken, Hollanda da feda etti. Kazanan taraf Fas oldu. Yoluna devam ediyor Fas.
0: Benim beklediğim sonuç da böyleydi aslında. Ama ben daha yakın bir maç bekliyordum. Yani Fas biraz daha baskın bir taraftı. Açıkçası hani Hollanda pozisyon bulmakta, ki yine seninle yaptığımız programda da hatırlarsın, Hollanda'nın ön tarafından aslında çok güven vermediğini, evet savunma orta saha konusunda iyi bir takım ama ön tarafında birazcık problemler yaşayabilecek bir ülke olduğundan bahsetmiştik. Ve bunu da aslında bu son 32'de Fas'a karşı çok hissettiler diye düşünüyorum ben. Hani hücum hattında bir üretkenlik problemi vardı. Attıkları golde de böyle hani bir hızlı hücumda böyle biraz karşı, yani Fas savunmasının dengesiz yakaladıkları için attılar. Öyle o da iyi bir organizasyonla gelmiş bir gol de değil. Ve Fas da az daha atamıyordu da. Yani gelip kaç kere gelip kaçırdılar. Yani şanssız olurdu bence. Fas elenseydi Gakpo'nun golüyle, o 90+1'deki Diop'un golü gelmese ve Fas elense bence çok şanssız bir an olurdu. Çünkü bence pozisyon buldular. Yani gol atabilecek anlara girdiler. O hep alıştığımız, son zamanlarda çok dile getirdiğimiz, şu an derin bloklu savunma mekanizmasını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Hollanda'nın karşısında gol atabilecek çok pozisyona girdi bence Fas. Değerlendiremediler. Verbruggen de iyi bir maç geçirdi. Bence Verbruggen bu arada çok iyi bir turnuva geçirdi. İsveç maçı, bu maç, Japonya maçı, iyi kurtarışları var. Ve sonra da 5 penaltılara kalmadan da Rahimi iyi vursa topa, çok şey hatırlattı bana. 2022 finali Kola Moani ile Emiliano Martinez'in pozisyonu çok hatırlatmıştı bana. O uzatmaların ilk yarısındaki Rahimi'ni kaçırdığı.
1: Evet.
0: Belki penaltılara gitmeyecekti bile. Ama dünyanın en kötü penaltı atışlarından birini izledik herhalde dünya futbol tarihinin. Her vuruş birbirinden daha kötüydü belki de. Maçın ilk 90 dakikasının kalitesine yakışmayacak bir penaltı vuruşları sekansı izledik. Ama bence hak eden taraf turnuvalı.
1: Peki bir diğer eşleşmede dün sabaha karşı oynandı. Meksika Ekvador karşısında yeni güçlü bir futbolla kazandı. Ekvador'u turnuvanın dışına itti. Meksika yoluna devam ediyor.
0: Valla Meksika beni çok yanılttı. Benim en fazla yanıldığım takımlardan birisi. Ben yine kendi power rankingimde gruba 3. olurlar demiştim. Yani Güney Kore 1, Çekya 2, Meksika 3 olur diyordum. Hiç alakası bile olmadı. Çekya elendi, Güney Kore elendi filan grupta. Hani dediğimiz hiçbir şey tutmadı. Dediğim hiçbir şey tutmadı diyeyim daha doğrusu. Ve beni de şaşırtıyorlar açıkçası. Kağıt üstünde bu kadar da iyi de oynamalarını beklemiyordum ben. Ama ön tarafı özellikle çok hareketli. Jimenez olsun. Jimenez çok istiyor bu arada turnuvada başarılı olmayı. Ölümden dönmüş olduğunu düşünürsek de hiç haksız diyemeyiz kendisine. Hani o başarıyı yakalamak adına her şeyi yapıyor Raul Jimenez. Ve buralara gelmeleri bence çok sevindirici. Çünkü çok duygusal olarak oynuyormuş gibi geliyor bana Meksika. Kadro kalitesi belki en iyi takımlar arasında değişik Meksika. Belki sayabileceğimiz en iyi 10 takımdan biri değil belki. Ama oynanan futbol o şekilde değil. Sonra kadar 8 gol atıp hiç gol yemediler. çok başarılı şekilde ilerliyorlar. Yani ben bir tur daha atlamalarını isterim açıkçası. Ekvador adına da hani çok da bir şey de söyleyemiyorum. Çok üretken bir maç geçirmediler. Bence o kadro çok daha fazlasını vaat ediyordu. Caicedo liderliğindeki Ekvador kadrosu iyi bir takımlardı. Hani savunmasına falan baktığımızda da Hincapié var. Orada birkaç isim daha var. Şu an adı aklıma gelmedi ama.
1: Pacho.
0: Evet, Pacho. Kağıt üstünde belki de sahanın her yerinde kuvvetli bir takım. Ama sahanın üzerindeyken o üretkenliğe sahip değiller maalesef.
1: Peki, son olarak futbolun dışına çıkıyoruz. Yılın bisiklet severler için o günü geliyor. Tour de France. Nasıl yorumlarsın Tour de France öncesinde? Nasıl bilgiler aktarırsın?
0: Valla bence son iki yıla göre çok daha keyifli bir Tour de France bizi bekliyor. Uzun zaman sonra ilk defa takım zamana karşıyla açıyoruz mücadeleyi ve zamana karşıyla açıldıktan sonrasında genelde daha keyifli gidiyor. Çünkü zaten ilk etaptan hemen bir genel klasman mücadelesi içerisine girmiş oluyoruz. Takımlar o mücadeleyi, o stresi hemen ilk etaptan yaşamaya başlıyorlar. Tadej Pogačar buraya muazzam derecede başarılı bir sezon geçirerek geliyor. Paris-Roubaix ikinciliği, ki o da son saniyede sprintle geçilerek geldi. Tek gün klasiklerde süper bir sezon geçirdi. Bir kez daha turlu yarışlarda da katıldıklarında hepsini domine ederek geldi. Çok kuvvetli bir takıma geliyor. Yani United Arap Emirates takımı, UAE burada ilk 15'te 4 isimle yer alabilecek kadar kuvvetli bir takımla geliyor. Ve rakibi de belki de son 2 yıla göre daha kuvvetli bu arada. Onu da söyleyelim. Yani Jonas Vingegaard daha iyi geliyor. Giro'yu rahat kazandı bence. Orada en yüksek performansını, en üst seviye performansını göstermeden Giro'yu kazanıp da geldi. O da eksik olan tek büyük turunu da tamamlamış oldu. 3 büyük turu da kazanmış oldu. Bu da Pogačar'dan önce yaptı. Pogačar'ın hala bu veltası yok. Biraz da bunun rahatlığıyla, biraz daha belki daha stresle, daha baskıyla ve daha iyi bir hazırlık dönemi geçirerek geliyor bence Vingegaard. O tabii Wout van Aert'i arayacaktır. Turda Wout van Aert yok ama yine çok kuvvetli bir takım Visma'da. Bence daha kuvvetli bir rakip. Yani önceki iki yıldan daha yakın bir Pogačar-Vingegaard mücadelesi izleyeceğiz. Belki de yer yer Vingegaard'ın da yendiği bir mücadele izleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ve daha ilk haftadan Tourmalet'e tırmanacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 6. etaptı. Tabii bunu sonra kontrol edebilirim. Lütfen dinleyenler de kontrol etsinler. 6. etaptan Tourmalet'e tırmanacağız. Bu demek oluyor ki 6. etapta çok büyük genel klasman farkları da oluşabilir. Kimin kazanacak, kimin kaybedeceği daha ilk haftadan belli olabilecek. Bu sene 2 defa Alpe d'Huez'i geçeceğiz. Yani inanılmaz keyifli bir serüven bizi bekliyor ve cumartesi gününde başlıyoruz. Ve yeni takımıyla Remco sahneye çıkacak. Bu sene çok yarışmadı Remco Evenepoel. Daha çok Tour de France hazırlıklarıyla geçirdi. Onun da yanında işte geçen senenin podyuma çıkan ismi Florian Lipovic gibi inanılmaz kuvvetli bir sezon geçiren bir isim var. Keza Cahindri de burada. Yani o Bora da çok kuvvetli. Roglic'i getirmediler ama kağıt üstünde muazzam bir kadroyla geldiler. Remco da çok ilginç işler yapabilir. Orada sürpriz çıkartabilecek. Ve tamamen buraya odaklandığı için de zayıflayarak gelen zamana karşısı muazzam olan isim artık tam bir tırmanış ustadı da olarak gelmiş olabilir buraya. Onun da önemli bir favori olduğunu söylemekte fayda var. Tabii o sakatlık serüvenini de geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Buradaki bu üç ismin çok kuvvetli bir mücadelesini izleyeceğiz ve yani Pogačar ne kadar şaysam da artık yenilmesini istiyorum, çünkü biraz da garibanın yanında olmak lazım. Umarım bu sene farklı bir ismin kazandığı bir Tour de France ve her yarışında farklı bir hikaye izleyeceğimiz bir Tour de France bizi bekliyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İzzet. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim nazik davetim için. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: Teşekkürler. İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii bir yandan da teniste Wimbledon turnuvası oynanıyor. Tenisin en köklü Grand Slam'lerinden birisi. Wimbledon'da ikinci tur mücadeleleri oynanıyor. ve ne yazık ki temsilcimiz Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti. Liu karşısında 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybetti. Zeynep Sönmez turnuvaya veda etti sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Günün sonuçlarına Wimbledon'da devam eden karşılaşmalar da var tabii ama şöyle bir göz attığımızda erkeklerde Brooks Bay 3-0'la geçti Buse'yi ve dördüncü seti oynanan Fuksovic-Tien mücadelesinde Fuksovic artık işi bitirmeye çok yakın durumda. Tien'i turnuva dışına itecek gibi gözüküyor. Hurkacz Hofner karşısında 3-0'la geçmeyi başardı. Tammy Paul da Kwon karşısında Güney Koreli rakibi karşısında 3-0 kazandı. Zeng Meya mücadelesinde 1-0'lık Meya üstünlüğü devam ediyor. Şu anda tiebreaklerdeyiz ikinci sette. Molkan Altmaier karşısında 3-1 kazandı. Navon Koboli mücadelesi Koboli'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Davidovich Fokina Maroşan'ı 3-0'la geçmeyi başardı. Yannick Sinner şu anda Borges karşısında 1-0 önde ama Borges ikinci seti alacak gibi gözüküyor. Servis avantajı var. Bir servis kırmayı başardı ve kendi servisini de almak üzere 4-2'ye gelmek üzere ikinci set. Safiulin Van de Zandschulp karşısında 1-0 önde. Aguilar, Daniil Medvedev karşısında 1-0 önde. Rinder, Dem karşısında 1-0 öne geçmek üzere. De Jong ve Fonseca karşı karşıya gelecek. Mochizuki, Queen'le karşılaşacak. Tiafoe Atmane mücadelesi de 2-1'den Tiafoe'nun üstünlüğüyle kaldığı yerden devam edecek. Dün yarıda kalan mücadele. Aliashin Prismic mücadelesi 18.30'da 19.30'da Tsitsipas Djokovic'le karşılaşırken Nakashima Struff mücadelesi 19.45'te Hodar'da Karano Busta ile karşı karşıya gelecek saat 20'de. WTA tarafındaysa Naomi Osaka Gasanova karşısında 2-0'la kazanmayı başardı. Ostapenko Ruzic'i 2-0'la geçti. Savankaev Alicia Parks karşısında 2-0 kazandı. Kasatkina Yen karşısında 2-1 kazandı. Sabalenka Kessler engelini 2-0'la geçti. Şu anda Yastremska Buzas Maneiro mücadelesi 1-1 devam ediyor. Muchova Zeng karşısında 2-0 kazandı. Perry Kalinskaya mücadelesinde ilk setteyiz. 2-0'lık Perry üstünlüğü var. Günün kalan mücadeleleri de şu şekilde. Sierra Coco Gauff, Krejcikova Mira Andreeva, Siniakova Bartunkova, Pegula, Soribe Stormo, Aleksandrova, Tara Rude, Bencic, Wangshin ve Maria Jovic mücadeleleri sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Wimbledon heyecanı da devam ediyor. Çiftlerde de bugün Nick Kyrgios sahneye çıkacak. Bublik'le birlikte Pavic Arevalo ikilisiyle karşı karşıya gelecekler saat 17.45'te. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Dünya Kupası'nda tabii heyecan verici mücadeleler devam edecek. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken saat 23'te Belçika Senegal karşısında olacak. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Özbekistan milli takımı forması giyen Rams Başakşehirli Eldor Shomurodov bu ödülün sahibi oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Rams Başakşehir Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda tecrübeli golcüyü tebrik etti. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol FIFA tarafından Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyi golü seçildi ifadeleri kullanıldı.

0: Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. Son 32 turunda Quiñones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini mağlup ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Meksika, son 16 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi Türkiye saatiyle gece 3'te Meksiko City stadında, yani Azteca'da oynanacak. Bu turu geçen ekip adını çeyrek finale yazdıracak. İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı. A grubundaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika 3. maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ekvador maçını 2-0 kazanarak tur atlayan El Tri oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Meksikalı futbolcular son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı. Taraftarların kutlaması ise stat dışında da devam etti. Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quiñones Azteca'da gollerine devam etti. Meksika'nın şu ana kadar oynadığı 4 maçının 3'ünde gol sevinci yaşayan Quiñones attığı 3 golü de Azteca'da kaydetti. Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quiñones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı. Quiñones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golünü Luis Romo kaydetti. Golcü oyuncu aynı zamanda maçın adamı seçildi. Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımdaki gol sayısını 47'ye yükselterek zirve ile arasını kapattı. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi. Meksikalı oyuncu 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak. Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Edin Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü 3'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu. ABD milli takımının son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek şöyle konuştu Edin Dzeko. Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet, ABD iyi ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tam tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir. ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Edin Dzeko, hızlarıyla çok derine indiklerini görebiliyoruz. Favorisizsiniz ancak eleme aşaması grup aşamasından tamamen farklıdır dedi. Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, bence bu bizimle ilgili değil, daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD milli takımındaki futbolcuların ne düşündüğü, bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz ifadelerini kullandı. Bosna Hersekli sağ bek Arjan Maliç, eleme aşamasında oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerçekten iyi bir takımız ve dünyaya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sahaya her çıktığımızda %100'ümüzden fazlasını veriyoruz. Her top için, her fırsat için savaşacağız diye konuştu. Kaleci Nikola Basil ise rakiplerinin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, çok güçlü bir takım, ani ataklarda gerçekten iyi olduklarını biliyoruz. Ön alanda baskıda iyiler, bu yüzden bizim takım olarak savunma yapmamız önemli. Bunu yapabileceğimizi gösterdik dedi. Basil turnuvadaki bütün maçlarda taraftarlarının desteğiyle ilgili soruya, gerçekten inanılmaz, evden bu kadar uzakta sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son iki maçta evimizde oynuyormuş gibi hissettiler yanıtını verdi. Bu açıklamalarla birlikte ortaya karışığı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaklaşık 2 saattir sizlerle birlikteydik. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın diyorum. Yaklaşık 6-7 dakika sonra Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle.
1: Gökselin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar sizle bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, zaten hepiniz artık ezberlediniz ama biz hatırlatmamızı yine de yapalım. İbrahim abi selam, nasılsın?
5: Selam Can, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyidir. Böyle plajdan gelmiş bir evet. gibi bir havam var.
5: Şort, gömlek havası mevsimi başladı. Terlik.
4: Hani saat 12'de plajdan çıkıp yayına girip saat 2:10 geçe tekrar serin sulara atlayacakmış imajı seziyorum.
5: Ne güzel yani. Keşke öyle bir imkanımız olabilse.
4: Aslında yakınız da Sarıyer'e ya, buradan bir yedilik.
5: Yani evet, buradan aslında evet. Buradan yani o bölgede kek, oturanlar bir... için rutin program olabilir yani, mantıklı da.
4: Evet abi, başlayalım. Neyle başlasak, 10 artı 4 kuralı var.
5: Vedat önümüzde Vedat Muriç'le başlayalım. Vedat Muriç'le başlayalım. Fenerbahçe. Ya şöyle, şimdi bizim genel sorunlarımızdan biri ki kalp, yani alt adalede sıkıntı yaşamış, yani kısmi yırtık yaşamış. 30 sonrası oyuncularda yani ben çok daha erken tabii o sorunları yaşamaya başlamıştım. Bu özellikle alt adale kas yırtılması tekrar nüksetme konusunda çok problemli bir hadisedir yani. Ve 30'lu yaşlardan sonra çok daha zor, hem geri dönüş hem de o süreci sağlıklı idare edebilme. Yani Fenerbahçe için de Vedat Muriç için de başlangıç açısından olabilecek en kötü senaryo. Yani şimdi burada çok hassas bir durum var. Şimdi Fenerbahçe ön eleme karşılaşmasına çıkacak. Şimdi oyuncuyu acele ettirsen ya, bir an önce iyileştirelim. Çünkü genelde bizde işte erken döndürelim ki Galatasaray'a gelince orayla ilgili de bir duyduğum birkaç şey var, Singo ile alakalı, onu da söyleyeceğim. Şimdi acele ediyorlar, idare ederiz diyorlar. O acele ettiğin, evet belki senin geri dönüşle alakalı işini biraz hızlandırabilir ama sonrasıyla alakalı büyük problem. Yani Fenerbahçe başlangıçta zaten yani düşünce çok sağlıksızdı. Vedat Muriç'i o organizasyonun bir parçası yapma ve maliyetleri de, yani hatırla o dönem burada bahsettik. Yani Fenerbahçe için o olabilecek santrafor pozisyonuyla alakalı en kötü başlangıç oldu.
4: Evet, yani Fenerbahçe'de işte şey mi var, hani maça çıkmadan adadan ayrılmak olayı var ya, böyle bir durum mu ya şu anda? Şimdi 15 gün diyorlar ama işte bazı yorumcular haber de aldım diyor, en az 6 hafta oynayamaz.
5: Şöyle diyenler. Şimdi kalp sakatlıklarında, alt adale sakatlıklarında birinci derece 15 gün. İşte ikinci ve üçüncü derece, zaten üçüncü derece en problemli, 6 ile 8 haftadır yani. Eğer öyle diyorsa yani Fenerbahçe muhabirleri oraya yakın, o olabilecek en kötü senaryo orada. Yani sezon başı ilk maçlara falan yetişme şansı olmaz.
4: Emre Belözoğlu da hep oradan sakatlanıyordu. Ya, ama tut yani bir şekilde düzeltti, yine oynayabildi
5: ama
4: yani.
5: Ama çok sık sakatlık sorunu yaşıyordu yani. Hani idare etmen gerekiyor. Yani çok sıkıntılı bir durum. Yani ben zaten hep burada bahsediyorum ya Avrupa'da önemli liglerde istatistik yakalamış oyuncuları kolay kolay bize bırakmıyorlar Cihan. Yani bize geliyorsa onlar o Vedat Muriç için fiziksel anlamda bir senelik sürecini de takip etmişlerdir. Onlar 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorlar. Yani devamında oyuncunun sakatlık sorunu yaşaması ya da işte hızıyla ilgili yaşayabileceği bütün problemleri öngörebiliyorlar.
4: Evet, şimdi bir de bu 10 artı 4 yabancı kuralını federasyon dedi ki kardeşim biz değiştirmiyoruz. Resmi olarak da işte 2 gün önce açıkladı. Dedi böyle böyle 10 artı 4 kuralı uygulanacak dedi. En çok başı ağrıyacak takım da sanırım bu kuraldan Fenerbahçe.
5: Fenerbahçe yani.
4: Ederson, Livakovic, artı, Oscar Wolde, Škriniar, Diego Carlos, Bekao, Semedo, Amrabat, Kante, Genduzi, Fred, Asensio, Talisca, Musaba ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin yabancıları.
5: Bir de şey var orada. artı o genç 23 yaş Nene, Archie Brown falan o, o taraf da bayağı kalabalık yani oradan da problemli bir hadise. Ya de burada şey anlatıyor bize yani hani bir kulüp neden 12 senedir şampiyon olmuyor şeyi var ya. Ya yani buna baktığın zaman yani neden olamadığını sana çok iyi anlatıyor. Şimdi ya, o kadar fazla planlamada hata yapmışsın ki şimdi hadi kurtul bakalım bunlardan şimdi. Bunların bir de maaşını ödemek zorundasın. Kullansan öyle bir dert. Göndersen mesela Kante ile ilgili bir şeyler okuyorum. Hatta bizim programda da Sansürsüz'de de öyle bir soru sorulmuştu. Fenerbahçe yönetimi Kante'ye ya arkadaş senin maaşın yüksek gel burada biz bir indirim yapalım. Ya da bunu düşünmüyorsan sana ya bak sadece ne oyuncu.
4: Ederson ve Talişka'ya da acil müşteri arıyor Fenerbahçe.
5: Yani hiçbirini Kante yani değil. Ederson'u ayırıyorum ama Kante ve Talişka'ya müşteri bulma şansın yok. Mümkün değil yani mümkün değil. O yüzden yani burada işte bu planlama konusunda hoş. Şimdi diyeceksin ki abi yani sonuçta Aziz Yıldırım da göreve gelirken bunları biliyordu değil mi? Yani bugüne kadar halletmesi gereken de bir sürü problemi var Fenerbahçe'nin. Daha bak hala hangi oyuncular Fenerbahçe'de kalacak, hangileri gidecekle ilgili hiçbir şey yok ortada net. Korkunç bir belirsizlik var ve yakın tarihte bir ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi ile alakalı yani ne olursa olsun yani.
4: Ve İsveç'te bir maçı vardı. Fransa'nın 3-0 galip geldiği. Deschamps demişti zaten. Kante'nin bir sakatlığı var oynatmayacağım demişti. Ha. Yedekleri aldı yine ama oynatmadı.
5: Ya, o yok zaten Fransa'nın yüksek ihtimal yani finallere oralara gideceğini düşündüğümüzde zaten ondan ya, yakın zamanda faydalanamayacaksın yani. Yani çok Fenerbahçe tarafı gerçekten ciddi anlamda içinde problemleri barındırıyor. Çok merak ediyorum tabii bu süreçte nasıl bir idareci davranışı gösterecekler. Çünkü işin teknik tarafında bir hayli problem var. Yani biraz istersen şeyden de bahsedelim. Teknik ekipten bahsedelim. Bence bu çok önemli. Yani. Yani bir yerde başarı ya da başarısızlık tek başına bir kişi üzerinden açıklanmaz değil mi? Bir ekip çalışmasıdır o yani. Bir sürü yardımcıları var değil mi? Karar alırken de oturuyorsun. Antrenman planlaması yapılırken de onlarla beraber oturuyorsun. Mesela analizciyle oturup bir planlama yapıyorsun değil mi? O maçın istatistiğini beraber okuyorsunuz. İşte atletik performansçıyla takımın fiziksel durumuyla alakalı antrenman planlaması yapıyorsun. İşte yardımcı antrenörünle teknik anlamda oturup istişare yapıyorsun. Şimdi İsmail Kartal'ın en çok vurguladığı şey ne? 99 puan. Değil mi? 99 puan üzerinden sürekli bir şey anlatıyor. Hı-hı. Ama 99 puanı beraber kazandığı yardımcı antrenörü Recep Karatepe yok o ekipte.
4: Söyleyeyim mi ekibini? Tanıdığın var mı bilmiyorum. Dirk Kuyt var, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Seki Göle, zaten hocamız hep olduğu gibi, Melik Şah Sezgin ve Hasan Kültekin.
5: Kutay Eraslan'la ilgili, Eraslan değil mi? Doğru mu? Arslan mı Eraslan mı? Şimdi yanlışlıkla söylemeyeyim. Arslan, özür dilerim. Arslan. Onunla alakalı biraz tabii yani ekibe bakınca bir araştırmak istedim. U13'ün yardımcı antrenörü pozisyonunda bir hocamız. Şimdi olur mu? Olur tabii ki oradan A takıma çıkar mı? Çıkar ama senin onun altını doldurman lazım bir teknik direktör olarak. Atıyorum Emre Kartal oğlu. Emre Kartal şu şu şu şu donanımla, şu şu şu çalışmalarla değil mi? Ama şeyde değil. O okulu okudu bu değil. Yani antrenörlük anlamında altını dolduracağım. Buralarda eğitim aldı, buralarda tekrar yaptı demen lazım değil mi? Bak kendi ağzında da şeyi söylüyorsun. Aslında ben istemiyordum. Ali Koç getirdi diyorsun. Ve sonrasında ama donanımla ilgili hiçbir sorun yok diyorsun. Bir şeye karar vereceksin yani. Eğer donanımla ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorsan ki bence hiç olmasın da. Hadi getirdin. Yok ki hiçbir deneyim yok. Kutay Arslan hiçbir deneyimi yok. Zeki Murat Göle 10 küsur sene kalmış. Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını 5 dakikada anlatamamış yani. Hani bir basın toplantı anlatamamış ya. Yani neden şampiyon olamadığını 10 küsur sene o kulübenin kenarında olan, o sahanın içinde olan yardımcı antrenör pozisyondaki biri Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu basın toplantısında 2 dakikada ifade edemedi yani. Konunun benimle bir ilgisi yok dedi. Ben şimdi teslim eder miyim ona bir organizasyonu? Verdiniz yine. Mesela ödüllendirmiş oluyorsunuz değil mi? Yani yeni bir teknik direktör geliyor diyorsun ki Zeki Murat Göle yani şahane bir iş yapıyor. Buyur İsmail Kartal'la da yanında ol, ona da yardımcı ol.
4: Galatasaray.
5: Kimseyi olamamış ki.
4: Stat müdürüyle ilgili de mahkemesi ne oldu bilmiyorum.
5: Şimdi oraya geleceğim şimdi Emre Kartal'la ilgili. Biz Emre Kartal'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz antrenörlükle ilgili. Sadece bilmiyorum. İsmail Kartal'ın oğlu olduğunu, hatta bir dönem futbolcu olduğunu, Konyaspor'da hoca çalıştığında ona profesyonel sözleşme imzalattıklarını. Mesela o da çok yani
4: İsmail hocam yapmıştı onu.
5: Oradaydı İsmail hoca.
4: Orada yani, bir futbolcu yaptı.
5: Yani. Orada profesyonel sözleşme imzalattı. Oynayamamış, gitmiş bir yerlerde gezmiş. Ama biz onu Trabzon'da hatırlar mısın? Trabzon'da oğluma şiddet uyguladılar gibi bir maç sonu açıklaması vardı İsmail
4: Hoca'nın. Evet, evet, o olaylı maç.
5: Olaylı maçta. Ya biz itiraz etmiştik değil mi? Yani bırak antrenörün oğlu, kimseye o şekilde
4: tabii
5: davranılmaz.
4: Ki, tabii ki.
5: Ama bizim o gün yani ona bu yapılmaması gerekiyor dediğimiz kişi kendinden yaşça büyük Galatasaray stadında stat müdürüne konu ne olursa olsun. Yani konu ne olursa olsun fiziki şiddette bulunuyor. Şimdi burada ne anlatıyor? Bu konu bize neyi anlatıyor? Diyor yani mantıklı düşündüğümde dedim ya gencecik bir çocuk bir ya bu duygularını kontrol edemiyor. Yani problem çıkartan tarafta sürekli ya başına bir şey geliyor ya da o birinin başına bir iş çıkartıyor. Şimdi ben niye böyle birini bir de oğlum niye böyle birini yanımda gezdireyim ki yani? Niye bu kadar olumsuzluğu içinde barındırmış birini o işin içine sokayım ya?
4: Değil mi?
5: Ya,
4: biraz gözlerden uzak kalması
5: çünkü,
4: lazım.
5: Çünkü ya şöyle bir durum. Mesela Ancelotti'den örnek veriyor değil mi? Şimdi ya, ayrıca Ancelotti de yanlış bir şey yapıyorsa yanlıştır yani. Ancelotti yapıyor diye de o iş doğru olacağı anlamına da gelmez. Ama bir, yani baktığım kadarıyla bir arkadaşımız paylaşmış. Can altını dolduracağı bir sürü şey var değil mi? Oğlu bir akademiden oradan buradan bir yerlerde ve antrenörlük anlamında da kulüplerde bir test yapmış. Şimdi mental anlamda bu kadar problem içinde barındıran bir çocuk yani belli ki duygularını kontrol edemiyor Emre Kartal. Çünkü Galatasaray stadında yaşanan olay, Trabzon'da yaşanan olay ya bu çocuk duygularını. Şimdi sen
4: altını tekrar çiziyorsun. Konu ne olursa olsun.
5: Konu ne olursa olsun.
4: Ha şimdi şey olabilir belki Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlayabilir. Ya stat müdürü de
5: olmaz.
4: Yapsaydı diyebilir
5: ya,
4: ama.
5: Ya olmaz olmaz ya.
4: Konudan bahsetmek amacıyla
5: söylüyorum. Sen bir kere zaten evet. Bizim hani örf adet değil mi? Büyüğe saygı,
4: tabii,
5: hani küçüğe
4: yaşında.
5: Sevgi. Ya senden bu kadar baban yaşında birine değil mi? Yani ne olursa olsun ya bu işin de bir parçası ya provokasyona da direnç göstermek yoksa edilebilirsin.
4: Fedai değil sonuçta.
5: Provoke edilebilirsin. Antrenör olarak, futbolcu olarak o işin de eğitimin de bir parçası onlara direnç göstermek. Yoksa herkes kendinde değil mi? Dışarı çık bir sürü insan kendince başına gelen bütün olaylarda haklı gerekçesi var değil mi? Ama o da bana böyle yaptı diyor. Öyle olmuyor işte. Ama gelince o işin başına o iş ortadan kalkıyor. Yani şimdi bu kadar içinde olumsuzluğu barındırmış Emre Kartal. Zeki Murat Göl'e halledemiyor zaten. Zeki Murat Göl'e tarafına bir şey diyemiyorum Cihan çünkü yani en son benim o basın toplantısı hafızamda hiçbir şey anlamamış. Konudan alakası yok. Yani 10 küsür sene orada durmuş. Ya olaylardan haberi yok. İki kelime edecek bir şey yoksa olaylardan haberi yok.
4: Şey yani. Mi diyorsun Tedesco'yu suçladığımı?
5: Tedesco'yu suçladı. Benimle ne alakası var bu konunun dedi. Ya Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini Antalya'da kendi söyledi. Hocaya ulaşamadık, değiştiremedik dedi. Ya bir organizasyonda ya biz seninle beraber çalışıyoruz. Sen bu işin en tepesindesin. Ama burada burası su alıyor abi benim müdahale etmem gerekiyor. Ne diyeceğim ben Cihan yoktu ben ne yapayım mı diyeceğim yani. Ya battık ya. Orada alacaksın o inisiyatifi gerekirse maç sonunda bırakacaksın eşyaları olumsuz bir şey varsa istifa edeceksin. Ya böyle bir şeydir yani.
4: Bir de şöyle bir şey yani şimdi Zeki Murat Göl'ü ben tanımıyorum da sonuçta kaç ay Tedesco'nun yardımcılığını yaptı. Yani yardımcılığını yaptığın bir insanın arkasından konuşma işi de bence hoş bir şey değil. Yani biz seninle burada yayın yapıyoruz mesela. Sen bu yayının ardından gidiyorsun. Buraya başka biri geliyor çarşamba günü. Ya İbrahim abi de şöyleydi. Biraz sert yorumlar yapıyordu da işte sen. Bu hoş bir şey değil yani bence.
5: İyi olur mu öyle şey canım?
4: Bu, yani önce birazcık da şeyi oturtmak lazım yani. Karakteri ya oturtmak
5: işte
4: lazım.
5: O yüzden Cihan bu tarz davranış içerisinde olan insanları şey yapmayacaksın.
4: Koltuğunu beğenmedin. Onu bence oturma. O biraz sıkıntılı. Niye diyelim değil.
5: Mi? Biraz böyle altta kaldım gibi oldu.
4: Kaldırsaydık onu biraz şöyle.
5: Kaldıramadım abi. Konudan bu arada
4: aslında
5: tabii şimdi
4: gençsin değil mi?
5: Radyonun böyle bir durumu var biliyorsun. Yani evet. İstediğin
4: sen
5: gibi konuşurken
4: bence ben diğerini al evet sen o da tamam, biz de orada Zeki Murat Göle'de kaldık. Evet. Şöyle şu sağdan evet yaparsan
5: vallahi yaptım.
4: Oldu değil mi? Evet oldu. Şimdi yerini bulamamışsın. Yani, doğru yeri bulmak
5: tekrardan
4: önemli.
5: Tekrardan herkese merhabalar. Hani evet. İbrahim Yavuz ya yayına başlıyor.
4: Zeki Murat Göle'deydik.
5: Ya şöyle yani işte orada Hani dediğin gibi bir ekip arkadaşının ayrıldıktan sonra problemi gördüğünü söylüyorsun. Dediğin gibi orada da ona saygısızlık yapıyorsun. Diğer hadise, halledemiyorsun bir de problemi. Yani teknik anlamda da halledemiyorsun. Şimdi olur mu abi şimdi, yani bu kadar yardımcı antrenör pozisyonunda olan, bu kadar eksikliği içinde barındıran ekiple sen İsmail Kartal olarak nasıl bir planlama yapacaksın? Kayıtla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilmiyoruz. Zaten aynı dili konuşmuyorlar. Nasıl bir davranış içerisinde olacağını bilmiyoruz. Çok bambaşka bir eğitimden, kültürden geliyor. Şimdi kayıt şey der mi? Puanımızı çaldılar, şampiyonluğumuzu çaldılar gibi bir ifade kullanır mı mesela? Yani muhtemelen burada kullanmaz.
4: Burada şimdi ustalık, çıraklık, kalfalık falan muhabbeti var yani. Hı-hı. Kayıt burada ustalık dönemini geçirmeyecek sonuçta bana göre.
5: %100.
4: Dordrecht diye bir takımdan geliyor Hollanda'da ve ondan öncekiler zaten Hollanda'nın kalburaltı takımlarında görev alıyordu.

0: Ya sadece bir dönem Fenerbahçe'de futbolculuk anlamında çok önemli işler yaptığı için sen direkt ona talip oluyorsun yani. Fenerbahçe yani bak şimdi önümüzde bir yabancı kuralı ile alakalı eldeki yabancı oyuncular, işte vedalaşması gereken oyuncular, işte teknik direktörün hangisini o kadronun içerisinde tutacak, onu bile yeni getirmişsin, onunla ilgili de bir sürü eksiklik var, bak 2000'den bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlarda Fenerbahçe'nin yani o İsmail Kartal'ın o bir önceki sene 10'da 10'la başlangıcı vardı hatırlarsan lige. Yani benzer bir performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin olumsuz bir sezon geçirmemesi için. Yani çok acil bu süreci böyle en az hasarla. Ama nasıl halledecekler? Ya, kafamda kocaman soru işareti var yani. Antrenör tarafına gidiyorum, orada acayip bir belirsizlik can. Ya, oyuncu tarafına geliyorum, orada inanılmaz bir karmaşa. Kim olacak, kim gelecek? Pozisyon anlamında bakıyorsun, kadro planlamasında bir tarafta inanılmaz şişkinlik var, bazı taraflarda korkunç bir boşluk var. Teknik direktöre bakıyorsun, gittiğinde bir sürü işte bu psikoloji anlamında süreci idare edememiş olumsuzlukları var değil mi? Hani şampiyon Galatasaray'ın o sene şampiyon olduğunda Fenerbahçe'yi hatırlayalım, kupada gitmedi Urfa'ya değil mi? Kupada gitmedi, peşinden Olympiakos maçında rotasyona gitti, aman ligi kaybetmeyelim dedi. Ve bir haftada Fenerbahçe hepsini birden kaybetti. Bak Türkiye Kupası'ydı ya da şeydi, Galatasaray'la eşleştikleri maç, o Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'ydı, şimdi unuttum, ikisinden biriydi. O gitti, o kupa gitti elinden. Gitmedin çünkü oraya, gençlerle gittin. Geldin hafta içi Olympiakos'u, aman ligi kaybetmeyeyim diye bir rotasyonla orayı da kaybettin, konferans kupasını. Sivas'a gittin deplasmanda, orada da berabere kaldın, ligi de kaybettin. Yani ve tamamen o sürecin net belirleyicisi teknik direktörün psikolojik davranışıydı. Sınıfta kaldı orada İsmail Kartal. Şimdi psikolojik anlamda son süreçte bayağı problem yaşamış biri tekrar geri geliyor ve kanalın televizyonuna ve onu oraya getiren kulübün başkanının da en çok itiraz ettiği şey neydi? Ya arkadaş şu yapım işlerini bırakın dedi değil mi Aziz Yıldırım? Yani seni bu düşünce iktidara getirmiş ve sen o kanalın, şey, o televizyonun kanalında ilk ağzından çıkan şey, iki sene şampiyonluğumu çaldılar. Daha üzücü taraf, tescillendi dedi. Yani biri hocaya muhtemelen yani şampiyonluğu Fenerbahçe'nin tescillendiğini söylemiş. Onun da iki şampiyonluğunun. O da ikna olmuş ve Fenerbahçe ilk imza attığında ben şampiyon yaptım diyor. İkisini de çaldılar diyor. Şimdi sen bu düşünceye nasıl ben teslim edeyim organizasyonu?
1: Bir de yani İsmail hocamın bir danışman tutması lazım. Mesela basın toplantısında ne söyleyeceğini o yani danışmanın karar vermesi lazım. Mesela şu an Şerif İsmail hocanın oyuncusu. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiklerinin ne önemi var? Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi var 2 hafta sonra şurada.
0: İnanılmaz.
1: Elinde zaten tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani hiç gereği yokken Şerif öyle oyuncu böyle oyuncu, yani bir danışmana ihtiyacı yok mu sana göre İsmail Hoca'nın?
0: Anlıyorum da bunlar ama çok basit şeyler.
1: Hani
0: ya
1: şu
0: ya
1: kadar burada paraya transfer edilir mi diye kendi oyuncundan niye bahsediyorsun kabul
0: ediyorum,
1: ki?
0: Yahu kabul ediyorum ama bunun için de danışmana gerek yok ki ya. Ya bunu söylememen gerektiğini birinden destek almana gerek yok
1: tek
0: ki.
1: Tek forveti
0: yani.
1: İbrahim Yavuz mesela.
0: Niye ben ya bak sana diyor ki, 10 tane de olsa bırak İbrahim Yavuz tek forvet. 10 tane forvetin de olsa bir teknik direktör oyuncusu için bu ifadeyi kullanmaz. Ya sana ne maliyetten ya?
1: Alınmış sonuçta.
0: Ya nedir bir de ayrıca bu maliyet oyuncu? Niye talip olmuyorsun Şerif'in geleceğine? Değil mi teknik direktöre? Yapsana teknik yorum. Herkesi biliyorsun. Desene ben izledim Şerif'i. Antrenör olarak şu şu şu eksiklerini tespit ettim. Gelişimine de buradan dokunacağım. Onun üzerine şöyle bir oyun inşa edeceğiz. Niye? Çünkü kulübün başkanı zaten benzer ifadeyi kullandı. O da aldı onu cebine koydu. En kolay. Niye kalabalığın ikna olduğu bir durum var. Ben de onun peşinden gideyim. Olur mu öyle şey yani? Sen teknik bir yorum yapsana. Şimdi bunun için de desteğe falan da gerek yok Cihan. Yani bu kadar temel şeylerde. Destek nerede lazım onlara bence? Sosyal projelerle alakalı durumlarda bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörle çok çok ciddi kalabalığa hitap ediyorsunuz değil mi? Mesela sosyal sorumluluk, o tarz projelerle ilgili bir destek alın, oralarda bulunun, örnek olun insanlara. Tabii siz hiçbir yerde yoksunuz ya.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer konulara geçmeden dinleyenlerimizin yorumlarını da alalım. Çünkü karışıyor. Evet. Diğer konuyu atlayınca bir önceki konunun mesajı gelmiş oluyor. Biraz daldan dola oluyor. Bir bu konuyla alakalı mesajları okuyalım. Ardından Icardi serbest kaldı.

0: aldı. Yani Pino da ETSpor'a röportajlar verdi. Sana bunu soracağım. Hani Aziz Yıldırım böyle şeyleri sever. Arda Turan'a bir sürü teklif yapmıştı hatırla, aldığı maaşın. Acaba Icardi'ye böyle bir şey olur mu? Bunları konuşuruz. Demiş ki dinleyenimiz, duygu ve ruh olmadan futbolun ne anlamı var? Futbol ruhtur, tutkudur demiş. 10x koşar adam futbollu olunca diyor. Ama yetenek yoksa da bir işe yaramıyor keskin. İkisi beraber olursa eyvallah.
1: Ya tabii. Zaten sen yani temeli koşmak ya bu işin. Ne alakası var ruhla? Ruh olmadan koş. Ya bu temeli fiziksel durum ya yani. Niye içine illa bir ruh bir şey veriyorsun? Tabii ki hiçbir işte sadece futbol için mi geçerli? Eğer enerjin, duygun yoksa her iş için geçerli yani.
0: Yani İbrahim abiye sen daha çok gençsin dedin, orayı kaçırdı. Kaçırmadım. İsmail Kartal'ı sevmiyorum, bence kötü biri demiş. Yok be Alp, iyi biri de. Ben tanıyorum İsmail Hoca'yı da, yani bazen yanlış şeyler söylüyor. Çok büyüksün be Fenerbahçe, sen olmasan demiş, İnsanlar ne konuşacak diyor Hakan Aktaş. Fenerbahçe Spor Kulübü bu sene ilk üçe giremez. Bunu da bir yere yazar mısın demiş Gürbüz Önder. Unuttum ben yayını, yarım saat geciktim. Destur var mıdır dostlar diyor. Estağfurullah. İbrahim Yavuz'a aşk olsun. Ona teessüf ederiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu köprüden geçerken köprü parasını cebinden veriyormuş. Ayrıca radara yakalanırsa şoför ödetiyormuş. Niye başkanı hiç övmedi? Bu devirde böyle insan bulmak zor. Yunus Balyer. Konuşu belki... İbrahim Bey'e işte soruyorlar, işte işte villalarla ilgili, ben futbolculara villaları vereceğim diyor. Ardından da diyor ki ben diyor işte federasyonundan 5 kuruş para almıyorum. Ben kendim aracımla gidip geliyorum. Çok nadir federasyonun arabasını kullanırım. O zaman da diyor köprü ücretlerini cebimden veriyorum ifadesi var. Bu biraz tepki toplamıştı. Ona istinaden biraz ironi yapıyor Yunus da galiba.
1: Ya söylenecek o kadar fazla şey var ki yani hani bu takılacağın en son hadiseye de konuşman gereken, çünkü bize bir faydası yok onun köprü ücretini verip vermemesiyle alakalı, ama temel o kadar fazla eksiği barındırıyor ki içinde. İşte Dünya Kupası'na giderken bence en belirleyici şey oydu, kendi ayağına dolanan da sözdü, tarihin en şerefli oyuncuları dedi, sonra toparlamaya çalıştı, sonra oynanan iki maçtan sonra bir anda toplumu, ya daha ne istiyorsunuz işte, sizi buraya getirdik, Uluslar Ligi'nde en sondaydık, aldık en üste getirdik gibi, yani çok sağlıklı olmayan ifadeler kullandı. Ya da ben orada şöyle düşünüyorum. Ya bizim temel olarak bence en büyük sorunlarımızdan biri, bu sadece Hacı Osmanoğlu ile alakalı değil. Biz geçmişte problemi çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyoruz. Yani İdareci olduğu dönemlerde, kulüp başkanlığı yaptığı dönemlerde hepsi için geçerli. Sonra federasyon başkanı olduklarını biz hep onlardan, ya gel problemi çöz. Ya idareciyken onlar zaten problemin merkezinde olmuşlar ya. Ya onlardan onu beklemeyin. Ya daha donanımlı işin teknik tarafıyla ilgili bilgisi, birikimi olan insanlar oraya koymak zorundasın yani. O yüzden onlar oraya koyduğunda şeye gerek kalmıyor zaten. Köprü parasını ben mi verdim, sen mi verdin, benzini sen mi koydun? O hiç onlara konuşmaya gerek yok yani. Temeli yapamamışsın ya yani. Binanın temeli atılmamış, yukarı doğru çıkılıyor, oralardan bir şey anlatıyorsun. Temel boş yani. En ufak bir sallantıda, en ufak bir ağırlıkta çökecek orası. Çöküyor da zaten.
0: Evet, milli takıma gereksiz mi yükleniyoruz sizce arkadaşlar demiş.
1: Ya bir gereksiz yüklenecek bir durum da yok yani. Teknik bir yorum yapılıyor. Bir turnuvaya gidilmiş, büyük ayak kırıklığı yaşamış. Bunda bir anormallik de yok ki. Tabii ki eleştiri olacak ama burada teknik anlamda eleştiri olması gerekiyor.
0: Bizde şey var mesela, şimdi Almanya ile de Hollanda da elendi ya. He. Başkası gitti, işimiz hemen şey oluyor, feralıyor ya, Almanya bile elendi.
1: Örnek veriyorsun, yumuşamaya başladı.
0: Onlar tamam. 32'de elendi, fark etmiyor ama onlar tamam. Hemen örnek veriyor mesela. Şeyde normal hayatında da öyledir ya işte. Kesinlikle. Onun oğlu da böyle yaptı dersin. Bir örnek verip içini rahatlatmaya çalışırsın.
1: Ya bizim
0: bir anda tepkiler azaldı
1: ya
0: böyle.
1: Toplum olarak maalesef hep onunla beslendiğimiz için örneğimiz hep odur işte. Almanya Hollanda elenince senin elenmende bir anormallik yok diyorsun. Oraya takılma diyorum ben de sana. Onlar hallediyorlar neden elendiğini, iyi analiz ediyorlar. Bu turnuvada eleniyor, bir sonraki turnuvada final oynuyorlar ya da bundan sonraki turnuvalarda.
0: Ben de dün aynısını dedim. Sen... Almanya o kanatları hemen forvet ve kanat için çözecek.
1: Yani. Halledecek onlar. Onlar hazırlanıyor. Bak derde sana da yardım ediyor. Kenan'ı veriyor, Hakan'ı veriyor. Al sen de yarış diyor yani. Sonra sen de seviniyorsun. Ben Almanları yendim. Nasıl yeneceksin Almanları? Almanlar hem kendilerine oyuncu yetiştiriyorlar. Orayı kabul etmeyenleri de sana veriyorlar. Al bunlar bizi tercih etmedi. Al sizle de bizle yarışın diyorsun yani. Sen o tarafı halletsene. Bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar tesisi olan bir ülkede nasıl oluyor da bir tane santrafor bulamıyorsun? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşup duruyorsun yani. Ama İlgilenmiyorsun işin o tarafıyla. Almanya, Hollanda elendiyse sorun yok diyorsun abi.
0: Yaşça büyük diye her şeyi yapmaya muktedir mi olunuyor? Benim yaşım 68, size her şeyi söylemeye hakkım mı var demiş. İsmail yok, Kartal'ın ki oğlu Emre Kartal'la işte stat müdürü olayını söylüyor herhalde. 60 yaşında yaşına saygı duymak lazım diye bir cümle kurduk ya.
1: Biz şiddetten bahsettik ya, yani olur mu ya senden yaşça büyük? Yani biz en azından bu kültürle büyüdük yani. Karşı taraf hatalı bile olsa ya, sana zarar vermeye kalkmadığı sürece eğersin devam eder gidersin yani hani.
0: Evet, Hüseyin yazmış. İyi ki varsınız, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Sağ ol Hüseyin'cim, senin de. Yardımcı hoca Kites İsmail Hoca'dan daha fazla para alacak. Dünyada eşi benzeri var mıdır acaba?
1: Öyle miymiş?
0: Öyle.
1: Resmi olarak. Kites, ciddi mi söylüyorsun?
0: Köyt. Köyt değil.
1: Ya İsmail Hoca zaten şöyle bir durum var. Nerede okudum onu? Mert Hakan'la ilgili öyle bir haber vardı. Doğru mu bilmiyorum tabii. Şimdi bir sürü haber okuyoruz ama eğer doğruysa, gerekirse bedava oynarım diyor değil mi? Öyle bir başlık hatırlıyorum Mert Hakan'la, yani hani gerekirse bedava oynarım. Şimdi bu çok sağlıksız bir dildir yani. Niye? Yani madem bedava oyuncu, niye ilk geldiğin sene o kadar milyon euroları talep ediyorsun ya? Niye? Çünkü şu an verecek bir şeyin yok. Tükenmiş durumdasın. O yüzden bedava oynarım. İşte İsmail Hoca'nın, işte Rıza Hoca da bunu yapıyordu. Söz konusu işte Beşiktaş'ta para konuşma. Öyle şey olur mu ya? Ne demek konuş? Konuşacaksınız tabii ki paraya. Siz profesyonelsiniz. Ama o yüzden itiraz ediyorum ona.
0: Sorun
1: yani
0: olur be abi. Mesela şimdi geldiği Dortmund'te 20 bin euro kazanıyormuş Kayt. Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.
1: Ondan bahsediyorum zaten. Öyle şey olur mu? Bir teknik
0: İsmail
1: direktör
0: Hoca'dan fazla kazanıyor.
1: İşte ama İsmail Kartal'ın derdi şey değil ki. Yani oturup profesyonel bir şekilde o ben orada olayım diyor. Nasıl olursa olsun diyor, orada olayım diyor. Ama büyük bir kalabalıkta bunun iyi bak arkadaşımız ne diyor? Duygu diyor, istiyor. Al sana Duygu işte. Bak o da çok duygulanıyor Fenerbahçe'de. Profesyonel tarafla alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte Sergen Yalçın'ın ben maaş bıraktım demesiyle alakalı. Maaş bıraktın da giderken de bir enkaz bıraktın. Şimdi o senin bıraktığından çok daha fazlası kulübün üzerinde yük kaldı oyuncularla olarak ilgili. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsun. Enteresan şeyler var yani.
0: Çorum Spor ve Uğur hocamıza selam olsun demiş. Onu da konuşacağız. Hasan Gömeç, merak etme, geliriz. İbrahim abinin arkadaşı, dostu. İbrahim Yavuz'un Galatasaray ile ilgili yorumlarına sinirlenmek için sizi dinliyorum demiş. Ali Algün gülücük atmış. selam olsun demiş ikinize de. Bu Beşiktaş transfer yapmayacak gibi, sorar mısınız? Haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum? Neden işler bu kadar ağır ilerliyor diyor. İsyanı var Ferhat'ın.
1: Ya şöyle anlamak lazım biraz tabii. Yani Beşiktaş tarafını. Onlar da bir planla çok kısa sürede bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yani uzun yani sezon bittiğinde başka bir teknik ya bitmeye yakın daha doğrusu başka bir teknik direktörle planlama yapmaya çalışırken ya bir anda sportif direktöründen teknik direktörüne ciddi bir değişim var. Şimdi onların planıyla bu işi halletmeleri gerekiyor ama gerçekçi de olmak zorundasın. İşte Fenerbahçe ile ilgili bahsettiğimiz konu, göndermen gereken oyuncular var. Açman lazım şeyi. Sınırı. Bir de oyunculara git deyince gitmiyorlar. Ciddi de maaş yükleri var. Mesela Sergen Yalçın 2 tane maaş bırakıyor, 3 tane maaş bırakıyor da öteki tarafta getirdiği oyuncular ne olacak? Mesela sen getirdin, senin organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi ne olacak onlar?
0: Evet tabii biraz da isyanı var Beşiktaş taraftarlarının da, bu kombine yenilemeyle alakalı olarak çok isyanları vardı. Bu kale arkası tribününde kombinesi bulunan taraftarlar yeni sezon için kombine yenileme işlemleri sonrasında yeni oturma düzenine geçebilirler, değişiklik olabilirler şeklinde bir açıklama oldu. İşte Beşiktaş taraftarı da bana geçenlerde yazmış, dostlar işte biz yıllardır aynı bloktayız, o koltukta aidiyet geliştirdik, arkadaşlık kurduk, eski kombine sahiplerini tamamen bir belirsizliğe atıyor dedi. Bunu da buradan böyle söylemiş olalım. Geçenlerde de dile getirmiştik, belki Beşiktaş kulübünden dinleyenler vardır, bizleri kulaklarına kaçırmış olalım. Kar suyunu. Hoş geldin Cihan demiş. Yanında eleştirmen gelmişsin. İbrahim abiye selam olsun. Seviyoruz onu demiş. Böyle bir algı oldu seninle ilgili İbrahim abi.
1: Ya şimdi herkesin hayata bir oyuna bir bakış açısı var yani. Ben buradan yorumluyorum. Diğer arkadaşlarımız daha işin pozitif tarafıyla alakalı anlatmaya çalışıyor. Burada önemli olan yani söylediklerimizin altını doldurma hadisesi. Olumlu ya da olumsuz. Yani başarılı bulanların da neden başarılı bulduğu ile ilgili, çünkü sonuçta bizim de böyle bir görevimiz var değil mi? Yani dinleyen de izleyen insanlar da televizyonda da radyoda da dijitalde de Değil mi? Yani daha önce yolu oralardan geçmiş, sağdan geçmiş, teknik anlamda birilerinden bir şey duymaya çalışıyorlar yani. İşte biz de bunu hani olumsuzsa neden olumsuz, olumluysa neden olumlu? Yani ben o benim yani keşke ben de o bahsettiğiniz gibi her şeyi böyle toz pembe görebilsem ama ya, olmayacağını da deneyimlemişim. Şimdi ben Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tedesco ile devam ederken onu 5 atarken o işin yani olmayacağını görüyorum, 3 aşağı 5 yukarı. Oyunun oraya gittiğini görüyorum. Şimdi ben hani skor üzerinden yorum yaparım, problem değil ama sonrasında kendimle çelişeceğimi biliyorum.
0: Şişeler üzerinden yaptığın yorumda yani, bayağı bombalamışlardı.
1: Ya hatırla ya neler dediler. Olmadığını sonra kendi de söyledi teknik direktör yani. Yani bahsetmek istediğim o. Yani herkesin de oyuna, hayata bakış açısı var. Burada önemli olan o bahsedilen şeylerin altının doldurulması ya.
0: Evet abi, döneceğim dostlar tekrar 0212 273 10 10'a, görüyorum mesajlarınızı. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Icardi mevzusu abi. Pino HT Spor'a bir röportaj verdi. Icardi'nin menajeri, ben dedi bir ay önce Galatasaray'la bunu konuştum dedi. Böyle gizemli yanıtlar verdi. İşte bunun cevabını bir önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim falan dedi. İşte Icardi'nin sözleşmesiyle alakalı bekleyip göreceğiz. Hiç böyle bir şey söylemedi. Ve şu an Icardi serbest. Bonservisi elinde.
1: Kim alır Icardi'yi?
0: Kim alır Icardi'yi?
1: Kimse almaz.
0: Fenerbahçe almaz mı?
1: Yok ya yani.
0: Ben normalde
1: çok
0: bunu,
1: büyük hata yaparlar yani.
0: Ben bunun gerçekleşme senaryosunun olma ihtimalini %0 olarak
1: görüyordum. Icardi gider
0: ama
1: mi diye sor. Gider.
0: İşte 30 Haziran'dan sonra dün gider. İtibariyle boşa çıktı ya.
1: Gider. Öyle Galatasaray, aşk, sevgi falan hiç tanımaz. 2 dakikada ondan iyi Fenerbahçeli olmaz yani.
0: Yok artık ya.
1: Hemen gider, hiç düşünmez yani. Bak Icardi maaşı versin Fenerbahçe. 10 milyon mu 11 milyon mu istiyor? Öyle bir yani Galatasaray 5 verdi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
0: Evet, şu an 5 verdi.
1: Tamam, 10 milyonu versin Fenerbahçe. Aziz Yıldırım arasın bugün menajerini. Sabah şeydeler, Samandıra'dalar yani.
0: Evet yani Icardi'nin takımda kalmayıp gitmesini isteyen taraftar bile Fenerbahçe'ye giderse bence ayarları bozulabilir. Ben Aziz Yıldırım olsaydım denerdim bunu.
1: Ya ses getirme anlamında ses psikolojik getirme olarak eyvallah, evet, ama evet. Yani oyun olarak faydası olur mu diye sor. Hiçbir faydası olmaz.
0: O başka.
1: Hiçbir başka faydası bir boyut olmaz. Icardi'nin şu an kendine faydası yok ya. Nasıl bir takıma faydası olacak? Mesela Galatasaray'la ilgili ben o röportajı biraz okudum. İşte bekliyoruz. Ne teklifi ya? Siz elinizde sözleşme 5 milyon euro aldınız Galatasaray'dan. Şimdi geziyorsunuz kulüp kulüp. Diyorsun ki baba bak benim elimde bir 5 milyon var. Bak 6 ver sana geleyim. 7 ver sana geleyim. Yani çok seviyordu Galatasaray Icardi Türkiye'yi, Galatasaray.
0: 7 istiyor abi. Bir de diyor ki benim tatillere çok karışmayacaksınız. Bir de 3 yıllık kontrol.
1: Ya işte şey diyor yani ben top oynamayacağım diyor. İstanbul'da diyor şahane bir tatil yapıyorum diyor. Ya bu tatilimin devam etmesini istiyorum diyor. Üzerine de 7 milyon bana para verin diyor. Varsa bu ülkede o anlamda akli dengesini yitirmiş idareciler bence buyursunlar versinler ama aklı başında bir davranış olmaz yani. Icardi ile falan nasıl bir ya, versin bir tane İtalyan İngiliz kulübü talip olsun. Niye talip olmuyor? Hani öyle diyorlardı, uçuyor kaçıyor İtalyanlar İngilizler ölüyor bitiyor diyorlar. Ya Araplar bile şu haliyle alacağını çok şeyim var yani, kafamda soru işareti var. Bak Araplar bile şu haliyle alır mı bilmiyorum ya.
0: Evet tabi Torreira'nın yaklaşık bir hafta 10 gün önce yaptığı paylaşım biraz kafaları karıştırmıştı. Icardi ile fotoğraf atıp kalıyor.
1: Kalıyor dedi.
0: Demişti ama.
1: Ya o da o bile bak o menajerlik ilişkilerinin bir parçası hani kulübü o anlamda taraftarın önüne atma hadisesi. Allah'tan Galatasaray seyircisi şey, aklı başında davranıyor yani. Hani geçmişte yaptıklarına saygı duyuyor ama şu anki haline de pek talip olmuyor Galatasaray taraftarı ya. Yani var tabii isteyenler var ama büyük bir kalabalık yeter baba diyor yani. Senin halin bu iyi değil diyor.
0: Şu cümleden Icardi'nin hani ben gitmeyeceğini düşünüyordum. Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum demişti sezonun daha bitmeden önce.
1: Bittikten bunu kim sonra diyor?
0: Dursun Özbek demişti.
1: Söylemiş gerçekten böyle bir şey söyledi
0: evet,
1: mi başkan?
0: Evet evet.
1: İnanılmaz ya. Niye? Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Torreira da aynı ifadeyi kullandı. Icardi sayesinde Türkiye'ye dedi önemli oyuncular geliyor dedi. Ya bu Torreira'nın falan şeyden haberi yok herhalde yani. Hani bir Türkiye'de kimlerin oynadığından falan haberi yok. Bak biri açsın Torreira'ya. Anelka'nın, Roberto Carlos'un, Hagi'nin, Popescu'nun, Tafarel'in. Bak ona desinler ki bak bunlar buralarda geldi oynadı, bir de sizin gibi de değil ha. Geldiler burada kupa kazandılar yani. Hani sizin gibi değil yani. Geldiniz Süper Lig'den Avrupa'da şurada ortalama takımlara karşı haliniz ortada. Bunlar ben inanamıyorum yani. Nasıl bunları uyarmıyor birileri? Yani Icardi sayesinde Türkiye'ye önemli yıldızlar geliyormuş.
0: Ya şey bir de mesela Mertens'le Muslera mesela bayağı görkemli bir şekilde dronlarla falan uğurlandı. Şimdi Icardi 18 bavulla gitti. Herhangi bir veda da olmadı.
1: Çünkü yani, ama Icardi hafızalarda sağlıklı davranış bırakmadı ki son dönemlerde. Fiziksel olarak tükendi. İlk izinlerde en çok çalışması gereken oyuncuydu. İlk izinlerde değil mi? Stadı ilk terk eden oyuncuydu. Şimdi böyle bir davranışa istediğin kadar ilk sene başarılı talip olmaz Galatasaray taraftarı ya. Yani olması gereken de bu tabii ki yani. Yani Icardi'nin bu haline falan ya konuşulması bile, bak konuşulması bile Icardi'nin şu an ya Icardi ne olacak denmesi bile aslında hani neden ülke futbolu olarak sürekli aşağı gittiğimizin örneği. Hala kimleri konuşuyoruz, kimlere talip oluyoruz, hangi hallerine talip oluyoruz ya.
0: Evet, biraz daha Galatasaray'dan devam edelim. Döneceğim mesajları. Bir de Can Uzun olayı var Galatasaray'da. Evet. Yani bonservis pazarlıkları devam ediyor Can Uzun'la alakalı olarak. Yani 50 milyon Can Uzun'a verir mi İbrahim Yavuz?
1: 50 milyonu verirsin, 48 milyonu bulursan geri verirsin. Mümkün değil yani. Kimi geliştirdin de sen Can Uzun'u geliştirdin? Ha şöyle, şunu diyorsan, abi 50'yi vereceğiz, 50'nin sonrasıyla ilgili bir şeyimiz yok, bir derdimiz yok.
0: Şu an 40'a kadar düştüğü konuşuluyor.
1: Atıyorum, 40'ı aldın. 40. Yani 30'a verirsek de 15'e verirsek de sorun yok diyorsan bence deme. Çünkü senin öyle bir sürdürülebilir ekonomin yok. Eyvallah. Ama 40, 60 olacak, 70 olacak hadisesinde kafamda büyük soru işareti var. Çünkü Okan Hoca'yla daha ben Galatasaray'da bir tane böyle potansiyel aday hiçbir oyuncunun geliştiğini görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum. Yanlışım varsa
0: yok,
1: düzelt.
0: Yok, ben de görmedim ama kulislerde yakın çevresine söylediği, ben Can'ı çok istiyorum, Can'ı oynatacağım ve Galatasaray yani başkanın da teklif yapmasını istemiş. Ya Galatasaray'ın çıktığı, ben demiş en fazla sana 30 veririm, bonuslarla da 5 milyonda bonus veririm. 30 artı 5 ile geliyorsan gel demiş. Böyle bir teklif var.
1: Ya bir şey demiyorum, oyunculuk özellikleri olarak, potansiyel olarak tabii ki faydası olur. Buna bir itiraz, ama yani derdim ben geliştireceğimse ben zannetmiyorum. Yok çünkü örnek yok bu anlamda. Ben şimdi önümde tek şansı ne? Milli takım işte Avrupa Şampiyonası'nda olacak, Can Uzun oynayacak ya da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte Can Uzun oynayacak, işte iyi bir dönem geçirecek gibi. Evet. O yüzden çok şey, problemli bir davranış yani. Bizim öyle bir ekonomimiz yok yani bu kadar parayı dağıtacak.
0: Singo ile ilgili bir haber vereceğim dedin. Nedir o?
1: Ha, Singo ile ilgili şöyle bir şey duydum. Bu sakatlığıyla alakalı geçtiğimiz sezon benzer bir durumu vardı. Hatırlıyor musun sakatlığıyla alakalı? Bir toplantı yapılmış ki yani bu doğruysa bence skandal bir doktor ve teknik direktör davranışı. Ya tam anlamıyla hazır değil ki, kas sakatlıklarında çok problemlidir. Mesela iyileşirsin Cihan, iyisindir, antrenmanlara başlarsın ama yine kasın zamana ihtiyacı vardır. Atıyorum kasın o an sana işte 20 dakikalık bir oynama gücü vardır. İşte sen adım adım o süreyi uzatırsın. 40 olur, 60 olur, 90 olur. Birden sahaya göndermen risk. Galatasaray onu sahaya gönderiyor. Doktor ve Okan Hoca toplantıda. Şöyle bir yorum yapılıyor. Oyuncuya da diyorlar ki ya yarı sahayı geçme, işin savunma kısmında kal yeter. Şimdi eğer gerçekten bu bahsedilen doğruysa skandal bir, yani oyuncunun bu sakatlık sorunu olan özellikle bir oyuncunun bu planlamayla sahaya gönderilmesi skandal Cihan.
0: Ya Fildişi hocası da mesela işte onların beki vardı Due diye, Strasbourg'da oynuyor. Çok iyi işte, uçan kaçan bekleniliyordu ama o işte Fildişi'nin hocası bile orada Singo'yu tercih etti. Yani Galatasaray Singo'yu elinden kaçırdı. Tezatı burada ters mi düşüyor yani? Singo'yu biz mi aslında eleştiriyoruz? İyi bir futbolcu mu? Hani
1: Singo'nun
0: bizlik değil ya, medya olarak hani
1: biz,
0: deniliyor ya
1: Singo. Hayır, anladım. Biz genel olarak söylüyorum zaten. Yani Singo'nun futbolculuğuyla ilgili net zaten bir problem olduğunu kimse söylemiyor ki. Herkesin söylediği şu: çok fazla sakatlık sorunu yaşıyor. Şimdi Avrupa'da büyük organizasyonu olan takımlar bu kadar sakatlık sorunu olan bir oyuncuyla planlama yapmaz. Yani sorun mu zaten? Sakat mı oyuncu yani? Bak sana gelmeden önce tendon sorunu yaşıyor. Sana gelmeden önce uyluk sorunu yaşıyor. Sana geldikten sonra bak sakatlıklarına gir, transfer marketten bak. Uyluk, tendon, uyluk, tendon. Sana geliyor yine benzer sakatlıklar. Şimdi ben niye böyle bir oyuncuya talip olayım can? Ne olacağı belli değil. Bak en çok ihtiyacı olan maçlarda Galatasaray'a geldiğinden beri yok piyasada.
0: Evet, 19-20'de bir omuz sakatlığı yaşamış, 77 gün. Koronavirüse yakalanmış, 23 gün. Diz iltihabı olmuş, 28 gün. Ameliyat olmuş, 2021-2022'de 34 gün. Yine bir diz sorunu yaşamış, 10 gün. Hamstring, kas sakatlığı yaşamış, 35 gün. Uyluk problemi yaşamış, 26 gün. Kas gerilmesi yaşamış, 28 gün. Ve tendon tahrişi yaşamış, 66 gün.
1: Şimdi alır mısın abi? Şimdi sana böyle bir rapor verdiklerinde, ya birini işe alıyorsun Cihan, bak şimdi birini işe alıyorsun. Bir önceki iş yerini arıyorsun, diyor ki işe geç gelir, gelmez. Ama çok iyi yorumcu de, diyor sana, ama iyi de yorumcu diyor. Alır mısın abi?
0: Almazsın.
1: Ya da alırsan da ona göre kabul edersin. Baba bu adam işe gelmez, geç gelir. Şimdi bu bunun gibi bir şey. Niye sen böyle içinde bu kadar olumsuzluğu barındıran bir oyuncuya talip oluyorsun ya? Ve şöyle olsa yine anlayacağım ha. Hani maliyet anlamında hadi diyeceğim ki ya çok
0: uygun olsa bir tık.
1: Gelen yani maliyet 30 milyon. Ya yazık günah 30 milyon ya. Geçen sene yani. Her sene o biliyorsun o enflasyonla falan o paralar alım gücüyle bambaşka yere gidiyor yani. Hani dünün 30'u bir öncekinin 20'si falan çok daha bugünün değer açısından.
0: Muazzam bir depar attı. Hani bonservisini 60 milyon bandına çıkardı. Ardından bir arkadele gitti, 10 milyona düştü piyasada.
1: Bir maçta biz çıkardık hatırlıyorsun.
0: Evet, evet, evet. Yani. Yani sakatlanana kadar da çok temiz oynuyordu.
1: Abi,
0: ya yarın gel yani Barça'da oyna demeyi.
1: Zaten sorun
0: Liverpool'da
1: şu.
0: Oynayayım.
1: Onu izlerken zaten onu diyorsun. Arkadaş bunu nasıl bırakır bunlar? Bırakmaz abi. Ya niye almasın? Bırakmaz. Liverpool'u, Real Madrid'i izliyoruz oralarda. Arsenal'ı, şusu busu. Orada daha iyi anlıyorsun yani. Bakıyor adam çünkü. Diyor ki bu işe geç gelecek diyor. Ben zamanında işe gelen adamla devam edeyim diyor.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat başına gitmeden mesajları biraz eritelim istersen. Eşref yazmış. Ankara'dan Eşref Bağlum ve Pursaklar arası yolunda kaza var demiş. Ah. Ankara'dan Eşref Bağlum. Bağlum ve Pursaklar arası. Özür diliyorum, özür diliyorum. Kaza varmış. Orayı kullanacak arkadaşlar dikkat etsin. Bir spor programında bunu yazmak zorunda kaldım ama Ankara'da sizi dinleyen çok demiş. Çok teşekkür ediyorum Eşref Bey. Yani ölümlü bir kaza demişsiniz ama umarım öyle değildir. Umarım öyle değildir. Monaco'dan gelen topçular da hep böyle fiyasko demiş. Falcao, Jakobs. Neden böyle sakatlık sorunları oluyor?
1: İşte sağlamları Real'e, Barça'ya gidiyor. Problemleri sana geliyor yani. Çünkü sen isme talip oluyorsun hemen.
0: Can Uzun'a 40 milyon verinin vay aklına demiş. Bilgi atmış bize diğer bir dostumuz Turan. Trabzonspor'un transferleri kapa bildirdiği isimleri yazmış. Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz. Evet, Trabzonspor resmen duyurdu bu isimleri. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Konuşuruz, oraya da geleceğiz, merak etme. İbrahim Uzu dinleyen insanlar taraftar gözüyle değil de spor sever gözüyle bakması gerekiyor. Tespitler, analizler, teknik donanım, yorum, eleştirilere bakarken yani futbolun iç kısmını öğrenmesi lazım ve bilmeleri lazım demiş. Taraftar olarak bakarsalar İbrahim abi anlamazlar diyor. Süreyya Hanım yazmış.
1: Zaten bu taraftar kısmı ile ilgili şöyle sorun yaşıyorum mesela. Bir şey söylüyorum. Fenerbahçeliler diyor ki tamamen diyor Galatasaray'ın diyor amigos, özür dilerim bu ifade yani. İyi kötü bir şey mi o da? Yani kullanım şeyi.
0: Holigan derler, amigo yani, derler.
1: Yani aslında şimdi öteki taraftan bakıyorsun diyor ki ya bu işte Fenerbahçe düşmanı. Bir diyor Galatasaray düşmanı diyor.
0: Güzel bir şey bence.
1: İlgilenmiyor şeyle yani, söylenenle ilgilenmiyor. Eğer Fenerbahçe ile ilgili olumsuz bir şey söylüyorsan Fenerbahçe düşmanısın. Ya da benzer durum Galatasaray için. Söylediğin şeyle ilgilenmiyor. Ya yani ne demek istiyor acaba? Ya da anlattığının bir karşılığı var mı? Altını doldurabiliyor mu? İlgilenmiyor onunla ya.
0: Yani sana hepsini söylüyorlar. Demek ki tarafsızlığın belli oluyor. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Bana sürekli mesela Galatasaray holiganı diyorlar.
1: Sana hiç Fenerbahçe ile ilgili bir şey demiyorlar.
0: Yani. Demiyorlar ama ben ben rahatsız olmuyorum.
1: O anlamda duygulu. Ya olsa öyle. Zaten bak sorun yok mesela. Benim gerçekten bir kulübe böyle bir aidiyetim olsa da saklamam da yani. Hatta ilk bu işi yapmaya başladığımda yani bir işte burada büyük meslek büyüğü deneyimi olan bir abimiz bana şey demişti. Bir takım seç demişti. Yorumculukta bu önemlidir. Arada gezersen bunun böyle olmaz demişti. Yok ki dedim, ne yapayım şimdi yani, hani benim bir kulübe öyle bir aidiyetim, duygum yok. Ne yapayım yani şimdi bir yerlere Hani hoşuna gidecek diye ben yapamam ki dedim yani. Yani bir yerden sonra şu kendim olmayacağım için inandırıcılığımı kaybederim yani. Altını dolduramam birçok şeyin.
0: Evet, Aytek. Aytek abi diyor ki yeni açtım, konusu yok geçmedi. İbrahim'e en beğendiği ve 20 milyon euro için çok ucuz alınmış dediği Akbodo'nun dün yaptığı pozisyon hatası için ne düşünür demiş. İroni
1: valla
0: yapmış.
1: Yani
0: sen Akbodo'yu beğenmiyorsun.
1: Beğenmiyorum.
0: Evet. İroni yapmış.
1: Yani
0: evet.
1: Akbodo ile ilgili
0: 18 diyelim de kızmasınlar.
1: Şeyde ilk onu Beşiktaş'ın Başakşehir maçında deplasmanda stadyumda izlemiştim. Şimdi Aytek de stoper oynadığı için o teknik anlamda daha iyi analiz eder. Yani o bölgede oynayan oyuncular, orada tekrar olan oyuncuların. Bir de geldim burada Beşiktaş'ın Antalya maçını izledim. Zaten hani derbilerde de izlediğimiz. Ya şaşırıyorum mesela, Sergen Hoca çok övdü. Ya işte çok yani bir maç üzerinden de şey yapmıyorum bu arada, yanlış anlaşılması. Yani gidip şahane bir turnuva geçirmesi de, iki tane maç şahane oynaması da başka bir durum. Ama ben Beşiktaş'ın o işten çok kazanç elde edebileceğini düşünmüyorum yani.
0: Soracağım, John Duran'ı sormuşlar. Onu ikinci bölüme öyle gireceğim. Galatasaray'a transferiyle alakalı olarak. Samet TT olmuş diyor.
1: Ya o şimdi mesela
0: Samet'e kaydın için.
1: Evet, yani Trabzonspor. Mesela Trabzonspor beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Mesela şu okuduğum isimler, yani Melih, Metehan ve Samet'le Trabzonspor hani Uluslar Ligi'nde A seviyeden bir anda kendini B seviyeye getirdi yani. Yani bu oyuncu transferleriyle. Meta benim takım arkadaşım. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Kabul ediyor ama Trabzonspor başka. Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'da hangi problemi ortadan kaldıracağını o kadar çok merak ediyorum ki yani. Çok merak ediyorum. Ya Samet'le ilgili zaten hani bugüne kadar güçlü organizasyonların bütününde yaşadığı, bak Panathinaikos'ta problem, Fenerbahçe'de problem, mil takımda problem, yapamamış yani. Bu kadar yapamamışı görmüş bir takım ve bir sonraki sezon şampiyonluk planlamasının içerisinde olan bir takım bir anda yani A liginden B ligine düşürdü kendisini yani. Yani çocuklara saygı, yani arkadaşlarımız saygısızlık yapmayalım ama bir de bir işin gerçeği vardır yani. Şimdi olur mu? Samet'le, Metehan'la, Melih'le Trabzonspor planlaması olur mu yani?
0: Bence Fatih Tekke aldırdı. Altyapıda oynadı ya bir ara Trabzonspor'un altyapısında da oynadı çünkü.
1: %100 kabul ediyorum şey Fatih Tekke'nin aldırdığını. Bütün oyuncuları Fatih.
0: Bir de kelepir ya böyle 600-500 bin.
1: Hiç 600 istiyorsa bin bedava desin mesela. Hmm. Bedava. Bırak parayı bir tarafa bıraktım. Konu para değil zaten. Konu onların onu yapamayacağı o kadar belli ki. Şimdi ne diyecekler biliyor musun? Ne yapsınlar yerli? O abi altyapı var ya orada, dünya şampiyonu, şey, final mi oynadılar dünya şampiyonasında?
0: Final gençler oynadılar gençler.
1: Ya eğer Trabzonspor'un final oynayan kadrosundan Samet, Meta, Melih'in oynayacağı oyunu oynayacak oyuncu yoksa orada ciddi problem var yani. Ben %100 olduğuna inanıyorum. Bak bir sürü eksikler içinde barındırsalar da şu bahsettiğin oyuncuların çok daha ilerisinde olurlar yani. Bak senle önümüzdeki sene bu zamanlar hatta bu zamana bile gelmeden sezonun sonlarına şu 3 oyuncu ile ilgili bir daha konuşalım. Umarım yanılırım. Yanılabiliriz tabii ki. Yani her şey onlar adına şahane de geçebilir ama bugüne kadar güçlü organizasyonlarda yapamamış Samet. Metan zaten kariyerine şurada 2 sene öncesine kadar bir alt liglerde ön plana çıkan oyuncu. Tanıdığım da takım arkadaşım. Melih ile ilgili yani çok fazla Eyüp'te izledim. Orta sahada çok koşan, bekte oynayabilen, bir iki pozisyon oynayabilen ama güçlü organizasyonun bir parçası olabilecek özelliğe sahip değil. Yani oralara gidiyorsan bak Trabzon, Galatasaray, yani oraları deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, oralara gidiyorsan Cihan, çok çok belirgin özellikler, yani bir özelliğin falan, yani tabii ki bütünü önemlidir ama ya bir özelliğin çok belirgin olması lazım. Şimdi bahsettiğim oyuncuların bu 3 oyuncuda da o anlamda o özellik yok. Ama umarım yanılırım.
0: Orta sahalarında Salih diye bir çocuk vardı. Mesela o yabancı olsaydı, ciddi söylüyorum, bizim Türk takımları almayı hayal edemezdi. O arada Trabzonspor Lülstram mı böyle bir oyuncu oynatıyordu.
1: Evet evet.
0: Onu unuttum şimdi. Ya o çocuk nerede mesela? Bilmiyorum mesela.
1: Ya zaten hiçbiri yok hani.
0: Soyadı aklıma gelse bakacağım. Bulurum
1: orta sahada biliyorum ya, o dönemin yabancı olsa aynı fikirdeyim seninle yani. Hani acayip şeyler söylerlerdi ya, böyle bir oyuncu var. Stoper pozisyonda biri vardı, şimdi adını unuttum. Onu zaman zaman deniyor. Eksik olduğunu söylüyor mesela Fatih Hoca. Aynı fikirdeyim. Ama sizin de göreviniz o eksikleri ortadan kaldırmak değil mi yani? Şimdi ben
0: almışlar A takıma. Ama nerede bilmiyorum.
1: Oynatmıyorsun.
0: Oynatmıyor, almışlar.
1: Ya 50 aldılar.
0: 50 bin euroya profesyonel yapmışlar. Ya
1: 4 tane falan oyuncu aldılar Cihan.
0: Salih'i almışlar. Malkoçoğlu buldum.
1: Ha, Salih Malkoçoğlu. Ama kullanmıyorsun ki. Atıyorsun 90 artı 5'ten sonra sahaya gönderiyorsun yani. Ve sığındığın tek de şey eksikler. E tamam da sen de oyuncuyken eksiktin, altyapıdan A takıma çıkarken. Özkan Sümer senin için öyle demedi ama mesela. Aldılar seni, oynattılar ya. Geliştirdiler.
0: John Duran'la girecektim ama Uluslar Ligi'nde milli takımımızın maç yapacağı stadyumlar belli oldu. Fransa maçı Kocaeli'de oynanacak. İtalya maçı da Bursa'da oynanacak. Uluslar Ligi'nde Eylül ayında oynayacağımız maçların stadyumları da belli oldu. İbrahim abi, ne diyorsun gruba?
1: İki türlü, evet, çok ciddi anlamda ya bence çok katkısı olacak. En azından seviye anlamında oyuncularımız içinde bulunduğumuz yerle alakalı da. Ama tabii kötü bir Dünya Kupası şeyinden sonra, nedir o, organizasyondan sonra denk gelmesi biraz problemli oldu yani. Bakalım evet, o süreç nasıl olacak yani.
0: Fransa, İtalya, Belçika grup, yani ölüm grubu.
1: Çok zor yani. Ya işte pozitif tarafından bak, o senin oyuncuların da gelişimine ciddi katkısı olacak. E bir de böyle sürekli şey yapıyoruz ya biz, hani nerede olduğumuzla alakalı, bence yani bize de oradan bir katkı sağlayacak bir durum var yani. Yani o tarafla ilgilenelim. Biz şimdi şeye hazırız zaten. Ya olası skorla ilgili problemde yani mevcut teknik direktörü, federasyonun başkanı, oyuncuları yani yerden yere vurmaya hazır bir kalabalık var. Ama bence hiç gerek yok yani milli takıma bu kadar. Ya kulüp takımları için de benzer yorum yaparım ama özellikle milli takım bu kadar fazla eleştirilmesi, yap analizini sağlıklı, tamam, ama 50 tane şey altında arama konusu çok sağlıklı değil yani.
0: Evet, zaten şu an biraz ağzımızın tadı kaçtı, Ali Rıza Efendi modundayız milli takım için. İnsanlar biraz
1: heyecanlandırmıyor değil mi yani?
0: Heyecanlandırmıyor
1: şimdi,
0: şu an
1: bizim insanlar. Öyle bir durumumuz var. Biraz daha oradan elenenleri görürsek, önemli ülkeleri mesela, bu turdan sonra bir grup daha gidecek, onlarla besleneceğiz ve sonra yolumuza devam edeceğiz yani. O işin de bize hiçbir faydası olmayacak yani.
0: Evet, biz dönelim tekrar bizim konumuza. Evet, transferler de şu an yavaş yavaş belli oluyor. Trossard Beşiktaş'a adım adım geliyor. Onları da konuşuruz ama John Duran olayıyla başlayalım. Galatasaray büyük ölçüde anlaştı John Duran'ı ve 4 milyona getiriyor.
1: Ya şimdi talip olduğu şey tamamen John Duran'ın işte
0: yaş sınırı.
1: Yaş ve atletik performansı, yani tek başına yaş da değil, hani işin atletizmiyle alakalı potansiyeline talip oluyorlar. Ama şimdi hadi bizim Fenerbahçe üzerinden değerlendirelim, yani geçmişte de benzer sorunu yaşadı ama Fenerbahçe'de en azından yani yakın tarihte gözümüzün önünde, şimdi mental anlamda bu kadar problemli bir oyuncunun gelişimine talip olmak biraz sağlıksız geliyor bana yani. Benzer bir durumu burada yaparsa ne olacak? Yani aynı Fenerbahçe'de ya da işte Arabistan'da Premier Lig'de yaptığı gibi davranırsa mesela, onun neyine talip oluyorlar? Yani burada talip oldukları konu işte biraz önce senin işte söylediğin yaş, işte atletik performans, bir de yeni söyleyecek sözü yok. Alternatif forvet arıyorum. Bir de diğer tarafta Fenerbahçe'de istediği gibi işler gitmemiş. Biraz da bak gel buradan da motive ol. Bak orada seni bayağı bir yıprattılar. Gel biz sana bir alan zaman vereceğiz. Doğru bulmam ama böyle planlama olmaz ya. Koca ya 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın ya yeni söyleyecek bir sözü olması lazım. Ya hala aynı oyuncuların etrafında dönülmez ya.
0: Sen de John Duran'a karşı olanlardan karşı mısın?
1: Tabii. Karşıyım yani, ne olacağını bilmiyorum ki ben John Duran'da. Kim garanti edebilir Fenerbahçe'deki gibi davranmayacağını?
0: Oyunu için mi yoksa davranışları için?
1: Davranış hep sakat, oynamak istemiyor, kırmızı kart görüyor. Problemli oyuncu davranışı problem. Zaten bu yaşta bu potansiyelde bu kadar takım değiştirmesi de zaten onu anlatıyor sana. Şimdi bir oyuncu 23 değil mi?
0: Evet,
1: 23. 20 kaçıncı takım oldu ya? Sayısını unuttuk yani.
0: Ya bu sene 4 takım değiştirdi yani, bir yılda.
1: Şimdi bir yılda 4, 23 yaşında bir oyuncu 4 takım değiştiriyorsa orada net disiplinle ilgili bir problem var. Yani o yapamadı, o yapamadı, o yapamadı. Şimdi ne diyecekler hemen? Okan Hoca'nın iletişimi çok güçlü. Yok, Okan Hoca'nın iletişimi Icardi,
0: Galatasaray'a gelirse 4 oluyor.
1: Icardi yani, Osimhen'le güçlü. Niye aynı Okan Buruk Ziyech'si halledemedi, problemini ortadan kaldıramadı? ya da Yelerti ya da diğerleri.
0: Sen de etsin. Şu kafadasın yani, temcit pilavı gibi aynı adamları ısıtıp ısıtıp önümüze getirmesinler.
1: Niye kabul edeyim ki öyle bir şey yani? Para da veriyorum ya. Niye ben mesela bu kadar çaresiz bırakıyorum ki bir koca koca camiaları ya?
0: Şey olamaz mı? Prestij transferi olamaz mı? İşte Fenerbahçe'nin 20 milyona getirdiği oyuncuyu bak ben 4 milyona i̇şte oynatıyorum.
1: Tamamen
0: olabilir.
1: Tamamen
0: mi?
1: O zaten ama bunun bir faydası yok Cihan. Sen hani Galatasaray olarak işte rakiplerine fark attın ya, bak Şampiyonlar Ligi'ndesin. Değil mi? Bir fark yaratıyorsun artık, diyorsun ki ben bu ligi domine ediyorum. Şimdi domine ettiğini ettiğinden bahsettiğimiz bir takım niye buralarda daha önce gelmiş dolanmış bir şey yapamamış bir oyuncuya talip oluyor ki? Senin söyleyecek çok yeni sözün olması lazım Okan Buruk olarak, Galatasaray olarak. Yok söyleyecek bir sözün olmadığı için dönüp dolaşıp aynı oyuncuların etrafında geziniyorsun.
0: Evet, Hacı Osmanoğlu konusunu seninle konuşmadık. Ben o villaları yine vereceğim dedi, söz veriyorum dedi. İşte orada sit alanı değil, ben orayı hallettim, bir problemi yok, yalan söylüyorlar tarzı yorumlar yaptılar. Sen futbolcu olsan mesela, sana böyle bir teklifle gelmişler sonuçta. Hı hı. Villaları almaz mı? Alırdın herhalde.
1: İstiyorsan ben şey diyeyim, Cem Yılmaz diyor ya, yani, büyük ikramiyesi de çıksa ne olur, herkes diyor şey diyor. Veririm, dağıtırım, yemem herkese.
0: Hani şimdi, biz şimdi söylüyoruz ya, başarısız oldunuz kardeşim, almayın o villaları diyor ya.
1: Yani şöyle tabii, yani şimdi bilmediğim bir durum hakkında da bu kadar böyle çok şey, ama şunu isterdim yani, hani bu prim konusunda da villa konusunda da sonuçta yakın tarihte kötü bir olay yaşadık değil mi? Yani Hatay'da, o bölgede, Malatya'da, Antep'te yani ciddi yıkım oldu ve devlet ciddi de bir destek, yani yeni bir sürü evler yapıldı ama hala çok problemli olan insanların olduğu bir bölümde. Yani milli takım, hani dedim ya biraz önce, teknik direktörlerin bu tarz sosyal projelerde hani örnek olma açısından çok önemli rolleri var yani. İnsanlar gerçekten hani çok saygı duyuyorlar, çok seviyorlar, rol model olarak alıyorlar. Hani orada öyle bir şey, Dünya Kupası'na giderken ya biz oyuncularla toplandık, ya burada böyle bir şey vardı, bunun karşılığı da bu yapıyor, biz işte böyle bir projenin bir parçası olacağız demelerini beklerdim, isterdim yani.
0: Yani o araziye de imar çıkmamasının nedeni kuş göç yolundaki doğal alan olması.
1: Evet
0: yani
1: şeymiş
0: o. Yani futbolculara ben 30 tanesini vereyim, 4000 taneyi de yapayım. Meali o mu? Yani müsaadenizle bu mudur? Yoksa Hacı Osmanoğlu'nun dediği gibi öyle bir şey yok mudur? Bunu yani, araştıracak.
1: Normal olarak aynen öyle. Yani söyleyene inanman gerekiyor ya şimdi ve süreci takip etmen gerekiyor. Şimdi ben o konuda bilgim yok, niyet de okuyamam ve oradaki şeyi bilmem. Hukukun orada nasıl işlediğini bilmem. Benim o diğer primle ilgili anlatmak istediğim, bir para yatırıldı hesaplarına. Hani o parayla böyle bir şey yapılabilir miydi? Mesela orada bildiğim bir konu, mesela personelin özellikle işte malzemecisi, masörü, mesela onların orada prim alamaması, oyunculardan yüzde almaları. Normalde onların orada hakları var.
0: Ya bizim bu prim olayından çok böyle canımız sıkılmışken, Dünya Kupası başlarken bu vaatler takımın da biraz dengesini bozmuş olamaz mı İbrahim abi?
1: Yok yani, o yok, hiç olmaz ya, oyuncu onunla ilgilenmez yani, hani orada prim.
0: Ya verin ya, verin tabii de yani çok böyle dillendirmeyin.
1: Hiç gerek yok. Sürekli ben aynı fikirdeyim. Yani normal olarak insanlara da şu insanları şu düşünceye itiyorsunuz. Bunlar para için oynuyor. Şimdi mesela Bosna Dünya Kupası'na kaldı değil mi gruplarda ve onlar İtalya'yı elediler yani, acayip bir playoff'tan geldiler oraya. Mesela Bosna'da işte tanıdığım ettiğim insanlar var. Orada bir arkadaşım var, işte menajerlik falan yapıyor. Onu aradım, kulüplere de çok yakın, federasyonu. Dedim ki prim ne dedim. Ne primi dedi. Dedim ya burada dedi oyuncular olaya şöyle bakıyorlar dedi. Yani hani hoş, onlar tabii yakın tarihte böyle bir savaş yani. Duygusal olarak da çok böyle ciddi yıprandılar, yaralandılar falan, oradan ayağa kalktılar. Ya milli takımın hani orada temsil etmek, o duygunun parayla bir karşılığı olmaz. Söz konusu bile yapılmaması gerekiyor.
0: Bizim 2002'deki kadro gibi diyorsun.
1: Yani evet. Şimdi yani orada bence hani işin o tarafıyla alakalı da illa bu bazı, biliyorsun bu primleri de sponsorlar ödüyor ya. Sponsorların da ödediği durumlar var. Orada da bu tarz bir işte sosyal projeyle bir yere bir katkıda bulunarak işte bir sürü şey var değil mi yani, hani öyle bir şey yapsalar, insanları da en azından o konuda biraz hani bilinçlendirirler, örnek olurlar, teşvik ederler. Çünkü sen gidersen o çığ gibi büyür yani değil mi? önce olabilirsin, ona ayak olabilirsin. Kimse onunla ilgilenmek istemiyor yani, bilmiyorum.
0: Bir de ben şöyle bir yorum yapmıştım işte, hani Montelli 2 maçta 65 şut çektik demişti ya. Hı. Ben de işte Bosna gruptan çıkınca 3 maçta 22 şut çekmişler. Demek ki hocaları Montella değil diye bir yorum yapmıştım. Bu gece de maçları var Amerika evet, karşısında. Bosnalıyız.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani oradaki analiz çok önemli. Yani biz yine bak, Montella bugüne kadar yapmadığı şeyi yaptı. Ona çok üzülmüştüm mesela. Yani Montella'nın ben çok alışık değilim teknik anlamda bu kadar analizi sağlıksız okumasını. Ama ısrar etti bir de. Yani hatırla, 30, o 65 şutu hani şahane bir istatistik olarak anlattı ama yarısından fazlası problemli ya. Niye girdin oradan anlatmaya çalıştın? Onu da anlıyorum. Ona da temas edenler Cihan bu işin doğru olduğunu söyledi. Ya o da dedi ki büyük bir kalabalık zaten bunun doğru olduğunu düşünüyor. Ben niye başımı ağrıtayım ki? Anlamak istemeyen de bir kalabalık var skorla ilgilenen. Topa sahip olma bir attım şuttan vereyim istatistiği. Çok sıkışırsam da bak ben sizi oradan aldım buraya getirdim diyeyim çıkayım işin içinden diyor.
0: Bir de şimdi bakıyorum Bosna'nın kadrosuna, hepsi de Bosnalı değil abi. 6 tane Hırvat, 2 tane Sırp futbolcusu var.
1: Tabii şey
0: biraz ilginç yani.
1: Ama öyledir o bölgede, Hırvatlar da Sırplar da işte zaten eski Yugoslavya.
0: Sen
1: işte,
0: bildiğin için
1: tabii,
0: biraz
1: tabii, eski Yugoslavya. Tabii tabii yani işte o savaş döneminde bir röportaj yapıyorlar işte. İşte Müslümanı, Hristiyanı, Katoliği neyse hepsi yan yana yaşayan aileler yani. Yani kilisesi de camisi de. O insanları birbirine kırdırırlar. Onu çok güzel bir teyze anlatıyordu. Yani biz hiç o zamana kadar komşumuzun hangi dine bağlı olduğunu bilmiyorduk bile yani. Yani ilgilenmiyorduk bile işin o tarafıyla. Bir de onların tabii onlar yanlış hatırlamıyorsam tabii savaş sonrası jenerasyon. Göç etmek zorunda kalan ailenin de çocukları onlar. İşte mesela Almanya var orada. Çok Alman olması lazım. Hı-hı. Avusturya olması lazım. Onlar da altyapı eğitimlerini...
0: Onlar da var da dikkatimi Hırvatlarla Sırplar çekince
1: tabii,
0: biraz...
1: Tabii tabii tabii yani çok vardır ya. Aynı şekilde şeyde de nedir o coğrafyada maalesef öyle problemler yaşanmıştı Cihan yani.
0: Evet, devam edelim şöyle. Konuğumun sesi çok mu kalın geliyor? Biraz kısalım basını. Tamam.
1: Teşekkür. Öyle mi?
0: Kalın sesli. Ne yapalım?
1: Ses böyle yani evet. Ne oluyor şeyde?
0: Ya bazen bariton çok yaklaşıyor
1: şarkıcılar ya öyle şeyi var yani. Biraz geriden evet, tamamdır.
0: John Duran patlama da yapabilir belki. Yapamazsa Galatasaray karar verme mekanizması
1: zaten
0: çok hızlı. Ocakta
1: kabul ediyorum da ama bu doğru değil yani. Ben patlama yapmaz da demiyorum ama elinde bu kadar olumsuzluk barındıran bir şeye talip olma diyorum sana. Yapabilirsen de yani. Şimdi senin sığındığın limanda şu. Bizde de Galatasaray'ı şöyle övüyorlar. Çabuk reaksiyon gösteriyor. Hemen gönderiyor. Tamam da çok yanılıyor ya, bu iyi bir şey değil yani. Yani bir oyuncuyu getirip yüksek bağışlar ödeyip çabuk göndermek doğru bir planlama değil yani. Sen orada neden bu kadar yanıldığını demen gerekiyor ya. Mesela John Duran kötü çıkarsa Galatasaray'la ne diyecek? Olsun, maliyeti düşüktü, hemen gönderdik. Diye hani biraz önce aslında söylediğim konu mesela. Bir yorumcu arkadaşımız öyle bakıyor olaya. Diyor ki ya maliyeti düşük. Rakipten aldık ya tutarsa. Ben de diyorum ki ne gerek var ya tutarsa ya. Bu kadar olumsuz örneği olan bir oyuncuya ben niye talip olayım? Gideyim bak, gezegende bir sürü oyuncu var. Scout'um çalışsın, antrenörüm çalışsın, yeni bilmediğimiz oyuncuların geleceğine dokunsun. Şimdi ben böyle yorumluyorum, o şekilde yorumluyor ama diğerinin bize bir faydası yok. Sürekli yanılmışım. Bak koyuyorlar listeyi, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı değil mi? Yerli yabancı o kuralla ilgili. Bir sürü oyuncu var ellerinde vedalaşmak zorunda kaldıkları yani. Benzer durum Galatasaray'da da bak, Nelson diye bir oyuncu var, hala Galatasaray'ın oyuncusu.
0: Yelert var, Yelert.
1: Ya Yelert var mesela, o da başlı başına. İstemedim Okan Hoca onu da, çok iyi bu gelsin uçuracak bizi dedi değil mi?
0: Bize karşı iyi oynamıştı.
1: Ama ondan olur mu öyle şey yani? Şimdi bize, bu ötekine bize karşı iyi oynadı diye aldın. Diğerini benim problem Duran top çözer dedin. Diğerini Fener'de olmadı bende olur diye dedin.
0: Bayern Münih'te mi sence Saşa boyu öyle aldı? Yani
1: Bayern Münih'te o dönem bir çaresizlik vardı hatırla, sağ bek pozisyonuyla alakalı. Ve onların ona talip olmasının temel sebebi şuydu. Zaman çok kısa ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden bir serüveni var bir oyuncunun yani. Onlar o kadar yanılabilirler yani. Yani o senin bahsettiğin onda bir yanılıyorlar. Onda bir çaresizlik onları hataya sürüklüyor. Sen de öyle değil ki. Sen de Yusuf Yıldırım mıydı? Hatırla Barcelona'dan Avusturya Yusuf Demir. Yani neler konuşuluyordu ya, kıyameti kopardı Galatasaray. Ya biz yerli statüsünde oynatamıyoruz diye, değil mi? Öyle bir şeyler vardı. E nerede şimdi? Nerede Yusuf Demir'i konuşan var mı? Onu geliştiremedin. E Kazımcan'ı aldın Altay'dan. Onun içinde neler diyordun? Kazımcan nerede? Yok. Hiç kimseyi geliştirememişsin ki.
0: Can Armando gelişecek mi sence?
1: Ya hiçbiri gelişmemiş, bilmiyorum ki. İnşallah gelişir de deriz ki evet, biz 4 sene önce böyle gelen oyuncular gelişmiyor diyorduk. Bugünden itibaren gelişenleri gördük deriz. Ben görmedim ki hiç gelişen bir oyuncu.
0: Evet ya, Mönchengladbach'ta falan fena değildi alt yapılarda, ama bakalım Galatasaray'da nasıl bir iş yapacak. Çok konuşulmuyor çünkü.
1: Mesela şey var, Niyaga mıydı?
0: Niyaga var.
1: Niyaga yani abi, nasıl talip oluyorsunuz böyle oyunculara ya? Sen Niyaga gibi oyuncu Türkiye'de bulamıyorsan yazık, kapat altyapıları falan yani. 500 tane Niyaga bir oyuncu var Türkiye'de. Ya.
0: Beğenmiyor musun Niyaga?
1: Ya çok zayıf. Ya git statta canlı izledin mi?
0: İzledim. Hani Olay'ı da biraz öyleydi ya, belki dedim hani.
1: Olay'la bunun arasında fark var.
0: Tabii yani. Şu an dağlar kadar fark var. Bir iki yıl sonrası için belki diyorum.
1: Ben hiç, iki yıl sonrası iyi olanlar bize gelmiyor zaten. Yani gelmiyor. Gelecekse de sen dokunamıyorsun ona zaten. Yani Galatasaray dokunmadı, yok bana bir tane örnek versinler ya. Dinleyenler bir tane desin ki yanılıyorsun İbrahim. Şu oyuncu geldi Galatasaray'da gelişti. Bir tane ya lütfen, 4 senede bir oyuncu söyler misiniz? Şimdi bu kadar önümde gelişmemiş varken ben şimdi nasıl diyeyim Niyaga gelişir? Gelişir de gelişenin de seninle alakası olmuyor. Mesela Sasha Boy en iyi örnektir, değil mi? Onu da biliyorsun, geldiğinde Okan Buruk bu benim planımın bir parçası değil, olmaz dedi, Dubois'u aldı.
0: Aslında Nelson'u da çok böyle Avrupa vitrine çıkarmışlardı. O ara Tottenham çok istemişti. Nelson da gitmek istedi. Sonra gitmeyince ipler orada bir koptu.
1: Ya abi
0: Tottenham işi bitirmek istemişti yani.
1: Ya kabul ediyorum da, yok işte bak, hep şeyle Zaniola da aldın, ne edin hatırla o zaman. İşte 20'yi aldık, 40'a satıyoruz, 35'e satıyoruz. Ne oldu? Demek ki öyle değilmiş, değil mi? Zarar ettin. Zamanın gitti. Keşke oradan bir tane altyapıdan çocuğa o zaman ayırsaydın yani. Sen şu an Galatasaray'ın altyapısının önümüzdeki sen nereden antrenman yapacağını biliyor musun?
0: Nerede yapacak?
1: Nerede yapacak Galatasaray? Flora yok. Değil mi şimdi Flora?
0: Kemerburgaz.
1: Çıktılar. Nerede Kemerburgaz'ı? Nerede hazırlık?
0: Hazırlık yok.
1: Yok. Ne zaman? Ne zaman abi? Kimse merak etmiyor bunu ya. Girdim ben Galatasaray sayfasına, baktım. Orada da bir şey yok. Mart'ta bir vedalaşmışlar. Biz gidiyoruz. Nereye? Bakacağız. Göçebe. Bir gün sende yapacak antrenman. Bir gün o tesislerde. Bir gün o soyunma odasında.
0: Şey, bu Aslan Tepe Vadisi projesi var ya. O 3-4 yıl sürer
1: abi,
0: tabii en az.
1: Kabul
0: o
1: ediyorum
0: bitene da. Kadar Göçebe mi gidecek?
1: Olur ama şey ama ya.
0: Koca ama Kemerburgaz'ın oraya bir saha yapacağız demiş de başkan.
1: Yapacağız. Ya. Ne evet. Zaman? Ne zaman? Şimdiye bitmiş olması lazım. A takımı taşırken altyapıyı da taşıyacaksın. Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz dedi Sayın Başkan. Son mali kurulda mı, şeyde mi, nedir o? Basında mı? Nasıl inşa ediyorsun ya? Geleceğim dediğin altyapıyı yok. Nerede antrenman yapacağını bilmiyorsunuz. Taşıdınız A takımı. Ya olur mu mesela? Nasıl buna kimse itiraz etmiyor yani? Yıkman lazım ortalığı. Yani UEFA kupasını kaldırdığın kadronun temelleri o tesislerde atıldı. O akademiden çıktı. Hiç yok, kimse onu merak etmiyor ya. Ve o akademinin en önemli parçası, en değerli parçası bugün teknik direktör, o da merak etmiyor. Hiç konusunu bile açmıyor ya. Onun derdi Osimhen'i getir, canı getir diyor mesela. Akademinin nerede antrenman yapacağını bilmiyor. Canı getir diyor. Mahcup da olmuyorlar mesela. Cana vereceğim paraya gidin şu akademiye şahane bir tesis yapın, değil mi? Bu yapmanız lazım bu zamana kadar. Abi oraya talip olmuyorlar. Can Uzun diyor. Osimhen diyor. Icardi diyor. John Duran diyor. Sonra sen bunu söyleyince de diyor ki ne alakası var kardeşim diyor. Altyapıdan demek ki yok diyor, yeterli. E Fatih Hoca zamanı var. Geçmişte var. Yani, bu kadar var da ne oldu seninle beraber hiç olmamaya başladı yani.
0: Dinleyenimiz isyan etmiş. Yıl diyor 2026 olmuş. Sarıyer tüneline girdim. Radyo yayını gitti. Abi tünellerden geçerken neden sinyal alınamıyor? Muhabbetin en güzel yerini kaçırıyorum. Bir de hız sınırı koymuşlar. 70'i de geçiyor.
1: Tam olarak neredeydi hocam? Bir daha oradan devam edebiliriz ya.
0: Şey yapabilirsiniz. Hani,
1: tam olarak nerede kalmıştık, oradan devam edelim.
0: İnternetten açarsanız bir 50-60 saniye geriden geliyor. Belki öyle yakalayabilirsin. Haklı yani dostumuz. Yani tünellerin böyle girişine bir verici falan koysalar. Hani o ara frekansı yakalayabilir ama bu da maliyet. Bu tünele girdiğinde o betonlardan
1: biz o parayı
0: yakalayamıyor.
1: O simene harcıyoruz kardeşim, o yüzden o tünellere değil o simene. Bak şimdi Vedat Muriç'i görüyoruz.
0: Çok kalın çünkü o beton katmanı, gerçekten ulaşmıyor evet. Vericiye yani.
1: Paralarımızı oralara harcıyoruz yani.
0: Belki bir 4-5 yıl sonra tünellerde de dinlersin. Yani bazı müzik radyolarında şu oluyor, çekmediği için oraya işte 20 tane şarkı listeliyorlar. O denk geliyor ama spor radyolarında bu olmuyor. Yani biz müzik çalabilseydik biz de öyle yapardık. Sen tünele girdiğinde işte orada bir 20 şarkı olurdu. Onlardan biri sırayla çalardı gibi gibi. Ama o arada DJ konuşuyorsa tabii ki onu duyamıyorsun. Son 4 senede Galatasaray'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz var. Yunus Akgün'ü de unutmamak lazım demiş.
1: Galatasaray'dan mı çıkmış Barış Alper Yılmaz?
0: Ali Algül.
1: Nereden çıkmış Barış Alper Yılmaz?
0: Geliştirdi diyor yani.
1: Nereye gelişmiş mesela? Ne mesela gelişmiş, nereye gelişmiş, canını okuduk çocuğun şeyde milli takımda nasıl gelişmiş yani, kim istemiş mesela Barış Alper Yılmaz'ı, kim istemiş abi, kim istemiş ya? Bildiğim bir tane kulüp söyleyeyim mi, menajerinden biri İtalya'da, hani Bologna.
0: Ne on bir de
1: ya orayı, ya orayı söylemesi ayıp yani, hani onu yani oraları falan eğer söylüyorsanız orada bir problem var, onun gelişmekle bir alakası yok. Yunus diyorsun, bak Yunus diyorsun, yat kalk dua et. Montella'ya denk geldi Adana Demirspor'da. Geri geldi bak, en zirve zamanı, bak en zirve zamanı geri döndü Yunus. Ligin en önemli oyuncusuydu Adana Demirspor'da. Okan Buruk'un ilk geldiği sene geri geldi. Okan Buruk'la oynayamadı. Devre arası Leicester City'ye kiralandı. Hatırlıyorsun değil mi? Bak Leicester'a kiralandı. Oynayamadı Okan Buruk'la. Şanslı geri geldi. Bak şanslı, o 5 tane yenilen Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'da hatırla. Zaha gitti, Ziyech gitti, Kerem gitti. Hatırla olaylı maçtan sonra, 5'lik maçtan sonra. Orada şans buldu Yunus. Yoksa sen Yunus'u nereye geliştirdin Yunus'u? Geliştirmemek için elinden gelen her şeyi yaptın.
0: Bir yani. De Ndombele krizi vardı. Marcao demiş bak mesela, bu olabilir. Marcao. Sevilla'ya gitti ya stoper. Sakatlandı sonra hemen. Chavez'den gelmişti. 14'e sattı Galatasaray. 14 mi 12 mi ne? Onu belki sayabilirsin bak, Boye ile beraber. Hiç aklıma unutmuştum. Olmaz mı? Brezilya.
1: Olabilir yani, hani
0: yani Kerem'le bir dalaşması vardı
1: hatırlarsın. Biliyorum çok iyi hatırlıyorum ya. Şey ya ona bakarsan Kerem de Benfica'ya gitti yani, o da ha. On serviste gitti.
0: Sen demek istediğin
1: planla bir şey yapamıyorsun, ondan bahsediyorum ben yani. Sen Kerem'i planla göndermedin ki, kavga çıktı, kaos çıktı, menajerlik ilişkileri iyiydi, aldı götürdü. Yok yani, planla hiçbir şey halletmemişsin yani. Ben ayrıca şeyi söylemiştim, son 4 senede hani Okan Hoca ile beraber gelişen oyunculardan bahsetmiştim. Geriye döndüğüne tabii ki çıkacak yani, hani hiç sıfırda olma şansı yok.
0: Fenerbahçe John Duran'ı bir yıllığına 25 milyon dolara oynattı. Galatasaray 5 milyon dolara yıllık oynatıyorsa bu işte ya büyük beceriksizlik var, ya da gerçekten oynayacaksa bu paralara neden Fenerbahçe'de oynamadı? Bir John Duran'a verilen bir yıllık para ile Türkiye'nin her köşesine ciddi altyapı tesisleri kurulur. İyi hocalarla bir fabrikaya dönüşebilirdik demiş.
1: Ya şahane bir tespit ya. Gürcan Ercan. Neler ya, aynen öyle ya. Yani ya bir tanesine de ki ya buna vermiyorum ya, gerekirse bir tane de eksik kalsın Genduzi ya da Kante, bir tanesi eksik kalsın ya. O parayla şahane işler yaparsın ama öyle bir dertleri yok ki.
0: Okan Buruk eşittir biçer döver demiş. Zafer yazmış. Ozan Kabağa söylemişler. Böyle bir yorum gelmiş. İbrahim buyur.
1: Pardon şu şey, eşofman altları sen rahatsız etmiyor mu seni ya bu?
0: İsmail Hoca'nın mı?
1: Abi bu Fenerbahçe'nin kim yapmış bu yani, bu paçaları kimin aklına gelmiş böyle sarı yapmak? Sarı da bir acayip bir renk.
0: Ben onları çorap zannettim biliyor musun?
1: O bu kadar yani gözü rahatsız eder mi bir görüntü ya? Kim bunu onaylamış, ikna etmiş? Şu güzelim eşofmanı ne hale getirmişler ya?
0: Bir de İsmail Hoca yani geçenlerde bir topuk yaylısından fotoğrafı çıktı. Bere falan takmış. Evet tamam, Bolu şeyi falan, Düzce üstü falan.
1: O kadar
0: falan.
1: Değil tabii.
0: Soğuk da yani. Hani.
1: O kadar değil ya. Yani serin, soğuk değil.
0: Serin tabii.
1: Oraya bu mevsimde gittim yani. Tamam da merkeze göre daha serin oluyordu ama.
0: Belki güvenlik önlemi almıştır hastalanmamak için.
1: Olabilir. Bizim belki Emre, de hastadır, üşüyordur yani.
0: Bizim Emre abi de öyleydi mesela. Çok hafif bir evet, klima evet, olsun, doğru. Bere, mont, kaban ne varsa giyerdi mesela.
1: Onunla yayın yaptığımızda da bulunduğun ortamda klima...
0: Yaptığında mı sende?
1: Evet evet, klima.
0: O bir de televizyon da çok kötü.
1: Allah'tan biz kışın yaptık da yani öyle bir ihtiyacımız olmadı.
0: İyi var, iyi var, süper. Nereden çıktı Barış? Kim keşfetti demiş.
1: Barış Ankara altı... Demir, Ankara Demir'den Keçiören Gücü, Keçiören Gücü'nden Galatasaray. Sen Barış'ı isterken zaten Barış'ı Beşiktaş da istiyordu. Yani bir yerlerden biri bulmadı zaten, herkes talipti Barış'a.
0: Şu olayı da konuşalım seninle abi. Aziz Yıldırım geldikten hemen sonra işte federasyona fikstürle ilgili uyarıda bulundu. İşte Beşiktaş da bir tık kızdı. İşte Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde hep

0: Cihan, yani aklımın mantığımın almadığı yerde dolanıp dolanıp, bir de
1: Galatasaray dokunmasa da yapar diyorlar.
0: Ya yani ne yapıyor Galatasaray? Ya velev ki içeride oynuyor, ne oluyor dışarıda dediğinde Kocaeli'ne gidiyor. Ne olur, zaten İstanbul Ligi oldu neredeyse, Marmara oldu, her tarafta Süper Lig takımları var. Arkadaş, çok enteresan bir durum değil mi ya? Birinden biri oraya gidecekken niye bu kadar takılıyorlar ya? Bir de artık bilimsel olarak söylüyor zaten sana bir futbolcunun fiziksel olarak yenilemeyle ilgili süreci. Var, zaman var, yeniliyor. O yüzden 30 tane adamı bir araya getiriyorsun ya. Yani. Biri dinlenecek, biri oynayacak. Yani bütün sorun buymuş gibi anlatıyor. Yani her tarafı darmadağın olmuş kendi yapısının. Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de. Hiçbirini görmek istemiyor. Ya şu Fenerbahçeliler şu listeyi görsünler. Bak listeyi. Adını okuduklarında bu burada oynadı mı diyecekleri adamlar hala Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Ya bu nasıl bir planlama? Siz bunu nasıl yaptınız? Nasıl bu oyunculara bu parayı verdiniz? Demesi gerekenler diyor ki fikstürü uyarıyorum diyor. Ya adam dokunmamış topa, yine uyarıyorum diyor. Ya böyle bir gücü varsa bu Galatasaray'ın, bak bu Galatasaray'ın topa dokunmadan bütün her şeyi organize edecek gücü varsa zaten sizin yapacağınız bir şey yok. Bu kadar da para harcamayın, Galatasaray yine şampiyon olacak. Paranız cebinizde kalsın o zaman. Ben anlamıyorum yani abi.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. John Duran belki de sanki Fenerbahçe'den intikam almak gibi bir kanıya da varmış olabilir diyor.
0: Ya tamam, tahmin ediyorum. Düşünce tamamen o yani.
1: Bugün sesle ilgili çok mesajı, çok mu yakınız acaba? Yok.
0: Allah Allah.
1: O mikrofonu mu değiştirdiler acaba? Biraz oraya ben, oraya ben bir elektro voice takayım, daha güzelini takayım. Aldım o uyarıları arkadaşlar. Teknikçi arkadaşımız yine bir şeyler yapmış olabilir. Barış Alper ve Kerem nereden geldi? Onları alıp oynatan Galatasaray değil mi? Yine söylüyorum, gençleri 3 büyükler içinde en fazla oynatıp katkı alan takım Galatasaray'dır. Tarihi boyunca Okan Buruk'u bilmem demiş. Zaten ama sen Okan Buruk'tan bahsediyorsun galiba.
0: Okan Hoca'dan bahsediyorum ya. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Zaten örnekleri verdim ama bu tek başına seninle alakalı bir durum değil. Yani sen Kerem'le ilgili de Barış Alper'le ilgili de kimsenin görmediği biri değil, herkesin gördüğü, herkesin talip olduğu, senin daha fazla para verdiğin ya da artık neyle ikna ettiysen ikna edip getirdiğin oyuncular. Benim anlatmak istediğim kendi bünyesinden Galatasaray'ın ben 96-2000 sürecinde kendi akademisinden çıkan işte Bülent Korkmazları, Okan Burukları, Emre Belözoğulları, ki Zeytinburnu'ndan geldi ama çok küçük yaşta geldi Galatasaray'ın altyapı akademisine. Ben bunları yok demiyorum yani. Ama yakın tarihte tamamen ortadan kaldırıldı bunlar. Hatta bak altyapıyı da yok sayıyorsun yani.
1: Abi biraz da Beşiktaş konuşun demiş. Lütfen diyor. Menajer gazıyla Ersin ben gidiyorum dedi. Sonra teklif alamadı. Birinci kaleci olursam imza atarım demiş.
0: Ya bunlar doğru mu mesela? Ben merak ediyorum. Oyuncular böyle diyor mu birinci kaleci? Yani ben hiç duymadım böyle bir şey de.
1: Menajer aracılığıyla yani oynatırsanız kalırım dedirtiyor
0: olabilirler.
1: Ben mesela
0: menajer olsam, bana bir oyuncu dese ki kulübe gitti ki abi işte hani birinci kaleci, ben
1: kendi söylemem,
0: utanırım ya.
1: Söyleyemez kendi.
0: Ben de utanırım. Yani menajer de söylememesi, kimse söylemesin böyle bir şeyi.
1: İşte sonra oyuncuya gelip dediklerinde ben o menajere öyle bir şey demedim der bence yani.
0: Abi menajeri yani, söyletip. Tamam, menajer böyle bir şey söylüyorsa idareci olarak onda kol tesisten yani. Çok ayıp bir şey ya. Ne demek oynama garantisi ya? Kim kime böyle bir garanti verebilir ya? Mesela bu iş performans işi ya yani.
1: Dursun Özbek canlı yayında kızmıştı. Icardi oynama garantisi istedi sorusuna kızmıştı.
0: Çok ayıp bir şey
1: kimse
0: ya.
1: Galatasaray'da
0: yani
1: oynama garantisi isteyemez.
0: Ya kimse hiçbir yerde vermez.
1: Bence Beşiktaş'ta da diyemez onu
0: hiçbir
1: yani.
0: Hiçbir kulüpte diyemez.
1: Fenerbahçe'de de diyemez.
0: Ya Keçiören Gücü'nde de diyemezsin abi. Ya. Diyemezsin ya. Böyle bir ya performans, yani işin özü performans ya. Aldım o garantiyi, vermiyorum performans. Ne olacak abi şimdi yani? Ya da senin bölgende bir tane daha oyuncu var ya. Ne olacak o yani? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir saçmalık yani?
1: Ses çok iyi. Çok seksi demiş. Ali'nin fikstür şikesi yapıyorlar, hala anlamıyorum diyorsunuz. Bu kadar gücü var. Onun için 4 senedir şampiyon oluyor.
0: Hangi takımlı arkadaş? Lütfen yazar mı?
1: Bilmiyorum. Emre yazmış. Yukarılara çıkayım, anlarım. Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar dedirten bu medya demiş. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe geçmişine bak, adam hep başarılı zaten.
0: Nereye başarılı İsmail Kartal ya?
1: Fenerbahçeli.
0: Sen nereli yani, İsmail Kartal nasıl başarılı diyorsun ya? Bana lütfen söyle, dünyanın neresinde 4 defa yani 3 defa gelip 4. defa yapamamış birine bir daha yapama diye şey mi verilir ya? Fenerbahçeli mi o arkadaşımız? Eğer Fenerbahçeli olarak

0: Sen oraya Fenerbahçe idarecilerine, bu Galatasaray her şeyi yapacak güçte, ne olur tek kuruş harcamayın, altyapıdan oyuncularla çıkın diyor musun? Transfer talep ediyorsun, sen de kendinle çelişiyorsun, sen ve senin gibi kalabalık. Ya madem böyle bir güç var, niye bu kadar para harcıyorsunuz yani? Bırakın, o oluyormuş zaten, her şeyi yapıyormuş yani, dokunmadan da fiksürü. Bir de bunları niye talep ediyorsun o zaman yani? Transfer.
1: Serdal Adana.
0: Özür dilerim sen. Ne oluyor? Tamam hadi Galatasaray'a bunu yaptı. Ne oldu sen içeride oynadın, yendin mi Kasımpaşa'yı içeride? Hadi senin dediğin gibi oldu. Hadi tamam, senin dediğini yaptık, içeride oynattık seni Kasımpaşa'yla. Yenemedin Kasımpaşa'yı. Ne oldu şimdi senin o içeri fikstürün? Bu nasıl bir planlama ya, nasıl bir düşünce, ben inanamıyorum yani.
1: Evet yani Galatasaray kura çekmedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş temsilcileri çekmişti. Yani o toplardan sonra da kalan kura topunu kabul ettiği bilindiği halde. Yani hiç dokunmadı ama böyle bir düşünce var. Bilemiyorum yani. Bir şekilde Galatasaray oyunu ayarlıyor diyorlar.
0: Düşünce sağlıksız zaten. Şimdi orayı düzeltmediğin için zaten hala var geldi ve Türkiye'de benzer sorunlar yaşanıyor. Çünkü o ikna olmuş. Çizginin yanlış çizildiğine ikna etmiş kendisini. Ya bunu bir de Burak Yılmaz söyledi yani. Bir teknik direktör böyle bir ifade kullanırsa sen ne bekliyorsun dışarıdaki insandan yani?
1: Devam edelim hızlıca. Ben Fenerbahçeliyim. İbrahim Bey hep doğruları konuşuyor. Seviliyor. İyi yayınlar demiş Orhan Beyaz. İbrahim abiye sorar mısın? Aspor hafta sonu maç yayınlarından sonra programlarda görebilecek miyiz kendisi?
0: Bilmiyorum. Daha yeni başladım.
1: Bakacağız.
0: Yarın akşam, yarın 11 ile gece 2 yayında olacağım. Öyle adım adım gidiyoruz. Ligler başladığında ne olur bilmiyorum tabii.
1: İsmail Kartal başarılı diyen arkadaşı bir süzgeçten geçirir misin abi?
0: Süzgeçten.
1: Galatasaray 5000 kilometre öteden gelip deplasmanda maç yaptığında puan kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? Ya bunun açıklamasını yapabilir misiniz demiş.
0: Kaybetmedi ya, onu da yaptın, olmadı. Kaç maç kazandı Galatasaray bir ara? İnanılmaz bir istatistik yakalamadı mı? İçeri dışarı fark etmiyor ki. Sen içeride kaybettin ya, ben anlamıyorum yani. Mesela sen Alanya'ya içeride kaybettin. Sen Kasımpaşa'ya içeride kaybettin. Sen yine 90'da kime gol yediler kendi sahalarında Fenerbahçe? Yine benzer bir gol yedi. Attı yedi peşinden. Bir Kasımpaşa.
1: Konya mıydı?
0: Yok, bir takımdan daha hemen peşinden gol yedi geçen yani, sene.
1: Rize.
0: Evet. Şimdi arkadaş bak, ikisini de içeride yemişsin ya. Mesela bence onu konuş yani. Konunun onunla alakalı olmadığını anlarsın oradan bakarsan zaten. Ama sen bir problem arıyorsun. Çünkü seni bir kalabalık ikna etti. Senin teknik direktörün bak daha göreve başlamadan çaldılar diyor yani. Mesela ona de ki ya sen çalındığını düşündüğün bir organizasyona bir daha niye geliyorsun? Çünkü bir daha çalınabilir o zaman yani. Sen demek ki bunu yine idare edemeyeceksin ya. Sen gelme o zaman buraya yani. Bırak çalınmadığını söyleyenler, yarışmak isteyenler burada olsun.
1: Evet ya, İsmail hocam mesela şeyi de geçen de basın toplantısında bizleri uyardı işte ve eski futbolcuları uyardı.
0: İnanılmaz.
1: Geçmişe takılıp kalmayın dedi ama ilk evet 99 puandan bahsetti mesela.
0: Ya mesela bir yorumu daha var, okudum, doğru mu bilmiyorum. Fenerbahçeli yorumculardan destek bekliyoruz gibi bir şey söyledi.
1: Evet söyledi.
0: Arkadaşlarımızdan ya, böyle tabii, şey olur mu? Tabii öyle söyledi. Ya sen şimdi düşünebiliyor musun Cihan? Yani bir gazeteci düşünceni
1: eleştirmeyin diyor bize. Çok sert bir yani, eleştirme.
0: En hafif ifadeyi bulmaya çalışıyorum ya yani. Olur mu öyle şey ya? Eksik bir şey varsa söyleyeceksin. Ne demek bizim yanımızda olun bizi de. Şimdiden sen o tarafı manipüle etmeye çalışıyorsun düşüncede ya. Yani. Eleştirme diyorsun. Niye eleştirmesin, eksik bir şey varsa? Senin arkadaşın da seni eleştirebilir ya. Bunda bir anormallik yok ki.
1: Abi gözünü seveyim süzgeç lafından vazgeçme. Ben seni öyle tanıdım. İnsanlar bunu söylüyor diye daha az söylediğini fark ettim.
0: Evet biraz.
1: Bence bunu kullan demiş.
0: Arttıracağız onu tekrar. Arttıracağız. Eskiye geri döneceğiz yani.
1: Süzgeç metal mi plastik mi diye de eklemiş yani. İstanbul'dan Serdar ben yazmış. İsmail Kartal 99 puan toplamıştı. Sizce başarı kriteri nedir?
0: Ya ben orayla hiç ilgilenmem de siz dediğiniz için başarı nedir biliyor musun? Sürdürülebilir oyun, gelişen oyuncular. Ya yapamamış yani, sen şimdi orada şampiyonluktan bahsediyorsun değil mi? Ki kendi zaten söylüyor, çaldılar diyor, o da başarıyı şampiyonluk olarak yorumlamış yani.